Bundan 500 yıl önce İnka İmparatorluğu'ndan çalınan büyük bir hazine saklı. Yüz milyonlarca dolar değerinde altın. Yüzyıllar boyunca birçok kişi bu hazineyi bulmaya çalıştı. Onun için savaştı. Bu uğurda ölenler oldu. Ama hiçbiri onu bulamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip, hazinenin izini efsanevi Yılan Adası'nda sürdürdükten sonra dünyanın en tehlikeli jungle'ına gidiyor ve devasa Trinity hazinesini aramaya devam ediyor.

0: Hazine arayışı. Yılan Adası.
1: Hazine arayışının önceki bölümlerinde. Geçtiğimiz yıl boyunca efsanevi Trinity hazinesinin izini korkusuzca süren deneyimli hazine avcıları, araştırmalarını Brezilya'nın Yılan Adası'ndan sonra Güney Amerika'nın ölümcül jungle'larının derinliklerinde sürdürmeye
2: başladı. Yılan Adası'nda sadece engerekler vardı ama burada ölmenin binlerce şekli bizi bekliyor.
0: Kepi, suda bir timsah var.
3: Lanet olsun Jeremy.
2: Çabuk Megan'ı çıkar, sudan çıkar onu.
4: Jaguar, bizi izliyor.
1: Ekip son derece değerli tarihi eserleri ortaya çıkartmak için canlarını tehlikeye atıyor.
5: Bu bir burun siperine benziyor. Kesinlikle İnka.
2: Bu bir ayin tumisi.
5: Burada 500 yıllık bir eserden bahsediyoruz.
3: Gerçekten mi?
2: Bu gerçek dostum. Cizvit. Saf gümüş.
1: Fakat cizvitlerle bir zamanlar hazineye bekçilik yapan Garani yerlilerinin kanlı izlerini izlerken...
6: Bu bir cizvit hazine haritası.
1: Jungle'ın kimsenin girmeye cesaret edemeyeceği kadar derinlerine girdiler.
6: Her an burada kaybolabilirsiniz ve bir daha sizden kimse haber alamaz.
1: Kaşifler kendilerini hazinenin nihai yerine götüreceğini umdukları kritik ipucu buldular.
3: Aradığımız taş bu olmalı.
1: Fakat bu kimsenin bilmediği yerde atacakları bir yanlış adım kaderlerini belirleyebilir.
6: Brett!
3: İyi misin?
1: Ve şimdi Trinity hazinesi uğruna hepsinin hayatı tehlikede.
0: Nakunday Şelalesi, Paraguay.
3: Arkadaşlar, sanırım bir şey buldum. Ne buldun? Bu bir yumurtaya benziyor. Kocaman bir yumurta gibi.
6: Buraya getirebilir misin?
3: Üstü tamamen çamurla kaplı. Bir dakika.
6: Nedir o?
3: Bir taşa benziyor ama biraz yumuşak. Yani... Ayrıca üzerinde bazı oyma işaretler var.
6: Onu aşağıya getir dostum.
3: Aşağı iniyorum.
6: İyi misin dostum?
3: Şuna bakın.
6: Nedir o?
3: Bu çılgınca bir şey.
6: Evet, şuraya
3: bunun
6: bakın.
3: Bunun doğal olduğunu söyleyemezsiniz.
6: Doğru.
3: Garanilerin bahsettiği şey bu mu acaba? Aradığımız taş bu olmalı. Bu gerçekten inanılmaz bir şey.
6: Evet.
1: Hazine avcıları bu eşsiz taşı bulabilmek için Nakunday Şelalesi'nin kıyı şeridini ve kayalıklarını tamamen taradılar. Garani köyünün ihtiyarları bu taşın o bölgede bir yerde olduğunu ve üzerindeki işaretlerin ataları tarafından 250 yıl önce saklanan efsanevi hazinenin nihai yerini gösterdiğini söylemişti.
6: Bu acayip bir şey.
3: Şu ana kadar bulduğumuz cizvit oymalarında hiç böyle bir şey görmedim. Sen gördün mü?
6: Hayır, böyle üçgen bir işaret görmedim.
3: Megan, burada çok ilginç bir şey bulduk.
0: Bunun anlamı ne biliyor musunuz?
6: Şuradaki daire belli bir mağara sistemi olabilir. Fakat şu piramide benzeyen şeyin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu kayayı ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Çünkü bunun Garani yaşlılarının bahsettiği taş olduğundan emindim. Fakat içinde bir daire olan üçgen gerçekten kafamı karıştırdı. Bu iki simgenin karışımı daha önce gördüğüm bir şey değildi.
3: Bunu düşünmek bile istemem. Ama bir tür büyülü taşa benziyor. Şeytani bir tarikatla ilgisi olabilir. Brett bu taşı ilk gösterdiğinde kendimi kötü hissetmeye başladım. Diğer insanların da ne hissettiğini bilemem ama böyle şeyler hissederim. Üzerime bir karanlık çöktüğünü hissettim.
6: Şuraya bir bakalım hadi.
3: Ne olduğunu biliyor musun?
6: Ne olabilir yani?
5: Hey!
3: Buraya gelin.
6: Şuraya bakın.
2: Ne buldunuz millet?
3: Şu yumurtayı.
2: Evet.
3: Evet.
2: Üzerinde oyma işaretler var.
5: Nerede buldunuz onu?
3: Şu kayanın üstünde.
6: Brett
5: kayanın
6: buldu.
5: Üstünde mi?
3: Brett şu evet. Kayanın arka tarafına tırmandı.
2: Bu çok garip bir kaya oluşumu.
6: Fakat eşsiz bir işaret çünkü çok uzaktan bile görünebiliyor.
3: Sanki bir orman fener kulesi.
5: Evet. Bu kadar yüksek bir yerde olması onu yüzlerce yıllık doğal olaylara evet. Karşı yeterince korumuş. Evet, kesinlikle.
3: Çok mantıklı.
2: İyi bir buluş Brett.
3: Onu bir yumurta sandım. Hatta bir kartal yavrusunu kurtarmak için bana saldıracak diye korktum.
5: O kadar da değil.
7: Bir nehir taşına benziyor. Fakat şelalenin yakınında böyle bir şey görmedik.
8: Bence bu taş bu bölgeye ait değil. Bu tür taşları sadece bazı nehirlerin ve derelerin tabanında bulabilirsiniz. İçinde büyük miktarda demir ve akıntının etkisiyle tabii.
5: Sürüklenerek böyle bir şekil almış olabilir.
8: Evet.
5: Demir onu daha da ağırlaştırır.
8: Evet, oldukça ağır.
2: Kırmızı ve siyah içinde demir olduğunu gösteriyor.
8: Evet, kesinlikle. Ama etrafta herhangi bir nehir ya da dere yok. Bu tür kayaları bulabileceğiniz bazı yerler biliyorum. Ama tam olarak nereden geldiğini kim bilebilir?
2: Bizim de aradığımız o ve elimizdeki tek ipucu bu.
6: Şu kitaba bir bakalım, ne anlama geldiğini öğrenelim.
1: Hazine avcıları taşın üzerindeki oyma sembolün kendilerine Trinity hazinesinin yolunu göstereceğini umuyor.
2: Burada birçok cizvit sembolü var. Fakat sorun şu ki sembolleri birbirine karıştırınca anlamları değişiyor. Buradaki karışımın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Bu daire mağarayı sembolize ediyor. Bunu zaten biliyoruz.
8: Peki bu üçgen ne anlama geliyor?
2: Burada öyle bir sembol bulamıyorum.
6: Ben bir şey buldum. Simya ile ilgili bir şey. Cizvit inancı içinde simya ilmiyle ilgilenen bir grup vardı.
1: Simya, ortaçağ biliminin ruhani değerlerle karışımından oluşan ilkel bir kimya bilimiydi. Katolik Kilisesi bunun büyücülükle ilgili olduğuna karar verdi ve bu çalışmaları yasakladı. Yine de dünya genelindeki bazı cizvit gruplar simya çalışmalarını gizlice sürdürdü. Özellikle bazı metallerle doğal bileşenler üzerindeki karmaşık sembolleri çözmekte kullandılar.
6: Bazı cizvitler bu çalışmaları sürdürdü çünkü bilgi sahibi olmak istiyorlardı ve kiliseden de korkmuyorlardı. Simyacılarla cizvitler arasında bir bağ bulabilmek bizim için çok önemli bir buluş olur. Çünkü bu Trinity hazinesinin simya bilimiyle ilgisi olduğu anlamına da gelir. Bu cizvit grubu simya ile ilgili bazı sırları sakladıkları gibi Trinity hazinesi hakkındaki bazı sırları da kiliseden saklamış olabilir. Simya bilimcileri ateşe suyu temsil etmek için üçgen kullanırdı. Tabii bu hangi yöne baktığına bağlı. Yukarı bakıyorsa ateş, aşağı bakıyorsa su demek.
5: Acaba sıcak bir mağarayı işaret ediyor olabilir mi? Çünkü burada yanardağ falan yok.
8: Hayır.
6: Bu su olmalı.
5: Yani bir su mağarası.
8: Bunun gibi taş ya da kaya bulabileceğiniz bir yer biliyorum.
6: Evet.
8: Fakat bir sürü su altı mağarasından geçmek zorundasınız.
6: Öyle mi?
8: Bu dediğim yer, yanılmıyorsam Uruguay şelalesi.
5: Oradaki mağaralar şelalenin yanında mı yoksa...
8: Yanında ve su altında.
5: Su altı mağaraları.
8: Evet, mağaraların arasından gidiyorsun.
5: Buradan ne kadar uzakta?
8: 10-15 kadar.
7: Kilometre mi?
8: Evet. Oldukça uzun bir yol.
3: Pekala.
5: Hava kararıyor, yola devam edelim.
2: Gerçekten çok şaşırdım. 250 yıllık bir ipucunu bu vahşi doğada bulmak başlı başına bir mucize. Ve bu ipucunun şifresini çözmek insanın aklını başından alıyor. Emilio'nun taşın kökünüyle ilgili tahmini doğruysa, Trinity hazinesi Uruguay'daki bir su altı mağarasında olabilir. Şimdi ona sahip olmak için kilometrelerce uzunluktaki bu zorlu yolu aşmamız gerek.
8: Bu çok zor bir yürüyüş olacak.
7: Yürüyüşü gece yapmamız şart mı?
3: Bir deneyelim bakalım ne kadar gideceğiz. Durmamız gerekirse durup kamp yaparız.
1: Son 3 aydır ekip 400 milyon dolar değerindeki altın ve gümüş külçelere ulaşmak için Paraguay ve Arjantin'in ücra yerlerindeki junglelardan geçti. Ve şimdi nehir taşının işaret ettiği yere ulaşmak için yeni bir çaba daha harcayacaklar.
8: ...15 yıldır bu bölgede bir doğa bilimcisi olarak çalışıyorum. Ama jungle'ın bu kadar derinlerine daha önce hiç girmemiştim.

0: Burada aylardır kanter içinde çalışıyoruz. Aslında bundan pek şikayet etmiyorum. Yeter ki sonunda hazineye kavuşalım.
1: Ya boşuna uğraşıyorsak? Yani beyhude bir arayış içindeysek hep bunu bilmiyoruz.
2: Hey çocuklar. Sessiz olun. Dinleyin.
3: Onları duyuyor musunuz?
0: Evet, duyuyorum.
1: Nedir bu?
2: Çıngıraklı yılan.
4: Çıngıraklı yılan mı?
0: Olamaz.
1: Nerede?
2: Bilmiyorum, onu göremiyorum.
1: Nerede?
5: Hey, sakin olun.
0: Kıpırdamayın.
6: Bu tıkırtı sesi. Bir uyarı.
0: Kıpırdamayın millet.
6: Sanırım çok yakınımızda.
1: Tanrım, bu şeylerden nefret ediyorum.
0: Nerede?
6: Bulmaya çalışıyorum. İşte orada. Jeremy, tam arkanda, kıpırdama.
0: Nerede?
6: Tam şurada.
0: Tanrım.
6: Ona saldırdı.
7: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası.
2: Çıngıraklı yılan.
0: Duyuyorum. Nerede?
6: Tam şurada. Jeremy, tam arkanda, kıpırdama.
0: Nerede?
6: Tam şurada.
0: Tanrım.
6: Ona saldırdı. Tut şunu.
1: Tamam, yakaladım.
4: Tam şurada. Yere bastır onu.
0: Bana saldırdı. Lanet olsun. Fakat soktuğunu sanmıyorum. Sanırım iyiyim.
5: Herhangi bir acı hissediyor musun?
0: Hayır, bir acı hissetmiyorum. Bana çarptığını biliyorum ama soktuğunu sanmıyorum.
6: Bacaklarında yılan tozlukları var.
1: Bastır şu pisliği yere, kork.
5: Hey Jeremy.
0: Evet.
5: Ne hissediyorsun?
0: Şurada iki delik var. Zehirli dişleri tozlukların içinden geçememiş.
5: Bunları kullanman akıllıca olmuş.
2: Evet. Tropik çıngıraklı yılanlar Güney Amerika'daki diğer bütün yılanlardan daha çok can almıştır. Şu an bulunduğumuz yerde bir yılan sokarsa...
0: Evet, biliyorum Emilio.
5: Panzehir bulabileceğimiz yerden iki gün uzaklıktayız.
2: Evet.
1: At şu lanet yılanı
4: şuradan. Tamam, bir yere atarım şimdi.
0: Hadi gidip bir kamp yeri bulalım. Gece yarısı yürüyüp bir yılanın daha sokmasını istemem.
1: Neden bu tehlikeli yaratıklarla birlikte bu jungle'da hazine arıyorum? Şu an evimde güzel güzel karımın yanında oturabilirdim. Umarım bu işte başarılı oluruz. Çünkü eve eli boş dönersem korkarım neden eli boş geldiğimi açıklamak gerçekten biraz zor olacaktır.

0: Hey çocuklar, çok fazla yolumuz kalmadı. Sanırım oraya yaklaşıyoruz.
1: Uzun zamandır yürüyoruz. Oraya yaklaştığımıza sevindim.
2: Neyine gideceğiz?
0: Pek emin değilim ama bence bu yöne doğru gitsek daha iyi olacak.
2: Pekala.
1: Gidelim. Arkadaşlar, burada şu yönden gelen bir su akıntısı var.
3: Su mu?
1: Evet.
2: Nerede?
3: Su mu var?
1: Evet, sessiz olup dinleyin. Tam şurada, yerin altında.
0: Burada küçük bir dere olabilir. Haklısın Kepi, evet.
4: Su sesini en iyi tanıyan sensin Kepi. Ne de olsa denizcisin.
1: Evet, kokusunu da alabiliyorum.
4: Evet.
0: Bu taraftan arkadaşlar.
2: Nasıl duydun onu?

0: Hey çocuklar, sanırım oraya yaklaşıyoruz. Bakın.
1: Bu olağanüstü.
0: Bu kadar uzun yoldan sonra işte karşımızda. Uruguay şelalesi çocuklar.
1: Vay canına, şu mağaralara bakın. Şurada da bir tane var.
2: Aslında şu yöne bakar mısınız? Şuradaki mağaranın girişine. Salto Uruguay diye bir şey hayatımda görmedim. Tıpkı İsviçre peyniri gibi. Üzerinde delikler, şelaleler ve bir sürü mağara var. Burada bir şey saklamak için milyonlarca yer var. Doğal bir labirent. Biraz yine saklamak istersen millet kesinlikle buraya saklarım. Bu mağaralar ve buzların içine milyonlarca dolar değerinde altın ve gümüş saklanabilir.
0: Bu taraftan.
3: Umarım o kayanın işaret ettiği ve içinde Trinity hazinesinin bulunduğu mağara sistemi burasıdır. Araştırmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.
2: Şuraya bakın. Her yerde irili ufaklı mağaralar ve oyuklar var.
0: Bir sürü de gölcük var. Ve bu gölcüklerin dibinde bu taşlardan bir sürü bulabilirsiniz.
2: Yani bu taşlar buradan
0: evet,
2: mı geliyor?
0: Evet, bildiğim kadarıyla öyle.
1: Orada da bir sürü havuz var. Oradan başlayabiliriz.
4: Cork, Emilio, metal detektörlerle çalışmaya başlayalım mı? Siz de aşağıdaki havuzları araştırırsınız.
2: Sualtı mağaraları, aslında en korktuğum yerler o mağaralar. Çünkü o mağaraların içine sıkışıp kalırsanız, hızla akan suyun etkisiyle oradan çıkamazsınız. Bu hiç güzel bir ölüm şekli olmaz. Çok tehlikeli bir şey. Umarım buna değer. Pekala, umarım aradığımızı burada buluruz.
1: Evet.
2: Bundan ümitliyim. Hadi işe koyulalım.
5: Salto Uruguay, hazinenin nihai saklanma noktası. Burada bir sürü uçsuz bucaksız mağaralar, gölcükler ve doğal tüneller var. Ama bu doğal formasyonların çoğu net bir şekilde görünmüyor. Bu yüzden ekip çok zor ve tehlikeli bir arama yapmak zorunda.
4: Pekala arkadaşlar, arka taraftan başlayalım. Daha sonra bu taraftan devam ederiz.
5: Kara ekibi mağaraları ve kaya yüzeyleriyle şelalenin üstündeki küçük havuzları tarayacak.
2: Buradan başlayalım mı?
1: Evet, sualtı dedektörünü de hazırlayalım.
5: Su ekibi ise bir sualtı dedektörüyle şelalenin altındaki havuzlara ve gizli geçitlere dalış yapacak.
6: Şunu sakın unutma Megan. Su gerçekten çok soğuk olacak.

0: Burası işte orada.
1: Aşağıda gümüş ya da altın gibi bir şey görmedim ama şuraya bakar mısınız?
0: Harika. Şuna bak dostum.
2: Öbürüyle aynı renkte ve aynı ağırlıkta. Demir olduğu da belli. Bu öbür taşın tamamen aynısı dostum. Kesinlikle doğru yerdeyiz. Değil mi?
1: İlk havuz. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Öbür taşın aynısı. Sadece oyma sembolleri yok. Brett'in bulduğu taşın üzerinde oyma işaretler vardı. Doğru yerdeyiz. Bu taş öyle gösteriyor.
2: Bir şey buluncaya kadar buradan gitmeyeceğim. Çok inandırıcı bir kanıt bulduk. Bütün ipuçları bir araya gelmeye başladı. Santa Ana misyonu yakınlarındaki cizvit işareti bizi haritada belirtilmemiş kalıntılara yönlendirdi. Orada Guarani işaretini bulduk. O da bizi Nakunda yakınlarındaki taşa yöneltti. Ve o da bizi buraya, Salta Uruguay'a yöneltti. Suyun altındaki bu taşlar bize doğru yerde olduğumuzu söylüyor. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Bu havuzun bütün köşelerini, her yerini taradım.
2: Öbür havuza gidelim mi?
1: Bu çok iyi bir fikir. Taramamız gereken çok yer var. Bu günler ya da haftalar alabilir. Ama Trinity hazinesinin burada olduğundan artık eminiz.
3: Salto Uruguay, küçük havuzlar.
2: Burada çok güçlü akıntılar var. Önce şu aygıtı gönderelim, bakalım dalış güvenli mi?
0: Hazır olunca söyle.
2: Tamam dostum, suya indirebilirsin. Su çok derin. Sandığımdan çok daha derin. Şu an 11 metre oldu. Hareket etmekte zorlanıyor. Suyun dibinde çok sayıda çatlak ve oyuklar var. Şuraya bakın. Şuradaki düz çizgiyi görüyor musunuz? Şu düz çizgiyi.
0: Evet.
2: Orada düz bir şey var.
0: Öyle görünüyor değil mi?
1: Bir dal parçası olabilir. Yani
0: evet.
1: Etrafında başka şeyler de var.
2: Hayır, bu bir dal parçası
0: değil.
2: Nedir
0: bu?
1: Nedir peki?
2: Bu dal parçası değil.
0: Ne olabilir?
2: Bir dakika, bu başka bir şey.
0: Şuraya bakın.
2: Dostum, bir şey bulduk. Dostum, şuraya bakın. Kork.
4: Evet, ben Kork. Ne buldun?
2: Hey, herkesi topla. Herkes buraya gelsin. Bir şey bulduk.
3: Hazine arayışı. Yılan adası. Hazine arayışı. Yılan adası. Salto Uruguay.
1: Nedir bu?
0: Nedir bu?
2: Durun bir dakika. Dostum, bir şey bulduk.
1: Ne?
0: Dostum, şuraya bakın.
1: Dalış takımını giyiyorum.
2: Güçlü bir emiş gücü var. Yani buraya daldığın takdirde aşağıdaki deliklerden birinde sıkışıp kalabilirsin. Bu şelale sisteminde çok güçlü bir akıntı var ve çok tehlikeli. İçinde hiç bilmediğimiz bir sürü tünel var. Çok bakir bir alan. Ama Megan serbest dalışta bir şampiyon. Aşağıda güvende olacak biri varsa bu kesinlikle odur.
1: Jeremy, dalıyorum.
2: Tamamdır.

0: Ne buldunuz?
1: Bilmiyorum ama insan yapımı. Şuraya
2: kesinlikle
1: bakın.
2: Oo, vay canına.
1: Biraz daha bulmuş.
2: Harika.

0: Hey!
1: Ne buldun Megan?
0: Bir yarığın içine sıkışmış çok sert bir şey. O yarığı açmak için bir matkaba ihtiyacım var.
1: Nedir o?
0: Bu uzunlukta ve üst kısmı bir surat şeklinde.
2: Muhteşem bir şey. Hadi getir onu.

0: Hadi Megan.
1: Bakın aşağıda ne buldum.
2: Nedir o Meg?
0: Bir Tumi'ye benziyor. Bu bir İnka Tumi'si.
1: Tumi bıçağı.
0: Şuraya bakın, evet. Vay canına.
3: Megan, başardın.
0: Bu çok güzel. Bir İnka Tumi'si bulduk. Bu demektir ki doğru izi üzerindeyiz. Bence Trinity hazinesinin tamamı bu suların altında bir yerlerde.
2: Bunlardan daha fazla olmalı. Çok daha fazla. Doğru yerdeyiz. Hayatımı boşuna tehlikeye atmadım. İşte bu kadar.
0: Evet.
4: Salto, Uruguay, kamp yeri.
5: Arkadaşlar, içimde çok iyi bir his var.
0: Senin içinde hiç iyi his olmaz.
1: Biliyorum, senden böyle sözleri pek duymayız.
5: Size küçük bir sürprizim var.
1: Öyle mi?
6: Nereden buldun o marshmallowları?
0: Onları jungle'da bulamazsın, değil mi?
5: Sizler enkarnasyonda o kara borsacıyla pazarlık yaparken ben de başka bir kara borsacıdan rom ve tatlı alıyordum.
6: Kepi, sen harikasın.
1: Bunları ateşte kızartınca gerçekten harika olur.
3: Nasıl yiyorsunuz bunu?
6: Daha önce hiç yemedin mi?
3: Hayır.
6: Aman tanrım.
1: Buna bayılacaksın dostum.
6: Marshmallow'u çubuğun ucuna tak. Ateşte kızart. Sonra çikolata sosuna batır. İki bisküvinin arasına koy ve işte bu kadar.
3: Gerçekten çok güzel. Artık kendimi biraz daha Amerikalı hissedebilirim. Çok sevdim.
2: Hadi marshmallow'ları tokuşturalım.
3: Şerefe.
6: Şerefe.
1: Yarın güzel bir gün olacak. Bundan eminim.
4: Salto, Uruguay. Küçük havuzlar.
2: Hadi hazinenin kalan kısmını da bul.
5: Bizi gururlandır.

0: Meghan ve Jeremy havuza dalıştan dönerken kara ekibi de şelalenin üzerindeki düzlüklerde ve mağaralarda dedektörlerle araştırma yapıyor.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dedektörü sallamaktan artık bıktım.
2: Haklısın dostum.
1: Vietnam'da her sabah antipersonel, antitank mayınlarını temizlerdim.
2: Gerçekten mi? Bu yüzden sen önden gidince daha iyi hissediyorum demek ki.
1: Ama bunu yaparken çoğu kez vuruluyorduk.
2: Mayın temizlerken vurulmak mı?
1: Bir dakika. Hey, burada bir şey var arkadaşlar. Altın değil ama yuvarlak ve ağır.
3: Nedir o?
1: Bir misket mermisi.
2: Ne?
1: Bir misket mermisi.
2: Aman tanrım.
1: Muhtemelen bir İspanyol silahı. Yanılmıyorsam 1700'lü yıllardan kalma bir şey. Üzeri biraz bozulmuş.
2: Evet, tam yuvarlak
1: evet, değil. Aşırı sıcaktan etkilenmiş olabilir. Kesinlikle ateşlenmiş.
3: Evet.
1: Hadi biraz daha arayalım. Bakalım başka bir şey var mı?
3: Ah, Kepi, bir şey buldum.
1: Harika.
3: Aynı şey dostum.
2: Hey Kepi. Buradaki tek hazine avcısı sen değilsin. Şuna bak.
1: Belli ki burada bazıları birbirine ateş etmiş dostum. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Burada bana ateş edilse hemen şu kayanın evet. arkasına saklanırdım. Bu ipuçlarını incelemeliyiz. Bakalım ne anlama geldiklerini bulabilecek miyiz?
4: Salto Uruguay, kayalıkların yukarısı.
5: Bu bir bulmaca.
1: Bunları bulduğumuz yerde muhtemelen insanlar birbirlerine ateş etmiş ve bu mermiler havada uçmaya başlamış.
5: Bence bunda cevaptan çok soru var, anlıyor musunuz?
6: Daha fazla tarihi eser bulamıyoruz. Acaba bu mermiler cizvitlerin hazinenin kontrolünü kaybettikleri anlamına mı geliyor? Birileri buraya saldırıp hazineyi cizvitlerle garanilerin elinden almış olabilir mi?
5: Burada bir çatışma yaşanmış olabilir ama kimin kazandığını bilmiyoruz. Belki bir iç çatışmaydı.
3: Evet.
5: Belki cizvitler ve garaniler saldırganları yendi. İspanya hükümeti, haydutlar, her kimse. Bu durumda hazine hala burada olabilir.
3: Evet.
5: Fakat böyle olumsuz senaryolar düşünmeyelim. Bu kadar yol geldik. Yarın son bir çaba daha harcayalım. Benim hala ümidim var millet.
1: Evet.
5: Umarım bu misket mermileri bütün keşif gezisini mahvetmez. Bu hazineyi bulmak için dünyanın öbür ucundan geldik. Burada olmak için birçok şeyden vazgeçtik. Duygusal olarak, maddi olarak ve ailemden uzak kalarak. Bütün bu çabalar boşa gitmemeli. Bundan dönüş yok. Henüz beyaz bayrağı açmıyorum. Bu bölgenin her santimini tarayacağız. Çünkü daha fazlası olmalı. Böyle olmak zorunda.
4: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Salto Uruguay, küçük havuzlar.
6: Umarım iyi bir dalış olur.
0: Meghan Salto Uruguay'daki büyük havuzu taradı ve şimdi de şelalenin hemen altındaki üç küçük havuza dalış yapıyor.
2: Hadi bize bir hazine bul.

0: Işığını görüyorum.
1: Megan'ın kulakları ve nefesini kontrol et Kepi.
2: Bu şey sonsuza kadar uzayıp gidiyor.
0: Gerçekten mi?
2: Bir tüneller labirenti gibi açıldıkça açılıyor. Bu küçük havuz kayaların arasındaki çatlakların içindeki tünelleri açılıyor ve görünüşe göre şelalenin üzerine kadar gidiyor. Oradan oyukların ve tünellerin içlerine doluyor. Bu tünelleri daha iyi incelemek için şelalenin yukarısına çıkmak zorundayız.
3: Salto Uruguay, daha yukarıdaki havuzlar.
0: Pekala, gir bakalım deliklere.
4: Bu kuyulara ulaşmanın en kolay yolu şelalenin üzerinden girmek. Şimdi Jeremy bu dikey tünellere bir hala sarkıtarak inecek ve su dolu delikleri metal dedektörle tarayacak.
1: Bir hazine saklamak için korkunç bir yer. Bu çok kaygan dostum.
0: Tamam, yavaşlayın. Seni artık göremiyorum.
1: Evet. Bunlar amma derinmiş. Gerçekten çok derin.
0: Hadi bize biraz altın bul dostum. Bir şey var mı?
1: Hayır. Merak etme, bulunca sen de duyacaksın.
0: Bir şey var mı?
1: Hayır, hiçbir şey.
0: O alet çalışıyor mu?
1: Evet, çalışıyor.
0: Bir şey bulamamaktan sıkıldım.
1: Bırakma kafana. Gerçekten. Bir şey bulacağız dostum.

0: Salta Uruguay. Daha yukarıdaki havuzlar.
1: Bu tarafa doğru mu gitmek istiyorsun Kork?
2: Evet, biraz da oraya bakalım. Oops. Olamaz. Evet.
3: Bu hiç kolay olmayacak.
1: Kolay olacağını kimse söylemedi dostum.
2: Burada bir çukur var.
3: Buraya sığabilir miyim acaba? Uzayıp gidiyor. Çok derin.
2: İçinde ilginç bir şey yok değil mi?
3: Hayır. Buraya sığabileceğimi sanmıyorum. Bu senin ilk mağaran olacak dostum.
1: Aa dostum, bu hiç kolay olmayacak.
3: Hadi bakalım. Bir şey görüyor musun? Herhangi bir şey?
1: Hayır.
3: Pekala, sorun değil. Hadi. Oradan çıkabilecek misin?
1: Sadece...
2: Yoksa hep orada mı kalacaksın?
3: Görüyor musun? Evet. Çamur içinde kaldın. Çamur içinde kaldın, evet. Şimdi bir hazine avcısına benzedin.
1: Orada bir şey bulamayacağımı biliyordum dostum.
3: Ellerine bak, çamur içinde.
1: Çok iyi Jeremy. Bana bir mağara adamı deneyimi yaşattığın için çok teşekkür ederim. Ellerimi silmek için lütfen tişörtünü alabilir miyim?
3: Bir sonraki mağaraya da ben girerim, tamam mı?
0: Salto Uruguay, küçük havuzlar.

0: Hiçbir şey.
1: Bu çok zor bir şey. Tam güzel bir tarihi eser buluyorsunuz ve işte doğru iz üzerindeyiz diye seviniyorsunuz. Sonra başka bir şey bulamıyorsunuz. Ve tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba doğru yerde miyiz?
0: Bu kez şelalenin altındaki şu köşeyi araştırmak istiyorum.
1: Bu çok zor bir şey. Tam güzel bir tarihi eser buluyorsunuz ve işte doğru iz üzerindeyiz diye seviniyorsunuz. Sonra başka bir şey bulamıyorsunuz. Ve tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba doğru yerde miyiz?
0: Bu kez şelalenin altındaki şu köşeyi araştırmak istiyorum.

0: Ne buldun?
1: Şuraya bakın.
2: Aman tanrım. Bu altına ne benziyor?
3: Bu altın, evet.
0: Şuraya bakın.
3: Bu bir inka.
2: Tanrım, şuraya bakın.
1: Mağaranın en dibindeydi. Orada duruyor ve parıl parıl parlıyordu. Gerçekten.
2: Daha fazla var mı? Daha fazla şey
1: sanırım
2: var mı?
1: Sanırım arkada daha çok şey var.
0: Daha fazla var. Bu sadece bir parça.
3: Bu tek parça.
0: Bu kesinlikle altın.
1: Evet.
0: Bundan hiç şüphem yok.
1: Evet.
3: Bu altın millet.
0: Hiç lekelenmemiş. Ve lekelenmeyen tek metal altındır. Hiç etkilenmez. Binlerce yıl öncesinden kalma bir altın bulsanız sanki dün yapılmış gibi görünür.
1: Bu bir altın maske. İnka ayinlerinde çok önemliydi ve son derece sembolik bir parçadır.
4: Bu eser Trinity hazinesinin paha biçilmez İnka altın ve gümüşlerden oluştuğunu kesin şekilde kanıtlıyor. Maske İnka güneş tanrısı Inti'yi temsil ediyor. İnka kralları güneş tanrısını tanımlayan bütün sanat çalışmalarının sadece altından yapılmasını emretmişti. Çünkü bu eşsiz metalin güneşin teri olduğuna inanıyorlardı. Altının kalitesi ve ağırlığına göre bu olağanüstü nadir parça mezatta 250 bin dolara satılabilir.
0: Altından yapılmış olan bir İnka sanat eseri bronz ya da bakır olanlardan 50 kat daha değerlidir.
1: Gerçekten inanılmaz ve çok güzel bir eser.
5: Vay canına.
3: Aslında kişisel düzeyde çocukluğumdan beri evimde hep bir inti yüzüne bakardım. Evimizin bir duvarında daima bir inti olurdu. Çünkü Ekvatorlu herkesin evinde bunlardan bir tane olur. İnka hazinesinin son 500 yıllık bir parçası olan böyle bir intiyi burada, Arjantin'de bulmamız bizim için çok çok önemli bir şey. Gerçekten iyi iş yaptık çocuklar.
6: Bu her şeyi doğruluyor. Bu yolculukta bir şey bulacağımı beklemiyordum. Buraya hazine bulma umuduyla gelmemiştim. Ve Megan elinde altınla sudan çıkınca bu inanılmaz bir andı. Böylece tarihi kitaplarda görmek yerine elinizde tutmuş oluyorsunuz. Bu insanın hayatında bir kez görebileceği bir şey.
3: Hazinenin kalan kısmını da bulacağız. Çünkü hepsi burada. Bu sadece bir parça. Burada bunlardan çok var.
0: Bu güneş maskesi buzdağının sadece görünen kısmı. Aşağıda daha birçok mağaralar ve oyuklar var. Bence bunlardan daha fazla var. Aramaya devam ettiğimiz sürece diğerlerini bulmamız bir an meselesi.
1: Hey!
6: Biraz daha bulmuş.
3: Nedir o?
6: Nedir o? Nedir?
1: Bakın.
6: Şuraya bakın.

0: Şuna bak.
1: Bir Tumi ve 3 farklı parça daha bulduk. Evet.
2: Bunlar küçük lamalar. Ant dağlarından. Yani bir İnka ülkesinden.
3: Hepsi tek bir oyuktaydı. Aşağıda birçok çukur ve oyuk var ve hepsinde böyle şeyler var.
0: Bu altını işaret ediyor dostum.
4: İşte bu.
3: Yılan Adası'ndan buraya kadar cehennemden gelmiş gibi olduk. Çok uzun bir yolculuktu.
1: Şimdi bütün o zorlu çalışmanın karşılığını alıyoruz değil mi?
2: Evet.
3: Başardım.
1: Adrenalinim hala çok yüksek. Yaptığımız her şey, kan, ter ve gözyaşı bunun hepsini doğruluyor. Evet, hepsini. Hepsini doğruluyor.
4: Megan.
3: Başardık.
2: Başardık. Altını bulduk. Evet. Bulduk. Bulduk onu.
3: Artık Trinity hazinesinin izine sürdüğümüzü söyleyebiliriz. Ve burada daha önce araştırma yaptığımız Yılan Adası ve Santa Ana misyonundan çok daha fazla tarihi eser bulduk. Fakat buradaki inanılmaz altın ve gümüş yığınının tamamını gün yüzüne çıkarmak aylarca sürebilir. Ve bu biraz dağın meselesi. Bir dahaki sefere buraya daha başka malzemeler ve daha fazla adamla geleceğiz. Ve sanırım ana damarı o zaman bulacağız. Hazinenin tamamını bulacağız.
5: Hazine avcıları, Salto Uruguay'daki çalışmalarını 3 ay daha uzatmak için Arjantin'deki yetkililerden izin istedi. Trinity hazinesine ait olağanüstü değerli tarihi eserleri bulmayı sürdürdüler.
3: Biraz daha bulmuş.
4: Harika.
1: Bir süre daha burada kalacağız.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Programımızın bu bölümünde Lord Dark Seward ve John Randy uçakları buzlu baron pistinden kayıp çıkmasın diye uğraşıyor.
6: Bu da neydi?
7: Aman Tanrım.
8: Bu komik olmaya başladı.
5: Kaptan pilot Eric Sinigrut kariyerinin en zor günüyle başa çıkmaya çalışıyor.
8: Nerede bu lanet olası?
5: Ve Unaclick'te Ariel TV Tour sürpriz bir ziyaretçiyle karşılaşıyor.
9: Aman Tanrım.
10: 2.92, 2 saatlik yakıtı. Uçakta 3 kişiyiz.

0: Yunaklite Aerial TV To sabah olmasına rağmen pistte çalışıyor.
1: Başka bir şey var mı Tommy?
0: Şahsi pilot ehliyeti alması için hala 9 saatlik zorunlu uçuşunu tamamlaması gerekiyor. Ama ardı sıra taksi gibi gelen uçaklar arasında aslında ne yapması gerektiğini hatırladı.
1: Uçacak vaktim olmadı ve burada oturup başkalarının uçmasını izlemek çok can sıkıcı.
0: Geçmişte Ariel'ın eğitimini hayal yıkıcı bulması kendinden kaynaklanıyordu.
1: Lanet olsun, özür dilerim, bu çok hızlıydı.
2: Sağ kanat, sağ kanat, sağ kanat.
1: Ah, lanet olsun.
0: Ama yakın zamanda zorluklar kontrolü dışında gerçekleşmeye başladı.
1: Çok meşguldüm, hava berbat. Tam bir Alaska havası. Son zamanlarda çok da keyifli değilim. Tamam, bitti mi?
0: Son uçak havaalanından kalktı. Ama yeni bir tane daha geliyor.

0: Bu güzel görünümlü bir uçak. Kim o? Burada Alaska'daki uçakların çoğu seloteyple tutturulmuş ve vurukludur. Bu küçük uçaksa parlak ve yepyeni. Gıcır gıcır. Kimin olduğunu merak ediyorum. Bu Joyce. Aman tanrım, bu Joyce. Burada ne yapıyorsun Joyce? Ne yapıyorsun burada? Joyce ve ben Oshkosh'ta tanıştık. Wisconsin'deki büyük bir uçuş etkinliği. O bir uçuş eğitmeni.
1: Bak sana ne getirdim.
0: Aman tanrım, buraya nasıl geldin? Donacaksın.
1: Evet, kesinlikle. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Benim adım Chelsea Welch ve herkes bana Joyce der.
0: Bu şeyi nereden aldın?
1: Sesta. Yepyeni bir 172. Sen kullanabildiği.
0: Aman tanrım. Oh, harika.
2: Başardın.
1: Evet, merhaba.
2: Merhaba, ben Jim.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: O benim eğitmenim.
2: Cessna'dan bir iyilik istedim. 172'lerinden birini kullanmamıza izin verecekler. Ariel'ın Joyce'la tanıştığını söylediğini hatırlıyorum. Ben de ona ulaştım. Sanırım Ariel artık kendi pilot ehliyetini alabilir.
1: Burası çok soğuk.
0: Anne, bu Joyce.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Ariel'ın pilotluk sınavı 2 hafta sonra. Ariel'ın kısa süre içinde çok fazla uçması gerekiyor.
1: Uçuş planlamada çalışması gerekiyor. Hava sistemleri, telsiz. Hala yapacak çok iş var.
0: Ben hazırım. Tamam. Görüşürüz. Dikkatli olun kızlar. Güle güle.
3: Ariel yeni Cessna 172'de uçmaya hazırlanırken 350 kilometre güneyde Bethel'in kaptan pilotu Eric Snegwood işe başlıyor. ERA için yine yoğun bir sabah. ERA Alaska'nın en büyük havayolu şirketi.
4: Telsizdeyim.
3: Ama Eric uçuşu için hazırlanmadan önce biraz temizlik yapması gerekiyor.
4: Aman tanrım, tüm bu plastikler. Bunlar baterin başına bela. Tüm bu pist alanı temiz tutulmalı. Eğer uçaklar bu çöplerle temas ederse hasar görebilirler. Eğer bu bagajı sarmak için kullanılan naylonlardan biri motorlardan birinin içine girerse çok ciddi bir sorun olabilir. John, pisttekilere söyle hala bir sürü uçuşan plastik poşet var. Bunların temizlenmesi lazım. Burada böylece durmasına izin veremeyiz. Eğer pilot bunu fark etmezse uçuşa geçebilir ve uçuşa başladığı gibi uçak patlayabilir.
3: Uçak için potansiyel olarak tehlikeli olup pist civarında duran her neyse yabancı obje ve atık denir. Yova kaynaklı hasarlar uçak endüstrisine 2011 yılında 12 milyar dolara mal oldu.
4: Birkaç sent değerindeki plastik poşet 200 bin dolar değerindeki bir motoru bir anda yok edebilir.
3: Yova sebeple hasarların en ciddisi 2000 yılında bir Concorde tipi uçağın kalkış esnasında lastiğini patlattığında gerçekleşmiş. Lastiğin patlaması uçağın çakılmasına yol açmış. Uçaktaki 109 kişi hayatını kaybetmiş. Bu olayı takiben açılan bir soruşturmada bu kazanın piste duran 40 santimetrelik bir metal parçanın yüzünden gerçekleştiği anlaşılmış. Sabah temizliği Eric'in kalkışını bir saat geciktirdi. Ama pist atıklardan temizlenince nihayet kalkışa geçilebilir.
4: Bugün Skam'ın limanında bırakacağımız bir yolcu var. Skam'ına oradan Bethel'e kayakla inmek için gidiyor.
3: Kite kayağı gittikçe popülerleşen bir spor. Bir kayakçı bir uçurtmaya bağlanıyor ve uçurtmanın kuvvetiyle hareket ediyor. Bugün Eric'in yolcusu 2 günlük 230 kilometrelik Skam'ından Bethel'e uzanan bir kite kayağı gezisine gidiyor. Bu spor bölgenin gelişen ekoturizm endüstrisi için çok faydalı. Hava yolları için de daha çok müşteri anlamına geliyor.
4: Bugün pek iyi başlamadı. Şimdi de kapı mandalı ışığım yanıyor. Eğer bu kapılardan biri biz uçarken açılırsa, o hızlarda rüzgarın kuvveti kapıyı menteşelerinden söker. Kapılar kilitli. Biliyorum, çünkü ben kilitledim. Ve bu ne kendi hayatım için ne de başkasının ki için almak istemediğim bir risk. Kapı uyarı sinyallerimden biri kapının doğru düzgün kapatılmadığını söylüyor. Şimdi bunu kontrol edeceğim. Tamam, sizi orada bekleteceğiz ama hemen haber vereceğim.
3: Eğer değişecek parçalar hala hazırda varsa, Erik'in 406'sı birkaç saat içinde faal hale gelebilir.
4: Eğer uçak böyle kalırsa, böyle boş boş durduğu her saat başı $2,600 kazanmamıza engel olacak.
3: Ama eğer Anchorage'dan sipariş edilmeleri gerekirse, Erik tüm gün oturmak zorunda kalacak.
4: Bu uçak böyle karada beklerken tek para kaybeden şirket değil. Ben de para kaybediyorum. Benim gelirim uçtuğum süre kadar. Bu uçak uçmuyor. Bu yüzden kimse para kazanamıyor.
3: Tamirciler hatalı kapı mandallarını düzeltirken pilot ve yolcuların beklemekten başka bir şansı yok. Erik Bethel'de sıkışmış olabilir. Ama Unaclid'de Ariel yeni Cessna 172'siyle göklere açılmaya hazır bulunuyor.
0: Hayır, yanlış tarafta.

0: Peki planınız nedir?
1: İniş çalışmak.
0: Hadi o zaman.
2: Yeni uçakta ilk uçuş için aerial iniş çalışması yapacak. Bir öğrenci pilot için önemli bir egzersiz. Pilot karaya yaklaşırken fark etmeden çok dik yanaşabilir. Ve yerle uçak arasındaki açı çok dik olabilir. Hava akışı bu durumda kanattan uzaklaşır ve kaldırma kuvveti yerine ters kuvvet uygulamaya başlar. Uçağın piste yakınlığı pilota kurtulup uçağın çakılmasını önlemek için sadece birkaç saniye tanır.
0: Bunlar çok tehlikeli olabilir. Çünkü eğer zamanında tepki göstermezseniz o manevra sertleşebilir ve sizi öldürebilir. Egzersiz yaparken yapacağımız en önemli şey nedir?
1: Koordinasyon.
0: Koordinasyon. Bunları koordine edeceğiz.
1: Koordine edeceğim. Evet.
0: Eğer edemezsek bu durumda ne olur?
1: Evet. Çakılırız ve ben çakılmak istemiyorum. Bu uçakta ilk defa iniş egzersizi yapacağım. Bu yüzden biraz gerginim. Vay canına, harika. Uçağın içine ilk baktığımda aman tanrım bayılacak gibi oldum. Çok güzeldi ve tüm o tuşların ne işe yaradığını bilmiyordum. Kusma poşetimiz yok, ne yapacağız? Uçağın cam kokpiti var. Kızılötesi sistemi var, haritaları var, deri koltukları var. Muhteşem bir spor araba gibi. Babamın uçağı buna göre eski kalıyor. Bebek hafifçe dönüyor.
2: Güvenli bir şekilde havalanan Juice, Ariel'a iniş egzersizi yaptırmaya başlıyor.
0: Tamam, havaalanı irtifası 3500 ve doğrultumuz 256.
1: Tamam, ilk aşama. Bekle, 0.50'de kaldım.
0: 0.50 olduğundan emin misin?
1: Ne olmalıydı?
0: 2, 5, 6.
1: Havaalanı irtifam ne kadar? Lanet olsun.
0: Dinle. İrtifa 3500. Doğrultum tamam. 2.56.
1: Tamam. Tüm bu telsizler ve iletişim içinde biraz kafam karışıyor. Egzersiz yaparken ölmemeye çalışmanın dışında düşünmem gereken çok şey var.
0: Tamam, tam burası. Bine getir, tut. 35'te tutuyoruz, tamam mı? Süratimiz azalmaya başlayacak. Tamam, koordine ettin. Elin gazda.
1: Bekle.
0: Dikkat et. Uçağın burnunu alçalt. Hadi, hadi. Tamam. Evet, lanet olsun.
2: Unaclid semalarında Ariel Tivito yeni bir Cessna 172 içinde uçuş eğitimine iniş egzersiziyle devam ediyor.
0: Tamam, koordine ettin. Elin gazda.
1: Tamam, bekle.
0: Dikkat et. Uçağın burnunu alçalt. Hadi. Tamam. Gaz, gaz, gaz.
1: Lanet olsun.
0: Gaz, gaz, gaz. Freni hazırla. Bunu daha hızlı yapmalısın, tamam mı?
1: Tamam. Bunu tamamen mahvettim. Yeterince güç veremedim. Her şeyi batırdım. Juice'un bana yardım etmesi gerekti. O şekilde tepki verdiğinde vay canına dedim. Gerçekten çok ciddi bir durum. Ve hayatımız tehlikede. Daha dikkat etmeliyim.
0: Tekrar dene. Bu sefer çok koordine etmen gerekiyor. Pistimiz nerede? Harika. Çok güzel, muhteşem. Evet, tamam. Yükselmeye başladık. Çok güzel, muhteşem. İyi iş. Bunu tüm gün yapabiliriz, değil mi? Evet, çok iyi olur. Belki de aşağı inip biraz...
1: Tuvaleti kullanmam gerekiyor. Uçağı kullanmaya bayılıyorum. 172 o kadar iyi ki kesinlikle uçurduğum en iyi uçak.
3: Nasıl geçti?
1: İyi.
0: Tüm bilgileri hatırladı ama en iyisinde bile uçağı hizalaması pek iyi değildi. Bunu daha çok çalışması gerekecek.
1: İlk denemede çok rahat hareket ettim.
3: Çığlık attın mı?
1: Hayır. Kolaydı. Evet.
2: Ariel terminaldeki görevinin başına geri dönüyor. Battle'da kaptan pilot Eric Snegrut 406'sının kapı mandalları ile ilgili bir sorun çıkması üzerine beklerken vaktini değerlendirmeye karar verdi.
4: Dışarıda kocaman bir köpek kulübesi var. Köpeklerden birini alıp John Droneburg'un uçuşuna saklasam komik bir şaka olabilir. İçeride bir hayvan var diye bağırıp onu korkutabilirim.
2: Eric ve John Droneburg'un aralarında eşek şakası yapma geleneği var. John uçarken Eric bir planı uygulamaya koyuldu.
4: Hey, gelip bir saniye yardım eder misin? John'a şaka yapmaya çalışıyorum. Gelip benim vahşi hayvanım olur musun? Hadi buraya atla. Seni örteceğim ki burada bir insan olduğunu anlayamasın. Bunu al, eline tak. Evet. Sanki hayvanmışsın gibi.
2: Eric şakasına son dokunuşlarını yaparken John tam vaktinde uçuşundan dönüyor.
4: Onu gördüğün anda bağırarak atla ve onu korkut. Bu muhteşem olacak. Tamam, işte böyle. Hadi bakalım. Garip görünüşlü bir köpeğim var.
3: Onu da mı alacağız?
5: Bu garip bir köpek. Garip bir kuyruğa benzettiğim şeyi kımıldarken gördüm ve bir anda içinden zıpladı. Tamam anladım dedim. Ve işte şimdi savaş başladı.
3: Gel buraya. Gel buraya.
4: Romburg. Romburg. Bir dahaki sefere oraya kuduz bir kurt koyacağım. Bakalım o zaman neler olacak. John.
3: Efendim.
2: Tam başarılı şakası bitince Eric...
3: Uçak tamam ve kalkışa hazır.
2: 406'sının kapısının mandalının onarıldığı haberini alıyor. Artık Eric uçmaya hazır.
4: Her şey hazırlandı. Umarım bu sefer sorunsuz bir şekilde kalkabiliriz.

0: Görünüşe göre bir parça plastik gevşemiş ve soldaki motorun pervanesine değmiş. Şimdi kapatıp tamircilerin bunu tamir etmesini beklemek zorundayız. Daha fazla hasar vermeyeceğinden emin olmalıyız. Onlara aylardır arkalarını toparlamalarını söylüyorum ama işte buradayız. Umarım motorda hasar yoktur.
1: Kalkış için hazırlanırken büyük bir parça yova dönen pervaneye takıldı.
0: Plastik parçayla ilgili sorunu hemen fark ettiğim için şanslıyım. Çünkü havada fark etseydim motora hasar verebilirdi. Bu yüzden düşebilirdik bile.
1: Turbo motorlar savaş uçaklarındaki motorlara benzer. Gelen hava sıkıştırılır, yakıtla karıştırılıp ateşlenerek enerji üretilir. Ama egzoz gazıyla sıkıştırma yapan savaş uçağından farklı olarak bu uçaklar pervane ile sıkıştırma yapar. Ama dakikada 35 bin devirle dönen bu pervanelere atıklar çarparsa sonuçlar felaket olabilir. Bu olay zaten 3 saat rötar yapmış olan uçağı daha da aksatacak. Artık Eric'in ve diğer yolcuların sabrı taşmak üzere.
0: Bunlardan kaçmaya çalışıp herkesi arkasını temizlemesini söylesem de işte buradayım ve pervaneme sıkışmış bir plastik parçası var. Çok kötü dolanmış. Bu bir şaka olmalı. Lanet olsun. Bu biraz komik bir hale almaya başladı.
1: Ne yazık ki Eric'in yolcusunun Scammon'a giden bu bahtsız 406'dan başka bir uçak bulma şansı yok. Terminalde beklemek de oldukça sıkıcı.
0: Şimdiye dek 4 saatlik uçuşu kaçırdım. Bu benim için çok para demek. Böyle birkaç gün daha geçirirsem part-time çalışmam gerekebilir.
1: Eric mali durumuyla ilgili söylene dururken 1160 kilometre kuzeydoğuda Newark sırtında pilot Doug Stewart ve John Randy charter uçuşlarının son durağı olan duraktalar ve para kazanmaya devam ediyorlar. Etraftaki köylerden yük topluyorlar. İlkbahar resmen başlamış olsa da Alaska'nın kuzeyindeki sıcaklık değerleri hala normallerin altında. Pilotlar molalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Uçağın buz tutmasını engellemek için değil, aynı zamanda 5 dakikadan kısa sürede gerçekleşebilen kangrenden de korunmak için. Bu sefer yolcuları Barrow'un hastanesine yıllık check-up'ları için taşıyacaklar.
2: Sol tarafında garip bir şey var. Bakabiliriz.
3: Bunun bu tarafı tamamen karla kaplı. Ama bu tarafı temiz. Bu yüzden bu şey dönüyor mu bilmiyorum.
2: Tekerleklerden biri donmuş değil mi?
3: Oldukça temiz görünüyor. Doug da ben de tekerleğin donduğunu ve yerde kaydığını biliyoruz.
2: Sorun şu ki frenimiz donmuş.
3: Bir sorun çıkacağını biliyordum. Bu uçak donmaya karşı dayanıksız. Frenler karla temas ettiği için donuyorlar.
1: 1900'deki donmuş frenler bu kış Doug ve John için hep bir belaydı.
3: Görünüşe göre frenlerde buz var.
2: Bu şeyi durduramıyorum. Aman tanrım.
1: Kalkış pistinin buzla kaplı olmasına rağmen lastik son sürat sürtünecek olursa birkaç saniye içinde patlayabilir.
3: Ne kadar beklersek o kadar donacak.
1: Eğer freni kendileri tamir edemezlerse ertesi sabah bir tamirci çağırmaları gerekecek. Bir uçak dolusu yolcu bu uzak kasabada mahsur kalacak.
2: Buz tutmuş.
1: John bir şişe antifrizle buzları çözmeye çalışıyor. Antifriz şişeleri donmuş kapıları çözmek için uçaklarda bulundurulur. Ama antifrizi frenlerde kullanmak pek de olağan bir durum değil.
3: Buzu yeterince eritirse buradan gidebiliriz. Umarım burada sıkışmayız.

0: Lastik iyi görünüyor. Sadece buzda kaymış.
1: Geceyi Nuxet'ta geçirmeyecekleri için Rahbiyan, Doug ve John sonunda yolcularıyla birlikte Barov'a yola çıktı.
2: Güzeldi gün.
0: Evet.
1: Kırk dakika sonra inmeye hazırlar.
2: Bu da neydi?
0: Bilmiyorum. Aman tanrım. Kayıyoruz.
2: Lastik yine kilitlenmiş.
0: Lanet olsun.
2: Başardın.
0: Tamamdır. Aman tanrım.
1: Doug 1900'ü buzlu pistte sola çeken donmuş lastiği gaz ve flaplerle kontrol edebiliyor. Oldukça başarılı.
2: Ben sorunu çözdük sanmıştım. Belli ki çözememişiz. Lastiklerden bir tanesi hala donuktu ve piste çarptı.
1: Güvenle indikten sonra Doug charter'ı boşaltıyor. Ama röterli uçuş bazı yolcuları rahatsız etmiş.
3: Seni gidi seni. Hadi, hadi ama.
2: İşte benimle evlenmek isteyen o.
1: Uçağı boşalttıktan sonra donmuş lastiği sürüklemenin bazı kalıcı sorunlara yol açtığını fark ediyor.
0: Evet, lastik fena gitmiş. Üstelik bu yeni bir lastikti.
2: Evet, bunu yazmamız gerekecek.
0: Lastik gitmiş.
2: Başka bir lastik almak gerek. Bununla uçmak güvenli değil.
1: 1900 Anchorage'dan yeni bir lastik gelene kadar uçamayacak. Doug ve John da bugün daha fazla uçamayacak.
4: Bazen uçakta çabucak tamir edilemeyecek bir parça bozulur. İşte o zaman stres yaşamaya başlarız. Çünkü uçak karada beklerken para kazanmıyoruz. Şirket de para kazanmıyor, biz de para kazanmıyoruz.
1: Uçakları karada bekleyen şirket bugün 40 bin dolar kar kaybetti. Bu yılki en büyük kayıplardan biri oldu bu. 930 kilometre güneybatıda Unaclid'ti.
5: Hey Glenn.
1: Jim Tibito kötü haberler alıyor.
5: Lanet olsun. Uçaklar karada beklerken para kazanmıyorlar. Havada uçuyor olmaları gerekiyor. Yoksa binlerce dolar kaybediyoruz ve bu devam ederse çok büyük bir sorun olacak. Her şeyi mahvediyor. Birkaç saati idare edebilirim ama 3 gün demek... Başımız çok ağrıyacak demek.
1: Jim'in uçaklarının ikisi arızalı olduğu halde kızı uçmak için can atıyor.
6: Çok uçmak istiyorum. Umarım uçabilirim.
7: Hadi Betel'e uçuş rotamızı ayarlayalım. Aradan çıksın. Ariel uçak uçurmayı biliyor ama uçuş planlamak çok farklı bir sanat diyebilirim. İşte Unaclid burası. Burada havaalanı ekosu başlıyor. Yaklaşmak için en az 3000 fite ihtiyacımız var.
6: Uçuş planlama, matematik ve açılar muhtemelen içinde bilim de vardır.
7: Şimdi yüzey gözlemimizi yapalım. Mesafeyi anlayabiliriz. Burası bizim Yukon nehrimiz. Ve?
6: Orası mı? Hayır, orası olamaz. Bu iş normalde böyle mi yapılıyor?
7: Bu şeyi merkeze mi koyacağım? Evet, işte böyle, evet.
6: Evet, tamam.
7: Deneme hesabı yapmak ister misin?
6: Bu benim için uçmak kadar zor. Belki daha da zor.
5: Eko, pencereden bak. Nereye gittiğini gör.
7: Bakalım. Eğer burası Unaclid ise...
6: Bu ilginç bir saat ne tür?
7: Bu pilotlar için uçuş saati.
6: Evet, güzelmiş.
7: Oldukça güzeldir. Uçuş bilgisayarım bunda da var. Yani tüm hesaplamaları yapabiliyorsun. Üstelik bileğindeyken.
6: Babama yılbaşında bir tane aldırmaya çalışacağım.
5: Evet.
6: Harika. Haritanın kalanı nerede?
7: Arka tarafta olmalı. Şimdi tüm süreleri toplayıp zamanımızı ve rotamızı bulalım. Tamam mı? Evet.
6: 1 saat ve 34 dakika mı?
7: Evet. İyi deneme.
6: Doğru mu?
7: Evet, aferin. Tamam, uçuş planımız hazır.
6: İyi dersli koç.
7: Teşekkür ederim çekirge.
1: Ariel, Unaclid'e uçmak için sabırla şans bekliyor. Ve 350 kilometre güneyde Battle'da kaptan pilot Eric Snegood nihayet uçmaya başladı. Ama ne yazık ki bu uçuştan para alamayacak.
8: Lanet olası tamirci.
1: Eric'in 406'sı bütün gün boyunca mekanik arızalarla uğraştı. Öğleye kadar Skamon'a gitmeyi başaramadı.
8: Vay canına.
5: Snax, her şey hazır dostum.
8: Şimdi gidip daha büyük bir şey uçurma zamanı.
1: Sonunda tamir ekibi 406'daki işini bitirdi. Pervaneye çarpan bir lastik parçası sonrasında Eric'e tekrar uçuş izni verildi. Bu sefer üçüncü kez kalkmayı deneyecek. Kötü şansı yenmek istiyor.
8: Benim batıl inançlarım yoktur ama bu artık üçüncü denememiz. Artık uçmamız lazım. Tamam, hadi tekrar deneyelim. Tamam, gidiyoruz. Kalkışa hazır.

0: Bu da ne böyle? Sanki bir şey düştü gibi geldi. Lanet olsun.
1: Battle'da Kaptan Pilot Eric Snegroot tüm gün mekanik arızalarla boğuştuktan sonra nihayet uçmaya başladı.
0: Bu da ne böyle? Sanki bir şey düştü gibi geldi. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Bu hiç iyi değil. Sanırım ön cama bir kuş yapıştırdık. Şimdi tamircilerin motorlarda hasar var mı diye kontrol yapması gerekecek. Umarım motora bir şey girmemiştir. Tabii bu kanı da temizleyecekler. Bugün terslikler bitmiyor dostum. Bir kuşa çarparsak büyük ihtimalle birkaç kuşa çarpmışız demektir. Yüksek potansiyel var. Eğer kuşlardan bir tanesi motora girerse çok ciddi hasara sebep olabilir.
1: Kuş çarpmaları havacılıkta önemli bir sorundur. Her yıl büyük kazaların çoğu kuşlar yüzünden olur. Alaska'daki pilotlar da kuşlardan kendi nasiplerini almışlar.
0: Aman tanrım, çarpmışız. Bir Foxtrot Tango. Geri dönmek istiyoruz. Böyle bir durum olursa uçmaya devam etmezsiniz. Geri dönüp her şeyi kontrol ettirmeniz gerekir. Motorların sağlam olduğundan ve her şeyin güvenli olduğundan emin olmalısınız.
2: Bir şeyleri unutmayı bırakmalısın dostum.
0: Ama eninde sonunda hatırlarım.
2: Bu hızda değil.
0: Hayır, bu hızda değil. Bir Foxtrot Tango inişe geçti. Birkaç kuşu ezdik. Bir tane de camda var. Belki kanatta da vardır.
2: Anlaşıldı. Tamir ekibini çağırıyorum.
0: Üçüncü seferimiz de pek uğurlu gitmedi değil mi? Saat 3 oldu bile. Bu işi bugün bitirme ihtimalimiz oldukça zayıf. Tüm günü harcadık. Hiçbir iş yapılmıyor. Ve artık bugün para kazanma şansım kalmadı. Eve dönüp yemek yemeliyim. Uyuyup yarın tekrar denemeliyim. Lanet olsun.
1: 406'nın ön penceresinde hasar yok. Ama uçağın yeniden hangara dönmesi gerekti. Şimdi motorların tamamen kontrol edilmesi gerekiyor. Barrow'da yer ekibi akşamki uçuşu hazırlıyor. Terminalde tanıdık bir surat belirdi. Ve havaalanının yoğun programına yardım edecek. Pilot Sarah Freyer, Barrow'a geri döndü. Sarah burada co-pilot olarak uçmaya başlamıştı.
3: 4 yıl önce ERA havacılıkta çalışmaya başladım. Ve ilk olarak bu havaalanına geldim. Tekrar geri gelmek harika bir his. Ve burada olmak benim için çok güzel bir duygu. Merhaba, hoş geldin Joe. Senin 4 yıl önceki halini hatırlıyorum. Beni Luke'un yanında co-pilotluk yaparken hatırlıyor musun? Çok uzun zaman önceydi.
1: Bugün Sarah Akasuka gidecek olan öğleden sonra seferini gerçekleştirecek. Yolcusu yüzlerce kilometre içindeki tek hastanede Barrow'da yattıktan sonra evine dönüyor.
3: Emniyet kemerini bağladın mı?
4: Evet, bağladım.
3: Tamam. Bu uçak sanırım yenilenmiş. Koltukları yeni, her şeyi yeni. Her şey yeni gibi kokuyor. Aha. Akasuka gidiyoruz. Orada evine gitmek isteyen yolcumu indireceğim. Hastaneden yeni çıkmış o yolcuyu indirip 3 yolcu daha alacağım. Sonra da Barrow'a geri döneceğim. Geyik gruplarını görebiliyorum.
1: Sarah kuzeydeki uçuştan keyif alıyor ama... Yolcusu aynı keyfi paylaşmıyor.

0: Ah, lanet olsun. Hayır, kusuyor mu? Aman tanrım, bu kötü. Bir yolcu yepyeni ve temiz uçağımda kusuyor. Çok kötü bir şey. Bu yeni uçak kokusunun tadını çıkartmak için yeni bir tane ister misin acaba? Evet. Hep bir macera. Her zaman istediğim bir macera değil. Atka sok, atka sok. Era 15 dakika içinde inecek. Atka sok baro uçuşuna 15 dakika.
1: Atkasuk Havalimanı otomatik hava gözlem. Görüş alanı 1,5. Hava durumu 400 maksimum.
0: Görmek gerçekten çok zor.

0: Lanet olsun. Buz tutmaya başladı. Sanırım dönmem gerekecek. Atasuk, Atasuk. Era Barova geri dönüyor. Çok sis var.
1: Atkasuk'a inmeye alıştın mı?
0: Buz gibi bir sis var. Çok buzlu. Geri dönmek zorundayız. Özür dilerim. Emniyet kemerin takılı mı?
1: Evet.
0: Sanırım bu yolcumun en kötü günü. Evine döneceğini sanıyordu ama dönemiyor.
2: Barova yaklaşmalarından önce 20 mide bulandırıcı dakika daha uçuyorlar.
0: Adam hala kusuyor. Konu kurallarıma gelirse iki kuralım var. Uçarken üç şeyin yanlış gitmesini beklemem ya da geri dönerim. Ya da hiç uçmam. Eğer uçuşta ters giden iki şey varsa mesela hava durumu ve yolcunun hasta olması geri dönerim. Bu riske girmeye bence değmez. Tamam, özür dilerim. Buz gibi bir sis vardı. Buz tutmaya başladık. İmek imkansızdı.
1: Tekrar denemek istersen ben hazırım.
0: Tamamdır. Kusura bakma. O kusmuklu poşetleri yanına alır mısın
1: alacağım,
0: lütfen?
1: Alacağım.
0: Teşekkür ederim.
2: Sera'nın yolcusunun midesi düzelirken 1160 kilometre güneybatıda Bethel'de kaptan pilot Eric Snegroot da biraz rahatsız.
3: Baylar ses çıkarmayın. Uyumaya çalışıyorum.
2: Eric bugün 3 kere uçmayı denedi ama başaramadı. Bu yüzden 8 saatlik röter oldu ve şirket 10 bin dolarlık kar kaybetti.
3: Hey John, uçağım tamir edildi mi?
2: Biraz önce ön camına kuş çarptıktan sonra 406 nihayet onarıldı ve Sea Cayman'a uçmak için hazır olarak bekliyor. Eric günün son denemesi için uçağa gidiyor.
3: Bir Foxtrot Tango kalkışı hazır. Batıya gidiyorum. Bize işaret veren anonsörler yok. Her şey yeşil ve iyi görünüyor. Biz de Skemon, Chewak'a yola çıkıyoruz. Nihayet kayakçımızı ulaştıracağız. Böyle bir tamir gerektiren durum olduğunda yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece mutsuz olunabilir. Lanet olsun. Kırmızı ışık yanıyor. Bu hava giriş harareti. Isı biraz artıyordu. Ben de kaloriferi biraz kıstım. Yangın kendi kendine söndü. Sorun değil. Yolumuza devam edeceğiz. Sonunda kalkabilmek iyi oldu. Birkaç saat uçabildim. Ve o tamircilerle koltuğu görmekten sıkılmıştım. Başka şeyler görmek iyi geldi.
2: Nihayet Eric kötü şansını açtı. Ve 40 dakika sonra Scammon'da inmeye hazır. Eric'in yolcusu son durağına geldi ve şansı yerindeki güneş saat 11'e kadar batmayacak. Bu Alaska'da ilkbaharın avantajlarından biri. Bu sayede Bethel'e yolculuğunun ilk ayağını gün ışığında tamamlayabilecek.
3: Bol şans. Umarım iyi vakit geçirirsin. Gelecek sefere görüşürüz.
4: Tamamdır, görüşürüz.
3: Sonunda kayakçı Eric'i Skemon'a istediği yere bırakabildik. Artık seyahatine başlayabilir. Yani her şey kötü gitmedi. Güvenlik her zaman, her şeyden önce gelir. Bir hangarda o kadar vakit geçirmekten nefret ediyorum. Ben uçmak için buradayım. Koltuklarda uyuyup tamircilerle muhabbet etmek için değil. Bu çok sıkıcı. Sanırım bu ay en uzun süren buydu.

0: Bu sabah yaşadığımız mekanik sorunlar nedeniyle şirket yaklaşık 10 bin dolar kârı kaçırdı. Sonunda o koltuktan kalkmak benim için iyi oldu. Şimdi buradayım ve manzarayı izliyorum. Şu an sabahkinden farklı bir ruh halindeyim.
1: 4 kez denedikten sonra Eric sonunda uçuşunu tamamlıyor ve Bethel'e geri dönüyor. Uzun ve sorunlu bir gün bitti.
0: Sanırım bir biraya ihtiyacım var. Hadi eve gidelim.
1: 10 uzun saat içinde sadece bir uçuş tamamlayan Eric, kar makinesiyle eve dönmeyi iple çekiyor. Ama çirkin bir sürprizle karşı karşıya.
0: Lanet olsun. Lanet olsun. Nerede bu? Lanet olsun dostum.
1: Bethel'de kaptan pilot Eric Sinegrut mekanik sorunlarla dolu bir günden sonra evine geri dönmek istiyor ama kar makinesine gidince sorunlarının henüz bitmediğini görüyor.
0: Lanet olsun. Burada değil.
1: Bu sabah Eric 8 bin dolarlık yeni kar makinesini terminalin hemen çıkışına park etmişti.
0: Burada değil. Nerede bu lanet olası? Siz kar makinemi gördünüz mü? Hey, siz kar makinemi gördünüz mü?
2: Hayır dostum.
0: Kar makinemi gördünüz mü?
3: Hayır.
0: Peki siz gördünüz mü?
3: Hayır.
0: Nerede olduğunu biliyor musun?
3: Nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Kar makinemin buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Lanet olsun. Tamam, şuna bakın. Arkasında kırmızı bir kar makinesi olan lanet bir kamyonet. Tellerin bu tarafında olduğum için şanslısın. Orada bekle, kımıldama. Durdum ve yolun karşısından geçen bir kamyonet gördüm. Arkasında benim kırmızı kar makinem duruyordu. Bu Dronburg'un kamyonetiydi. Artık şaka bitti. Şimdi eve dönmek istiyorum.
4: Kar makinesini orada öylece dururken gördüm. Bu şaka yapmak için iyi bir fırsattı. Sinegru'yu bilirsiniz, sinirlidir. Herkes ona şaka yapmak ister. Gönüllü bulmak kolay oluyor.
0: Lanet olsun Dronburg. Vaktin geliyor. Suyun kaynıyor dostum. Kar makinesini çalmak hiç önemli değildi. Siz Dronburg'dan intikam almamı bekleyin. O zaman şaka nasıl oluyor görürsünüz.
1: Unaklik'te gece henüz yeni başladı. Genç Ariel, Anchorage'dan son gelecek özel bir yolcuyu bekliyor.
5: Ayla, neredesin?
6: Burası ne güzel.
5: Nasıl esmerleştin? İnanamıyorum.
6: Esmerim zaten. Ne demek istiyorsun? Ariel'i tekrar görmekten mutluyum. Her zaman çok neşeli. Geri dönmek çok güzel. Bakalım nasıl uçuyor. Henüz ehliyetini almadığını biliyorum ama sonunda alacağını da biliyorum.
5: Oh, şuraya bakın. Ayla geldi. Onu tekrar görmek çok güzel. Ablam benim en yakın arkadaşımdır. Onu görmek ve bir süre evde olması çok hoşuma gidiyor. Tamam, kim uçmak ister?
6: Seninle uçmaya gelirim.
5: Tamamdır. Anne, endişeli gibisin.
6: Olmalısın da.
1: Gün ışığının uzun sürmesinin avantajını kullanan Ariel, ailesini yeni 172'de gezdirmek istiyor.
5: Bu uçakta uçuş ehliyeti olmayan tek kişi benim ve pilot da benim. Bu Alaska ile ilgili ne anlatıyor? Çok şey.
6: Tanrım, bu çok rahat. Kafamı bile yaslayabiliyorum.
1: Bazı yolcular Cessna'nın modern iç dizaynından etkilenirken diğerleri daha eski bir tip uçağa alışık.
2: Bu da ne böyle?
6: Sadece yavaş çekmen gerekiyor.
5: Vay canına. Bana sabırlı davranın. Dikkatimi dağıtmayın.
6: Korkuyor musun?
7: Ya sen?
6: Hayır, babam var.
2: Çalıştır bakalım.
5: Anahtarımız yok. Anahtar kimde?
6: Bunu bilmiyorum. Ariel, ama şimdi inme şansın var mı?
5: Ne çok tuş var. Aa, işte buradaymış.
2: Dikkat et. Dön buradan.
5: Biliyorum, burada yapacağım.
2: Bekle. Onu bekle.
5: Tamam. Kontroller bende mi, sende mi?
2: Sende.
5: Başta çok heyecanlıydım. Yaşasın, onlara yeni yeteneklerimi göstereceğim diye düşünüyordum. Sonra kalktık ve Ayla ile annem çıldırdı.
6: İleri it. Yavaşlayacak.
5: Hayır, güven bana.
6: İleri it. Beni korkutuyorsun.
5: Nasıl, gerçekten mi?
6: Alışırsın.
2: Güzel uçakmış.
5: Bu güzel, harika bir uçuş. Denemek ister misin?
2: Evet.
6: Jim'in bir şey yapacağını bilmem gerekirdi.
5: Kontroller sende.
6: Bana çığlık attırmadan uçak kullanmayı sevmiyor.
2: Suçumu kabul ediyorum.
6: Kusmak üzereyim. Neredeyse kusacağım. Tamam. Geri dönme vakti. Çok kötü değil.
5: Kötü değilim, değil mi?
2: Tam yanına park et. İşte böyle.
6: Yaşıyoruz.
2: Bu çok iyiydi. Ariel'in uçuşundan çok etkilendim. İyi iş yaptı, iyiydi.
6: Öğrenmişsin Ariel. Ariel'in kaptan olduğu, ailece koştuğumuz ilk seferdi. Çok eğlenceliydi. Kusmadan uçaktan inmek çok iyi oldu. Gerçekten iyiydi.
5: Annemi, babamı ve Ayla'yı ilk defa uçurdum. İlk kalktığımızda hepsi korkuyordu ama güvenlerini kazandım. Bu harikaydı.
1: Ailesinden onay aldıktan sonra Ariel artık eğitiminin sonraki aşamasına geçebilir.
5: Sınav uçuşumdan önce yapmam gereken birkaç şey var. Sıradaki ilk işim tek başıma uzun yolculuk. Biraz gerginim ama hazır olacağım. Zaten hazır doğmuşum.
6: Aferin.
5: Seni birkaç hafta içinde yine alırım, tamam mı?
6: Birkaç hafta içinde tekrar gelirsin.
5: Evet, geldiğin için teşekkür ederim.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bugün programda bahçe işlerini halledeceğiz. Her açıya dönebilen kablosuz bir testeremiz var.
4: Hafif, hızlı ve kullanımı kolay.
3: Yabani otlarla savaşmak için öldürücü yakma aleti ve kolayca kabuklu yemiş toplamak için bir gereç. Ayrıca küçük bahçelerde kolay dönüşler yapabileceğiniz bir makine.
5: Havalı, yenilikçi.
3: Nasıl üretildiklerini de göreceğiz. Ayrıca kablosuz ve dumansız bir çalı kırpma makinesi ve lityum iyonla çalışan zincirli testere. Şimdi biraz kesim zamanı. Kolayca çalıları biçen bir makineye ne dersiniz?
6: Dördü tercih ederseniz çok hızlı gidersiniz.
3: Ya doğada çözülen bahçe torbaları? El arabası nasıl daha iyi hale getirilebilir? Şu tutma yerlerine bakın. Orijinal el arabalarını nasıl yaptıklarını görmek için fabrikasına gideceğiz. Bahçe işleri için tonlarca gereç. Az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Böyle bir araziniz varsa bahçe işi çim biçme ve kenarları düzenlemekten ibaret değildir. Esaslı bir kırpma işlemi için bu testere biçilmiş kaftan. Hafif ve kablosuz. İstediğim yere götürebilirim. Üstelik çok yükseklere ulaşabiliyor. Açın ve başlayın. Zincir testere dalların hakkından geliyor. Evet. Ağaç budama zamanı geldiğinde zorda kalmayın.
4: Çok kolay. Tek kelimeyle zahmetsiz.
3: 2.8 metreye kadar uzanan 25 santimlik bir kutup testeresine sahip. Üstelik kablosuz. Vay canına.
4: Neredeyse 3 metreye dek uzanan bu kablosuz testereye sahip olmak harika. O olmasa uzanamayacağım birçok dal var. Onsuz olmaz.
3: Avantajlarından biri de bu 25 santimlik kutup testeresinin ayarlanabilir başı olması. 0, 15 ve 30 dereceye ayarlanabiliyor.
4: Testere ayarlanabiliyor. Bu da dalları kesmeyi kolaylaştırıyor.
3: Teleskobik çubuğun ayarlanması kolay ve tamamen fiberglass. Bu nedenle dayanıklı ama aynı zamanda hafif.
4: Hafif, hızlı ve kullanımı kolay. Hemen kesebiliyorsunuz.
3: 18 voltluk piliyle şarjı uzun süre dayanıyor.
4: Çatıda kaldığım süre boyunca şarjı tükenmedi. Sürekli güç kablosu düzeltmem gerekmedi. Nereye basacağım diye endişe etmedim.
3: 25 santim kutup testereli ayarlanabilir, hafif ve kablosuz bu aletle profesyoneller gibi ağaç budayabilirsiniz. Bahçenizdeki yabani otlardan kurtulmak ister misiniz? Bu alet bunu yakarak yapıyor. Propan gazı kutusuna vidalayın ve yakın.
7: Alev aldıktan sonra yabani otların üstüne tutabilirsiniz.
3: Otu ateşe vermenize gerek yok.
7: Hızlıca üstünden geçin, fazla uğraşa gerek yok.
3: Bitkinin yeterince ısınıp ısınmadığını anlamanın iyi bir yolu baş parmağınızla bastırmak.
7: Biraz parmak izi görürseniz, rengi koyulaştıysa öldüğünü, büyüme sürecinin durduğunu anlıyorsunuz. Yaptığı şey bitkideki hücre yapısını yok etmek. Büyümesini önlemiş oluyorsunuz.
3: Bu aletle bahçenize güçlü bir kimyasal püskürtmüyorsunuz.
7: Gerçekten etkili. Aynı zamanda eğlenceli.
3: Yarım kiloluk bir kutu propan size yaklaşık 1,5 saat yanma süresi sağlar.
7: Yani bahçemin tamamını birkaç kez dolaşabilirim.
3: Bununla ota bir şey püskürtmezsiniz. Otu sadece güzelce yakarsınız.
7: Evet.
3: Şuna bakın. Çalı çitlerimi kırpmak için güzel bir gereç. Kırpma cihazı 36 voltluk pile sahip. Bu enerji yeter de artar. Ayrıca kablo yok, gaz yok, duman yok. Başka neyini mi seviyorum? Tetiği çekin ve çalışmaya başlayın. Bu her ev sahibinin çok seveceği çit kırpma cihazı. Kablosuz ve çalıları kolayca kesiyor.
5: Kullanımı çok kolay. Hafif, duman yok, kabloyla uğraşmanız gerekmiyor.
3: 36 voltluk güçlü pilin LED ekranı var ve kullanımı kolay.
5: Işıklar tam şarj olduğunu gösteriyor. Çıkarması kolay, takması kolay.
3: Gaz karışımına ve sizi uğraştıracak kabloya gerek yok.
5: Dalları çok iyi kesiyor ve hareket ettirmek çok kolay.
3: Sadece açın ve işe koyulun. Dakikada 3000 darbe sayesinde daha kısa sürede daha fazla iş yapabilirsiniz. Bıçağı çalı çitleri şekilli kesmenizi sağlıyor.
5: 50 santimetre uzunluğundaki bıçağını seviyorum. Yüksek yerlere ulaşmamı sağlıyor.
3: Ucu için bir koruyucu da var.
5: Ağacın ya da çalının içine girmemi sağlıyor. Orada sıkışmayacağını ve bıçağın körelmeyeceğini biliyorum.
3: Dahası gürültü yok. Kulaklarınızı ve komşularınızı rahatsız etmez.
5: Hafif, kullanımı kolay, sessiz, harika bir gereç. Kendinizi profesyonel gibi hissediyorsunuz.
3: Kablosuz 36 voltluk çit kırpma makinesi profesyonel gibi kırpmanızı sağlıyor. İşte bahçenizi güzelleştirmenin başka bir yolu. 3 aksiyonlu kendiliğinden itişli çim biçme makinesi. 3 aksiyonlu kesme sistemi tek seferde temiz bir kesim sağlar. Tırtıklı ön tamponu çimi kaldırır ve S şeklindeki bıçak hassas ve düzgün bir kesim yapar.
6: Pürüzsüz kesiyor, toprağa saplanmıyor. Çim harika görünüyor.
3: Ayrıca geniş biçme haznesi çimin içeri geçişini kolaylaştırıyor ve tıkanmıyor.
6: Uzun çim olan bir yerde normal bir biçme makinesi oraya saplanır. Ama bu makine öyle olmuyor, her şeyi kesiyor.
3: Kontrol kolları da basit. Yüksekliği sadece bir kolla ayarlayabilirsiniz.
6: Golf sahası gibi görünmesini istiyorsanız iyice alçağı tercih edin. Uzun, kalın, gür çimler istiyorsanız yukarı hareket ettirin.
3: Sonra hızınızı seçin ve başlayın. Kendiliğinden hareketli. O yüzden dikkatli olun.
6: Dördü tercih ederseniz çok hızlı gidersiniz.
3: 28 santimlik büyük tekerlekleri de sizi yavaşlatmıyor.
6: Büyük arka tekerlekler dar açıyla dönüş yapmanıza yardımcı oluyor.
3: İşiniz bittiğinde temizlemenin de harika bir yolu var. Bahçe hortumu.
6: Makineyi ters çevirmenize gerek yok. Her yere gaz veya yağ dökülecek diye bir kaygınız yok.
3: Suyu açın yeter. İçindekileri hemen temizler. 3 aksiyonlu çim biçme makinesi. Çimleri düzeltir. Az sonra kablosuz çalışmanıza izin veren hafif zincir testere var. Burada 18 voltluk güç var. Sürebileceğiniz bir çim biçme makinesi için büyük bir bahçeye ihtiyacınız olduğunu kim söylüyor? Bu varsa yok. Çapraz biçme makinesini nasıl ürettiklerini göreceğiz.
8: Şimdi 75 santimlik kaldırıcı makineye monte edeceğimiz yere geldik.
3: Daha fazla bahçe gereci az sonra. İşte dış mekan işlerinizi azaltacak bir gereç. İşte bu. Şimdi biraz kesim yapma zamanı. Lityum iyonla çalışan bir zincirin büyük bir bahçeye ihtiyacınız olduğunu kim söylüyor? Bu varsa yok. Çapraz biçme makinesini nasıl ürettiklerini göreceğiz.
8: Şimdi 75 santimlik kaldırıcı makineye monte edeceğimiz yere geldik.
3: Daha fazla bahçe gereci az sonra.

0: yok ve kesmeye başlayın. Ağırlığı yaklaşık 3 kilogram, sizi aşağı çekmiyor. Kesmek kolay. Kablo ve gaza ihtiyaç yok. Tek yapmanız gereken yağ eklemek. Ve bu düğmeye basarak zincirin tamamen yağlanmasını sağlıyorsunuz. Evet, güzel ve yağlanmış. Güzel bir özelliği daha var. Pilini markanın diğer ürünlerinin piliyle değiştirebilirsiniz. Bıçağı değiştirmek de kolay. Cıvatayı gevşetin, yenisini takın ve sıkın. Hemen işe dönün. Bu kablosuz zincir testereyle aralıksız çalışabilirsiniz. 18 voltluk zincir testere. Harika! Bahçenizin çim biçme makinesi için küçük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Düşünmeyin. 4000 metrekarelik arazide kullanılabilecek bir model geliştirmişler. Dar açılı dönüşler yapabilen makineyi görmeye Güney Carolina'daki fabrikasına gittik. Son model çim biçme makinesi. Akıllı çapraz çim biçme makinesi büyük makinenin tüm avantajlarına sahip ve orta büyüklükte bir bahçede kullanılabiliyor.
1: Tüketicinin isteyeceği büyük bir makinenin en iyi özellikleriyle küçük, kompakt bir çim biçme makinesinin özelliklerini bir araya getirdik.
0: Dar açıyla dönüş yapabiliyorsunuz. Rahatınızı da düşünmüşler. Ayarlanabilir koltuğu ve pamukla doldurulmuş direksiyonu var. Ayrıca şu güzel özelliklere sahip. Arkaya yerleştirilmiş motor, ayarlanabilir sürüş hızı, tek pedallı fren ve debriyaj kontrolü ve kolay depolama için kompakt bir tasarım. Bu firma 40 yıldır çim biçme makinesi üretiyor. Bu aletin de çim biçmek için yaratıldığını söylüyorlar.
1: Videoteker George Wallace 1972 yılında ilk çim biçiciyi icat ettiği günden bu yana sektörde.
0: Güney Carolina'nın Orangeburg şehrindeki fabrikalarında çalışanlar çim biçme makinesi üretimine ana gövde montajıyla başlıyor.
2: Şasiyle başlıyoruz, ondan sonra her şeyi tek tek ekliyoruz.
0: Ana gövdeyi şanzıman izliyor.
2: İyi bir otomobilde olduğu gibi V-Ditter Smart Cut'ın kalbi ve ruhu şasiyle şanzımandır. İkisi bir araya gelerek makinenin ruhunu oluşturur.
0: Sırada motor var. 10,5 beygir gücüne sahip motor kullanılıyor.
2: Şu an önemli bir aşamadayız. Motoru makinenin diğer kısımlarıyla birleştirip
0: hepsi
2: işlemi
0: bir
2: tamamlayacağız.
0: Tavan vinci yardımıyla bir araya geliyor. Ondan sonra çim haznesine ekliyorlar.
2: Şimdi 75 santimlik kaldırıcı makineye monte edeceğimiz yere geldik. Kaydırarak altına yerleştirecek, bağlayacak ve kayışını monte edecekler.
0: Koltuğu da yerleştiriyorlar. Bu yaylar rahat bir sürüş sağlamak için. Sırada lastikler var. 40 santimlik arka tekerlekler iyi bir çekiş sağlıyor. Tamamlanan çim biçme makinesini çalıştıracaklar ve her şeyin düzgün olduğundan emin olacaklar.
2: Her makinenin motoru çalıştırılır. Birkaç kontrolden geçirilir. Hem güvenlik kontrolü yapılır hem de işlevselliği kontrol edilir.
0: Tüm bu kontrolleri geçerse çim biçme makinesi sarılır, kutulanır ve nakliye için hazır.
2: Geriye kalan tek şey kutusundan çıkarmak ve makineyi kullanmaya başlamak.
0: Bu aleti kullanıyorsanız tek yapmanız gereken sürücü koltuğuna atlamak. Elektrikli batarya ve çalışma sayesinde hemen hareket ediyor. Ve 75 santimlik biçme donanımı size 4 farklı ayarlanabilir yükseklik sunuyor. İstediğiniz gibi ayarlayın ve gidin.
1: Havalı, yenilikçi. Yürüyerek kullandığınız klasik bir çim biçme makinesi değil. Ağır ve büyük bir makine de değil.
0: Bu alet çim biçme işini kolaylaştırıyor. Sırada bahçenizdeki fındıkları, kozalakları ve golf toplarını temizleyen bir gereç var. Yapraklarınızı doldurun. Torba yapraklarla birlikte doğada çözünsün.
3: Bu torbalar mısırdan yapılıyor. Plastiğe benzediğini biliyorum ama değil.
0: Ve yeni zincirsiz bir kırpma aleti. Buna plastik flanş deniyor. En yeni bahçe araçları az sonra. Arka bahçelerin çoğunda bol çim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahmini toplam çim alanını tahmin edebilir misiniz? 2.8 milyon hektar mı? 11.2 milyon hektar mı? 760 milyon hektar mı? Cevabı az sonra öğreneceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahmini toplam çim alanı ne kadar? Cevap B. 11.2 milyon hektar. Bunun 8.4 milyon hektarı konut olarak kullanılan binaların bahçeleri. Bahçelerin ortalama büyüklüğü 1300 metrekare. Ve Amerikalılar bahçelerinin güzel görünmesi için yılda 40 milyar dolar harcıyor. Bu aletin hamsterınız için olduğunu sanabilirsiniz. Oysa bahçedeki

0: Önemli bir temizlik sorununun çözümü bu.
1: Eğlenceli, hızlı, kullanımı kolay.
0: Bu kabuklu yemiş toplayıcısı.
1: Bahçenizde büyük bir meşe ağacı varsa meşe palamutlarını, bir ceviz ağacınız varsa cevizleri toplayabilirsiniz.
0: Bu dönen toplama aracı tırmık ve kürek kullanımını bahçenize düşen şeyleri toplamak için eğilip kalkmanızı gereksiz kılıyor.
1: Golf oynuyorsanız golf toplarını toplar.
0: İçindekileri boşaltmak da kolay. Daha büyük şeyler toplamanız gerekiyorsa şu roket atarlara göz atın.
1: Bunun adı Conivore, çam kozalağı toplama aracı.
0: Bir kiloluk tüp çam kozalaklarını, elmaları, hatta beyzbol ve tenis toplarını toplar. Eğilmenize gerek kalmaz.
1: Ve dolduğunda kapağı açıp içindekileri dökebilirsiniz.
0: Yani toplamanız gereken kabuklu yemişler ya da çam kozalakları varsa bu uzmanlar sizin için bu sorunu çözdü. Bahçenizin tamire ihtiyacı varsa tam size göre bir şey var. Bu çim biçme makinesi, beğendim çünkü çok hafif, uzatabiliyorsunuz. Ayrıca kısaltabiliyorsunuz da. Harika bir özelliği daha var. Buna plastik flanş deniyor. Değiştirmesi çok kolay, şeritle uğraşmıyorsunuz. Sadece bu yeni bir tane alın ve burada tutacak yerinde saklayın. Dediğim gibi çok hafif. Ama bu şey acayip de güçlü. 12 voltluk. Devamlı çalışabiliyor. Eğer şarjı biterse şarj edebileceğiniz harika bir pili var. Sadece 3 dakikada %25'i doluyor. Bahçenizin güzel görünmesini sağlayacak. Hiç merak etmeyin. Evet. Fiyatı da $80 civarında. Mağazada görüşürüz. Bahçede biriken yapraklardan kurtulma zamanı geldiğinde büyük boy torba ararsınız.
2: Islanır ve kolay yırtılır. İçindeki yapraklar dökülür. Açık tutmak da ayrı bir dert.
0: İşte bu yüzden yeni bir yaprak torbası tasarlamışlar.
2: Kullanımı kolaylaştıran bu kapanma özelliğine sahip. Bu şekilde kapatabilir ve çantanın içine koyabilirsiniz.
0: İçine yuvarlayın ve sallayın.
2: Böylece sabit bir torbaya sahip olursunuz. Ağzı kağıt torbalara oranla 3 kat daha açık.
0: 170 litrelik torbalar 25 kilograma kadar bahçe atıklarını alıyor.
2: Yaprakları alın. Her tür bahçe atığı için kullanılabilir. Yaprak, çimen. Böyle yan yatırıp içine doldurabilirsiniz. Doldururken böyle sallayıp içindekileri iyice sıkıştırabilirsiniz.
0: Ama en öne çıkan özelliği çevre dostu olması.
2: Ve dolduğunda bu şekilde çıkarıyoruz. Bu torbalar mısırdan yapılmıştır. Plastiğe benzediğini biliyorum ama plastik değil, mısırdan yapılıyor. Mısırı biyoreçineye dönüştürüyorlar. Bu küçük tanecikler de ağ torbalara dönüşüyor.
0: Yani bu torbalar yapraklarla birlikte organik gübreye dönüşüyor. Böylece hem bahçenizi hem dünyayı kurtarabilirsiniz. Muhteşem bir bahçe torbası. En eski el arabası üreticilerinden biri çığır açan bir fikirle ortaya çıktı.
3: El arabasıyla en rahat çalışmanın kıvrımlı bir kolla mümkün olduğunu tespit ettik.
0: Her yıl yeterli sayıda üretmek için fabrikada sürekli çalışıyorlar.
4: Üretimin en yoğun olduğu dönemde günde 5 kamyon dolusu çelik alıyoruz.
0: Az sonra fabrikaya gideceğiz. Bu el arabasında farklı bir şey gözünüze çarptı mı? Şu kollarına bakın. Kavisli tasarımı gerçekten iyi kavramanızı sağlıyor. Böylece kolay yönlendirebiliyorsunuz. Ama sektördeki en eski isimlerden biri olunca bu normal. Yenilik yapmaktan da vazgeçmiyorlar. Pensilvanya'daki fabrikalarındayız. A noktasından B noktasına malzeme taşımanız için el arabanızın olması gerekir, değil mi? Ama hepsinin aynı olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün.
3: El arabaları son 135 yılda pek değişmedi. Bu yeni ürünü geliştirdik. Tam kontrol sağlıyor. Tüketicinin ürünü mükemmel kavrayabilmesini sağladığı gibi bir tepeden inerken ya da çıkarken rahat etmesini sağlıyor.
0: Daha yüksek manivela gücü için el arabasına güzel kollar yapmışlar.
3: Pazar araştırması yaptık. El arabasını en verimli şekilde kullanmanın kavisli bir kolla mümkün olduğunu keşfettik.
0: Kavis tutmayı kolaylaştırıyor. Ve malzemeyi boşaltmanız gerektiğinde...
3: Boşaltma zamanı gelince ellerinizin kavisli kolla teması asla kopmuyor.
0: Temasın kopmaması ağır yükün elinizden kaymayacağı anlamına geliyor. Aksine sıkıca kavrayabiliyorsunuz. Şirket bahçe aletleri hakkında epey tecrübeli. Yüzyıllardır el arabası üretiyorlar. 1999'da büyük bir el arabası üreticisi şirketi satın aldı. Bugün şirket, Pensilvanya'nın Harrisburg kentinde dış mekan aletleri üretiyor. El arabası üretimi çelikle başlar. Çok miktarda çelikle.
4: Üretimin en yoğun olduğu dönemde günde 5 kamyon dolusu çelik alıyoruz. Bu da her hafta 500 ton çelik demek. 400 otomobil üretmeye yetecek çelik.
0: El arabasının gövdesini oluşturmak için çelik plakalar preslenir veya şekillendirilir.
4: Aşağı inen ve çelik sacı yerine kilitleyen bir kilitleme halkası var. Sonra presin kolu pres yatağına doğru çekilir. Gördüğünüz bu şekli yaratan işte budur.
0: Daha sonra düzeltilir ve kıvrılır. Saç keser gibi.
4: Oo.
0: Kıvırma işlemi elle başlar. Sonrasını makine halleder.
4: Gövdenin üst kenarları tamamen kıvrılır. Bir nevi dudak şeklini alır.
0: Gövdeleri istiflemek için de bu makineden yararlanıyorlar.
4: Bu gövdelerin her birinin ağırlığı 15 kilo kadardır. Bunun tekrar eden bir süreç olduğunu görebilirsiniz. Geçmişte çok zor olan bu işte artık robotları kullanıyoruz.
0: El arabasının daha küçük kısımları 3 pres makinesiyle yapılıyor. Bir sensör çeliğin ne zaman içeri girdiğini ve ne zaman çıktığını biliyor.
4: Her vuruşta bu iki koşulun da yerine geldiğini görmezse pres makinesini kapatır.
0: Hazır olduktan sonra tüm parçalar temizlenmesi ve boyanması için asılıyor. Önce bir temizleme solüsyonuna batırılıyor, sonra boyama işlemi başlıyor. Elektrokaplama sonunda el arabalarını şık görünümüne kavuşturuyor.
4: Arkamda duran parçalar ıslak görünüyor ama aslında boya yeterince kurudu. Dokunduğumuzda elime boya yapışmıyor.
0: Montajdan önceki son adım logo basmak. Daha logo kurumadan istifliyorlar. Şirket her 6 saniyede bir el arabası üretiyor. Bu da çok sayıda el arabası demek. Onlardan biri yakınınızdaki bir bahçeye gidiyor olabilir. Bunu kullanıyorsanız ağır malzemeleri kolayca taşıyabilirsiniz. Emin olun bu el arabasıyla birçok iş yapılır. Bugün programda gördüğünüz diğer bahçe aletleri hakkında internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Fiyatlarını ve nereden satın alabileceğinizi de bulacaksınız. Bugünlük bu kadar. İşe dönüyorum. Görüşmek üzere.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
10: Bu bir Lotus çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Evet. Bugün her şey kurtarma aletleriyle ilgili. Vay canına. Gitmeye devam ediyor. Mesela 30 metrelik bu kule hayatınızı kurtarabilir. Götürmeye hazırız. Haha. Araba kesmek için motorlu aletler. Evet. Soğumanızı sağlayacak bir yangın tüpü. Korkutucu. Ve sadece acil durum için yapılan bir motorlu testere. Ayrıca lazerlerle ve 1000 dereceyle yapılan bir kurtarma aleti. Ve...
1: Oynamaya hazır olana kadar bunu çekme.
0: Tamam, anladım. Çığ tamam. Ülkesindeyiz ve kayak ilk yardım ekibinin ileri teknoloji oyuncakları var.
1: Bir şeyleri havaya uçuracağız.
0: Her şeyi yerle bir eden yüksek patlayıcılar. Evet, bugün işler kızışıyor. Hadi bakalım. Merhaba, ben Chris Grandy. Bugün Parker, Colorado'daki itfaiyeci eğitim sahasındayız. Hayat kurtarmak için merdivenlerden yukarı ve kamyonlardan dışarı çıkan birkaç alet göreceğiz. Burada her gün görebileceğiniz ileri teknoloji bir alet var. Onu havalı yapan şey görmediğiniz bir şey. Bu bebeğe Kule 45 diyorlar. Ağırlığı 3 ton geliyor. Milyonlarca dolar değerinde ve diğer kamyonlar yardım edemediğinde itfaiyecilerin hayat kurtarmalarını sağlıyor. Yanımda Larry var, Kule 45 ile birlikte. Kendisi bu kamyonun mühendisi. Bize buradaki kamyondan bahseder misin?
2: Bu 30 metrelik merdiveni olan bir itfaiye kamyonu.
0: İtfaiye kamyonlarının hepsi yangın söndürebilir. Ve bunun da onlardan bir farkı yok. Bu canavar dakikada 7500 litre su fışkırtıyor. Evet. İtfaiye binasında bu kadar şov yeter. Woohoo! Ama bu itfaiye kamyonunu diğerlerinden farklı kılan bir şey var. Dışarı çıkan bu ayaklar. Ve bu ayaklar tepedeki 30 metrelik kurtarma platformunu destekliyor.
2: Hadi yukarı çıkalım.
0: Hazırım. Platform itfaiyecilerin merdivenlerin ulaşamadığı yerdeki kurbanlara ulaşmalarını sağlıyor. Bunu nasıl yaptıklarını görmek için uygulamaya katılıyorum. Yukarı çıkıyorum. Bu araç 5 bölümün doğruca havaya ulaşmasını sağlamak için hidrolik enerji kullanıyor. Vay canına, bayağı yüksek. Manevra kolu idareyi sağlıyor ve hedefi kontrol altına alıyor. Gitmeye devam ediyor. İşte buradayız, 30 metre yukarıda. Biraz midem bulandı. Ama sevdim, heyecan verici bir bulantı. Şimdi birini bu binadan çıkarma vakti geldi. Götürmeye hazırız. Kurtarma kabini binlerce kiloyu güvenle kaldırabilir. İki itfaiyeci ve iki kurbanı taşımak için yeterli. Ya da bu durumda 80 kiloluk bir mankeni. Aa, dostum bu çok ağır. Pekala. Aa, bacakları çok sıkı. Hadi onu doktora ya da en iyisi bir diyetisyene götürelim. Bu adam çok ağır. Otomatik sabitleyiciler bu kabini düz tutuyor. Böylece kimse dışarı düşmüyor. Kamyonun üstünde 80 derecelik bir açıda bile. Bu platform sizi yüzüstü bırakmayacak bir kurtarma aracı. Tabii ihtiyacınız olursa. Woohoo! Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu arabadan ya da şu arabadan nasıl çıkacağım? Onu yapabilecekleri bir kurtarma aletleri var. İşte başlıyoruz. Sıradaki aleti kontrol etmek için koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Ve ben de giyinip hazırlanıyorum. Dan, büyük şeylerimiz var galiba. Nedir bunlar?
3: Bunlar dışarı çıkarma aletlerimiz.
0: Tamam.
3: Bunlar arabaları kesmek için kullandığımız aletler. Kaza sonrasında araç içinde sıkışanları kurtarmak için.
0: Bunlara yayıcı ve kesici deniyor. Bu kötü çocukları hidrolik enerji ünitesine bağlayın ve sonra bir arabayı açmaya hazırsınız. Aha, konserve çorba gibi. Pekala, hadi bu arabayı kesip açalım.
3: Tamam, hadi yapalım.
0: İtfaiye görevlileri kesmeye başlamadan önce merkez yumruğu dedikleri yaylı bir aletle pencereleri indiriyorlar. Ohohoho, güzel. Ben de istiyorum. Evet. Sonra ön camı indiriyorsunuz ve hidroliği çalıştırıyorsunuz. Bu canavarların her biri yarım kilo ağırlığında ama onları kontrol etmek kolay. Kapatmak için sağa, açmak için sola çevirin. Evet. Ağırmış. Hidrolik akımı hissedebiliyorum.
3: Evet, hissedebilirsin.
0: Bunun içinden geçiyorum.
3: Evet. 15.100 PSI. Hepsini al. Aferin
0: güzel.
3: Sana.
0: Bunu görüyor musunuz? Kesici sertleştirilmiş çelik pençeye 15 tonluk yavaş ve sabit bir kesim gönderiyor.
3: Zahmetsiz.
0: Vay canına. Bu inanılmaz. Bu alete parmağınızı kaptırmak istemezsiniz değil mi? Evet. Oo, çok iyi bir iş çıkarıyor. Evet. Bir kesim daha ve tavan tarih oluyor.
3: Yukarı kaldır.
0: Vay canına, üstü açılır araba. Üstü çıkarıldıktan sonra sıra yayıcıda. Evet. Kapıyı kırıp açmak için. Bir delik açmak için kapının kenarını kavruyorsunuz. Ve sonra darmadağın ediyorsunuz. Evet, becerdim işte. Şuna bak.
3: Şimdi bu kapıyı tutup açabiliriz.
0: Bu yayıcı 13,5 tonluk çeliği ezen bir yayma gücüne sahip. İşte bu kadar kolay. Kurtarma, kaba kuvvet ve bir sürü güç gerektirdiği zaman itfaiyeciler bu kesiciye ve yayıcıya çok güveniyor. Hadi şimdi bunu çıplak elle yapmayı deneyelim. Uhu! Herkes ısının dumanla yükseldiğini bilir. İtfaiyeciler yanan bir binayı hızla söndürmeleri gerektiğinde bu yaramaz çocuğa başvuruyor. Bu Magnum motorlu testere.
4: Bu aletin temel sorumluluğu bir çatıyı açmak.
0: Tüten bir çatıyı açmak için testere kullanmak iki itfaiye görevlisi gerektiriyor. Biri kesimi başlatmak için testereyi kullanıyor.
4: Testereyi açıyorum. O noktada kare bir delik açacağım.
0: Bu testere özellikle itfaiyeciler ve kurtarma ekibi için özel olarak tasarlandı. Koruyucu eldivenlerin sığması için marş motorunun büyük bir kavraması ve sol ya da sağ el kullanımı için çevresel kulpu var. Opsiyonlu bir derinlik sınırlayıcısı testerenin derinlere dalmasını engelliyor ve bıçak freni devreye giriyor.
4: Eğer çok ileri gitmemem gerekiyorsa bunu yapabilirim. Bu güvenlik için testereyi otomatik olarak durduracaktır.
0: Bu canavar işini hızlı ve sağlam bir biçimde bitiriyor. Karbür bölümlü zincir, ahşap, kompozitler ve kıvrımlı saç levhalar üzerinde kusursuz kesimler yapıyor. Ayrıca ultra zor çift camlı pencereleri de kesebiliyor. Hatta teller ve kurşun geçirmez pencereler de bu testereden nasibini alıyor. Bu bebeğin 6 beygir gücünde bir motoru var ve her seferinde çalışıyor.
4: Bizim için güven çok önemli. Bir çağrıya gittiğimiz zaman bu şeyin mutlaka çalışması gerek.
0: Canlıların hayatları tehlikedeyse kesim yapmak için bu motorlu testereye güvenebilirsiniz. Şu sıcağa bak, buradan hissedebiliyorum. Her yangın ve kurtarma ekibinin iyi bir yangın söndürücüye ihtiyacı vardır ve ayrıca eviniz için kutuda olanı da var. İşte bu ateş soğutucu.
5: Bu ürün yangını anında bastırıyor.
0: Tamam.
5: Bir kutunun yaklaşık 1/3'ü bir soba yangınının icabına bakar ve yangını söndürür.
0: Bu ürün sadece yangınları söndürmüyor, aynı zamanda sizi bir yangından koruyacak ısıl bir engel de oluşturuyor.
5: Bundan biraz üstüme sıkacağım ve yanmayacağımı size göstereceğim. İşte başlıyoruz.
0: Oo.
5: Gördün mü?
0: Aman tanrım. Delirdin mi sen?
5: Kılımı bile yakmıyor.
0: Şaka mı yapıyorsun? Kızarmış çikolata gibi. Ama bazı yangın geciktiricilerin aksine zehirli değil.
5: Çok güvenli.
0: Hayır, bunu yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Hayır, au, iğrenç. Bir yangına mı maruz kaldınız? Bu ürün sizi kurtaracak.
5: Bu magnezyum granülleri 5600 derecede yanıyor ve bu havluyu yangın geciktiriciyle ıslattık.
0: Bunu yakacak mıyım?
5: Devam et. Pekala.
0: Vay canına. Kumaşın her tarafının yanması gerekiyordu.
5: Anında.
0: Ve bu özel bir kumaş değil.
5: Sıradan bir mutfak havlusu.
0: Sizin ürününüze batırılmış bir mutfak havlusu. Bu korkutucu. Daha korkutucu da olmak üzere.
5: Elini buraya koy.
0: Ah tanrım. İşte başlıyoruz. Vay canına. Soğukmuş. Soğuk. 3000 derecede yanan bir şeyi durdurmayı başarıyorsa mutfağınızda neler yapabileceğini düşünün. Mutfağımda hiç magnezyum yakmadım ama çok etkilendim. Bunu evde denemeyin. Az sonra bir çığda hayatınızı kurtarabilecek bir işaret ışığı.
1: Yamacın tepesinde biri var.
0: Ve kayak ilk yardım ekibinin kurbanlarını bulmasını sağlayan hafif alet.
1: Yumuşak bir şey hissediyorum.
0: Sonra çığ kurtarma ekibinin gerçek kahramanıyla tanışmak için canlı canlı gömülüyorum. Köpekleri yardıma çağırıyoruz. Teşekkür ederim. Az sonra. Havada biraz kar olması güzel olur. Ama size doğru hızla gelen bir kar duvarı çok korkutucudur. Memleketin uzak köşelerine gittiğinizde bir çığdan korunmak için her zaman yanınıza almanız gereken şeyler var. Colorado'daki Keystone dinlenme tesisinde kayak ilk yardım ekibi bize hayat kurtaran 3 aleti eylem halinde gösterecek.
1: Bir çığa yakalanmış olsaydım, elinde bu verici olan arkadaşlarım gelip beni bulurdu. Arkadaşım bu arama modunu açardı. Duyabiliyor musun?
0: Evet.
1: Ses çıkarıyor.
0: Evet. Buna odaklanırlar evet. Ve yanına gelip kazmaya başlarlar.
1: Kesinlikle.
0: İkinci alet, kar sondası.
1: Evet, bir sonda. Kar yanının altına doğru aşağı ittiriyorsun.
0: Hı hı.
1: Ve yumuşak bir şey hissediyorum.
0: Evet, poposunu dürtebilirsin, sorun
1: neresi
0: olmaz.
1: Neresi olursa olsun, en azından onu buldum.
0: Üç numaralı alet, katlanır bir kürek. Hadi, çık oradan bebeğim. Evet. Ama anlaşma şöyle. Bugün kurtarılması gereken kişi ben olacağım. Beni gömeceksin değil mi?
1: Bugün bir senaryomuz var. Aslında sen bir çığa yakalanmışsın gibi yapacağız. Dışarı çıkacağız ve seni bulacağız.
0: Karın içine önceden bir delik açtık. 3 metre derinliğinde. 1,5 metre genişliğinde. Ama içine girmeden önce kurtarma ekibinin gerçek yıldızıyla tanışacağım. Zoe, bir kurtarma köpeği. Onun aleti burnu. Hangi kokuyu takip edeceğini... Nereden biliyor?
1: Zoe bir yavru olduğundan beri kar altındaki birini bulmak için eğitim aldı.
0: Tamam.
1: Yani oraya gidecek ve onu bulana kadar aramaya devam edecek.
0: Pekala Zoe. Sen ve ben bebeğim. Beni yüzüstü bırakma. Şimdi deliğe girme zamanı. İşaret vericim elimde. Ama beni bu ikaz ışığıyla bulamazlarsa köpekler bulmayı başaracak. Oho. Hadi yapın şunu. Beni buraya gömün. Gerçek bir çığda kar kurban hareketsiz kalıncaya kadar yoğunlaşıyor. Bazen yukarıyı bile göremiyorsunuz.
1: Tamam, önce burası.
0: Neyse ki ben özel yapım bir mağaradayım. Daha önce bu çok iyi bir fikirdi. Beni almaya geleceklerini biliyorum ama kapalı yerde kalma korkusu yaşıyorum. Şu anda pastırmalı, yumurtalı, peynirli bir sandviçim olsun isterdim.
1: Aşağıda bir adam var.
0: Zoe etrafı ararken takım bir işaret ışığı bekliyor.
1: Elimdeki alete göre bu ok bana yamacın tam tepesinde biri olduğunu gösteriyor.
0: Bir dakikadan az bir zamanda Zoe bir koku alıyor ve işaretini veriyor. Köpekleri duyuyorum.
1: Zoe alarm veriyor.
0: Deliğin içindeyim.
1: Bize birini bulduğunu anlatmaya çalışıyor.
0: Hav. Şimdi araştırma alanını daraltmak için ikaz ışığını kullanıyorlar.
1: Geri gel. 4.2, 2.3.
0: Bendeki haberleşme cihazıyla arasındaki kesin mesafeyi gösteriyor.
1: Sonda mı çekip çıkaracağım?
0: Sonda onlara yerimi gösterecek. İşte bu dostum.
1: Onu buldum.
0: Şimdi kürekler iş başında.
1: İçeride ne var kızım?
0: Delikten çıkmama az kaldı. Merhaba dostum.
1: Aferin sana Zoe.
0: Nasılsın? Teşekkür ederim. Dağlardaysanız elinizdeki bu güzel aletlere bayılacaksınız. Çünkü onlar olmasaydı yaza kadar bu delikte kalırdım. Teşekkür ederim dostum. Dışarıdayım. Çok iyisin. Daha bitmedi. 5 kurtarma aleti bir arada.
6: Ağır iş kablo kesicimiz, somun anahtarımız ve gaz sayacı için gaz kesme cihazımız var.
0: Erimiş çelik ve lazerleri nasıl yaptıklarını görmek için bir fabrikaya gideceğiz. Ve sonra 22 kiloluk güçlü patlayıcımız var. Sizi güvende tutmak için. Bu az sonra. Şimdi kötü bir durumdan kurtulmanıza yardımı dokunacak bir alet var. Bu bir dizi ayarlı kurtarma aletlerinden biri. Bu alet inşaatla ilgili değil. Hayatta kalmayla ilgili. Pensilvanya'daki bir fabrikaya gidiyoruz. Herkesin bildiği gibi tasarımı bir itfaiyeci tarafından yapılan alet çok iyidir. Bu bir kurtarma aleti ve adı çok basit. 87. Bu fikri itfaiye şefi Chris Gillingham buldu. Bir kaza mahalline gittiği zaman 5-6 alet yerine sadece birini götürüyor.
6: Bu alet cebinizde taşıdığınız 6 farklı tasarımdaki aletin yerini almak ve hepsini bir arada bulmak için tasarlandı. Ağır iş kablo kesicisi ya da tel kesici var. Somun anahtarı var ve gaz kapatıcı var.
0: Çok görevli bu alet, emniyet kemerlerini bile kesiyor. İtfaiye şefi kurtarma aletini gerçeğe dönüştürmek için kendi memleketindeki bir şirkete girdi. Bu şirket Pensilvanya'da 100 yıldan fazla bir süredir çeşitli aletler yapıyor.
7: Buna baktıktan sonra bunun harika bir fikir olduğunu düşündük. Bizim için başarılı bir alet oldu.
0: Bu aleti yapmak için çelik parmaklıklar 1000 derecenin üstündeki bir sıcaklığa getiriliyor. Sonra erimiş çeliği şekillendirmek için 10 tonluk bir baskı uygulanıyor. Metal soğuduktan sonra perçin için deliniyor. Bir sonraki aşama kesici kenarı bilemek. Güzel ve keskin. Ama kenarı bitirmek için bunu döndürmek zorundalar.
7: Aslında aletlerin arka kısımlarını hızlı bileme yapıyoruz. Ve burada onları yerde tutan büyük manyetik bir plaka var. Alet döner bileme taşının altında dönünce makine işlemi bitiyor.
0: Bundan sonra kurtarma aleti toplanıyor ve kaynaklanıyor. Berçin çubuğu hızla dövülüyor ve alet parlayana kadar cilalanıyor. Sonra işleri kızıştırma zamanı geliyor. Metali 800 derecede ısıtmak ona doğru miktardaki sağlamlığı kazandırıyor. Soğuduktan sonra metal sertleşiyor ve kesici kenara özel ilgi gösteriyorlar. Bakır bir anotla kaplamak bunu süper güçlü yapıyor.
7: Aslında bu bir bakır anot ve radyo frekanslarının çeliğin içine geçmesini sağlayacak mikrodalgalarda olduğu gibi. Ve bu çeliğin fiili olarak çalışan yüzeyini aletin diğer kısımlarından güçlü yapacak.
0: Bundan sonra bir lazer her alete ayarlı pense adıyla biçim veriyor. Son adım bu aletin doğru çalıştığından emin olmak. Çünkü bu her şey için hazır olması gereken bir alet.
6: Aleti cebinizden çıkarıyorsunuz, başlıklara yerleştiriyorsunuz ve çeviriyorsunuz ve bunu açıyorsunuz. Kesmek için aşağı itiyorsunuz. Başlıklara yerleştirin ve çevirin. Hortumun bağlantı yerlerini gevşetiyor.
0: Ayarlı pense 87 hayat kurtaran bir güce sahip ve cebe sığan bir alet. Çığ geliyor! Az sonra.
1: Oynamaya hazır olana kadar bunu çekme.
0: Sizi bir çığdan kurtarabilecek ileri teknoloji bir sırt çantası. Ayrıca kayak ilk yardım ekibi güçlü patlayıcılarla sizi nasıl güvende tutuyor?
1: Bazı şeyleri havaya uçuracağız.
0: Çığ güvenliği aletleri. Az sonra. Tekrar Keystone, Colorado'dayız. Kayak ilk yardım ekibinin bir çığdan sonra kullandığı hayat kurtaran aletleri gördüğümüz yerde. Ama sizi güvende tutmanın daha iyi bir yolu toplu heyelanı engellemek.
1: İnsanların bir çığa yakalanmasını engellemenin en iyi yollarından biri aslında çığa neden olmak.
0: Bu bayırda bol miktarda kar toplanmış. Kayak ilk yardım ekibinin bunu nasıl indireceğini göreceğiz. Bir şeyleri havaya mı uçuracağız?
1: Evet.
0: Pekala.
1: Bir şeyleri havaya uçuracağız. Burada bir ateşleme kablosu hattımız var.
0: Tamam.
1: Bundan 35 kol hattı çıkıyor. Bu kol hatlarının sonunda ya yarım kiloluk ya da 1,5 kiloluk patlayıcılar bulunuyor.
0: Yani orada yaklaşık 50 kiloluk patlayıcı var.
8: Bu patlayıcıların yaklaşık 1 kilo kadarını bayırın tepesine yerleştireceğiz.
0: Patlayıcının kalan kısmı bayırın etrafındaki yerini alıyor. Şimdi döşendi ve hazır. Bundan sonra oradan çıkmak için yaklaşık 2,5 dakikaları var. Çünkü...
1: 3, 2, 1, çek.
0: Ve daha iyi bir önlem için biraz daha patlatıyorlar. Evet, çığdan bahsediyorsanız bu adamlar sizi sağ salim tutmak için tüm aletlere sahip. Bu çok havalı bir alet bebeğim. Bu... Bir çığ bölgesinde yaşıyorsanız elinizde olması gereken bir şey daha var.
1: Bu çığ tehlikesine karşı içinde hava yastığı olan bir sırt çantası.
0: Tamam, bize bundan bahseder misin?
1: Pekala, hiç kimse çığa yakalanmak istemez.
0: Oo, hayır.
1: Ama böyle bir şey olursa içine hava yastığı yerleştirilmiş bir sırt çantası sizi kurtarır. Bu hava yastığı omuzlarınızın ve kafanızın etrafından çıkıyor.
0: Vay canına.
1: Oradaki en büyük şey olmak istersin.
0: Anladım.
1: Yani en tepeye yükselmelisin.
0: İşte bu yüzden bir sürü paslayıyor.
1: Kesinlikle. Hı-hı. Evet, bu hava yastığı boynunu ve sırtını koruyacak.
0: Böylece etrafta sektirip 6 ve 7 numaralı omurganı incitmeyeceksin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Tamam.
1: 6, 7 ya da diğerlerinin hiçbiri.
0: Hiçbirini incitmeyeceksin.
1: Evet.
0: Koruma amaçlı ama içine başka şeyler de koyabilirsiniz.
1: Sonunda çıkmayı başardıysan ve kar bitme noktasına geldiyse bu çanta söner ve senin için bir hava boşluğu yaratır.
0: Harika.
1: Tamam. Grandi oynamaya hazır olana kadar bunu çekme.
0: Tamam. Anladım.
1: İşte başlıyoruz. Kollarını buradan geçir.
0: Oy. Oo, evet.
1: Her
0: çok
1: şey kilitleyelim.
0: Hazırım. Ve tam vaktinde. Çığ geliyor. Oh. Evet. Evet. Oh, evet. Sanırım iyiyim. Sadece ilk yardım ekibini bekliyorum. Bana biraz içecek bir şey getirin, sıcak bir şeyler. Kendinizi bir çığın içinde bulursanız ipi çekin ve erken davranın. Görüşmek üzere.
1: Dostum, bu üstünde çok iyi duruyor.
0: İyi duruyor, değil mi? Bugünkü program bitti. Bugün gördüğünüz şeylerle ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız web sitemizi ziyaret edin. Görüşmek üzere. Woo! Aha!

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş hazineler. Yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Kayrak kaplama taşları. Çatıdan zemine doğal taş güzelliği. Sosisli arabaları. Söz, sosunu kararında koyacağım. Garaj kapısı açma mekanizmaları. Bir garaj kapısını kapatan bir garaj kapısını açar. Ve bisiklet seleleri. Rahatını sevenler için bisikletin en önemli parçası. Ama önce nasıl yapılmış? Arduvaz ya da kayağan veya kayrak taşı, su emiciliği son derece düşük olduğu için çatı ve banyolarda çok tercih edilen bir malzemedir. Tarihçilere göre kayrak taşı ilk olarak Romalılar zamanında çıkmış. Roma hamamının ününü ise bilmeyen yoktur. Bu zemin taşları ustaca tasarlanmış 18 parçalık bir desen oluşturuyor. Parçalar hep aynı şekilde kesiliyor ve birbirine tam oturuyor. Bu parçalarsa çok daha ince ve duvar kaplamalarında kullanılıyorlar. Kayrak taşı taş ocağından farklı kalınlıklarda levhalar halinde gelir. Levhalar bir forklifte yüklenerek depolama sahasının bir yerine dikkatlice taşınır ve yavaşça yere indirilir. Daha sonra levhalar havalı tabancayla tabaka tabaka ayrılır. Ayırma işi özen ister. Ayrılan levhalar incelenerek çatlak olup olmadığı kontrol edilir. Sonra levha bir ölçüm tezgahından geçirilerek kesim tezgahına uygun kalınlıkta olup olmadığına bakılır. Çok bıçaklı bir kesim tezgahı levhaları şeritler halinde keser. Tezgah kesimi kolaylaştırmak için suyla kaplıdır. Su hem bıçakları hem de taşları soğutur. Aynı zamanda çıkan toz ve parçacıkları da temizler. Levhalar taşıyıcı bantla yavaşça ileri doğru kaydırılır. Kesim tezgahında 18 adet elmas bıçak bulunur. Bu şeritler duvar kaplamasında kullanılacak. Gerektiğinde bu kesim tezgahı birkaç levhayı aynı anda kesebilir. Kesim işlemi bittikten sonra taşlar yeniden incelenerek kalınlıklarına ve genişliklerine göre ayrılır. Sonra da ayırma işlemi için üst üste dizilirler. Kalın parçalar güçlendirilmiş çelikten bir bıçağa bulunan taş ayırıcıyla tabaka tabaka ayrılır, duvar kaplaması olarak kullanılacak inceliğe getirilir. İstenilen kalınlığa gelen levhalar kullanılmak üzere kutulara yerleştirilir. Bu levha zeminde kullanılmak üzere tasarlanmış. Zeminde kullanılacak levhaların her yeri aynı kalınlıkta olmalı. Levha bir yürüyen banda konarak ölçüm makinesinden geçirilir ve yüzeyi düzeltilir. Ölçüm makinesinin daire şeklinde iki elmas taşlama başlığı bulunur ve bu döner başlıklar istenilen kalınlıktan yüksek olan yerleri tıraşlar. Birkaç dakikalık tıraşlama işleminin ardından taş levha makineden çıkar. Mükemmel şekilde düz olup olmadığı kontrol edilir. Önce altına, sonra görünecek yüzeyi olan üst kısmına bakılır. Düzleştirilmiş pürüzsüz taş bir kesim tezgahına yerleştirilir. Bilgisayar kontrollü makine önceden belirlenmiş şekle göre 18 parça keser. Taşlar ses hızının 3 katı hızla bir su jetiyle kesilir. Su jetinde birçok defa filtre edilmiş saf su kullanılır. Levhaların makineden ilk geçişinde ilk 9 parça, ikinci geçişte ise ikinci 9 parça kesilir.
Fazlalıklar kırıldıktan sonra kesilen parçalar numaralarına göre dizilir. Aynı numaralı parçaların hepsi birbiriyle aynı olmalıdır. ...18 parçalı desen zeminde çok doğal durur ve tekrarlandığı fark edilmez. Bu gözeneksiz kayrak taşının farklı doku ve renkleri vardır ve elbette banyo ve çatılarda da kullanılabilir. Sırada ağzınızı sulandıracak bir hikaye var. Sosisliği kim sevmez? İlk olarak 19. asır ortalarında New York'ta ortaya çıkan sosisli arabaları, içinde odunlu bir ocak bulunan basit birer el arabasından ibaretti ve pişen sosisleri ekmeğin üstüne koyup satıyorlardı. Modern sosisli arabaları daha çok tekerlekli bir mutfağa benziyor. Su deposu, evyesi, buharlı pişiricisi, ızgarası ve buzdolabı var. Sosis severleri sevindirmeye birebir. Bazıları da kalabalıkta göze çarpması için özel tasarlanmış. Bu arabayı yapmak için işe sosisli şeklinde bir kalıpla başlanır. Evvela yapılan parçanın kalıptan kolayca çıkarılabilmesi için kalıbın içine bir kat ayırıcı sürülür. Kalıbın içine cam elyaf elle tabakalar halinde yerleştirilir ve her tabakaya fırçayla bolca epoksi reçine sürülür. Cam elyaf ve reçine hemen katılaşmaya başlar ama tamamen kürlenmesi için bir gece bırakılır. Sosisli şeklindeki kalıbın iki yarısı birleştirilerek ek yerine bağlayıcı tutkal sürülür. Parça canlı renklere boyanarak görüntü tamamlanır. Ardından gıdada kullanılabilir çelik levhalar bilgisayarlı aletlerle kesilerek evye, musluk ve diğer parçaların yerleştirileceği delikler açılır. Sıra buzdolabı kapısında. Uygun ölçüde kesilmiş bir parça çelik preste bükülür. Sonra parça bilgisayar destekli bir makas presi alınır. Pres kıvrılan yeri bastırarak katlar. Böylece düzgün sağlam bir kenar oluşur. Aynı işlem diğer iki kenar için de tekrarlanır. Bükülmeden bırakılan kenara bir boy menteşe tutturulur, sonra kaynak ve perçinle yerine sabitlenir. Artık sosisli arabasının şasisinin yapımına başlanılabilir. Ağır çelik borular kaynaklanarak sağlam bir iskelet oluşturulur. İskelet boyandıktan sonra tekrar aksı civatalarla yanlardaki bağlantı yerlerine takılır. Somunlar havalı anahtarla belli bir torkta sıkılır. Arka farlar tampona vidalanır. Sıra bekleyen müşterilere zarar vermesini önlemek için farlar metal bir çerçeve içine oturtulmuştur. Bu çerçeve aynı zamanda montaj parçası görevi yapar. Cam elyaf gövde şasiye oturtulur. Gövdeye duman tahliyesi için geniş, şasiye bağlantı içinse küçük delikler açılır. İç kısma kalıplanmış cam elyaf ve köpükten oluşan bir parça takılır. Bu parçada su deposu ve buzdolabı için bölümler vardır. Aynı zamanda yalıtım görevi görür. Daha sonra çelik tezgah yerleştirilir. Üzerine evyesi ve musluğu önceden takılmıştır. Musluklara basınçlı su sağlayan hortumlar halka kelepçeyle sıkılır. Ocağa gaz borusu bağlandıktan sonra buharlı pişirme kazanı yerine yerleştirilir. Arabanın diğer ucuna bir ızgara yerleştirilir. Böylece müşterilere ızgara sosis de sunabilme imkanı oluşur. Bu
buzdolabının kapağı arabanın ön tarafına takılır. Kapak kapatıldığında yalıtımlı iç bölümdeki yiyecek ve içeceklerin soğuk olarak saklanabilmesini sağlar. Cam elyaf dış cephenin resim ve yazıları uygulanır ve kağıt astar çıkarılır. Sosisli arabası artık servise hazır. Benimkine biraz hardal ve soğan lütfen. Nefis. Birazdan. Garaj kapısı açma mekanizmaları. Her garaja lazım. Ve bisiklet seleleri. Keyifli bir bisiklet gezisinin önemli bir unsuru. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde televizyon kanalını değiştirmek için insanın yerinden kalkıp düğmeye basması gerekirmiş. O kötü günlerde garaj kapınızı açmak için de yağmur çamur demeden arabanızdan inmeniz gerekirdi. Oysa artık uzaktan kumandanın düğmesine basmanız yeterli. Kapı açma motoru bir kayış, zincir veya bu modeldeki gibi vidalı bir çubuğu hareket ettirerek garaj kapısına bağlı bir parçayı çalıştırır. Bu fabrikada üretim hattı aynı yerde başlıyor ve bitiyor. Bitmiş kapı açma mekanizmasını hattan alıp yenisinin yapımına başlıyorlar. İlk olarak mekanizmanın çelik şasisine güç kablosu takılıyor. Daha sonra şasi bir taşıyıcının üzerine yerleştirilip testlerde kullanılmak üzere bir fiş takılıyor. Mekanizmanın plastik dış kapağı şasinin yanına yerleştiriliyor. Daha sonra tam bir çeyrek beygir gücündeki doğru akım motorunu korumak için plastik güvenlik parçası yerine oturtuluyor. Motora bir optik algılayıcı bağlanıyor. Algılayıcı kapının pozisyonunu belirler, böylece motor hareketi ne zaman durduracağını bilir. Motor, güvenlik parçasının içine yerleştirilip vidalanıyor. Sonra bir hareket sensörü ekleniyor. Bu, garaja girdiğinizde ışıkların yanıp içerinin aydınlanmasını sağlayacak. Sırada uzaktan kumandanın programlama düğmeleri ve kapının tam açılıp tam kapanması için sınırları tanımlayacak düğmeler var. Sonra devre kartı yerleştirilip uzaktan kumanda sensörünün anteni kapaktan dışarı uzatılıyor. Hareket sensörünün kablosu takılıyor, sonra ampul bağlantısının kabloları bağlanıyor ve o da soketine takılıyor. Kart yerine vidalarla sabitleniyor. Topraklama kablosu şasiye bağlanıyor. Güç kablosu ve optik algılayıcı devre kartına takılıyor. Tüm iç parçalar takıldıktan sonra dış kapak artık şasiye sabitlenebilir. Böylece garaj kapısı açma mekanizmasının beyni ya da operatör birimi tamamlanmış olur. Şimdi otomatik bir test makinesi garaj kapısının ağırlığını taklit ederek tüm fonksiyonların çalışmasını kontrol ediyor. Aynı zamanda ampul duyularını ve güvenlik ışınlarının devre kartı üzerindeki bağlantı noktalarını denetliyor. Güvenlik ışınları kapı kapanırken önünde bir nesne tespit ederlerse kapıyı durdurup geri açarlar. Operatör birimi kontrolden geçtikten sonra dönüp üretimin başladığı noktaya geliyoruz. Ampullerin üzerine bir plastik kapak konup ünite üretim hattından alınıyor. Galvanize çelikten hareketli parçanın rayı yapılıyor. Rayın üzerinde vidalı aksları tutan plastik parçaların takılacağı boşluklar var. Vidalı aksı üretmek için masif bir çelik çubuk uygun şekil ve ölçülerde frezelenir. Daha sonra yivleri açılır. Vidalı aks rayın içine yerleştirilir.
Perakende pazarı için tek bir uzun ray ve aks yerine daha küçük bir ambalaja sığabilen 3 kısa parça yapılması tercih ediliyor. Bu makine, motor çalıştığında rayın içinde rahatça hareket edebilmesi için vidalı aksı gres yağı ile yağlıyor. Vidalı aks döndüğünde hareketli parçanın tabanındaki dişler aksın yivlerini tutar ve parça ray üzerinde hareket eder. Parçanın tabanı raya fabrikada takılır. Kapı açma mekanizmasının parçaları nakliye için ambalajlanıyor. En altta raylar, üzerine operatör birimi ve en üstte de duvara takılan kontrol paneli, uzaktan kumandalar ve kapının iki yanına takılacak güvenlik ışını sensörleri konuyor. Mekanizmayı monte etmek için vidalı aks motorun aks yuvasına bağlanıyor. Hareketli parça monte edilip bir kolla garaj kapısına bağlanıyor. Motor çalışıyor, vidalı aks dönüyor, parça hareket ediyor ve garaj kapısı açılıyor veya kapanıyor. Bu konu da burada kapanmış oluyor. Nasıl yapılmış? Bisiklet bugüne kadar icat edilmiş en etkin taşıt aracıdır. Pedala uygulanan gücün %99'u harekete dönüşür. Bu yüzden bisiklet ne kadar hafif olursa o kadar iyidir. Bir yarış bisikleti selesinin ağırlığı 135 grama kadar inebilir. Yine de rahat olmalı. Bu firma eski bir Fransa turu şampiyonu için özel bir sarı sele yapan firma. Profesyonel bisikletçilerin neredeyse yarısı bu firmanın selelerini kullanıyor. Tasarım aşaması en basit aletlerle, yani kağıt ve kalemle başlıyor. Tasarımcılar temel fikirleri birkaç çizimle kağıda döküyor. Çizimler 3 boyutlu bilgisayar görüntülerine dönüştürülüyor. Makineyle bu görüntülerin modeli yapılarak prototip oluşturuluyor. Test aşamasından sonra üretim başlıyor. Taban bir kalıbın üst kısmına yerleştiriliyor. Bu fabrikada tabanlar çeşitli karbon fiber malzemelerden yapılıyor. Kalıbın diğer kısmına poliüretan dökülüyor. Burası seleye şekil verecek kısım. Kalıp kapatılıyor ve yalnızca 40 santigrat derecede pişiriliyor. Kalıbın içindeki poliüretan bir kimyasal reaksiyonla genleşiyor. 5 dakika sonra seleler kalıptan çıkarılıyor. Kabuğun önceki ve sonraki halini burada görebilirsiniz. Kenarlarda kalan fazlalıklar bıçakla temizleniyor. Poliüretan kürlenirken kaplama malzemesi hazırlanıyor. Firma özel imal edilen bir mikrofiber malzeme kullanıyor. Kaplamanın yalnızca esnek, su geçirmez ve rahat değil, aynı zamanda son derece dayanıklı olması gerek. Malzeme şeritler halinde kesildikten sonra üst üste konarak baskı presine giriyor ve selenin tasarımına uygun özel bir kalıpla kesiliyor. Presin gücü birkaç kat malzemeyi tek seferde kesmeye yetiyor. Sıra selenin yüzünü oluşturacak 3 parçanın birleştirilmesine geldi. Bu firma parçaları birleştirmek için 2 farklı yöntem kullanabiliyor. Burada parçaların dikilerek birleştirilmesini görüyoruz. Diğer birleştirme yönteminde ise ısıl kaynak kullanılıyor. Üst üste binecek yerlerde çıkıntı oluşmaması için parçaların kenar kısımları tıraşlanarak inceltiliyor. Parçaları birbirine tutturmak için çift taraflı yapışkan bant kullanılıyor. Bant özel bir aletle inceltilmiş kenarlara uygulanıyor. Parçalar kenarları üst üste gelecek şekilde dikkatlice yerleştiriliyor. Presin üst ve alt parçaları arasındaki hava emilerek parçalar yerlerine sabitleniyor ve birleşme yerlerinde potluk kalmaması sağlanıyor. Ardından pres malzemeyi ısıtarak 140 santigrat dereceye çıkarıyor. Böylece yapışkan parçaları birbirine bağlıyor. Bu sele yüzünün tasarımında sağlamlık ve esnekliğin optimum dengesini sağlayan birçok kanal var. Bir lazer kesici ile sele yüzünde ince çizgiler kesilerek bir desen oluşturuluyor. Çizgileri göstermek için kesiklerin altına gümüş rengi malzeme yapıştırılıyor, sonra parçanın tamamına tutkal sürülüyor.
Yüzü seleye iki kişi birlikte geçiriyor. Parça tutkallı tarafı alta gelecek şekilde serinin üzerine konuyor ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Sonra parçanın kenarları bastırılarak tabanı çepeçevre saran küçük bir girintiye oturtuluyor. Fazlalıklar maket bıçağıyla kesiliyor. Serinin yapımında büyük miktarda nitelikli el emeği kullanılıyor. Ancak el emeğinin yanı sıra ileri teknolojiden de yararlanılıyor. Sele ray adı verilen bir iskeletin üzerine oturuyor. Bu firma hem karbon fiberden hem de metal alaşımlardan ray üretiyor. Tüm raylar dinamometre ile test ediliyor. Sıkı güvenlik testlerinden geçebilmesi için rayın bağlantı noktaları selenin altına yapıştırılıyor. Özel tasarlanmış bir makine seleyi bükerek raya oturtuyor, sonra diğer yöne bükerek ilk haline döndürüyor. İşte sele tamamlandı. Bu firma her yıl 520 bin sele üretiyor. Artık nasıl yapıldıklarını siz de biliyorsunuz. Hadi bisikletlere!

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
5: Bu bir Lotus çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Yarış tulumları. Tehlikeli bir zevk için özel kıyafetler. Soğutma kuleleri. Bu koca kulelerden sadece su buharı çıktığını öğrenince ferahlayacaksınız. Tahta sallanan koltuklar. Eskilerden bugüne modası geçmeyen rahatlık. Ve telli jantlar. Klasik arabaların klasik parçası. Ama önce... Motorcular sert adamlar diye bilinir. Ama üstünde onu koruyan bir araba gövdesi olmayınca en sert adamın bile biraz korunmaya ihtiyacı olur. Tek parça yarış tulumu bu iş için idealdir. Bu deri tulumların içi korumalıdır. Hatta hava yastığı bile olabilir. Vücudu saran aerodinamik tasarımıyla bu tulumlar hem görünüş hem de işlev açısından yarış için biçilmiş kaftandır. Koruyucu ve hava yastıklarıyla donatılmış yarış tulumları bir çeşit zırh işlevi görür. İyi bir koruma sağlayabilmek için tulum vücudu gerçekten ikinci bir deri gibi sarmalıdır. Bu sebeple yarış tulumları genellikle bir uzman grubu tarafından özel olarak yapılır. Önce yarışçının farklı duruşlarında yaklaşık 40 farklı ölçü alınır. Vücudu saran aerodinamik tasarımıyla bu hem görünüş hem de açısından biçilmiş kaftandır.

patronunu çıkarırlar. Modelist parçaları ekranda birleştirerek birbirlerine uyduklarını kontrol eder. Sonra da çizimleri yazıcıya gönderir. Parçalar tam ölçü olarak geniş milaj kağıtlarına basılır. Sonra patron parçalarının arkasına yapıştırıcı püskürtülür ve bastırılarak karton üzerine yapıştırılırlar. Parçalar patrona göre kesilir. Kartonun kalınlığı parçaların kullanımını kolaylaştırır. Deri biçilmeden önce bir parça numune bir makineye takılıp bir süre zımpara kağıdına sürtülür. Bu test derinin aşınmaya dayanıklılığını görmek içindir. Tuluma basılacak yazı ve şekiller kalıplara uygulanarak yerleri belirlenir. Artık biçki başlayabilir. Beyaz deri ince bir bıçakla yanlarında geniş pay bırakılarak kalıba göre kesilir. Parçalar daha sonra tam ölçüye göre tekrar kesilecek. Biçilen deri parçalar baskı tezgahına yerleştirilir. Tezgaha kağıt serilmiştir. Kağıda uygulanmış hafif bir yapıştırıcı sayesinde parçalar baskı sırasında yerinden kaymaz. Yazıcı deri parçaların desenlerini basar. Kullanılan mürekkep deri için özel üretilmiştir. Mürekkep hemen kurumaya başlar ama baskılı deri tam olarak kürlenmesi için bir gece kurumaya bırakılır. Ardından elastik bir kumaş bir makas gergiyle gerilerek açılır. Deri parçalarından birinin arkasına yapıştırıcı püskürtülür. Üzerine deriyi güçlendirmek için aynı şekilde kesilmiş bir parça kevlar yapıştırılır. Kevlar ve deri gergideki kumaşın üzerine yerleştirilerek fitilli bir desen oluşturacak şekilde kumaşa dikilir. Sonra parça tam ölçüsüne göre kesilir. Alttaki elastik kumaş sıkışarak derinin akordeon gibi kıvrılmasını sağlar. Fitilli parça yarış tulumunun sırtına dikilir. İstenen modeli vermek ve vücuda tam oturtmak için 200'den fazla parça kullanılır. Bunlardan bu omuz koruma parçası gibi bazıları kalıplanmış plastik ve köpükten üretilmiştir. Bunlar çarpmanın etkisini dağıtmak üzere tasarlanmıştır. Bu arada test istasyonunda diz korumasına ağırlıklarla vurularak arkasına ne kadar kuvvet geçtiği ölçülür. Diz korumaları tulumun bacak ceplerine sokulur ve cırt cırtla sabitlenir. Artık tulumun hava yastıkları omuzlara takılabilir. Mikro işlemci ve şişirme tüpleri tulumun sırtındaki hörgüç denilen aerodinamik parçanın içine yerleştirilir. Sensör bağlantıları yapılır ve hava yastıkları çalıştırılır. Tulumun kolundaki LED lambaları hava yastığının çalıştığını gösterir. Tulum tamamlanınca içine bir mikrofiber astar dikilir. Astar teri vücuttan uzaklaştırarak sürücüyü daha serin tutar. Sonra yarışçı tulumu giyip dener ve son düzeltmeler yapılır. Yarış tulumu artık korumaya ihtiyacı olan motorcular için hazır. Ama doğrusu ben bu motorla yarış kazanabileceğini sanmıyorum. Nasıl yapılmış? Buharlı soğutma kuleleri büyük binaların ve endüstriyel makinelerin soğutulmasında kullanılır. Kuleler genellikle çatıda bulunur. Sistemde devreden sıvı fazla ısıyı soğutma kulelerine taşır. Soğuk su sıvıyı soğutur ve buharlaşma yoluyla ısıyı havaya verir. Fazla ısınmış sıvı pompalarla soğutma kulesinin kapalı devre sarmalında dolaştırılır. Bu sırada sarmala soğuk su püskürtülür. Püskürtülen su ısıyı alır ve soğuyan sıvı yeniden binaya döner. Isınan soğutma suyuna fanlarla hava üflenir. Suyun az bir kısmı buharlaşarak aldığı ısıyı kaybeder.
Soğuyan su yeniden püskürtme sistemine döner ve

İşlem tekrarlanır. Sistemin büyüklüğüne bağlı olarak devre sayısı 56'ya kadar çıkabilir. Her devre 2,5 cm çapında zikzak borulardan oluşur. Önce düz bir karbon çelik şeridinin kenarları bu frezede merdanelerle yavaş yavaş yukarı doğru bükülüp tepede birleştirilerek bir boru oluşturulur. Frezenin son bölümünde iki kenar kaynakla birleştirilir. Böylece boru boyunca uzayıp giden bir birleşme yeri ortaya çıkar. Daha sonra düz boru, yarı otomatik bir boru bükücüye girer ve kıvrılarak devre haline gelir. Devrenin büyüklüğüne bağlı olarak 6 ila 18 bükme gerekebilir. 18 kıvrımlı bir devre için 100 metre uzunlukta bir boruya ihtiyaç vardır.

Tamamlanan devreler üst üste bir çerçeveye yerleştirilir ve boruların uçları çelik bir plakada bulunan deliklere kaynaklanır. Plaka, başlık adı verilen bir kapakla kapatılır. Başlık yerine tutturulur ve kaynaklanarak sarmalı, basınca dayanıklı bir şekilde mühürler. Sarmalın yapımı böylece tamamlandıktan sonra sıra test aşamasına gelir. Sarmal suya daldırılır ve içine basınçlı hava basılır. Kabarcıklar oluşursa sızıntı var demektir ve sarmalın tamir edilmesi veya yenilenmesi gerekir. Bu sırada soğutma kulesinin mekanik bölümü yapılır. Bilgisayar destekli bir lazer kesiciyle bölümün sağlam yapısını oluşturacak çelik paneller hazırlanır. Paneller makas pres adı verilen bir makine ile bükülür. Sonra da birleştirilerek yapı oluşturulur. Bu arada fanların yer aldığı kapak bölümü de yapılmıştır. Kapak yapının üzerine yerleştirilir. Mekanik bölümün içinde motor makarasını fanların makarasına bağlayan kayış takılır. Kayış vidaları darbeli anahtarla sıkıldıktan sonra fanlar test edilir. Bu arada aşınma dayanımını artırmak için sarmal erimiş çinkoya daldırılıp hazırlanmıştır. Sarmal soğutma kulesinin mekanik bölümünün yanına yerleştirilip çelikten bir gövde içine alınır ve üzerine su püskürtme sistemi takılır. Yukarıdan püskürtülen su sarmalın içinde dolaşan sıvının ısısını alır. Ardından PVC levhalar üzerinden aşağı akar. Bu sırada fanlar buharlaşmayı sağlayarak suyu soğutur. PVC bu makinede önce ısıtılarak yumuşatılır, sonra bir kalıpla girintili çıkıntılı bir şekle sokulur. Bu yüzey şekli soğutma işleminin kalbidir. Çünkü aradan geçen hava ve suyun belli şekilde hareket etmesini sağlayarak verimliliği maksimize eder. Şekillendirilen levhalar çubuk şeklinde taşıyıcılara yan yana asılarak 300 levhalık bir yapı oluşturulur. Yapı gövde içine alınır ve bir su teknesi üzerine yerleştirilir. Yukarıdan akan su bu teknede toplanarak tekrar püskürtücülere pompalanacaktır. Böylece soğutma kulesinin alt bölümü tamamlanmış olur ve içinde fanların, sarmalın ve püskürtme sisteminin bulunduğu alt bölümle birleştirilebilir. Fazla hararetin lüzumu yok ama bu kulelerin aramızı soğutmasına da izin vermeyelim. Birazdan salıncaklı koltuklarla hem dinlenelim hem öğrenelim. Sonra da bakalım havalı tel jantlar nasıl yapılmış. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. 18. asırda dünya harika bir yenilikle sallandı. Sandalyelerin ayağına yay şeklinde parçalar ekleme fikri, sandalyeye beşik gibi rahatlatıcı ve eğlenceli bir özellik kattı. Bu büyük boy sallanan koltukların hasır kısımları, balık sırtı rattan yani Hint kamışı dokumadır. Ahşap kısımları ise apalaş kızıl meşesinden 22 masif parçayla yapılıp verniklenmiştir. İlk olarak gergilerin geçme yerleri sırt çerçevesinin alt ve üst tahtalarında açılan yuvalara sokulup kauçuk tokmaklarla oturtulur. Kangal halinde suya konup bir gece bekletilmiş Hint kamışı şeritleri süzülüp çıkarılır. Islatmanın amacı kamışları kolay dokunacak esnekliğe getirmektir. Kangal çözülür ve kamışlar kullanılarak gergi aşağıdan yukarı doğru sarılır. Tek bir sandalyenin rattan dokuması 8 saat sürer ve 600 metre kamış gerektirir. Bir kamışın ucuna gelinince biten kamışa yenisi bağlanır. Kamışlar zımbayla tutturulup karga burunla güzelce sıkılır ve sarma işlemi devam eder.
Çerçeveye sarılan kamışlar arada boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırılır. Ve son sarımın ucu çerçeve tahtalarından birinin altına sıkıştırılır. Sıra şimdi soldan sağa dokuma işleminde. Sarılan kamışlar hasır örgünün tabanını oluşturur. Her kamış 3 kamışın üstünden 3 kamışın altından geçirilerek örülür. Çerçeve döndürülerek arkası da aynı şekilde dokunur. Mesele balık sırtı deseninin kendini göstermesi için dokumayı düzgün yapmaktır. Ön ayaklara önce ön ardından yan atkılar takılır. Parçalar kauçuk tokmakla yerlerine oturtulur. Sonra oturak kısmının çerçevesi ve arkalık birleştirilir. Tutkala gerek yoktur. Oturak kısmının hasır örgüsü koltuğun yapısını sağlamlaştırır. Oturak da aynen sırt gibi ratanla sarılır. Kamışlar boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırıldıktan sonra balık sırtı örgü örülmeye başlanır. Sarılan kamışlar ortada daha gevşek olduğu için dokuma orta kısımda yapılır. Sonra dokunan kamışlar ahşap bir kama ile yukarı itilerek hasırın mümkün olduğunca sıkı olması sağlanır. Oturak hasırı örülünceye kadar bacaklar ve sırt kayışlarla sıkıştırılarak yapı korunur. Kolçaklar tokmakla vurularak arkalığa takılır. Ön ayaklardaki geçme yerleri kolçaktaki deliklere hizalanır. Kolçaklar yerine takılırken ön ayaklarla arkalık bir mengene ile hizada tutulur. Geçme yerine sokulan tahta bir kama kolçağın zamanla yerinden çıkmasına engel olur. Tahta kama çekiçle yerine çakılır. Kama sayesinde kolçakla ön ayak sıkıca birleşir, sabitlemek için başka bir şey gerekmez. Arkalıktan geçirilen kalın bir ağaç vidasıyla kolçak koltuğa sabitlenir. Kama ve geçme yeri şerit zımparayla taşlanarak kolçağın yüzü düz ve pürüzsüz hale getirilir. Yay tahtalar ayaklara monte edilmeden önce koltuk doku gösteren boya ile boyanır. Yağ bazlı boya tahtayı korur ve masif meşenin doğal dokusunu ortaya çıkarır. Daha sonra üzerine 2 kat şeffaf vernik sürülür. Yay tahtalar tabana hizalanır ve ön ayağı olan mesafe ölçülerek her koltuğun düzgün sallanması için gerekli ayarlar yapılır. Yaylar yerlerine bakır ağaç vidalarıyla bağlanır. Sallanan koltuk hazır, oturup deneyebilirsiniz. Ama dikkat edin, alışkanlık yapabilir. Nasıl yapılmış? 1970'lere kadar yolların hakimi olan tel jantlı tekerlekler, daha sonra yerlerini döküm alaşımlardan yapılan jantlara bıraktı. Ancak bazı fabrikalar, klasik otomobil pazarı için veya araçlarını özelleştirmek isteyen müşteriler için hala tel jant üretiyor. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Tel jantlarda aracın ağırlığını süspanse etmek için farklı geometrik desenler halinde düzenlenmiş esnek metal teller kullanılır. İşe alüminyum alaşımlı bir diskle başlanır. Disk, bir metal işleme makinesine takılır. Makine metali sanki bir kil parçasıymış gibi şekillendirir. Disk yüksek hızda döndürülürken bir dizi aletle çember şekline getirilir. Yassı diski tekerlek yuvası bulunan bir jant çemberine dönüştürmek 20 dakika sürer. Bu işlem aynı zamanda metali sağlamlaştıran bazı moleküler değişimlere de sebep olur. Çember parlatıldıktan sonra üzerinde oyuklar açan bir alete konur. Bu oyuklar tellerin takılacağı somun başlarının yerini belirler. Oyuklar matkapla delinerek tel yuvaları oluşturulur.
Delikler tellerin doğru şekilde oturması için hafifçe açılı delinir. Jantın dış tarafına damga ile tasarım numarası ve diğer açıklayıcı bilgiler basılır. Bu arada jantın çelik göbeğine şekil verilir. Bir alet ard arda darbelerle iç çemberde ve dış kenarda delikler açarken, deliklerin eşit aralıklarda olması için göbek sürekli döndürülür. Delikler daha sonra büyütülerek tellerin montajına hazır hale getirilir. Bir sonraki tezgahta teller bir prese sokularak uçları kanca gibi bükülür. Kancanın açısı telin janttaki yerine göre değişir. Presin farklı bükme açıları için farklı ayarları vardır. Bükülen teller otomatik bir bıçakla istenilen uzunlukta kesilir. Dış teller iç tellerden daha uzun olur. Ardından teller döner bir alete sokulup uç kısımlarına yivler oyulur. Bu işlem yalnızca birkaç saniye sürer. Bükülen, kesilen ve uçlarına yiv açılan teller artık yerlerine takılmaya hazırdır. Teller göbekte kendilerine ait deliklere takılır. Sonra alüminyum jant çemberi göbeğin dışına yerleştirilir. Yivli uçlar yanaklardaki açılı deliklerden geçirilen çelik somunlara takılıp gevşekçe vidalanır. Ardından teller mühendisler tarafından tasarlanmış özel bir desene göre çapraz olarak yerleştirilir. Bu desen güç ve esneklik sağlamak üzere tasarlanmıştır ama aynı zamanda tekerleğe görsel bir cazibe de katar. Tüm teller göbekten yanağa bağlandıktan sonra sıkma işlemi başlar. Bu işlemle teller yerlerine sabitlenir ama son torklama yapılmamıştır. Telleri gevşekçe bağlanmış olan jant bir mile bağlanır ve çevirme koluyla göbek aşağı doğru bastırılır. Böylece teller doğru konuma gelir. Ardından 72 teli tutan somunlar birer birer sıkılır. Son olarak elle ince ayar yapılır. 7 saat süren imalatın ardından tel jant artık kullanıma hazır. Lastik takıldıktan sonra jant tek bir büyük somunla arabaya bağlanıyor. Buna sök bırak somun deniyor çünkü basitçe söküp tekeri çıkarabiliyorsunuz. Tekerlekler de takıldığına göre artık veda edip gidebiliriz. Hoşça kalın.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış da bugün? Dağ bisikletleri. Dağ tepe demeden tırmanıyoruz ama sonrası yokuş aşağı. Pirinç. Taşını ayıklamak zor olabilir ama olsun, biz yine de anlatalım. 1820'lerin sonlarında Amerikan ordusu piyadelerin engebeli araziden geçişini kolaylaştırmak amacıyla bisikletleri modifiye etme çalışmalarına başladı. 20. yüzyılda sivil bisikletçiler denemeleri sürdürdü ve 1978'de ilk dağ bisikleti ortaya çıktı. Dağ bisikletleri engebeli arazide gitmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Tekerleklerin yerden kesilmemesini sağlayacak bir süspansiyonları, çekiş gücünü artıran derin dişli lastikleri ve güvenliği artırmak için güçlü disk frenleri vardır. Bir dağ bisikletinin en önemli özelliği ise ufak ve sağlam gövdesidir. Hafif ama son derece dayanıklı olması gerekir. Fabrikada bir test ve ayar tezgahı kullanılarak ard arda maruz kalınan darbe ve titreşimin gövde üstündeki etkileri simüle edilir. 3 günlük testle 10 yıllık yoğun kullanım simüle edilebilir. Gövde alüminyum alaşımlı borulardan oluşur. Alüminyum çelikten daha hafif ve karbon elyafından daha ucuzdur. Üstelik büyük bir çarpma halinde karbon gibi patlamaz. Her boru istenen uzunlukta kesilir. Boyutların ve kesim açılarının tam ölçüde olmasını sağlamak için ayarlı dekupaj testeresi kullanılır. Ölçülerin tam olması gövdenin montajı açısından önemlidir. Her modelde ve boydaki gövde için ayrı bir kaynaklama kalıbı vardır. İşe borular yerlerine oturtularak başlanır ve nokta kaynakla borular birbirine tutturulur. Sonra asıl kaynaklama yapılır. Borular çok ince olduğundan bu çok hassas bir adımdır. Kaynaktan sonra alüminyum gövdeye ısıl işlem uygulanır. Önce gövdeler yoğun ısıya maruz bırakılır, sonra hızlıca soğuk havuza daldırılır. Böylece metal daha kolay işlenir. Bir sonraki adım, kaynaklama sırasında oluşan hafif şekil bozukluklarını düzeltmek içindir. Bir teknisyen, hassas ölçü aletleri ve metali yamultmayacak lastik başlı bir çekiç kullanarak gövdenin tesviye standına tam olarak oturmasını sağlar. Kısa boruları hizalamak kolay olmadığı için bu işte daha uzun bir çubuk kullanılır. Hizalamadan sonra alüminyumu sertleştirmek için gövde son bir kez daha ısıtılır. Alüminyumun mekanik özellikleri istenilen düzeye gelince gövde delme işlemine hazır olur. Bu çok önemli işlem, her deliğin içini tam olarak dümdüz ve gövdenin geometrik şekliyle tam hizalı bir hale getirir. Boyama bölümünde gövdeye sprey otomobil boyası uygulanır ve kuruması için 20 dakika fırınlanır. Sonra baskı transfer bandı kullanılarak bisikletin logosu uygulanır. Logo fırında kurutulduktan sonra son kat şeffaf cila uygulanır. Her şeyin mükemmel olması gerekir. Yeni bir bisiklet alırken çoğu dağ bisikletçisi boya işçiliğinin kalitesine çok dikkat eder. Bisiklet artık son montaj aşaması için hazır. Montör işe arka amortisörü takarak başlıyor. Amortisörde süspansiyon hareketini yumuşatmak için yağ bulunur. Böylece süspansiyon sarsıntı sonrasında kontrolsüz bir şekilde aşağı yukarı zıplamaz. Amortisörün sertliği sürücü tarafından ayarlanabilir. Montör amortisörü sele direğine monte ediyor. Gidon ve sapını alım borusuna takıyor. Sonra arka fren kaliperini monte ediyor. Bu fren yağıyla çalışan bir hidrolik fren. Yağın geçtiği hidrolik hortumuysa gövdeye hareket edebilecek şekilde bağlantı mandallarıyla tutturuluyor. Şimdi sıra ayna kolu ve viteslerin takılmasında. Bunlar teknik arazide yoldaki engelleri aşarken hızla vites değiştirmek şart olduğu zaman işe yarar. Sıra arka tekerde. Üstünde 10 dişli çark ve bir de diskli fren var. Derin dişli lastiği sayesinde tehlikeli dağ yollarında güçlü yol tutuşu sağlıyor. Şimdi de ön fren kaliperi vidalanıyor. Dağ bisikletinin montajı yaklaşık 1 saat sürüyor. Ön süspansiyon maşayla sağlanıyor. Arka süspansiyonsa milli bir sistemle arka tekere bağlanıyor. Teker ve miller ileri geri hareket ettikçe hareketleri bir amortisör tarafından yumuşatılıyor. Böylece tekerin mümkün olduğunca yerden kesilmemesi sağlanıyor. Dağ bisikletleri arazide kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hassasiyetle üretilmeleri ve test edilmeleri sayesinde yıllarca zorlu koşullarda kullanılmaya dayanabilirler. Yani istediğiniz kadar hoplayıp zıplayabilirsiniz.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayatı dönmeyi hak eder.
4: Evet.
2: Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Dünyanın birçok yerinde pirinç tüketilen tahılların en önemlisidir. Dünya nüfusunun neredeyse yarısının temel gıdasıdır. Anavatanı Asya olan pirinç, binlerce yıldır yetiştirilmekte ve tüketilmekte. Ancak günümüzdeki muazzam talebi karşılayabilmek için çeltik hasadı ve çeltiğin işlenip pirince dönüştürülmesi büyük ölçüde makinelerle yapılır. Bu kusursuz biçimli pirinç taneleri aslında tohuma kaçmasına müsaade edilmiş bir ekindir. Yaklaşık 150 günlük bir yetişme süresinin ardından çeltik toplanmaya hazır hale gelir. Taneler makinelerle saplarından ayrılır. Bu arada boş kabukların da bir kısmı uzaklaştırılmış olur. Çeltik kamyonlarla depolara taşınır. Kamyonlar çeltiği ızgaralı bir açıklıktan giriş deposuna boşaltır. Mazgallar uzun sap ve çöplerin bir kısmını tutar. Giriş deposundan çeltik zincirli taşıyıcılarla silolar ve ambarlara taşınır. Depolama tesislerinin içinde vantilatörlerle dağ gibi çeltik yığınlarının arasından hava üflenerek nem içeriği önemli ölçüde azaltılır. Çeltik yeterince kuruduktan sonra işleme tesisine taşınır. Tesiste bir sondayla kamyonda yüklü çeltiğin hem ön hem de arka tarafından numune alınır. Sonda numuneleri laboratuvara taşır. Bir teknisyen öncelikle nem miktarını ölçerek gereken düzeyde olduğunu teyit eder. Sonra numuneler böcek taraması için bir eleğe alınır. Uyur durumda olabilecek böcekleri uyandırmak için ısı lambası kullanılır. Çeltik elekte sallanarak gözle incelenir. Alttaki tepsiye de bakılır ve elekten geçmiş olabilecek çok küçük böcekler aranır. Tek bir güve ya da böcek bulunursa, 2500 kilogramlık kamyon dolusu çeltik olduğu gibi geri çevrilecektir. Sonra çeltik, delikli döner silindirler arasından geçirilerek saplar ayrılır. Bir sonraki makinede çeltik elenerek kalan sap parçaları ve yabancı ot tohumları temizlenir. Bu arada boş pirinç kabukları da ayıklanır. Boş kabukların ağırlığı az olduğu için hafif bir emiş gücüyle çekilip alınabilirler. Son olarak taşlar ve toprak topakları ayrılır. Temizlenmiş çeltik iki döner lastik silindir arasından geçirilir. Silindirlerin biri diğerinden daha hızlı döner, böylece arada sürtünen çeltiğin kabuğu sıyrılır. Pirinç ve boş kabuklar buradan başka bir makineye dökülür. Burada üretimde kullanılan gerçek makinenin bir modelini görüyoruz. Bu makinede hafif bir emişle boş kabuklar daha ağır olan pirinçten ayrılır. Kabuk ayırma işlemi sırasında tanelerin bazıları aradan kaçar. Onun için bir sonraki adımda makineli dev eleklerle pirinç elenir. Çeltik yani kabuğundan ayrılmamış pirinç taneleri daha iri olduğu için deliklerden geçmez. Bu son çeltikler de kabuklarından ayrılıp kalan pirince karıştırılır. Sonraki işlem pirincin taşlama makinesinden geçirilip kepeğinin alınması. Kepek deliklerden dışarı dökülür ve hayvan yemi yapımında kullanılmak üzere toplanır. Kepeğe alınmış pirincin rengi kahveden beyaza döner. Beyaz pirinç son bir kez daha taşlanarak parlatılır. Bu taşlanmamış esmer pirinç. Bu da kepeğe alınmış hali. Taşlama sırasında pirinç tanelerinin bazıları zarar görür. Bu döner silindirin yüzeyindeki çukurlar kırık taneleri ayırır. Kırık taneler silindirin çukurlarına girer, oradan da içerideki ayırma kabına düşer. Bu kırık taneler tahıl gevreği ya da bira yapımında kullanılır. Kırıksız taneler renk ayırt edebilen bir ayırıcıya girer. Bilgisayarlı kameralar koyu renk kusurlu yerleri görerek bu taneleri karışımın içinden ayıracak hava başlıklarına sinyal gönderir. Elbette piyasada kepeği ayrılmamış esmer pirince de talep vardır. Artık paketlenme aşamasına gelen pirinç, bir sıyırıcı yardımıyla bir tabloda gezdirilerek alttaki plastik boruların içine akıtılır. Plastik borular iki ucundan sıcak kıskaçlarla yapıştırılarak kapatıldığında pirinçler torbalanmış olur. İster esmer ister beyaz, ister kısa ister uzun taneli, sofraya ne koyacağınızı seçmek tamamen size kalmıştır.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdor'dan bir dünya tatlılık.
19: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
20: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
21: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
20: evet,
21: bir ilgisi
20: evet,
21: yok,
20: hep
21: tamam
20: aynı
21: mı?
20: Hikaye. Herkes böyle
21: anlamadınız.
20: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
21: ben
20: değil.
21: Ben suçlu
20: yani
21: falan değilim.
20: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
21: 19 mu?
20: 90.
21: 90 mı?
20: Aynen öyle.
21: Bir de ceza puanı. Olamaz.
20: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
19: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
20: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
21: Oynamak için.
20: Evet.
21: Şurada topum da var.
20: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
19: Ben onu görmedim. Üstelik içeride oturuyordun.
20: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
19: Sen de inandın mı?
20: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
19: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş. Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
20: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
0: Öyle mi?
20: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
21: Evet.
20: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
19: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

nasıl yapılmış da bugün? Saunalar. Terlemeye başladım bile. Ne de olsa her şeyi anlatacağız diye söz verdik. Tekerlekli sandalye asansörleri. Bunun yapılışını dinlerken kendinizi yükseliyor hissedeceksiniz. Ve dioramalar. Yani üç boyutlu düzenlenmiş sahneler. Ama önce... Nasıl yapılmış? Sauna yüzyıllar öncesinden gelen bir Fin geleneği. Bir zamanlar eski bir hamam tipi olarak kabul edilirdi. Finlandiya'da çoğu evde, hatta iş yerlerinde bile sauna bulunur. Günlük hayatın önemli bir parçası olma özelliğini korur. Ama siz nereli olursanız olun, ter dökmenize gerek yok çünkü ben her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatacağım. Bu dış mekan saunası Kanada Kızıl Sedir Ağacı da denilen boylu mazıdan yapılmış. Bu ağacın tahtası hoş kokulu ve nemden kaynaklanan çürüme ve küf oluşumuna dayanıklı. Önce bir hidrometreyle tahtanın nem oranı ölçülür. Nem oranı %12'nin altında olmalıdır. Tahta çok yaş olursa işlenip monte edildikten sonra kuruyup büzülür ve parçalar arasında boşluklar oluşur. Ağacın stabil kuruluğa geldiği teyit edildikten sonra tahtalar makineden geçirilerek 7 farklı başlıkla şekillendirilir. Üst ve alt yüzeyleri düzeltilir, kenarları tahtaların birbirine geçmesini sağlayacak şekilde oyulur. Sonra varil şeklindeki sauna kısım kısım monte edilir. Alt kısmın montajına her iki kenarı da çıkıntılı bir tahtayla başlanır. Bu tahtanın iki yanına, bir yana girintili bir yana çıkıntılı birer tahtanın yivli tarafları geçirilir. Tahtalar birbirine o kadar iyi oturur ki birleşme yerleri su sızdırmaz. İşleme tahta eklemeye devam edilerek ve ortadaki tahtanın iki tarafında da 8'er tahta oluncaya kadar devam edilir. Saunanın arka duvarı da aynı teknikle yapılır. Tüm tahtalar yerlerine yerleştirildikten sonra üzerine yuvarlak bir şablon yerleştirilip gerekli konumda sabitlenir. Sonra yüzey bir freze ile şablonun etrafından kesilir.

Tahtaları birbirine daha iyi tutturmak için birleşme yerlerine açılı bir şekilde delikler açılır. Buralardan vidalanır. Ayrıca 3 de yatay takviye kalası bağlanır. Yine bir şablon kullanılarak pencere yerleri açılır. Sonra açıklığın etrafına pencere pervazları vidalanır. Isı ve nemin dışarı kaçmasını önlemek için arka duvarın çevresine bir tarafı yapışkanlı bir kauçuk yalıtım bandı uygulanır. Sonra arka duvar alt kısma monte edilir. Ardından arka duvarla aynı şekilde yapılmış, tek fark olarak bir de kapı yeri olan ön duvar monte edilir. Alt kısmın üzerine her iki taraftan tahtalar eklenerek kavisli yan duvarlar oluşturulur. Yan duvarların tepede buluştuğu noktaya saunanın LED tavan lambalarının takılı olduğu orta tahta monte edilir. Sonra varilin çevresine galvanize çelikten 3 kablo geçirilir. Kablolar tahtaları sıkıştırır, iyice birleşmelerini sağlamak içinse belli bir gerginliğe gelene kadar sıkılır. Yapısal montaj böylece tamamlandıktan sonra sıra iç elemanların yerleştirilmesine gelir. İlk olarak bir termometre ve bir hidrometre takılır. Hava deliklerinin üstüne döner bir kapak takılır. Kullanıcılar bu kapakla dışarıdan içeri giren hava miktarını ayarlayabilirler. Ne kadar zamandır ter attığınızı görebilmeniz için bir de 15 dakikalık kum saati takılır. Sonra bir elektrikli ısıtıcı yerleştirilir. Isıtıcının içine ısıyı çekecek ve tutacak volkanik taşlar doldurulur. Isının saunanın içine yayılması bu kızgın taşlara su dökülerek sağlanacaktır. Yan duvarlara banklar takılıp alt kısma suya dayanıklı kauçuk bir zemin yerleştirildikten sonra kapı takılır. Kapıya da arka duvardaki pencereye de mahremiyet sağlamak için renkli cam takılır. Evet, artık herkes arkasına yaslanıp gevşeyebilir, havadan sudan konuşabilir. Ne de olsa sauna hararetli bir tartışma için uygun bir yer değildir. Tekerlekli sandalye asansörü binalara merdivenleri kullanmak zorunda kalmadan çıkılabilmesini sağlayan bir asansördür. Elektrikli sandalyelerin üst katlara erişimine yardımcı olan bu asansörler çok kullanışlıdır ve evlerden çok katlı iş yerlerine varıncaya kadar pek çok farklı binaya sonradan eklenmeleri mümkündür. Çoğu asansör karşı ağırlık kullanarak çalışmasına rağmen, tekerlekli sandalye asansörlerinde yolcu kabinini raylarla yukarı aşağı hareket ettirmek için hidrolik sistemi kullanılır. Motor ve mekanizmalar asansör kulesinin içinde yer alır. Bu asansörde bir de pencere var. Eğer yükseklik korkunuz yoksa gerçekten güzel fikir. Asansörü çevreleyen duvarlar ekstrüzyon yöntemiyle belli bir şekil verilmiş alüminyumdan yapılmadır. Alüminyum imalatçı firmadan uzun profiller halinde gelir ve istenen boyda kesilmesi gerekir. Daha sonra bir zımba presi ve başka aletler kullanılarak köşelere şekil verilir ve parçaların birleştirilmesi için gereken delik ve açıklıklar oluşturulur. Duvar bölümlerini yapmak için 4 parça birleştirilerek bir çerçeve oluşturulur. Her bir duvar bölümünün çerçevesi hazırlandıktan sonra hepsinin birbirine uygun olduğunu ve düzgünce birleştiğini görmek için bir test montajı yapılır. Gereken düzeltmeler yapılınca duvar bölümleri sökülüp paneller yerlerine yerleştirilir. Duvar panelleri alüminyum, akrilik veya kırılmaz camdan yapılır. Panelin ses yapmaması için ilk önce çerçevelerin içine köpükten yiv desteği yerleştirilir. Sonra panel çevresine alüminyum şeritler oturtularak çerçeveye tutturulur.
Böylece tamamlanan duvar bölümleri artık paketlenmeye hazırdır. Şimdi sıra asansörün mekanik sisteminde. Çelik yan raylar arasına U şeklinde 3 destek parçası ve bir silindir monte ediliyor. Bunlar açılıp kapanarak yolcu kabinini indirip çıkartan hidrolik pistonu tutacak olan parçalar. Destek parçaları sabitlenmeden önce yerleri ölçülerek belirleniyor. Sonra piston silindirin içine yerleştiriliyor ve 3 destek parçasının üzerine monte edilip sağlam çelik bağlantı parçalarıyla yerine sabitleniyor. Şimdi sıra asansörün kontrol biriminin monte edilmesinde. Kontrol birimi asansörün hareketini, güvenlik sensörlerini ve kapı kilitlerini düzenler. Şimdi de yolcu kabinini hareket ettirmek için hidrolik sıvısını pistona basan pompa monte ediliyor. Pompanın ve kontrol biriminin elektrik kabloları kendi terminallerine bağlanıyor. Sonra bir taksim borusundan geçerek pompadan pistona kadar giden hidrolik sıvı hortumunun bağlantısı yapılıyor. Taksim borusunun kapama vanası olması sayesinde asansörün servis ve bakımı güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Kat düğmeleri test edilip bağlanıyor. Asansörcüler bu düğmeleri kullanarak katlar arasındaki mesafeyi ayarlayacak, böylece yolcu kabini her durduğu katta zeminle aynı seviyede olacak. Yolcu kabini askı denilen bir çelik platform üzerinde durur. Askının önce sol yanı, sonra da sağ yanı, soldaki ve sağdaki patenlere, yani asansörün rayları içinde hareket eden dört tekerlekli bir tertibata vidalanır. Sol ve sağ patenler ağır hizmet tipi bir tahrik zincirine bağlıdır. Zincir, pistonun üst kısmında bulunan bir makarayı döndürür. Asansörün yukarı çıkması için pompa pistona hidrolik sıvı basar. Böylece piston açılır, makara döner ve zincir hareket eder. Bu da patenleri hareket ettirir. Patenler de askıyı ve yolcu kabinini raylardan yukarı doğru kaydırır. İnmek için düğmeye basıldığında bir vana açılarak hidrolik sıvının pistondan dışarı akması sağlanır. Böylece piston kapanır ve asansör yavaş yavaş aşağı iner. Şimdi asansörün işletme paneli test edilerek düğmelerin çalıştığı ve askının hareketlerine düzgün bir şekilde yön verebildikleri kontrol ediliyor. Patenlere takılı emniyet frenleri de bu aşamada deneniyor. Tahrik zinciri herhangi bir sebeple gerginliğini yitirirse frenler otomatik olarak rayları bloke edip kabinin düşmesini engelliyor. Asansörün montajı yerinde yapılıyor ve artık asansör tekerlekli sandalyeleri yepyeni bir seviyeye taşımaya hazır. Her şey yolunda gitti, sanırım yükselişteyiz. Ama şimdi kısa bir ara verme zamanı. Aradan sonra güzel bir anı zamanda dondurmanın zevkini tadacağız. Umarım bu sözümle dioramalar hakkında merakınızı uyandırabilmişimdir. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden

Merhaba. Başka bir yere ya da zamana ait bir sahnenin üç boyutlu modeline diorama denir. Sanatın bu türünü ilk kez 1822'de bir Fransız tiyatro tasarımcısının bulduğu sanılıyor. Modern dijital teknolojilere rağmen bu teknik hala etkileyici illüzyonlar yaratmak için sevilerek kullanılmaya devam ediyor. Bugün minyatür bir dioramanın yapılışını izleyeceğiz. Bittiğinde fotoğrafları çekilerek gerçekçi görüntülerle dünyayı farklı bir açıdan gösteren resimler elde edilecek. Diorama fotoğrafları çoğu kez ürkütücü derecede gerçek hissi verir. Sonucun ikna edici olabilmesi için ayrıntılı araştırma yapmak işin en önemli kısımlarındandır. Bir paket servis restoranı sahnesi yaratmak isteyen sanatçı ve yardımcısı önce referans olarak kullanmak üzere birkaç fotoğraf çekiyor. Stüdyolarına döndüklerinde sahnede yer alacak nesnelerin boyutları birbirine göre ölçeklendirilecek. Bu çalışma için başrollerden birini oynayacak olan tilki ölçeklendiriliyor. Dioramanın gerçek hissi vermesi için tüm ayrıntıların sahnedeki diğer öğelerle %100 orantılı olması gerekir. Bu oyuncak moped şimdiki haliyle biraz küçük kalıyor. Bu sebeple ölçeğe uygun bir modelini yapmak için bir şablon kullanılıyor. Şablon sert bir köpük parçasına çiziliyor, sonra da parça şekillendirilerek skuterin doğru boyutta bir modeli oluşturuluyor. Köpüğü kesmek için kızgın tel kullanılıyor. Böylece bıçakla kesmeye kıyasla daha temiz hatlar elde edilebiliyor. Köpük parçasının şekli skuteri andırıyorsa da henüz son derece kaba olduğundan bir maket bıçağıyla yontulması gerekiyor. Modeli iyice işleyip düzeltmek için zımpara kağıdı kullanılıyor. Boyanıp tekerlekleri takılınca dönüşüm tamamlanmış oluyor. Sonra gazete sayfaları kopyalanıp küçültülerek uygun boyuta getiriliyor. Her bir sayfa ayrı ayrı kesiliyor. Eski gazete baskılarına benzetmek için sayfaların üzerine ince bir tabaka lateks boya sürülüyor. Sonra etkiyi artırmak için sayfalar buruşturuluyor. Gelecekte geçen bu sahnede paket servis kutuları olması düşündürücü bir ayrıntı. Kutuların açık şekli kartona basılıyor, katlama yerleri bile işaretleniyor. Bu boyuttaki kartonları katlamak, gerçek kutuların katlanmasından çok daha zor. Hele bunlara uygun boyda yemek çubuğu kullanmayı hiç istemem doğrusu. Ama insan yaptıkça alışıyor. Katlanan parçaların ek yerlerine tutkal sürülüp parçalar birbirine bastırılıyor. Yapıştırılan parçalar penslerle tutturulup tutkal kuruyana kadar bekletiliyor. Sırada minyatür yapraklar yapmak var. Bu iş için bir kitabın sayfaları arasına yerleştirilip yaklaşık bir hafta boyunca kurutulan gerçek yapraklar kullanılıyor. Bir haftada pek fazla kurumadıkları için kesilirken kırılıp dağılmıyorlar. Şekilli bir delgeçle farklı renklerde yapraklardan minyatür yaprak şekilleri kesiliyor. Sonuçta gerçek gibi görünüyorlar. Bu yapraklar manzaralara, bahçe sahnelerine, daha kasvetli sahnelere ambiyans katacak. Sonra bir parça polimer kil alınıp yumuşayana ve çapı biraz küçülene kadar elde yoğruluyor. Kil bir delikli prese yerleştirilip sıkılıyor. Presin ucundaki deliklerden ip gibi ince uzun bir şekilde çıkıyor. Bu kilden iplikler minicik makarnalara benziyor. Başka ne olabilirdi ki? Galiba ben bu restoranı daha önce denedim. Kağıttan yapılmış bir tabağa alınınca makarnalar çok daha gerçekçi görünüyor ama biraz yavan kalmış gibiler. Bu sebeple boyayla küçük bir dokunuş sos görüntüsü yaratıyor. Ama bu da yeterince gerçekçi gelmemiş olsa gerek, yeşil kil yoğrularak hazırlanan iplikçikler ufak ufak doğranıp yeşil soğan niyetine tabağa ekleniyor. Bu hayali dünyada en küçük ayrıntıların bile yaratılan illüzyonu güçlendirmeye katkısı oluyor.
Sonunu söyleyip zevkini kaçırmak istemem ama bu hikaye bir spagetti ve

Ben değil. Hazırlanıp tabaklara konulan kilden mini porsiyonlar artık sahte bir menü tabelası yaratmak için kullanılabilir. Ancak gerçek hayattaki çoğu hazır yemek menüsünün aksine bu yemeklerin aynen resimlerde göründüğü gibi oldukları garanti. Sunulan seçenekler arasında susamlı tavuk, kızarmış ve buharda pişmiş mantı ya da kızarmış patatesli tavuk kanat var. Benim en sevdiğim bu sonuncusu. Ben kesinlikle bu restoranda daha önce yedim. Işık geçiren plastik üzerine basılmış bu kilden yemek maketleri ağız sulandırıyor. Ancak tabelanın üzerine sıvaşmış bir kalıntı yandırması için resimlerin üzerine sürülen beyaz boya iştahınızı kaçırabilir. Birikmiş toz ve kir tabakasını oluşturacak yol yol kahverengi boya da cabası. Bu restoranı cazip göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi de köpük tabakalarından dioramanın duvarları yapılıyor. Duvarlardan birine ayna yüzeyli plastik levhalar yapıştırılıyor. Bu aynalardaki yansımalar dioramayı daha geniş göstermeye yarıyor. Aynaya bir sağlık ve güvenlik talimatı yapıştırılıyor. Köşeleri kağıt bantla tutturuluyor. Sonra da aynaya öğütülmüş volkanik kül sürülüyor. Yüzeye yapışan küller aynadaki yansımaları bulanıklaştırarak yağlanmış gibi görünmesini sağlayacak. Polistirenden yapılan kapı özenle ölçülüp kesildikten sonra sprey boyayla metalik griye boyanıyor. Kapı arka duvara, kapı boşluğunun üstüne takılacak lambanın altına yerleştirilecek. Işıklar kontrol edildikten sonra menü tabelası lambaları çevreleyen çerçeveye yapıştırılıyor. Menü böylece ışıklı bir tabelaya dönüştürülüyor. Şimdi dioramanın duvarları köpükten bir zemin üzerine oturtulup birleştiriliyor. Zemini oluşturan levha seramik karoya benzer desenli bir kağıtla kaplı. Duvarlar arka taraftan bantla tutturuluyor. Şimdi de sahnenin her tarafına otlar ve toprak serpiştiriliyor. Dioramada anlatılan öykü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bahçe bakımının yetersizliğini anlatmadığı aşikar. Burada doğanın insanların dünyasını tekrar ele geçirmeye başladığını gösteren bir sahne oluşuyor. Devrilmiş bir çöp kutusu ve yere atılmış gazeteler insanların buradan hızla ayrıldığı hissini veriyor. Hiç şaşırmadım, ben olsam daha menüyü gördüğüm an kaçardım. Her neyse, sahneyi tamamlamak için birkaç ayrıntıya daha ihtiyaç var. Mesela evlere servis motosikleti. Evet, kıyametten sonraki tekinsiz dünyada önceki gecenin sabahı. Şimdi üçüncü duvarla floresan lambalı tavan yerlerine takılıyor. Artık sahne tamam. Fotoğraflanıp zamanda dondurulmaya hazır. Çekimlerde yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturan geniş formatlı bir kamera kullanılıyor. Işık düzeni ayarlandıktan sonra birçok poz çekiliyor. Kameranın objektifinden bakılınca dikkat ve özenle inşa edilmiş bu yıkım sahnesi sonunda canlanıveriyor. Ekip kendi stüdyolarının da dioramasını yapmadan bırakmamış. Sıradan mekanlar bile diorama haline getirilip fotoğrafları çekilince sıra dışı bir hal alıyor. Evet, herhalde bugünlük bu kadar diorama yeter. Ama en azından biri size diorama nasıl yapılır diye soracak olursa iyi bir cevap verebilirsiniz.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Her klasik araç...
7: Tamam bak, çalışıyor mu?
6: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
9: Çok sıcak.
10: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
11: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
12: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
11: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
12: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
11: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
12: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
10: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
11: Yangın burada bir yaşam biçimi.
12: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
13: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
11: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
12: Yardımınız gerekiyor.
9: Merhaba.
12: Merhaba.
11: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
9: Marty Rayne.
11: Evet.
12: Ben John.
9: Bunlar kim peki?
14: Ben John'un babasıyım.
9: Senin baban mı?
12: Evet, evet, babam.
9: Ve
13: Irene.
9: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
12: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
9: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
12: 8 senedir buradayız.
9: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
11: Hayır.
12: Çok isterdik ama hayır.
9: Nerede yaşıyorsunuz?
11: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
9: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
12: Tıkandık.
11: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
12: Beş beşe engellere takıldık.
9: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
12: Kesinlikle değil.
9: Neden? 8 yıl.
12: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
8: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
9: Eviniz neredeydi?
15: Tam burada.
9: Evet.
15: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
8: Hiçbir şey kalmamış.
15: Kalmadı.
8: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
14: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
8: Evet.
14: Çok sorun yaşadılar.
11: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.
16: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük Amerikan araç pazarı ve her zaman hazır yol yardım servisi. Peter Slah'ın yeşil melekleri.
17: Hey dostum! Dikkatli olun!
18: Bu bir felaket.
16: İster Atlantik'in bu yakasında ol, ister öbüründe.
17: Lanet olsun!
16: Ekip neredeyse her şeye bir çözüm bulur. Neredeyse her zaman.
19: Şu anda burada kalamayız. Olmaz. Mümkün olan en hızlı şekilde devam etmemiz gerekiyor.
18: Zaten elimizden geldiğince hızlı yapıyoruz.

0: Reo ile erken bir yolculuk. Stefan ve Ingo bugün Morlock Motors'a ulaşması gereken malzemeleri taşıyan bir tıra yardım etmek için yola çıkıyor.
1: Peki şimdi ne yapıyoruz?
2: Evet, bu sabah işe giderken Petersilah'a giden dar yollarda sürüyordum. Ve bir de baktım ki bizim konteynerlerden biri dik ve keskin bir virajda sıkışmış. Durum hiç iyi görünmüyordu. Şimdi polis oraya varmadan önce gidip Stefan'la onu alacağız.
1: Tıra ulaşan ilk meraklılar orada. Araç hala orada sıkışmış duruyor.
0: Petersilah'a giden gizli bir yoldan gitmeye çalışmışlar. 40 tonluk bir tırla bu pek de akıllıca değil tabii.
1: Hadi her şeyi kaydet, tamam mı?
2: Nasıl, böyle mi?
1: Şuraya doğru tut.
2: Çekiyor mu?
1: Evet.
0: Geçici kameraman da dahil olmak üzere 5 Morlock çalışanı da burada. Mahsur kalan tıra yardım etmek istiyorlar.
3: Tır şoförü haritayı okuyamayacak kadar aptal olunca ve dükkandaki tüm çalışanlar da buraya 10 kilometre uzağa gelmek zorunda kalınca bu durum her patronun başına gelebilir. Bu aleti kurtarmaya çalışırken sabahımızın neredeyse yarısı çöpe gidiyor.
1: Tıra çık, motoru çalıştır. Freni bırak, tamam mı? Ben çekerim. Hadi. Bu şekilde.
0: Zincir takıldı. ...240 beygirlik bu araç, 40 tonluk tırı tekrar yola çekmek zorunda ama kendi ağırlığı bunun 1/4 kadar.
2: Biraz daha.
1: Tam gaz ileri sürmeye çalıştım. Kurtarırım diye umuyordum ama konteyner öyle kötü bir şekilde tekerleklere oturmuştu ki gerçekten hiç şansı yoktu. Lastiklerin patinaj yaptı. Romok yerinden kıpırdamadı bile. Öylesine durdu. Hiç hareket etmedi.
0: Yine de Stefan ikinci kez deniyor.
2: Evet, geliyor. Direksiyonu diğer tarafa çevir. Diğer tarafa. Dur.
1: Ah, bu adam araba süremiyor.
2: Çık arabadan. Sen geç. Çık.
1: Araç virajın yarısını döndü ama tır şoförü tırı hala yanlış yöne çeviriyor. Tır sürekli geri kayıyor. Biz onu tamamen çıkarmaya çalışıyoruz ki konteynerimizi alabilelim. Biraz zor olacak.
0: Ama bu ancak iki şoför de doğru yöne direksiyon çevirirse mümkün olabilir.
2: Dur. Dur lütfen. Dur artık. Tamam, dur. Hayır, sen sus. Stefan,
4: arabayı çeksin.
2: Geri gel.
0: Yine yanlış yön. Şimdi tır sadece sıkışmakla kalmadı. Artık devrilme tehlikesi de var. Patron şu an Brezilya'da. Orada büyük bir anlaşma yapmak istiyordu. Milyon dolarlık bir iş. 20 adet efsanevi T1 minibüsü. Ama bu düşük güçteki minibüsler beklediği kadar kullanışlı çıkmadı. Sonunda patron sadece 6 tanesini aldı.
5: Güzel.
2: Tamam.
5: Teşekkür ederim. 3 tanesini limana doğrudan süreceğiz. Hem nasıl gidiyorlar görürüz hem de biraz tasarruf sağlarız.
0: Neden pahalı taşımacılıkla uğraşsınlar ki? Bu minibüsleri iş ortaklarıyla da sürebilirler.
5: Alet getirdik. Bak, alet diyorum. Birkaç aletimiz var.
6: Alet getirdiğini söylüyorum.
7: Demek alet getirdin. Bunu sonra konuşuruz. Anlaştık mı?
5: Tamam.
7: Tamam mı?
0: Alet meselesi pek çözülmedi.
7: Hadi gidelim.
5: Ne olacak bakalım.
0: Limana 460 kilometre var. Konteyner 3 gün sonra oradan yola çıkacak. Yeterli zaman değil.
5: Yarın öğleden sonra orada olmayı planlıyoruz. Hadi başlayalım artık. Sabırsızlanıyorum.
3: En kötü ihtimalle hiçbiri su yüzü görmeyecek. Ya bozulacak, ya yanacak, ya da hendeğe yuvarlanacaklar.
0: T1, Brezilya'da 1976'ya kadar üretilmiş.
3: Dostum, direksiyon gerçekten berbat. Kim yaptı bunu? Tanrı aşkına şuna bak. Fren de felaket. Lanet olsun Tanrı aşkına. Bu kötü olacak.
4: Dostum.
3: Aklıma gelen ilk şey şu oldu. Ben bu saçma aracı neden satın aldım ki? Neden evde oturup çilekli dondurma yemedim yani? Neden illa gidip Brezilya'dan Volkswagen minibüsü almak zorundaydım?
0: İyi durumda olan bir T1, 50 bin eurodan fazlaya satılabiliyor. Bu yüzden Almanya'ya getirmek için uğraşmaya değer.
4: Klima sonuna kadar açık. Üçgen camımı bir kablo parçasıyla sabitledim ki biraz hava girsin. Ama pek de işe yaramıyor. Hala sıcak içerisi.
3: Brezilyalılar Almanlar hakkında ne düşünüyor acaba? Bu aptallar gelip bu hurdayı bizden satın alıp evlerine götürüyorlar diyorlardır. Gerçekten bizi ne sanıyorlar acaba?
0: Bu minibüslerinde en az Almanlar kadar tuhaflıkları var. Kusursuz değiller.
3: Özür dilerim.
6: En iyisi ben sıkı tutunayım.
3: Keşke ağzını kapatsaydın. Böyle şey olur mu?
0: Otomobil sevgisi böyle bir şey değil.
3: Aman tanrım. Bu şeyin ivmesi gerçekten inanılmaz. Araçta 34 beygirlik benzinli bir motor var. Sesi o kadar içler acısı ki. O yüzden en arkaya koymuşlar. Duyulmasın diye herhalde. Ne diyebilirim ki? Berbat. Berbat.
4: Ortalama 30-40 kilometre hızla gidiyoruz. En azından araba öyle gösteriyor. Bu bozuk yollar yüzünden daha hızlı gitmek mümkün değil. 50'ye gelince işler sarpa sarıyor. Yol izlerine göre direksiyonla cambazlık yapmak gerekiyor. Kısacası güneş batana kadar yoldayız gibi görünüyor. Göreceğiz bakalım.
3: Dostum, bu yolculuk resmen bir kabusa döndü.
0: 50 yıldan daha eski ve pek de bakımlı olmayan araçlarla 460 kilometre gidecekler. Gerçekten de iddialı bir plan. Kötü sürprizlerle karşılaşabilirler.
4: Aslında bir gün sahilde tatil planlamıştık. Dört gözle bekliyorduk. Ama uçağa yetişebilirsek bu bana yetecek, inanın.
0: Volker Mihail'la daha önce yurt dışına çok kez seyahat etti. Sloganları ise şu şekilde. Bir şekilde üstesinden gel ve gideceğin yere var. Yani büyük sürprizleri hiç sevmezler.
3: Harika. Polis kontrolü. Brezilya'da polis kontrolünden daha güzel ne olabilir ki?
0: Petersilah yakınlarında 40 tonluk bir tır devrilmek üzere. İlk kurtarma girişimi başarısız oldu. Görünüşe göre şoför yüzünden.
2: Direksiyonu doğru şekilde çevirirse sorun olmayacaktı.
0: İkinci bir Rio kamyonu bu devin kaymasını önlemeye çalışıyor. Bunun da masrafı şirkete ait.
3: Böyle bir şeyin faturasını kesemezsiniz. Unutup devam edeceğiz, ne yapalım?
8: Umarım vinçle çıkabiliriz. Başka seçeneğimiz kalmadı.
0: Bu vinç teorik olarak 5 ton çekebilir. Çalışmaya başlıyor. İki eski asker 40 tonluk tırı iki taraftan çekerek sağlam asfalta geri alacaklar.
2: Dur! Tamam, şimdi düz devam.
0: 5 ekip üyesi, 2 Rio aracı, 3 saat süren uğraş ve sonunda iş bitti.
1: Bence o şoför altın direksiyon ödülü vermeli.
2: Başarabilecek mi? Şimdi ne olacak?
1: Geri gitmesi ve Peterslahar yolunu bulması gerekiyor.
2: Tek başına mı?
1: Ehliyetini bakkaldan almadıysa yapabilmesi lazım. Öyle değil mi?
2: Stefan bence başaramayacak. Başka birinin yapması gerek.
1: Neden hep ben?
2: Çünkü sen yıllarca böyle şeyler sürdün de ondan.
1: Tabii.
0: Stefan Morlock'ta çalışmaya başlamadan önce 15 yıl boyunca uzun yol şoförlüğü yaptı.
1: O kadar zor olmamalı. Tıpkı eskiden olduğu gibi.
3: Stefan gerçek bir tır şoförü. 5 metreden fazla geri gidebilir.
1: Ben hala kendimi eski usul bir şoför olarak görüyorum. Sadece dümdüz gidebilen ve araç kullanmayı bilmeyen günümüz tır şoförleri gibi değilim. Bu işi biliyorum. Uzun yıllardır yapıyorum zaten.
0: 200 metre geriye gidiyor. Bir 3 nokta dönüşü yapıyor ve devam ediyor. Stefan için hiç sorun değil. Bir şey hariç.
1: Otomatik vitesi icat eden adama lanet olsun.
9: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Brezilya'daki minibüs konvoyu yola çıktıktan kısa süre sonra polis kontrolüyle durduruldu. Takım sadece sıcak yüzünden değil, başka sebeplerden de ter döküyor.
4: Hello.
5: Merhaba.
3: Ama polis de dikkat kesiliyor.
6: Dilimizi konuşuyor musun acaba?
7: İngilizce mi?
6: Evet.
7: Sayılır.
6: Güzel.
8: Ben bu eyaletin başkomiseriyim. Sizi belli sebepler için durdurduk.
6: Hayır.
8: Araba ithal mi? İthal araba.
6: Hayır,
8: mı?
6: Bu arabayı Almanya'ya ihraç ediyoruz.
8: Peki, liman belgeleri mevcut mu?
4: Ben hallederim. Merhaba, nasılsınız? Ben halledeceğim, tamam mı?
6: Tamam.
3: Neyse ki yerel refakatçi devreye giriyor. Çünkü Mihail'in minibüslerinin hepsi küçük bir sır saklıyor.
6: İhtiyacım olan son şeydi bu. Arkada şasi numaraları eksik, 3 Volkswagen minibüsle durduruldum.
3: Şasi numaraları açıkça çıkarılmış durumda.
6: Masarım, neden?
3: Arkadan kesilip öne yeniden monte edilmiş. Almanya'da bu düşünülemez bir şey. Ama Brezilya'da yasal. Tabii Marcelo öyle diyor.
6: Peki ya 3 Bulgar ya da Yunan 3 arabayla Almanya'da gezerken polis tarafından durdurulsa, polis eksik şasi numaralarını fark etse, sonra da onlar ama bu Almanya'da yaygın dese, o zaman ne olacak ha? Aklınız alıyor mu? Ben olsam onların hepsini hapse atardım. Hepsini.
3: Mihail'in 3 Brezilyalı refakatçisinden biri avukat. Biraz hukuki danışmanlık fena olmazdı.
8: Hey dostum, buraya gel. Gel buraya. Patron sen misin?
6: Evet.
8: Tamam.
6: Brezilyalı bir polise şasi numarası kesilmiş bir Volkswagen minibüsün yabancıya satılmasının Brezilya'da yaygın olduğunu açıklamak için biçilmiş kaftanım değil mi? Ne kadar mantıklı.
8: Ehliyetini ve pasaportunu görmem lazım.
6: Bu harika bir başlangıç oldu. Güzel bir başlangıç. Harika bir başlangıç.
3: Polis memurları epey titiz. Kontrol 15 dakikadır devam ediyor. Dakikalar bitmek bilmiyor.
8: Tamam. Buyurun.
6: Teşekkür ederim.
8: İyi yolculuklar.
6: Teşekkürler. Sağ olun.
4: Teşekkürler.
6: Evet, hiç fena değildi. Harika.
8: İyi yolculuklar.
5: Teşekkür ederim.
6: Aman tanrım.
5: Tamam mı? Hoşça kalın.
8: Hoşça kalın.
6: Kimse buna inanmaz. Bizi bu 3 pert arabanın içinde görünce ne düşündüler acaba? Ben olsam ben de çevirirdim. Neyse, her şey yolunda. Adamlar işini yapıyor.
3: Hadi hemen buradan kaçın artık. Ama tabii minibüsler sorunlu.
9: Hadi.
8: Tamam.
3: İşte gidiyorlar. Limana sadece 440 kilometre kaldı.
6: Fena değildi. Haksız mıyım? Tanrı'ya şükür. Çok daha kötü bir şey bekliyordum.
5: Ben de öyle düşündüm ama büyük patron heyecanlı gibiydi.
8: Hoşçakalın.
6: Tamam.
3: Bir saatte sadece 20 kilometre gittiler. Minibüslerin kayıp zamanı telafi etmesi gerek. Rio Doce üzerinden doğuya, 458 numaralı yolda giderek daha az nüfuslu alanlardan geçerek devam ediyorlar. Bir sonraki büyük şehir 100 kilometreden daha uzakta.
4: Sorun mu var?
3: İki saat bile geçmeden konvoy yeniden duruyor.
4: Tamam, başlayayım.
5: Bir terslik var. Bir bu eksikti.
6: Ne oldu? Devam etmemiz lazım.
5: Bir sorun var. Pat güm çat pat. Sürekli sesler duyuyorum. Arka taraf kopacak gibiydi.
6: Bunu o kadar çok istemiştim ki.
5: Evet, duyduğum ses bu.
6: Muhtemelen tekerlek yatağı pert oldu. Her şey gevşemiş. Bu neye benziyor biliyor musun?
5: Felakete.
6: Evet.
10: Sorun ciddi
5: evet,
10: mi?
5: Evet, sorun ciddi.
3: Sonunda vardılar. Stephen kaybolan tırı sağ salim Peter Slah'a getirdi. Kurtarma operasyonu 3 saat sürdü. Artık boşaltabilirler.
4: Aracın fotoğraflarına baktım ve bana göre
11: evet,
4: araç devrilmek üzere gibi görünüyordu.
11: Aks şu kadar yukarıdaydı işte.
4: Gördüm.
11: Konteyner sıkışmıştı.
4: Gördüm, evet. Evet.
11: Ucuz yırttık.
4: Evet. Biraz daha gitse devrilecekti. Evet. Sonra da yeniden kaldırmak için doğru. 50 tonluk doğru. Vinç gerekecekti.
11: Katılıyor.
4: Gazeteye çıkacaktık.
11: Ya da televizyona.
3: Tırda Amerika'dan gelen ürünler vardı. Umarız hasar görmemiştir.
11: Bir jip bir de araba olması gerek. Hadi bakalım.
10: Ah, lanet olsun.
3: İçerisi resmen darmadağınık olmuş.
11: Tonlarca kıyafet var.
3: Mihail'in ihracat uzmanı konteyneri yola çıkardı.
6: Jelly, Amerika'dan satın aldığım tüm malzemeleri bizim için temin ediyor. Bu konteynerlerden biri her şeyin bir araya getirildiği bir toplu sevkiyat. Kıyafet var, yedek parça, vida, krank, yay, motor ve artık ne sığarsa hepsini koyduk.
3: Büyük sevkiyatlar her zaman alıcı çeker.
11: Vater, bu hurda dolu.
12: Aman tanrım.
11: Burayı boşaltmak bütün günümüzü alacak.
12: Araba yok mu?
11: Hayır, hepsi kıyafet dolu.
3: Yumuşak ürünler açıkça daha çok rağbet görüyor. Hatta gereğinden fazla.
4: Bunların boyutu ne?
13: Evet. Tekrar içine koyabilir miyiz?
12: Hayır, yoksa bir daha asla geri alamayız.
11: Hey, şunları kutulara doldurun. Olaf, burası pazar değil. Ceplerine doldurma. Ceplerine doldurma dedim.
6: Böyle bir şeyi açınca tabii ki etraftaki herkes de bakmak istiyor.
13: Merhaba.
11: Sayıyorum Olaf.
13: Herkes bakabilir.
6: Ama bu elbette imkansız. Her şeyi bir şey kapıyor.
4: Tabii zaten bir tane var. Olaf'ın elindeydi.
11: Hayır. Hayır, Olaf her şeyi geri koydu.
3: Umarız öyledir.
4: Bunu depoya koyacağız ve orada kalacak.
3: 33 metreküplük bir konteyner. Kumaşlar, kauçuk kaplamalı eşyalar, paketlenmiş eşyalar ve gerçekten ağır şeyler için bolca yer var.
11: Bunlar standart 6,5 litrelik dizel motor. İkinci el. Çalışıp çalışmadıklarına da bakmamız gerekecek. Oraya taşıyın.
3: Araştırmanın sonunda birkaç motor ünitesi ve kutudan sonra eski bir dost ortaya çıkıyor. Hem de çok eski bir dost.
11: Umarım bunun için para ödenmemiştir.
6: Bazen geceleri uyanıyorum. Amerika'da internetten bir Willys Jeep buldum ve yarı uykulu haldeyken bunu hızlıca almaya karar verdim.
11: Her şey pas içinde.
6: Uykuma devam etmem gerektiği belli oldu.
11: İçinde hiçbir şey yok. Tabanı da dahil. Bak, resmen taş devri arabası gibi. Koşa koşa sürebilirsin.
3: Gerçek efsanelerin kusurları olur. Büyük olanların bile. Bu Jeep tüm arazi araçlarının atasıdır.
4: Bu Tuz Gölü'nde falan mı bekletilmiş?
5: Evet, biraz boya halleder. Evet.
8: Üzerine biraz da macun sür, tamamdır.
3: Toplamda yaklaşık 370 bin adet üretildi.
14: Yeni bir tabanla hazır hale geldi. Her şey burada. Güzel.
11: Hala orijinal motor üzerinde, 6 voltluk. İçinde bir fare yuvası var.
3: Lakabı Go Devil. Sıralı 4 silindirli bir motor.
11: Bakın ya, hala iyi. Muhtemelen çalışır durumda.
3: Ekibimizin yeniden hayata döndürdüğü ilk sorunlu araç bu olamaz elbette.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Mihail ve ekibi limana giderken Brezilya'nın ortasında mahsur kalıyor. Tekerlek rulmanı iflas etmiş.
16: Neden evde kalıp çilekli dondurma yemedim ki? Burada ne işim var?
15: Açık yoldalar ve sonu belirsiz bir tamiratla uğraşmak zorundalar.
16: Ne bozuldu bilinmiyor. Alet olmadan nasıl tamir edileceği de meçhul. İşimiz zor.
17: Guido hadi ama.
16: Üstümüzü değişiyoruz. Bu kıyafetlerle yola çıkmalıydık.
18: Yola çıkalı daha yarım saat bile olmadı. Ve tamirat çıktı. Daha önümüzde 12 saatlik yol var.
16: İşte aletler. Felaket.
17: Bu kadar mı yani?
16: Aletler gerçekten de çöp. Peterslar da olsa çoktan çöpe atılırdı. Kimse tekrar görmek istemezdi. Marcelo arabalardan bizim kadar anlamadığı için hurdalıktan rastgele bir şeyler almış ve olur diye düşünmüş. Tekerlek bijonlarını nasıl gevşeteceğiz mesela? Hangi aletle yapacağız? Bu nasıl olacak? Bu konuda bir fikrin var mı?
17: Sadece biraz gevşetelim.
16: Öyle mi? Hangi aletle?
17: Elimizdekilerle idare edeceğiz.
16: Cidden bununla mı açacağız? Yapma.
17: Ne hallere düştük.
16: Bize alet kutusu lazım. Neden yanımıza almadık ki?
17: Her şeyi getireceğini söyledi.
16: Her şeyden kastı çekiç, keski ve testere mi? Bir de marangoz çekici, öyle mi?
15: Neyse ki Marcelo bijon anahtarı getirmiş.
16: Aman tanrım. Evet.
17: Sorunlar. Araba ve Brezilya. Muazzam üçlü. Eyvahlar olsun.
15: Sadece 5 adet inatçı bijon somunundan sonra...
16: Rahatsız ediciydi. Nem neredeyse %100'dü. En ufak hareket insanı terletiyor.
15: Rulmana ulaşmak için göbek somununu çıkarmak gerekiyor. Alet edevat olmadan mümkün olmayacak. Yoksa mümkün mü?
16: Bu harika çalışıyor. Değil mi? Harika dedim. Bu oyuncak çekiç ve Brezilya'daki bir panayırdan alınmış bijon anahtarıyla harika bir iş çıkarıyoruz. Harikayız. Bence bir ödülü hak ediyoruz.
1: Bu kadar gevşekse silindiri mahvetmiş olmalı. Fren hidroliği de sızıyor gibi. Doğru aletlerle yeni rulman yapılırdı ama elimizde düzgün bir çekiç bile yok. Açmayı başarsak bile rulmanın pert olduğunu görüp yine şu anki kadar bilgiye sahip olacağız yani. Yeni bir şey bilmeyeceğiz.
16: Bu yolculuk için tam donanımlı bir alet kutusu lazımdı.
18: Tam donanımlı alet kutusu lazımdı.
16: Kardeşi yedek parça dükkanı olduğunu söylemişti.
18: Kardeşinin yedek parça dükkanını soruyor.
16: İkinizden biri fotoğraf çeksin, geri dönsün, parçaları alsın ve buraya gelsin. Bence en mantıklısı bu olur. Yükleyip eve gidelim. Bu tamir gece 12'ye kadar evet. Sürer.
1: Tamam mı? Anlaştık mı?
15: Brezilyalı ortaklar aletleri ve yedek parçaları organize edene kadar Mihail ve Volker hiçbir şey yapmayacak.
1: Gidiyorum. Görüşürüz. Anlatabildim mi?
15: En azından suları akşama kadar yetecek. Gölgedeki 30 derece sıcaklık da iyi haber tabii ki. Bu yolculuğun geri kalanını düşünmek için ideal bir ortam. An itibariyle ekip oldukça yorulmuş durumda ve biraz dinlenmek istiyorlar.
1: Bir şey eksik ya da yanlış olacak diye düşünüyorum. Kesin yine bir terslik çıkacak. Yemeğimiz de olmadığı için dinlenmeye karar verdim. Sanırım adam gölgede oturulmasına sinir oluyor.
16: Kardeşim, gezegen alev alev yanıyor.
19: Sıcak. Brezilya. Üzgünüm.
1: Ne kadar oldu?
16: Ne?
1: Ne zamandır buradayız? Bir saat oldu mu?
16: Bir saat 40 dakika.
1: 40 mı?
16: Evet, bir saat 40 dakika.
1: Bir saat 40 dakikadır evet, burada mıyız?
15: Yedek parça getirmek için giden adam hala geri gelmedi.
16: Nerede olduğunu öğrenmeye gidecek. Biz ne günah işledik ki? 3 saat oldu.
15: Peterslah'ta boşaltma devam ediyor. Arabayı konteynerden çıkarmak için tırın rampaya yanaşması gerek. Kolay gibi görünüyor ama değil.
1: Geri dön! Bu taraftan.
20: Bu adam tır süremiyor.
21: Öyle mi?
15: Şoför daha önce 40 tonluk kamyonu tarlaya sokmuştu. Belli ki avluda manevra yapmak da onun güçlü yönlerinden biri değil. Bogza'nın tam anlamıyla kendini adamış olması bile istenilen sonucu vermiyor.
1: Diğer taraf. Dümdüz git. Hadi dümdüz git.
20: 3 saat sürdü, hala manevra yapıyor.
1: İyi şoför. Ama genç ve tecrübesiz olduğu için sonuç böyle oluyor. Herkes böyledir.
16: Nasıl yapılacağını bilmiyor. Hepsi bu. Burada bu sorunu yaşayan ilk tır bu değil. Evet.
15: 3. deneme. Bu sefer fena görünmüyor. Derken...
20: Bekle. Dur. Tamam mı?
22: Buradan giremiyorum.
20: Biraz daha yanaş. Biraz daha.
16: Yani sorun nedir? Şoför.
20: Dur. Biraz daha yanaşman gerek. Hayır. Yine yanlış yöne döndü.
15: 4. deneme başlıyor.
20: Hayır, bu tarafa. Bu kadar zor olmamalı. Bogdan.
0: Efendim?
20: Çizgilere hizalaması lazım.
0: Söylüyorum ama anlamıyor evet. ki.
15: Varış noktası bu işaretlerin arasında. Ama kabul edelim, onları görmek o kadar da kolay değil. Değişmeleri lazım.
20: Adamı iyice bıktırdın. Bak, eğer aynaya bakarsa ve bu çizgilerin tam ortasındaysa tam oturacak.
15: Bir şoför, iki çizgi, üç ekip üyesi. Otomatik park asistanı bu kadar iyi çalışmamıştı.
20: Kesinlikle yine yapamayacak.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Ne?
15: Bir şoför, iki çizgi, üç ekip üyesi. Otomatik park asistanı bu kadar iyi çalışmamıştı.
20: Kesinlikle yine yapamayacak.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası...

0: ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Walker ve Mihail Brezilya sıcağında 4 saattir bekliyorlar. Minibüs için gereken aletler ve yedek parçalar sonunda geliyor.
10: Vivos olsun içinde.
11: Bakalım ne getirmiş.
10: İyiyim yok, orası kesin. Boş versene. Evet, başka ne var? Şuna bak, ne getirmiş? İşte bu doğru parça, evet.
11: Şuna bak.
12: Sonunda bulduk.
10: Evet, sonunda.
9: Göbek aks somununu gevşetmek için ağır bir alet.
10: İşte bu sefer oldu.
9: Sonunda kırık tekerlek yatağına erişim sağlandı.
10: Hayır. Evet, işte bu rulman, bitmiş bir rulmanın çok iyi bir örneği.
9: Mihail ve Walker önce eski rulmanın tüm parçalarını çıkarmak zorunda. Çünkü yeni rulman takacaklar.
10: İyi gitti değil mi?
11: Evet, evet.
10: Bir şekilde hep devam eder. Hem de her zaman. Brezilya'da güzel kızlarla beraberdim. Harikaydı. Lanet olsun.
9: Her şey yolunda giderse minibüs konvoyu yakında yoluna devam edebilecek.
10: Evet, harika. Her şey bozulmuş dostum. Her şey bozulmuş.
9: Hem de her zamankinden daha fazla. Birlik olmuş güçlerle sona doğru.
11: Az kaldı değil mi?
10: Evet. Neredeyse bitti. Faturayı şimdi yazacağım.
11: İşte budur.
9: Eski rulman çıktı. Ama Volker'ın önceki Morlock seyahatlerinden çok iyi tanıdığı bir şey beliriyor.
11: Felaket.
10: Bu buraya uymuyor.
9: Mihail doğru parçayı sipariş etti. Ama belli ki doğru parça gelmemiş. Saatlerdir beklenen rulman uymuyor.
11: Bu buraya oturmuyor.

0: Az önce gelen rulmanlardan biri yanlış. Şimdi de birkaç saat daha yeni bir rulman bekleyeceğiz. Eğer o zamana kadar karıncalar bizi yememiş olursa devam ederiz. Lanet olsun.
1: Birazdan güneş batacak, hava kararacak.
0: Harika. Böyle ülkelerde geceleri araba sürülmez. Gece yatakta olursun çünkü hava kararınca kimse çığlığını duymaz. Sahte polis kontrolüne bile denk gelebilirsin. O yüzden gece yolda olunmaz.
2: Rampa yaklaşımı deneme 75.
3: Petersilah'taki tır yarım saattir rampaya yanaşmaya çalışıyor. Ekip son aracı nihayet boşaltabilmek istiyor.
2: Yavaş.
4: Dur, dur. İşte budur.
3: Sonunda yanaştı. Gerçi biraz çarptı ama olsun.
4: Ah tanrım, şükürler olsun. Sonunda bunu da görebildik. Sonunda.
2: Ah. 45 dakika sonra tır nihayet rampaya ulaştı. Artık bunu çıkarabiliriz. Sonra konteyneri süpürürüz ve böylece yoluna gidebilir.
3: Artık nadir bulunan bir K-30'un içinde. 1983 ile 1986 arasında yaklaşık 70 bin tanesi Amerikan ordusunda kullanıldı.
2: Dur, dur! Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla fena değil. Az çok klasik. O bizim en çok satan arabamız. K-30 bizim başlıca ürünümüz.
3: Bu araçta iki tane 6,5 litrelik motor var. Ve içerideki beklenmedik detaylarla bakanı gerçekten şaşırtıyor.
2: Aa, askeri bir araçta bordo bir halı.
3: Bu çok aranan bir ganimet.
2: Bu artık benim.
5: Orada ne var? Bana da bakayım. Göster. Bana da göster. İşte. Bir bakayım.
2: Ama sen
5: bir
2: sonra.
5: Bakayım şuna.
2: Hayır. Sonra Günter yine istiyor. Ben vardım. Sonuç olarak bu konteyner yine işimize yaradı. Şimdi elimizde ne olduğuna bir bakalım.
3: Arabanın yanı sıra büyük bir yedek parça kutusu var. Ekibimiz her yıl 10 adet K-30 restore ediyor.
2: Vites göstergesi, cam kolu ve fren silindiri bulduk. Ateşleme kablosu, fren gövdesi, manşon, fren takozu, su pompası, el freni kablosu.
3: Ve araya karışmış, muhtemelen alışveriş sırasında yanlışlıkla eklenmiş parçalar da var.
2: Konteyner boşaldı. Her şeye baktık. Blazer ve K-30 için birçok parça var. Dönüştürücüler, jantlar, bir yığın malzeme bulduk. Bunları depo köşesine atacağız. Yeni arabalarımız için gerektiğinde kullanacağız.
3: Brezilya. 30 derecenin üzerinde sıcaklık. Mihail ve Volker yine saatlerdir bekliyor. Hala parçalara ihtiyaçları var. Ama bu sefer doğru olanlara.
1: Eğer yeni bir rulmanı ve doğru contayı bulup yağın girdiği kapak üzerindeki altıgen civatayı da gevşetebilirlerse işimiz yarım saat taş çatlasa bir saat içinde bitecektir. Sonra tekrar yola çıkabiliriz diye hesaplıyorum ben. Sanırım olur.
6: Geldim. Güzel haberler getirdim. Hadi bakalım.
3: Tam 3 saat sürdü. Ama sonunda Luciano ve Marcello bu sefer doğru parçaları buldular. Bakalım sorun çıkacak mı?
0: Tekerleğin bloğunu ver. Ona söyle arabaya geçsin ve frene bassın.
3: Aslında ekibin gaza basması gerekirdi.
0: Büyük çekici al, buradan vur. Bu iş ne kadar da sorunsuz dostum gidiyor değil mi? Hadi dene bakalım. Evet. Güzel, hadi.
1: Oluyor mu?
0: Görünüşe göre ne yaptığımızı biliyoruz. Gördüğünüz gibi biz başarılı iş insanlarıyız. Volkswagen minibüsleri satın aldık, bindik. Sabah 11'den akşam 6.30'a kadar burada dikilip ucuz parçalarla ve biraz da ödünç alınmış aks rulmanlarıyla tekrar yola çıkmaya çalışıyoruz. Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Bir dahaki sefere Felluce'ye gideceğiz. Bu kadarı yeter.
1: Evet.
0: Gün mahvoldu. Evdekiler kahve istiyor. Evet, hepsi keyif çatıyor. Hepsi mesajlarını kontrol ediyor. Benimkiler hariç. Çünkü mesaj atamıyorum.
3: Güneş alçaldıkça zaman daralıyor. Açık hava tamirhanesi epey meraklı topluyor. Marcelo ekibi hızlandırıyor.
7: Mümkün olduğunca hızlı olmamız gerekiyor. Hava kararıyor. Yol kenarında kalmak tehlikeli. Şu anda burada kalamayız. Mümkün olan en hızlı şekilde devam etmemiz gerekiyor.
0: Zaten elimizden geleni yapıyoruz.
1: Acele etmemiz gerektiğini söylüyor. Burada karanlıkta durmak tehlikeliymiş.
3: Brezilya'da her saat 7 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyor.
0: Walker, pistonu içeri itebilmek için şuradan vurman lazım. Tamam mı? Şu an dışarıda.
1: Buradan mı
0: vuruyor? Evet, bir şekilde vurup içeri ittirmen lazım. Evet.
1: Girmiyor.
0: Neden girmiyor? Normalde kayarak girmesi lazım. Haksız mıyım?
1: Normalde evet.
0: Seni lanet olası hurda araba. Seni üreten adam ne biçim bir iş yapmış böyle? Ay ben daha kötü konuşmamalıyım.
6: Ha gayret dostum.
3: Sonunda bitti.
0: Takıldı mı?
1: Kalın bir somun.
0: Şükürler olsun. Bir yerlerde bir rondele olmalı.
3: Zor koşullarda açık hava tamiri.
1: Sorun şuydu. Fren tamburunu çıkardık. Freni kenara koyduk. Bu sırada biri önlem olsun diye fren pedalına bastı. Böylece fren balataları tamamen açıldı. Normalde tambura baskı yaparlar ama burada fren silindiri dağıldığı için açılıp durmuş. Tekrar toplamamız gerekti. Ama sanırım bu sefer oldu. Başardık. Frene bastığımda anlayacağım. Ne olacağını göreceğiz bakalım. Umarım olmuştur.
3: İşte frene bas komutu. Patron bir molayı hak etti gibi.
0: Oldu mu?
1: Evet.
0: Evet mi?
1: Daha iyisi olamazdı. Böyle kalsın. Olur mu?
3: Ekip acilen yoldan çıkıp güvenli bir otele gitmeli.
8: En az 100 kilometre yol yapmalıyız.
0: Umarım 100 kilometre gidebiliriz.
8: Evet. Hava kararsa bile gitmeliyiz. Devam etmeliyiz.
0: Tamam.
3: Mümkünse durmadan devam etmeliler. Aksi çok tehlikeli olabilir.
0: Saat 11'den 18.30'a kadar şu lanet tekerlek rulmanı üzerinde çalıştık. Ve gerçekten çok yorulduk. Sanki yapacak başka işimiz kalmamış gibi. Resmen bir felaket. Neden hala bunu yapıyorum? Belki de bir doktora görünmeliyim.
3: 2 saat ve 100 kilometre sonra minibüs konvoyu nihayet bir şehre ve güvenli bir otele ulaştı.
0: Evet. 7,5 saatlik bir çalışmadan ve 5 saatlik sürüşten sonra sonunda vardık ve ben bitik durumdayım. Tek istediğim şey bir duş almak, dişlerimi fırçalamak ve yatmak.
3: Sonuçta varış noktasına hala uzun bir yol var.
0: Şimdi birbirlerine girecekler.
3: Ve gergin olan sadece ekip değil.
0: Brezilya'da orduya ait ürünler yok. Sadece Volkswagen minibüsler var. Hepsi bu.
2: Bla bla bla bla bla bla.
0: Biz Brezilya'ya gelmek istemiştik. Ne yapıyorsun? Aptal mısın? Volkswagen minibüse seyahat etmek özgürlük demek değil. Evet. Kötü koku Bozuk duruş.
2: Hadi ama dürüst ol.
0: Aptalca sorular bunlar. Ağrıyan bir kalça, burkulmuş bir diz. Bu lanet minibüs para edecek mi onu bile bilmiyorum. Ah, sinir krizinden başka hiçbir şey katmadı bu bana. Durumum gerçekten gergin.
9: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Bu var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Az önce 69 model bir minibüs geldi.
5: Bu şey çok havalı.
1: Bunlar çok havalı.
5: Hey, çok havalı demişken bu şey bir klima dostum.
1: Daha önce böyle bir araba üzerinde çalışmadım.
5: Bu şey benzin ısıtıcısı mı? Küçük bir patlayıcı sanıyordum. Vurmak istersen küçük bir çekiç var.
1: Oh.
5: Bu çekiç çok mu
1: Hayır,
5: büyük?
1: Hayır, bu biraz fazla küçük. Bundan harika bir şey çıkaracağız. Tamam, hop.
5: Bu çalışmadı.
1: Tamam, rotoru hemen temizleyeyim. Bir daha dene. Hadi bakalım. Bu şeyi çok havalı yapacağız. Çalıştırıp süreceğiz.
5: Aa, şuna bak.
1: Abi sana bir sorum var. Baban kim?
5: Aman tanrım.
1: Neredeyse tekerleği yakıyordu. Adım Willy Holden ve 15 yıldır otomobil üretiyorum.
5: Adım Steven Holden ve hayatım boyunca Willy'nin kardeşiydim.
1: Arabalar üzerinde çalışmak zordur ama bunu sonraki seviyeye taşıyoruz.
5: Motor Trend bizi teste tabi tuttu. Bir araba bulup 25 bin dolara yenileyip onu olabildiğince havalı ve eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz.
1: Bütçenize uygun ilginç arabalar mı? Görev kabul edildi. Tamam dostum, hey. Hepinizin bilmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu görene kadar bekleyin. Gerçekten inanılmaz. Bu minibüsü çok istiyorum. Pekala. Evet. Ne kadar havalı göründüğümden anlaşılıyor. Az önce 69 model bir minibüs aldık. Bu şimdiye kadarki en havalı şey değil mi?
5: Bu çok havalı. Burada 110'luk bağlantımız var. Ormanda park yapabilirsiniz veya Walmart otoparkında.
1: Bu minibüsü 6500 dolara aldık. İnternette araştırma yapıyorduk ve adamı aradık. Şöyle söyledi. Bir yıl önce çalışıyordu, park edildi, hareket ediyordu. Ama fiyatı uygundu. Tip 2 bir minibüs için 6500 fazla ucuz. Hem de durumu ne olursa olsun. Bunlar motorsuz olarak 10-12 bin dolara satılıyor. Her zaman havalıydılar ve iyi durumda olanlarını bulmak zordur. Ve dinle.
5: Hey, çok havalı demişken, bu bir klima dostum.
1: Evet dostum, jaluzi ricam gerçekten havalı. Tamamı çalışıyor gibi görünüyor.
5: Volkswagen ustası değilim ama her şeyi tamam
1: gibi görünüyor,
5: değil mi? Görünüyor. Evet.
1: Bu tür minibüsleri birçok farklı şekilde yenileyebilirsiniz. Özellikle bunda ilk akla gelen düşünce, kamp yapmak için bu harika bir araç oldu. Uzun yola çıktığınızda arkadaşlarınızı yanınıza alabileceğiniz bir şey. Bunlar çok yönlü, çok havalı, küçük bir karavan gibi. Tekerleklere bir şeyler yapmak istiyoruz. Vites kolunun sıkışmış olduğunu fark ettik. Tabii ki yürümesi gerekiyor. Yakıt borularına ve filtreye ihtiyacı var. Karbüratör onarılacak veya değiştirilecek. Buradaki çamurluğun içinde biraz kanser var. İşte burada Marshpierre'de de var. Bunlardan bazılarını kendimiz halledeceğiz. Geri kalanıyla da kaporta atölyesindekiler ilgilenecek. Boyayı değiştireceğiz. İç mekan da değişecek. Bazen birine ödeme yapmak daha az maliyetli olur. Ama bunun dışında ihtiyacımız olan tüm parçalara sahibiz. Mümkün olduğunca çok yönlü bir şey planlıyoruz. Belki bir Sprinter minibüsü daha kurtarabiliriz. Bir minivan daha kurtulmuş olur. Eğer tüm futbolcu anneleri böyle arabalarla gezseydi, dünya daha hoş bir yer olurdu diye düşünüyorum.
5: Büyük blok burada mı?
1: Hı hı. Ben kesinlikle bir minibüs sihirbazı değilim. Haklarında pek bir şey bilmiyorum ama burada düz 4 silindirli ve hava soğutmalı bir motora bakıyoruz.
5: Bütün parçalar burada gibi.
1: Çok basit. Arkasında çim biçme makinesi motoru olan bir şey üzerinde çalışmak tuhaf. Çünkü bu gerçekten sadece bundan ibaret.
5: Motor dönüyor, evet.
1: Tamam. Planımız bugün çalıştırmayı denemek.
5: Sesini duymak güzel olurdu.
1: Hakü'nün buraya takılacağından eminim.
5: Evet, genellikle ön tarafa.
1: Tamam.
5: Kontak kapalı. Onu tak da bakalım çalışıyor mu?
1: Tamam. Çalışır.
5: Burada tık yok. Dur biraz. Vay, cam sileceğimiz çalışıyor.
1: Hey dostum, neredeyse bitti. İçinde motor yağı var. Önce ellerimi çekeyim. Debriyaja bas ve çalışıyor mu bak bakalım.
5: Çalıştırıyorum.
1: Evet. İşte bu. Bundan bahsediyorum. Arabaya benzin koymayı düşünüyorum. Ateşlemeye bakmayacağım. Gidiyor mu diye bakacağım.
5: Tamam.
1: Tamam.
5: Hazır mısın?
1: Evet, dene bakalım. Tamam, dur.
5: Çalışmadı.
1: Evet, görebiliyorum. Kontağı kapat.
5: Kapalı.
1: Tamam. Distribütör kapağını açıp içinde bir şey olup olmadığına bakmak istiyorum. Rotoru var. Tamam, rotoru hemen temizleyeyim. Bunların hepsinde az miktarda da koyulaşma oluşur. Şu anki rengini görüyorsunuz. Sonra silince gerçekten parlak oluyorlar. Elektriksel olarak iyi bir temas kurabileceğinizi bildiğiniz yerleri temizliyoruz. Tamam Steven, hazır mısın?
5: Hazırım.
1: Harika, çalışır. Tamam, burada hiç akım yok. Kontak açık.
5: Açık.
1: Tamam, bobine voltajı verdik. Kontağı açabilirsin.
5: Açık.
1: Tamam, şimdi kapat.
5: Kapalı.
1: Platin uçlarının bir tarafına elektrik gidiyor ve bu şu anlama geliyor. Onu döndürdüğünde ve kıvılcım oluşmadığında o noktalar ya yanmıştır ya da üzerlerinde korozyon oluşmuştur. Görünüşe bakılırsa korozyon var. Şimdi az önce kullandığım zımparayı alıp bunların arasına yerleştireceğim ve o noktaları zımparalayacağım. Ve işlem bittikten sonra çalıştırdığımızda kıvılcım elde etmeliyiz. Rotoru tekrar yerine takacağım ve kapağı da takacağım. Kapağın içini sileceğim çünkü rotoru temizledim. Rotorun üzerinde bir işaret var. Yanlış takmamız mümkün değil.
5: Neyse ki.
1: Distribütör kapağını 180 derece çevirip takabilirsiniz ama bunu sadece aptallar yapar. Yani.
5: İşte bu yüzden yapmıyorum.
1: Evet.
5: Ben kontağı açıyorum, benim işim bu.
1: Hepimizin güçlü yanları var abi. Mesela ben zarfın yapışkan kısmını yalayıp yapıştıramam. İmkanı yok. Ama Steven yapabilir. Hem de her gün.
5: Doğmamızın bir sebebi var. Ben de pul koleksiyonu yapıyorum.
1: Tamam Steven, hazır mısın?
5: Hazırım.
1: Pekala, çalıştır. Öğleden sonra izin alacağım. Program devam edebilir.
5: Hay aksi.
1: Abi, sana bir sorum var. Baban kim? Bingo. Pozitif yakıt basıncı verebilmemiz için bunu bypass etmemiz gerek. Bu da ne böyle? Bu ne işe yarıyor? Biliyor musun ne işe yaradığını? Bak buraya denk geliyor ki elektrik taşıyor olmalı. Buji. Bu benzin ısıtıcısı mı? Öyle mi?
5: Küçük
1: öyle
5: bir patlayıcı falan olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdilik bunu bypass edeceğiz. Bunu kullanmak harika olurdu ama şu an öncelikli değil. Hiçbir şey bilmediğiniz bazı konulara dalmak gerçekten çok hoş ve bazen arabalar üzerinde çalışmak harika bir şey. Çünkü her şeyin nasıl çalıştığını bildiğinizi düşündüğünüz anda 69 model bir minibüsün bagajını açıyorsunuz ve küçük bir nükleer cihazla karşılaşıyorsunuz.
5: Hey, bu hortumu bağlayabilir miyim?
1: Ve çekileyim de yakıt hortumlarını bağla.
5: Tarih dersini sonra verirsin.
1: Sözümü kestiğinde konuştuğum için üzgünüm.
5: Tamam, peki.
1: Bu konuda konuşmayı bırakacağım ve gidip birkaç alet alacağım.
5: Bana 12'lik somun anahtarı verir misin?
1: Tamam, anladım, sorun yok. Buradaki pası temizlemem gerekiyor.
5: Bunu yakıt deposuna ulaştırmalıyım.
1: Hey dostum, somun anahtarını bulamıyorum.
5: O açık ağız çekmecesi, bu yüzden bulamıyorsun.
1: Hayır, biliyorum. Diğerine ulaşmak için bunu karıştırıyordum.
5: Bir tahta ile altına gireyim. Böylece ona ulaşabilirim.
1: Altına mı? Tamam, bakalım bu uyuyacak mı?
5: Devam et.
1: Tamam. Evet, biraz Biraz gevşek duruyor. Oradaki boşluk miktarından o ince hortumu geçirebileceğini zannetmiyorum. Beşlikler alabilir miyim lütfen? Bu kesinlikle çok büyük.
5: Çoğu araba, benzinli arabalar beşlik veya dörtlük hortumlarla çalışır ve burada 2,5'luk bir hortum var. Bu zaten küçük. Ama görünüşe göre bu şey 35 beygir gücünde ve 5'lik yakıt hortumu kullanıyor. Yani bu çok fazla yakıt değil. Yani umarım yeterince uzundur. Tamam kardeşim.
1: Hazır mısın Freddy?
5: Evet, bu çok dar dostum. Bağladıktan sonra benzin koymamız gerek. Hortum yırtılmış ve delinmiş. Bu yüzden tam bir...
1: Kit mi?
5: Hortum ve filtre lazım. Bence çalıştırıp yakıt pompasında sorun var mı bakmamız lazım.
1: Ve sonra durdurup...
5: Öyleyse filtre alırız. Yoksa suda boğulmuş gibi oluruz.
1: Tamam.
5: Yakıt hortumu bağlandı. Biraz benzin koyuyoruz.
1: 8 litre koyacağız.
5: Evet.
1: Hazır mısın?
5: Hazırım. Devam et. Kardeşim dur.
1: Çalışıyor mu?
5: Evet.
1: Hadi
5: çalışıyor.
1: Oradan.
5: Devam et. Bu yakıt hortumu sürekli sızdırıyor.
1: Çok mu?
5: Evet, bak bak, bu şey berbat, ne kadar eğri büğrü.
1: Tamam, şimdi düzeltmek için çıkaralım, ne dersin?
5: Yakıt pompasını
1: evet.
5: Çıkar.
1: Güzel.
5: Şu kapağı takmam lazım ama o kuru ve çürümüş hortuma
1: evet.
5: Değil.
1: Dişleri yanlara doğru, baksana.
5: Bu şey mahvolmuş.
1: Şuna bak. Dişleri başımı döndürüyor. Sanki onlara bakınca kusacağım. Çünkü onlar...
5: Dairesel değiller.
1: Baksana. Bu yüzden yakıt pompası lazım.
5: Ne bulabileceğime bakayım.
1: Şu ana kadar depodan temiz benzin çıkıyor. Ve motor çalışıyor. Yani motor arızası olduğu için duruyor. Ve... Sorun mekanik yakıt pompasındaymış gibi görünüyor. Bunu sipariş edip yenisini bulmaya çalışacağız. Viteste de sorun var. Bu yüzden ön tarafına geçip haspasını çekip çıkaracağız. Onu söküp neyin yanlış olduğunu görmemiz gerekiyor. Belki sipariş etmemiz gerekebilir ya da tamir edebiliriz. Bilmiyorum. Neler olduğuna bakmamız gerekiyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
7: Bu otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
12: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
12: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba. Nasılsınız?
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
16: Çitil topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
18: Gün boyu çamaşırını koru.
19: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
20: Mol Ped'den kız sözü.
21: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
26: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
27: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
28: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
29: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
30: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
31: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
29: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
32: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
33: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
34: Bu bir Lotus çok alçak.
33: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş Hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
33: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
33: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
33: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: ...69 model tip 2 minibüsü aldık ve motora parça bekliyoruz. Listedeki en büyük şey vites. Vites kolu çalışmıyor, çok kötü bir geçişi var. Derinlerine indiğimizde kurtarabileceğimiz bir şey olmasını umuyorum. Bu vites çok yumuşak ve hareket ettirdiğimizde geçişleri hiç iyi görünmüyor. Hareket ettirmek çok zor.
5: Onu çıkarmak mı istiyorsun?
1: Evet. Şunu söker misin? Evet. Evet, ben bunu göremedim.
5: Sorunu buldum. Bu kırılmış.
1: Evet.
5: Tamam, o şey kırılmış ve paslanmış.
1: Uzun bir süre aynı pozisyonda durdu. Sonra hareket ettirdik ve tamamen paslı kir gibi bir şey.
5: Aşağıda yarım balya saman var.
1: Öyle mi?
5: Ve...
1: Fare pisliği mi? Ne düşünüyorsun? Sanki...
5: Onu kaynaklamam gerekecek. Çünkü ancak böyle kırılması hale gelir.
1: Bunu yaparız. Sonra yağlarız. Tekrar toplar ve ne olduğuna bakarız.

0: Burada bir şey yaşadığı kesin. Sincap mı, fare mi? Güzel görünüyor. Buradaki işim bitti.
1: Ve böylece iki parça birleşmiş oldu.
0: Aslında ilk bakışta burası gerçekten çok temiz görünüyor. Üstte gördüğüm aralığa biraz yağlayıcı sıkabilirim.
1: Öyle mi?
0: Ne dersin? Çünkü bu bir kılavuz çubuğa benziyor.

0: Hey, vites kolunu hareket ettireceğim.
1: Tamam. Geçişleri hala zor mu?
0: Böyle çok daha iyi.
1: Tamam, tekrar yap. Hareket ettir. Başladığımızdan çok daha
0: evet,
1: iyi.
0: Evet, artık vitese geçiyor.
1: Tamam, böyle iyi.
0: Umarım öyledir.
1: Parçaları beklerken diğer konulara geçebiliriz. Yapmak istediğimiz şey şu lastik. Lastiği olmalı ki bu şeyi hareket ettirebilelim. Çok nazikçe çıkaralım. Onu mahvetmemeye çalış. Evet, bakalım kapağı çıkarabilecek miyiz?
0: Sence sola doğru gevşiyor mu, sıkılıyor mu?
1: Sola doğru gevşiyor gibi.
0: Sağa sıkılmıyor ya da sağa gevşiyor.
1: Beyaza sıkılıyor.
0: Bu sorunlar burada başlıyor.
1: Tamam.
0: Bakalım yedek lastik var mı?
1: Bu iyi bir fikir, evet. Bu araçla beraber gelen yedek lastik. Şuna bakın. Kırık değil.
0: Bu eski günlerden kalma bir lastik.
1: Acaba o şey...
0: Sağlam mı?
1: Evet.
0: Şişirelim.
1: Aslında biraz korkuyorum. 20 PSI basıp orada baksak mı? Ne dersin?
0: Yük binince nasıl olacak bakalım.
1: Nasıl?
0: Evet.
1: Hey,
0: yolculuğa hazırım.
1: Kardeşim, fren hidroliğimiz var mıydı?
0: Evet, burada işte mı? Burada. Licaudo de Frenos Dot 3V4.
1: Harika, bence bu işimizi görür.
0: Pedal biraz...
1: Sert değil mi?
0: Evet. Sanki freni var gibi.
1: Dostum, frenleri var.
0: Evet, Galia'ya gidiyoruz.
1: Gayet iyi dostum. Sonunda yakıt pompamız geldi ve yerleştirme zamanı. Yakıt pompası deliğe uydu, bu çok iyi. Birkaç saniyeden daha uzun süre çalıştığını duymak hoş olur.
0: Dostum, bir mektup buldum.
1: Ciddi misin?
0: Evet, Loli'ye yazılmış.
1: Loli mi?
0: Sevgili Lollipop.
1: Hey, o benim.
0: Servise binip otele gideceğim ve annemi aramayı deneyeceğim. En kısa zamanda geri döneceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Not, 3.20'de ayrıldım. Diğer not, minibüsü nasıl buldun?
1: Bence Lollipop bu minibüsün adı olmalı.
0: Aa, hey, ben tarağını buldum.
1: Hey, bunların bir kısmına dokunmak bile istemeyebilirsin.
0: Hayır, bu senin, sana vereceğim.
1: Ben, hayır, kullanmayı bıraktım.
0: Ucunu neden çiğnedin? O bölümünü ben de anlamadım.
1: İçindeki saçın rengi belli mi? Evet dostum, bunu güvenli bir yere koyacağım. Böylece kaybetmem.
0: İçinde pişmiş ördek olan bir peçete var.
1: Yakıt pompası taktık, latinleri temizledik, içine akü koyduk. Bu kadar. Yakıt filtresinde dahi hiç pas görünmüyor.
0: Hazır olduğunda söyle.
1: Bir dene bakalım.
0: Çalıştırıyorum.
1: Gaz verip devre artırmayı dene. Tamam, yavaş ol. Arkadaki kayış tam bir çöp. Tamam, sanırım bu kadar yeter.
0: Gidiyor mu diye bakalım mı?
1: Evet. Frene bas.
0: Evet.
1: Kardeşim, fena çalışıyor. Tamam, sanırım bunu denememiz gerekiyor. Gezintiye çıkalım mı? Evet.
0: Bunu fırlatamayız.
1: Tamam. Pekala. Buyurun, içeridekileri görmezden gelin. Pekala, emniyet kemerini taktın mı? Şaka yaptım. Tamam, 91 Ron musun?
0: Evet, duydun mu?
1: Binmek için neden bu kadar heyecanlandığımı bilmiyorum.
0: Burada tuhaf hissediyorum.
1: Bu çok hoş değil mi?
0: İstersen otoyola çıkarabilirim.
1: Patinaj bile atabilir.
0: Hadi sürüş vitesi.
1: Fener tutuyor
0: bir
1: değil mi?
0: Bir tane kaldı. Lastiği döndürdüm. Hız göstergesi çalışıyor.
1: Harika.
0: 25 ile gidiyoruz.
1: Oh, aman ya, tanrım.
0: Olamaz.
1: Lastiğimi yakıyordun.
0: Dostum,
1: bunu hissettin mi?
0: Galiba patinaj
1: dostum,
0: yaptım.
1: Bu şey gerçekten çok havalı. Tamam. Bırak kalsın, tamam mı? Motora bakmak istiyorum.
0: Sıkıntı var mı?
1: Bugün hiç kimse ölmedi.
0: Ne havalıydı bu.
1: Bu konu hakkında çok heyecanlıyım ve yan taraftaki bazı şeyleri düzeltmek için sabırsızlanıyorum. Boyayacağız, içini temizleyip yeni lastikler takacağız. Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum.
0: Evet.
1: İyi bir gündü. Bilinmeyen bir noktadan yola çıktık ve bugün o şeyi sürdük.
0: Evet.
1: Daha iyisi olamazdı.
0: Hayır, olamazdı. Çok iyi.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
5: Ama ne otel.
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
10: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Biskolatadan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
15: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tombank, kartım
16: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Evet, bu minibüsü seçtik. Buradaki planımız eski havaya sahip ama uygun fiyatlı bir şey yapmaktı. Bu şeyin çalışması bizi mutlu etti. Gerçekten çok iyi gidiyor. Şimdi onu kriko sehpasına koyacağız. Tekerlekleri sökeceğiz. Böylece içinin nasıl göründüğünü görebileceğiz.
0: Bir seviye daha yukarı.
7: Önleyici bakım yaparken bakalım neyle karşılaşacağız.

0: Hey, bu şey aks miline takılmış. Şu saçmalığı görüyor musun?
1: Vay canına dostum.
0: Bu akıllara zararlı bir şey.
1: Evet, bunların çok daha kalın olması gerekiyor.
0: Bu kadar kalın olması gerekiyor.
1: Evet, böyle görünmesi gerekiyor. Ve bunlar iki katı büyük. Bu yüzden işte bu hareketi yapıyor. Yani yeni bir kampana bulmalıyız. Seninkini çıkardın mı?
0: Hayır.
1: Bunların hepsi...
0: çıkmasına şaşırdım.
1: Bunda hiçbir terslik yok.
0: Bu şeyin %99'unun yeniden uyarlanması gerekiyor. Sonra çalışacak. Yağını değiştirmedik. Değiştirdiklerimiz sadece yakıt filtresi ve yakıt pompası oldu. Yani önce yağ aparatını getireceğim. Görünüşe göre alt kısmında bir tahliye deliği var. Karşılaştığımız her şeyden çok farklı. Sanırım 1500 veya 1600 santimetre küp. Birkaç litreden fazla yağ alacağını sanmıyorum.
1: Orada daha önce hiç görmediğim bir şey var.
0: O tapa çıktı mı?
1: Evet. Tamam, yağ değiştirebiliriz.
0: Bloğun tapası diyebileceğimiz şey işte bu parça. Ve bu tüm çamurun ve pisliğin motorun alt bölümünde toplandığı yerdir. Bir contayla tek başına yeterli mi sence?
1: Elimizde sadece bu vardı.
0: Steven bunu internette buldu. Görünüşe göre bu daha iyi bir tapaya benziyor. Alt kısmından gelen şeyleri süzmenin dışında tam olarak ne işe yaradığından emin değilim. Şu şekilde olacak bence. Bunu oraya takacağız.
1: Bunu 15.40'a mı koyacaksın
0: daha
1: yoksa?
0: Daha iyi olur değil mi?
1: En iyisi olmalı.
0: Ya abi, biliyor musun?
1: Neyi?
0: İçinde bunlardan bir tane var.
1: Gerçekten
0: evet.
1: Mi? Bunu biliyordum.
0: Yine de değiştireceğim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bunlardan bir tane var. Bunu çıkarmamıza gerek kalmadı yani.
1: Hepsi sürecin
0: evet,
1: parçası.
0: Evet, ben muhteşem bir tamirciyim. Pekala, 69'dan bugüne kadar kalmış olan tüm malzeme kalıntılarını temizledim. Tamam, içindeki parçayı da temizledik. Bunu takmak öyle çok kolay olmayacak. Delikler tam hizalanmamış. Bu yüzden zorlanacak gibi görünüyorum ama...
1: Çekiç lazım mı?
0: Olabilir.
1: Vurmak istersen küçük bir çekiç var.
0: Çekiç lütfen. Oh.
1: Bu çekiç çok mu
0: büyük? Yok, bu biraz fazla küçük.
1: Aa.
0: Daha büyüğü yok mu?
1: Tamam, bulmaya çalışayım.
0: Bu yüzden bilek kaslarım incindi.
1: Evet, al bakalım.
0: Evet, bu işe yarayacak gibi görünüyor. Alet kutusunun önünde...
1: Palyaçoluğa başlangıç seti gibi.
0: Umarım serviste çalışan insanlar keyif alıyordur. Çünkü ben çok gülerdim. Buradaki dağınıklığı toplaman için bırakıyorum.
1: Sorun değil. Kendine bir içecek al ve dinlen.
0: Seninle çalışmayı çok seviyorum.
1: Sen yokken bir de sandviç aldım.
0: Tamam, umarım doğru ayarlanmıştır. Bu 13,5 litre değil.
1: Aa dostum, sanırım radyatöre koydum.
0: Artık radyatörü yıkamamız gerek.
1: Aa hayır.
0: Radyatör sıvısını kontrol edeyim.
1: Ne soğutma sıvısı var ne de yağ.
0: Biraz fazla olduğunu gösteriyor.
1: Her neyse, çalıştırıyorum.
0: Tamam.
1: Yağ fışkırtırsa çığlık at. Çalıştırıyorum.
0: Tamam. Sesi gayet iyi geliyor. Mekanik açıdan çok güzel. Sanki daha mutlu gibi. Bunların parçaları çok yaygın değil ama aradıklarımızı bulduk. Bunun için bir rotor veya tahrik göbeğini bulmamız gerekiyordu. Bunun doğru ya da yanlış olduğuna kaç dolara bahse girersin?
1: Sadece 3 dolarım var. Hepsiyle girerim.
0: Bu doğru mu?
1: Ben ısmarladım, yani doğru.
0: Steven ısmarladı, yani doğru.
1: 3 dolar bahse varım.
0: 3 dolar, hadi bakalım. Tamam, bazı basit kontrolleri yapalım. Yerden ne kadar yüksek olduğuna bakalım. Ayakkabı doğru genişlikte olmalı. Doğru görünüyor. Tamam, yükseklik neredeyse aynı görünüyor. Geniş 5 desenli. Tamam, bu kadar. Hadi deneme sürüşü yapalım. Şaka yaptım.
1: 3 dolar borçlusun.
0: Evet, sorun değil.
1: Parayı hemen istiyorum.
0: Pekala, Renault'u bekliyoruz. Parçaları gelecek. Sanki doğduğum günden beri onları bekliyormuşum gibi hissediyorum.
1: Sabırlı ol dostum.
0: İyi olan şu ki yapmak istemediğimiz ama yapmak için çok zaman harcamamız gereken bir sürü işimizin olması. Tekerlekler ve jantlar olsa bile onları
1: takamıyoruz. Kaçan pas yüzünden.
0: Gözümün içine kaçması gereken pas miktarına ulaşabilmemiz için onları sökmemiz gerekecek. 69 model minibüsümüz var ve onu 6500 dolara aldık. Birkaç yüz dolar harcadık bile. Kampana sorununu çözdük. Vitesi tamir ettik ve çalışıyor. Deneme sürüşü yaptık. Çalıştı, gitti ve durdu.
1: Aman tanrım. Patinaj atmaya değdi.
0: Şimdi eğlenceli kısma geçeceğiz. Gövde panellerindeki paslanmanın ne kadar kötü durumda olduğunu bulmamız gerekiyor. Bazılarını kendimiz halledeceğiz. Geri kalanı çok zaman alıyor ve bunu yapmak için yeterli araç da yok, zaman da yok. Bunlarla kaporta atölyesindekiler ilgilenecek. Bazen birine ödeme yapmak daha az maliyetli olur. Sacı keserek mi başlamak istersin, açıp keserek mi?
1: En azından temizlemeye başlayabilirim. Böylece elimizde ne olduğunu görebiliriz.
0: Tamam. Bu çok fazla iş demek. Burada beyzbol kartı büyüklüğünde parçalar halinde elimize gelen bir sürü paslanmış bölüm var. Paslı bölümlerin tamamını taşlayacağım. Sırayla birbirimizin gözlerine ve ağzına pas ve benzeri şeyler dolduruyoruz.
1: Çok iyi durumda.
0: İşte bu çok hoş.
1: Gerçekten çok hoş bir durum. Sanırım biraz pas buldum.
0: Az önce çöreğimi mi yedin
1: ne?
0: Sen?
1: Hayır, pas yedim.
0: Sanırım bu bölümde çok net çizgiler çizeceğiz. Yağlı boya kalemi alacağım. Düz ve esnek bir ucu var. Mükemmel düzlükte kesimler yapmaya çalışıyoruz. Böylece dolgu panelleri birer karesel deliğe dönüşüp bizi çok zor bir duruma düşürmeyecek. Bir tane de buraya koyayım.
1: İçi güzel görünüyor.
0: Evet. Panelleri kesip çıkar. Malzeme al ve yerine koymak için panelleri yap.
1: En sevdiğim.
0: Bu büyük paslı paneli kestik ve parçayı yamaladık. Orada tahmin ettiğimizden çok daha fazla iş var. Oyun planımızı düzeltmeliyiz. Yani kapı kızağının altında durduk. Bunlar boya atölyesinin yapacağı şeyler. Sahip olduğumuz süre içerisinde boya atölyesine gitmeye hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Daha fazla ilerlemeden önce ele almamız gereken şeylerden bir tanesi de iç mekan. İç panelleri çıkarıp orta koltuğu ve arka koltuğu çıkarıyoruz. Steven kapı kollarını ve öndeki iki kapının üzerindeki şeyleri yapacak. Ön iki koltuğu çıkarıp iç paneller ve arka koltuk üzerinde çalışacağım. Steven'ın güzel bir dansı var. Bu dansın adıysa içimizdeki kelebek. Hadi bizim için daha büyük bir hareket yap şimdi ha? Evet, işte bu.
1: Benden bu kadar.
0: Harika. Bunu da aradan çıkardığımıza göre. Şuna bakın. Eski bir arabayı parçalara ayırdığınızda ve restore etmeye çalıştığınızda parçaların çoğunu kullanabilir tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bunları bulmak çok zor ve bunun için sınırlı bir bütçemiz ve zamanımız var. Ayrıca orijinal şeyleri saklamanın da bir değeri var. Bırakın mükemmeli, ufak bir kusuru bile olsa, elinizdeki parça orijinale ne kadar yakınsa, çıkıp dışarıda yenisini yaptırdığınız parçaya göre çok daha havalı ve kullanışlı olacaktır.
1: Yani bu orijinal şeyleri korumak
0: aslında
1: önemli.
0: Aslında sorarsan en büyük etken bu olsa gerek.
1: Evet, 10 vakadan 9'unda işe yaramayan parçanın daha iyisini dışarıda bulamazsınız.
0: Evet. Buna çok paslı dağ demeliler. İşte burada. Minibüsün içine bir ses sistemi koymak istiyoruz. Elimizde güzel bir radyo var. Kesinlikle fabrika üretimi. Tam öyle değil ama yine de yakın sayılır. Boyutları göğse tam uygun. Buradaki deliğe tam oturacak gibi görünüyor. Bunun fabrikasyon görünmesi dışındaki en büyük özelliği, bu gerçekten çok güçlü bir radyo sistemi. Arkasındaki birçok çıkışı görebiliyorsunuz. İstediğiniz şeye bağlanabilirsiniz. Orijinallik istiyorsanız eski aracınız için bulunmaz bir parça. Gerekli olmadığı sürece içeri dökmeyelim. Tamam hadi o zaman. İçeri girip bayılana kadar fare pisliklerini koklayacağım. Kendime geldiğim zaman başka bir şeye geçeriz. İyi olan tarafı o bunu yaparken çalışıyormuş gibi davranabiliyorum. Neler olup bittiğini bilmiyor. Bunu temizlemek de ne kadar zor.
1: Noel Baba geldi ve bunu getirdi.
0: Özel yeni jantlar mı?
1: Kömür de olabilir çünkü çok yaramazdın.
0: Kardeşim.
1: Beyaz olması gereken yepyeni gri jantımız.
0: Tamam bir iş kutusu açtık.
1: Evet, başlayalım.
0: Hey dostum çak bir beşlik. Bayıldım.
1: Bu jant senin.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı ulaşılmaz...
6: Tel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir.

0: için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
2: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
3: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Sen onu al, bu benim olsun.
8: Tamam.
7: Ve kendini ölünceye kadar zımparalıyorsun.
8: Tamam o zaman. Beyaz jant alamadık. Bunları boyamak zorundayız. Tek
7: evet,
8: seçenek
7: gri
8: bu.
7: Gri veya kromdu ve krom...
8: Krom.
7: Krom işimizi görmeyecek.
8: Sprey boya kullanacağız. Beyaz boya. Bu bir jant. Jantı rötuşlemek kolay. Dördünü de rötuşlayacağız ve çok güzel olacaklar ve onları çıkarıp bir kartonun üzerine koyup boyayacağız. Belki birkaç kat atıp kurutacağız. Sonra lastikleri takıp nasıl göründüklerine bakacağız.

0: Birazdan birer kat daha atar mıyız?
1: Evet. Çok güzel olacaklar. Pekala, yeni karbüratörümüz geldi. Şimdi onu yerine takacağız. Çok heyecanlıyım. İnternette bir tane bulduk ve bu orijinal karbüratörün yeniden üretilmiş modeli. Çok bağlantısı yok çünkü elektrikli şoku var.
0: Ben de söyleyecektim ama o kadar zeki değilim.
1: Evet, ama bugün benden daha zeki görünüyoruz. Tamam, işte yeni conta. Bu iyiye işaret. Ve parçayı takarken eşit şekilde sıktığınızdan emin olmalısınız. Bir tarafı çok fazla sıkarsan çarpıtırsın. Servis ekibinin bundan dolayı bilek kası sıkıntısı yaşadığını söyleyebilirim. İşte bu kadar. Bu düşerse yenisini alırım.
0: Daha iyi sıkmalıydın.
1: Evet, şimdi bunu deneyip düzgün çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Tamam dostum, istediğin zaman aç.
0: Çalıştırıyorum.
1: Evet. Tamam, bekle. Jikleyi ayarlayacağım. Çalıştır. Şimdi çalışabilir.

0: Mutlu minibüslerin sesi nasıldır bilmiyorum ama hiç fena değil. Tamam, bununla idare edelim. Jantlar ve lastikler takılmaya hazır mı?
1: Evet, takılmaya hazır. Harika görünüyorlar değil mi?
0: Dostum, bu lastikleri jantlara takmanın zorluklarından biri de çok fazla havaya ve bir sürü sese ihtiyaç duymasıdır. Evet, bu bir cheetah. Sona kalan dona kalır derler. Yani bu şey lastiğin içine hava üflemek ve lastiğin janta yaslanmasını sağlamak için kullanılıyor. Oldukça değişik bir alet. Çok gürültü çıkarıyor. Lastik takmak söz konusuysa çok işe yarıyor. Eğer başarısız olduysam beni etkilemesine izin verdiğimdendir. Yani şimdi atölyede göremediğimiz herkes gülüyor. Onu yerden havaya kaldıracak kadar basınç yok ve jantın yukarı kaldırılması gerekiyor. Bu sefer

0: doğru olacak. Tamam. Tamamdır abi. Hazır mısın?
1: Tamam. Tombala.
0: İlk seferde de böyle olacaktı.
1: Bijon tabancasını kullanmayı biliyorum. Lütfen uy. Lütfen uy.
0: Ha evet.
1: Şuna bakar mısın?
0: Bu Amerika diye bağırmıyor mu? Kel kartalların sesini duyuyorum. Amerika bebeğim.
1: Dostum bu harika görünüyor.
0: Çamurluğa dokunmuyor. Hem de hiç. Bu şey havalı olma konusunda çok fazla seviye atladı.
1: Kesinlikle. İyi lastik seçimi.
0: Minibüsümüz çalışıyor ve gidiyor. Burada gerekli şeylerin çoğunu hallettik sayılır. Boya için yakın bir arkadaşımıza gönderiyoruz. Harika bir turuncu seçtik. O döneme de çok uygun. Aa, çok göz alacak. Yani demek istediğim şu ki, kesinlikle görebileceksiniz. Ve bence çok beğeneceksiniz. Hey, bu da ne? Minibüsü getirdiler.
1: Görüntüsü harika dostum.
0: Evet. Gazla gazla gazla işte oldu. Bu şey gerçekten çok güzel görünüyor dostum. Portakallı şeker istiyorduk ve tam istediğimiz gibi oldu.
1: İyi ki boyamamışım.
0: Evet dostum, bu çok fazla iş demek. Görünüşe göre yaramaz çocuğa iç mekanını takabileceğiz artık.
1: Evet.
0: Ekose desen biraz komik. Seçtiğim şey iç mekana ait Ekose ev perdesi gibiydi. İçine yerleştiğinde kahverengiler, biraz koyu mavi ve lacivert oluyor. Vanilya rengi de var, oldukça eski tarz. Yulaf ezmesi halıya çok yakışacak. Port bagajımız az önce geldi. Port bagaj araca bir miktar stil ve klas katan şeylerden biri. Steven ve ben onu bir araya getirip tavana koyacağız. Bakalım nasıl görünecek. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Tamam, bakalım bunu boyayı kaldırmadan koyabilecek miyiz? Evet.
1: Tam burası.
0: Tam bu noktadayım. Bu bacak ön koltukta aynı hizada oluyor. Değil mi?
1: Tamam. Port bagajı taktıktan sonra psikiyatriste gitmeliyim. Tamam. Bu tarafta boyaya ihtiyacımız var.
0: Pekala. Çok iyi. Güzel görünüyor.
1: Sırada ne var?
0: Aha, saate bak.
1: Harika iş çıkardın.
0: Tamam, artık her şeyin montajının yapıldığı noktaya geldik. Motorumuzu çalıştırdık, frenlerimiz hazır. Güzel bir jant lastik kombinasyonumuz var. Port bagajı taktık, iç mekan güzel görünüyor. Bir yolculuğa çıkmaya hazırız.

0: Tamam. Bu şey gerçekten çok tatlı dostum. Minibüste yola çıktığımızda şüphelerim vardı. Steven'ın da vardı. İkimize göre de çok güzeldi çünkü bu bir nevi simgesel bir şey. Ama bu noktada bir tane alabilirim, evet.
1: Evet.
0: Tam o noktadayım. Filoma eklemem gereken bir şey ve ben zaten araba fakiriyim. Yani hiç minibüsüm yok. Onu eşime satabilirim.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Ama hadi size ne yaptığımızı gösterelim. Hatırlarsanız bu şey çirkin bezelye yeşiliydi. Sanki boyası solmuştu. Aracın yan taraflarında büyük pas delikleri vardı. Platinleri temizledik, çalıştırdık. Yeni karbüratör taktık. Motor bölmesini yerleştirdik. Yağ değiştirdik.
1: Yakıt pompası.
0: Yakıt hortumları ve yakıt pompası. Arkada küçük bir dikiş makinemiz vardı ve içerisine gelince, yani dürüst olmak gerekirse, tüm iç mekanı yeniden yaptık. Aslında biz yapmadık ama birinin yardım etmesini istedik. Şu anda iç mekanı muhteşem görünüyor. Boyanması için arkadaşa gönderdik. Yaklaşık 8500 dolar harcadık ve büyük kısmı acil onarımlara gitti. Bütçeden büyük bir pay ayırıp boyaya harcamak zorunda kaldık ve bunu yaptığımız için mutluyum. Bunu maceraya çıkabilmek için yaptık ve eşya için yere ihtiyaç olursa orada bir port bagajımız var. Birkaç hafta için ayrılmayı planlıyorsam, ki bunu yapacağım, arkadakinden fazla alana ihtiyacım olacak. Bu arada arkası da çok hoş görünüyor. Yulaf ezmesi halımıza kavuştuk. Para harcadığımız bir diğer şey de bu oldu.
1: Çok güzel görünüyor.
0: Beni yolculuğa çıkar diye bağırıyor. Okyanusu, çam ağaçlarını hayal edebiliyor musun?
1: Dostum, burada çok yer var.
0: Bu şeye her binişimde gidip bir maceraya atılasım geliyor.
1: Evet, arkadaşlarımızı, ailemizi ya da ikisini birden toplayıp bir şeyler yapacağız.
0: Alırken 6500 dolar harcadık ve boyaya 8500 dolar verdik diyebilirim. İç mekana 7000 dolar daha harcadık. Yani
1: jantlar ve lastikler.
0: Evet, jantlar ve lastikler,
1: evet.
0: Ve sonra geri kalanıysa daha çok küçük şeylerdi. Ve montaj için harcanan emek de var tabii. Size bunu mümkün olabildiğince göstermek için yaptık. Ve
1: ilk bakışta bunun için 35-40 bin alırsın dedim.
0: Aynen.
1: Değil mi? Bu şey ortalama bir erkeğin, kızın veya ailenin isteyeceği şekilde ayarlanmış.
0: Kesinlikle.
1: Öyle düşünüyorum. Görünüşü güzel, performansı iyi, iç kısmı da tam mükemmel değil ama oldukça kullanışlı.
0: Bundan asla
1: evet,
0: utanmam.
1: Evet, mükemmeli aramayanlar için. Çünkü o zaman her şey hakkında stres yaparsın.
0: Evet.
1: Ne bileyim, bundan zevk almazsın yani.
0: Bu yine de ilgilenmek isteyeceğiniz ama içine bir çanta atıp çocuklarınızı bindirmekten korkmayacağınız türden bir şey.
1: Evet, bir şey dökülse de dünyanın sonu olmaz.
0: Kesinlikle. Çok heyecanlandım. Yani bu şeyle maceraya çıkabileceğimiz, daha fazla yer bulacağımızdan eminim.
1: Ben iniyorum. Tamam.
0: Hadi plaja gidelim. Programımız da bu sezon. Bu kamyoneti daha modern hale getireceğiz.
1: Saldırıya mı uğruyorsun?
0: Bir haftadır yıkanmadım.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Evet, kamyoneti yapmayı çok istiyordum. Posta jipimiz var. Bunlar yere dokunmadığı sürece bir şey olmaz. Çalıştır. Çok iyi.
1: Sesi çok güzel. Bir şey yanmıyor değil mi?
0: Yaptıklarımızı gördüğü zaman bu arabayı kullananların hiç hoşuna gitmeyecek gibi.
1: Bir şey yanmıyor değil mi?
0: Bilmiyorum. Çünkü arazide çok güçlü olabilecek bir şey inşa ediyoruz.
1: Sıkı tutun.
0: Evet.
1: Evet.
0: Saygı için Pikes Peak yokuş tırmanışı Oldsmobile Tornado yapmayı düşündük. Kesinlikle olmuyor. Arabalar üzerinde çalışmanın asıl anlamı çıldırmadan ve vazgeçmeden bir şeyler yapabilmektir. Bu sizin de bizim gibi yapabileceğiniz bir şey.
1: Harika kardeşim.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Muhteşem karavanların bu bölümünde.
1: Oh my. Aman tanrım, orası benim yerim.
0: Bir rock'n'roll grubunun yeni bir turner aracına ihtiyacı var.
2: Oh, gizli bir geçit.
0: Bütün eşyalarının sığabileceği kadar büyük mü?
2: Bir şekilde sığdırmamız gereken bir robotumuz var.
3: Senin kafan bu minivan niye sığmaz?
0: Sürekli birbirini geçmeye çalışan iki dost.
4: Matt ve Heidi de bunlardan
3: kesin vardır.
0: Daha güçlü ve üst model.
5: Aa, evet işte bu.
0: Karavanlar bulmaya çalışıyorlar.
6: Bununla Tim ve Michelle'e yeterince gösteriş yapar mıyız?
0: Ya da arkadaşlar rekabetleri.
5: Daha büyük yatak.
0: Daha ileri gidecek mi?
7: Bu karavandan çıkmak istemeyeceğimiz.
6: Oo, işte bu.
0: Muhteşem karavanlar başlıyor.
1: Bence buradaki en büyük karavana bakmalıyız.
2: İyi polis kötü polis mi? Böyle
1: tamam,
2: mi yapalım?
1: İyi polis sensin, kötü polis benim.
2: Tamam.
1: Ben Beeps.
2: Ben de Brisky.
1: Beeps and Our Money Makers adında bir grubumuz var.
0: Michelle Beeps bir rock'n'roll grubunda sahneye çıkıyor. Ve muhteşem bir sahne şovu var.
1: Funk, soul, ska tarzında müzik yapan bir grubuz. Geçtiğimiz sene çılgın turneye çıktık.
0: 4 yılı boyunca ülkenin bir ucundan diğerine gidiyorlar. Ve eşyaları alanı biraz daraltıyor.
2: Grubumuzda 8 kişi var. Herkesin kişisel alana ihtiyacı oluyor.
1: Bir duş akabin.
2: Sadece bir banyo bile harika olurdu.
1: Otoparklarda kamp duşlarıyla banyo yapıyoruz.
2: Dolap alanı olmalı çünkü biz çok fazla eşyayla evet. Seyahat ediyoruz. Bateri var, amfi var.
1: Konfetiler ve robotlarımız var.
2: Bir şekilde sığdırmamız gereken bir robotumuz var.
0: 8 kişilik yatak, dolap alanı ve kullanışlı bir banyo. Ve en önemlisi de Beeps ve Paul bir karavan satın almadan önce kiralamak istiyorlar.
2: İşte geliyor.
1: Evet.
8: Merhaba millet, nasılsınız?
2: İyi, sen nasılsın?
8: İyiyim.
0: Eğer istedikleri türde bir karavan burada varsa onu ancak karavan uzmanı Steve Mullars bulabilir.
8: Memnun oldum.
2: Nasılsın dostum?
8: Çok iyiyim. Nasıl bir şey arıyorsunuz?
1: Bir karavan kiralamak istiyoruz ama önce bir denemek istiyoruz.
2: Evet, turneler için.
8: İnsanlara doğru karavanı bulmaları için yardım etmeye bayılıyorum. Ve onları hayallerindeki karavanı bulacağıma hiç şüphe etmiyorum.
2: Grubumuzda 6 kişi var. Ayrıca turne menajerimiz ve bir yardımcımız var. Yani toplam 8 kişi.
1: Bir de şoför
2: kişi.
1: Yani 8-9 kişi falan olacağız.
8: O zaman
1: olacağız.
8: Sizin kesin bir karavana ihtiyacınız
2: evet,
8: var.
2: Evet.
8: Hadi o zaman bakalım. Bir minibüste seyahat ederken her şey çok sıkışık olur. Tıpkı balık istifi gibi.
1: Ne tür müzikler dinlersiniz?
8: 50'lerin müziğini severim. Herkes Elvis gibi şarkı söylediğimi ama Wayne Newton gibi göründüğümü söyler.
1: İşte bu adamım. Steve neden karavan satıyor ki? Bence ekranlarda olmalı.
8: İşte buradaki karavanın adı Tour for Wings.
1: Tour mu? Bu mu?
8: Evet bu.
1: Harika.
8: 8 kişilik.
1: 8 mi?
8: Bence buna bayılacaksınız.
1: Aman tanrım.
8: Hadi bir gezelim.
1: Aman tanrım. Yeni araba gibi kokuyor.
8: Bunu çok beğeneceğinizi
2: evet,
8: düşünüyorum.
1: Bu gerçekten harika.
2: Muhteşem mobilyalar, güzel fayanslar. Ben çok beğendim.
1: Aa dostum, şuraya bak. Aman tanrım. Orası benim yerim. Televizyon. Hayır,
2: sen
1: hayır.
2: Şurada...
1: Hayır, orası kesinlikle benim. Oh, o üsteki yatak.
2: Tıpkı bir ağaç eve benziyordu.
1: Muhteşem. Buna ihtiyacım var.
2: Televizyonsuz yapamam biliyorum.
1: Ama ben...
8: Arkada da televizyon var.
1: Her neyse tamam.
2: Oh, kaç kişilik burası?
1: Burası sadece bir kişilik.
8: Bir çift kişilik yatak.
1: Kalk hemen yatağımdan.
8: Ranzada iki kişilik.
1: Hayır,
8: her bir yatakta
1: hadi
8: tek
1: kalk.
8: Kişi. Eğer fark ettiyseniz bütün yatakların özel televizyonu var.
2: Aa, bütün yatakların ne? Televizyonu varmış.
1: Herkes kazanıyor.
2: Sevmeye başladım.
1: Bir deneyeyim.
2: Ben yukarı çıkacağım.
1: Aa. Evet.
2: Sanırım
1: biraz
2: ben
1: zor oluyor.
2: Ben fazla uzunum.
8: Bu yatak 1.80.
2: Benim çift kişiliğe geçmem gerek. Michelle Beeps.
1: Hayatta olmaz dostum, üzgünüm.
2: Yoksa burada felç olurum. Ya kafamdan ya da ayaklarımdan vazgeçmek zorundayım. İkisinden de ayrılmak istemiyorum. O yüzden bir şekilde ayarlamak zorundayız. Biri
1: nasıl
2: de masanın
1: oluyor?
2: Üzerinde uyuyabilir.
8: Bu yemek masası bir yatağa
1: nasıl
8: dönüşebiliyor.
1: Nasıl olduğunu görebilir miyiz?
8: Tabii ki. Şuradaki.
1: Transformers.
8: İki yastığı kaldırıyoruz ve... Kolayca aşağı dönüyor. Ama şu anda yapamadım. Olmuyor.
1: Bu indirim alacağımız anlamına mı geliyor? Steve o masayla güreşirken biz de fırsat bu fırsattır dedik. İndirim.
2: Fiyatı hızla düşüyor.
8: Bu masa beni öldürecek. Sonuçta benim bu tür şeyleri yapabilmem gerekir.
2: Mantığını anladık sonuçta.
8: Evet, nasıl yapıldığını.
1: Ben hayal edebiliyorum.
8: Bu da bir yatak oluyor.
1: Tamam.
8: Gördüğünüz üzere bu karavanın bir de geri kamerası var.
1: Geri kamera mı?
8: Evet.
2: Geri kamerası da mı var? Geri ileri gibi yani.
8: Geri görüş kamerası sayesinde arkanızda olan şeyleri görebiliyorsunuz.
2: Ha, anladım. Yani şu an arkamızda bunlar var.
1: Kendimi bunu sürerken hayal edebiliyorum.
2: Öyle mi?
8: Bunları sürmek çok kolaydır.
2: Ben bilemedim.
8: Ayrıca sürücü özgüven kursu da veriyoruz. Böylece karavanı güvenle sürebilirsiniz.
2: Şimdiden epey özgüvenli görünüyor. O yüzden ayrıca bir kursa ihtiyacı var mı emin olmadım.
1: Yani bence bana göre ders almak daha iyi hissettirir. Peki dolap alanı nerede?
8: Dolap kısmı dışarıda.
1: Tamam.
8: Genişçe bir alan var.
1: Tamam, oraya da bakmak istiyorum.
8: Hadi dolap alanlarına bakalım.
1: Sığdırmamız gereken çok eşyamız var.
2: Çok doğru.
1: Bunu atlayamayız.
0: Amerika'nın trafiğe çıkabilen en büyük karavanında 37 metrekarelik yaşam alanı bulunuyor. Ancak bazı aileler için bu büyüklük bile yeterli olmuyor.
3: Kafan kapıya sığdı mı bakalım?
9: Sığmadı biliyor musun?
3: Çünkü ben süperceye
9: binmiştim. Yanımda mezunum olsaydı keşke. Sen de kafanı hareket ettiremezdin. Bu çok daha iyi olurdu. Evet.
0: Tim Queen ve Matt Card birbirlerini çocukluklarından beri tanıyorlar.
3: Ve şimdi bir de ortak olduk. Evet, Matt'i senelerdir tanıyorum.
0: Ailece vakit geçiriyorlar. Birlikte kamplara ve karavan gezilerine gidiyorlar.
9: Muhtemelen üst modele geçeriz. Güzel.
0: Ancak çocukluklarından beri birbirlerine karşı her zaman bir rekabet besliyorlar.
6: Tim ve Matt birbirlerine karşı çok acımasızlar.
3: İyi niyetli bir rekabetimiz var. Birbirimize şaka yapmayı, eğlenmeyi seviyoruz.
6: Sürekli birbirlerinin lafını keserler.
9: Hepsi iyi niyetli.
6: Aa, ne kadar
3: i̇şte
6: güzel.
3: İşte satış danışmanlarımız geldi.
0: Bugün her iki aile de yeni bir karavan alarak bir üst modele geçmek istiyor.
10: Merhaba, çok memnun oldum.
0: Rekabetçi ruhları burada da peşlerini bırakmıyor.
9: Hey, İyi eğlenceler.
3: Tamam, size de iyi eğlenceler.
0: Birbirlerini geçmelerine yardımcı olabilmek adına karavan uzmanları Jason Brunner ve Mark Young'la birlikte çalışacaklar.
11: Çocukluktan beri arkadaşlarmış. Yani çok azılı bir rekabet olacağı şimdiden belli. Ben Kart ailesinin danışmanlığını yapacağım. Bakalım onlara uygun bir karavan bulabilecek miyiz? Nasıl bir karavan bakıyorsunuz?
6: Rahat uyuyabileceğimiz yatakları ve bir banyosu olmalı.
9: Geniş alanı, yatak odası olan güzel bir şey. Evet.
11: Ve bir de banyo. Tamam.
9: Üç erkek çocuğu olduğu için banyo hiç fena olmaz.
11: Gezeceğimiz karavan işte hemen şurada, yan tarafta.
9: Mini Mini.
11: Evet, bunu çok seveceksiniz. Mini Mini C sınıfı bir karavan. İçinde 10 kişi rahatlıkla kalabilir. Aradıkları kriterlere ve ihtiyaçlarına uygun bir karavan.
9: Teşekkür ederiz.
6: Vay canına, çok güzel.
9: Oo, çok güzel.
6: Çok ferah.
9: Renkleri çok beğendim. İçinin bu kadar büyük olması beni şaşırttı doğrusu.
6: Burada 10 kişi kalabilir.
9: Rahatça.
6: Hı-hı.
9: Evet, yukarıyı deneyelim mi?
6: Çocuklar bayılır, denesene.
9: Evet, bir bakalım.
11: Bakın,
9: sence burada 2-3 kişi yatabilir mi? Arkamı dönmeyeyim ha? Evet, güzelmiş.
11: 2 kişi rahatsa.
6: Yattığın yerden televizyon izleyebilirsin.
9: Bence 2 çocuk burada sıkışmadan uyuyabilir.
11: Şu anda tıpkı bir model gibi poz.
9: Evet, biraz öyle oldu. Devam edelim.
6: Ranzaya bak.
9: Çok güzel. Gördün mü? Perdeleri
6: evet,
9: çekebiliyoruz.
6: Bir sürü dolap var.
9: Evet. Burası da banyo olmalı.
6: Aa, çok güzelmiş.
9: Ha, şuna bakın, muhteşem. Güzel ve büyük bir duşa kabini var. Çok beğendim. Duş perdesiyle uğraşmıyorsun
6: çok
9: ha?
6: Çok beğendim. Kesinlikle.
9: Harika.
6: Çok geniş bir banyo değil. Ama duş alıp üzerini değiştirmek için yeterli.
9: Buzdolabı için ne düşünüyorsun?
6: Buzdolabı gayet iyi ama ailemizin büyüklüğünü ve beslememiz gereken kişi sayısını düşündüğümüzde daha büyük bir dolaba ihtiyacımız olabilir.
9: Eşim ne zaman kampa gitsek mutfaktaki her şeyi yanımızda getirmeyi çok seviyor. Her şey.
6: Yemek pişirmeyi seviyoruz.
9: Hem de çok. Koltuğa oturup kalkması çok rahat. Bütün ana kontrol düğmeleri burada. Bence güzel bir sürüşü var.
11: Evet.
6: Geri görüş kamerası var mı?
11: Evet.
9: Bu C sınıfı karavanı beğendik ama sanırım A sınıfı bir karavan da görmeyi istiyoruz. Bu karavan çok güzel. Yatak kapasitesini çok beğendim. Acaba Tim ve Michelle...
11: Sizce onlar bir karavan ararken hangi...
9: Onlar da mı C sınıfı bakıyor? Belki daha büyük yataklar, daha büyük mutfak, belki daha büyük bir banyo olabilir. Elimizde başka ne var? Belki süper C sınıfı olabilir. Sıradaki karavana
11: üst
9: bakalım.
11: Üst sınıf karavanlar A sınıfı.
9: A sınıfı.
11: Bambaşka bir seviyeye taşımak
6: güzel
11: için muhteşem bir fırsat.
9: A sınıfı tam bizdik o zaman.
6: Bizim istediğimiz
11: o zaman
6: bu.
11: İstediğinizi alacaksınız. Queen'leri geçmek istiyorsunuz.
6: Hadi tamam.
11: Yapalım. Hadi o zaman.
0: Mark biraz daha stil sahibi bir karavan göstermeye hazırlanıyor.
9: Bakalım sırada ne var?
11: Buna bayılacaksınız.
9: Harika.
0: Ancak Queen'ler öyle özel bir karavana bakıyor ki...
4: Tamam canına, bir dokunsana Tim.
0: Belki de bu karavan rekabeti başlamadan bitirebilir.
10: İşte aradığınız şey bu.
3: Aa, evet.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım
3: önde. Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Karşınızda Arçelik Maxifit.
16: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
17: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
18: Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsın?
20: Abi.
21: Buyur Hasan.
20: Hadi oğlum.
22: Anne, bir şeye bakıyorum.
20: Olmadı mı Hasan'ım?
22: Oluyor oluyor anne.
21: Senin koydu.
20: Hasan, uyku vakti.
22: Daha işim var anne.
20: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
22: Bu benim mi?
20: Ahmet abi.
23: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
24: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
25: kartıma din. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Matt ve Heidi Card bir karavanı çoktan gezdiler bile.
18: Hey Şükim.
21: Hem golf arabamız sizinkinden daha hızlı hem de biz çoktan bir karavan bulduk.
18: Tanrım. Senin kafan bu minivaniye sığmaz.
11: Arkadaşlarını kıskandıracak güzellikte bir karavan bulma sırası karavan uzmanı Jason Bronner'da.
26: Bu 2015 model C sınıfı müthiş bir karavan. Hadi bir de içine bakalım.
27: Renklerini sevdim. Aa evet, içinin rengi de güzelmiş.
18: Çok güzelmiş.
27: Renklerini çok beğendim. Ve çok geniş görünüyordu. Mutfağın bu şekilde olmasını çok seviyorum. Sanki ada tezgah hissi veriyor. Beğendim.
18: Ha, bir de banyoya bakalım. Gayet geniş.
27: Yanına geleyim mi?
18: Hayır, böyle iyi.
26: Ben kapıyı kapatırım.
27: Aa, sadece şaka yaptım.
26: İstediğiniz böyle bir şey miydi?
27: Aa evet. Arkası tamamen dolap alanı.
18: Bak hep istediğin gibi dışarı açılıyor.
27: Aa evet, veranda. Bayıldım.
18: Römork kısmı harikaydı. Buraya istersek iki tane dört tekerlekli ya da bir golf arabası sığdırabiliriz.
27: Aa evet. Yukarı yatak koyma fikrine bayılıyorum. Christian bunu çok beğenir.
26: Geri dönüş kamerası mevcut.
18: Evet. Güzel bir özellik. Bunun fiyatı ne kadar peki?
26: Bunun satış fiyatı 112.983 dolar.
18: Fena değil.
26: Evet.
18: Peki sen bu satıştan ne kadar komisyon alacaksın?
26: Çok fazla.
18: Çok güzelmiş.
27: Evet, çok güzel. 6 kişilik mi?
26: Evet, burada 6 kişi rahatça kalabilir.
27: Güzel, tamam. Ben bir de verandayı görmek
26: veranda
27: isterim.
26: Veranda bu karavanın en havalı özelliklerinden. Dışarıdan normal karavan gibi görünüyor.
27: Aa, buna bayıldım.
18: Bizler açık hava insanıyız ve bu arka veranda inanılmaz bir bonus.
27: Şurada küçük bir yuvarlak masa hayal ediyorum. Böylece göl kenarında durduğumuzda manzaraya karşı keyif yapabiliriz. Verandayı çok beğendim. Etrafının çevrili olması çok iyi. İstediğimizde kapatabiliriz. Üzerine de tentesi geliyor. Gerçekten harika.
26: Evet, ne düşünüyorsun?
27: Çok beğendim.
18: Ben de beğendim harika. Ama arkadaşlarımızı davet ettiğimizde anladım. Biraz sıkışık bir doğru. Alan olabilir. Yani çok sığamayabiliriz.
26: Haklısın. İçinde daha geniş bir oturma alanı olan başka bir karavanımız
27: tamam
26: var.
27: Tamam o zaman. Harika. Hadi ona bakalım.
11: Bu karavanın 26 metrekarelik yaşam alanı Queen ailesi için biraz küçük olabilir.
28: Orayı da görmek
26: hadi
28: istiyorum.
26: Oraya da bakalım.
11: Beeps ve Briske için sıkışık alanlar sorun değil.
28: Yeterli alanımız olduğuna emin olmalıyız.
26: Evet.
11: Eşyalarını sığdırabilecekleri dolapları olduğu sürece.
26: Bazen sokak hayvanlarını alıyoruz.
28: Konfeti kutularımız da var. Onlar çok bir yer bakalım. Kaplıyor.
27: Orada gizli bir kapı mı var?
26: Gizli bir geçit.
28: İçeri girsene, görmek istiyorum. Eğer ikimiz de içeri sığarsak çok bütün haklısın. Ekipmanlarımız sığar demektir.
26: Ben evet sen bateri ol. Zillerin şurada.
28: Peki bu gizli kapı nereye açılıyor? Yatak odasına mı?
26: Evet, yatak odasına açılan bir kapı.
28: Kanada'ya nasıl gireceğimizi bulduk.
26: Evet. Bence...
28: Ben şimdiye kadar gördüğüm her şeyi sevdim.
26: Detaylara çok dikkat ederim. Fayans ve dolap alanı gibi. Hepsi harika.
11: Bu karavanda hem grup üyeleri hem de bütün ekipmanları için yeterince alan var. Ve Steve haftalık 1500 dolara kiralamalarına izin verdi. Paul ve Bipsy karavanla buradan çıkmaktan alıkoyan tek bir şey var.
28: Pekala, senden bir kuple şarkı duymak istiyoruz.
26: Evet, iyi bir şarkıcı olduğuna emin olmalıyız.
28: Kira anlaşması tamam, kiralıyoruz.
29: Peki ama bunun için ekstra bir ücret alırım.
28: Kulağımızın pasını sil. Hadi bay yetenek.
29: Bu aralar sesim biraz kötü ama eğer anlaşmayı sağlayacaksa alırsanız bu karavanı emin olun yakalayacaksınız muhteşem bir kazancı.
28: Anlaştık. Tamam. Daha önce kimse bize şarkı
26: evet,
28: söylememişti.
26: Evet, böyle bir bağ kurmalıyız.
28: Yani havaya girmemiz gerekiyordu.
26: Ve o başardı.
28: Başardı.
26: Merhaba.
30: Güzel.
26: Şuna bakın.
28: Güzel değil mi? Hadi girin.
26: Steve bizi şarkıyla ikna etti. Şimdi eşyamızı yükleyip yollara koyulacağız. Harika bir turne olacak.
28: İşte başlıyoruz. Aa! Bizim için bir karavanla gitmek çok daha mantıklı. Her gece otelde kalmak çok pahalı oluyor. 15 kişilik umumi bir karavanda 8 kişi kalmak da seçenek değil maalesef. Her zaman gül gibi kokmuyorlar.
26: Evet.
28: Uyandıklarında her zaman muhteşem görünmüyorlar.
26: Evet. Pekala. Küçük bir amfi, gitar. Georgia'ya gidiyoruz, yola çıkmalıyız.
28: Yola çıkıyoruz, çalışmamız gerek.
30: İşte bu, şuna bak dostum.
28: Yola çıkma vakti.
30: İyi bir seçim yapmışsınız.
26: Hiç fena değil dostum, ben hemen alıştım.
11: Amerika'da satılan karavanların %43'ü C sınıfıdır.
2: Şimdi A sınıfı bir karavana bakacağız.
11: Bu kısım en büyük ve en lüks, yani A sınıfı karavanlara özel olarak ayrılmış.
3: Evet, işte bunun bir A sınıfı olduğu çok belli.
27: George Town.
3: Şuna bak. Baksana, 4 ayrı bölmesi var.
27: Vay canına. Şu parlaklığa çok bakar beğendim. Mısın? Çok güzel.
3: Çok güzel.
27: Öncekinden çok daha şık olduğu kesin.
3: Burası tıpkı bir saray gibi Mark. Çok güzel.
2: Queen'leri çatlatacak cinsten mi?
3: Tim'in gerçekten koca bir kafası var. Onun kafası bile buraya sığacaktır. Hepimiz için ayrı bir alan var. A sınıfının görüntüsünü çok beğendim. İnanılmaz görkemli.
27: Mutfağı çok daha büyük.
3: Evet.
27: Daha büyük bir buzdolabı. Harika. Tanrım, şu yatak odasına bak.
3: Tanrım, burası çok, çok güzel.
27: Daha çok dolabı
3: var. Muhteşem, işte bu. Şuraya baksana, muhteşem. Bütün yatak örtüleri falan harika.
27: Yastık ve
3: İçini o kadar güzel yapmışlar ki gerçekten hayran kaldım. Çok güzel.
27: Banyo çok güzel.
2: Burası biraz çok daha benim. Gösterişli.
3: Kesinlikle çok daha büyük. Hatta bir otobüs gibi görünüyor. Şuna bak, çok rahat. Gerçekten harika. Çok güzel.
2: Her şeyle sizin aradığınız gibi bir karavan.
3: Benim tek çekincem bunu sürebilmek.
2: Genel olarak C sınıfından A sınıfına geçen çoğu insanın endişe ettiği konu manevra kabiliyeti oluyor. Ben bunda nasıl döneceğim diye soruyorlar. Bunu öğrenebilmenizin tek yolu şoför koltuğuna oturup deneme sürüşüne
27: çıkmak.
2: Hadi
27: bir deneyelim.
3: Hadi o zaman.
11: Matt ve Heidi Card daha tarz ve geniş bir A sınıfı karavanla deneme sürüşüne çıkıyorlar.
5: Bu karavan 11,5 metre.
11: Altta kalmayan Queen ailesi de kendilerine A sınıfı bir karavan bakıyorlar.
5: Bu 2014 model. Harika. İçini görene kadar bekleyin.
27: Peki. Vay canına, şuna bak. Döşemeleri çok sevdim.
18: Ay, çok şık. Şuna bak.
27: Legacy için ilk izlenimim kesinlikle çok şık bir karavan oldu.
5: Bu karavanda çok daha geniş bir yaşam alanı mevcut. İki yatak şurada. İki tane burada var. İki tane de yatak odasında.
27: Ben bu şıklığa hayran kaldım. Ama en sevdiğim şey bütün ailenin sığabilecek olması.
18: Sana katılıyorum.
27: Burada geniş bir alan var.
18: Aha, işte bu.
27: Christian buna bayılır.
18: Yatakların burada olduğunu tahmin edemezdim.
27: Evet.
5: Şuradan çıkan küçük televizyonlar var.
27: Evet, sanırım Matt ve Heidi'nin çocuklarında bunlardan vardı.
5: Şimdi de sizin yatak odanıza bakalım.
27: Vay canına, şuraya bakar mısın?
18: Vay canına.
5: Çift kişilik yatak ve yatağın altında da bolca dolap alanı var.
27: Harika.
5: İçinde çok geniş bir yaşam alanı mevcut. Tek dezavantajı motorlarını bir römorkla çekmek zorunda kalmaları. Ve Tim'in bunu kabul edip etmeyeceğini bilemiyorum.
18: Bunun fiyatı nedir?
27: Evet, bu karavan ne kadara satılıyor?
5: Bu karavan Outlaw'un iki katı fiyatına. $232,960 satılıyor.
18: Michelle'in Legacy istediğini biliyorum ama bu karavanı almak için ekstra $100,000 öderken çok zorlanacağım.
27: Ben sadece Outlaw'da ailemiz için yeterince alan olmamasından korkuyorum.
11: Karar vermeden önce Queen ailesi önceki karavanı bir daha görmek istiyor.
18: Evet, bence bu bize gayet uygun. İçinin genişliğine baksana.
27: Evet.
18: Çocukların uyuyabileceği bir sürü alan var. Ayrıca motorlarımızı koyabileceğimiz bir de garajı var.
27: Evet, doğru, garajı
18: paramızı
27: var.
18: Paramızı diğerine harcamayı mantıklı bulmuyorum.
27: Evet. Tim haklı. Biz açık hava insanıyız. Gittiğimiz yerde çocuklar hep dışarıda vakit geçirecek. Sonuçta uyumak için yeteri kadar alan var. Sanırım biz Outlaw'ı seçeceğiz.
18: İşte bu. Anlaştık.
5: Harika. Tebrik ederim.
18: Hadi bunu
5: teşekkür ederim.
18: Bence Card ailesi bizim için inanılmaz heyecanlanacak ve aynı zamanda deli gibi kıskanacak.
11: Queen ailesi sevinirken Matt ve Heidi Card arkadaşlarının karavanlarından çok daha iyi olduğuna inandıkları A sınıfı bir karavanda deneme sürüşündeler.
3: Bunu sürmek düşündüğümden çok daha kolaymış.
2: Sadece ağaç dalları. Deneme sürüşü için daha iyi bir yol seçmeliydim.
3: Aman tanrım.
2: Birkaç ağaç dalına çarptık ama bu çok büyük bir sorun değil.
3: Bir hırsız gibi süreceksin.
2: İşte bu.
3: Bu yüzden sigortalı zaten.
2: Gülesim geliyor çünkü bu aslında büyük bir sorun.
3: Çok güzel.
27: Bunun fiyatı nedir?
2: Bunun önerilen satış fiyatı $156,000.
27: Tamam.
2: Tamam mı? Minivini $98,000'dı.
3: Çok fazla evet. Para. Sürüşü çok güzel ama.
27: A sınıfı ihtiyacımızdan ya da istediğimizden biraz daha şatafatlıydı. Ancak karavanın iç dizaynını ve sürüş rahatlığını çok beğendik.
3: Wow. Ne düşünüyorsun?
27: Tabii ki Mini Vini'den çok daha geniş.
3: Evet, bu gerçekten harika.
2: Ben size demiştim.
3: Sürüşü harika.
2: Evet, kesinlikle.
3: Evet.
2: Şu anda 98 bin dolara karşı 156 bin dolarlık bir fiyat var.
27: Bunun güzelliğini biliyoruz. Tek sorun, daha fazla para harcamak istiyor muyuz?
2: Bu bir soru muydu? Öyleyse cevap vereyim. Bunu ilk gördüğümüz C sınıfı karavanla karşılaştırıyorsanız öyle bir şey mümkün değil. Ayrıca bakalım işinizin
3: ben de marka katılıyorum. Eğer kamp alanlarına gideceksek bu C sınıfından çok daha
27: elbette
3: iyi. Kesinlikle.
2: A sınıfı karavanı isteyeceğine eminim.
11: Bakalım Kart ailesi A sınıfı bu karavan için kesenin ağzını açacak mı? Yoksa daha uygun fiyatlı Mini Vini'yi mi seçecek?
27: Daha fazla para harcamak istiyor muyuz?
11: Mini Vini'de bütün aile için yatak mevcuttu. Ancak düzeni ve imkanları yeterli değildi. Forest River Georgetown'da aradıkları kriterleri buldular. Ancak bu lüksün bir bedeli var.
3: Çocuklarımız için rahat yatakları, güzel banyosunu ve geniş mutfağını düşündüğümüzde Georgetown'u almamız gerekiyor. Sen bunları mı pişirirsin yoksa eşyaları indirmeye yardım mı edersin?
18: Sen indir, ben buradayım. Çok keyifliyiz. İşte hayat bu. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Ailece eğleniyoruz. Açık havadayız.
27: En güzel yanı bu.
18: Sizinkinde bundan var mı?
3: Bizimki elektrikli.
18: Motorlarımız yanımızda. Barbekümüz var. Çocuklar eğleniyor. Birlikte eğlenebildiğimiz arkadaşlarımız olduğu için çok şanslıyız.
3: İşte kamp yapmak bu yüzden çok keyifli. Keyif kampı. Arkadaşsız hiçbir şeyin tadı çıkmıyor. Hafif bir yağmur mu yağıyor? Hemen tentenin altına giriyoruz. Karavanlarımızda rahat yataklarımız var.
27: Dostlarınız ve aileniz yanınızdayken başka ne istersiniz ki?
18: Onun yerinde olsam daha küçük bir kafa isterdim.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net!
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kurduk.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
12: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
13: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
14: Çok iyi.
15: Çok iyi. 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık.
14: Vardık.
15: Liseden mezun olduğunda da.
14: Buradayım.
15: Her anında 80 yıldır.
14: Orijinal Çamlıca gazoz.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
31: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
32: Bu otel harika.
33: Evet ve geceliği sadece 13.500.
34: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
32: Trivago'ya bakmalısın.
34: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
32: Yüzden fazlasından.
34: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
33: Trivago'ya bakmalıydım.
34: Trivago'ya bakmalıydım.
35: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
36: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Muhteşem karavanların bu bölümünde.
6: İşte bu.
7: Bu koca kırmızı.
5: Bu birinci sınıf meraklısı 5 kişilik ailemiz. Acaba ranzalı ve güzel bir karavan bulabilecek mi?
6: Burada televizyon göremiyorum.
5: Garajlı bir karavan arayışları devam ediyor.
8: Vay, şu yatağa bak.
5: Fakat bagajı yeterince büyük olacak mı?
9: Eğer sığmazsa diğerine geçeriz.
8: Biraz dön.
9: Vay canına.
5: Ve iki parti kızı eğlenceye geliyor.
8: Hadi gidiyoruz.
5: Ama önce A sınıfı bu canavarı evcilleştirebilecekler mi?
10: Çok bekliyorsun.
8: Bence şimdiden bir şeye çarptın.
5: Muhteşem karavanlar başlıyor. Karşınızda Amerika'nın en büyük karavan satış noktası. Amerika'nın en yoğun iki karavan pazarı olan Tucson, Arizona ve Tampa, Florida'ya ev sahipliği yapıyor. Amerika'da karavanı olan yaklaşık 9 milyon insan var. Ve kuaför salonu sahibi Carlos ve Tino Sensio da aralarına katılmak istiyor.
11: Tanıştığımıza memnun Carlos. Oldum. Memnun oldum.
12: Merhaba, ben Tina.
11: Tina, memnun oldum. Merhaba. Merhaba.
5: Karavan uzmanı Mark Young'la buluştular.
6: Bütün Amerika'yı gezebileceğimiz bir şey arıyoruz. Çünkü eşim artık uçamıyor.
12: Bana birkaç yıl önce lösemi teşhisi kondu. Teşhisten sonra ailem ve ben bir daha seyahat edemedik.
5: Gensio'lar neredeyse dünyanın her köşesine gitmiş ve karavanla ailece seyahate devam edebileceklerini düşünmüşler.
12: Ailemiz bir araya gelsin, birlikte güzel vakit geçirsin, eğlensin ve aynı zamanda ben dinlenebileyim diye bir karavan almak istiyoruz.
5: Fakat bu çiftimiz herhangi bir karavanla tatmin olmayacak.
11: Gensio'lar özel yapım üst düzey bir şey arıyorlar. En az 5 kişi uyuyabilsin istiyorlar. Bunu bulmak kolay değil.
6: Yoldayken evdeymişiz gibi olsun diye büyük bir karavan istiyoruz. Bütçemiz ise 350 bin dolar. Ama her şeyden önemlisi karavana baktığımda lüks görünsün istiyorum.
11: Seveceğinizi düşündüğüm bir tanesini özellikle göstermek istiyorum. Evet. 2015 model. Güzel olacak.
6: Bu çok eğlenceli.
11: Bu karavan 354 bin dolar.
7: Harika, çok güzel, müthiş.
11: Şimdi önünden arkasına kadar oturma alanınız var. Yemek alanı, masa, sandalye, burada mutfağınız var. Buzdolabına bakın, ev buzdolabı gibi.
6: Vay canına, tıpkı evdeki buzdolabı
11: gibi. Kesinlikle.
8: Yemek yaparsın büyük anne.
12: Aman tanrım. Evet büyük anne. Tarif kitabımızı getirsek iyi olur. Annemi de getirdik çünkü o da bizimle seyahat edecek. Ne almaya karar vereceksek o da onaylasın istiyoruz.
7: Büyük mutlu bir aileyiz.
11: Banyonun genişliğine de bakın.
12: Tam boy banyo mu bu? Banyo biraz dar geldi. 5 kişilik bir aile için yeterli mi? Bundan emin değilim.
11: Söyleyin bakalım, bunu nasıl buldunuz?
7: Oo, bu tam anne yatağı.
11: İşte ah, böyle. Evet anne. Bu şişirme aleti.
7: Aa,
11: bununla dilediğiniz gibi şişirebilirsiniz.
12: Ah, evet anne, uzan hadi.
11: Evet,
7: ah, hadi. Uzan. Rahatmış. Yastık al. Verin bana.
6: Yastığını da al.
7: Kendimi böyle bir şeyde seyahat ederken hayal edebiliyorum. Bayıldım çocuklar.
12: Evet, evet, bunu kesinlikle bayıldım. Beğendik.
7: Evet, müthiş.
11: Şimdi biraz da çocuklar eğlensin istiyorum. Çocuklar, arkada sola doğru gidin.
5: İlk defa karavan alacakların çoğu işe kiralamakla başlar. Bugün yakın arkadaşı olan Courtney ve Carrie yarışlara gitmek için kiralık karavanlarını deneyecekler.
13: Bugün Kentucky derbisine gitmek için karavan kiralayacağız. Bu karavanda öncelikle eğlenmeyi planlıyoruz. Bir şeyler içip
8: bahis oynayacağız. At üstünde.
13: Değil
8: aman
13: mi?
8: Tarih ne kadar büyük.
5: Acemi kızlar park alanından çıkmakta zorlanacak gibi.
8: Daha önce hiç karavan sürmedim.
13: Evet, ben de hiç sürmedim. Bu konuda yardıma ihtiyacımız var.
8: Evet, canavarı evcilleştirmeyi birinin öğretmesi gerekiyor.
5: Bayilik, Courtney ve Kerry gibi acemiler için eğitim kursu sunuyor.
13: En son arabasını mahveden kimdi?
8: Sanırım sendin.
5: Onları hazırlayacak kişi ise baş eğitmen Bob Bergeron.
10: Bu hanımlar bugün Kentucky derbisine gitmek ve gitmeden önce karavan sürebileceklerinden emin olmak için sürüş dersi almaya geldiler. Mantıklı.
13: Sigortanız var mı?
10: Sigortamız var. Tamam. Deneriz.
8: Oo, şuna bak.
10: Açıl susam açıl.
5: Karavanları yolda eğlenirken ihtiyaç duyacakları her şeyle donatılmış. Bu muhteşem bir araç.
8: Harikaymış. İçecekler sığar. Muhteşem.
13: Deri koltuklar var, plazma televizyon var, çok hoş.
8: Evet, harika. Sevdim.
13: Derbi şapkaları için gardırop bölmesi de var.
8: Evet.
13: O yüzden harika. Tamam Bob, bence işimizi görür.
10: Koltuğuna geç bakalım.
13: Tamam, tabii. Tamam. Kaska falan ihtiyacım var mı benim?
10: Hayır, kask yok.
13: İşe her zaman arabayla giderim. O yüzden daha iyi bir şoför olacağımı düşünüyorum.
8: Olabilir ama benim saçım daha koyu. Ben daha iyi sürerim.
10: Küçük ayağını şuradaki pedala koy.
13: Tamam.
10: Tamam. Bu pahalı topuklularla sürmek zordur. Onlarla nasıl yürüdüğünü bile bilmiyorum. Ama evet, gerçekten ürkütücüler. Bunu arabanı sürdüğün gibi sürersen bir şeylere çarparsın. Hatırlamanın en kolay yolu. Karavanlar öyle uzun ki arka tekerler önü takip etmez. Ne zaman döneceğini bilmelisin. Çarpmak istemiyorsan dur, arkanın yetişmesini bekle. Veya onu geç, sonra dön.
13: Tamam, arkaya dikkat edeceğiz.
10: Bu kadar, çocuk oyuncağı.
13: Tamam.
10: Evet.
8: Bilemedim, kendimi i̇şte bir yere bağlamalı mıyım?
13: Tamam. Tamam. Biraz gerginim. Çok büyük, devasa. 13 metre.
8: Ben de o sürecek diye biraz gerginim.
10: Ayağını çekersen kendi kendine gidecek. Yapman gereken sadece biraz ayağını çekmek.
8: Bence şimdiden bir şeye çarptın.
13: Özür dilerim. Tamam.
10: Uzun bir gün olacak.
5: Bugün Amerika'da karavancıların yaklaşık %40'ının 18 yaşın altında çocukları var.
9: Raptor havalıymış değil mi?
5: Römer Parkı'nda David ve Dana Lutz'la küçük kızları...
14: Baba bundan istiyorum.
5: ...arkası büyük garajlı bir karavan arıyorlar.
9: Özel yapım golf arabası dükkanımız var. Golf arabaları yapıyoruz. Bir yerlere gittiğimizde onları da götürüyoruz. Alacağımız karavana sığar mı diye bakmak için arabalardan bir tanesini yanımızda getirdik.
5: Bu aile için golf arabalarının sığması en önemli konu. Ama hepsi bu kadar değil. Aynı zamanda kızlar için yatacak yer ve saklama alanı istiyorlar.
12: Ben çok düzenli bir insanım. Her şeyin bir yeri vardır ve her şey içinde yerim olmalı.
15: Harika bir golf arabası. Ha, bu şey çok havalı.
5: Satış ekibinin başındaki Jason Brunner'la buluştular.
15: Üstümde bir baskı var çünkü bunlar büyük golf arabaları. Bunları sığdırabilecek karavan bulmak zor olacak. Tamam. Sence bu nasıl? Burada 2015 model Heartland Cyclone var. Liste fiyatı $105,000.
9: Vay canına, şuna bak.
15: Ve bir de arkasına bak.
9: Arkada veranda mı var?
15: Evet.
12: O ekstra veranda gerçekten çok güzeldi.
9: Bunun imkanlarımız dahilinde olduğunu sanmıyordum. Bu gerçekten inanılmaz.
15: Evet, şuna bir bakın.
9: Vay canına.
12: Güzel bir şey mi gördün?
9: Yerlere bak. Buzdolabına bak.
12: Yukarıdaki yatağa bak.
15: Şuna bakın, hazır mısınız?
12: Şu asma kata bakın. Bak. Vay canına. Her yerde depo var.
14: Annem depo sever.
12: Herkes dolap sevdiğimi bilir. Düzenli olmayı, eşyaların dağınık durmasını sevmediğimi herkes bilir.
15: Bu Cyclone'un en havalı özelliklerinden biri de yatan kocaman bir koltuğunun ve Dana ile David için bir sürprizinin olması.
9: Bu ne?
12: Bundan benim de olacak
9: masaj koltuğu
12: mı?
15: Küçük bir masaj koltuğu.
9: Evet, bu masaj koltuğu. Eğer evime alabilseydim evime alırdım.
12: Bu bayağı iyiymiş. Kızlar gerçekten Cyclone'a bayıldı. Saklanacakları, tırmanacakları bir sürü yer buldular. Gezerken o gülüşlerini duymak bizim için paha biçilmezdi gerçekten.
9: Aradığımız en önemli özellik golf arabalarının garaja sığması. Sığmazlarsa anlaşamayız. Sığmazlarsa diğerine geçeriz.
15: Tamamdır.
16: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
0: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Cemine'yi açtı, blabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Cemine'yle çözdün bu işi.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir Golf arabasına bakıyorum. Bir de garaja bakıyorum. Bakıyorum da pek sığacak gibi durmuyor.
1: Biraz dön.
2: Şimdilik iyi görünmüyor. Oo.
1: Tamam, iyiyiz. Evet, oluyor.
3: Hadi baba. Hadi baba.
1: Bence oldu bile.
3: Evet baba.
1: Evet, girdin hayatım.
0: Bu karavan 105 bin dolar. Bütçelerini biraz aşıyor. Ama onlara gösterebileceğimiz birkaç tane daha var. Hazır mısınız?
1: Hadi gidelim.
0: Pekala.
4: Tamam. Ayağını çekersen kendi kendine gidecek.
1: Tanrım.
4: Yapman gereken sadece biraz ayağını çekmek. Dur, işte bu. Kontrol sende. Şimdi diğer ayağını.
5: Carrie ve Courtney'nin sürüş dersleri sarsıntılı başladı.
4: Uzun bir gün olacak.
1: Aptal frenler yok mu? Eminim onlardan oldu. Bilmiyorum, belki yağlanması falan gerekiyordur.
6: Bob ve benim boyunluğa ihtiyacımız olacak.
1: Sizin güvenliğiniz için endişeliyim gerçekten.
4: Gergin olmadığımı söyleyemem. Korktun mu? Evet.
1: Yavaşça. Evet,
4: ya, tamam.
1: Sıçrama yok, sarsıntı yok, tamam.
4: Şuraya gelelim. Duba var.
1: Tamam. Evet.
6: Tanrım.
4: Burada duralım.
1: Durdum.
4: Etrafına bak.
1: Evet, durdum.
4: Şimdi
1: tamam.
4: Devam et.
1: Yavaş
4: ve sağa dön.
1: Evet, güzel.
4: Şimdi arkayı
1: tamam.
4: Beklemelisin.
1: Tamam.
4: Bak şimdi. Çok erken döndün.
1: Tamam.
4: Ne olacağına bak. Gördün mü? Çok hızlı döndün. Arkayı beklemeden erken dönerseniz, arka teker kestirmeden döner ve her şeye çarparsınız. O yüzden arkayı beklemelisiniz.
1: Teknik olarak gerçekten bir dubaya çarptım mı onu bile bilmiyorum.
6: Altta sürükleniyordu. Zavallı şey.
1: Tamam, gidelim.
4: Gidelim. Hazırlan, hazırlan. Şimdi dön bakalım. Oh. Çevir direksiyonu. Çok bekliyorsun, çok bek. Dikkat et. Bak, gördün mü? Delirdin mi?
6: Birinin daha
4: bir
6: katili
4: daha
6: oldu.
4: Gitti işte, bak.
1: İki yaralı.
6: Varacağız. Tek parça varır mıyız bilmem ama varacağız.
1: Bu düşündüğümden çok daha zormuş.
4: Şoförleri değiştirelim. Neler olacak
6: tamam.
4: Bir bakalım.
6: Geriden daha iyi süreceğime eminim.
1: Gerçekten bir dubaya çarptım mı onu bile bilmiyorum.
6: Altta sürükleniyordu. Zavallı şey.
1: Tamam, gidelim.
4: Gidelim. Hazırlan, hazırlan. Şimdi dön bakalım. Oh. Çevir direksiyonu. Çok bekliyorsun, çok bek. Dikkat et. Bak, gördün mü? Delirdin mi?
6: Birinin daha
4: katili
6: oldu.
4: Gitti işte, bak.
1: İki yaralı.
6: Varacağız.

0: devirdi. Bakalım sen nasıl süreceksin?
1: Yapabileceğime eminim. Kendime güveniyorum.
2: Evet. 350 bin dolarlık bütçeleriyle Sensio'lar bu lüks karavanla turluyorlar ve Mark'ın çocuklara bir sürprizi var.
3: Sizin için özel bir alan var çocuklar.
4: Tamam Christian, atla bakayım.
5: Ah bakalım.
4: Evet.
6: Çok güzel. Çok rahatım şu anda. Deneyip tabii nasılmış bakabilir miyiz?
3: Kapatalım sizi.
5: Kapılar kapalı ama.
7: Ses geçirmiyordu.
4: Eğer uslu durmazsanız sizi içeri kilitleriz.
5: Bütün evet yol boyunca.
6: Tamam, 100 yıl sonra görüşürüz.
4: Mark şimdilik iyi gidiyor.
5: Çocuklar kesinlikle ranzalara bayıldı.
6: Burası tıpkı ev gibi.
3: Bunu duymak güzel. Bunun gibisi çok yok biliyor musunuz? Ama
5: evet.
3: Diğerlerini de göstermek isterim size uyarsa.
6: Ben yine de bu karavanı seçiyorum.
5: Biz eşsiz ve kişiye özel şeyleri seviyoruz. Özellikle bize hitap etsin istiyoruz.
3: Kansiyolara asla unutamayacakları özel yapım bir ünite göstereceğim. İşte tam rock yıldızlarına özgü bir araç.
5: Vay canına, şuna bak.
7: İşte bu, müthiş. Buna özel yapım denmezse neye denir bilmem.
5: Tam aradığımız gibi bir araç.
7: Bu koca kırmızı.
3: Koca harika kırmızı.
2: Bu 14 metrelik karavan 463 bin dolarlık fiyatıyla tam bir özel yapım.
4: Vay canına, rock'n'roll grubum nerede benim?
5: Aman tanrım. Rock yıldızları için yapılmış. Harika, bayıldım.
4: Büyük kırmızı karavanın içi tamamen özel yapım. Bir tek podyumu eksik. Her taraf ışıl ışıl. Sanki Las Vegas'taymışız gibi. Bence harika.
3: VIP'ye hoş geldiniz. Banyoları göstereyim.
5: Harika.
3: Büyük bir banyo istiyordunuz. Burada iki banyomuz var. Zeminleri ayrı malzemeden. Burada banyo, musluk ve tuvaletle banyo alanınız var. Lütfen içeri bir bakın.
5: Aa evet, iki tane var. Harikaymış. Tam ihtiyacımız olan şey. Superbüs'ün içindeki banyolar olağanüstü. 5 kişilik bir aile için müthiş bence.
4: Şimdiye kadar buralarda televizyon göremedim. Her şey lüks ama televizyon yok. Evet.
5: Aa evet, televizyonlar nerede?
3: Eğer ön tarafa dikkat ederseniz sizlere burada saklı olanlar konusunda ipucu verebilirim. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü görürsünüz.
4: Vay canına, lüks televizyon. Buna ne demeli peki?
3: Gizli televizyon her zaman bir numara oluyor. Baktığımız diğer üniteye benzer olarak şuradaki koltuğa bakın. Bunu buraya alayım.
5: Teşekkürler. Ah,
7: vay
5: harika
7: canına.
5: Tek dokunuşla hem de.
3: Bence büyük anne buna bayıldı. Rengine bayıldı. Elvis faktörüne bayıldı.
7: Bu benim koca kırmızım. Diğeri gibi uyuyacağım yer burası. Yatak ünitelerine bayıldım olağanüstü.
5: Bizim yataklarımız nerede?
3: Bu ünitede ranzalar yok. Tamam.
5: Maalesef 5 kişilik bir ailenin yatması için ranzalara ihtiyaç var. Ranzalar çok büyüktür.
4: Pekala hayatım, karavanlar hakkındaki fikri nedir? Yani güzeller.
2: Hız ve fonksiyon yarışında iki karavan daha farklı olamazdı. 350 bin dolarlık bu karavan çok hızlı fakat özel yapım değil. Fakat 463 bin dolarlık bu karavanın her şeyi var ama sadece 4 kişiyi ağırlayabiliyor.
5: İsteyeceğimiz her şey var. Ancak ranza eksiği var. Zor bir karar olacak bu bizim için.
4: Kesinlikle.
7: Bence diğeri havalı ve temiz ama bu tam benlik çocuklar.
8: Kendi alanımın olması ve Christian'la ayrı bir alanımızın olması özellikle seyahat ederken benim için çok önemli.
7: Evet ama bu farklı. Eşsiz bir karavan. Böyle bir karavan.
4: Haklısın.
7: Bulamazsınız bence.
5: Nadir rastlanır bir araç.
3: Sizin ilkini ne kadar beğendiğinizi ve annenin kırmızıyı beğendiğini düşünürsek
7: evet,
3: bence ikisini de almalıyız.
5: Evet,
7: para
5: kesinlikle.
7: Para ağacı bulursak olur.
2: Ancak zor bir karar.
5: Bütün ailenin kararı Charleston. Charleston bizim yeni tekerlekli evimiz olacak.
4: Çocuklar gidiyoruz. Hazır mısınız?
5: Hazırız.
4: Pekala, gidiyoruz.
5: Evet.
7: Böyle bir model özellikle torunlarım için daha uygun bir karar oldu bence.
5: Seni seviyorum anne.
7: Ben de seni canım.
5: Ailece tatile çıkabilmek için 4 senedir bekliyorum. Sabırsızlanıyorum.

0: Hazırlan, şimdi dön bakalım. Çevir direksiyonu.
1: Kerry ve Courtney hala Kentucky derbisine gidecekleri kiralık A sınıfı karavanı sürmeye çalışıyorlar.
0: Bir duba daha gitti.
1: Kerry şimdiye kadar başarılı olamadı. Sırada Courtney var.
0: Bir şeye çarpmadığından emin ol. Dönmek için arkayı beklemelisin.
2: Tamam, peki.
0: Unutma, Kerry arkayı beklemedi tamam. Ve bütün dubaları devirdi. Bakalım ondan daha iyi sürebilecek misin?
3: O öyle istedi.
0: Tamam, biraz ileri geç. Hı-hı. Camdan bakıyorum, geliyor. Şimdi direksiyonu çevir. Harika.
2: Bab'ın talimatını dinleyerek başardım.
0: Üzülerek söylüyorum ki iyi gidiyorsun. Harika.
2: Teşekkür ederim. Sanırım karavan şoförü olmak için doğmuşum.
0: Bence bütün yol boyunca sen sürmelisin.
2: Evet.
3: Sorun yok.
0: Evet. Tamam, her sorun şey yolunda. Yok.
3: Asıl amacım buydu zaten.
0: Evet, öyle.
3: Sanırım sürmeyi Courtney'e bırakıp arkada oturup içeceğimi yudumlayacağım.
0: Sanırım sertifikana A artı yazacağız.
3: Aa, bu üzdü.
0: Gerçekten
3: bu.
0: İyi sürdü. Hiçbir şeyi kaçırmadı. Kesinlikle daha iyi bir sürücü.
2: Kerry'i izlerken düşündüğümden çok daha kolaymış.
0: İşte geldik kızlar.
2: Güzel.
3: Geçtin mi?
0: Evet, geçtin.
3: Sınavı geçtik.
2: Ama ben A aldım, sense F.
3: Fantastiğin F'si. Duba görmedikçe yolculuk çocuk oyuncağı. Bab, teşekkür ederiz.
1: David ve Dana Lutz kendi özel yapım golf arabalarının sığacağı garajlı bir karavan arıyor. Ve Heartland Cycle'u beğendiler.
3: Oo, bu iyiymiş.
1: Ancak 100 bin dolarlık bütçelerini aşıyordu. Sırada...
4: Bu 2015 model Elevation. Bu karavan 85 bin dolar. Hadi gelin de bakalım. Tavşan gibi hızlı değil mi?
3: Vay, şuna bak. Şu koltuklara bak. Çok güzellermiş.
5: Bundan istiyorum.
6: Burası harika.
3: Vay canına. Burada bir sürü dolap var.
6: Bayağı güzel koltukmuş.
3: Rahat mı?
6: Bardak tutacağı var. Televizyon var. Başka ne istenir ki?
5: Bu karavanı alalım gerçekten.
6: Kızlarıma kalsaydı Elevation'da, Cyclone'da şimdiye kadar garajımızda olurdu.
3: Yatak odasına bakalım mı?
5: Evet.
6: Şaka mı bu? Şuraya bak.
3: Yatak odasında koltuk mu?
6: Yatakla koltuk.
3: Aman tanrım.
1: 100 bin dolarlık bütçeleriyle Lutzlar garajlı bir karavan buldular.
4: Bu karavanda en çekici özellik bu yatak odası. Önde büyük bir penceresi var. Bunun gibisi yok.
6: Jason, söylemem gerek. Yatak odası budur. Yatak odasındaki jumbo penceresi beni tavladı. Onu ve o genişliği görür görmez işte bu dedim. Tasarımı çok iyi, büyüklüğü iyi. Golf arabası sığmazsa cidden hayal kırıklığına uğrarım.
3: Pekala, gel bakalım. Biraz dön. Evet, oldu. Gel.
6: Vay canına.
3: Girdin işte. Evet.
6: Harika.
3: Evet, oldukça geniş.
6: Çok etkilendiğimizi söylemem gerek. Şimdi bunu mu alacağız yoksa diğerini mi?
1: David daha çok 85 bin dolarlık Elevation'ı istiyor. Ama Dana daha pahalı olan 105 bin dolarlık Charleston'ı beğendi.
6: Buradaki yatak odası inanılmaz. Mutfak güzel. Büyük bir buzdolabın olacak.
3: Evet, buzdolabı.
6: Beni bilirsin, garaj benim için önemli bir kriterdi.
3: Evet, ben de onu beğendim. İki verandası vardı. Asma katı çok sevdim. Oldukça genişti. Kızlar da çok beğendi. İkisi de olabilir.
6: Belki herkes mutlu olsun diye ikisini de almalıyız. Genelde erkeğin dediği olmaz ama galiba bu kez garajım benim olacak.
3: Karar verildi.
6: Verildi. Bence Elevation bu koşullarda bizim için en uygunu. Karar verdik.
4: Harika.
6: Paketleyin.
4: Tebrik ederim.
3: Sanırım hemen hazırlayıp Keys'e gideceğiz.
6: İstikamet Keys olsun. Hadi gidelim.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz, Cemilay'la çözdün bu işi.
9: We'll be right back. Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
10: Şok şok cepte şok.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
15: Servis geldi, çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
17: Hesap kurduk.
16: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
18: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
19: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
20: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık yalnızca çocuklar için değil. Bugünlerde lüks resort tarzı havuzlardan...
1: Bu havuz hepsinin lideri olacak.
0: Özel yapımlara ve hayal gücünüzün ulaşabileceği yere kadar...
2: Bizim bahçemiz mi bu?
1: Yani bu şekilde olabilir.
0: Hepsi arka bahçenizde olabilir.
2: İnanamıyorum. Burası gördüğüm en güzel havuz.
3: Evimizi tatil köyüne çevirdiniz.
0: Ve işte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
4: Ben Brett.
2: Ben de Geryon. 18 ve 6 yaşındaki çocuklarımızla Kuzey Kaliforniya'da yaşıyoruz. Bu harikaydı. Arazimiz oldukça geniş ve çocuklar çok hareketli. Dışarıda oynayıp ağaca tırmanıyor.
5: Al bakalım.
2: Ve hayvanları besliyorlar. Sürekli trambolindeler. Kaliforniya güneşi yaz aylarında yakıcı olabiliyor. Biz de artık havuz sahibi olmanın zamanı geldi diye düşündük.
4: Çocuklarla birlikte olmak istiyorum. Barbekü yapabileceğim ve birlikte vakit geçirebileceğimiz bir yer olmalı.
2: Kırmızı bir ahırımız ve görkemli meşelerimiz var. Umarım Brian ve Paul gerçek Kaliforniya havasını yansıtabilir.
6: Brian tekrar yuvaya dönmek harika değil mi? Ne dersin?
1: Harika. Bu topraklarda büyüdüm. En keyifli işlerden biri olacak.
6: İki tane 10 metrelik kaydırağımız var.
1: Bu aslında büyürken hayalini kurduğumuz havuz olacak.
6: Siz büyürken havuzumuz güzeldi ama.
1: Çocukken havuzumuz güzeldi. Yapacağımız gibi değildi. Fleminglere geldik. Şimdiye kadar yaptığımız en güzel tasarımlardan birini göstereceğim içinse çok heyecanlıyım. İşte geliyor.
4: Vay canına.
2: Aman tanrım.
4: Muhteşem.
2: Bu bizim bahçemiz mi? Bu inanılmaz. İki kaydırak mı var?
6: 10 metrelik birbirinin eşi iki kaydırak. Bir havuza eklediğimiz en çarpıcı özellik bu oldu diyebilirim.
2: Bu muhteşem.
6: Harika değil mi?
1: Çocuklar birbirleriyle yarışacak.
2: Ya da ebeveynler.
6: Rekabetçi bir aile misin?
2: Hayır, kesinlikle değiliz.
6: Sıradan bir spak oynayacağız. 3 metre genişliğinde ve içinde 10 insanın sığabileceği bir şey olacak. Gerçekten.
2: Kocaman.
6: Evet, çok büyük. Ailece girebilirsiniz yani.
4: Bu harika.
2: Şuna bak. Ve
6: asıl eşsiz olan da içindeki havuz bar olacak.
2: Harika.
4: Muhteşem.
1: Yüzen bar, güzel ve konforlu bir yaşam alanına açılıyor. Yani sahil kulübesi.
4: Harika.
6: Mutfağı buraya kuracağız. Böylece içecekleri servis edebileceksiniz her zaman.
4: Bence harika.
6: Bir sonraki özellik bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Devasa bir mağara tasarladık. Bunun için çok fazla Sierra kayası getirteceğiz buraya.
2: Harika, çünkü çevreyle uyum içinde olsun istiyorum.
1: Doğal Kaliforniya havasını korumak istiyoruz.
6: Şu iki görkemli meşe ağacının çevrelediği güzelliğe bakar mısınız? Burası sonuçta harika bir yer olacak.
4: Bundan hiç şüphem yok.
2: Harika olacak. Şimdiden heyecanlandım.
1: Mağaranın üstü için iki farklı fikrimiz var. Ben düz platformlu bir atlama kayası düşünüyorum. Çocuklar Acapulco'daki ünlü dalgıçlar gibi kendi tarzlarında suya atlar.
6: Arkada yaratacağımız heyecanı düşünün. Bence sadece şelale değil, bir yanardağda olmalı. Ve bu ünitenin üstünde de kocaman bir ateş olmalı. Evet, ne diyorsunuz?
2: İkisi de harika ama ateş ve çocuklar endişelendirdi.
4: Bence atlama kayası çok daha iyi.
2: Özür dilerim.
6: Konu çocuklar olunca düz kaya iyi bir fikir aslında tabii.
4: Buna bayılacaklar.
2: Daha eğlenceli.
1: Asıl soru, ne kadar arkadaşınız var? İşimiz bitince sayıları çok artacak.
2: Umarım daha çok olur.
1: Hadi burayı sallayalım. Bakalım neler olacak. Çok büyük bir havuz ve 4 metrelik tepe yapıyoruz.
7: Buradan buraya kadar gelecek.
1: Araçların geçiş töreni. Ta ta ta ta. Havuz malzemelerini getirin. Devam edin. İşte böyle bebeğim.
6: Çocukluğumdan beri iş makinelerine bayılır.
1: Hepsini buraya dizin. Yapacak çok iş var. Benim için heyecanlı bir iş.
6: Şimdi bildiğimiz en iyi işi yapacağız. Havuz inşa edeceğiz.
1: İki kepçe 110 metrekarelik havuzu kazıyor. Kaydırakları yerleştireceğimiz tepe için kullanacağımız kompaktör, gevşek toprağı sıkıştıracak ve tepemizi yapacak.
6: Kayalar geliyor. Hadi onlara yol göster.
1: Tamam.
6: Havuza doğal bir görünüm kazandırabilmek için çok fazla kayaya ihtiyacımız var. Çevreye güzel bir şekilde uyum sağlayacak. Ve gerçekten hoş görünecek. Bundan eminim.
1: Böyle gel.
6: Bunlar son derece etkileyici kayalar. İnşaatın ortasındayız. Havuz için kazdığımız toprağı tepeyi inşa etmek için sıkıştırmaya karar verdik. Kaydıraklar buraya yerleştirilecek. O yüzden bu büyük makinelerle çalışıyoruz. Sadece ağırlıklarını değil titreşimlerini de kullanmaya çaba sarf ediyoruz. Toprak %90 oranında sıkışmalı. Onu tepeye yerleştirmeden, kazılmadan önceki doğal halini almalı. Kaydıraklar ve kayalar yerleştirilmeden önce bu işin tamamlanması gerçekten çok önemli.
1: Bunu kullanmak vahşi ata binmek gibi. Baba, buraya gelsene.
6: Neler oluyor?
1: Sert bir kaya var. Kepçeyle kırmaya çalışıyordum ama işe yaramıyor.
6: Devam edersen kepçenin dişleri kırılacak. Kuzey Kaliforniya'da yerden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Berbat bir gün olabilirdi. 10 dönümlük arazide Kaliforniya tarzı havuz inşa ediyoruz. Kuzey Kaliforniya'da kayalık arazi sorun çıkartabiliyor ama kepçenin işaretleyeceğini umuyorduk.
1: Vahşi bir ata binmek gibi.
6: Ama Brian 2 metre derinlikte bir kayaya rastladı. Sorunu çözmek için bir kırıcı getirdik. Artık kepçeyle kazmaya devam edebiliriz. Kazı işi devam ediyor ve toprağı hemen buradan çıkartmamız gerek.
1: Bugün tesisatı ve demirleri döşüyoruz. 35 bin galonluk havuzda 900 metre boru kullanıp 3 ton çelikle destekleyeceğiz ve püskürtme beton dökeceğiz. Kaliforniya tarzı havuz şekillenmeye başladı. Onuncu haftadayız. Artık sabırsızlanıyorum.
6: Beton işi bitti ve havuz harika görünüyor.
1: Projenin en sevdiğim kısmına, ikiz kaydıraklara geçiyoruz.
6: Ama bugün yapacağımız tek şey o değil tabii. Çok fazla işimiz var.
1: Garen de kayaları kontrol ediyor. Bahçenizi taş ocağına çevirdik.
2: Hoşuma gitti.
1: Sierra kayaları yaklaşık 100 kilometre ilerideki derelerden geliyor.
2: Bahçemin girişinde harika duracak. Bak, deniz kızı kuyruğum var.
1: Deniz kızı kuyruğu mu?
2: Evet.
1: Çiftlikte yaşadıklarını bilmiyordum.
2: Harika bir güneşlenme kayası.
1: Derya'nın kayasını ayırdık. Şimdi 200 tonluk kayalarla mağara yapma zamanı. Tırlar devasa canavarları bıraktı. Ve çalışmaya hazırız.
6: Yüzü o tarafa dönük olacak Zack. Güzel görünüyor.
1: Taşları birleştirmek için harç kullanıyoruz. Doğal görünmesi için de araya küçük taşlar koyuyoruz.
6: Harç kuruduğunda taşlar yerinden oynamayacak. Ancak o zamana kadar can sıkacak. Kayarsa yaklaşık bir ton aşağı yuvarlanır.
1: Kayalarla oynamayı sevmeyiz. Harç kuruyuncaya kadar sağlam almak için sıkıca sardık.
6: Çocuklar, bu gerçekten iyi görünüyor.
1: Kayaları yerleştirmeden önce Fleminglerin arka bahçesinde parçalar halinde duran 10 metrelik kaydıraklara yer açmamız gerekiyor. Kaydırak montajı nasıl?
5: İyi gidiyor. Birkaç civatayla yarım kurulum yapıp rahatça taşıyacağız.
1: Her parça 80 kilo ağırlığında. Yani taşımak için 8 kişi gerekiyor.
5: Evet, yaklaşık 36 kilo olmalı.
1: Tamam, güzel.
5: Sonra hepsini bir araya getirip yerlerine taşıyacağız.
1: Tamam, harika. Bunları taşırken Roma usulünü kullanalım. Ne dersin?
5: Hadi çocuklar, onu buraya getirin.
1: Hadi, hep birlikte.
6: Pekala Brian, önce bununla ilgilenmeni istiyorum. Sağlam olduğundan emin ol.
1: Pekala, bir deneyelim
6: bakalım.
1: Başlamaya hazır mıyız? Evet. Eğlenceli olacak.
6: Diğer kaydırağı alalım çocuklar.
1: İyi görünüyor.
6: Hazır mıyız? Hadi bakalım. Yavaş.
1: Daha yukarı kaldırın.
5: Bana kalırsa...
6: Ne oldu?
5: Yanlış döndük.
6: Bir şeyler ters.
5: Evet, bazı parçaları kesinlikle yanlış bağlamışız.
1: Nasıl oldu da çizimleri unuttum?

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikbal.
8: Dört-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Kuzey Kaliforniya'daki bir çiftlik evine tasarladığımız devasa kaydırakları ve tepeyi inşa ediyoruz. Çiftlik harika görünüyor ancak kaydıraklarımız o kadar iyi değil.
5: Bir şeyler yanlış.
6: Evet, bazı parçaları kesinlikle yanlış bağlamışız.
4: Kaydıraklar mağaranın altına doğru kıvrılmalıydı. Ama soldaki yanlış yöne gidiyor. Yani çocuklar sahilin girişine fırlayacak.
5: İşin güzel tarafı yukarıdan düzeltilebilir ve sanırım yapmamız gereken parçaları ayırdıktan sonra kıvrımı şuraya almak olacak.
6: Mağaranın izinden gidelim.
4: Şuradaki kıvrık dirseği al ve iki parçayı değiştir. Böylece düzelir. Bir yön bitti. Şimdi şuradaki parça da buradan dönmeli. O parçayı al ve aşağı doğru iyice aç Zek. İşte böyle.
6: Son parça güzel. Böyle mi?
5: Böyle güzel görünüyor.
4: Şansımıza kolayca halloldu. Daha sonra kaydırakları sabitlemek için çember takacağız. Ama o bugünün işi değil. Flemington'in Kaliforniya tarzı bahçesine başlayalı 3 ay oldu. Taş yapılar tamamlandı. Kaydıraklar yerine yerleştirildi. Çimento işi bitti ve seçtiğimiz fayanslar doğal çevreye uyum gösterdi.
5: Galiba sonunda eve doğru uzanıyoruz. Ne dersin?
4: Sonuna yaklaşmak mı?
5: Hala yapılacak çok iş var tabii. Fayans döşeme, kabin inşası ve sıva işi. Kaydırakların altındaki boşluklar için kazdığımız toprağı getirmemiz de gerekiyor bu arada.
4: Toprak erozyonunu önleyecek bitkileri de dikmemiz gerekiyor.
5: Buraya dök ve sonra aşağı it. Bu deniz kızı mozaiği buraya çok yakışacak.
4: Deniz kızı hayranı ev sahibimiz mağaranın içine mozaik istedi.
5: Biraz daha geriye doğru çeksene. Tamam, yeri çok iyi Brian, öyle kalsın, orası iyi.
4: Kabinin kolonları için inşaat demiri kullandık. Şimdi de etrafındaki destek yapılarını inşa edeceğiz. 2 metreye yükselip yapının çatısını koyacağız. 8 sütunda aynı olacak ve daha yapacak çok iş var.
5: Bugün sıva günü ve yapılacak çok fazla iş var. Havuzun altından yeraltı suyu çıktı. Bu su kalırsa sıva yapamayız. O yüzden bir pompayla bu suyu dışarı atmamız gerekiyor. Hem de bir an önce. Gördüğünüz bütün bu kağıtlar sıvanın duvardan dökülüp havuzun işçiliğini bozmaması için gerekiyor. Artık havuzun tamamı sıvayla kaplı ve bu iş için bir düzineden fazla insan çalışıyor. Şu anda herkes iş başında. Burada neredeyse bütün aletler kullanılıyor. Mesela şurada bir meşale var. Nemi çekmemiz gerekiyor. Ve pürüzsüz bir yüzey için sıvayı mala ile çekeceğiz tabii ki. Alçı suyun altında sertleşir. Ve bu sertliğin devamı için suyu mümkün olduğunca çabuk emmesi önemli. Normalde ev sahibinin suyunu kullanırız. Ama burada su kuyudan geliyor. Ve bu yüzden de kuyu suyunu kullanacağız. Bu kuyu dakikada 10 galon su pompalıyor. Yani 35 bin galonluk havuzu doldurmak için 3 güne ihtiyaç var. 2 büyük tankere de tabii. Büyük bir havuzdu ama sonunda doldu. Bugün mutfakla kabin üstünde çalışacağız. Çatıyı çam keresteyle inşa ediyoruz ve sütunları havuz tasarımına uygun şekilde taşlarla kaplamaya çalışıyoruz. Birkaç gün içinde Flemingler'e bahçelerini göstermeye hazır durumda olacağız.
4: Fleming ailesi, yeni Kaliforniya tarzı bahçeniz.
7: Aman tanrım.
4: After 14 haftanın ardından hayal ettikleri Kaliforniya tarzı bahçeleri hazır.
5: Yeni havuzlarını göstermek için çok heyecanlıyım doğrusu.
4: Fleming ailesi, yeni Kaliforniya tarzı bahçeniz.
7: Aman tanrım. Şuraya bakın.
8: Bu harika.
9: Muhteşem olmuş.
7: Şu kaydıraklara bakın.
9: Şuraya bakın. Anlıyorum.
10: Şelale de yapmışlar.
7: Vay canına. Çok güzel. Bu deniz kızı kayam.
4: Bu özel kayayı sen seçtin. Biz de girişe sabitledik. Deniz kızları artık kıyıya çıkabilir.
7: Plaj girişini sevdiğimi biliyorsunuz.
9: Bu inanılmaz.
11: Bu harika.
5: Bu projeyi inşa etmek çok eğlenceliydi. Havuzu iki görkemli meşenin arasına yerleştirdik. Böylece havuzun büyüklüğünü ortaya çıkardık.
7: Mükemmel.
5: Flemming Dağı'nın üstünde eğlenmeniz için iki tane uzun kaydırak var. Sizi bekliyor.
11: Harika.
10: Harika.
4: Kaymak için sıra beklemek yok.
11: Bir sürü yarış yaparız.
7: Eğlenceli değil mi?
4: Dağın içinde ne var biliyor musunuz? Çok büyük bir mağara yaptık. Böylece bol bol saklambaç oynayabilirsiniz.
11: Çok eğlenceli.
9: Büyük bir mağara. Şuna bak.
10: Şelaleye bayıldım. Altına girdiğin zaman seni ıslatır. Ne güzel.
4: Cambria'nın basamaklı şelalesi olabilir.
5: Mağaranın içine deniz kızı figüründen bir mozaik koyduk. Ne diyorsun? Harika değil mi?
4: Mağaranın üstünde de suya atlayabileceğiniz 2 metre yüksekliğinde bir kaya var.
7: Bu
8: eğlenceli
7: harika.
8: Olacak.
9: Muhteşem olmuş.
10: Evet.
4: En büyük suyu kim çıkartacak?
10: Baba.
9: Ben mi? Bir sürü taş var ve doğal görünüyor.
5: Onlara Sierra Kayası deniyor ve sadece Kuzey Kaliforniya'nın bu bölgesinde bulunuyorlar. Aslına bakarsanız Nevada'daki Sierra Nehri'nden geliyorlar. Muhteşemler değil mi?
9: Aa, evet.
7: Bahçemize yakışması hoşuma gitti.
9: Televizyona bakan jacuzziye bayıldım.
4: Keyifli akşamlarda aile filmleri izleyebilirsiniz.
9: Evet, eğlenceli olacak.
7: Evet.
4: 20'ye 20 ölçülerindeki kabininiz de tam 40 metrekare. Eğlenip barbekü yapabilirsiniz.
9: İşte bu çok güzel.
5: Mermer tezgahların yanı sıra kır havasını yansıtacak ahşap görünümlü fayans da kullandık.
7: Buna bayıldım.
5: Ve bu armoniyi sadece bahçede kullanmadık tabii. Evin temasına da adapte ettik. Bu yapıyı evinizin çatısı ve sıvasıyla aynı renkte inşa ettik.
9: Çok güzel.
5: Beklentiyi karşılayabildik mi?
7: Aa,
9: evet.
7: Hatta fazlasıyla.
5: Hep istediğimiz Kaliforniya havasını yakalayabilmiş miyiz? Ne dersiniz?
7: Evet, kesinlikle. Her gün.
4: Şimdi bir şey daha yapmanız gerekiyor, tamam mı? Parti zamanı.
7: Evet. Bu havuzdan önce bahçemiz kuru ve tatsızdı. Ama şimdi bahçemizde cennetten bir vaha var ve bunu çok seviyorum.
5: İki kaydırak muhteşem.
11: Kaydıraklar çok hızlı.
7: Hawaii'ye ya da tropik bölgelere gitmek değil, sadece evimde olmak istiyorum. Hep Kaliforniya havasında ve arazimizle uyum içinde olsun istedim. Ve o havuz bunu başardı. Bahçemizde bir vaha var ve onu seviyorum.
8: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
17: Buyur Hasan.
18: Hadi oğlum.
16: Anne bir şeye bakıyorum.
18: Olmadı mı Hasan'ım?
16: Oluyor oluyor anne.
17: Seni koydu.
18: Hasan uyku vakti.
16: Daha işim var anne.
18: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
16: Bu benim mi?
18: Ahmet abi bak.
19: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
20: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
23: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Servis geldi. Çanta hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
26: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
27: yakışanı tak. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
28: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
29: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
30: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
31: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
32: Günümüzde yüzme havuzları sadece çocukları eğlendirmiyor. Artık modern, otel tarzı...
33: Bu yaptığımız en büyük atlama noktası olacak.
32: Özel yapım, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan havuzlar...
34: Vay canına!
35: Burası bizim arka bahçemiz
33: arka
35: mi?
33: Arka bahçeniz olabilir.
32: Arka bahçenizde sizi bekliyor olacak.
35: Olamaz! Bu gördüğüm en güzel havuz.
36: Evimizin arka bahçesinde bir tatil köyü var.
32: Ve işte onu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
37: Biz Soloday ailesiyiz. Bu eşim Julie, ben de Tony. Güney Kaliforniya'da Tony ve Iba adlı iki çocuğumuzla yaşıyoruz.
35: Üçüncü çocuğumuzu unuttun. Bella, 11 yaşındaki labradorumuz.
37: Onlarla zaman geçirmeye bayılıyoruz. Arka bahçemize yaptıracağımız havuzumuzda ailece eğlenmek için sabırsızlanıyoruz.
35: Koş Bella, git getir.
37: Bir havuz yapılabilecek kadar büyük bir arka bahçemiz hep vardı. Zamanı gelince havuz yaptıracağımızdan emindik.
35: 10 yıldan fazla bir süredir aynı evde yaşayan birçok insan aynı evde yaşayıp tadilat yapmak ya da taşınmak konusunda ikilemde kalır. Biz taşınmayacağız. Bazen bir projeyi başlatmak için motivasyona ihtiyaç duyuyoruz. Benim motivasyonum da hadi bir şeyleri yıkalım
37: der gibi. Yıkımı neredeyse yaraladıktan sonra boyumuzdan büyük bir işe kalkıştığımızı anladık. Profesyonel birilerinin yardımına ihtiyacımız var diye düşündük. Bugün arka bahçemizde kocaman çamur dolu bir çukurun, yarım kalmış bir barbekü alanının ve yeşil alanın olmasının sebebi
35: evet,
37: de bu.
35: Evet, buradan geri dönüş yok.
37: Arka bahçemizin yaşam alanımızı büyük ölçüde genişletmesini istiyorum. Yani evin içinden dışarı çıktığınızda bir bütünlük olması gerekiyor. Bir jacuzzi istiyoruz. Güzel bir veranda olmasını da isterim.
35: Çocuklar da bilirsiniz atlamayı severler. Bu nedenle havuzun tehlikeli olmayacak şekilde derin olmasını istiyorum. Böylece atlayabilirler. Ayrıca alanı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz.
37: Açıkçası sahip olduğumuz bu güzel manzarayı kaybetmek istemiyoruz. Manzaranın tadını çıkarmak için yaratıcı bir tasarıma ihtiyacımız var. Şu anki hali bizim için uygun değil.
35: Uzun bir istek listemiz var.
37: Evet.
35: Umarım bunu yapabilirler.
33: Tony ve Julie'nin evi gerçekten olağanüstü. Tasarımıyla büyüleyen bir yer. Alanın bir santimini bile es geçmeyeceğimizden emin olmak ve o mükemmel manzarayı da bozmamak istiyorum.
0: Bu gerçekten büyük bir proje ve çok da özel olacağından eminim.
33: Biz havuz krallarıyız. Her şeyin mükemmel olmasını sağlarız. Olağanüstü. Kaliforniya tasarımlı arka bahçenizi görmeye hazır mısınız?
37: Evet, hazırız. Hazırız.
33: Hadi bakalım.
37: Vay canına.
35: Burası bizim arka bahçemiz mi?
33: Arka bahçeniz olabilir.
35: Bu bizim arka bahçemiz olmalı ve bayıldım.
33: Çok büyük bir değişim olacak. Bu bahçenin rakımı oldukça yüksek. Bunun asıl sebebi de arkada sahip olduğunuz bu göz alıcı manzara. Tasarımda da fark edeceğiniz üzere barbekü ve benzeri alanları manzarayı bozmamak adına kenara çektik. Aynı alana koltuklara ve bir şömineye sahip Kaliforniya odası yerleştirdik. Bu alanda katlanır kapılar kullanarak havuzu evin içinden de görebilmenizi sağladık.
37: Mükemmel görünüyor.
33: Ateş çukurunu da daha aşağıya yerleştirdik. Yerleşim düzeni de değiştirerek tüm şezlongların manzaraya doğru bakmasını sağladık.
35: Düşünme şeklini sevdim.
33: Bahçenin arka tarafı için yaptığımız tasarımda yükseltilmiş bir platform olacak. Bu noktada babamla platformu nasıl yapacağımız konusunda fikir ayrılığına düşüyoruz. Bu konuda fikirlerinize ihtiyacım
37: peki
33: var.
37: Peki.
33: Benim tasarımımda yükseltilmiş platformun yarısı spa olacak. Yani hem dinlenmek hem de güneşin batışını izlemeniz için bir alan yapacağız. Diğer yarısını da yükseltilmiş bir veranda haline getireceğiz. Böylece arka bahçenizde şezlong olacak.
0: Bence asıl önemli olan havuzdaki su. Benim tasarımımda şezlonglar suyun içinde olacak. Her birinin yanında da fıski olacak. Böylece çocuklar spada, siz ise dinlenme alanında fıskiyelerin hemen yanında olacaksınız.
35: Favori tatil köyümüze benziyor. Biz şezlonglarda dinlenirken çocuklar etrafta eğlenecek. Ben seçimimi yaptım. Sen ne düşünüyorsun?
37: Açık konuşmam gerekirse Brian bence babanın tasarımı daha iyi olacak. Fıskiye fikrini çok sevdim. Bize gösterdikleriniz de aklımızı başımızdan aldınız. Arka bahçemize bunları yapabilmemizin imkanı yoktu. Başlamak için sabırsızlanıyoruz.
33: Çok eğlenceli olacak.
0: İlk güne yağmurla başladık ama ekibi gelmeleri için ayarlamıştık. Ev sahibinin yıkama başlamış olması oldukça iyi bir durum. Kalıp tahtaları yerleştirilmeye başlandı. Kazmaya başlamadan önce yapay çim ve ateş çukurunu halletmemiz gerekiyor. Burayı bugün yıkacağız. Bunları kaldırmazsak havuzu kazmayı bitiremeyiz. Brian ve benim yapacak işlerimiz var. Bu yapay çimi kaldırmaya çalışacağız ve kaldırdığımızda da katlayacağız. Sizin de onu tutup katlamaya çalışmanız gerek. Islandığı için ağır olacak ve zorlanacaksınız ama sizin için iteceğiz.

0: Brian, çamura saplanacaklar. Toprak çok ıslak.
1: Kazamıyorum bile.
0: Güney Kaliforniya'da normalde yağmur yağmaz. Bugünse bardaktan boşanırcasına yağıyor. Elimizden geleni yaptık ama böyle çalışamayız. Brian, bugün güneş açacak gibi sanki. Ne dersin?
1: Güneşe çok ihtiyacımız var. Burası tam bir bataklık ve küçük traktörlerle çalışamıyoruz. MacGyver gibi yapacağız. Yapay çimin altında kuru toprak var. Onu alıp havuz toprağıyla karıştırmak istiyorum. Böylece toprak biraz sertleşmiş olur. Biz de işimizi halledebiliriz. Yapay çim bizi kurtardı diyebilirim. Altındaki toprak su almadığı için bahçenin geri kalanı gibi çamur olmamıştı. O toprağı alıp bahçenin geri kalanına serpeceğiz. Böylece traktörlerimiz rahat çalışabilecekler.
0: Yağmur yağmadığından ekip yapay çimi kolayca kaldırdı. Ardından havuzun şeklini belirlediğimiz kalıp tahtalarımızı yerleştirdik. Ve kazmaya başladık. Arka bahçeye ulaşımı sağlayan yol çok dar. Bu yüzden küçük ekipmanları kullanıyoruz. Ve damperli kamyona yetişemediğimiz için topraklarımızı başka bir ekipmanla oraya aktarıp sonra kamyona götürüyoruz. Fazladan iş olsa da bunları yapmamız gerekiyor.
1: Bugün yaptığımız işlerden memnunum.
0: Belki de yarın hepsi biter, ne dersin?
1: Çerçeve ve geri kalan her şeyi yapmış olmamız gayet iyi oldu. Bittiğinde muhteşem bir bahçe olacak. Çok heyecanlıyım. Ekip olağanüstü. Bu eski çıkmayı yıkmamız gerekiyor. Hadi yıkalım. Dikkat edin, yıkılıyor. Yavaş, dikkat. Güney Kaliforniya'dayız. Soliday ailesi için olağanüstü bir havuz inşa ediyoruz.
0: Havuzumuz ortaya çıkmaya başladı bile. Ekip kasayı yerleştirme ve beton püskürtme işiyle meşgul. Püskürtme beton tamamen kuruduktan sonra kenarlar düzeltilebilir. Bugün duvar tepeliğini yapıyoruz. Duvar tepeliği havuzun etrafına yapmış olduğumuz bir sınır. Amacı sadece işlevsel olması değil, ayrıca havuzun tasarımını ön plana çıkartıyor. Prefabrike bir duvar tepeliği kullanabilirdik ama pürüzsüz bir özel yapım görüntü istedik. Biz de kendi duvar tepeliğimizi yapıyoruz şu anda. Merhaba dostum.
2: İşler nasıl gidiyor?
0: Güzel. Dostum, burası gerçekten iyi görünüyor. Beton dökerek yaptığımız duvar tepeliğini çok beğendim. Hatları ortaya çıkarıyor. Ve o fabrika üretimi diğerlerine göre daha modern bir bakım.
2: Evet, çok güzel görünüyor. Bu havuzun göze çarpmasını sağlayacak.
0: Bitmiş halini görmek için sabırsızım.
1: Göz alıcı bir Kaliforniya odası yapıyoruz. Başlamadan önce bu çıkmayı tamamen yıkmamız gerekiyor. Çıkma evle bağlantılı olduğu için çok dikkatli olmalıyız. Başımıza gelebilecek en kötü şeyi çektiğimizde evin o tarafının da yıkılması. Tamam, yavaş yavaş çekmeye başlayalım. İşte böyle, güzel, yavaş. Dikkatli olun. Hadi yıkalım artık. Dikkatli olun.
2: Evet.
1: İşte bu. Güzel. Çok güzel yıkıldı. Harika. Teşekkür ediyorum. Kayar kapıları koymak için bu alandaki açıklık ideal. Şimdi manzaraya uyumlu hale getirmeliyiz. İş bizi bekliyor.
0: Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca havuzun ve spa'nın etrafına fayansları döşedik. Kullandığımız yarı saydam cam fayanslar güneş vurdukça parlayacak. Ayrıca Kaliforniya odasının kapıları içinde çalışmaya başladık. Ekip bu alanın daha geniş görünmesini sağlayacak kapıları yerleştirebilmemiz için eski pencereleri yıkmakla meşgul şu anda. Bu işte şans bizden yana değil. Tam ilerleme kaydettiğimiz anda Doğan'a yapacağını yapıyor yine. Güneşli Güney Kaliforniya günleri buraya kadar.
1: Bugün yapmamız gereken bir sürü
0: bu
1: şey var.
0: Bu havada hiçbir şey olmaz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net. Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Milo Çek, Milo Sil,
8: Milo Puf, Milo Puf Puf. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: ...10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbal.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko. Sırtaş ayran,
13: sırtaş ayran. Döneri gördüğün an.
14: Bir de sırtaş ayran.
13: Gelsin sırtaş ayran.
15: Mehmet abi, yaptınız ev işini.
16: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
15: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Birkaç gün boyunca yağan yağmur işleri oldukça yavaşlattı. Artık hız kazanacağımızı umuyoruz. Birkaç hafta içinde burayı bitirebileceğimizi umuyorum. Hava izin verirse. Güneşli, güzel Kaliforniya günleri buraya
1: bütün
0: kadar.
1: Bütün ekip bekliyor ve bugün yapmamız gereken bir sürü iş var.
0: Birkaç saat içinde havanın düzeleceğini umuyorum. Ayrıca bir sürü işi bitirdik. Bu kaya çok güzel oldu, baksana.
1: Evet, duvar tepeliği de güzel görünüyor.
0: Ayaslar da tamam. Bugün Kaliforniya odasını halletmemiz gerekiyor aslında, biliyorsun. Buranın bu kadar genişlemesi evin daha ferah olmasını sağlıyor. Ve Kaliforniya odasının ek olarak kullanılabilmesi de çok güzel.
1: Bu yapıyı tamamladığımız zaman olağanüstü olacak.
0: Bugün yapılacak çok fazla iş var. Bence başlayalım. Pıskiyelere ve spaya su taşıyacak olan borular ve ısıtıcılar döşeniyor şu anda. Ve Kaliforniya odasının inşaatı da başladı. 6'ya 12'lik bu devasa kirişi yerine koyuyoruz. Bu kadar büyük olmasının sebebi okyanus manzaralı verandayı destekleyecek olması. Normalde bir dış mekanda bu tarz mühendislik gereksinimlerine ihtiyaç yoktur. Ama biz eve ikinci bir bölüm inşa ediyoruz neredeyse. Ve bu yüzden de işlem biraz daha farklı ilerliyor. Ekip Kaliforniya odasını yapmaya devam ederken biz de ateş çukuruyla ilgileneceğiz. Burak neden donanımı getirmiyorsun? Ateş çukurunu bitirelim.
1: Bu kadar güzel bir oyuncağı bırakmamı mı istiyorsun?
0: Evet. Hadi artık şuna başlar mısın? Bak hadi ama. Bu yüzden bir havuz yapmamız 12 hafta sürüyor galiba.
1: Burada uzun bir demir çubuğumuz var. Yani çok hoş bir görüntü olacak.
0: Senden şimdi bunu kaldırmanı isteyeceğim. Böylece altına bir katman yapıp boşlukları doldurabileceğiz. Sonra da üste lav taşı koyacağız. Ateş çukurunu lav taşıyla doldurmamızın sebebi bu taşların ateş sıçratmadan ısıya dayanması. Taşlardan sonra son dokunuşu yapacağız. Göz alıcı cam taşları ve çakmak taşlarını döşeceğiz.
1: Benden ağır işleri yapmamı istiyorsun.
0: Öyle deneyebilirim.
1: Tamam anladım.
0: Sorma getir.
1: Hangisini istiyorsun? Söyle hadi.
0: Hadi.
1: Bu mu?
0: Başlayalım.
1: Bu mu?
0: Evet onunla.
1: Ne dersin? Bunu mu istiyorsun?
0: Hadi artık.
1: Yoksa bunu mu?
0: Bence oldu. Hadi üstüne biraz da cam dökelim. Buraya gel de uzaktan şuna bakalım. Baksana. Bütün amacımız arka taraftaki bu göz kamaştırıcı manzaranın tadını çıkarmaları için oturabilecekleri bir alan yapmak. Yalnızca dağlar değil, okyanusu da görüyor.
1: Manzara olağanüstü. Havuzun sıvası yapılıyor. Bu da işin bitmesine çok az kaldı demek. Denizin dibini hatırlatan koyu mavi ile daha tropik Karayipleri andıran açık mavi kullandık. İnsanlar evin içinden geçmeden verandaya ulaşabilsin diye bir merdiven de yaptık. Çok fazla büyümeyecek, manzarayı kapatmayacak ağaçlar ve bitkilerle bahçeye renk kattık. Burada farklı bitkiler kullanmanızı çok sevdim. Şimşir var, lavanta var. Hepsi kendiliğinden büyüyecek. Bahçede betonu fazla kullandığımız için yeşillikler görünümünü yumuşatacaktır.
0: Vay canına, işlerde bayağı ilerleme var.
1: Evet, kolayladık. Sıva bitti ve peyzaj da bitti. Harika.
0: Şimdi yapmamız gereken tek şey bu Kaliforniya odasını bitirmek. O da gerçekten çok güzel oluyor. Tam bir açık hava yaşam alanı. Yemek pişirmekten oturmaya kadar bütün eşyaya ve gereksinime sahip. Isıtıcı yerleştiriliyor. Mermer tezgah da geldi ve sıvası yapılıyor. Taş şömine bitti sayılır. Ve şimdi sırada dinlenme alanını bitirmek var. Bir an önce onu da halletmek istiyoruz.
1: Fıskiyeler buradaki cam görünümlü havuz için güzel bir son dokunuş olacak. Hortumun içindeki su basıncı arttıkça içindeki mekanizma da yukarı doğru çıkacak. Fıskiyelerden 30 ila 45 santim yüksekliğinde su çıkacak. Kaliforniya odası oldukça büyük bir proje. Burada ev için neredeyse tam bir ekleme inşa ettik.
0: Ama söylesene, şu manzaraya değmez mi?
1: Manzaradan söz açılmışken artık cam korkulukları da yapmamız gerekiyor.
0: Harika, o zaman panelleri getirip şurayı bitirelim.
1: Göz alıcı manzarayı kapatmamak için trabzan yerine burada cam korkuluklar kullanmaya karar verdik. Arka bahçe 12 haftada büyük bir değişimden geçti.
0: Ve şimdi aile havuzlarını gösterme zamanı. Pekala Salıday ailesi, yeni ve muhteşem arka bahçenizi görelim mi?
14: Hazırız.
21: Vay canına. Siz ciddi misiniz?
1: İşe başladığımızda Salıday ailesinin arka bahçesinde çamur dolu bir çukur vardı.
0: Kendine hiç benzemiyor. Onlara göstermek için sabırsızım. Pekala Salıday ailesi, muhteşem arka bahçenizi görelim
14: evet,
0: mi?
14: Evet, hazırız.
21: Vay canına. Siz ciddi misiniz?
22: İnanamıyorum.
23: Çok güzel olmuş.
21: Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani nutkum tutuldu.
0: Haftalar önce burayı yapmaya başladığımızda bu evin ömürlük eviniz olmasına karar vermiştiniz. O kadar sabırsızdınız ki buraya gelip kendiniz yıkmaya kalkıştınız. Gitmesi gereken ilk şey yapay çimdi. O günden bugüne çok şey değişmiş değil mi?
21: Şu anda yapay çimin olduğu yerde duruyoruz. Ben buna inanamıyorum. İnanamıyorum.
22: Şezlonglara baksanıza.
0: O tam anlamıyla müthiş bir özellik oldu. 3 tane şezlong olmasının yanı sıra tek hareketle de spadaki suyu boşaltabiliyor. Ve bu özellik size ne sağlayacak? Böylece hem şezlongda güneşlenebilecek hem de aynı anda spayı kullanabileceksiniz.
21: Sonsuzluk etkisi yaratmasına bayıldım.
14: Arka bahçemizde bir tatil köyü var.
0: Burası da sizin gömme ateş çukurunuz.
21: Bizi sabaha kadar bu ateş çukurunun etrafında otururken hayal edebiliyorum.
2: Gömme olmasına bayıldım.
21: Müthiş
1: size
21: bir
1: bu yapının en sevdiğim yerini göstermek istiyorum. California odası. Hadi gidip bakalım.
21: Vay canına. Olağanüstü.
22: Isıtıcılar.
2: Aha, tavanda ısıtıcılar var.
0: Evet, tam tepede.
1: Buranın açık havadaki bir oturma odası gibi hissettirmesini istedik.
0: 365 gününüzü burada geçirebilmenizi istedik.
1: Hemen arkanızdaki televizyonun ne kadar büyük olduğuna baksanıza.
21: Vay canına, inanılmaz.
3: Çok güzel.
1: Bu tarafta da çok hoş bir şömineniz var. Yeni katlanır kapılarınıza bakın. Bu kapı sayesinde tüm duvarı açabildik. Evin içinin ve dışının bir bütün olmasını istemiştiniz, hatırlıyor musunuz? İşte salon dışarıda, dışarısı da salonda. Ne diyorsunuz?
2: Vay canına, tezgaha bayıldım. Sanki okyanus gibi görünüyor. Çok güzel.
21: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Açıkçası burası bana tropikal bir tatil köyünü hatırlatıyor. Arka bahçemde.
1: Tasarımda her zaman aşırıya kaçıyoruz. Hadi gidip California odanızın üst katını görelim. İçinin ve dışının bir bütün olmasını istemiştiniz, hatırlıyor musunuz? İşte salon dışarıda, dışarısı da salonda. Ne diyorsunuz?
2: Vay canına, tezgaha bayıldım. Sanki okyanus gibi görünüyor. Çok güzel.
21: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Açıkçası burası bana tropikal bir tatil köyünü hatırlatıyor. Arka bahçemde.

0: Ne kadar güzel bir veranda.
1: Bu manzarayı daha önce gördüğünüzü biliyorum ama hiç bu açıdan görmemiştiniz.
2: Burada gün doğumunu ve gün batımını izlediğimizi hayal edebiliyor musun?
0: Evet, edebiliyorum. Bahçemizin yukarıdan bu kadar güzel göründüğüne inanamıyorum.
1: Sizin için yepyeni bir bakış açısı. Biz her şeyin birbiriyle bağlantılı olmasını istedik. Burayı saran korkulukta da gördüğünüz gibi cam kullanıp her şeyin iç içe geçmesini sağladık. Kesinlikle burada yapılan her şey bu güzel manzaranın tadını çıkarabilmeniz için.
0: Sanki ilk inşa edildiğinde de böyle tasarlanmış gibi hissettiriyor.
1: İstediğimiz de buydu.
3: Bu devasa bir dönüşümdü. Soliday arka bahçesi, Soliday otele dönüştü.
4: Bayıldım.
0: Çok beğendim.
5: Mükemmel.
0: Sonunda evimizin ve bahçemizin neye dönüşebileceğini görmek, Paul ve Brian'ın yaptıkları hepsi inanılmazdı. Hiç bu kadar güzel olabileceğini düşünmezdik.
4: Bu çok güzel bir havuz. Ve arka bahçelerinde olduğuna inanamıyorum.
0: Yakın bir zamanda tatile çıkmayacağımızdan eminim. Merhaba tatlım, eğleniyor musun?
4: Evet.
2: Burası sadece evimizi değil, hayatlarımızı da değiştirdi.
0: Yeni bahçemizde ailemizle, arkadaşlarımızla ve çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Önümüzdeki yıllar için sabırsızlanıyorum.
2: Yeni hayatımıza.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Engin Can.
4: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kıllı.
7: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso. Silver
10: moon. Coming flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
18: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
19: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: 3500.
1: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 5000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Houston, Texas'ta bulunan mini burger ambarındayım. Burada Charlie'nin 5 itfaiye burgerine meydan okuyacağız. Benim görevim ev yapımı alev alev baharatlar ve kavurucu nitro sosla lezzetlenmiş bu ateşli burgeri bitirmek.
1: Bu dünyadaki en yakıcı biberlerden biri.
0: Resmen ilaç kutusunda, üstünde kafatası ve kemikler de var. Evet işte böyle, böyle.
2: Ekibi arasam iyi olacak.
0: Bu meydan okumayı kazanmak için çok çalışacağım. Hem tişört, hem fotoğraf, hem de tüm insanlık için. Houston, sanırım bir sorun var.
1: Yıllar boyu yemeklerin yükselişi bir türlü durdurulamamıştı. Aman tanrım. Büyüdükçe büyüdü, vay canına. Yaktıkça yaktı, wow. Gittikçe cesurlaştı, nedir bu? Ama şimdi bir kahraman yükseliyor, aman tanrım. Bütün eşsiz tatları tatmaya hazır bir kahraman. Evet, ben Casey Webb. Restoran sektöründe 30 yılı aşkın tecrübemle tüm insanlığın bayrağını taşıyarak...
3: Hadi Casey, hadi!
1: Yemekle bir savaşa giriyorum.
0: Hadi eti getirin.
1: Bana bak yemek, artık günlerin sayılı.
0: İnanılmaz bir yolculuk olacak. Efendi Casey şimdi sofrada. Yuhuu. Karşınızda ben bunu yerim.
1: Ülke çapındaki yemek yolculuğumda yeni durak sınırları olmayan lezzet dolu şehir Houston, Texas. Texas'a has büyüklükte bir kızarmış et ve Amerika'nın ilk fajitasını deneyeceğim. Sonra da acı burgere meydan okuyacağım. Bu zorlu bir mücadele olabilir ama ben çaylak değilim. Yuhuu! Görelim bakalım. Houston, Texas'ta bulunan en büyük şehir ve bu şehrin insanları yemekten anlıyorlar. Şehrin insanları haftada ortalama 4 gün dışarıda yiyorlar. Genelde en popüler mutfaklardan olan Tex-Mex'i tercih ediyorlar. Tex-Mex terimi önceleri 1875 yılında yapılmış, Texas-Meksika arası demir yolunu temsil etse de şu an Meksika mutfağından esinlenilmiş yemekler için kullanılmakta. Şu anda Houston şehir merkezinin sınırındayım ve fajitalarıyla Tex-Mex mutfağına öncülük eden Ninfa restorana gidiyorum. Burası o kadar rağbet görüyor ki içerisi kaynıyor. Şu an içeri girdim. İçerideki enerji o kadar yüksek ki girer girmez tüm enerjiyi iliklerimde hissettim.
4: Buranın enerjisi güzel çünkü yemekler güzel.
1: Elle yenebilir gibi duruyor. Bir tane alabilir miyim?
4: Olur tabii ki, buyur lütfen, al bir tane.
5: Biraz keyif sosu al.
1: Aa, doğru, biraz cips alayım, biraz da sostan. Vay canına. Fajita'nın yaratıcısı bu restoran diyebiliriz.
6: Evet.
1: Fajita'ya yeni bir soluk getirmişler.
6: Biz de onun için geldik. Değil mi?
2: Doğrusu bu yediğim en iyi fajita.
1: Burası için uzaktan mı geldiniz?
2: Louisiana'dan geldik.
1: Oradan buraya arabayla mı geldiniz?
6: Evet, öyle oldu.
1: Vay canına, sırf bu fajitalar için 5 saat yol gelmişler. Evet. Annen ve baban harikalar. Restoran 1973 yılında Hamarat Mama Ninfa tarafından Aslen ailesinin ürettiği tortilla ekmeklerini satmak için bir ek iş olarak başlamış. İlk tarif tortillaya sarılmış kemiksiz et parçalarıymış. Bu mutfağa özgü buluş fajitanın Amerika'daki doğuşunu ve gelişimini mümkün kılmış. Bu fajitalar odun ateşinde pişmiş sulu kemiksiz et ve ızgara sebzelerin el yapımı tortilla sarılmasıyla elde ediliyor. Ne zamandır buraya geliyorsunuz?
5: Ben buraya şu kadar küçükken bile geliyordum. Doğrusu ben de annemin mıydın? Karnındayken babamla birlikte buraya gelirlermiş. Yani sanırım buraya.
7: En baştan beri
5: geliyorum 22 yıldır.
7: O yüzden bu yemeklerin bağımlısı olmuş.
5: Bağımlıyım.
1: Lezzetli tabaklarını görmek beni kıskandırınca Şef Alex'le mutfakta buluşup şu ünlü fajita işini yapma zamanının geldiğini anladım. Alex, fajita yapma konusunda ne dersen dinleyeceğim çünkü bunu siz icat etmişsiniz. Elimizde biberler ve soğanlar var. Tabii jalapeno biberi.
8: Meksika şekeri derler.
1: Jalapeno, yani Meksika şekeri.
8: Bu ne, biliyor musun?
1: Evet, biliyorum, dikenli incir. Vay canına, çok ilginç bir lezzet. Hem akışkan hem de biraz çıtır. Aloe vera'ya benziyor biraz.
8: Bamya'ya da.
1: Evet, çünkü akışkan doku onda da var.
8: Biraz.
1: İçinde bir sürü lezzet var.
8: Bir sürü.
1: Bu çok iyi. Yani bu dikenli incirle içecekler yapabiliyorsunuz. Salatalar yapıyorsunuz, ızgara da oluyor. Hatta at cebine arada atıştır, değil mi? İlk önce bütün sebzeler, dikenli incir, biberler ve soğanlar birbirine yakın büyüklükte doğranıyor. Böylece eşit pişiyorlar.
8: Senin de denemeni istiyorum.
1: Ben de mi yapayım?
8: Evet, tabii. Evet,
1: bana
8: dene.
1: Bana güveniyor musun? Bu bıçak bayağı keskin.
8: Evet, oldukça keskindir.
1: Sonra müşterileri bağımlı yapan imza tatları yaratıyoruz. Sebzeleri tuz, karabiber ve sarımsakla soteleyip soya sosuyla tatlandırıyoruz.
8: Şimdi etleri pişireceğiz.
1: Doğru, etler de var. Kemiksiz et tercih edilmesinin nedeni o dönemde daha uygun olması ve içindeki yağın piştikçe ek bir lezzet katmasıymış. Wow. Vay canına, kemer gibi görünüyor. Benim belime bile olur. İçeri baktığınızda kömürü görebilirsiniz. Bu da odun ateşi. Odunlar hangi ağaçtan acaba?
8: Ceviz ve elma ağaçlarından.
1: Odadaki güzel kokuyu yayanlar ceviz ve elmaymış. Burada pişen tüm etlere ve sebzelere bu tütsülenmiş tadı sağlayan onlar tabii ki. Daha sonra soya sosu ve imza baharatları ekleyerek eti iyice lezzetlendiriyoruz.
8: Korkma.
1: Korkmuyorum ki. Korkudan ölüyorum. Ben eti tatlandırırken Alex de eti sarımsaklı yağ ile marine ediyordu. Bu yüzden alevler yükseldi. Yani sanırım artık kaşlarım yok. Kaşım kalmış mı?
8: Bende hiç yok. Baksana.
1: Alex'in hiç kaşı yok. Uhu! Evet işte böyle. Etimiz neredeyse hazır. Izgaradan alacağız ve dinlenmeye bırakacağız ama pişmeye devam edecek. Hiçbir etin suyunu kaybedip lezzetinin azalmasını istemeyiz. Hele fayitanın kemiksiz etinde hiç. Şimdi sebzeleri sıcak tavaya yerleştiriyoruz. Burada pişmeye devam edecekler.
8: Eti birazdan keseceğiz. Görüyor musun? Çok güzel. Orta az pişmiş. Bunu çekmeyin çocuklar. Bu da son dokunuş. Sarımsak.
1: Bu fayitanın son dokunuşu. Alex bana tam olarak ne olduğunu söylemeyecek. Bu onların gizli tarifi. Artık tabağıma gömülmeye hazırım. Alex, bu muhteşem görünüyor.
8: O kadar iyi görünüyor ki kendi yerimde beni başınızdan savacaksınız şimdi.
1: Ben de sana katılabilir miyim?
8: Afiyet olsun.
1: Sağlığına kardeşim.
8: O kadar iyi ki parmaklarımı yiyeceğim şimdi.
1: Her bir ısırıkta lezzet patlaması yaşıyorum. Çünkü içinde küp küp salsa, ızgara et ve yedikçe karamelize olan soğanlar var. Harika bir lezzet. Tabii ateşten alındığı gibi verilen çıtır tortiyaları geçemeyiz. Teşekkür ederim.
8: İyi şanslar.
1: Sonraki meydan okumamda işleri iyice kızıştırıyoruz. Konu acıya gelince sınır tanımayan tek burgeri deneyeceğim. Şimdi Charlie'nin 5 alarmlık alev burgeriyle çarpışacağım.
3: Şu anda ağlıyor millet. Bunu görüyor musunuz? Gerçekten acı.
1: Ama önce en sevdiğim iki şeyi bir araya getiren harika bir et yemeği yemek için yola koyuluyorum. Texas'ta her şey daha büyüktür. Hickory Hollow restoranda bu acıkan herkesi doyurabilecek tütsülenmiş et ve kızarmış bifteklerin kat kat dizildiği tabaklar anlamına geliyor. 1977'den beri Güney Mutfağı'na ait sevilen lezzetler sunan bu restoran Texaslıların uğrak noktası. Neden mi? Çünkü burası et sevenler için bir cennet. Wow. Vay canına. Yemeklerin kokusunu hemen alabiliyorsunuz. Sayısız yemek seçeneği ve salaş havasıyla her kovboyun yoldaki yuvası olarak benimseyeceği bir restoran. Güney mutfağındaki sevilen lezzetler nelerdir?
9: İşte ona bakıyorsun. Kızarmış biftek, döş rosto.
10: Kabak, bamya. Üstelik çok
1: üstelik nefis. Nefisler. Yalnızca yemek değiller. Bunlar nefis yemekler. Texas'ta her şey daha büyüktür derler. Büyük Ranger da bunun kanıtı. Bu koca kızarmış biftek tam 600 gram ağırlığında ve zengin aromalı Texas River Bottom sosuyla kaplı. Bu et en aç kovboyu bile tıka basa doyuracak büyüklükte. Yani bu tavuk değil.
4: Değil.
1: Kızarmış tavuk değil de biftek. Yani tavuk kızartır gibi biftek kızartıyorlar.
9: Evet doğru.
2: Civarın en iyisi.
1: Ben de hep öyle duydum. Hickory Hollow'a gidersen kızarmış biftek yemelisin ve onun gibisi hiçbir yerde yok diyorlar. Bu bifteği 40 yıldır yapıyorlar.
10: Hep aynı lezzet, herkes biliyor.
1: Hepsini bitirebiliyor musunuz?
10: Hayır, paket yaptırıyorum.
1: Paket demek. Kediye mi veriyorsunuz?
10: Hayır.
1: Artık Büyük Ranger'ı tatma zamanı geldi. O yüzden mutfağa işe koyulmaya ve restoranın sahibi Tony ile buluşmaya gidiyorum.
4: Texas kızarmış bifteğimizde her zaman birlikte servis ettiğimiz sos vardır.
1: Sos
4: mu? Sosumuzun adı Texas River Bottom sosu. Her şey meyhane ile başlar.
1: Söylemem lazım. Meyhaneye bayılırım. Tony, bayılırım.
4: Evet.
1: Meyhaneyi yapmak için önce 2 litre sıcak kanola yağı ve 2 kilo çok amaçlı un ekleyip karabiber serpiyoruz. Ve meyhaneyi karıştırmaca.
4: Evet.
1: Sosu yaparken böyle mi diyorsunuz, meyhaneyi karıştırmaca? Sonra da küçük bir dans.
4: Evet. Bak şimdi.
1: Sallana sallana. Böyle sağa sola. Televizyonda önü arkaya olmuyor tabii.
4: Sos pişerken biz de acı patates toplarına geçelim.
1: Acı patates topları mı?
4: Acı patates toplarına giriş dersi. Önceden haşlanmış 3 kilo patatesle başlıyoruz. Daha sonra bütün bu malzemeleri ekleyip olayların gelişmesini izliyoruz.
1: Acı patates topları için 3 kilo haşlanmış patatesi margarin, ekşi krema, cheddar, jambon ve jalapeno turşusuyla karıştırıyoruz. Sonra karışımı alıp top şeklini veriyoruz. Evet, bu eğlenceli. Artık ana olaya geçmenin zamanı geldi. Büyük Rancher'ın yapımı. Tamam, o zaman etle başlıyoruz. 600 gramlık biftek bu sanırım, öyle değil mi?
4: Kesinlikle, etimiz başta 450 gram. Yani ekmek ekledikçe gramajı artıyor.
1: Dana kıyma gibi görünse de aslında yalnızca yumuşatılmış, evet, yumuşatılmış biftek.
4: Eskiden eti et döveceğiyle yumuşatırdı.
1: Dövecek değil mi?
4: Ama artık yumuşatma makinesine koyuyoruz ve tamamdır.
1: Ama fazla yumuşak çıkıyor ve dağılıyor değil mi?
4: Kesinlikle.
1: Una ve yağlı süte buladıktan sonra bifteğimiz kızartma makinesi için hazır. Sesi duyuyor musun? Gelsene, yaklaş.
4: Adamım, bu gerçekten iyi değil mi?
1: Sesler harika. Kulağa iyi geliyor. Sonra acı topları ekliyoruz. Yalnızca 6 dakika ve bir sos banyosundan sonra Büyük Rancher tadıma hazır. Vay canına.
4: Yapabildin.
1: Çok güzel görünüyor. Tony, acı toplarla başlayalım mı?
4: At bakalım.
1: Dışı hem çıtır hem yumuşak. Ağzıma önce kremsi patates geliyor. Sonra da acı ve jambonla da bitiyor. Şimdi de kızarmış bifteğe bakacağım.
4: Şöyle bir geri çekileyim de bak.
1: Ha, kızarmış bifteği denemece, evet. Vay canına. Dışı gerçekten yumuşak ama çıtır çıtır. Yani aynı anda hem pamuk gibi hem çıtır. Kızarmış yerler bazen yumuşak, bazen kıtır kalmış. Ve içindeki bifteğin yumuşaklığı inanılmaz.
4: Teşekkür ederim. Sen yaptın aslında. Ben sadece yardım ettim.
1: Birlikte yaptık.
4: Kibarlık yapıyorsun.
1: Yemek mükemmeldi ama ateşli biriyle olan randevuma yetişmem gerekiyor. Ağlamayacağım demiştim. Ağlamayacağım demiştim.

0: Charlie'nin 5 alarmlık alev burgeriyle karşılaşmaya az kaldı.
1: Hadi Casey hadi! Hadi Casey hadi!
0: Artık rodeoya hazırım ve işe koyuluyorum. Houston'da bulunan mini burger ambarındayım. Burası peynirli, Juicy Lucy ve et sosu kaplı cowboy gibi birçok sulu ve lezzetli burgerin çıktığı yer. Ama burada Charlie'nin 5 alarmlık alev burgeriyle acı sınırlarını zorlamak için bulunuyorum. Acıya hazır olun. 2007'de açılan bu restoran tüm Houston'ın favori burger noktası olmuş durumda. Burgerleri öyle seviyorlar ki duvara resimlerini asıyorlar. Menüde bulunan 16 burger ile burada herkese hitap eden bir şey var. Klasiklerden Charlie'nin 5 alarmlık alev burgerine kadar. 5 alarmlık alev burgeri meydan okumasını biliyor musunuz? Emin değilim. İçinde 7'den fazla biber çeşidi var. Bana bir öneriniz var mı?
2: Ağlama.
0: Ağlama demek. İtfaiyecisiniz
3: evet
0: demek.
3: Efendim.
0: Girişte mücadelede bir öneriniz var mı?
3: Oldukça acı. Tek önerim şu. Vazgeçenler sevilmez.
0: Buraya Charlie'nin 5 alarmlık alev burgerini yemeye geldim.
2: Aa, Tanrı yardımcın olsun.
0: Teşekkür ederim. Tam da buna ihtiyacım vardı.
2: Evet.
0: Kaçınılmaz sonu erteleyemem. Geriye kalan tek şey ateşle yüzleşmek ve mutfakta Şef Chris'le görüşmek. Right. Tamam. Kurallar nedir? Burgeri bitirmek için süremiz nedir?
4: Bitirmek için 30 dakika ve 1 bardak su hakkım var.
0: Bir bardak su hakkım var.
4: Sonra?
0: Gerçi su bana pek fayda etmeyecek. Hatta daha fazla acı çekeceğim. Bundan biraz zevk alıyorsun. Yüzünü görüyor musunuz? Bu zamana kadar kaç kişi denedi?
4: Son 2 ayda bu burgeri 50 kişi denedi ve sadece 8 kişi yiyebildi. O kadar.
0: Bu yarışanlar için iyi bir oran değil. Tamam Chris, hadi burgeri yapalım. İsminin hakkını veren bir acı şöleni olan nitro sosla başlıyoruz. İçinde habanero, serrano ve jalapeno biberleri bulunuyor. Bunlar tek başlarına zaten acı, birlikte ise daha da acı olacak. Sonra bir temel oluşturmak için Louisiana acı sosu, Arnavut biberi ve hayalet biberi sosunu ekliyoruz. Bu biber dünyadaki en acı biberlerden biri. Olsun, eminim iyidir. Bu kadar yeter bize değil mi?
4: Şey biraz daha lazım. İşte oldu.
0: Son olarak Chris hayalet biberi özü ekliyor ki bu acının ta kendisi. Hayalet biberindeki yağlar saflaştırılarak elde edilen bu öz jalapeno'dan 100 kat daha acı. Resmen ilaç kutusunda. Üstünde kafatası ve kemikler de var. Bu da son bir dokunuş gibi.
4: Çok az ekliyoruz.
0: Bence şimdiden yeterli. Hey oh! Daha sonra Şef Chris biberleri blenderdan geçiriyor. Bu da acının havaya karışmasına neden oluyor. Eğer Chris sosu hazırlarken böyle oluyorsa benim sonum pek iyi olmayabilir. Şimdi ızgara başına geçiyoruz ve burger yapımı başlıyor. Elimizde neler var?
4: %100 dana etimiz var. 80'e 20 ayrıca yakıcı baharatımız da var.
0: Yakıcı baharatlar
4: İçinde
0: varmış.
4: İçinde kuru akrep biberi ve kuru hayalet biberi var.
0: Hayalet biberi ve akrep biberi dünyadaki en acı 10 biber arasında bulunuyor.
4: Eti güzelce tatlandıracağız.
0: Peki şu an bu et ne kadar acı?
4: Oldukça acı diyebilirim.
0: Şimdi ise daha fazla habanero ekleyeceğiz. Wow. Vay canına. Orada 6 habanero var. Bu yemek bayağı acı bir şey olacak. Biberler de piştikten sonra 3 acı kattan oluşan burgeri oluşturmaya başlıyoruz. Katlardaki acı seviyesi gitgide artacak. Önce burger ekmeği kurumuş akrep ve hayalet biberiyle kaplanacak. Sonra ekstra acı için biberleri bırakılan habanerolar eklenecek. Tanrım, burada çok biber var. Ve son olarak 7'den fazla biberin acısını taşıyan nitro sos eklenecek. Vay canına.
4: İkinci bir kepçe daha.
0: Koca bir yanardağ şuraya patlamış gibi görünüyor. Tatlı minik bir burger. Minik acılarla dolu bir burger. Öyle acı ki. Bu meydan okuma gittikçe alevleniyor. O yüzden Şef Chris yardım çağırıyor. Arkama Houston itfaiyesini de aldığıma göre artık Charlie'nin 5 alarmlık alev burgeri adındaki cehennemi yemeye başlamanın vakti geldi. Tamamdır. Hadi şu yakıcı burgeri getirin.
4: İşte geldi Casey. Burgeri yemeye başlama vakti geldi. 30 dakikan ve 1 bardak suyun var. Kazanırsan fotoğrafın duvara asılacak ve tişörtün sahibi olup bir de bedava yemek hakkı kazanacaksın. Süre şimdi başladı.
0: Bu yakıcı burgerden hiç korkmadan ilk ısırığımı aldım. Ama sonra sosu oluşturan yedi biberin ağzımı lav gibi yakışını hissettim. Bu dayanılmazdı. Houston, sanırım bir sorunumuz var.
3: Ekibi getirdiğim iyi oldu çünkü adam resmen alev yiyor.
0: Oh! Karnımda bir yangın var ve yangın bu meydan okumayı kazanma hırsımla bir savaş halinde. Evet, isminin hakkını veriyor. Oh!
2: Hadi Casey, iyi gidiyorsun. Hadi yapabilirsin.
5: Hadi Casey.
6: Şu anda ağlıyor millet. Görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Ağlamayacağım demiştim. Ağlamayacağım.
2: Hadi Casey, devam et hadi.
1: Hadi yapabilirsin Casey.
0: 4 dakika geçti ve burgeri ancak yarılayabildim. Stratejimi değiştirmemin zamanı geldi. Dünyadaki en acı biberleri, yani hayalet ve akrep biberlerini bastırmayı denemesi için burgerimin içine arkadaşım patates kızartmasından ekliyorum.
1: Hadi yapabilirsin Casey.
6: Acının kazanmasına izin verme.
0: Tamamdır. Umarım alev alev yanan acıyla aramda bir kalkan olur. Acının sıcaklığı vücuduma ışık hızıyla yayılıyor.
7: Baksanıza nasıl da terliyor. Vay canına.
0: Vay canına. Hıçkırık tuttu şimdi de. Özgüvenim biraz sarsılmaya başladı. O yüzden itfaiye şefinin verdiği tavsiyeyi hatırlamam iyi olacak.
3: Vazgeçenler sevilmez.
2: Bir ısırık daha. Bir ısırık daha. Bir ısırık daha.
6: Bir ısırık daha.
2: Bir ısırık daha.
4: Başardın Casey. 5 alarmlık burgeri yendin Casey. Bravo.
0: Evet, tişörtü kazandım.
6: Milkshake'i getirin.
0: İşte bu.
1: Evet.
0: Houston, artık bir sorunumuz yok.
1: Evet.
0: Teşekkürler şef. Herkese teşekkür ederim.
4: Duvara asmak için bir fotoğrafın gerekiyor. Tamam. Tamamdır.
0: Teşekkür ederim Houston.

0: bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yaylanan geldi
1: belli. Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
0: Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi
3: belli. Ama ne otel?
4: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an
10: sütaş ayran.
9: Gelsin sütaş ayran.
11: Geçtikçe hissedeceksin.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 100...

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
1: Ice Break. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
4: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
5: Yaptım bile.
4: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak.
5: Tıpkı iş cep gibi.
4: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
5: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
4: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
5: Geldik, geldik.
4: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Benim bankam İş Bankası.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
12: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Louisiana'daki Creo Pastanesi'nde çapatula yiyeceğim.
6: Başarabilirsin Casey.
7: Yiyen 20 kişiden biri başarıyor. Çoğu için sonu pek iyi olmuyor.
5: 8 kaşık dondurmadan ve 8 farklı malzemeden oluşan bu tatlıyı tek seferde yemeyi başarırsam adımı duvara yazacaklar. Bir zafer kazanacağım. Yıllardır yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük, vay canına. Daha acı, ooo. Daha cesur. Nedir bu? Ama ülkenin en destansı, aman tanrım. Yemeklerini tatmaya hazır bir kahraman çıkıyor. Ah, hey! Ben Casey Webb. Evet. İnsanlığın sancağını taşırken restoran endüstrisinde yıllardır kazandığım deneyimleri kullanarak...
8: Casey!
5: ...savaşa giriyorum. Yemeği getirin! Yemekler... Günleriniz sayılı. Çılgın bir serüven olacak. Yenilmez Casey mekana geldi. Wow! İşte başlıyoruz. Ben bunu yerim. Ülkenin en iyi büyük yemeklerini arayışım beni New Orleans'a getirdi. Listemde devasa po'boy. Efsanevi gambo ve beni tatlı dünyasında soğuk bir yolculuğa çıkaracak bir şey var. En kötü günümüz böyle olsun. Bu harika şehir cazın doğum yeri ve Birleşik Devletler'deki en büyük partilerden bir tanesinin yuvası. Mardi Gras. Bir kolye alın.
9: İstemem, teşekkür
5: ederim. Güzel kolyeler, tamam, size kolye yok. Ama en çok ün kazandıkları şey gelişmiş mutfakları. Böylece şehrin çok kültürlü, zengin tarihini birleştirmiş oluyorlar. Buranın en önemli simgesi po'boy sandviçi. New Orleans'a gelirseniz po'boy yemelisiniz. Bu yüzden bu restorandayım. Klasik sandviçlerinde lezzetli malzemeler var. Hem roast beef hem yengeç etiyle po'boylarını şehrin en zengin yemeği yapmışlar. Poor boy, yani fakir çocuk sözünün kısaltılmışı. 1929'da şehrin toplu taşıma çalışanlarının yaptığı grev sırasında icat edilmişti. Sempatizanlar acıkmış olan grevcilere fakir çocuk adı verdikleri sandviçleri ikram etmiş. Bu isim çok tutmuş ve bu restoran şehrin en güzel po'boylarını yapıyor. Sizin yediğiniz ne?
9: İstiridyeli po'boy yiyorum ama en sevdiğim roast beef'li ve parmesanlı po'boy.
10: Erimiş peynirle
9: Fransız
10: harika oluyor.
9: Fransız ekmeğiyle her şeyi yerim.
5: Fransız ekmeğiyle her,
10: evet,
5: şey po'boydur.
10: Evet, kesinlikle.
11: Ben büyük boy kızarmış yengeçli sandviç yiyorum.
5: Büyük bir po'boymuş.
11: Biliyorum.
5: Burası en iyi po'boy yapan yerlerden biri mi?
11: Burası en iyi yer.
5: Oo. Bu po'boylar aklımı başımdan alıyor. Aralarındaki en iyisi de Areneo Speciali. Gizli soslu roast beef özel ekmeklerine koyuluyor ve üzerinde de jambonla kaşar peyniri oluyor. İşte bu en destansı po'boy sandviçi.
12: Benimki etli po'boy. En güzel tarafı da dışarı taşanları sandviç bittikten sonra yiyebilmek.
5: Evet.
12: İkinci bir yemek gibi oluyor. Mutfağa girip kendim yapabilirim.
5: Oh. Hey UJ.
13: Hey Casey, ne haber?
5: Nasılsın?
13: Dostum? Çok iyiyim. Rostoları çıkarmak üzereydim.
5: Şu rostolara bakın. Bunlar rostolu po'boylarda kullanılacak. Bunlar kesip yemeye hazır mı?
13: Evet, yemeğe hazır.
5: Peki bunda ne var?
13: Orada da rostonun sosu var.
5: Sosu mu?
13: Evet, gizli sosumuz. Bunu yapmayı bana babam öğretmişti. Lezzetli, zengin rostolu sandviç.
5: Bu lezzetli rosto sosunu etlerde kullanan restoran haftada 3000 sandviç satıyor. Bu iyi korunan bir aile sırrı. Bunun içinde tam olarak ne var?
13: Bizim hazırladığımız bir baharat torbası var.
5: Evet.
13: Babam bana her zaman o torbada ne olduğunu kesinlikle kimseye söyleme derdi.
5: Evet, çok güzel kokuyor. Şimdi sandviç yapmak istiyorum. Gidebilir miyiz?
13: Gidip etleri
5: Gidip
13: keselim.
5: Etleri keselim ve roast beef'li po'boy yapalım. UJ ve ben 3,5 kiloluk roast beef'i 3 santimlik dilimler halinde kesiyoruz. Roast beef'teki çok sevdiğimiz kırmızılığı görüyor musunuz?
13: Orta pişmiş.
5: İçindeki desenlere bakın.
10: Evet.
5: Sonra bir dilimi elle doğruyoruz. O kadar yumuşak olmuş ki kesinlikle zorlanmıyorum. Tereyağı gibi. Sanki yağ kesiyorum. Sonra biraz daha ince kesiliyor. Vay canına, çok yumuşak. Sosu içine çekmeye hazır. Kesilen roast beef parçaları 1,5 saat boyunca özel sosun içinde ısınırken özel olarak yapılmış ekmeği hazırlamaya başlıyoruz. Bu Fransız ekmeği. İçi çok yumuşak, kabuğu çok sert değil. Üzerinde susam var. Bu po'boy ekmeği Fransız bagetinin biraz değiştirilmiş hali. Daha hafif ve daha kısa olduğu için mükemmel bir sandviç yapılabiliyor.
13: Evet, içini iyice doldur.
5: Vay canına.
13: Sandviçin üzerine eşit şekilde yaymalısın.
5: Evet.
13: Üzerinde malzeme olmayan bir parça kim ister?
5: Evet, ben asla istemem. Bunu kesinlikle istemem. Üzerine jambon koyduktan sonra biraz kızarması için fırına sürülüyor. Şuna bakın. Jambonun üst yüzeyi çıtır çıtır oldu. Altında da roast beef var. Kaşar peyniri, marul, domates, mayonez. Yaptığım özel po'boy sandviçi tamamlanıyor.
13: Bunun tadına bakmanı istiyorum. Tattığın ilk po'boy sandviçi nasıl buldun bakalım?
5: Kulağımda marul var. Bu harika bir po'boydu. Gerçekten bir sürü lezzet var. Roast beef aşırı yumuşak olmuş. Diğer katmanlar mayonez, peynir, marul, domates hepsini aynı anda aldım. Fransız ekmeği hepsinin suyunu emmiş. Evet. Bir lokma daha. Po'boy yemediyseniz New Orleans'a gelmediniz demektir.
13: Çok doğru.
5: New Orleans'a hoş geldiniz. Vay canına. Şehir merkezinin diğer tarafına geçmeyi başardıktan sonra bir pastanede yapılan 2 kiloluk devasa tatlıyı denemek için sıraya giriyorum. Ama bu devasa dondurmalı tatlıyla savaşa girmeden önce tarihin sayfalarında yerini almış olan güzel bir restorana giderek otantik Louisiana mutfağının ana yemeğini tadacağım. New Orleans'taki arkadaşlarım beni Ducky Chase'e getirdi. 75 yıl önce kurulan bu restoran bölgede çok tanınıyor. 1941 yılından beri yerel halk ve özgür dünyanın liderleri en otantik New Orleans yemeklerini tatmak için Ducky Chase'e akın ediyor. Bu yemeklerin adı ne? Bana bir çeşit karides yemeği gibi geldi.
14: Hayır, bu patates.
15: Bu olağanüstü bir yemek.
14: Tarla yapılan bir yemek. Sarımsakla sotelenmiş. Kesinlikle harika bir şey.
5: Burada eksik bir şey var.
14: Ne eksik?
5: Bir çatal daha.
14: Alsana. Keyfine bak. Görünüşe göre çok beğendin.
5: Lokma için yemekle meşguldüm.
14: O zaman kendine de bir tabak ısmar.
15: Nasıl olsa mutfakta ona verirler.
5: Evet.
14: Evet, gördün mü?
5: Bu kadar yeter diyor. New Orleans mutfağı Avrupa, Afrika, Karayip ve Amerikan geleneklerini birleştirmesiyle tanınır. Buraya yaptıkları en harika yemek için geldim. Efsanevi gambo. Gambo yemeklerinin çoğu et ya da deniz mahsulleriyle yapılırken buradaki gambo yemeği her şeyi birleştiriyor. Karides, yengeç, sucuk, tavuk ve baharatların mükemmel karışımından oluşan bir yemek.
16: Sadece tek bir şeyi istemiyoruz. Hepsini istiyoruz.
17: Muhteşem.
5: Bu gambo diğer restoranlarda yapılanlara göre nasıl? Müşteriler konuştu. Bir numaralı gambo. Tam burada, Ducky Chase'de. Bu yemeği denemek için sabırsızlanırken New Orleans mutfağının kraliçesiyle de tanışıyorum. 94 yaşındaki şef hala yemekleri gibi baharatlı.
18: Seni bu tezgahın başına getirdim çünkü bu yemekte kullandığımız her şeyi göstermek istiyorum.
5: Vay canına. Yani bütün bunlar yaptığınız gambo'da kullanılıyor.
18: Evet, he? Öyle.
5: Melez yemekler katmanlıdır. Yani evet. Her şeyi tek tek bir araya getiriyorsunuz.
18: Hepsi bir arada. Başkaları her şeyi pat pat tencereye tek seferde atıyor. Biz öyle yapmıyoruz.
5: Evet, bu yemeği yaklaşık 70 yıldır pişiriyorsunuz. Restoranınızda çok fazla insan gelmiş olmalı.
18: Evet, ırk ayrımcılığı varken hepsini doyurmam gerekiyordu.
5: Evet.
18: King Cole'u doyurdum, Count Basie'yi doyurdum, Duke Ellington'u doyurdum, Lena Horne'u da, Yemek yiyecek başka bir yerleri olmadığı için gelirlerdi. Bu restoranda Amerika'nın tarihini bir şekilde değiştirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu bölgede yaşayan özgürlükçüler atacakları her adımı burada planlıyorlardı. Ya gambo ile ya da kızarmış tavukla.
5: Ünlü gambonun ilk katmanı sosu. Fransız mutfağından alınan bu yöntemle yapılmış her gambonun mihenk taşı olarak bilinir yağın ve unun lezzetli bir sos haline getirilmesi yemeğe gövde kazandıran bir özelliğe de sahip.
18: Bütün sucukları burada soteliyoruz.
5: Deneyen herkesin çok sevdiği bu yemekte daha çok baharatlı Orleans sucuğundan gelen yağ kullanılıyor.
18: Oh. Bu kadar yeter. Çok acı değil mi?
5: Çok baharatlı. Tonlarca lezzet var. Ama koyduğun yağın lezzetini alıyorum.
18: Seni yakmaya çalıştım ama sorun değil.
5: Geçmişte çok yandım.
18: Bazen aksi bir ihtiyar oluyorum.
5: İkinci katman yengeç kabukları, karides kabukları ve tavuk kemikleriyle yapılan bir yemek suyundan oluşuyor. Görebiliyor musunuz? Harika bir rengi var. Sonra sotelenmiş soğan, sucuk, tavuk eti, yengeç ve kuzu etleri hem sosla hem de et suyuyla birleştiriliyor. Kırmızı acı biber, jambon, karides ve tavuk.
18: Restoranlarda kemiksiz tavuk kullanılıyor. New Orleans'ta ise asla olmaz.
5: Kemikli.
18: Evet.
5: Aynı sucukta olduğu gibi kemiğin ekleyeceği lezzeti de düşünmek gerekir. Hepsi farklı lezzetler.
18: Ama restoranlarda insanlar kemik görmek istemiyor.
5: Kemik görmek istemezler.
18: Şunu görmek istemiyorum. Laf laf laf.
5: Birçok yerde bamya kullanırlar ama burada bamya kullanmıyorlar.
18: Afrika'dan gelenlerin etkisiyle uzun bir zaman boyunca bamya kullanılmış. Ama burada daha çok kızılderililerin etkisi var. Onların elinde de daha çok taplan ağacı vardı. Taplan ağacının yaprakları kurutulur, toz haline getirilir ve bunu kullanarak bulamaç yapılır.
5: Taplan tozu kullanılması gamboya daha çok lezzet verirken onun bir çorbadan yahniye dönüşmesini sağlar. Bu şehrin zengin mutfak tarihine katılmakla onur duyarken yemek salonunda ilk tadımı yapacağız. Paylaşıyor muyuz?
18: Hayır, paylaşmıyoruz. Biz bunu paylaşmayız.
5: Çok yumuşak ve zengin bir yemek. Denizden gelen lezzetler var, karadan gelen lezzetler var. Tütsülü. Bu yemekte tonlarca lezzet var. Çok teşekkür ederim.
18: Ben teşekkür
5: Muhteşem
18: ederim.
5: Muhteşem olmuş.
18: Teşekkür ederim. Umarım Çapatula Caddesi'nde sana iyi davranırlar.
5: Sırada Çapatula'daki meydan okuma var. 2 kilogramlık dondurmalı tatlıyla ilk ve son defa masaya oturma zamanı geldi. Çapatula Caddesi'nde bana iyi davranın.
18: Çapatula Caddesi.
5: Bayan Çeliz gününüzü gösterir.
10: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
24: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
23: Aha.
24: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
23: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli uyar. Ya bir kredi hep bir adı
10: bende. Hadi sen de bir adı bak yap bir kredine. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
25: Benim iyi uyumam lazım.
26: Benim iyi uyumam lazım.
27: Benim iyi uyumam lazım.
28: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde.
0: henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
19: Bu otel harika.
20: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece...

0: Mardi Gras'ın yuvası olan New Orleans'tayım. Şişmanlatan yemeklerden sonra şişmanlatan bir tatlı var. Nasıl yaklaşmalıyım?
1: Ben olsam acele etmem.
0: Evet, New Orleans'tayız, kasmayalım.
2: Çikolatalı yaptır, daha hızlı yersin.
0: Çikolata?
2: Evet.
3: İçebilirsin.
0: 8 kaşık dondurma, 8 malzeme, krema ve üzeri.
1: Hepsini yersen ne alacaksın?
0: Adım duvara yazılacak. Ünlü olacağım. Yemek savaşıma giriyorum. Çapatula tatlısı denen şeyi yiyeceğim.
4: O şey çok büyük.
0: Evet. Sence girmeli miyim? Ne dersin?
4: Bilmiyorum.
0: Hayır mı?
4: Sanırım.
0: Öyle mi? Harika, beni destekliyorsun.
4: Kendine fazla güvenme.
0: New Orleans halkını arkama aldıktan sonra...
5: Ben bunu yerim.
0: Donmuş rakibimle karşılaşmaya hazırım. Şehrin tarihi şehir merkezinde bulunan Creo Pastanesi benzersiz ve ilham verici New Orleans dondurmalarıyla tanınıyor. 38 çeşit dondurmanın arasında krem peynirliden manolyalıya kadar her şey var. Burası New Orleans'ta tatlı krizini geçirebileceğiniz en iyi yer.
6: Ben siyah ve sarı taneli alıyorum.
0: Bunlar New Orleans'ın simgesi değil mi?
6: Evet.
0: Yerel tercihlerden etkilenmiş dondurmalar.
6: Evet.
0: Bu harika. Bütün lezzetler harika görünüyor ama burada 2 kilo dondurma yiyeceksem deneyimli kişilerden tavsiye almalıyım. Evet, nasıl gitti?
6: Pek iyi değil. Benim için iyi değildi. Yiyen 20 kişiden biri başarıyor. Çoğu için sonu pek iyi olmuyor.
1: Sana en önemli tavsiyem...
0: Kaç?
1: Sonraki 3 gün boyunca bir şey yapmayı planlamama.
0: Kaç? Bunda gerçeklik payı var.
1: Evet.
0: Kesinlikle korkunç. Bu iş zor görünüyor. Ama karşımda ne olduğunu görmek için kaynağa gidiyorum. Bildiğin gibi Çapatula meydan okumasına geldi.
7: İlk tavsiyem
0: geldim.
7: Yapmaman olur.
0: Tamam.
7: Dönüp git. Görüşürüz.
0: Hoşça kal Brian. Şaka yapıyorum. İnsan karşısında bir kova dondurma olsa bile savaştan kaçmaz. Çapatula meydan okumasının benzersiz taraflarından biri istediğiniz çeşitleri seçebilmeniz.
7: Hangi çeşitleri seçeceğine karar vermene yardım etmek istiyoruz.
0: O zaman dondurma yapacağız.
7: Yardım eder misin?
0: Bunu çok isterim.
7: İlk olarak muzlu tatlı dondurması yapacağız. Muzlu tatlıyı bilir misin?
0: Tercih etmem ama...
7: Çok sevilen bir tatlıdır. New Orleans'ta icat edildi. Fransız mahallesinde. Bu tatlıyı yapmaya muzlarla başlıyoruz. Eski ise daha iyi.
0: Eskisi nasıl oluyor? Sonra da, atman gerekenleri atmıyor musun yoksa?
7: Onları soyup bir torbaya koyuyorum. Hafifçe eziyorum, donduruyorum ve kullanmadan yaklaşık 2 gün önce çıkarıyorum. Böylece çok lezzetli bir şurup gibi oluyor.
0: Çünkü iyice şekerlenmesini istiyorsun.
7: Sonra biraz tarçın.
0: İşte gidiyor.
7: Bu da benim esmer şekerli bulamacım. İçinde esmer şeker, su ve pekmez var.
0: Bu ev yapımı bir şey.
7: Evet.
0: Kavanozdan içmiyorum.
7: Bu
0: Brian'ın
7: benim kavanozu.
0: Brian daha sonra vanilya ekliyor. Vanilya aromalı muzlu dondurma burada yıllardır geleneksel olarak yapılıyor. Bunun arkasından krema, süt ve şeker geliyor.
7: İşte başlıyoruz.
0: Dondurma yapıyoruz.
7: Yapıyoruz.
0: Dondurma yapıyoruz. Kendi ellerimizle dondurma yapıyoruz. Sırada ne var?
7: Şimdi 10 dakika bekliyoruz.
0: Makine kremayı çırparken malzemeleri yavaşça donduruyor.
7: Bu düşük hızda yapılması gereken bir şey. Her şeyi dondurmana ne kadar hava karıştırmak istediğine bağlı.
0: Düşük hızda yapılırsa dondurma krema gibi olur. Bence meydan okuma için iyi değil.
7: Hayır, benim yaptığım dondurmalardan bir kaşık yemek başka dondurmalardan birkaç kaşık yemeğe eşdeğer bir şeydir.
0: Pekala, bunu düşünmeliyim.
7: Evet. Bunu bugünden önce düşünmeliydim,
0: doğru,
7: değil mi?
0: Doğru, bunu daha önce düşünmeliydim.
7: Artık çok geç.
0: 10 dakikadan sonra son malzemeleri eklemeye hazırız.
7: Karamel sosu.
0: Vay canına.
7: Çok güzel. Dondurma yerken bütün lezzetleri alacaksın.
0: Çok güçlü olduğunu söyleyebilir miyim?
7: Kesinlikle. Evet.
0: Midemde yer açmam gerektiği halde Brian'ın farklı lezzetlerini denemek istedim. Karşı koymak imkansız.
7: Sıradaki mangolu ve ballı dondurma.
0: Tarantino'nun New Orleans'ta çektiği bir filmden fırlamış gibi. Burada mango, yerel üreticinin balı, içecek ve toz biberle dondurma yapılıyor. Kremanın tadı harika. Diğer malzemelerin tadını ön plana çıkaran bir yapısı var. Lezzetli. Ve son olarak kahveli dondurma. İlk olarak kahve, şeker ve suyun karışımını ekliyoruz. Sonra da öğütülmüş kahve. Bu şekilde New Orleans usulü dondurmaya gerçekten güçlü bir lezzet katıyor. Kesinlikle çok güzel. Brian'ın bütün dondurma çeşitleri zengin ve karmaşık. Bu yüzden basit bir seçim yaptım. 8 kaşık dondurma ve 8 malzeme için tek bir lezzet profiline dönüyorum. Meyve. 2 tane kanlı portakal, 2 tane böğürtlenli dondurma, 2 tane greyfurtlu dondurma, sonra bir limonlu ve bir mangolu.
6: Harika.
0: Diğer malzemeleri de 2 kat yapacağım. Çift porsiyon muz, çift porsiyon çilek ve çift porsiyon ananas. Üzerine de çikolata parçacıkları alacağım. Son olarak da zorunlu krema. Şekerleme parçaları, vişneler ve krakerler var. Getir bakalım.
6: Al bakalım. Bir çapatula dondurma tatlısı. 8 kaşık dondurma ve 8 malzeme. Zaman sınırı yok. İyi şanslar.
0: Pekala, başlıyorum New Orleans ilk kaşık. Oo, muzluymuş. Muzu severim. Bu tatlı çok lezzetli. Bakalım beynim soğuktan donacak mı? Hesaplarıma göre dondurma erimeden hızla yiyeceğim.
3: Başarabilirsin Casey.
5: Hadi bunu ye. Hadi bunu ye. Hadi bunu ye.
0: Beynim donmak üzere. Kesinlikle kolay değil.
4: Şu ana kadar 3'te 1'ini yemiş. Bence biraz hızlanması gerekiyor.
0: Ama gerçekten çok soğuk. Gerçekten soğuk. Tavsiyeyi dinleyip gazı köklüyorum. Ama sonra doyma hissi geliyor.
5: Hepsini ye! Hepsini ye! Hepsini ye!
2: Kızım bunu yemeği denemişti. 4 kaşık aldıktan sonra işi bitmişti.
0: Kaşığı kaldıramayacak hale geldiğimi düşündüğüm anda beynim üşümekten donma noktasına geçiyor. Bu sayede hızla kaşıklıyorum. Sanki bir ilaç almışım gibi. Yüzüm tümüyle uyuştu. Ama bu iyi, ilerliyorum.
5: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
8: Hadi, az kaldı.
0: Kaşıkların sıklığı azalmaya başlamışken çapatulayı daha büyük lokmalar halinde yedim. Soğuk yüzünden bir şey hissetmiyorum.
5: Casey, Casey, Casey, Casey, Casey, Casey. Hadi yapabilirsin Casey.
9: Devam et.
5: Başaracaksın.
8: Hadi.
9: Hadi.
0: Son kaşık. Ben bunu yerim dedim ve başardım.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
17: kurdu. Karşınızda Arçelik Maxifit.
18: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
19: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
20: Bankam Sonbank kartıma gir.
21: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
21: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
22: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.

0: Pennsylvania, Lancaster County. Doğanın sunduğu ziyafeti huzurla tadacağınız bir yer.
1: Buradan aç ayrıldıysanız bir şeyleri yanlış yapmışsınızdır.
0: Tarladan masaya felsefesinin bir trend değil bir gelenek olduğu yer.
2: İyi bir yıl için et ve lahana turşusu şart.
0: Burada köklü gelenekte...

0: Ayrıca
1: parmaklar yenir.
0: Dünyanın bir ucuna yemeye geldiğimiz eşsiz lezzetler.
2: Lezzetli olan her şey insanda kilo yapar.
0: Ben Andrew Zimmern ve bir başka enfes durak olan Lancaster County'deyim. Lancaster County, Pensilvanya'nın huzur dolu ve göz alıcı bölgelerinden biri. Sıra halinde ekilmiş tarlalar, üstü kapalı köprüler ve sakin taşra yollarıyla dolu. Eyaletin güneydoğusunda, Philadelphia'nın 80 kilometre batısında yer alan Lancaster County, Pensilvanya Dutch olarak bilinen Alman göçmenler için hem fırsatların hem de dini özgürlüğün kapısını aralıyor. Burası Amerika'daki sömürge dönemini andıran sade yaşam tarzlarını hala sürdüren Amish topluluğuna ev sahipliği yapıyor.
3: Büyük şehirlerde olsak da 3-5 kilometre yolculuktan sonra kendinizi adeta 200 yıldır el değmemiş bir yerde bulabilirsiniz.
0: Daha sade zamanlarda sade fakat doyurucu yemekler yapılıyordu. Tavuklu turta gibi. Tavuk parçaları, organik sebzeler ve ev yapımı erişte ile dolu bir yemek.
1: İnsanın içini ısıtan ve doyurucu bir yemek.
0: Pennsylvania Dutch Pot Pie, Hollanda'ya özgü değil, turta bile değil. Çünkü turta gibi kenarı yok. Pennsylvania'da yaşayan Almanların çoğu Almanya'dan geliyor. Yerli halk Alman anlamına gelen Deutsch ve Hollandalı anlamına gelen Dutch'ı karıştırmış. Pot Pie da yanlış isimlendirme eseri bir Alman yemeği olan Bad Boy'dan geliyor ki söylenişi Pot Pie'a çok benziyor. Pennsylvania Dutch Pot Pie yemeği kare şeklinde kesilmiş erişteleriyle bilinir. Ve bu ismi bu yüzden alır.
3: Erişteler çataldan kayıp düştüğü için bunlara kaygan pot pie diyorlar.
0: Miller's Smorgasbord restoranının baş aşçısı Steve, Pensilvanya Dutch'larının yemekleriyle yetişmiş biri.
4: Lancaster County'de büyüdüm. Dedelerimden biri din adamı, diğeri de çiftçiydi ama ikisi de harika yemek yapardı.
0: 1929 yılında yol kenarındaki bir kamyon dinlenme tesisi olarak kurulan Miller's Smorgasbord, Pensilvanya'nın küçük Bronx kasabasında haftada 6000'den fazla ziyaretçiye hizmet veriyor.
4: Tavuklu yemeğimiz etli çeşitlerinden sadece biri. Dana etli olanı da var, kuzu etli olanı da var. Büyük annemin parası yetmediğinden sadece bezelye ve et suyu kullanırmış. Sonra da erişte ve patates eklermiş.
0: Pensilvanya Dutch Pot Pie'larının sırrı eriştesinde. Erişteyi kendi fırınlarında taze yapıyorlar. Hamuru un, süt tozu ve yağ gibi temel malzemelerle hazırlanıyor. Hamuru eşit olması için makineyle açıyorlar.
4: Hamur çok kalın olursa bazen erişteler pişmez ve çiğ kalır.
0: Erişteleri dondurmak, pişerken birbirlerine yapışmamalarını sağlıyor. Et suyunda pişerek tavuk kemiği ve sebzelerin tadını alıyorlar.
4: Derisini ve kemiklerini süzüyor ve güzel bir et suyu hazırlıyorum.
0: Tavuklu turta tarifi, kalan etlerin sebzelerle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış bir şey.
4: İstediğimi çiftliklerinde özel olarak yetiştiren birkaç Amish tanıdığım var.
0: El yapımı erişteler et suyuna katıldığında şişip büyüyor.
4: Çorbayla yani arasında bir yemek diyebiliriz.
0: Erişteler iyice yumuşadığında tavuklar ekleniyor.
4: Tavuğun hem göğüs etini hem de butlarını kullanıyorum.
1: Erişteler oldukça kalın. Al dente kıvamında diyebiliriz ve gerçekten çok lezzetliler.
5: 7 çocuklu bir ailede büyüdüm. Bu yemeği oldukça sık yediğimizi söyleyebilirim. Oldukça hesaplı bir yemek ve yapmak için kullandığınız malzemeleri de pazardan kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz.
3: Tavuklu turtanın erişteleri gerçekten çok lezzetli. Tavuk suyunda pişiyor. Tatları inanılmaz. Pensilvanya Dutch yemekleri karmaşık yemekler değil ama gerçekten lezzetleri çok yoğun.
0: Lancaster County mutfağının ayırt edici özelliği ihtiyaçtan doğan doyurucu yemeklerdir. Aynı et ve lahana turşusu gibi. Ağır ağır pişen et ve yanında lahana turşusu.
6: Yeni yılda et ve lahana turşusu yemelisiniz.
2: Özenle dilimlenen ve yavaş pişirme tekniğiyle hazırlanan etler, damaklarda iz bırakan, herkesin beğenisini kazanan lezzetlere dönüşüyor. Lahana turşusu yemek de uzun süredir devam eden bir gelenek. Almanlar birbirlerine yemeğin içindeki lahana yaprağı kadar refahlı.

0: Fatihler. Et ve lahana turşusu Amiş çiftliklerinin bulunduğu Smoketown'daki Good and Plenty restoranda yıl boyunca bulunabilir.
1: Pek çok tarif büyük annemden ve onun annesinden, yani asıl aşçılardan geliyor. Yemekleri kafa kafaya verip birlikte hazırlıyorlarmış.
0: Restoran işletmecisi Justin, büyük babası ve büyük annesinin Amiş çiftlik evini bölgede cazibe merkezi haline getirmesiyle işe başladı. Et, Justin'in mutfağında başrolü oynayan bir yiyecek.
1: Et filetosu Pensilvanya'daki yerel bir kasaptan geliyor. Yalnızca su ve tuzla basitçe marine ediliyor. Hepsi bu.
0: Marine edilmiş et fırınlandıktan sonra kolayca tiftikleniyor.
1: İşin püf noktası siniri bulup, sinirin tersine değil sinir boyunca tiftiklemek.
0: Ete lahana turşusu eşlik ediyor. Justin fermente lahana turşusunu yerel bir tedarikçiden alıyor ve üzerine esmer şekerle ev yapımı tavuk suyu ekliyor. Boyun, omuz ve kaburga yemeğin olmazsa olmazıydı ama kalabalığa pişirmesi daha kolay olduğundan ve lahana turşusuyla çok iyi uyum sağladığından pilato eti tercih ediliyor.
2: Her yeni yılda dana eti ve lahana turşusu yiyoruz. Annem Pensilvanya Dutch'ıydı. Bunu sürekli yapardı. Baharatları gerçekten çok güzel. Ve içindeki her şey taze alınan ürünlerle yapılıyor. İçine çok sevgi katılıyor.
3: Dana eti çok yumuşak. Lahana turşusu da yemeği tamamlıyor. Babaannem Almandı ve biz de sık sık dana eti ve lahana turşusu yerdik. Bu da beni o anılara götürüyor.
0: Pensilvanya'nın Lancaster County bölgesi Amerika'nın bahçesi olarak bilinir. Bunun sebebi kireçli olan zengin toprağı ve kaliteli mahsulleridir.
4: Buradan aç ayrıldıysanız bir şeyleri yanlış yapmışsınızdır.
0: Konu özellikle de tatlıya gelince tarçınlı çörek gibi lezzetler her daim tercih edilir. Üstüne esmer şeker ve tereyağı dökülen tarçınlı çörek kahvaltıda yenebilecek harika bir tatlıdır.
5: Lancaster bölgesi Amiş topluluğuyla ünlüdür ve bu topluluk bölgeyi tarçınlı çörekle tanıştıranlardan biri olarak kabul edilir.
0: Lancaster County'daki birçok yiyecek gibi tarçınlı çöreklerin kökeni de Almanya'ya dayanır ve geleneksel bir cumartesi sabahı kahvaltısı olan tatlı bir çöreğe çok benzer. 18. yüzyılda tatlı çörek sevdalısı Almanlar fırıncılık geleneklerini yeni dünyaya taşıdılar. Philadelphia'daki Germantown bölgesine yerleşip zamanla iç kesimlere, Amiş bölgesine doğru yayıldılar. Tarih boyunca bu tatlı çörekler Amiş evlerinde yapılır ya da Lancaster çevresindeki fırınlarda satılırdı. Ancak 2000 yılında Bill ve Marcy Poorman tüm dikkat ve birikimlerini tatlı çöreğe yatırdılar. Ve bunu Grange County Fuarı'nda satmaya başladılar. Anında ilgi gördüler.
5: Tarçınlı çöreğe o kadar çok talep vardı ki güvenlik görevlileri bir an olay çıktığını sandı.
0: Kurucuların oğlu Caleb, Mr. Stickies'in ortağı. Burada 3 seyyar satış aracı ve 2 dükkanda haftada tam tamına toplam 30 bin tarçınlı çörek üretiyorlar.
5: Tarçınlı çörek hamurunu yapmaya başlamak için önce yağ koyacağız. Sonrasında su ve yumurta ekleyeceğiz. Sonra içerisine gizli karışımımızdan ekleyeceğiz. Bu tarif bir aile dostumuza ait. Yıllar içinde üzerinde değişiklikler yaptık.
0: Hamur dinlenirken iyice kabarır. En çok tercih edilen çeşidi tarçınlı olanı.
5: Hamurun üzerine ince bir tabaka margarin sürüyoruz. Bu, tarçının hamura iyice yapışmasını sağlıyor. Bol bol tarçın kullanıyoruz. Bu yüzden adı tarçınlı çörek.
0: Caleb, esmer şeker konusunda da oldukça cömert.
5: Doğru miktarda eklemek için insanın eliyle bir dokunması gerekiyor. Hamuru büyük bir rulo haline getireceğiz. Sonra pişerken açılmaması için ruloyu uç kısımlarından aşağı doğru sıkıca bastıracağız.
0: Geleneksel olarak tarçınlı çörekler bal veya akça ağaç şurubuyla kaplanır. Caleb'ın tarifinde ise bol bol esmer şeker kullanılıyor.
5: Lezzetli olan her şey insanda kilo yapar.
0: Çöreklerin piştiğini aldıkları altın renginden anlıyor. Çörekleri çeviriyor, bu sayede sos hamurun tüm katmanlarına iyice yayılıyor. Ve bu harika görüntü ortaya çıkıyor.
6: İçinde bolca esmer şeker, bol miktarda sos var. Bu da ağız dolusu lezzet ortaya koyuyor.
7: Kremamsı bir dokusu var. Tatlılığı insanı baymıyor. Ev yapımı oldukları belli oluyor. Buraya hep uğrarız. Güney Philadelphia'dan geliyoruz. Bizim oralarda tarçınlı çöreğiyle övünür ama kimse kusura bakmasın. Bunlar en iyisi.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
19: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
23: Tamam bak, çalışıyor mu?
19: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Lancaster County, Amerika'nın pretzel başkenti olarak bilinir. Burada burgu hamuru sıcak ya da bu şekilde çıtır çıtır servis edilir. Pretzel, Avrupa'nın en eski atıştırmalıklarından biridir. Orta çağda sanki dua eder gibi çapraz yapılmış kollar şeklinde keşişler tarafından yapılmıştır. Alman göçmenler Pensilvanya'ya yerleştiğinde beraberlerinde bir ekmek türü olan pretzel'ı getirdiler ve zamanla adı pretzel oldu. Pensilvanya, ülkenin pretzel üretiminin %80'ini karşılar. Amerikan pretzel endüstrisi ise Lancaster'ın kuzeyinde küçük bir kasaba olan Lititz'te başladı.
24: Sturgis ailesi Güneydoğu Pensilvanya'da 150 yıldır pretzel pişiriyor.
0: Bruce'un ailesi 5 nesildir gerçek bir pretzel üretim hanedanı. Yumuşak pretzelleri hala Julius Sturgis pretzel fırınında el yapımı olarak hazırlanıyor.
24: 6 yaşındayken büyük amcam Louis bana hamurla nasıl çalışacağımı, pretzel'e nasıl şekil vereceğimi öğretti.
0: Sert pretzeller, yumuşak pretzellerle aynı tarifle yapılır. Sadece fırında daha uzun süre pişirilir.
25: Yumuşak pretzel yapmak için yaptığınız her şeyi çok hızlı satabilmeniz gerekir. Oysa sert pretzellerse rafta 12 haftaya kadar dayanabiliyor.
0: Lancaster şehir merkezinin batı ucundaki Hammond Pretzel fırını 1931'den beri bir aile işletmesi. Pretzel üretiminin başında Brian ve kardeşi Karen bulunuyor.
25: Hammond'ın şu anda kullandığı tarif benim büyük dedemin orijinal tarifi.
0: Ekşi mayalı pretzellerde uzmanlar. Önemli olan meşe fıçılarda bir gece boyunca mayalanmaya bırakılan hamur. O da biraz maltla tatlandırılmış basit bir maya hamur yapıyor.
25: Ekşi maya pretzel'a o keskin, hafif ekşi tadını veren şeydir. Pişen pretzel'ı böldüğünüzde çıkan çıtırtı sesi de bundan kaynaklanır.
0: Brian her pretzel'i el yapımı olarak hazırlamanın getirdiği kaliteyle gurur duyuyor.
25: Tam kapasitedeyken günde yaklaşık 30 bin pretzel yapıyoruz. Ama bir makine bunu bir saatin altında çok daha fazla üretebilir.
0: Şekil verildikten sonra hamur mayalanıyor ve parlak rengiyle o karakteristik pretzel tadının bir kısmını veren sıcak sodyum karbonat suyuna bulanıyor. Eğer bu işlem size bagel yapımını hatırlatıyorsa haklısınız. Çünkü ikisi de dünyanın aynı bölgesinden geliyor. Diğer tat bileşeni ise iri taneli tuz.
25: Dışı önceden tuzlanıyor ve fırın küreğiyle fırına veriliyor. Pretzel'lar çapı 12 metre olan taş bir fırında pişiriliyor. Fırının bir tur dönmesi tam 10 dakika sürüyor.
0: Brian bazı pretzel'leri neredeyse yanana kadar fırında bırakıyor. Buna siyah pretzel deniyor. Bu sert pretzelin bir çeşidi ve Lancaster'ın özel lezzeti.
25: Ne kadar hazır gibi görünseler de aslında henüz pişmediler. Çünkü iç kısımları hala nemli.
0: 45 dakika boyunca kurutma fırınında nemleri alınır. Böylece yumuşak olan pretzel sertleşir ve yemeğe hazır hale gelir.
1: Çıtır çıtır olmalarını ve tuzlu tadını çok seviyorum. Pretzel için gidilecek yer kesinlikle Lancaster.
24: İnanılmaz taze oluyorlar. Neredeyse iki haftada bir bolca alıyorum. Sert ve çıtır çıtır olmalarına rağmen hamurun tadını alabiliyorsun. Gerçekten harika.
0: Lancaster County'de hayat daha sakin akar. Mütevazı yaşam tarzı her yıl 8 milyondan fazla ziyaretçiyi tarihini keşfetmeye ve Pennsylvania Dutch mutfağını tatmaya davet ediyor.
2: Yemekler gerçekten çok özgün. Benim memleketimde böyle yemekler pek bulunmuyor. Ev yapımı çok lezzetli.
0: Lancaster County'de taze pişmiş tatlılar her yerde karşınıza çıkar. Amish bölgesiyle en çok özdeşleşen tatlılardan biri de Shoofly turtasıdır. Pekmezli kırıntılı kek turta hamurunun içinde pişer.
3: Turtaları pişirir ve sonra soğumaları için de pencerenin dışına koyarlarmış. Başına sinekler üşüştüğünde de sinekleri kovmak için Shoofly derlermiş.
0: Turtanın hikayesi 1876'ya dayanıyor. Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl dönümünü kutlamak için yapılmış. Tarihçiler bu tatlının kış aylarına özel olduğunu düşünüyor. Çünkü ana malzemesi olan pekmez, buzdolabı icat edilmeden önce taze yumurta ve süt bulmanın zor olduğu soğuk havalarda saklanabiliyormuş. Shoofly turtası Amish ülkesinin kalbindeki Burden Hand köyünde bulunan Burden Hand restoranda yıl boyunca favori tatlılardan biri. John aile işletmesini ve büyük annesinin Shoofly turtasının tarifini hazırladığı fırını işletiyor.
24: Büyük annem Amish çiftçisi bir kadındı. Harika turta yapardı. Biz de yaklaşık 50 yıldır bunu yapıyoruz.
0: Asıl Shoofly turtalarının kabuğu yoktu. Ancak fırıncılar elde tutulup yenmesi daha kolay olsun diye kabuk eklediler.
24: Turta hamuru, turtanın kalitesini belirler. Biz de çok katmanlı, ince ve gevrek bir turta hamuru yaptık.
0: Smucker ailesi, içinde hafif pekmez, hamur kırıntıları ve esmer şeker karışımı bulunan yapışkan dolgulu ve ıslak tavanlı bir turta çeşidi yapıyor.
24: Bu da turtanın ıslak dediğimiz kısmını oluşturuyor.
0: Üzerine bir kat daha kuru kırpıntı serpiliyor.
24: Tabii ki ıslak tabanı tercih ediyorum. Çok daha tatlı.
0: Turta pişerken üzerindeki kırıntılar çöker ve ortaya nemli bir kırıntı katmanı çıkar. Bir top dondurmayla birlikte yemek, Lancaster County'nin meşhur tatlısını yemenin en iyi yoludur.
1: Kremamsı bir yapısı var ve pekmez gerçekten tatlı. Turtanın kabuğu ise tarçın tadında. Her yerde turtaları görebilirsiniz. Bu bölgede çok popüler bir tatlı.
3: Shoofly turtası bana sıcak kahveli kek gibi geliyor ama içindeki pekmez ona biraz farklı bir tat katıyor sanki.
2: Shoofly turtasının tadı cevizsiz cevizli turta gibi. Geldiğimde mutlaka 2-3 dilim yerim. İçinde lezzetten başka bir şey bulamazsın.
0: Lancaster County'daki Amishler ve diğer erken yerleşimciler inanç, disiplin ve tevazuyu temel alan sade bir hayatı benimserler. Bu da sade yemekler ve hiçbir şeyi ziyan etmemek anlamına gelir. Bu felsefeyi yansıtan yemeklerden biri de scrapple'dır. Et, mısır unu ve baharatlarla yapılan kahvaltılık bir ekmek.
25: Genellikle haftada bir scrapple yerim. Yanında iki yumurta ve biraz tost alırım. Sonra hepsini karıştırıp yerim.
0: Scrapple 1600'lü yıllara dayanıyor ve ismini Almanca'daki Panhas Kröpel adlı versiyonundan alıyor. Panhas tavada tavşan anlamına gelirken scrapple ise bir dilim ekmek. Alman yerleşimciler bu ekmek tarifini hayvan artıklarını değerlendirmek için pratik bir yol olarak Lancaster County'ye getirdiler.
4: Bununla doğup bununla büyüdüyseniz canınız da bunu istiyor.
0: Myron, babası Amos'un 60 yıldan daha fazla bir süre önce kurduğu Stotfoot Et ve Şarküteri'de büyüdü ve orada çalıştı. Tam hizmet veren restoranları Amos Place, Amish ülkesinin kalbindeki küçük Intercourse kasabasında bulunuyor. Kendi scrapple'larını yolun 1 kilometre yukarısındaki üretim tesislerinde yapıyorlar.
4: Eskiden scrapple adeta temel bir yiyecek, hatta biraz da eski moda sayılan bir ürün olarak görülürdü. Ama bugün aslında oldukça trend olmaya başladı. Hatta scrapple turtası yapan bir şirket varmış. Scrapple içeceği bile yapılmış.
0: Üçüncü nesil aile tarifi, porsiyonları arttırmak ve kıvam vermek için et, mısır unu, kara buğday ve baharatlardan oluşan geleneksel bir karışımdır.
4: Haftada yaklaşık 800 ila 1100 kilogram arasında üretiyoruz.
0: Scrapple kalıplara döküldükten sonra gece boyunca soğuyup sertleşir. Restoranda scrapple sipariş üzerine pişiriliyor.
4: Sac üzerinde pişirilebilir. Temelde kahvaltılık bir yiyecektir.
0: Onun modern yorumu ise yağda kızartılmış scrapple çubukları.
4: Çıtır çıtır bir tat. Bence bu da lezzeti başka bir seviyeye taşıyor.
0: Çoğu yerli scrapple'larını ketçap, akçaağaç şurubu ya da elma ezmesiyle tatlandırmayı tercih ediyor.
5: İlk geldiğimde bana mutlaka denemem gereken şeyin scrapple olduğunu söylediler. Çünkü bu bölgeye özgü bir lezzet. Dışı tuzlu ve çıtır çıtır. İçi ise yumuşacık. Şurupla birlikte çok güzel oluyor. Tatlıyla tuzunun birleşimi.
25: Amish olarak doğdum ve büyüdüm. Annemin babasının bir kasap dükkanı var. Orada scrapple yaparlardı. Bu yüzden biz de sık sık scrapple yerdik.
0: Ev yapımı yemekler ve taptaze çiftlik ürünleri Pennsylvania Dutch mutfağının temel özellikleridir. Nesiller boyunca aktarılan tarifler onların sade yaşam tarzını yansıtır. Gösterişten uzak bir şekilde geleneklere saygıyla ve bereketli toprakların sunduklarıyla hazırlanır.
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Bir beslen tarifimize. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
9: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
8: Bu fırsat kaçmaz.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
10: dondurma. Golf. Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: New Hampshire ülkenin en kısa sahil şeridine sahip olabilir. Ama eyaletin mutfak kültürüne katkısı gerçekten büyük.
20: Tam 11 Great Bay istiridye çeşidimiz var.
21: En taze deniz mahsulleri yüzyıllardır aç gelen misafirleri kendine çekiyor.
22: Klasik yemekler bizim geleneğimiz.
21: Kanada esintileri iç ısıtan bir rahatlık katıyor.
23: Tatlar birbirine çok güzel karışmış.
21: Meyve bahçeleri bile kendine özgü lezzetler sunuyor.
24: Bir tane yetmez. Bir düzine yemem lazım.
21: Bunlar buraları tanımlayan ve ayrıca...
25: Zaten herkes deniz ürünü yapıyor. Neden farklı bir şey yapmayalım?
21: Dünyanın bir ucuna yemeye geldiğimiz eşsiz lezzetler. Ben Andrew Zimmern ve bir başka enfes durak olan New Hampshire sahilindeyim. Görkemli dağları, kış kayak merkezleri ve renkli sonbaharıyla ünlü New Hampshire, aynı zamanda canlı bir kıyı topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Granite State'in sahil şeridi, şirin kasabaları, tertemiz plajları ve harika lezzetleriyle dikkat çekiyor.
26: Burada sahillerimiz ve göz alabildiğine uzanan tarlalarımız var. Boston sadece bir saat uzaklıkta, dağlarsa sadece iki saat uzaklıkta.
21: Çeşitlilik açısından zengin coğrafya, bolca taze yiyecek ve deniz ürünü sunuyor. Bu sahil şeridi lezzet tutkunları için bir cennet.
27: Böyle taze deniz ürünleri bulabildiğimiz için çok şanslıyız.
21: Istakoz, eyaletteki balıkçılık sektörünün bir numaralı ürünü. En sevilen yemeklerden biri de fırında istakoz.
28: Balıkçılar tekneleriyle gelip burada yakalıyor. Bunun tadı belli oluyor, farklı.
21: Avrupalılar Atlantik kıyısına ilk yerleştiğinde o kadar çok ıstakoz kıyıya vuruyordu ki bunlar yaklaşık 60 santimlik yığınlar oluşturuyordu. Bu bolluk nedeniyle ıstakozlar çok ucuzdu. Fakirlere, mahkumlara ve köleleştirilmiş Afrikalılara verilen besin kaynağıydı. Yerel halk kabukluları pişirmek için yaratıcı yöntemler de buldu. Higgins ailesi 30 yılı aşkın süredir doldurulmuş fırında ıstakoz servis ediyor.
0: The Old Salt 1986 yılında açıldı. Ben, iki kardeşim ve annem vardık. Restoranı açma fikri anneme aitti.
21: Katie Taylor'ın ailesinin açtığı ilk restoran Hampton plajındaydı. Yangın nedeniyle taşınmak zorunda kaldıklarında Higgins ailesi tarihi Lemmy's Inn'de müthiş bir yer buldu. Binanın mazisi 1740'lara kadar uzanıyor. O zamanlar seçim kampanyası yapan politikacıların uğrak yeri olmuş.
0: Diğer yemek salonumuzdaki bölümler aslında atlar için ahır olarak kullanılıyordu.
21: Katie'nin kardeşi Şef Mike Higgins, fırında doldurulmuş istakoz için iç harcı, kraker kırıntıları ve bölgeye özgü Jonah yengeci de dahil olmak üzere taze deniz ürünleriyle hazırlıyor.
1: İstakoz kapanlarına yakalanıyorlar. Bu sürdürülebilir bir yöntem. Kıskaçları alınan yengeçler tekrar suya bırakılıyor ve kıskaçlar yeniden büyüyor. Bu sürekli devam ediyor.
21: Çokça deniz ürünü kullanarak Mike iç harca deniz tarağı ve karides ekliyor.
1: Her yana eşit dağılması için harca koyduğumuz malzemelerin boyutlarını da eşit tutmaya çalışıyoruz.
21: Bir New Hampshire beyaz balığı olan mezgiti kullanmak gelenek olmuş.
1: Karın kısmını kullanmayı tercih ediyoruz. En ince parça olduğu için deniz ürünlü harcımız da güzelce dağılıyor.
21: Biraz ıslatmak da iç harcı sağlamlaştırıyor. Harcın geri kalanı ıstakozun kendi eti. Sıcak havada bu kabuklular eski kabuklarını atıp yenisini yaparlar.
1: Bu bir yumuşak kabuklu ıstakoz. Kabuğunun ne kadar yumuşak olduğunu görebilirsiniz.
21: Böyle olması ıstakozu açmayı da kolaylaştırıyor.
1: Burası tomale, yani ıstakozun karaciğeri. Yoğun ve zengin bir ıstakoz tadına sahip. Bu yüzden harç için mükemmel bir malzeme.
21: Hazırladığı iç harcı ıstakoz kabuğunun içine dolduruyor.
1: İç harcın hafif kabarık olmasını istiyorum. Şimdi onu küçük bir tavaya koyacağım. Kıskaçlarını folyoyla saracağım. Bunu etin kabuklarının içinde kurumaması için yapıyoruz. Ardından fırına vereceğiz.
21: Istakoz parlak kırmızıya döndüğünde eritilmiş tereyağı eşliğinde servis için hazır demektir.
2: Vay canına.
24: Fırında doldurulmuş ıstakoz harika. İç harcı çok abartılmamış. Bu yüzden etinin tadını alıyorsunuz.
3: Her şeyin tadını alabiliyorsunuz. Hem karidesin, hem yengecin, hem ıstakozun tadını alıyorsunuz. Her şeyden biraz var.
2: İstakoz bölge mirasımızın bir parçası. Yerel halkın çoğu ıstakoz avcısı. Geçim kaynakları buna bağlı olduğu için beslenmemizde önemli bir yer tutuyor.
21: Doldurulmuş ıstakoz bölgenin ikonik lezzetlerinden sadece biri. Bir diğeri ise clam bake. Hem sosyal bir etkinlik hem de mısır eşliğinde kabuklularla dolu bir yemek.
4: İstakozun ve midyelerin tadı bir harika. Buradaki sahil şeridinde deniz ürünü geleneğinin özü de bu.
21: Clam bake, Atlantik kıyıları boyunca buraya yerleşen insanların tarihi kadar eski bir gelenek. Kızılderililer kumda çukur kazıp sıcak taşların üzerinde kabukluları buharda pişirirdi. Üzerini ise nemi koruması ve suyun tuzlu tadını vermesi için yosunlarla örterlerdi. İlk yerleşimciler de bu pişirme yöntemini benimsedi. Hampton Beach'te sahil boyunca uzanan restoranlarda kişiye özel clam bake tabakları menülerin vazgeçilmezi. Artık geleneksel çukurda pişirme yöntemiyle yapılmasalar da hala son derece lezzetliler. Burası bir tatil kasabası. Yazları hafta sonlarında 200 bin kadar ziyaretçi oluyor. Her bir ziyaretçi temiz ve güzel sahillerin ve New Hampshire'ın lezzetlerinin cazibesine kapılıyor. Jim Trainer, Boardwalk Cafe'de müşterilerin manzaranın ve taze balıkların tadını çıkarmasını hedeflemiş.
6: Buradaki tüm deniz ürünleri yerel balıkçılardan geliyor. Bugün yediğiniz istakoz bu sabah yakalandı.
21: İstakoz, Boardwalk Cafe'nin meşhur Lookout Clam Bake tabağının sadece bir parçası. Şef Chris McDonald, kabuklu deniz ürünlerinin her biri farklı sürede piştiği için hepsini ayrı tencerelerde hazırlıyor ve sadece midyeler baharatlanıyor.
8: Baharat karışımında biraz sarımsak, dereotu, tuz, karabiber ve kekik var.
21: Orta boy istakozları tercih ediyor, onları haşlıyor.
8: Yaklaşık 600 gramlık ıstakozlar kullanıyoruz. Eti yumuşacık ve hafif tatlı oluyor.
21: Chris taptaze ve tatlı mısırları birkaç dakika haşlıyor.
8: İstakoz parlak kırmızı bir renk alıyor.
21: Sade olması bu yemeğe çok yakışıyor.
28: Bunlar gerçekten bir harika. Karın kısımlarında hiç kum yok.
9: Çok tatlı. Her gün taze çıktığını biliyorum. İçinde o kadar et var ki insan fark etmiyor bile. Önden başlayıp kabuğunu soyuyorsunuz. Sonra da kıskaçlarında ete ulaşıyorsunuz. Uğraştırıyor ama bolca et yiyorsunuz. Bazen tereyağına bile gerek kalmıyor.
3: İstakoz sulu ve çok leziz. Isırdığınızda resmen tereyağı fışkırıyor. Gerçekten enfes.
4: İstakozu önce kuruyor, sonra tereyağına bandırıyorsunuz. Her yere bulaşıyor ama işin eğlencesi de burada. Kelimelerle ifade etmesi zor. Sanki içindeki her malzemeden okyanus ve balık tadı alıyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli.
21: Piscataqua Nehri'nin ağzında yer alan Portsmouth, New Hampshire'ın deniz kıyısındaki ticaret merkezi. Okyanusa erişim 1600'lü yılların başından beri İngiliz yerleşimcileri buraya çekmiş. Ancak New Orleans üzerinden gelen Fransız kökenli insanlar, New Hampshire'a özgü bir ekmek arası kızarmış tavuk ve istiridye yemeği olan po'boyu yapmışlar.
9: Great Bay istiridyeleri New Hampshire'a özgü istiridyelerdir.
21: Great Bay istiridyeleri neredeyse yok olmanın eşiğindeyken mucizevi bir şekilde kurtuldu.
5: Great Bay çok özel bir su yapısına sahip. Bu yüzden buradaki istiridyeler diğerlerinden farklı.
21: New Hampshire'ın Great Bay Körfezi aslında doğu kıyısının en eski istiridye üretim bölgelerinden biri. Ancak kirlilik, hastalık ve aşırı avlanma istiridyelerin %90'ını yok etti. İstiridyeler doğal su filtreleri olduğu için sayılarının azalması körfezin su kalitesini de düşürmüş ve bu da denizdeki yaşamı tehdit etmişti. Birkaç kuruluş hasarı onarmak umuduyla kayalıkları yeniden canlandırmak için bir araya gelmiş ve neyse ki bu çaba karşılığını vermiş. Chef Matt, Great Bay istiridye ellerinin en büyük şampiyonlarından. Aynı zamanda James Beard ödülü yarı finalisti ve Franklin Oyster House'un sahibi. Matt sık sık istiridye yetiştiren Bay Point Oyster şirketiyle denize açılır.
9: Biz açıldığımız zamanlarda istiridye çiftçiliği yapan ve büyümekte olan bir topluluk vardı. Çok da revaçtaydılar. Ben de bundan faydalanmak ve nasıl doğal kaynaklara sahip olduğumuzu göstermek istedim. Bu gerçekten çok keyifliydi.
21: İstiridyeler yetiştikleri bölgedeki suyun tadını alır ve Great Bay çok çeşitli istiridye türüne ev sahipliği yapar.
9: 7 farklı nehrin birleşip tek bir suya karışması suya çok farklı dinamikler katıyor. Harika bir tatlılık, güzel bir tuzluluk dengesi gibi. Şu anda 11 farklı Great Bay istiridyemiz var ve her birinin kendine has farklı bir tadı var.
21: Bölge sakinleri onları midye gibi çiğ yemeyi seviyor. Ya da kızartarak ekmeğin arasına koyuyor ve New Orleans usulü po'boy yapıp yiyor.
9: Bugün kullandığımız istiridyeler Great Bay'den gelen ve dalyan olmayan istiridyeler. Bu istiridyeler aslında dalgıçlar tarafından toplanıyor.
21: Deniz istiridyelerini açmak zor olur. Açık sularda yaşadıkları için kabukları çiftlikte yetişenlere göre daha kalın ve sağlamdır.
9: Onları önce kuru ıslak kuru yöntemiyle paneliyoruz. Önce un, bol baharat ve karabiberle kaplıyoruz. Sonra yayık altı süte buluyoruz. Ardından tekrar harca buluyoruz.
21: Yağda bir dakika kadar kızarıyorlar.
9: Fazla pişirmeyi istemeyiz.
21: Sarımsaklı mayonez ve sriracha sosu sandviçe eşsiz bir tat katıyor.
28: Po'boy sandviçi gerçekten çok lezzetli. Hem acı, hem sulu, hem de tatlı.
3: İstiridye ağzınızda hafif tatlı bir tat bırakıyor. Hamurun dokusu harika ve aynı zamanda sostan hafif bir baharat tadı geliyor.
6: Portsmouth'un mazisi balıkçılara dayanıyor. Bu yemek bu tarihin yeni bir parçası. Yeni bir yiyecek kaynağının geliştirilip büyüdüğünü görmek gerçekten harika.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Engin Can.
12: Dedeciğim.
11: Yoksa sen de mi bonus doldun?
12: Bonus kulu.
11: Ne?
12: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
11: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin. Seni dinledik, bonus kulu oldum.
11: Yıkıldım şu an.
12: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
29: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
29: Otel mi? Trivago. Obseso.
30: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
31: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
32: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
33: Servis geldi. Çantam hazır mı?
34: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
35: Hesap kırdık.
0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
16: Sizi Fuzuli uyar.
18: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
29: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
25: Bankam Sonbank kartım Hadi.
26: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Portsmouth'taki restoranlar son yıllarda yaz turizmi ve Boston'a olan yakınlığı sayesinde büyüdü.
3: Portsmouth'ta burada oturan sakinlerden daha fazla restoran sandalyesi bulunuyor. Tam bir işbirliği havası hakim ve bence şehrin bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de bu.
2: Büyümeyi etkileyen bir diğer faktör de her şeyden önce yerel ve taze ürünleri ön plana çıkarma isteği.
4: Şanslıyız çünkü harika bir bölgede yaşıyoruz ve deniz ürünlerimizin çoğu dibimizde çıkıyor.
2: Her şeyi bir araya getiren yemeklerden biri de deniz ürünleri çorbası. Balık ve kabuklu deniz ürünleri istiridye suyu ve yoğun krema ile pişiriliyor. Colleen Westcott bunun bir gelenek olduğunu söylüyor.
3: Balık çorbasını tekneler kıyıya yanaşıp balıkların başlarını ve kuyruklarını kestiklerinde yapmaya başlıyoruz.
2: Kuzeydoğu bölgesinde balık çorbası temel bir gıdadır ve birçok çeşidi vardır. Kremalı midye çorbasından domatesli Manhattan versiyonuna kadar. En iyi çorbayı kimin yaptığı tartışılan bir konu olsa da çoğu kişi en güzeli deniz kenarında içileni der. Tarihi bir binada bulunan The River House bölgenin favori mekanlarından biri. Mekanın işletmecisi Justin hem konumlarıyla hem de yemekleriyle iftar ediyor.
4: Bina yaklaşık 210 yıllık. Eskiden yelkenli gemiler doğrudan iskelenin yanına yanaşırdı. Şimdi ise orada insanlar yemek yiyor. Bu nehrin manzarası gerçekten muhteşem.
2: Balık çorbaları Portsmouth'ta her yıl düzenlenen balık çorbası festivalinde defalarca altın kepçe kazanmış.
5: Buraya özgü geleneksel balık çorbası midyeyle yapılır. Biz işi bir adım öteye taşıdık ve içine tüm yerel deniz mahsullerini katarak gerçek bir deniz ürünü çorbası yaptık.
2: Şef Ryan mezgit balığının çorba için vazgeçilmez olduğunu söylüyor.
5: Mezgit daha az yağlı bir balık. Tadı da güzel. Balık çorbasını en iyi hale getirmek için içine en iyi malzemeleri koyuyoruz.
2: Deniz ürünlerini eklemeden önce Ryan soğan, kereviz ve havuçları kişnişle birlikte sote ediyor.
5: Bu kadar büyük bir tencere için küçük bir kaşık yetmez. İhtiyacımız olan şey bir kürek.
2: Sebzeler pişerken Ryan kendine özgü bir sos hazırlıyor.
5: Balık çorbamızı özel kılan şey bu. Eşit miktarda pirinç unu ve tereyağı kullanıyoruz. Sosumuzda pirinç unu kullanıyoruz. Böylece glutensiz oluyor.
2: Yıllar boyunca binlerce tencere balık çorbası hazırladı.
5: Tavanın dibini suyla çözüyoruz. Bu tavada kalan tüm lezzeti ortaya çıkarıyor. Asıl lezzet tavanın dibinde. Limon suyu ve beyaz sirke koyuyoruz.
2: Kalan sıvı midye suyundan geliyor. Sonra içine bütün midyeler, deniz tarağı ve karides ekleniyor.
5: Sos bu balık çorbasının kıvamının çok daha koyu ve kremamsı yapmaya yardımcı oluyor. Şimdi içine mezgiti ekleme zamanı. Mezgiti düşük ısıda sos içinde kendi halinde pişirmeye bırakıyorum.
2: New Hampshire balık çorbası için kırmızı kabuklu patates ve pişmiş ıstakoz parçaları olmazsa olmazdır.
5: Son olarak ağır kremayı ekliyoruz. Bunu çorbayı biraz inceltmek, güzel rengini vermek ve tadını güçlendirmek için kullanıyoruz.
2: Birkaç dakika sonra servis edilmeye hazır hale geliyor.
6: Kıvamı her seferinde mükemmel oluyor. Portsmouth'ta olunca mutlaka yemeniz gereken özel bir tat.
7: Balık çorbasının daha koyu kıvamlı olmasını seviyorum. Doyurucu oluyor.
3: İlk kaşıkta karides, bir diğerinde deniz tarağı tadı geliyor. Klasik yemekler bizim geleneğimiz. Zorlu kış zamanlarında bu şekilde hayatta kaldık ve şimdi de turizm sayesinde hayatta kalıyoruz. İnsanlar bu yüzden buraya geliyor. Bunu yemek için geliyorlar.
2: Geniş ormanları, kolay ulaşılan limanı ve demir yollarını erken inşası sayesinde New Hampshire 19. yüzyılda kağıt, hamur ve tekstil fabrikalarının merkeziydi. Sınır komşusu olduğu Kanada'dan Fransız kökenli binlerce Kanadalı işçi geldi. Ve herkes bilir ki Kanadalılar neredeyse poutine de oradadır. Üstünde lor peyniri ve et sosu olan eşsiz bir yemek.
8: Aslında bu Quebec'in geleneksel yemeği. Bir nevi Amerikalılar için hamburger neyse bu da öyle.
2: New Hampshire sakinlerinin yaklaşık dörtte biri Fransız kökenli Kanadalı. Bu oran ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm eyaletler arasında en yükseği. Portsmouth'taki Burger Bar şehrin popüler merkezi Port Bolt Place'te yer alıyor. Sahibi ve şefi Phelps Craig el yapımı burgerler ve muhteşem milkshake'lerin yanında Kanada nostaljisini de sunuyor.
8: Annem Fransız kökenli bir Kanadalı, Quebecli. Yazları orada kalırdık. Bir şef olarak bunu nasıl üst seviyeye taşırız, nasıl daha iyi hale getiririz diye düşündüm.
2: Şef Joel, poutine'i bir gün önceden kaburgaları ağır ateşte pişirerek hazırlıyor.
9: Bunlar ağır ateşte pişen kaburgalar. Tüm şeker ve tatlılık etin yumuşamasını sağlayıp son derece leziz, yumuşak ve sulu olmasını sağlıyor.
10: Fütünün üzerine kaburga koymak isteğe bağlı. Ama etten damlayan sular sosla karıştığında et bambaşka bir lezzet oluyor.
9: Eşit miktarda un ve tereyağı ekliyorum. Sonrasında içine kaburgaların suyunu ekliyorum. Yavaş yavaş çırpıp iyice karıştıracağım. Topaklanma yok, ipek gibi.
10: Worcestershire sosu ve sarımsak tozu et sosunun tadına hafif ekşi bir dokunuş katıyor.
9: Son olarak demi-glace sosu yapıyoruz. Bu temelde yoğun kıvamlı bir et suyu. Bu kahverengi bir renk almasını sağlıyor. Geleneksel olarak putin tavuk ya da hindi eti sosuyla yapılır, daha hafiftir. Biz dana eti sosu kullanıyoruz. Bir bakıma Kanada'nın bu meşhur yemeğine Amerikan dokunuşu yapıyoruz.
10: Burger Bar patates kızartmasını ince ve çıtır çıtır yapıyor. Bu sayede sos ve erimiş peynir onları yumuşatmıyor.
9: Biraz da Lord Cheddar peyniri ekliyoruz.
10: Yakındaki bir çiftlikten taze yapılmış Lord Cheddar peyniri kullanıyorlar.
9: Et sosunu üstüne döküyoruz, peyniri biraz fazla eritiyoruz. Bu yüzden putini bir dakika kadar ızgaranın üstünde bekletiyorum. Tabağa koyuyor ve biraz daha kahverengi et sosumuzdan koyuyorum. Ve yemeğe hazır.
11: Tatlar çok dengeli ve çok uyumlu. Et sosunun yoğun bir lezzeti olmasını seviyorum. Tatsız susuz bir et sosunu istemem.
7: Patatesler hep çıtır çıtır, asla yumuşamıyorlar. Ve lor peyniri de hem son derece yumuşak hem de sakız gibi. Gerçekten harika erimiş.
12: Farklı seçenekler mevcut. İsterseniz kaburga ile yiyebiliyor ya da üstüne yumurta koydurabiliyorsunuz.
11: Burada çok sayıda Fransız kökenli Kanadalı var. Çünkü Kanada'ya çok yakınız. Poutine de bir Fransız kökenli Kanadalı yemeği. Bence farklı çeşitlerini denemek eğlenceli.
10: Deniz ürünleri New Hampshire sahil şeridinde başrolü oynuyor olabilir. Ama iç kesimde tarlalar ve meyve bahçeleri hüküm sürüyor. Burada saman, tatlı mısır, yılbaşı ağacı ve elma üretiliyor.
13: Burada büyüyen biri için elma toplamak ergenliğe geçiş ayini gibidir.
10: Çiftliklerin çoğunda elma şırası değirmeni bulunur. Elma şırası New Hampshire'ın resmi içeceğidir. Elma şırası çok sevilen elma şıralı donatların yapımında kullanılır.
14: Bence elma şırası ile yapılan donatların dokusu diğer tüm donatlardan farklı.
10: Hollandalı yerleşimciler donatları Amerika'ya olikox yani yağlı kek olarak tanıttı. İsmi bir New England gemi kaptanının annesinin hamurun ortasına ceviz ve fındık eklemesiyle donut yani cevizli hamur olarak değişti. Çünkü o kısım hiçbir zaman tam pişmiyordu. Donut yapmak o kadar zahmetliydi ki 1921 yılına kadar pek popüler olmadı. O yıl New York'a göç etmiş bir Rus donut yapımını mekanikleştiren bir kızartma makinesi icat etti.
15: Bunun 70'lerde ve 80'lerde yapılmaya başladığını görebilirsiniz. Donatlara elma suyu eklemek o zaman popülerdi.
10: Todd Wagner, ailesinin Applecrest çiftliğinin 3. kuşak işletmecisi. Burası New Hampshire'ın en büyük meyve bahçesi ve Amerika'nın kesintisiz işletilen en eski elma bahçesi. Çiftlikte tarladan sofraya bistro, bir pazar yeri, elma şırası değirmeni ve bir fırın mevcut.
15: Buranın şu an gördüğünüz hali, büyük babam bu işe başladığındaki halinden son derece farklı. O zamanlar her şey ahırın arkasındaki kulübede yapılıyormuş. En meşhur tatlarımızdan biri elma şıralı donatlar.
10: Elma şırasını kendileri yapıyorlar. Bir seferde 20 kepçe kadar elma şırası çıkartılıyor. Şıra süzülmüyor, bolca posası oluyor ve burada mevsiminde yetişen elmalar kullanılıyor.
15: 30 farklı elma çeşidi yetiştiriyoruz. Çok sayıda harika ve antik türlerimiz var. Onları da yetiştiriyoruz. Şıraya derinliğini ve tadını veren şey de işte bu çeşitlilik oluyor.
10: Baş fırıncı Sharon Lindsay taze şişelenmiş elma şırasını özel hamur karışımlarına ekliyor.
16: Önceden hazırladığı bir karışımımız var. İçinde şeker, un ve kabartma tozu bulunur.
10: Sonbaharda elmanın en bol olduğu sezonda 7 donat makinesi haftada neredeyse 100 bin donat yapıp kızartıyor.
16: Yağın sıcaklığı ve zamanı tam ayarında. Böylece donatların her yanını pişirirken dışını da çıtır çıtır yapıyor. Her sefer aynı lezzet oluyor.
10: Üzerine klasikten şaşmayarak şeker ve tarçın koyuyorlar.
16: Tarçınlı donatlarımız en çok beğenilenler.
10: Yeni kızartılan donatlar özellikle de sonbahar festivalinde çok rağbet görüyor.
17: Dışı şeker ve tarçınla kaplı. Çok güzel, yumuşacık ve kadifemsi bir kıvama sahip. Elma şırasının tadını alabiliyorsunuz.
3: İnsanın ağzına hafif bir elma şırası tadı geliyor. Dışı da hafiften çıtır çıtır.
14: Buradaki iklimden dolayı serin ve ferah havanın yanında çıtır çıtır elma şıralı donat ve elma şırasından daha iyi bir şey yoktur. İnsanlar bence bu lezzet için dünyanın dört bir yanından geliyor. Muhteşem.
10: New Hampshire'ın küçük sahil şeridi, 100 yıllık geleneksel lezzetler, iç ısıtan deniz mahsulleri ve tatlı ikramlarla dolu. Bölgenin doğal kaynaklarından çıkan bu lezzetler her zaman uğranacak bir lezzet noktası sunuyor.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.
23: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
24: Ha! Maalesef.

0: artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Rehinciler giderek daha fazla kredi veriyor. Birçok müşteri için bu genellikle son seçenek.
1: İnsanlar borç para almak için nereye gitmeyi sever? Buraya girdiğinizde buradan pahalı bir şey alabilirim demezsiniz. Hayır, bir sorunum var dersiniz.
2: Köpeğim dün hastaydı ve acil servise kaldırdık.
1: Belki de sorun çok ciddi olduğu için benim de ruh halim kötü.
3: Araba bozuldu.
1: Ama buraya geliyorum ve insanların benimle uğraşamayacağını biliyorum.
4: Acil bir durum olmasaydı bunu zaten asla yapmazdım.
1: Duruma rağmen müşterinin ayrılırken kendini iyi hissetmesini sağlamaya çalışıyorum.
0: Ve en iyi ihtimalle bu müşterinin eline nakit para geçmesi anlamına gelir.

0: Kars Ruhe'deki rehin dükkanı. Son 10 yıldır cirosunu sürekli artırdı. Geleceği parlak bir iş gibi görünüyor. Hatta stajyer Yabes Frisch için bile.
1: Çıraklığımın bir yılı daha kaldı. 2 yıldır harika bir staj dönemi geçirdim. Staj dönemi harika gidiyor.
0: Yabes'in günlük görevleri arasında kasada müşteriyle iletişim kurmak da var.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Buyurun. Ne istersiniz?
2: Bunun değerini öğrenmek istiyordum.
1: Aa evet, altın diş.
2: Evet öyle tabii.
1: Uzmanlık alanım gümüş. Ve altın diş. Şimdi bunu parçalayıp bakabiliriz. Bu hoşuma gitti. Doğrudan bana gelmesi.
0: Stajyer Yabes kimseye danışmadan diş altını satın alabilir. Kesinlikle.
1: Altın her zaman sevilen bir üründür. Özellikle de yüksek alaşımlı bir ürün olan altın diş. Yani burada her zaman hoş karşılanır. Öncelikle kırmamız gereken bir diş var.
0: Ne de olsa asıl önemli olan altın.
1: Bir dişi çekiçle böyle kırmam gerektiğinde gözlerimi kapatır işime bakarım.
0: Çünkü fiyatı...
1: Dişe hiç bakmam.
0: Grama göre belirleniyor.
1: Şimdi hepsini buraya yazalım. Evet.
0: Güncel günlük altın fiyatı diş altını için de geçerli.
1: Tamam, 460 euromuz var.
2: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Hı-hı. Başka hiçbir yerde bundan daha fazlasını veya daha azını alamam. Her yerde aynı
1: aslında
2: değil mi?
1: Aslında bu civarda... En yüksek veren genelde biz oluruz.
2: Öyle mi?
1: Başka hiçbir yerde bunu bulabileceğinizi sanmam.
2: Peki, tamam o zaman kabul edeyim.
1: Peki, kimliğinize ihtiyacım var. Altın dişle ilgili yapabileceğiniz şeyler çok az. Ben de kendime güveniyorsam her zaman altın diş alabilirim.
0: Özgüvenin zararı olmaz. Deneyimli meslektaşların kontrol etmesinin de zararı olmaz.
3: Ya bez?
1: Efendim?
3: Altın dişe baktın mı? Lütfen dikkat et.
1: Evet
3: ediyorum.
1: Alıyorum, alıyorum.
3: Ya bez çok şey öğrendi. Ara sıra küçük hatalar yapabiliyor.
1: Baktım ve...
3: Aa baktın mı?
1: Kesinlikle.
3: Kontrol ettin mi?
1: Hayır, hayır.
3: Emin misin?
1: İkinciyi etmedim ama...
0: Ama zarar etmeyi önlemenin biricik yolu orijinallik kontrolü yapmaktır.
1: Altın diş konusunda biraz aceleci davrandım.
3: Altın diş nasıl test edilir?
1: Taşa sürtülür.
3: Nasıl?
1: Böyle.
3: Tamam. Her zaman çok dikkatli olmalı ve ya bizi sürekli izlemelisiniz. Ona göz kulak olmalısınız.
1: Tamam.
3: Onu da lütfen.
1: Bir de asitle test edebiliriz.
3: Hangi asitle?
1: 21 ayar.
3: Tamam.
0: Teorik olarak doğru. Ama pratikte aşındırıcı test asidinin kullanımı konusunda hala iyileştirmeler gerekiyor.
3: Çok iyi. Orada çok fazla biriktirme. Sadece ince bir çizgi.
1: Evet.
3: Daha fazlasına ihtiyacım yok.
2: Her şey yolunda değil mi?
1: Evet.
3: Evet.
1: Aslında tipik bir stajyer hatası. Leica sürekli beni izliyor ve bana çok yardımcı oluyor. Tamam. Alınabilir gibi. Tekrar kontrol etsek iyi olur, evet. Teorik olarak altın zaten biraz beyaz olduğu için sahte olabilirdi ama neyse ki her şey yolunda gitti. Bir sorun çıkmadı.
0: Müşteri de bundan mutlu. Nakit olarak 462 euro alıyor.
1: İyi günler.
2: Size de. Hoşça kalın.
0: Siegburg Rehin Dükkanı'nda Angelina ve Niklas Bode işletmeyi büyütmek için bir plan üzerinde çalışıyorlar. Yakında bölgeye bir rehin kamyonu gelmesi planlanıyor ama henüz doğru aracı bulamadılar.
4: Araçla ilgili ilerleme kaydetmek istiyoruz. Yakınlarda bir araç var. Önce ona bakacağız. Belki doğru araçtır. Hemen alıp işe koyulabiliriz ama önce kendimiz gidip görmeliyiz.
0: Satıştaki minibüs daha önce özel kullanımdaydı. En azından ilk bakışta onu üretildiği modelden ayıran hiçbir şey yok. Ama görünüşler yanıltıcı olabilir.
5: Kesinlikle tıpkı aracın tamamı gibi pencereler de tamamen zırhlı.
4: Bir rehin dükkanı işletiyoruz.
5: Tamam.
4: Yani aracı ekmek ve peynir satan bir dükkandan çok bildiğiniz türden bir rehinciye dönüştürmek istiyoruz.
5: Tabii ki.
4: Aracı da aynı şekilde kullanmak istiyorum. Bu yüzden zırhlı bir araca ihtiyacım var. Fikir bu, anlıyorsunuz değil mi?
5: Harika bir fikir.
4: Hayır, daha önce
5: böyle bir şey duymamıştım.
4: Böyle saçma sapan şeyler uyduruyoruz işte.
3: Evet,
4: zamanım olduğunda kızımla konuşuyorum ve mesele bu. Sonra bu aptalca fikir ortaya çıkıyor.
5: Anladım.
6: Bu tamamen farklı bir şey. Dışarı çıkıp deneyebiliyorsun. Gerçekten heyecan verici buluyorum.
4: Aa, harika. Yani elektrikli. Sanırım sadece içeriden yapılabilir.
5: Bu sadece içeriden yapılabilir.
4: Sadece içeriden yapılabilir. Yani benim için araçla ilgili en önemli şey güvenlik.
6: Yani dışarıdan asla açılamıyor
5: mu? Hayır.
6: Mu?
5: Güvenliğe yapılan yatırım her zaman iyi bir yatırımdır. İstenildiği zaman dışarı çıkılabilir, evet, ama içeri girilmez.
6: Pekala, bu aracın içinde nasıl çalışacak diye düşünüyorum. Yani bu projeyle ilgili en büyük endişem maalesef ki bu. Evet.
0: Rehinciler çalışma günlerinin tamamını burada geçiriyorlar. İdeal olarak ayakta.
4: İşe alım kriteri 110 santim boyunda olmak. Hiç sorun değil. Bu tekrar ayakta duruma, boyuna ulaştığımız anlamına geliyor. Bu yüzden çalışanların belirli bir boyda olması lazım. Bak sen o kadar uzun,
6: evet,
4: değilsin.
6: Ayrıca
4: sorun değil yani.
6: Sanırım
4: senin boyun 1.40 civarında. Yoksa sen 1.50 misin?
6: Evet, ha? Evet, dizlerimin üstündeyim.
4: O zaman senden biraz daha kısa birini bulmamız gerekiyor. Öyle olabilir yani.
0: En azından teorik olarak. Ama müstakbel rehin aracı daha yüksek ve içi daha iyi donanımlı olmalı.
4: Peki bunu bir deneyebilir miyiz? İçeri gir bakalım.
6: En küçüğü değil mi?
4: O zaman çalışanlar konusunda ne kadar çok düşünmem gerek, boyda olması lazım. Bak sen o kadar uzun,
6: evet,
4: değilsin.
6: Ayrıca
4: sorun değil
6: yani.
4: Sanırım senin boyun
6: tamam
4: 1.40 civarında. Yoksa sen 1.50 misin?
6: Evet, ha? Evet, dizlerimin üstündeyim.
4: O zaman senden biraz daha kısa birini bulmamız gerekiyor. Öyle olabilir yani.
0: En azından teorik olarak. Ama müstakbel rehin aracı daha yüksek ve içi daha iyi donanımlı olmalı.

0: Yukarı. Bak i̇şte. Evet tamam işte.
1: Evet diz çökebilirim.
2: Ama 8 saatlik bir iş günü buna en uygun olanlara bile fazla gelebilir.
0: Sorunumuz oldukça basit. Bir uzlaşma noktası bulmamız gerekiyor. Bir yandan açıkçası içinde ayakta durabileceğim kadar büyük bir araç istiyorum. Sorun şu ki araç çok büyük olacak. Bu da park yeri ve ağırlık konusunda sorun yaratır.
2: Yetersiz tavan yüksekliği ve tuvalet olmamasının yanı sıra araç birçok özelliği karşılıyor. 24.500 euro da uygun fiyatlı sayılabilir.
0: Hala biraz pazarlık payımız var mı?
3: Evet biraz.
0: Biraz var.
3: Ama sadece biraz.
0: O zaman şunu öneririm.
3: Evet.
0: Hala bakmamız gereken iki araç
3: Tabii.
0: var. Gelecek hafta size döneceğim. Böylece küçük indirimi Hı-hı. görüşebiliriz ve eğer bu fiyatta anlaşırsak o Hı-hı. zaman ona göre bir indirim yapabiliriz. Anlatabildim mi? Böyle mi yapıyoruz?
3: Evet, memnuniyetle.
0: Harika,
3: Tabii
0: çok
3: ki.
0: Teşekkür ederim. Gerçekten hoşuma giden şey teknolojik olması. Önceden biraz araştırma yapmıştık. Diğerlerindeki sorun teknolojinin çoğunun sökülmüş olması. Bu çok büyük bir sorun. Burada bakımlı bir aracın avantajına sahipsiniz ve teknoloji işlevsel. Bu yüzden hoşuma gidiyor.
2: Ama fazla zaman kalmadı. Depo kamyonunun 6 haftadan kısa bir süre içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Ruhr bölgesinin kalbinde Bochum ve şehrin kalbinde de Daniela Löschner'in rehin dükkanı.
1: Müşterilerimizi yani düzenli olarak gelen müşterilerimizi sevdiğimizi söyleyebilirim. Günümüzü zenginleştiriyorlar. Şimdi de bakır paralar çıkarıyor. Artık hiçbir yere gidemem. İşimizin sürmesini, yaşamaya devam edebilmemizi sağlıyorlar. Müşteriler her zaman nasıl olduğumuzu, her şeyin yolunda olup olmadığını soruyor. Ya da birkaç müşteri kahve ister misin diye soruyor. Size bir şey getireyim. Bu çok güzel bir yaklaşım. Merhaba, her şey yolunda
4: evet,
1: mı?
4: Evet ya siz de.
1: Harika. Biz de onlara iyi davranıyoruz tabii.
2: Ve bunu günde yaklaşık 30 kez yapıyorlar. %90'dan fazlası düzenli müşteri. Müşteri portföyü çeşitli.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsınız?
2: Bu müşteri Bochum mağazasına sadece endişe getirenlerden değil, aynı zamanda sık sık iyi bir ruh hali de aşılıyor.
1: Luigi çok komik. Çok gürültülü ama asla sinir bozucu olmayan bir müşteri. Ayrıca zeytin ve İtalyan peyniri getirerek bizi memleketine yaklaştırıyor. Gerçekten iyi bir müşteri. Aa, sanırım onu seviyorum.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
11: Oh be, Profilo yapmış.
12: Ha! Maydanoz.

0: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurduk.
5: Hepsi burada premium.

0: Yüzde 50 anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ne yapacağız?
1: Bir şeye 28 euro ödemem gerekiyor.
0: Bana göster.
1: Küçük adam da öyle söyledi.
2: Daniela'nın kocası Marcel, ekibin daimi bir üyesi. İkisi 4 yıldır birlikte çalışıyor.
0: Müşterinin şu anda bize rehin verdiği oldukça güzel su geçirmez bir saati var. Durumu gayet iyi, hatta yeterli. Sadece yaşını belli eden iyi bir marka saat. Saat şu anda yaklaşık 1.8-2.000 euro civarında. Biraz masraf yapılırsa saat için 3.000 euro alabilirsiniz.
2: Luigi güzel saatine karşılık 1.400 euro kredi aldı. Her ay faiz ve hizmet ücreti ödüyor.
0: Tarih de tam isabet.
1: Yani 56 mı ödemem gerekiyor?
0: Evet.
1: Ve sonraki ay onları aldığımda 1.400. Hı?
0: Kesinlikle ve 1.56 daha.
1: 56 daha mı?
0: Geriye dönük ödeniyor. Artık 4. aydan 5. aya kadar ödeme yapıyorsunuz.
1: Yani Haziran'a kadarın
0: şimdi
1: ödemesi.
0: Şimdi Nisan ayı için ödeme yaptık. Borcu sıfırlamış olduk. Hmm. Her 4 haftada bir beraberiz.
1: Yani ne zaman ödemeyi yapmalıyım peki?
0: Yine 4. 2. 3. gibi bir şey. Her zaman
1: gelecek
0: başlangıç.
1: Ay mı?
0: Evet.
1: Evet, tamam.
0: Aylık ödemeler olması öncelikle müşteri için avantaj. Mesela Luigi şu anda 56 euro gibi bir ödeme yapıyor. 20 bin euro kredi alan müşterilerimiz var ve bu da yaklaşık 800 euro aylık ödeme anlamına geliyor. 3 ayda zaten 2400 euro ödenmiş oluyor. Yani 20 bin euro kredi aldığınızda ilk 2400 eurosu sadece faiz oluyor. Müşterilerime bu sistemi düşünmelerini, aylık ödeme planını denemelerini ve özellikle son ödeme tarihlerine uymalarını öneriyorum. Faizlerin aylık olarak ödenmesi toplam borcun çok fazla artmamasını sağlıyor.
2: Ama Luigi'nin tamamen farklı bir endişesi var.
1: Burada ne tür saatleriniz var? İyi saatler var mı? Ha?
0: Ben sadece iyi şeyler
1: yeni
0: satarım.
1: Yeni bir saate ihtiyacım var da.
0: Yeni bir saat demek.
1: Böyle bir şeyiniz var mı? Mümkünse yani işte.
0: Peki ne?
1: Evet, aslında pek de gerekli değil.
0: Evet biliyorum ama ne tür bir saat?
1: Önemli değil, orta kalitede bir şey olabilir. Önemli değil ama üzerinde aşınma izi olmasın.
0: İstersen güzel bir iyi marka su geçirmezim var.
1: Ne kadar?
0: 700 euro.
1: Ya tanrım, ne iş ama. Tam bir iş kadını.
2: Ama Daniela sadece kendi işini düşünmüyor. Luigi mali olarak sıkıntılı dönemlerde de yatırımdan faydalanabilir.
0: Teminat olarak bir saat bıraktım, yenisini alacağım. Artık tekrar para kazanabileceğinden emin olan müşteriler böyle düşünüyor. Şimdiye kadar sadece bir saatim olsa da şimdi biraz fazla param olduğu için ikinci bir saat alacağım anlamına geliyor. Yani iki saati teminat olarak gösterip daha yüksek kredi tutarını alabilirim. Kutu biraz yıpranmış ama onun dışında iyi.
1: İtalyan, fiyatı ne kadar? Hı?
0: Evet, normalde 350.
1: Evet.
2: Normalde Luigi para vermek istemez. Vermek zorunda da değil.
0: Toptan satış yaptığımız için çok fazla reklam yapmıyoruz. Ana gelirimiz faiz ve ücretlerden geliyor. Ve her müşteriye şunu söyleyebilirim. Rehin dükkanlarına gidin, internet sitelerine bakın. Aslında şehirdeki kuyumculara göre %50-60 daha ucuz. Senin için gerçekten iyi bir şeyim var. Yerli marka bir saat ve inan bana gerçekten harika.
2: Ama Luigi pek etkilenmiş değil. İtalyan markasını gözüne kestirdi.
1: Evet, İtalyan yeni. Ona ne kadar istiyorsun? Serisi 398. Sonra belki biraz pazarlık edip İtalyan'a bir bakabilirim. Evet. Cicili bicili, çok cici bici bir şey. Alalım değil mi? Hı? Tamam.
0: İtalyanlar böyle diyor, cicili bicili. Tabii diğer markalarını da seviyorlar. Aklınıza ne gelirse, sonuçta Luigi kutulu yeni gibi görünen ve iyi bir hediye olan her şeyi sever. Hadi şu işi düzgün yapalım, ver de fotoğrafı
1: kesinlikle
0: ben çekeyim.
1: Zaten hep aceleci davranıyorum.
2: Müşteri satın alma davranışlarını değerlendirmek işin bir parçası. Daniela'nın tahminleri genellikle doğru çıkıyor.
0: Düzenli müşterilerimizle nerede durduğumuzu bilme avantajına sahibiz. Luigi'nin fotoğraflarını genelde ben çekerim.
1: Evet, haber veririm. Önce bir arayayım.
0: Arayacaksın yani.
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi kızına gösterecek ve kızı da hayır, o şeye ihtiyacım yok diyecek ve saat almayacak. Görüşürüz Luigi.
2: Ve bazen de Daniela'nın yapabileceği bir şey kalmıyor. Rehinci Alex, Dresden Gorbitz'teki bu yüksek binalardan birinde işini yürütüyor. 39 yaşındaki Alex, mobil rehinciliğe ek olarak dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.
3: Tam 17 katlı. Bu, böyle bir binada yaklaşık 300-400 kişinin yaşadığı anlamına geliyor. ve her iki tarafında da birer bina var. Neredeyse küçük bir köy gibi diyebiliriz. Ve range'imiz konumu nedeniyle teknolojiyle çok ilgili. İnsanlar evlerindeki eşyalarını altında dahil olmak üzere bize getiriyorlar. Ama şu anda gelenlerin çoğu sahte.
2: Sonraki iki müşteri de altın için geliyor.
3: Günaydın.
4: Günaydın. Dün altın için aramıştım. Alıp alamayacağınızı sormuştum.
3: Ha, tabii. Elinizdekini gösterebilirsiniz.
4: Evet.
5: Bunlar bazen toplu koleksiyon
4: olur. Bunlar toplu eserler biliyorsunuz.
2: Bazıları bu tür koleksiyon kutularını bir yatırım olarak görüyor. Bazıları ise daha çok bir abonelik tuzağı olarak görüyor. Alex için bu yeni bir alan.
3: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
4: Aslında bunları satmayacaktık çünkü tamamlanmadılar ama maalesef getirdik.
5: Ama asla tamamlanmayacaklar.
4: Yani daha fazla devam etmeyelim, satalım dedik. Evet, arabamız bu ay bozuldu.
5: Yani
4: sadece
5: emekli
4: maaşımız kalmıştı.
5: Yerine,
4: biraz sıkıştık işte.
5: Dedik.
2: O kadar sıkışmışlar ki koleksiyonun paraya çevrilmesi gerekiyor.
4: Evet, her ay böyle bir şey çıkarıyorlar. Hep aynı oranlarla. 63 yaşında emekli oldum ama sonra tekrar döndüm işe. Çalışırken ve emekli maaşı alırken bunu karşılayabiliyordum.
3: Bunlar aslında bir noktada değerlerini kaybetmiş veya muhtemelen o zamanlar nispeten ucuza alınmış altın varaklardı. Ne zaman
5: evet,
3: aldınız?
5: Evet, alalım biraz
4: 3 yıl oldu. Evet,
3: 3 yıl öncesine kadar devam ediyordu.
5: 700-800 ödedik, evet.
3: Olabilir. Tanesi 29-30 euro. Onlara karşılık kredi mi almak istiyorsunuz yani?
4: Bunu satmak
5: Hayır,
4: mı istiyorsun?
5: Hayır, satmak istiyoruz.
4: Bunu da?
3: Oradan evet. Satmak evet. İstiyorsunuz.
4: Peki, karar senin. 0-2 ons filan olmalı.
3: Hayır, 0-0-1 gerçekten çok ince pullar.
5: Evet,
4: olabilir.
3: Şimdiki hariç tüm maliye bakanları oradaydı. 4 yıl önce sadece küçük gazeteler değil, aylık çıkan dergiler de veriyordu bunlardan. Ama altın fiyatı çok yükseldiği için bu koleksiyonluk gazeteleri daha pahalı hale getirmek istemediler. Sadece altının ağırlığını azalttılar. Böylece insanlar gazeteyi almaya devam edebilecekti.
5: Koleksiyonun başlangıcında topladıklarımız, sertifikaların hepsi arkada.
4: Sadece biraz paraya ihtiyacımız var. Araba bozuldu. Şu anda yarı zamanlı çalışıyorum. Arabam olmazsa işe gidip gelemem. Onun için.
2: Acilen ek paraya ihtiyaçları var. Sözde yatırımın ne getireceği ise henüz belli değil.
3: Yapmanız gereken ilk şey gerçek değerinden kaçınmaktır. İnsanların bunu ödedikleri şey şu anki değerinden çok farklıdır her zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'miz var. 1/500. 31, 1 ons. 500'e bölelim, bu 0,06 gram eder. Ve bunlardan 12 tane var. İlk bakışta ne kadar az göründüğüne inanamazsınız. Yaprakların 12'si 1 gram bile değil. 0,7464 gram. 25-29. Bu 0,9019 gram. Toplam 1,6483 gram. Bugün eritirseniz altın değeri 112 euro olur. Eğer satacak olursanız size 100 euro ödeyebilirim. Duygularım var ve onları bastırmak zorunda değilim derdim. Ama giderek tamamen duygusuzlaştım. Yıllar geçtikçe insanların duygularını iş dünyasına taşımaları daha yaygın hale geldi. Evet, tamam. O zaman bir kimliğe ihtiyacım var lütfen.
2: Ama sonuçta Alex, müşterilerinin endişelerinden hiç etkilenmeyen biri de değil.
3: Çoğu zaman hislerim eve gidince ortaya çıkıyor maalesef. Ne yazık ki ağırlık açısından...
5: Biliyorum, ben de hesapladım.
3: Evet, ne hesapladın?
5: Yaklaşık 120.
3: Evet, öyle gibi.
4: Aşağı yukarı doğrudur. Bizim altın fiyatımız biraz farklıydı. Biz borsadan
3: borsa,
4: bakmıştık.
3: Evet, kesinlikle.
4: Orada her zaman biraz daha yüksek olur. Altının fiyatı her zaman yükselir ve düşer.
3: Ve bu gerçekçi olanı rafineriye gittiğimizde size gösterebilirim. Bir satın alma hesaplayıcısı var. Üzerine tıklarsanız onu eritme tesisine kendiniz götürdünüz.
4: Evet.
3: Ne kadar alabileceğinizi
5: evet,
3: siz de
5: evet.
3: Görebilirsiniz.
4: Haklısın. Fiyatı görebiliyoruz.
3: Ama hanımefendinin zaten değerinin ne kadar olduğunu kendisinin de öğrenmiş olması ilginçti. Bu da benim için işleri biraz olsun kolaylaştırdı. İlk başta kar marjının ne kadar olması gerektiği, müşteriye ne vereceğiniz konusunda her zaman biraz şüphecilik olur. 100 ödedim ve bunun hem onlar hem de bizim için adil olduğunu düşünüyorum.
2: Adil. Yine de bu emekliler daha büyük bir kazanç umuyordu.
3: Bu arabayı tamir etmeye yeter mi?
5: Hayır.
4: Evet, paranın çoğu zaten hazır. Gelecek hafta da maaşımı alacağım.
3: Evet, peki.
4: O zamana kadar bu biraz destek olacak.
5: Hoşça
4: hepsi
5: kalın.
4: Bu.
5: İyi günler
3: dilerim.
4: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
5: Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
2: Kas Ruhe'de her gün büyük miktarlarda altın ve gümüş satın alınıyor. Ama müşteriler yoğun olsa bile her çalışanın gişede tüm işlemleri yapmasına izin verilmiyor. Stajyer Yabez'in altın konusunda çok katı kuralları var.
6: Maalesef izin verilmiyor çünkü aksi takdirde yine sorun çıkacak. Altın takılar söz konusu olduğunda farklı alaşım bileşenlerini ayırt edecek hassasiyete hala sahip değilim. Ayrıca madeni paralar hakkında da pek bilgim yok. Gümüş madeni paralar konusunda bilgim var ama altın konusunda pek bir şey bilmiyorum.
2: Bu yüzden bir müşteri ağır çantalarla geldiğinde akla gelen ilk soru içinde ne olduğu.
7: Merhaba.
6: Evet, güzel gümüş. Hepsi gümüş kaplama mı?
7: Evet, hepsi. 70, 80, 90, 100.
6: Kesinlikle güzel, çok iyi. Müşterinin yanında bir sürü gümüş çatal bıçak takımı vardı ve tabii ki kalbim yerinden fırladı. Çünkü buradaki gümüş uzmanı benim.
2: Stajyer Yabez için açık bir durum. En azından 27 yaşındaki adam buna kesinlikle inanıyor. Tek bir sorun dışında.
8: Kim gelip sana bir anda yetkili olabileceğini söyledi?
6: Kimse?
8: Burada patron sen misin?
6: Ne?
8: Patron sana Yabez bunu veya şunu yapamazsın diyorsa bu onu yapamayacağın anlamına gelir. İşte bu kadar basit. Beni konuşturma.
6: Evet.
2: Yabez'in bir önceki gün altın takı alımı sırasında yaptığı yanlış bir hesaplama 3 haneli bir kayba neden oldu.
6: Sadece bundan ders çıkarmalı, hatalarını kabul etmeli ve bir dahaki sefere doğru yapmalısın.
9: Altın takı konusunda hala işleri biraz yavaştan alıyoruz. Bu yüzden orada öğreneceği çok şey var. Biraz sabırsız ama gümüş konusunda gerçekten yetenekli. Tutkusunu hissedebiliyorsunuz. Bu da onu iyi bir çalışan yapıyor.
2: İşte bu yüzden şimdi tezgahtakileri dikkatlice kontrol edip bir hata daha yapmaktan kaçınması gerekiyor. Çatal bıçak takımları genellikle çok yüksek oranda gümüş içerir.
6: Buradaki gümüş kaplama çatal bıçak takımlarının hepsinde 90-100 damgası var. 90-100 çatal bıçak takımında ne kadar gümüş kullanıldığını gösterir. Bir çatal bıçak takımı 1 kilogram ağırlığında ise çatal bıçak takımında yaklaşık 900 gram gümüş kullanılmış demektir yani.
2: Ayır, tart ve değerini belirle. Ama sonra müşteri başka bir şey açıyor.
7: Biraz da eski altınımız var.
2: Yabez altınlara bakamaz.
6: Beni evet. Altına sen bakmak ister misin?
7: Evet, olur.
6: Tamam, çok iyi. Beni altın testi işini devraldı çünkü altın konusunda son derece bilgili. Eğer altınlar sahte çıkarsa ve ben de onları gerçek altın olarak alırsam parasını kendim ödemek zorunda kalırdım. Ve bir stajyer olarak bunu istemiyorum. Altını test etmek son derece önemli çünkü bir gram sahte altın ayarına bağlı olarak 50 veya 60 euroya mal olabilir.
2: Başka bir hata ona pahalıya mal olabilir. Ama ekip çalışmasının başka bir avantajı daha var.
10: Zaman kazanmak için Yabez'e yardım ettim. Çünkü patronun talimatlarında altın alımlarını kendi başına yapmasını istemediğini belirtiyor. Bu yüzden zaten sonrasında kontrol etmem gerekiyor.
2: Karlsruhe'de bazı günler tezgahtan yüzlerce kilo değerli metal geçiyor. Bu nedenle büyük alımlarda her zaman ikili kontrol ilkesi geçerli. Çünkü yanlış kararlar işletme için ölümcül sonuçlar doğurabilir.
6: Ekipteki çalışmalar harika gidiyor.
10: Yabez'le çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum.
6: Ne zaman birbirimize ihtiyacımız olsa mutlaka yardımcı oluruz.
10: Sol tarafta ben altınla ilgileniyorum, sağ tarafta da o gümüşlere bakıyorum.
2: Tüm ürünler kontrol edildikten sonra her şey tekrar bir araya geliyor.
6: Hepsi bu kadar mı?
7: Evet.
6: 5.2.297. Aa, tam 20.4 kilomuz var. 12.24 euro ile çarpalım. Beni ne kadar altın vardı?
10: 128,9 gram ince altınımız var ve bu da 8.582 euro ediyor.
6: Epey varmış. Doğru hesapladın herhalde.
2: Bu sefer satın alma işlemi sorunsuz ve kusursuz gerçekleşti. Öyleyse neden daha yükseği hedeflemeyesiniz ki?
6: Bunu aldığımı inanabiliyor musun?
10: Aslında dürüst olmak gerekirse evet.
6: Evet. Ben de bunu yapabilirdim.
2: Deyimi hatırlayalım. Son gülen iyi güler.
11: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Antik kültür içeren ballı krema dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot,
1: Ice Break. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
9: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Axel Zor ve Daniel Lisser 2022'den beri Offenburg'da bir rehin dükkanı işletiyorlar. Hiçbir rehin dükkanı bu iki arkadaş için fazla sıra dışı sayılmaz.
14: Yani biz iki renkli cennet kuşu gibiyiz. Benim için bu genellikle kıyafetlerime yansıyor. Daniel ve aldığı çılgın şeyleri düşününce... Sorun şu ki her şeye bakıyoruz. Bu insanları biraz cezbediyor. Çünkü hadi ama şu parayı alıp defolup git demediğimizi biliyorlar. Çünkü belki de bizim için ilginç olabilecek başka bir şey vardır diye düşünüyorlar.
13: Axel'in müşteriyle ilk görüşmede öğrenmek istediği şey tam olarak bu.
15: Bir Solex'im var.
14: Tamam.
15: Onu verip kredi alabilir miyim?
14: Kaç modeldi?
15: 70 galiba.
14: 70 model. Elinizde herhangi bir evrak veya başka bir şey var mı acaba? İnternetten bakabilir miyim?
15: Sigortalı. Ben her zaman sigortalatırım. Ama şu an elimde evrak yok.
14: Sorun şu ki bildiğim kadarıyla geçen yılın Ocak ayından beri evrak olmadan sigorta yaptıramıyorsunuz. Sigorta şirketi sizi kabul bile etmiyor.
15: Evet, benimki de sigortalı. Ve onunla sadece kredi almak istiyorum.
14: Sorun sana yine şu ki sonrasında gerekirse satılamayacağını varsaymak zorundayım. Tamam.
13: Tahsil edememek, rehincilerin faiz ve ücretlerini tahsil etmek için teminatı açık artırmaya çıkarmak zorunda kalmaları anlamına geliyor.
14: Ne renkti acaba?
15: Şöyle diyelim, her renk.
14: Bu gökkuşağı mı demek?
15: Evet, biraz değiştirdim. Evet.
13: Daha doğrusu 70'lerin kült mopedi eğlenceli bir araca dönüştü.
14: Yani aslında yeniden mi yapılmış?
15: Ben onu... İhtiyaçlarıma uyacak şekilde modifiye ettim.
14: Ama orijinal hali neredeyse bozuk, öyle değil mi?
15: Yani artık durum böyle değil, evet.
14: Tamam, işte bir tane var. Örneğin 625'e koymuşlar. Şimdi
15: evet,
14: size de gösterebilirim.
15: Benimkini 1000 euroya satabilirim ama satmak istemiyorum. Aslında biraz malzeme sıkıntısı çekiyorum. Bir bak, belki beğenirsin. Hoşuna giderse
14: tamam,
15: kredimi verirsin.
13: Bir bakış 1000 kelimeden daha etkilidir. Bu rehin dükkanları için de geçerli. Rehin kredilerinin ücretleri çok net belirlenmiştir. Sabit %1 faiz oranı ve %3 ücret. Bazı müşteriler bunu bir pazarlık olarak düşünüp yanlış anlıyor.
16: Merhaba, iyi günler.
17: Merhaba, günaydın.
16: Merhaba.
17: Dinleyin, sizinle paylaşmak istediğim birkaç şey var.
16: Sorun şu ki müşteriler faiz oranlarına ve ücretlere aslında çok az dikkat ediyor.
17: Bana ev numarasını söyleyebilir misin?
16: Açık değil mi? Södring 32 ise ki Södring 32'deyiz.
17: Anlamadım.
16: Södring 32 numaradayız.
17: Ha ha ha.
16: Müşteri bize güveniyor. Yani bir şey için müşteriye 50 euro dersem kontrol etmiyor. Uzatma için bugün gelecek misin peki?
17: Evet.
16: O zaman ödeyeceğiniz miktar 33.50 euro. Müşteriye şuna buna ihtiyacım var diyoruz. Çünkü paraları sayılmış bir şekilde buraya geliyorlar.
17: Tamam, tamam. Ne dedin? 30 euro mu getireyim?
16: Dedim ki 33.50.
17: Tamam. Aman tanrım. Şansımı denedim işte.
16: Evet, elbette pazarlık yapmayı deneyebilirsin ama şu anda pazarda değiliz.
17: Sadece
16: evet,
17: denedim.
16: Evet, o zaman 43 getir.
17: Tamam, anladım.
16: Sonra görüşürüz.
13: Bohum rehin dükkanı çok merkezi bir konumda. Bu yüzden müşterinin gelmesi uzun sürmüyor. Rehin vereceği birkaç eşyası var.
16: Peki drone mu?
18: Evet.
16: Kamera?
18: Evet.
16: Oyun konsolu?
18: Evet.
16: 33.50 euro lütfen. Para üstü. Yeni belgeleri basıyorum. Marion, lütfen krediyi uzat.
19: Elbette, sorun değil.
16: Teşekkür ederim.
19: Memnuniyetle.
16: İşte yeni depozito fişleri, bir de bir imzaya ihtiyacım
18: tabii.
16: Var.
18: Tabii. Buraya mı?
16: Evet, evet. Ve evde ne varsa, her zaman olduğu gibi çöpe at.
18: Tabii.
16: Müşteriyi en son 3 ay önce gördüm. 3 ay oldu ama eşyalar en az 1 yıldır bizde. Harika. Teşekkür ederim.
18: Ben aslında iş kazası geçirdiğim için geç kaldım.
16: Öyle mi? Ne oldu?
18: İş yerinde bir kaza geçirdim ve parmağımı kestiler.
16: Olamaz.
18: Evet.
16: Saçmalama Marion.
19: Ne oldu?
16: Parmağını kesmişler.
19: Ah, evet.
18: Lastikleri ve kauçuğu sökmek için kullanılan bir makineye girdim.
16: Aslında ilk başta çok fena oldum ve gerçekten şöyle düşündüm. Tanrı aşkına lütfen yapma.
18: Meslektaşıma lastik henüz doğru konumda değil. Şunu düzelt derken makine bir anda devreye girdi. Sonra tutucu yakaladı ve lastikle birlikte parmağımı kesti.
16: Ne olacak şimdi?
18: Evet, henüz belli değil.
16: Ama dürüst olalım, parmak ucunu kaybetmek oldukça kötü. Başka ne diyebilirim ki? İyi ki parmağım
18: evet,
16: hala
18: evet,
16: oldu.
18: Evet, artık törpülememe, düzeltmeme veya başka bir şey yapmama gerek yok.
16: Her zaman iyi tarafından bakıyorsun.
18: Hoşçakalın.
16: Her şey gönlünce olsun.
18: Hoşçakalın.
13: 3 ay sonra görüşmek üzere.
16: Parmağının kısa olduğunu görünce gerçekten şok oldum.
18: Kullanabiliyorum.
16: Ve ben de parmağının tamamen koptuğunu sandım. Aman tanrım.
13: Zikbuk'ta asıl işe devam edilmeli. Rehin aracını düşünseler de dükkana gelenler çok kalabalık.
20: Bir rehin dükkanı düzenli müşterileriyle zamanla büyür. Bir müşteri gelir, basit ve harika bir şekilde çalıştığını görür. Sonra birkaç yıl uzak durur, sonra geri gelir ve bu şekilde potansiyel bir müşteri tabanı oluşur.
13: Ve Niklas Bode bunu neredeyse 30 yıldır yapıyor.
20: Evet, nasıl gidiyor?
21: Cep telefonuma karşılık kredi almak için gelmiş.
20: Güzel bir telefonun varmış. Ne kadar istiyorsun?
21: 320. Dün köpeğim hastalandı. Acilen veteriner çağırmak zorunda kaldık ve özellikle şu sıralar durumumuz çok sıkışık. Ay başına kadar idare etmek için sadece 400 euromuz vardı ki bu mümkün değil. Bu yüzden maalesef telefonumu rehin vermek zorunda kaldım.
20: Evet, bunu kabul edebiliriz.
21: Mükemmel.
20: İçinde alacağın bir şey var mı? Tam da tüm hesaplar gitti mi diyecektim. Bulut falan
21: tamam.
20: Her şey silindi mi? Her şey tamam mı?
21: Kesinlikle.
13: Niklas için doğrudan rehin kredisi vermek sadece bir iş değil.
20: Hizmetlerimizden biri. Nihayetinde sosyal bir işlevi de var. Çünkü birinin gidip bir suçludan borç alıp, deyim yerindeyse faiz ödemesini veya sadece başkasının önünde itibarını kurtarmasını sağlamak için gidip yardım ediyoruz.
21: İşte bu yüzden böyle bir şeye sahip olduğumuz için mutluyum. Çok mecbur kaldığımızda gidebileceğimiz bir yer
20: var. İşte bunun için buradayız. Geçenlerde köpeğimi veterinere götürdüm ve 400 euroluk bir fatura çıktı. Muayenehaneyi
21: evet.
20: Satın almış gibi hissettim.
21: Hepsi çok pahalı. Şimdi 380'e çözüyorum. İlaçlar ve her şey dahil. Çünkü dün acil servis bize gelmek zorunda kaldı. Sadece oraya yolculuk neredeyse 40 euroya mal oldu. Harika. Yardıma ihtiyacın olursa o yardımcı olur. Muhteşem bir ekip.
20: İyi bir insanım. En azından öyle düşünüyorum sanırım. Evet, tamam. Bir imzaya ihtiyacımız
21: elbette.
20: Var. Tamam, şuraya ve bir de buraya. Bir de çamaşır makinesi ve kurutma makinesi
21: var. O zaman kurutma makinesi
20: onlar
21: alacağım.
20: Da...
21: Çamaşır makinesini yeni aldım.
20: Şansın yaver gitmemiş.
21: Takas edebiliriz.
13: Akıllı telefonlar son zamanlarda sık sık teminat altına alınıyor. Bu gibi yeni modeller için Niklas parayı açık artırmada geri alıyor. Bu onun için güvenli bir bahis. Nadiren zarar ediyor.
20: İyi şanslar diliyorum.
21: Ben de sana.
20: Görüşürüz.
21: Hoşçakalın.
20: Güle güle.
13: Ama müşteriler neredeyse her zaman cep telefonlarını geri alıyorlar.
20: Aslında duygusal boyut belirleyici faktör. Telefonda kişisel fotoğraflar da dahil olmak üzere birçok kişisel eşya saklanıyor. Ve telefonu tekrar alma motivasyonu çok yüksek.
13: Mağazadaki kalabalık dağılır dağılmaz Niklas en sevdiği konuya geri dönüyor. Rehin aracı.
20: Angelina.
0: Evet.
20: Buraya gel. Burada bir Almanya haritası var. İstediğim şey şu. Üzerine rehin dükkanlarının nerede olduğunu gösteren küçük raptiyeler koymak istiyorum. Böylece rehin aracı için nerede boşluklar olduğunu görebiliriz. Elbette yakınlarda başka rehin dükkanı bulunmayan, dolayısıyla da bir ihtiyacın olduğu yere gitmek istiyorum ve bu harita tamamlandığında doğal olarak bana boşlukları gösterecek. Ben de görsel bir sunuma ihtiyacım olduğunu, onu görmem gerektiğini, o zaman elimdekinin benim için nasıl bir izlenim bıraktığını söyleyenlerdenim.
13: Fantrak görevi için Niklas hiçbir şeyi şansa bırakmıyor.
16: Her zaman çok ama çok tutkulu.
20: Bak, bunu yapmanın en kolay yolu Kuzey Ren-Vesfalya'dan başlamak. Önce Kuzey Ren-Vesfalya'yı ele alalım.
13: Dikkatli olmalı. Burası Almanya'da en çok rehin dükkanının bulunduğu eyalet.
20: Dediğim gibi hepsini böyle bir araya getirmeliyiz.
16: Biz diye konuşman her zaman çok hoşuma gidiyor. Yani yine biz olduk.
20: Benim fikrim şu, karşı taraf bunu uyguluyor. Ya sen ya da karşı taraf, mesele bu.
16: Bence bu bir patron için çok normal.
13: Angelina 2024'ten beri rehin dükkanının genel müdürü olmasına rağmen babası, kurucusu ve sahibi olarak patron olmaya devam ediyor. Dolayısıyla rehin aracı görevi onun için umut verici olmalı.
16: Köln elbette bu anlamda çok kalabalık. Düsseldorf, Dortmund ve bunun gibi yerlere doğrudan gitmek mantıklı olmayabilir.
20: Şimdi bir adım geri gidelim.
16: Bir dakika şöyle
20: geçeyim. Yani şuraya baktığında örneğin bu bölgenin tamamında hiçbir şey olmadığını görüyorsun. Yani burada da aynı şey. Burada federal eyalet, Kuzey Ren-Vesfalya sınır aynı. Burada Hollanda'ya kadar aynı. Orada da hiçbir şey yok. Bu yüzden şu anda bu iki bölgeyi bunun için kullanmak mantıklı. Kuzey Ren-Vesfalya'da Düren'e gidebiliriz. Fikrim iyi mi kötü mü diye test etmek istiyorum. İyiyse devam edeceğim. Yani her şeyi genişletmek için hala çok fazla potansiyel var. Hadi bakalım, kendini zorla, çalışmaya devam et. Hadi hadi, çalışmaya devam, hadi.
16: Evet, aslında her zaman hayır, tam
20: hayır,
16: tersi
20: hayır.
16: Olur.
20: Benim bir fikrim var. Şimdi parayı bulman gerek.
16: Tamam, yani buna uygun bir maaş almam
20: tabii
16: gerekiyor
20: ki
16: bu durumda, değil mi?
13: Yeni bölge belirlendi. Tek eksik doğru araç.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
22: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
22: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
25: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
26: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
27: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
29: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
28: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
30: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
31: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
1: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Karlsruhe'nin kalbindeki değerli metal mabedinde 33 yaşındaki Laika içerisi doluyken bile müşterilerle her zaman yüz yüze sohbet etmeyi tercih ediyor.
8: Merhaba patron.
9: Merhaba. Hayatının aşkını rehin mi bırakacaksın?
8: Bu karıma ait. Bunu ona aşkımın saflığını göstermek için hediye etmiştim.
9: Aşkını nasıl rehin verebilirsin?
8: Maalesef aşk bazen bitebiliyor.
9: Lütfen doğum gününü söyle.
8: Doğum günüm 1976.
9: Evet, gerçekten gençsin.
8: Teşekkür ederim. Çok naziksin. İyi bir yalancısın. Çok iyi.
9: Müşteri uzun zamandır bizimle. Hiçbir rehini açık artırmaya çıkarılmadı. Mükemmel bir müşteri. Onunla hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bu büyük aşk için sana şimdi ne kadar vermeliyim?
8: 250. Bunu yapabilir misin?
9: 250.
13: Büyük aşk söz konusu olduğunda Laika bile bazen yumuşayabiliyor.
9: Sana 250 vereceğim çünkü gerçekten dürüst olduğunu biliyorum ve sana daha fazla para verirsem geri gelmeye devam edeceksin.
8: Bu gerçekten çok iyi olur. Teşekkür ederim.
9: Bu 100 euro değerindeydi ve ona 150 euro daha verdim çünkü ihtiyacı vardı. Ve ben her zaman böyle müşterilerin yanında olurum.
8: Seni seviyorum.
9: Sakın öyle konuşma. Kocam geliyor.
8: Aa, öyle mi? Tamam. Öyle demek istememiştim dostum.
10: Sen de benim canımsın.
8: Ben de seni seviyorum beni.
9: İnsanları iyi tanıyorsan müşterilerle de iyi geçinirsin. Bu bir hazine. Ona 500 euro verebilirim ve gelip geri alacağından eminim.
8: Teşekkür ederim.
9: Müşterilerle her zaman iyi geçinirim ya da evine gelmem gerekir.
8: Vay canına, bu gerçekten çok hoşuma giderdi.
9: Ama o zaman ben ile gelirim. Yalnız değil.
8: Elbette, ben de öyle düşünmüştüm.
9: Evet, hiç sorun çıkmayacak.
13: Ve 6 yıldan fazla bir süredir Karlsruhe'de rehinci olarak çalışıyor.
8: Teşekkür ederim.
9: Rica ederim.
8: Görüşürüz. Beni.
10: Kendine iyi bak.
8: Teşekkür ederim, iyi günler.
10: Sana da.
8: Çok teşekkür ederim, hoşça kalın.
13: Ve belki yakında gerçek aşkı tekrar bulur. Offenburg'da Solex'ini rehin vermek isteyen bir müşteri var. Ama Axel buradaki risk oldukça yüksek olduğu için işi tek başına yapmak istemiyor. Sorun şu ki ortağı Daniel şu anda yok.
11: Axel beni arayıp nerede olduğumu, nerede kaldığımı soruyor, müşteri gelmiş. Bana lüks bir saat getiren bir müşteri olduğunu söyledi. Ben de oraya mümkün olduğunca çabuk ve zamanında varmak için tüm hız sınırlarını zorladım.
13: Daniel'in uzmanlık alanı lüks saatler. Tabii telefonda iki şeyin ismi kafa karıştırıcı şekilde birbirine benziyor. Fransız bir motosiklet üreticisinin ikonik şaheseri.
12: Evet, yeniden yapıldığı için farklı görünüyor. Tam olarak bir araç mı yoksa bir sanat eseri miydi bilmiyorum. Şimdi ona Solex demek beni biraz zorluyor. Bu nedir?
14: Bu benim için.
12: Aa, nasıl?
14: Çünkü ben ikinci hayatımda Kaptan Amerika'yım.
12: Gerçekten mi?
14: Evet.
12: Tamam, peki.
14: Evet.
12: Peki, mopedi çalıştırıp bir tur atar mısınız?
13: En azından Solex çalışıyor. Ama bu tek başına Axel'in aracı teminat olarak alması için yeterli değil.
12: Peki, bu şeyi nasıl sürüyorsun?
14: Üzerine otur. Dikkatli evet. Ol. Frenler biraz serttir.
12: Sonra düşündüm ki, tamam, burada çok araba var. Biraz kamikaze gibi.
13: Ama Axel'in forkliftlerden otobüslere kadar ihtiyacı olan tüm ehliyetleri var. Bu yüzden bir test sürüşü şart.
14: Aman tanrım. Gerçekten biraz sürüş becerisine sahip olman gerekiyor.
12: Tamam. Evet.
13: Bu arada Daniel de rehin dükkanına ulaştı. Hala lüks bir saati rehin vermek isteyen bir müşteri bekliyor.
11: Ve sonra biraz kafam karıştı çünkü orada garip, sallantılı bir şeyle duran bir müşteri vardı. Sonra arabadan indim ve Axel, hadi müşteri burada dedi. Sonra sağa sola bakmaya başladım. Lüks saatli müşteri nerede? Ben burada bir saat göremiyorum dedim.
14: Merhaba.
11: Merhaba.
12: İşte mesele bu.
14: Bu konu hakkında meslektaşına daha önce konuşmuştum.
11: Evet, bu bir Solex. Ben biraz farklı hayal
12: ben de
11: etmiştim.
12: Aslında.
11: Anladım.
12: Evet.
11: Ve sonra bir noktada bunun bir saat değil bir moped olduğunu yavaş yavaş fark ettim. Evet.
12: Trafik ışıklarında ileri gitmeyecek şekilde nasıl
14: fren
12: duruyorsun?
14: Yaparak.
12: Tamam.
14: Hayır, sorun değil. Yukarı çıkıyor ve sonra bisiklete binmek gibi oluyor. İşte böyle.
12: Posta kutusu görüyorum. Neden üzerinde bir posta kutusu var?
14: Benim için. Eşyalarımı taşıyabileyim diye. İçinde aletler
12: evet.
14: var.
12: Sürekli kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirdiğini söylüyordu. Postaneye ait mektupları nasıl dağıttığını merak ediyordum. Mesele şu ki koltuk başka bir markaya ait. Aslında bir Solex.
14: Artık yedek parça bulunmuyor.
12: Modifiyeler nedeniyle sigorta süresinin dolduğunu görüyorum.
14: Bu zaten hala sigortalı.
12: Konuşma şekli bana biraz da olsa tamam işte sert bir kemik geliyor dedi. En fazla ne kadar hızla yükseliyor?
14: TÜV'den misin yoksa rehin dükkanından mısın?
12: Ama Daniel benim kadar iyi bir hakimiyete sahip değildi ve müşteriyi eleştirme olasılığı daha yüksekti. Bu çok net.
14: Bu bir klasik.
11: Evet, eski bir hurda. Biliyorum.
12: Kızma sakın. Hiç kızma.
11: Evet, müşteriye biraz kaba davranmış olabilirim. Doğru ama sanırım ihtiyar ve elindeki hurda dediğimde birazcık öyle hissetmiş olabilirim. Sonra biraz sinirlendi. Bu ne? Seresi puh. Aslında seresiz bir Zolex. Seresiz ve parçaları da eksik. Bu neredeyse...
12: Çok zor.
14: Hayır hayır, bunu duymak istemiyorum. Her şeyden önce bana özel olarak tasarlandı. Bir araçtan çok sanat eseri. Ve burada araba kullanırken insanlar bana el sallıyor.
11: Peki. Şehirde mopedi kullanırken herkes ona bakıyormuş. Evet, sanatsal olarak 100 puan olduğunu söyleyebilirim ama ticari boyutuna
12: kesinlikle
11: bakmalıyız.
12: Kesinlikle evet.
11: Evet.
14: En değerli varlığım buydu. Hadi sorayım dedim. Emekliyim ve her zaman bir güvencem olduğundan emin olmak zorundayım, değil mi? Kesinlikle bir güvence.
12: Başka bir şeyin varsa tablet veya cep telefonu sana istediğin tutarda yardımcı olabiliriz.
14: Hala manuel olarak kontrol etmem gerektiği için bir kontrol konsoluna ihtiyacım yok. Ayrıca istemiyorum ve rehin de veremem. Yani elimdeki tek şey bu.
12: Üzgünüm.
14: Teşekkür ederim.
13: Kaptan Amerika'nın tamamlayamadığı bir görev. Axel en azından bir test sürüşü yapmanın keyfini çıkardı. Peki ya Daniel? Hiç.
11: İşe bak, söyleyecek söz bulamıyorum. Seni yanlış anladım. Birinin saatle geleceğini sanmıştım.
12: Evet, ama saati unutmuş herhalde.
11: Felaket.
12: Kendime hep şunu sorarım. Bu aracı bir müzayedede birine nasıl teklif edebilirim? Test sürüşüne çıkarmalarına izin verilmiyorsa nasıl olacak bu? Bana güvenmeleri gerekiyor. Ne istemeliyim? Eğer cimriyseniz 20 euronun çok fazla olduğunu söylersiniz. İyi niyetliyseniz biraz aşağı bakar, biraz yukarı bakar ve tamam 100 euro dersiniz. Ama bir müzayedede böyle bir şey teklif etsem kendimi rezil etmiş olurum. O zaman rehinciden hurdacıya dönüşürüm. Ve yanlış bir yaklaşım olur bu.
13: Eski rehinci düsturu Offenburg için de geçerli. Kötü bir iştense hiç iş olmasın daha iyi.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Budur.
17: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
10: Budur.
17: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
10: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Güneş çok dikkatli olmalı.
1: Neden?
0: Çünkü güneş tepede ve kafasında hiçbir koruma yok. Bu iş kötü bitecek gibi. Öğlene doğru baş ağrısından şikayet etmeye başlar sanırım.
1: Çabuk, şapkan nerede? Şapkan var mı?
2: Bana söylenen en nazik kel kafa lafı buydu.
0: Evet, çok diplomatik davrandım. Diplomatik ilişkilerden sorumlu kişi ben olmalıyım.
1: Ben Henry Cole. Bu harika.
2: Bayıldım.
1: Eski eşya tutkunu olan Fast Thousand'la birlikte işe başlıyoruz vay canına. Nostaljik hazinelerin peşine düşüyoruz.
2: Daha da fazlası var.
1: Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Muhteşem. Elden geçirip güzel bir karla da satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bugün Epping'e gidiyoruz. Rob'la görüşeceğiz. Değil mi?
2: Evet.
1: Rob'la, hatta kardeşiyle de konuştum.
2: Evet.
1: Traktörlere kafayı takmış durumdalar.
2: Peki, tamam.
1: Ve kırsalla ilgili ne varsa, tarım ekipmanları,
2: evet,
1: Ramorklar, faaletli araçlar, traktörler.
2: Belki şu şeyi satın alırız.
1: Ha, bunu satmıyoruz.
2: Belki eve daha hızlı bir şeyle döneriz.
1: Hayır, öyle konuşma. Epping'den bir Land Rover'la mı yoksa eski bir tarım makinesiyle mi döneriz bilinmez ama kesin olan bir şey var. Epping efsane olacak. Rob, dostum şunu söylemeliyim. Bence dünyada böyle şapkadan çok fazla yoktur. Öyle değil mi?
2: Doğru, harika bir şapka. Bu tam eski bir tarz, kocaman
1: kesinlikle
2: bir kasket.
1: Kesinlikle. Peki Rob, bu iş nasıl başladı?
3: Her şey kardeşimin bir traktör koleksiyonuyla başladı.
1: Anlıyorum.
2: Evet.
1: Özellikle sevdiğin bir marka var mı?
3: Kardeşim tamamen Ford ve Fordson meraklısıydı.
1: Tamam.
3: Ben de aynı şeyi yapmak istemedim. David Brown'lara yöneldim.
1: Tamam. Bir dakika Rob. Şurada bazı arkadaşların var. Güvenlik
3: evet,
1: ekibi
3: kazlar
1: mi?
3: Hayır, çim biçme ekibi.
1: Çim biçme ekibi mi?
3: Evet,
2: çimleri
3: işte
2: kısa ve düzgün tutuyorum.
3: Böyle. Burası golf sahası.
1: Böyle tertemiz değil mi? Biraz etrafa göz atalım mı Rob?
3: Tamam.
1: Sonra da umarım biraz pazarlık yapabiliriz.
3: Olur.
1: Bazı şeyler hakkında fikrini almak için seni çağırırız.
3: Abi,
2: evet.
1: Harika dostum.
2: Evet.
1: Asıl biz teşekkür ederiz. Şuradan başlayabilir miyiz?
2: Tamam. Hadi başlayalım.
1: Sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Çok iyi bir başlangıç Fazır.
2: Göründüğünden çok daha büyük bir yer. Bak, içeride iki sıra daha var. Gördün mü?
1: Aman tanrım, bir dakika. Bir yere gitmeden önce.
2: Ne oldu?
1: Bak, burada ne var?
2: Evet.
1: Ben bundan hiç almadım.
2: Neden almadın?
1: Çünkü bazıları kurma koluyla çalışıyor.
2: Evet.
1: Benim de bileğimde sorun var.
2: Anlıyorum ama bir evet, dur. Şuna bir bakalım derim, tamam mı?
1: Şu güzel görünüyor. Bak, Perkins motoru var.
2: Ve Marsh motoru da var.
1: 27N savaş sonrası dönemin klasik traktörlerinden biri. 1945-52 yıllar arasında üretildi. Benzinli ve dizel motor seçenekleri vardı ama renk seçeneği yoktu. Hepsi maviydi. Şöyle bir çıkıp bakalım mı?
2: Bir dakika. Oh.
1: Nereye gidiyorsun? Çalılara mı takıldın?
2: İçine dalıyorum işte. Tamam. İçine dalıyorum, oldu.
4: Tamam. Görünüşe
2: tamam,
4: göre
2: şimdi.
4: Bu bir 1965 model 2E.
2: Evet, bir tane daha. Şurada da küçük bir standart var, görüyor musun? Belki
1: evet,
2: arkada bir tane daha vardır. Bakalım.
1: Şunu söylemeliyim, buradan bakınca hiçbir şey bunun kadar iyi görünmüyor.
2: Evet, sana katılıyorum.
1: Tamam, hadi gidelim.
2: Tamam.
1: İşte bu. Harika.
2: Evet.
1: Buradayız dostum.
2: Nereye yöneldiğini biliyorum.
1: Evet, evet.
2: Tamam. Görünüşe göre bu bir 1965 model 2A.
1: Evet, ama 4 farı var.
2: Evet. Bunların çoğu sonradan böyle modifiye edildi. Hatta bazı geç dönem 2E'lerde de farlar bu şekildeydi. Bak işte burada. Orijinal farları hala orada duruyor.
1: Tamam.
2: Gördün mü?
1: Hey Rob, buraya
2: i̇şte
1: gelsene.
2: Orijinal far.
1: Gel bir bak. Fazır bunun bir 2E olduğunu söylüyor.
3: Evet.
1: Ama 4 farlı.
3: Bu modelden sadece 50 kadar üretilmiş.
1: Onu özel yapan şey de bu.
3: İlk aldığımızda saç tavanı vardı. Sonra paslanınca yerine alüminyum takmak zorunda kaldık ama oldukça nadir
1: bundan
3: bir model.
1: Bundan ne işe yarıyor peki?
3: Ha. Bir dönem karavan parkında kullanılmış.
4: Tamam. Anladım. Karavanları çekiyordu yani. Evet. Güzelmiş. İçi nasıl?
2: Fena değil.
4: Ne?
2: Oğlum. Bir dakika, kazlar bunun gitmesini istemiyor galiba.
4: Sanırım haklısın. Rob, çok teşekkür ederiz. Şu dört çekerin yanından geçip sıradaki depoya evet. bakabilir miyiz?
2: Tabii. Evet, bakın.
4: Sağ ol Rob, birazdan görüşürüz. Aa, evet.
2: İşte geldik.
4: Bu özel bölüm olmalı.
2: Şu Ford'a bak. Ama dur, şuraya gel. Bu
4: tam sana göre.
2: Çok güzel bir şey.
4: Öyle değil mi?
2: Tamamen orijinal değil. Sanırım tavanı orijinal değil.
4: Tamam.
2: Sonradan takılmış gibi duruyor ama bu çok hoş bir araba. Biraz daha kısa olan model. Sanırım bu bir RN. Kesinlikle RN.
4: Austin 7 RN İngiltere'nin model T Ford'a cevabıydı. Uygun fiyatlı, mütevazi bir aile otomobiliydi ve geniş kitlelerin ulaşabileceği bir araç olarak 1930'ların ortalarına kadar üretimde kaldı. Bu radyatörün, farların falan pirinç olması gerekmiyor mu?
2: Hayır, sanmıyorum.
4: Öyle mi?
2: Bence üzerindeki krom ya da nikel kaplama zamanla aşınmış gibi.
4: Yani kaplama gitmiş mi?
2: Evet. Sonra da böyle parlatılmış. Ama bence bu hali de fena değil.
4: Peki sol elinin yanında ne var? Bir havalandırma kapağı falan mı?
2: Hangisi? Evet. Şu mu? Bir havalandırma evet. kapağı. Küçük bir havalandırma. İstersen göstereyim.
4: Evet evet, göster bakayım.
2: Bak işte böyle.
4: Şunu söyleyeyim, şu pirinç detaylar beni ikna etti.
2: Orijinal plakası da hala duruyor.
4: Hadi gidelim bakalım. Oo, bu güzel.
2: Ne var burada?
4: Büyük paletli.
2: Evet.
4: Bebek paleti.
2: Öyle mi? Aa, evet. Bu gerçekten evet. bebek paletli.
4: Bu traktör ilk kez 1948'de üretildi. 340 sterline satılıyordu. 600 cc'lik motoru çok büyük sayılmazdı ama şaşırtıcı derecede de güçlüydü. Eskiden bunları tarla sürme yarışlarında görürdüm.
2: Evet.
4: Tarlada biraz güce ihtiyaç duyan küçük arazi sahipleri için üretilmiş mini paletli bir traktördü.
2: Aslında bence boyutu harika. Benim küçücük arazime koyabileceğim tarım aracı neredeyse bu büyüklükte olurdu. Kesinlikle öyle.
4: Evet, bence de.
2: Öylece bir şeyi kullanmak için bir bahane bulurdun. Öyle
4: değil. Artık bunu sana satmak için harika bir bahanem var. Tabii önce çalıştırırsak. Ama olabilir değil mi?
2: Evet.
4: Tanrım, burada ne çok şey var. Şurada bir depo daha var.
2: Tamam, dikkat et.
4: Şuna bakalım mı?
2: Tamam, bir dakika.
4: Sakın.
2: Pardon Henry, gidip bir bakmamı
4: tam
2: ister misin?
4: Tam da oraya giremezsin diyecektim.
2: Evet biliyorum, tam olarak onu diyecektin. Senden önce davranayım dedim.
4: Robinson Kulübesi şimdiye kadarki en dağını. İçerisi rotovatör dolu. Rotovatör merkezi gibi. Bir de etrafına sundurma yapılmış bir Ford var. Bunu buradan nasıl çıkaracaksın ki? Arkada da bir Lister sabit motor saklanmış. Evet, güzel.
2: Güzelmiş. Büyük bir evet. Lister bu. Bir dakika. Sıkışmamış. Bu iyi haber.
4: İşin yarısını harika. Hallettik demektir.
2: Evet.
4: Tamam, sorun genelde manyetodadır.
2: Üstünde.
4: Tamam, bu harika.
2: İyi.
4: Tamam, o da anlaşmanın evet. bir parçası olabilir. O zaman şunlar var.
2: Ha, bak orada ne var? Ona da
4: onu
2: talip
4: da
2: deneyebiliriz.
4: Olalım
2: mı? Şurada küçük bir Ramsoms paletli
4: biraz
2: var.
4: Biraz komik olabilir, öyle değil mi? Neden olmasın ki? Neyse.
2: Aslında olabilir. Evet.
4: Gidip kendisiyle konuşmak istiyorum.
2: Evet, hadi.
4: Hadi gidip konuşalım.
2: Hadi.
4: Senden birkaç fiyat alalım. Konuştuğumuz Landy var.
3: Evet, bizim eski kurt.
4: Çok nadir bir araç.
3: Evet, o hep bizde kalacak. Satılık değil.
4: Evet, yani belki olur diyorum.
3: O bizim yılların emektarı.
4: Peki bir de Austin 7 var. O satılık mı?
3: Evet, ona 6000 isterim.
4: Pekala. Bir de şu minicik aletli var. Ransoms paletli.
3: Evet, küçük MG5 mi?
4: Ondan mı bahsediyoruz? En son ne zaman çalıştı bu? Konuştuğumuz Landy var.
3: Evet, bizim eski kurt.
4: Çok nadir bir araç.
3: Evet, o hep bizde kalacak. Satılık değil.
4: Evet, yani belki olur diyorum.
3: O bizim yılların emektarı.
4: Peki bir de Austin 7 var. O satılık mı?
3: Evet, ona 6000 isterim.
4: Pekala. Bir de şu minicik alet

0: Tamam,
1: tamam.
0: Peki dostum. Bak bu kulübede bir de model Y var. Ama onun yanında çok büyük bir Lister dikkatimi çekti.
1: O Lister A.
0: Lister A, evet. A modeli mi? Peki onun fiyatı ne olur?
1: 350 olur.
0: Pekala. Diyelim ki şu Lister'la Ramsans'ı birlikte alsak.
1: Evet. Olur.
0: 800 sterlin.
1: 900 üzerine dersin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Net. Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Ha! Maydanoz.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu çok iyi bir başlangıç Fazır. Epping'de Rob'un yanındayız. Bir sürü kaz ve bir sürü traktör arasında. Ransom's paletli traktörle Lister motor için 800 teklif ettik ama o 900 istiyor.
1: Peki ortada buluşup 850 için ne dersin?
0: Sana şöyle bir teklif yapayım. Yanına düzgün bir rotavatör de verirsen 1000 sterlin veririm hepsine.
2: Tamam, 1000 olsun.
1: İşte bu.
2: Evet.
1: Harika.
0: Rob, doğrusu bir tane de Meram için istiyordum. Ertesi gün sıra aldıklarımızı göstermeye geldi.
1: Hey bakın, televizyondaki adam gelmiş. Bay Rotovatör.
0: Bunu Faz'ın izniyle aldım. Aslında bu alışverişte aldıklarımızın hepsi oldukça kırsal işler. Hadi bakalım, elimizdeki eşyalara bir göz atalım. Tamam çocuklar, daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Bu küçük bir çiftlikte kazıdan sürmeye kadar her iş için kullanılan klasik bir makineydi.
3: Doğru.
0: Yüz ifadesine
3: her bayılıyorum. Her şey kıvılcıma bağlı. Gibi.
0: Evet.
3: Eğer kıvılcım varsa çalışır.
0: Şimdi ikinci oyuncağımıza geçelim. Buyurun beyler. Al, bunu aslında özellikle senin için aldım.
3: Bu gerçekten harika.
0: Çünkü sen bu motorları seviyorsun. Özellikle de bu modelini.
3: Doğru.
0: Uzun zamandır sabit bir motor almamıştık.
1: Öbürü konusunda çok karamsardım ama bu biraz farklı.
3: Kıvılcımı varsa kesin çalışır.
0: Harika, o zaman başlayalım
1: evet.
0: mı?
1: Hadi.
0: Tamam, ben birazdan gidip rotavatör kullanacağım. Öyleyse başlangıç işaretini aldık. İlk görev şu şahane kol çevirme performansımdan sonra kıvılcım var mı yok mu ona bakmak.
1: Hiçbir şey yok, hiçbir şey.
3: Var, biraz
1: öyle
3: var.
1: Mi?
3: Var,
0: aa,
3: var.
0: Ha, var mı?
1: İşte oldu.
3: Hafif bir
1: evet.
3: çarpma var.
0: O zaman kıvılcımımız
3: kıvılcım
0: var.
3: Kıvılcım değil de kıvılcımın son kırıntıları.
0: Yani bir kıpırtı
3: yani
0: var.
3: Yani uçları temizlemeliyiz.
0: Tamam. Faz manyeto sistemindeki küçük ama kritik temas noktalarını temizliyor ve tekrar deniyoruz.
3: Şuna bak, kocaman evet. kıvılcım.
1: Evet, işte bu harika.
3: Biraz marş spreyi sıkalım da çalışacak mı görelim.
0: Biraz yakıt katkısı ekliyoruz. Ama Faz ne kadar uğraşırsa uğraşsın motor çalışmıyor.
3: Emme subabı kaşırıyor.
1: Evet.
0: Ne oluyor?
3: Basıncı emme subabından geri kaşırıyor. Emme subabı paslanmış olabilir.
0: Ben biraz dinlenmeye çekilirken Alan ve Faz kapağı söküp silindir kapağının içine göz atıyor.
1: Nasıl görünüyor?
0: Göze çarpan bir sorun yok. Ama her yer çok kirli.
1: Evet, uzun zamandır el sürülmediği belli.
0: Faz temizliyor, Alan yağlıyor. Skid de bir elektrik süpürgesi hortumu bağlayıp emme subabını kontrol etmek için üflüyor. Yağda kabarcıklar olmazsa subab iyi sızdırmazlık sağlıyor demektir.
3: Her şey
1: sızdırmıyor.
3: Harika.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim Skid. Aferin. Üfleme
1: de iyisin. Tanıdığım bir caz grubunda sana göre bir iş var. Üfler misin?
0: Silindir kapağı tekrar yerine takılıyor ve birkaç başarısız denemenin ardından...
4: Tamam, ateşledi.
3: Ateşledi.
0: Fazın biraz daha kol çevirmesinden sonra motor sonunda çalışıyor. Sorun bu muydu yani?
3: Evet. Güzel çalışıyor. Hemen marş alıyor.
1: Sesi de bayağı güçlü çıkıyor.
0: Bakın, aramızda kalsın ama sizler birer daha iyisiniz. Ama işimiz henüz bitmiş değil. Öğleden sonra ben rotavatörle arazime giderken bizim üç dahi paletli traktörün yakıt sistemiyle uğraşıyor. Alan karbüratörü söküp jetleri güzelce temizliyor. Bassa doldurmaya çalıştığımız anda akıtmaya başlayan yakıt deposunu çıkarıyor.
1: Alan, depoyu yarıya kadar doldurduk evet. ama şimdiden
0: doğru,
1: boşaldık.
0: Yer çekimi testinden başarıyla geçti diyebiliriz.
1: Bence buna toplu
0: doğru.
1: kaçış denir.
0: Deliği sonra tamir edeceğiz ama şimdilik Faz geçici bir yakıt beslemesi kuruyor.
1: Doldurduğundan fazlasını etrafa
0: tamamdır.
1: Döküyorum.
0: Bu işini görür. Aferin sana. Ben rotavatörle boğuşurken diğerleri işi hallediyor.
1: Hadi bakalım, çalışacak mı görelim.
0: Bu Beklediğimizden uzun sürdü ama artık yeterince düzgün çalışıyor. Hızlıca avluda bir tur atabilirim. Tamam. Güzel.
1: İşte oldu. İşte
0: tamam,
1: gidiyor.
0: Tamam Tanrım, gidiyor.
1: Tamam.
0: Gidiyor.
1: Hadi el sallayıp uğurlayalım. Güle güle.
0: Üstündeyim. Kullanıyorum bunu.
1: Makineye bak. Evet. Vay canına.
3: Heyecan verici değil mi?
1: Evet, harika.
3: Hem makine ama.
1: Biliyor musun? Çalışacağından ancak %50 emindim.
3: Ben biraz daha fazla ihtimal veriyorum.
4: Bence buna bayılacak. İzle ve gör.
1: Kesinlikle.
4: Kesinlikle bayılacak. Şuna baksana. Oyuncaklara
1: evet,
4: bayılıyor.
0: Bu muhteşem. Bayıldım.
1: Evet.
0: Doğal olarak herkes denemek istiyor.
1: Oh.
0: Geri gidiyor. Döndürüyor onu, bak döndürüyor.
1: Daldı gidiyor.
0: Aman hayır Alan. Ama bir günlük iş için hiç de fena değil. Hayır, bu artık gösterişe giriyor. Müthiş bir iş çıkardınız çocuklar. Siz dahisiniz.
3: Yeni bir yakıt deposu lazım.
0: Tamam.
3: Sonra taş gibi olur.
0: Ertesi gün güneş açıyor ve biz yine temizlik işlerine koyuluyoruz. Önce Skid'le birlikte sabit motora girişiyoruz.
1: Bu çok güzel.
0: Ben siz ne yapardın bilmiyorum. Dün akşam onu güzelce çalıştırmıştık.
1: Harika.
0: Bugünkü hedefimiz onu olabildiğince güzel göstermek. Harikasın dostum. Basınçlı yıkama tarafındaysa faz paletli traktörümüzü yıkarken epey gürültü çıkartıyor. Betonun üstünde, traktörün üstündekinden daha fazla boya var.
1: Onlar sadece gevşek parçalar. Zaten her şekilde döküleceklerdi.
0: Ama şunu söyleyeyim. Boya ister üstünde olsun ister yerde. Gayet güzel görünmeye başladı. Şimdi tek yapmamız gereken onunla biraz çiftçilik işi yapmak. Bundan daha kırsal ne olabilir ki? Paletli traktörü arazime götürüp birkaç ekipmanla tanıştıracağız. İşte bu. Bakın, küçük traktörümüzle ilk sınavımız şu olacak. Gübre romorkumu buna bağlayacağız ve bakalım üçümüzü, hatta köpeği bile çekebilecek mi? Ne dersiniz? Hepimizi taşır mı?
4: Biliyor musun, bence bu çocuk oyuncağı.
0: Kolay kolay, hem evet. De çok kolay.
1: Tamam patron.
0: Hadi bakalım Fazer. Jelly pek ilgilenmiyor ama paletli traktör çok ilgili. Hazır mısınız?
1: Herkes sıkı tutunsun.
0: Kolay oldu. Çok kolay.
1: Hadi gidiyoruz.
4: Çok kolay. Evet.
0: Görevi başarıyla yerine getiriyor.
4: İyi misiniz?
0: Evet. İkinci görev. Neden gidip biraz daha büyük bir şey getirmiyoruz? Şimdi de Sanderson forkliftimle tanışın. Bu afacan sizce nasıl çocuklar? 2 ton ağırlığında. Bakalım çekebilecek mi? Deniyoruz. Evet. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Paletli traktörümüz zamanında bir çift atın yapacağı işi yapabildiği iddiasıyla satılıyordu. Aradan 70 yıl geçmiş olmasına rağmen hala çekmeye devam ediyor.
1: Hey!
0: İşte bu. Tamam Faz, başardık. Dur artık. Bu büyük bir başarı. Hadi inelim bakalım. Kontağı kapat. Hadi bin.
1: Evet.
0: Bu inanılmazdı dostum.
1: Tam gaz bile gitmiyordu biliyorsun.
4: Öyle mi?
1: Hayır hayır, yani...
4: Ben sınırda çalışıyor sanmıştım. Zor bela çekiyor diye düşündüm.
1: Hayır hayır. Şahlanmasın diye gazı çok dikkatli veriyordum.
0: Bakın ne harika bir deneme sürüşü oldu değil mi?
4: Bu küçücük şey için büyük başarı, doğru.
0: Sanırım bununla ilgilenebilecek birini tanıyorum. Ertesi gün Charlie geliyor. Tarım makinelerine tutkun bir koleksiyoncu. Bak ne diyeceğim Charlie, paletli traktör istiyordum.
5: Evet.
0: Öyle değil mi? Şöyle bir etrafına baktım.
5: İyice baktım, biraz ilgiye ihtiyacım var.
0: Biraz sevgi ve evet. Bakım.
1: Tabii bu da şu soruya bağlı. Yaşanmışlık izlerini seviyor musun yoksa tamamen restore edilmiş
5: yaşanmışlık mi? İzleri güzeldir.
0: Bak Charlie, 1000 sterline senin olur. Bir de yakınlardaysan teslim ederiz.
5: 1000 sterlin bana biraz fazla geldi.
0: Ne? Fazla mı?
5: İddialı.
0: Ha, tamam, sen söyle.
5: Ben 600 düşünüyordum.
0: Ah, iyi hissetmiyorum.
1: Bayılacak mısın?
0: Tuhaf hissediyorum.
1: Evet, ortada buluşup 800 yapsak nasıl olur?
5: 800'e çıkabilirim, evet.
0: Unutma, garantisi 10 dakika. Tamam. Gerçi o süreyi de az önce doldurdun. Burada konuşurken geçti.
5: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Güle güle kullan dostum. Charlie çok
5: sağ
0: teşekkürler.
5: Sağ olun beyler.
0: Görüşürüz. Tamam Charlie, görüşürüz.
4: İçimde bir his var. Bu evet, işten bayağı karlı çıktım biri. Her şeyin toplamı neydi?
0: Evet.
4: Rotovatör vardı. Evet. Bu vardı. Bir de ne vardı?
0: Evet,
4: vardı
0: motor.
1: Bunların hepsini 1000 sterline
0: hepsi
1: almıştı.
0: Miydi?
4: O zaman 200 sterline bir rotovatör ve bir sabit motor kalmış oldu.
0: 400
4: Peki
0: sterlin.
4: Motor ne kadar eder?
0: Aa, aferin çocuklar, harika iş çıkardınız. Ah be, yine çayı yapmak bana kaldı. Hadi bakalım. 1000. Sen de çay ister misin?

0: stays, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
6: moon. Coming slowin'. Every drop. Got the magic flowin'. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Milo Tek, Milo Sil, Milo
13: Puf, Milo Puf Puf. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Karşınızda Arçelik Maxifit.
15: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum

0: Erotik kültür içeren ballı krema dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Türk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
4: eksik olma.
3: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: El, rica etsem ona söyler misin? Çayı epey bulanık.
1: Portakal suyu gibi.
2: Hayır.
0: Aa, elimden kaydı. Özür dilerim. Çok özür dilerim.
3: Umarım yanlışlıkla dökmüş gibi yaptığın bardak odur.
2: Evet, evet. Evet.
0: Ben Enrico. Bu harika.
2: Bayıldım.
0: Benim gibi bir motor tutkunu olan Fast Thousand'la birlikte...
2: içeri dalıyoruz, vay canına.
0: Yine klasik hazinelerin peşine düştük.
2: Dahası da var.
0: Depolara gideceğiz. Burası tam bir hazine sandığı. Onları satın alıp, bu muhteşem. Tamir edeceğiz ve temiz bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazineler başlıyor. Nereye gidiyoruz? Kimi göreceğiz?
2: Şimdi gidip John Martin'i evet. göreceğiz.
0: Tamam.
2: Kendisi de North Marston'da mıydı?
0: Burnumuzun dibi dostum.
2: Buckinghamshire'da.
0: Şu aletle yaptığımız kilometreyi düşünürsek burnumuzun dibi sayılır. Beni ateş bastı, terliyorum. Sence menopoza mı giriyorum?
2: Belki de ateşim mi çıkıyor?
0: Evet. Erkeklerde buna ne deniyordu?
2: Menopoz.
0: Aklıma bir marka geliyor.
2: Bak bu doğru işte.
0: Çünkü hayatın bu evresinde insanlar genelde o markadan ya da başka marka spor araba alıyor.
2: Seni çekici gösterecek bir şey. Ta ki camdan evet. içeri eğilip de yüzünü görene kadar aslında.
0: O tamamen görünmez olduğumuz için. John'un deposunda ne var biliyor musun?
2: Nasıl desem, eski model motosikletlerden oluşan bir koleksiyon haricinde pek bir şey bildiğimi söyleyemem sana.
0: Tamam.
2: Onun ötesinde sadece İngiliz motorları mı var yoksa araya birkaç Japon da karışmış mıdır hiç bilmiyorum.
0: Kısacası bugün motosiklet bakıyoruz.
2: Aynen öyle.
0: Duydun mu Bean? Motosiklet. Ateş basmalarım devam eder mi kim bilir ama sabırsızlıkla biraz... MRT yani motosiklet replasman terapisi bekliyorum. John, itiraf etmeliyim ki ilk bakışta burası muhtemelen hayatımda gördüğüm en güzel depolardan biri.
2: Bu bina tek kelimeyle şahane. Vay canına, harika.
1: Çok incesiniz, teşekkür ederim.
2: Ciddiyim.
0: Sen mi inşa ettin yoksa zaten burada mıydın?
1: Aslında ilk başta şu uç kısımdan ibaretti.
0: Evet.
1: Yıllar içinde ben ekliye bu hale getirdim, geliştirdim.
0: Burada motosiklet var öyle mi?
1: Evet, birkaç tane
0: tamam,
1: var.
0: Tamam, güzel.
2: Evet, motorların hepsi satılık mı?
1: Fiyatını bulursa her şey satılır.
0: İşte budur.
2: Henry'i satın almak ister misin?
1: Tabii ki, kesinlikle.
0: Ya, işte bu tavrı
2: sevdim. İşte bu, evet.
0: Üstelik daha fiyat bile sormadı.
2: Sormadı mı?
0: Harika.
2: Ucuza gider.
0: Hem taksit de yapar. John, şöyle yapalım. Senin için de uygunsa içeri girip biraz etrafa bakmak istiyoruz.
1: Olur.
0: Sonra bir şey olursa sana seslenir, detaylı bilgi alırım. Günü de depoların sonunda bir anlaşma yaparak kapatırız. Sana uyar mı?
1: Hiç belli olmaz.
0: Güzel bir şekilde kapatırız.
1: Umarım.
0: Bildiğim bir şey var. Öyle ya da böyle o deponun içinde biraz vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bir an önce başlayın.
2: Dışarıdan bile bu kadar iyi görünüyorsa
0: evet.
2: acaba içerisi nasıldır kimi?
1: Keyfinize
0: tamam,
1: bakın.
0: Teşekkür ederiz. Birazdan görüşürüz.
2: Teşekkürler John. Sonra görüşürüz.
0: Teşekkürler John.
2: Şuraya bak. Vay
0: aman
2: canına.
0: Tanrım.
2: İçeri dalıyoruz. Şu
0: John
2: güzelliklere bak.
0: İngiliz
2: nereden başlamak
0: ve Amerikan
2: istersin?
0: Tutkunuymuş. Evet. Neler var burada? Sanırım şu soldaki uzun zamandır aradığım markalardan
2: evet.
0: 150 cc'lik diye hatırlıyorum. Adını tam
2: evet.
0: bilmiyorum ama işe gidip gelmelik günlük motorlara verdikleri bir nevi cevap gibiydi.
2: Benim hoşuma gitti. Sence kaç modeldir?
0: Savaş öncesi olduğu kesin.
2: Evet.
0: Tahminimce 1932-33 falan olmalı.
2: Ben gerçekten çok beğendim.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ilgimi evet. asıl düşük cc'li motosikletler çekiyor.
2: Biliyorum.
0: Çünkü bütün motosiklet üreticileri çıkıp genç kitleyi yakalamalıyız diyor.
2: Evet.
0: Hiç de gerekmiyor. Bence insanlar motosiklet dünyasına 40'lı yaşlarının sonlarında giriyor.
2: Evet.
0: Ya da 60'larında 70'lerinde sürmeye devam etmek istiyorlar.
2: Haklısın.
0: Böyle bir motorla ikisini de yapmak için mükemmel bir fırsatın var demektir.
2: Evet.
0: Arkamızda ne var söyleyeyim mi?
2: Hadi söyle lütfen.
0: Bu markanın X modeli. Onların en üst modeliydi.
2: Evet.
0: Bu marka İngiliz motosiklet tarihinin en büyük isimlerinden biridir. Bir şampiyondur. Ve 60'lardaki motor tutkunlarının gözdesidir. X modeli ise 30'lu yılların zirvesiydi.
4: ateş.
0: Şu gördüğün parça 1000cc'lik motoru.
2: Evet.
0: Bu modelde de kullanmıştı.
2: Doğru.
0: Evet.
2: Tamam. Anlaşılan o markanın efsanesinden bir parça koparmanın yolu buradan geçiyor.
0: Evet. Yaklaşık 35 bin sterline.
2: Evet.
0: Bu modele muhtemelen 60 ila 80 bin arası vermekten
2: evet,
0: iyidir.
2: Evet, kesinlikle.
0: Tabii sonrasında fiyatlar oradan da yukarı uçup gidiyor. Ne harika bir alet.
2: Bence harika.
0: Bence de ama epey pahalı olacak.
2: Şey, şuraya da bir bakalım mı, ne dersin?
0: Bakalım tabii. John'un sıradaki deposuna bakacağız. Köşesinde restorasyon aşamasında bir motor var. Gerçekten
2: buna
0: harika.
2: Epey emek harcanmış gibi görünüyor, öyle değil mi? Sence
0: evet,
2: nasıl?
0: Evet öyle.
2: Bir sürü yeni kablo tesisatı var, motoru da baştan toplanmış gibi.
0: Evet, şimdi bak, böyle bir motorun
2: evet,
0: ederi 20 ila 25 bin arası olmalı.
2: Anladım, peki bu tıkır tıkır çalışan hali için mi
0: sanırım
2: yoksa
0: öyle.
2: Şu anki durumu
0: şu anki mi? Durumuyla bence 12 eder.
2: Tamam.
0: O civarda bir şey.
2: Bence harika.
0: Bu haldeki bir şeye girişmek ister miyim emin değilim ama yan tarafa dönecek olursak.
2: Bak bekle, şunu tutar mısın?
0: Tamam, hadi bakalım.
2: Bak bak bak bak.
0: Faz parça yığınının altında bir şey fark ediyor. Ne o, neye bakıyoruz? Yoksa düşündüğün marka
2: mı? Ta kendisi, tam olarak o marka.
0: Tanrım, bu savaş öncesi modellerden olmalı. Coventry'den çıkma olan bu marka İngiliz motosiklet tarihinin bir diğer büyük ismidir. 1950'lerde daha çok işe gidip gelmelik küçük motorlar üzerine uzmanlaşmışlardı ama bu biraz daha büyük ve çok daha ilginç bir parça. Uzun zamandır savaş öncesi bir model görmemiştim.
2: Bak. Elden vitesli, çok güzel. Böylesine cüsseli bir motor için aslında epey küçük bir bloğu var, öyle değil mi? Harika görünüyor.
0: Evet, harika görünüyor.
2: Evet, bence de harika. Hadi o zaman sıradaki depoya. Dur bakalım, o kadar hızlı değil. Bir örs görüyorum. Şunu atölyeye götürdüğünde alanın yüzünün alacağı
0: evet,
2: hali bir
0: evet,
2: düşünsene.
0: Tamam.
2: Ne der acaba?
0: Ben bile sevinebilirim.
2: Evet, çok sevinirim.
0: Ama onu senin taşıman gerekecek.
2: Onu mutlu edelim, hadi.
0: Hadi. Aman tanrım.
2: İşte başlıyoruz. Vay canına, baksana. Sevdiğimiz markadan. En son ne zaman bundan görmüştün?
0: Ben hayatımda hiç bundan görmedim ki. Nedir
2: ben
0: bu?
2: Ben de görmedim. Çok kaliteli bir marka. Motoru da kendisi kadar kalitelidir.
0: İnanamıyorum dostum. Birisi
2: evet,
0: bu markayı o motordan takmış. John! Biraz gelsene, bir şey soracağız. John, bak şimdi. Ben daha önce bundan hiç görmemiştim. Bunun neyin nesi olduğunu bize anlatman lazım.
1: Dürüst davranayım, bunu ben toplamadım.
0: Sen yapmadın mı?
1: Ama sürdüm, yağ gibi akıyor. Çok
0: ciddi
1: güzel.
0: Misin?
1: Ne kadar pürüzsüz çalıştığına inanamazsınız.
0: Peki bu motorun hacmi ne kadar? 750 cc falan mı?
1: Evet, 750.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Kafadan sallamıştım.
2: Evet öyle.
0: Neyse John, teşekkür ederiz. Biz biraz daha bakıp ondan sonra pazarlığa başlayacağız. Bu depoyla ilgili tek sıkıntı seçecek çok fazla şey olması. Açık konuşacağım dostum. Böyle bir yere giriyorsun ve kafanı çevirdiğin her yerde sana bakan
2: evet,
0: bir far görüyorsun. Anlıyor musun? Hangisi nedir kestirmek çok zor.
2: Şuradaki deluxe bisiklete de değinmek
0: ne?
2: İstiyorum. Kelimenin tam anlamıyla bir tasarım klasiği gibi.
0: Benim de şu diğer bisiklet hoşuma gitti.
2: Şu marka mı?
0: Evet. O marka. Nikelajlı mı yoksa krom mu?
2: Evet.
0: Tamam, hadi bakalım elimizde neler var. Tamam. Şu güzel. Enteresan olduğu için eğlenceli olabilir ama satmaya kalkarsan elinde patlar.
2: Diğer olan nasıl? İlgini çekmedi mi?
0: Çekmez olur mu? Aslında bu aralar epey revaçta.
2: Evet, bence de öyle. Şu senin Londralı tiplere satarsın, öyle değil mi?
0: Evet, Londralı tipler. Şu küçük motora çok bayıldım.
2: Evet.
0: Diğer motor da harika.
2: Evet.
0: X modeline resmen aşık oldum.
2: Evet.
0: Hadi gidip John'u görelim mi?
2: Bence de harika
0: soralım.
2: Olur, evet.
0: Vay canına, ne güzel bir koleksiyon.
2: Bir sürü cevher
0: önden
2: var.
0: Buyur. Fiyatlar konusunda şöyle ufak bir keşif turuna çıkabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Tamam. Şu köşede bir motorun var. Bana şu savaş öncesi olan model motordan biraz bahseder misin?
1: Yol tutuşu çok iyi.
0: Öyle mi? Çalışıyor mu? Gidiyor yani.
1: Yaklaşık bir yıldır çalıştırmadım ama eminim çalışıyor.
0: Peki onun fiyatı nedir?
1: 2,5.
0: 2,5. Tamam, güzel.
2: Şu küçük kırmızı olan 150 cc'lik miydi?
1: Hiç çalıştırmadım ama gayet derli toplu, orijinal, güzel bir
0: evet,
1: alet.
0: Evet.
1: Evet. 3.
0: Fiyatı?
1: 3.
0: 3. Tamam, anlaştık. Bana biraz da şu X modelinden bahset.
1: Karım onu doğum günüm için almıştı.
0: Ah, keşke benim.
1: 5 yıl önceydi, evet.
2: Tamam.
0: Peki çok bindin mi?
1: Çok sürmedim ama ara sıra bindim. Anladım. Evet 28.
0: 28 bin.
1: Evet.
0: Tamam, bu da aslında
2: harika bir
0: bütçemi aşıyor.
2: Diğer atölyenin kapısında bir örs gördük.
1: El isterli.
0: Tamam. Başka ne vardı?
2: Bir de bisiklet vardı, ufak 14 inç tekerlekli olan.
1: 100 sterlin.
0: Hı-hı. Diğer bisikleti de soralım.
1: Evet, güzel bir bisikletti. Evet. Eskiden olabilir. Binerdim, ona da bir yüzlük diyelim.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Pekala. Olur. O markaya 100 mü dedik?
1: Evet.
0: Diğeri için de mi 100?
2: Örs'te 50 demiştik. Öyle
0: mi? Yani 250 mi etti?
2: Evet.
0: Bir de şu iki buçağı o motor var. Hepsine 2650 verelim.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. İçeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.

0: artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Aa, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
4: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
11: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Her klasik araç...
17: Tamam bak, çalışıyor mu?
16: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Buckinghamshire'da John'la birlikte bir motosiklet ve birkaç bisiklet ve örs için pazarlık yapıyoruz. 2650 verelim.
19: Tamam.
18: Anlaştık mı?
19: Evet.
18: Tamam. İyi alışverişti. Adil bir anlaşma oldu John.
19: Adil olduğunu düşünmek istiyorum.
18: Öyle dostum. 2650.
19: Tamam.
18: Çok teşekkür ederim.
20: Teşekkürler John. Sağ ol.
18: Ertesi gün Alan ve Guy her zamankinden daha hevesli.
21: Bu muhteşem.
18: Arkasına inanabiliyor musun?
21: Evet, üstelik tek silindirli, çift egzoz çıkışlı, iki zamanlı.
18: Çok güzel değil mi?
21: İnanılmaz derecede orijinal duruyor.
18: Bence de öyle. Bu üçü, bir de şu köşedeki küçük paketimiz, hepsi 2650 sterlin. Sevgili John'dan çok güzel bir sonuç kopardık. Şununla bir tura
21: evet,
18: çıkmak için de sabırsızlanıyorum.
21: Hoş.
18: Bisiklet uzmanı sensin Skid.
21: Bu çok iyi ve pratik.
18: Şu ikisine
21: biraz
18: bir bak
21: klasik
18: bakalım.
21: Görünümlü, tam şehir içi. Londra için harika bir şehir bisikleti.
18: Peki diğer markaya geçelim mi?
21: Sanırım 8 yaşındayken bende bunlardan bir tane vardı ve bana kocaman gelirdi. Ön ve arka kavuçuk takozlu, süspansiyonları var. Bununla ilgili bildiğim
18: evet.
21: Asıl şeyi söyleyeyim. Demirleri çok kıymetlidir. Özellikle önde demiri olanını zor bulursun. Arkası için de aynı şey geçerli.
18: Güzel,
21: gerçekten
18: güzel.
21: Çok hoş ve epey aranan bir modeldir.
18: Örs bile geçer not alıyor.
21: Atölyemde hep bunlardan bir tane olsun istemişimdir. İnanır mısın bilmem. Bunlar cidden pahalı şeyler.
18: Biliyorum.
21: Şuna bakıp bu 30 sterlindir diye düşünüyorsun ama
18: evet.
21: Hayır. En az 150 sterlin ediyor.
18: O zaman artık başlamalıyız. Bakalım şunu çalıştırabilecek miyim? Jelly şekerleme yapıp rüyasında tavşanları kovalarken biz işe koyuluyoruz. İşin kolayına kaçıp doğrudan marş basıyor mu bir baksak mı?
20: Önce ateşleme var mı ona mı baksak?
21: Evet olur.
18: Aslında bujiyi çıkardığımızda gerçekten de iyi bir ateşleme görüyoruz. Evet.
20: Harika evet.
18: Çok sağlam çakıyor.
20: Bence artık yakıt hattını bağlamamız
18: evet.
20: Gerekiyor.
18: İki zamanlı karışımı koyuyoruz. Ama skid pedala bastığında motor çalışmıyor.
21: Sanırım karbüratör memeleri
20: evet,
21: kalmış.
20: Ben de öyle düşündüm.
18: Bir motosiklet uzun süre garajda yatarsa eski yakıt yüzünden karbüratör memeleri tıkanabilir.
21: Bunun memeleri nerede?
19: Tam ortada büyük bir tane var.
21: O mu?
19: Evet.
21: Bu tıkanmaz herhalde, değil mi?
19: Bu kesinlikle tıkalı değil. Belli ki bu motor önceden sürülürken gayet iyi durumdaymış. Acaba diyorum ki içindeki yağlı yakıt her yere sıvanıp tortu mu yaptı, ne dersin? Söylesene.
21: Belki de.
18: İçeri biraz taze yakıt koyuyoruz ve karbüratörü geri takıyoruz. İkinci deneme.
19: İşte böyle, hadi.
18: İçerisi duman altı olmuş olabilir ama bu sefer hem çalışıyor hem de rölantide kalıyor.
19: Evet,
21: şahane.
18: Ertesi gün Alan dükkanda biz de bisikletlere geçiyoruz. İnanın göründükleri kadar iyiler.
21: Bence buna 3 bar basılır.
19: 3 bar.
18: İkisinin de lastikleri hava tutuyor gibi görünüyor.
21: Gümleme ihtimaline karşı yüzümü şundan uzak tutuyorum.
18: Üstelik jantların hepsinin akordu yerinde.
21: Tamamdır, hazır mısınız? Evet. İşte başlıyoruz. Dostum, bu büyük tekerlekli bir bisiklet için kusursuz.
19: Dersime biraz çalıştım. Çünkü bu bisikleti çok sevdim. Tamam. Hem de bayağı sevdim. Evet.
21: Ne buldun?
19: 1964 model. Erken üretim.
21: Yani göbek orijinal.
19: Evet, muazzam.
18: Her iki bisiklet de biraz çelik yünü ve cilayla harika tepki veriyor. Birliklerin teftişe hazırlandığını görmek harika. Sessizlik çok huzur verici.
21: Etrafta sen yoksan kesinlikle öyle.
18: Aşk olsun. Ben de harıl harıl çalışıyorsunuz sanmıştım.
19: Çalışıyoruz.
21: Sen yokken ne kadar iş hallettiğimize bir baksana.
18: Vay canına, ilk defa seninle aynı fikirdeyim. Şahane görünüyor.
19: Evet.
21: Biliyor musun, hepsi harika durumda. Bütün tekerlekleri öyle kontrol mi ettik? Hepsinin akordu yerinde, lastikleri şişirdik ve pırıl
19: önce
21: pırıl oldu.
19: Önce şeyi söyle, bayağı bir uğraşmamız gerekti.
18: Ufak bir temizliğin bile bu kadar değer katması inanılmaz bir şey. Geriye sadece bizim garaj yolunda bir aşağı bir yukarı sürmek kaldı. Şunu da hemen ekleyeyim. Bu bir yetişkin bisikleti ama 1.90'lık bir baterist için tasarlanmamış olabilir.
19: Modern kasaba ve şehir hayatında tam da ihtiyacın olan şey bence bu.
21: Nasıl anlatsam bilemedim. Bisiklet resmen yağ gibi akıyor. Hayatımda bindiğim en güzel bisikletlerden biri.
19: Ufak bir gezintiye çıkmak...
18: Bisiklet mi?
19: Biliyor musun, harikaydı.
18: Evet.
19: Gürültü patırtı olmadan.
18: Ne demek gürültü yoktu? Sesini 500 metreden duyabiliyordum.
19: Hayır, motor gürültüsünü kastediyorum.
1: Sadece vites sesleri var.
21: Bir de senin boş boğazın.
18: Onlara pek bağlanmayın, satışa hazırlar. Elimizde tutacağımız şeylerden bahsetmişken şu ağır metal parçamızı halletmenin vakti geldi. İş gören kısmını boyamanın bir anlamı yok çünkü sürekli darbe alacak. Bu yüzden skid üstünü taşlama makinesiyle zımparalıyor. Sonra da maskelemesini yapıyor. Ben de geri kalanını spreyle boyuyorum. İki kat boyadan sonra işlem tamam.
21: Büyük açılışı yapalım mı?
18: Tabii, neden olmasın? Birlikte kaldıralım. Tada! Onu deponun dışına park edelim mi? Artık orada yaşayacak.
21: Evet.
18: Şimdiden üstüne konacak bir sürü çay bardağı görebiliyorum.
21: Evet.
18: Dostum, muazzam iş. Hadi o zaman çayları sen yapıyorsun.
21: Tamam.
18: Çünkü bunu yapmak epey vaktimizi aldı. Ertesi sabah motoru test sürüşüne çıkararak son rötuşları atıyorum. Bakın, kusura bakmayın ama bugün gibi bir günde çocuklar bile ortada yokken bu motorla bir tura çıkmak boynumun borcuydu, değil mi? Bu marka bazı modellerine kuş isimleri vermiş. Bu modelin adının karşılığı yağmur kuşu. Hafif gövdeli ufak bir kıyı kuşu. Küçük, atik ve çok tatlı. 3'e attık. İşte bu. Şimdi akıyoruz. Ne kadar güzel, değil mi? Harika gidiyor. Şimdi bu motor 3000 sterlin. 3000 sterline benim gibi bir adam resmen cenneti yaşıyor. Bu harika. Size şunu söyleyeyim. Böyle bir sürüşten sonra ruhen, zihnen ve bedenen doymuş hissediyorum. Ne kadar tatlı bir motosiklet. Sorun şu ki, çocuklara söylemeyeyim ama bunu gerçekten satmak istemiyorum. Gerçi satmam lazım ama bilemiyorum. Yine de bir şeyler satmamız gerekiyor. Şans eseri bir müşterimiz var, üstelik bir üniversite öğrencisi.
19: Seriyle ilgili hiçbir şey yapmadık.
18: Karıştırma, fark etmez.
19: Bir fikrim var, artık fark etmeyecek.
18: Tamam, söyle ne? Tamam tamam, evet, güzel. Bu size tuhaf gelebilir. Çünkü bahsettiğim müşteri benim oğlum.
19: Aa.
18: Dinleyin. Bunun sebebi şu. Charlie'nin bir kız arkadaşı var.
19: Gerçekten,
18: gerçekten
19: mi?
18: İnanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Evet. Tamam ama bu o kadar su götürmez bir gerçek ki. Dün bu bisikleti gördüğünde şöyle düşündü. Aa, Daisy üniversiteye gidiyor. Bisiklete ihtiyacı olabilir. Ona bir hediye alsam mı acaba?
21: Bu oğlunun işini görür.
19: Kesinlikle.
0: Bence de. Evet.
21: Şu da kızın
18: Pekala.
21: İşini görür.
19: Aa, ne harika bir ikili evet. oldu.
18: Çocuklar evet. bir şey diyebilir miyim? Muhtemelen benim oğlumun cebini boşalttığımı düşünüyorsunuz ki bu doğru.
21: Evet.
18: Ama aynı zamanda az önce onun yurt parasını yatırdım.
19: Doğru. Evet
21: evet. evet.
18: Sonuçta artık bir yerde çalışıyor, kendi masrafını karşılayabilir. İkisi birden 300 sterlin.
0: 300 sterlin mi?
19: El sıkışın.
18: 300. Hadi çabuk çabuk, işim gücüm var.
0: Ben yani...
18: Tamam, alıyor musun? Niye
0: hayır,
18: elimi
0: hayır, hayır.
21: Onu kandırdın gibi.
18: İşim bitmiştir.
19: Evet tamam, anlaştınız
18: hayır,
19: artık.
18: Hayır hayır, kaybol.
21: Hadi işimize bakalım.
18: Tamam git
21: bakalım.
18: Artık. Uzak git şimdi. Ve kız arkadaşına. Ona bir hediye aldığını söyle. Mi? Hadi.
19: Hala yapacak işimiz var.
18: Hadi git artık. Ona hediyesinden bahset. Çok sevdiğimiz o muazzam motora gelecek olursak. Bana kızmayın çünkü aslında henüz işimi bitirmedim. Tamam mı? 300 sterlin. O işten 100 sterlin kar ettik değil mi?
19: Evet, fena sayılmaz öyle değil
18: ben
19: mi?
18: Ben etmedim çünkü onun kalacak yer masrafını ödedim. O yüzden elime bir şey geçmedi. Ama ortak kasamıza evet. 100 sterlin koyduk.
19: Evet, güzel.
18: Motorun maliyetinde devede kulak kalır ama aynı zamanda şu motora bir alıcı bulmamız belli ki biraz zaman alacak. O yüzden aceleye getirmek istemedim.
19: Evet evet.
21: Tamam.
0: Zor iş.
21: Yani diyorsun ki bu alet geçici bir süre.
18: Hayır hayır.
21: Depoya kalıyor.
18: Evet, geçici olacak ama sanırım bu hafta sonu ve diğer birkaç hafta sonu ona binmek zorunda kalacağım. Sonra harika bir fiyata satacağız. Söz veriyorum.
19: Tamam, olur.
18: O zamana kadar motor benimdir.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
17: Bu bir Lotus çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Ben Chris.
16: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en güzel kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde aman tanrım, ülkenin bir ucundan diğerine gidiyoruz. Bunun için her yere gidiyorum. Geleneksel yemek peşindeyiz. Tahmin ettiğimin tam tersi oldu. New Jersey'de sahilde barbekü. Bana şortumu çıkarttırıp elbise giydireceksin. Kaliforniya kıyısında ev yapımı yemekler. Öğret bana bilge insan. Ve Orta Batı'da sıkı bir lokanta. Ohio'da gitmeye değmeyecek bir yer bilmiyorum. Lezzetli Ege yemekleri. Lezzet diyarına yarasa işareti gönderdim. Hem de tatlıya kadar. Şüphesiz yediğim en iyi cheesecake'lerden. Çok çok çok lezzetli şeyler. Evet, 3 kat lezzetli.

0: Columbus, Ohio'dayım. İyi dostum Caesars Entertainment Başkanı Anthony Carano yanımda. Ne demiştim?
1: Yolda ne yiyoruz'a götüreceğine söz verdin.
0: Kesinlikle. Şimdi soru şu. Seni nereye götürsem? Bugün Anthony seni bir Yunan lokantasına götürüyorum. Harika şeyler yiyip güzel bir hikaye dinleyeceksin. Karakterli bir insanla karşılaşacaksın. İşte aradığımız yer. Tommy's Diner.
2: Köfteli sandviç ve iki özel cheesecake hazır.
3: Tommy ise gelmeyi seviyorum. Atmosferi çok güzel.
4: Herkesin hoş karşılandığı bir yer.
2: Fransız tostları hazır.
5: Bunun gibisi yok. Böylesini yemedim.
0: Bu kahvaltı ve öğle yemeği mekanı Papas ailesinin 30 yılı aşkın süredir Amerikan ve Ege klasiklerini sunduğu yer. Gerçekten adın Tommy mi?
3: Evet, yani Yunanca adı Athanasius.
0: Yunan mısınız?
3: Evet.
0: Yunanistan'daydınız.
4: Orada doğdum. 3 yaşındayken ayrıldım.
0: Ama buraya geldiniz. Orada mı tanıştınız?
4: Evet.
0: Bu işe ne zaman girdiniz?
2: 7 yaşındayken açtık.
0: Bu lokantada mı başladı?
2: Bu binada, evet. Mazisi uzun.
0: Bugün ne yapacağız?
2: Yunan pastisi yiyoruz.
3: Yunan pastisiyosu. Kesinlikle harika bir yemek.
4: Muhteşem bir yemek. Et, peynir ve beşamel soslu makarna.
0: Pastisiyo yedin mi hiç mi?
1: Hayır.
0: Yunan erişte lazanyası.
2: Önce eti soğanla kavuracağız.
0: Yemek yapmayı annen mi yoksa babam mı öğretti?
2: Annem burada öğretti. Babam da mutfağı öğretti.
0: Sıcak hattında çalıştın mı?
1: Çalıştım. Kızartma bölümünde başlayıp ızgara, pizza fırını hepsini yaptım.
0: Pizza pişirebilirsin.
1: Pizza yapabilirim.
2: Sonraki adımda fermente üzüm, domates sosu, tuz, karabiber, kahverengi karanfil, granül sarımsak, tarçın, taze sarımsak.
0: Ve sonra beşamel mi?
2: Rox ısıtacağız ve sonra sütü ekleyeceğiz. Biraz muskat, biraz biber, tuz. Orada romano ve rendelenmiş parmesan peyniri var.
0: Tamam.
2: Yumurtalar sürekli karıştırmak gerekiyor.
0: Hazırlama zamanı.
1: Hazırım.
2: Tamam.
1: Hadi.
2: Tereyağı, peynir, karabiber, tuz ve sonra yumurta.
0: Tamam.
2: Önce bir kat makarna koyacağız. Biraz beşamel döküp düzeltiyoruz.
0: Bütün et karışımı tek
2: seferde. Eti döküp kalan makarnayı ve beşamel sosunu dökeceğiz.
0: Şuna bak. Bu işte geleceğin var sanki senin.
2: Düzleştirelim. Peynir. Tarçın eklemen gerek.
0: Bunu sen yapın.
2: Tereyağı.
0: Hangi sıcaklıkta pişiyor?
2: 175 derecede 45 dakika ile 1 saat. Üstünün kahverengi olmasını istiyoruz.
0: Muhteşem.
1: Oh evet.
0: Etin, soğanın, sarımsağın kokusu geldi.
1: Ve tarçın.
0: Kokusu da geliyor.
1: İlk deneme. Lezzetli bir et. Sonunda da tarçın geliyor.
0: Çok pastisyo yedim. Bunun dengesi harika. Fazla tuzlu değil, beşamel sosu fazla değil, et fazla değil. Eriştenin kıvamı iyi. Çok lezzetli.
4: Patatesi kesiyorum.
3: Lazanya'ya Yunan lezzetini katış şekline bayıldım. Makarna çok yumuşaktı. Et iyi pişmişti ama fazla pişmemişti.
4: Mükemmel.
0: Tezgahta mı oturuyorsunuz yoksa masada?
4: Tezgahta. Etrafı izleyebiliyorum ve konuşmayı seviyorum.
3: George ne düşünüyorsun?
5: Bayıldım.
2: Yıllar boyunca yapılan sohbetler ve insanların tezgahtan kurdukları dostluklar muhteşem.
0: Bayıldım.
6: Kahvaltılık burger.
7: 20 yıldır buraya geliyorum. İyi bir lokanta. Porsiyonlar da iyi.
3: Ama tatlı için yer ayırın.
2: Baklavalı cheesecake geliyor.
4: Baklavalı cheesecake enfes.
7: Sanki cheesecake'in üzerine baklava koymuşlar gibi.
2: Baklavalı cheesecake yapalım.
0: Tamam.
2: Baklavası bizde.
0: Baklavalı
2: cheesecake.
0: Baklavalı cheesecake. Bu normal değil.
2: Hayır, normal değil. Önce sosu yapalım. Su, bal ve şekerimiz.
0: Tamam.
2: 25 dakika kısıkta pişecek. Sonra tarçın ve kavrulmuş fındıklar ekleyip şuruba bulayacağız.
0: Anthony'den kalırsa tabii.
2: Cheesecake'in iç harcını yapacağız.
0: Tamam.
2: Krema peyniri, şeker, vanilya. Yumuşayana kadar çırpıyoruz. Yumurtaları tek tek eklemek önemli.
0: Anladım.
2: Karıştıralım. Son olarak ekşi krema. Şimdi cheesecake yapalım.
0: Görelim.
2: Yufka hamuruyla başlayıp tereyağı ile ıslatıp katlayacağız. Yine tereyağı.
0: Bunun tamamını kaplayacağız.
2: Fındık.
0: Tamam.
2: En alta serpin.
0: Tamam.
2: Karışımın yarısını koy, kalan fındıkları ekle, sosun kalanını ekle. Yufka hamurunu üstüne örtüyoruz. Yine tereyağı, birkaç kat daha yufka, içeri katlıyoruz.
0: Düğün pastası yapmak bu kadar sürmez.
2: Ve?
0: Yine tereyağı.
2: Yine tereyağı. Deliyoruz.
0: Üstüne fındık yok mu?
2: Üstüne fındık koyacağız.
0: Hepsini kullandık
2: zaten. Hayır, başka var. İyi yordun, hepsini çıkarmadım.
0: Ha, demek öyle. Anthony, hadi bakalım.
2: Fırına atıyoruz.
1: Şuna bakın.
0: Görünüşünün yarısı kadar lezzetliyse.
2: Daha lezzetli.
1: Çıtırtıyı dinle. Güzel kokuyor.
0: Bu onun parfümü. Şuna bakın.
1: Evet.
2: Şurup. Güzel tamam. Görünsün diye. Bunda asla terslik olmaz.
1: Gayın yerine geçelim.
0: Aman tanrım. Vay canına.
1: Harika çıtırtı, lezzeti olağanüstü, harika.
0: Lezzet diyarına yarasa işareti yolluyorum. Ohio'da bunu yemek için araba kullanmaya değer bence.
1: Katmanları çok farklı. Çiğnenebilirliği, çıtırlığı, çok lezzetli.
0: Çok derin bir lezzeti var. Hafif ekşi, ekşi kremayı sevdim. Tommy'nin baklavalı cheesecake evi. İnsanlar sıraya girer. Bu tartışmasız şimdiye kadar yediğim en iyi cheesecake'lerden.
6: İşte baklavalı cheesecake'iniz, afiyet olsun.
7: Üzerindeki baklavanın gevrekliği inanılmaz. Çok iyi.
3: Çok kremalı, tatlı, lezzetli.
0: Tuzlu, ekşi.
8: Evet, doğru.
0: Bu cheesecake yasa dışı olmalı.
9: Waffle'lar bir dakikaya hazır.
3: Tipik lokanta yemeği değil, eski usul ev yemekleri.
0: Bu adamı Vegas'tan Columbus'a kadar getirip ya hep ya hiç anlayışını temsil eden bir şeyi sunmak zorunda kalmam çok komik doğrusu. Çok iyi.
9: Teşekkür ederim.
0: Grover Beach, Kaliforniya'dayım. Burası Pismo Beach'in 1,5 kilometre güneyinde. Kum tepeleri için herkesin gittiği yer. Bugün kum tepelerine gitmiyoruz. Onun için gelmedim. Burada günlük yemekleri alıp tabiri caizse 2.0 versiyonuna taşıyan karı koca restoranını incelemek için geldim. İşte aradığım yer. Spoon Trade.
10: Tavuk ve waffle hazır.
9: İnsanları çok şaşırtıyor.
10: Vegantika.
11: Geleneksel dokunuşla hazırlanan yemek.
6: Taze ve yerel kaynaklı.
0: Çok sahil kasabası gördüm. Bu tarz restoranlar her yerde bulunmuyor.
6: Katılıyorum.
10: Şu tartarı bitirin, onu kaldırın.
0: Çünkü Jacob ve Brooke sahile dönmeden önce San Francisco'da geçirdikleri sürede gurme lezzetler keşfetmişler.
10: 20 yılı aşkın süredir bu sektördeyiz. Memleketimize döndük ve ortak deneyimimizin bir ifadesi olan restoran açtık.
0: Neden Spoon Trade?
10: Kaşıkla yiyip hikaye paylaşıyoruz.
6: Bence bu bizi bir araya getiren tek araç.
0: Kaşık oldukça evrensel
6: evet.
0: Bir şey. Herkes kaşık
6: yemek
0: kullanır.
6: Zamanı.
10: Kesinlikle.
6: Tavuk ve mantı.
7: Favorilerimden birkaçı var. Bunlardan biri tavuk ve mantı. Sarımsaklı rezene tavuk sosisi.
12: Tavuk ve mantıya bakışınızı tamamen değiştiriyor.
0: Neyle başlıyoruz?
10: Tavuk suyu. Kavrulmuş tavuk kemikleri, havuç, kereviz, soğan, biberiye, kekik, sarımsak, karabiber ve defne yaprağı ekliyoruz. Suyla dolduruyoruz. 12 saat kısık ateşte pişiriyoruz ve süzüyoruz. Tavuk suyunu hazırlayacağız. Tereyağını eritiyoruz, ince doğranmış sarımsak ekliyoruz. Üzerine un ve bol karabiber.
0: Taze çekilmiş.
10: Her zaman. Tavuk suyu. Kaynatıyoruz. Tuz atıyoruz.
0: Sırada ne var?
10: Tavuk sosisi.
0: Köfte yapacağız.
10: Hı-hı. Bir bulamaç hazırlayacağız. Sosumuz, tuz, kavrulmuş karabiber, biberiye, rezene.
0: Anladım.
10: Taze sarımsak ve buz koyuyoruz.
0: Tamam, çalıştır.
10: Tamam, hazır. Karıştırmaya hazırız.
0: Makinede karıştıracaksın.
10: Tavuğu püre haline getiriyoruz. Sonra sosumuzu ekliyoruz. Sarımsak, rezene. İyice karıştırıyoruz. Ve fırında pişireceğiz. 220 derecede 6 dakika.
0: Sonraki adım ne?
10: Mantı 2.0.
0: Görelim.
10: Un, kabartma tozu, kabartma sodası, şeker, tuz. Hızlıca karıştırıyoruz. İçine tereyağı ekleyelim ve soğuk aç hazırlayacağız. Sosumuz, tuz, kavrulmuş karabiber, biberiye, rezene.
0: Anladım.
10: Taze sarımsak ve buz koyuyoruz.
0: Tamam, çalıştır.
10: Tamam, hazır. Karıştırmaya hazırız.
0: Makinede karıştıracaksın.
10: Tavuğu püre haline getiriyoruz. Sonra sosumuzu ekliyoruz. Sarımsak, rezene. İyice karıştırıyoruz. Ve fırında pişireceğiz. 220 derecede 6 dakika.
0: Sonraki adım ne?
10: Mantı.

0: Pişme sıcaklığı ne peki?
1: 190 derecede 15 dakika.
0: Hadi başlayalım.
1: Sıcak et suyu, köfteler, sosis, Brüksel lahanası ve bal kabağını kısık ateşte kaynatıyoruz. Yunan kekiği.
0: Tamam, şuna bak.
1: Biraz zeytinyağı.
0: Tamam.
1: Üzerine deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber ve biraz taze kıyılmış maydanoz serpelim.
0: Bu bir sanat eseri. Et suyu gerçekten şefin yeteneğini ölçen bir şeydir. Yumuşak köfteler her lokma hak ettiği saygıyı görmeli. Muhtemelen şimdiye kadar yediğim en üst düzey tavuklu köfte olabilir. Uyarı, yiyeceğiniz yemek tavuklu hamur köftesi hakkındaki tüm düşüncelerinizi alt üst edebilir.
1: Köfteler hazırlanıyor.
2: Rezene, köfte, tavuk gerçekten çok lezzetli.
3: Muhteşem.
0: İçinde boğuluyordum.
4: İçi yumuşak ve kabarık, dışı hafif çıtır oluyor.
0: Bu ikisi çılgın, yaratıcı.
5: Hepsi birden.
6: Gerçekten yaratıcı.
5: Çok yaratıcı.
1: Tikka sosu geliyor.
0: Bu kaşıklar nereden geliyor?
7: İnsanlar getirmeye başladılar ve...
1: Büyük annenin bebek
7: benim
1: kaşığı.
7: Benim de bebek kaşıklarım
1: Dünya
7: var.
1: Dünya fuarı kaşığı.
4: Evde olma hissi veriyor ve yemekler size hoş geldiniz diyor.
0: Sırada ne var?
1: Güzelce kızarmış salam.
0: Salamlı sandviç. Hiçbir yere gitmeyin. Grover Beach'te takılıyoruz. Gizmo'da değil. Az önce söyledi. Görüşürüz.
1: Bayıldım.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
9: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Aşkı?
1: Tam da leyslik.
0: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
5: Evet, devam ediyoruz. Grover Beach'teyiz. Burası The Spoon Trade. Soyadı Town, orta adı da tabii ki ikisi bir arada.
6: Lezzet.
5: Lezzet tabii ki. Jacob Lezzet Diyarı.
6: Tereyağlı brioche ızgaraya gidiyor.
7: Jack'in yemekleri sıcak kucaklama gibi yemek sevenlere hitap ediyor.
6: Bologna pişiyor.
8: Bologna sandviçleri, brioche ekmeğinden Bologna'ya kadar bir sanat eseri.
9: İnanılmaz.
6: Bologna 2.0. Bir kür yapacağız. Biraz su, akçaağaç şurubu, tuz, biraz da kürleme tuzu.
5: Anladım. Ve etimiz var mı?
6: Yeterli yağ içeriyor. Ama bu yetmez. Biraz daha yağ ekleyeceğiz.
5: Nereden aldın bu sırt yağını?

0: Tamamen sırt yağı.
1: Yağ koyacağını söylemedi. Daha önce içinde yoktu. Çok sayıda insan geliyor. Burada yaşayan birçok insan var. İçeri girdiklerinde ve salamlı sandviçim var dediğinizde anlıyorlar mı? Yoksa sadece menüde varsa mı anlıyorlar? Yani bir arkadaşım var. Dustin Velette. Hillsborough'da Bağ bölgesinde restoranı var. Onun Matheson adında restoranına gittiğimde menüyü okudum ve şöyle dedim. Bakayım. Kızarmış tavuk.
0: Tamam.
1: Pekala. Sanırım eşim sipariş etti. Gelen şey kızarmış tavuğun ötesindeydi. Yani insanlar sizi, Şef Jacob'ı tanıyorlar mı? Menüye koyduğunuz şeyin aslında bir şekilde ne bileyim...
0: Doğru. Ve oraya götürmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar menüyü okuyup marketten alınmış bir ürün olduğunu varsayıyorlar.
1: Anladım.
0: Ve sorduklarında salamı, ekmeği, Amerikan peynirini, turşuyu, sosu, her şeyi kendimizin yaptığını öğreniyorlar. Ve buna bayılıyorlar.
1: Ben şimdiden acıktım.
0: Bu bir saat kürlenecek. Bunu iri öğütüyoruz ve sonra salam baharatlarımızı ekliyoruz. Süt tozu, muskat, beyaz biber, kişniş, yeni bahar, sarımsak tozu ve füme paprika.
1: Anladım.
0: Karıştırırken içine buz ekleyeceğiz. Ne kadar soğuk o kadar iyi. Olabildiğince hava dolu olmalı. Mini doldurucumuz burada.
1: Bir saniye, bu plastik bir poşet. Bunu görmemiştim.
0: Sıkıca bağlıyoruz.
1: Tekniğe bak.
0: 80 derecede kaynatacağız. Ve buz banyosuna koymadan önce 2 saat pişmesini bekleyeceğiz.
1: Amerikan peynirli mi olacak?
0: Evet.
1: Onu da yaptığınızı söyleme.
0: Biz yapıyoruz.
1: Öğret bana bilge insan.
0: Hemen. Ocağa süt koyup kaynamasını bekliyorum. Sodyum sitrat ekleyelim.
1: Tamam.
0: Ocağı kapatın. Biraz jelatin ekleyin. Peynir karışımımızı yapıyoruz. Rendelenmiş çedar peyniri, biraz süt tozu, tuz ve füme kırmızı biber.
1: Tamam.
0: Kremalı tart. Robota koyalım. Üzerine sıcak süt ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çalıştıralım. Bunu tekrar ocağa alın. İyice ısıtıp kalıplara dökün. Soğutunca sertleşecektir.
1: Başka ne yapacağız?
0: Biliyor.
1: Şaşırdık mı?
0: Süt, oda sıcaklığında yumurta, Utah'tan organik un, maya, şeker ve biraz tuz. 4 dakika karıştırıp tereyağı ekleyin. Bir kez mayalandırın, porsiyonlayın, tekrar mayalandırın. Yumurta sarısı sürün, 10 dakika kadar pişirin. Güzel bir şey çıkacaktır.
1: Ve Dijonese sosu yapacağız.
0: Yumurta sarısı, limon suyu, sarımsak, Dijon hardalı, tuz. Miksere koyun. Pirinç kepiği yağımızı da içine koyup karıştırın. Dijonese.
1: Bologna salamımız hazır, soğudu.
0: Güzel kalın dilimler, tereyağı. Hepsini düz ızgaraya atalım. Ekmeği yerleştirin, çıtır çıtır olsun ve başlıyoruz. Amerikan peyniri. Biraz pişiriyoruz. Ekmeğin üzerine Dijonese sosu. 4 dilim bologna, erimiş peynir, biraz daha sos. Basit ve zarif. Afiyet olsun.
1: Nasıl ya? Bologna ve peyniri meşrulaştırdınız. Salamın dokusu olağanüstü. Biraz pürüzlü. Peynir ipek gibi, krema gibi. Brioche ekmeği mükemmel. Oscar adında biri seni arıyor ama...
0: Salamımın bir adı var ve o da Jacob.
1: Bunun için her yerden gelinir.
2: Salamlı sandviçimiz.
3: Gerçekten çok lezzetli bir et yiyorsunuz ve üzerindeki erimiş peynirle gerçekten harika.
2: Yumuşak, dokuları farklı ve lezzetli.
4: Beni çocukluğuma götürüyor.
1: Salam ve peyniri yedin mi?
4: Evet.
1: Bak beni. Bol peynirli salamları var.
0: Ördek konfitli erişte çorbası.
2: Burada yemediyseniz mutlaka denemelisiniz.
1: Herkes için öyle geleneksel bir yer gibi görünüyor. Ama menüde deneyimleyeceğiniz şeyler bol yıldızlı restoranlara layık.
0: Teşekkür ederim.
1: Lezzet. Onu artık böyle diyoruz. My town. New York şehrinden bir saat mesafede ve plaja birkaç blok ötede Asbury Park, New Jersey'de bir barbekü mekanı. Adam teknoloji içindeymiş, barbekü seviyormuş, bahçede yaparken bir gün mekan açmaya karar vermiş. Hikaye burada bitmiyor. Hayır, lezzet diyarı sakinleri bu mekanı akıl etmiş. Evet, Guy Fieri lezzet ordusu. Ve buranın harika olduğunu söylediler.
5: Merhaba Guy. New Jersey'deki Mutiny Barbecue Company'deyiz. Harika bir barbekü.
1: Bak, bassam ölürüm. İşte Mutiny Barbecue Company.
6: Masa 5, brisket ve patates salatası.
2: Burası çok otantik.
6: Hindi pastırması ve doğunun canavarı.
7: Çevredeki en iyi barbekü mekanı.
1: Hepsi de mangalın başına geçmek için her şeyi riske atan, Tom Dabney'den gelen Carolina ve Texas tarzı.
6: Kurumda çalışıyordum. Garaj girişinde başladım ve bir işletme kurdum. Hayalim bu programda yer alabilecek bir yerdi.
1: Bugün piyangoyu kazandım.
6: Harika bir duygu.
1: Ne yapıyoruz söyle.
6: Kızarmış tavuk butlu sandviç.
8: Buyurun, füme kızarmış butunuz.
9: Füme kızarmış but menüdeki en sevdiğim şey, sosuna bayılıyorum.
2: Ve ev yapımı turşulu.

0: Pyramid Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde harika lezzetlerin peşindeyiz. Et lokum gibiymiş. Üstelik şahane insanlar yapıyor. Şairmişsin de haberin yokmuş.
1: Bilmiyordum.
0: Indianapolis'te ruh sahibi yemekler var. Deneyimlenmesi gereken bir yer burası. Boston yakınlarında lezzet patlaması. Tam istediğin gibi pişirebileceğin, aradığın her şey burada. İnanılmaz bir şey bu. Point Pleasant Beach, New Jersey. İşte budur aradığım lokma.
2: Çok iyiymiş.
0: Queens'ten kopup gelen koca bir Latin dünyası.
1: Bu işe cebimizde bir dolar, içimizde bir hayalle başladık.
2: Ağzına sağlık.
0: Harika bir adamsın. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Hunter New Jersey Point Pleasant Beach Days Hunter. Ben Jersey deyince aklına ilk ne tür yemek
1: geliyor? Tabii ki pizza.
0: Tamam, bu sefer farklı bir şey. Latin yemekleri.
1: Yani Dominik, Meksika, Porto Rico mutfağı gibi mi?
0: Peki ya hepsi bir aradaysa?
1: Nasıl yani? Latin füzyon mutfağı mı?
0: Bir dakika, sen buraya daha önce geldin mi? Hunter burası. Heights 167. Bana buraya geldiğini hiç söylemedin.
2: Kolombiya usulü chorizo.
3: Buraya her geldiğinizde adeta dünyayı dolaşıyorsunuz.
4: Orta ve Güney Amerika'nın tüm lezzetleri burada.
2: Peru usulü karides hazır.
5: Lezzetler tavan yapmış durumda.
6: Eric de harika bir
0: İşini
6: insan.
0: İşini büyük bir tutkuyla yapıyor.
7: Yemek yürekten yapılınca lezzeti de bir başka boyuta taşınıyor.
0: Tüm bu sevginin arkasında Queens'ten gelip eski mahallesinin o çok kültürlü yapısını yaşatmak için burayı açan şef ve mekan sahibi Eric var.
2: Adını Jackson Heist'tan alıyor. 167 ise orada konuşulan dil sayısı. Biz de bu sayıları isme dahil ettik.
0: Aha.
2: Bu dahiyane bir şey diye düşündüm.
0: Çağırmışsın da haberin mi yok mu?
2: Evet, hiç haberim yoktu.
0: Haberim yoktu diyor.
2: Bu tarz yemekleri çok özlemiştim.
0: Çocukluğunun o güzel yemekleri.
2: Kesinlikle. Üçüncü masaya bir paparayana.
8: Bugün paparayana yedim. Aslında bol yağda kızarmış patates. İçinde nefis baharatlı kıyması var. Üzerine de o sihirli yeşil sostan gezdiriyorlar.
0: Kaç farklı ülkenin yemeğini yapıyorsunuz burada?
2: Brezilya, Peru, Kolombiya, Dominik mutfağımız var. Küba demiş miydim? Meksika, Porto Rico ve tabii Brezilya. Toplamda
0: 18 falan.
2: Evet, evet doğrudur.
1: Evet. Ha,
0: matematik
1: doğru,
0: değil.
1: Evet, doğru.
0: Tamam güzel. Meksika yemekleri acı. Aralarında tek acı olan da o.
2: Evet.
1: Peru yemeklerinde pek acı olmaz aslında.
2: Evet. Bolca lezzet, çeşitli çok baharatlar lezzetli. Ve taze
0: Küba,
2: tabii yeşillikler.
0: Brezilya yemeği dendiğinde insanlar Latin mutfağı olduğu için hemen acı olacağını düşünüyor ama öyle değil.
2: Kesinlikle.
0: Guatemala yemekleri de acı değil. Asıl acı olan Meksika mutfağı.
2: Doğru.
0: Peki bunun içindeki neyin nesi?
2: Şimdi paparayana'nın içine koyacağımız kıymalı harç için picadillo sosunu hazırlayacağız.
0: Chipotle ve adobo mu?
2: Evet. Soğan, domates, taze sarımsak.
0: Tuz.
2: Karabiber, taze kimyon.
0: Kimyon tohumu.
2: Ve su. Hepsini blender geçiriyoruz ama çok fazla değil. Acı yemekleri pek sevmem.
0: Diğer Meksikalılar acı sevmediğini sakın söyleme.
2: Biliyorum biliyorum. İnsanlar artık Meksikalı olmadığımdan şüpheleniyor. Hadi iç harcı yapalım. Yağ ve soğan.
0: Kıyma.
2: Evet, picadillo sosu.
0: Sazon baharatı. Şimdi pişmeye bırakıyoruz.
2: Soğumaya bırakacağız. Sonra da patates kroket için hazır olacak.
0: Patates püresi.
2: Yumurta ekliyoruz.
0: Malzemeleri birbirine tutturur.
2: Tuz, biraz biber. Şöyle güzel bir top yapıyoruz. Ortasına bir delik açıp picadillo harcı ve peynirle dolduruyoruz.
0: Meksikanın mozzarella.
2: Evet. Kıvamı daha sıkı olsun diye dolapta bekletiyoruz. Sonra da hazırladığımız sosa buluyoruz. Un, su, yumurta, karabiber. Güzel bir renk versin diye de biraz sazon baharatı.
1: Çok iyi.
0: Çöp şiş saplıyoruz.
2: Sonra da sosa iyice buluyoruz.
0: Atırıp çıkarmaktan daha iyi. Ve sonra kızartıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Kenarda bekleyecek.
2: Şimdi de sihirli yeşil sosumuzu yapıyoruz. Mayonez, kişniş, jalapeno biberi, sarımsak tozu. Bu da...
1: Portakallı gazı.

0: Hayır, ahi amarillo ezmesi.
1: Ahi ama AJI diye yazılıyor.
0: Karabiber, tuz, zeytinyağı ve taze sıkılmış misket limonu.
1: Blender'dan geçiyorum.
0: Kroketlerimiz kızardı.
2: Ya şunların güzelliğine bak.
0: Üzerine biraz yeşil sos.
1: İşte şuna baksana. Aradığım lokma bu.
0: Afiyet olsun.
2: Sonradan hafif bir acı geliyor.
0: Evet, sonradan geliyor.
2: Rahatsız etmiyor mu?
1: Dışındaki sos beklemediğim ilginç bir doku katmış.
2: O çıtırlığı alıyorsun ama yerken dağılıp gitmiyor.
0: Çıtırtıyı buradan duydum.
1: Dikkat ediyor, nefis. İçindeki o haka peyniri zaten şart. Krema gibi pürüzsüz patates püresi ve
2: sos gerçekten de sihirli.
1: Harika.
2: Kesinlikle.
0: Papa Reyna birazdan hazır.
3: O kıymada özel bir baharat var. Tek kelimeyle olağanüstü.
4: O sihirli yeşil sosu şişeyle kafama dikebilirim.
1: Bu Landmark Hospitality Group'tan dostum Tom. Papaz Reyana'sı nasıl buldun söyle.
5: Şu konuşmayı bitirip tabağımdakileri mideye indirmek için sabırsızlanıyorum.
1: Okumuş adam tabii. Gay masamdan defol yemek yiyeceğim diyemiyor.
0: Briarolar hazır.
4: Burada her şeyi tek başına nasıl yapıyor hayret ediyorum.
3: Buraya bu mekanı açtılar ve tüm mahalle onlara sonuna kadar sahip çıktı.
1: Üstelik her şey Eric'ten ibaret değil. Çünkü dükkanı babası ve merhum annesine ait olan restoranın hemen yanına taşımış. Eric'in babası, memnun olun. Durumun ne kadar zor olduğunu tahmin ediyorum. Fotoğraftaki eşiniz galiba. Ben de babamı yakın zamanda kaybettim. Eminim bir yerlerden bizi izliyor ve destek oluyorlardır. Peki bu ülkede başarılı olmanızı sağlayan şey neydi?
6: Çok çalışmak. Sıfırdan başladığımız kesin.
0: Her şeyi ondan öğrendim. Ben de kendi kendime neden olmasın. Aynı işi ben de burada yapmalıyım dedim. Yedinci masanın birya tabağı hazır.
3: Birya tabağında dana kaburga ve döş eti var. Yanında da pilav ve fasulye ile servis ediliyor.
0: Bugün menümüzde Heiss usulü birya tabağımız var. Şimdi birya sosunu hazırlıyoruz. Biraz yağ ve soğan.
2: Bu tariflerin çoğunu annenden mi aldın?
0: Evet, kokusu gelmeye başladığı an insan bir hoş oluyor. Gözünün önünden her şey film şeridi gibi geçiyor. Kurutulmuş enço ve guajillo biberleri, biraz da sarımsak.
2: Öksürtüp ağlatmaya
0: i̇şte
2: başlıyor
0: o zaman
2: mu?
0: Bir sonraki aşamaya hazır olduğunu anlıyorum.
1: Roma domatesi.
0: Kendini salmaya, erimeye başlıyor.
1: Mutfak aleminde püre kıvamı diyoruz.
2: Evet, öyle.
0: Tarçın, kekik, tane karabiber, yeni bahar, kimyon, dağ kekiği, defne yaprağı ve sirke.
1: Sirke ve biraz da su.
0: Bunu yaklaşık 2 saat kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Şimdi de dana bir yamızı yapacağız. Su, tuz ve dana döş.
1: Tamam.
0: Sosu da ekliyoruz.
1: Tabii, kemikli dana kaburga. Bu şekilde birkaç saat pişecek.
0: Pişince eti çıkarıyoruz. Kalan et suyunu süzüp etleri de bir güzel kesiyoruz.
1: Sırada ne var şimdi?
0: Pilav ve fasulye, sıvı yağ, soğanları ve kapya biberleri ekliyoruz. Kokusu çıkmaya başlıyor. Domates sosu, biraz da tavuk suyu.
1: Şöyle azıcık.
0: Sarımsak ve biraz sazon baharatı.
2: Sazon baharatına bayılırım.
0: Tuz ve adobo baharatı. Kekik ve karabiber. Sonra da pirincimizi ekliyoruz.
1: Kısık ateşte kaynıyor.
0: 20 dakika demlenmeye bırakacağız. Sonra bezelye ve mısırımızı ekleyeceğiz.
1: Peki fasulye nasıl yapılıyor?
0: Biraz yağ, biber, soğan ve sarımsak. Tamam. Kokusu gelmeye başlayınca domates sosunu, kekiği ve suyla birlikte barbunya fasulyelerini ekliyoruz. Sonra da kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz.
1: Benim bildiğim biri ya tiftiklenip tortillaya sarılarak yenir. Bu hangi yörenin usulü?
0: Jackson Heights usulü. Tamamen benim uydurmam.
2: Tamam.
1: Et suyu, pilav ve fasulye. Çok güzel.
2: Fasulye efsane olmuş.
1: Mısırın pilava kattığı o hafif dokunuş muazzam.
2: Evet, çok güzel bir tatlılık
0: beğendiniz
2: vermiş.
0: Mi?
1: Dana döş. İşte bu da etin kendi sosu. Resmen ağızda dağılıyorum.
2: Et suyu da nefis olmuş. Çok beğendim.
7: Et resmen ölüyü diriltir.
4: Fasulyesi inanılmaz lezzetli. Pilavı da tam kıvamında.
8: Burada kötü diyebileceğiniz tek bir şey bile yok.
0: Tabaklar masaya gittiği an insanların o şaşkınlığını duymak yetiyor. Cebimizde bir dolar, içimizde bir hayalle başladığımız iş işte bu.
1: Harika bir adamsın.
2: Ağzına sağlık.
1: Efsanesin. Yolunuz düşerse buraya uğrayın.
0: Teşekkür ederim.
2: Sağlık, çok
0: sağ ol dostum.
1: Dürüst olmak gerekirse Boston'da araba kullanmak hiç kolay değil.
9: O yüzden sana direksiyonu bana bırak dedim.
1: Chef Mingsai'nin arabamı sürmesine izin ver. Neyse. Neredeyiz biz?
9: Cambridge'deki Central Meydanı'ndayız. Şu tarafta MIT var. Hemen burada da Harvard var.
1: İkisine de gittim. Gerçi sadece gezi turuydu ama sonuçta ayak bastım. Nereye gidiyoruz?
9: Çok sevdiğim dostum Ken Oranger'ın yanına.
1: Bu adama bayılıyorum. İşte Little Donkey. Buraya geleceğimizi söylemedin.
10: Ördek kanatları servisi hazır.
11: Ken Oranger'ın Boston bölgesinde bir sürü restoranı var. Little Donkey benim favorilerimden biri.
12: Kuzu etli sandviçler.
1: Little Donkey'yi bu kadar özel kılan.
12: Bence eğlenceli olmaları.
1: Kenny ve ekibinin canını isterse onu yapıyor.
11: İnsanı çeken şey bu.
13: Dünyanın dört bir yanından klasik lezzetleri alıp küçük bir dokunuş katıyorlar.
11: Asya, Meksika, İtalyan mutfağı.
14: Enginlerin son dokunuşunu yapıyorum.
1: Ne zamandır tanışıyorsunuz?
9: 25 yıldır.
1: Donkey ne zamandır açık?
10: 8 yıl oldu.
1: Açarken ilham kaynağınız neydi?
10: Misafirlerimiz için her türlü yemeği yaparız. Burada kural yok. Canım istiridye servis etmek istiyorsa ederim. Yanına da kurabiye hamurlu dondurma koyarım.
1: Şefiniz bu duruma kesin bayılıyordur.
10: Daryl dünyayı gezdi, elinden her iş gelir.
1: Bugün ne pişireceğiz?
10: Mantı yapıyoruz yani, kıymalı ve kuzu etli küçük hamur dolgularından. İstanbul'un meşhur bir sokak lezzeti.
3: Tüm gün bedava mantı. Üzerinde hafif bir sos var. Biraz acısı, bolca da lezzeti var.
10: İlk olarak Halep biberi yağı yapacağız. Sıvı yağ, sarımsak ve Halep biberi. Meksika biberine benziyor ama bence tadı çok daha zengin ve katmanlı.
9: Kore'nin pul biberi
1: peki
9: gibi desene.
1: Peki bu mantının içine ne konuyor?
10: Kuzu eti olabiliyor.
1: Her kültürün kendine has bir mantısı, böreği ya da hamur dolgusu var.
10: Tabii ilk bulanlar Çinlilerdi. Ming'in yanında nasıl tartışmaya bile gerek yok. Dana eti, Halep biberi yağı, rendelenmiş soğan, maydanoz ve toz kimyon.
9: Onu da biz icat ettik.
10: Toz kişniş. Tuz.
1: Taze çekilmiş karabiber. Bunu güzelce bir karıştırıyoruz.
10: Sırada mantı hamurumuz var.
1: Hamuru da mı kendimiz açacağız?
10: Tabii ki.
1: Çalışkan çocuk işte.
10: Un, tuz, üzerine yumurtaları ve suyu ekliyoruz. Hamur toparlandıktan sonra bir güzel yoğurup dinlenmeye bırakacağız. Sonra da makineden geçireceğiz. Şimdi bu wonton hamurumuzu alıyoruz.
9: İyi de buna wonton hamuru demen çok komik oldu.
10: Sen burada olmasan demezdim. Un serpiyoruz, merdaneyle açıyoruz. Şöyle bir geçir bakalım. Bir kez daha, ince olmasını istemiyoruz. Çünkü sokakta servis edilen cinsten bir
1: güzel
10: yemek.
1: Güzel kesici.
10: Kuzu ve dana eti karışımından alıp ortasına koyuyoruz.
1: Bir porsiyonda kaç tane oluyor?
10: 7 tane.
1: Minge mantı yok yani. Herkesi doyuracağız demedik mi?
9: Birinin de izlemesi gerek.
10: Kenarlarına parmağımızda biraz su sürüyoruz.
1: İşte bu. Bayağı zahmetli işmiş bu.
10: Şimdi de sarımsaklı yoğurt zamanı. Yoğurt, rendelenmiş sarımsak, tuz ve işte bu kadar.
1: Sonra?
10: Halep usulü Boston sade yağı.
1: Bildiğimiz arıtılmış tereyağı.
9: Bayağı bolmuş.
1: Güzelce eritelim.
10: Halep biberi ve domates salçası. Baharatları kesinlikle biraz kavurmamız tamam. Gerekiyor. Salçanın o çiğ kokusu çıkana kadar. Şimdi mantımızı
1: bunlar
10: tabağa alabiliriz.
1: Bunlar tuzlu su da maaşlanıyor.
10: Evet. Şöyle tabağa alalım.
1: Biberli
10: küçük
1: sade yağı.
10: Bir tutam da tuz.
1: Kendi ağırlığım kadar yiyebilirim bundan.
9: Şahane görünüyor.
10: Ming, şu sarımsaklı yoğurttan gezdirmek
9: tabii
10: ister misin?
9: Tabii, şöyle dökelim.
10: Süslemek için de üzerine biraz daha Halep biberi.
9: Muhteşem oldu.
1: Al bakalım.
9: Sorun yok. Bende kaşık canım. Var. Şu sostan biraz daha almam gerek. Hamurun dokusuna bayıldım. Gerçek bir mantı gibi ama daha etli. Şey olmamasını sevdim.
10: Çıt kırıldım, narin bir şey
1: siz
10: değil.
1: Siz konuşun, dinleyin.
9: Evet.
10: Tam bir halk yemeği.
1: Yağdaki o biberin tanecikli dokusuna bayıldım ama asıl olay o sarımsaklı yoğurtta. Sıcağın üzerine gelen o soğuk yoğurdun krema gibi dokusu.
9: Vay canına, harika. Çok iyi.
3: Mantınız afiyet olsun.
13: Hamurun o hafif dişe dokunur kıvamı gerçekten çok iyi.
11: İçindeki kimyonun tadını alabildim. O yoğurt sosu da her şeyle nefis bir uyum yakalamış.
12: Sokak erişteniz hazır.
1: Burada programımızın iki efsane ismi bizimle. Mike City Diner'dan Jay ve market oyunlarındaki yarışmalardan, vakfımız için yaptığı gönüllü işlerden tanıdığımız kasap Bobby. Jay, menüyü nasıl tarif edersin?
15: Menüde her şeyden biraz var. İnanılmaz bir yer. Buranın her şeyine bayılıyorum.
10: Ming, ister misin?
9: Lütfen.
10: Aa, sana yok.
9: Biliyor musun, o kadar da iyi değilmiş. Biraz hamur kalmış sanki. İstemiyorum, hayır.
1: Resmen numara yapıyor. Little Donkey'deyiz. Yanımda Şef Ming ve Şef Kenny var. Ara sonrası buradayız. Hadi yemek pişirelim.
16: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: Ben Feyyaz.
22: Bu da Sarı Kola.
21: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
23: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
21: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
22: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
21: Değişemem ve değişebileceğime dair
23: inancım da yok.
21: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
24: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
25: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
24: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi fuzur
26: uyar. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
27: Bakın.
28: Sevgi.
0: sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi tam da leyslik.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
23: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsınız?
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizli nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Hoş geldiniz, devam ediyoruz. Şu anda yanımda iki efsane var. Benzersiz Şef Kenny ve tabii ki Şef Ming. Ve diyordun ki de canınız neyi nasıl pişirmek istiyorsa öyle pişiriyorsunuz. Tarz, yöntem size kaldı.
4: Kesinlikle öyle.
5: Yengeçli fırın makarna hazır, hemen götürün.
6: Bu içinde Kore pirinç keki olan tek bokili yengeçli fırın makarna. Harika.
3: Bu yemek baş şef Daryl'ın göz bebeği.
4: Evet öyle.
3: Hadi başlayalım o zaman.
4: Biraz soğan, kereviz sapı, havuç, kekik, maydanoz, tane karabiber, rezene tohumu, defne yaprağı, rezene, sarımsak, domates salçası ve su. Hepsini kaynatıyoruz, ardından süzüyoruz. Şimdi de peynir fondü yapacağız. Bu tamamen glutensiz bir fırın makarna. İçinde meyane yok. Bolca krema ve yeşil biber sosu.
3: Wow, şahane bir şey bu.
4: Çedar ve eritme peyniri.
3: Amerikan eritme peyniri hakkında kim ne derse desin, ipeksi krema gibi bir dokusu var.
4: O dokuyu yakalamak için şart. Biraz da parmesan. Bunu kaynama noktasına getirip üzerine döküyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alması için de blenderdan geçiriyoruz. Şimdi de fırınlanmış ekmek kırıntılarını hazırlayacağız.
3: Ekmek kırıntısı nasıl glutensiz oluyor?
4: Yeni açtığımız fırınımız var.
3: Gluten hassasiyeti olan kızının adını mı verdin?
4: Evet.
3: Fırındaki her şey mi öyle?
4: Doğal olarak glutensiz. Kimse farkını anlamaz.
7: İşte harika bir baba olmanın kanıtı. Sırf senin için koca bir restoran ve fırın açacağım diyor.
4: Clio'daki eski tatlı şefimin çölyak hastalığı vardı ve glutensiz besleniyordu. Yaptığı her tatlı glutensizdi ve bu sayede bir sürü ödül kazandı.
3: Ödül nasıl peki? İçeride oturup yenecek yer mi? Yeraltı şeklinde mi? Ekmek ve hamur işi ağırlıklı mı?
4: Hem kafe hem fırın konseptiyle ilerliyoruz. Yaptığı ekşi mayalı ekmeğin glutensiz olduğunu asla anlamazsın.
7: Kendisinin başka bir restoranı daha var. İki tane makarna odası ve iki tane şahane makarna makinesi mevcut. Odalardan biri tamamen glutensiz makarna yapıyor. Birebir aynını yapıyorlar. Makarnayı yediğinizde glutensiz olduğunu kesinlikle fark etmiyorsunuz.
4: Ruhunuz bile
3: gerçekten
4: duymaz.
3: Kırıntıları fırınlayalım, sonra yemeği bir araya getiririz. Demek yumuşatacağımız pirinç keki bu, öyle mi?
4: Sebze suyuyla yumuşatıyoruz.
3: Sebze suyunun içinde, tamam.
4: Peynir fondu, bunu biraz çektiriyoruz. Ardından yengeçlerimizi ekliyoruz.
3: O büyük parçaları ezmemek lazım.
4: Evet öyle, tuz ve karabiber.
7: Ağzımın suyu attı.
3: İnsanı o bekleme süreci bitiriyor. Üzerine çedar,
4: sonra
3: parmesan ve
4: fırına.
3: Ekmek kırıntıları.
4: Üzerine biraz özel baharatı ve ince kıyılmış Frank soğanı. İşte
7: bayağı
4: oldu.
7: Acılı görünüyor. Muazzam olmuş.
3: İnanılmaz bir şey bu. Arkadaşlarım diye söylemiyorum. Peynir o kadar bol ki inanılmaz lezzetli olmuş.
7: Makarnayı tamamen sarmış iç bayan o ağır peynir soslarından değil.
3: İçindeki o iri yengeç parçaları tek kelimeyle harika. Fırınlanmış ekmek kırıntısı o doku için şart. Yerken hafif çatırtı gelmeli.
7: Sebze suyundaki o özel içecek,
3: çok doğru,
7: o yoğunluğu
3: çok
7: kırıp
3: doğru
7: dengelemek için gereken hafif asiditeyi mükemmel
4: evet
7: sağlamış. Muazzam iş.
3: Yemek programı yapmalısınız.
7: Kalsın, güzelmiş.
4: Daryl'ın başarısı.
3: O kadar Daryl dedik, kendisiyle tanışmadan olmaz. İşte bu, olağanüstü bir iş çıkarmışsın gerçekten.
6: Harika. Yengeçler ekleniyor.
5: Tek bir çatalda hem makarnayı hem de yengeç etini aynı anda almak lezzetleri gerçekten zevkliye taşıyor.
8: Makarnanın hafif dişe gelen kıvamını çok sevdim.
9: Glutensiz olduğuna inanmak imkansız. Koca tabağı tek başıma silip süpürebilirim.
6: Yengeçli kızarmış pilav hazır.
10: Little Donkey'ye kesinlikle uğramalısınız.
6: Hem çok yaratıcı hem de lezzetli.
3: İnsanları hep şöyle bir yola sokmak lazım. Önce ne alacaklarını söyleyip tam o sırada ani bir sağ dönüşle onları şaşırtacaksın. Bence yemek konusundaki bu maceracı enerji ve yaklaşım ufuk genişletici.
4: Sağ ol dostum.
3: Anne elindeymiş geleneksel lezzetlerin yapıldığı sıcak bir mekan için Indianapolis'teyim. Öyle sıradan bir yer değil. Güney'in dört bir yanındaki aile büyüklerinin gizli tarifleri burada. Klasikleşmiş ne varsa. Peynirli makarna, rulo köfte, kavrulmuş sebze, çıtır tavuk, tavuklu mantı. Ne isterseniz işte Pine Mountain Backyard Barbecue.
11: Yayın balı, tatlı patates ve kavrulmuş sebzeler.
12: Sanki büyük annemin mutfağına girmiş gibi.
13: Konserve değil, mikrodalga yemeği hiç değil.
12: Nefis bir dana döşümüz
7: Güney'in
12: var.
7: Güney'in o güzel ev yemekleri.
3: Daha samimisi olamaz.
7: Daha iyisini bulamaz.
3: Porsiyonlardan çalışanların güler yüzüne kadar her şey harika.
11: Patron sensin.
3: Mekan sahipleri George ve Monica her tabağa adeta sevgilerini katıyorlar.
12: Onun hep restoran açma hayali vardı.
11: Biz güney mutfağının farklı yöresel lezzetlerini sunuyoruz.
3: Farklı yöreleri olduğunu bilmiyordum. Öğrenmeye hazırım.
11: Anne tarafı Alabama'lı. Baba tarafı ise Spartanburg, Güney Carolina'dan.
3: Demek Spartanburg.
11: Spartanburg.
3: Programın ilk çekimlerini yaptığımız yerlerden biri.
11: Evet.
3: Spartanburg'daki yerel halk 60 yıldır The Beacon Drive-In adındaki efsane mekana tam anlamıyla aşık durumda. Beacon.
11: Orayı çok iyi bilirim.
14: Gönder gelsin.
3: Gönder gelsin.
12: Evet.
11: Sonra Mississippi, Arkansas ve Batı Virginia var. Çünkü Batı Virginia mutfağı Güney ve Kuzey Carolina'dan farklılık gösterir. Yani anlayacağın bir sürü farklı yöre ve lezzet
3: gerçekten
11: var.
3: Gerçekten yöresel bir Güney mutfağı hakim.
11: Aynen öyle.
3: Peki en meşhur lezzetleriniz neler?
11: Şehrin en iyi çıtır tavuğu seçildik.
12: Çıtır tavukta but kısmını kullanacağız.
15: Çıtır tavuğuna bayılıyorum.
16: Kızarmış mısır ve mısır ekmeği fırından taze çıkmış gibi.
3: İlk olarak ne yapıyoruz?
11: Tavuk için salamura hazırlıyoruz.
3: Sıcak su, tuz, karabiber ve tavuk baharatı.
11: Beyaz biber, kekik, ada çayı, granül sarımsak ve biraz şeker.
3: Normal sarımsak.
11: Turşu suyu.
3: Birkaç saatten bir güne kadar dinlenmeye bırakıyorsun.
11: Baharatımızı hazırlıyoruz. Un,
3: sarımsak tozu,
11: beyaz biber, acı toz biber ve karabiber.
3: Tavuk baharatı, biraz tuz ve soğan tozu. Şimdi buluyoruz. Bir el ıslak, bir el kuru kuralını uygulamalı değil mi?
11: Tamam.
3: Bak, gördün mü?
11: Evet, güzel oldu, haklısın.
3: 180 derece.
11: 15 dakika boyunca.
3: Tamam şef, sırada ne var?
11: Kızarmış mısır, tam bir güney klasiğidir. Margarin ve un, beyaz sos hazırlıyoruz.
3: Kapya biber.
11: Yeşil biber, kekik ve karabiber.
3: Soğanı da ekleyelim mi?
11: Evet, bir de mısır.
3: O canından, taze taze.
11: Biberiye ve tuz.
3: Kurutulmuş domates, tam Kaliforniya usulü oldu.
11: Her damak tadına hitap etmeye çalışıyoruz.
3: Sarımsak konusunda elin bol.
11: Güneylilerin yeni tarzı bu, sarımsaksız olmaz.
3: Lezzeti kaplıyor şu an.
11: Evet, biraz da şeker.
3: Tamam, en son ne yapıyoruz?
11: Şimdi de mısır ekmeğini yapacağız.
3: Sıcak suyla yapılan mı?
11: Sırrı göz kararı olması.
3: Benim göz kararım biraz bol oluyor.
11: O zaman hadi başlayalım. Bir kase mısır ununa sıcak su ekleyerek başlıyoruz.
3: Doğru kıvamı yakalayana kadar yavaş yavaş ekleniyor.
11: Evet.
3: Margarin ve birkaç yumurta.
11: Bu kadar basit. 2-3 dakika pişiriyoruz.
3: Tamam şef.
11: Tabağı hazırlayalım. Kızarmış mısır, mısır ekmeği. Şuraya da bir kanat, but ve göğüs eti koyduk mu tamamdır.
3: Kızarmış mısıra bayıldım. Sıcak mısır ekmeği de nefis. Dışındaki o çıtır kabuğun dokusu harika. Tavuk dediğin böyle sulu olur. Isırınca suyu akıyor resmen. Nefis olmuş.
12: Sipariş hazır.
17: Elimizden gelse her gün tavuk yeriz.
18: Kızarmış mısır da çok lezzetliydi.
16: Mısır ekmeği için kilometrelerce yürürüm.
3: Sırf onun için. Burayı nasıl tarif edersiniz?
19: Çok rahat bir ortamı var.
20: Afiyet olsun.
11: Bu işi yaparak büyüdüm.
3: Anladım.
11: Büyük annem ve büyük babamın restoranı vardı.
3: Kaç çocuğunuz var?
12: İki.
3: Onlar da burada mı çalışıyor?
12: Bizimle başladılar. Sıcak bölgede çalıştılar.
3: Nerede?
12: Sıcak anladım. Bölge.
3: Mutfakta yani.
12: Evet.
11: Nasılsınız bakalım?
14: İnanılmaz sıcakkanlılar.
12: Bir kanat daha ister misiniz? Hemen yaparız.
3: Tabakta kalanları tırtıklamayı bekliyorum.
16: Hepsini bitireceğim. Heveslenme.
3: Nasıl seçtim desenize.
11: İki porsiyon tavuklu mantı çıkıyor.
12: Bugün tavuklu mantı yedim. Tavuğu bol bol koymuşlar.
15: Tam anlamıyla içinizi ısıtacak kocaman bir kase mutluluk.
3: Marifetini konuşturursam.
11: Tavuklu mantımızı suyunu hazırlayacağız. Bir tencere su. Tavuğu içine bırakıyoruz. Sarı gıda boyası ekliyoruz.
3: Şöyle güzel bir renk alsın.
11: Bütün kereviz sapları.
3: Dur tahmin edeyim.
11: Doğranmış sarımsak.
3: Bu adam sarımsağa aşık.
11: Sarımsak giren eve doktor girmez. Tavuk bulyon tabanı, sarımsak tozu ve biberiye.
3: Biraz ada çayı.
11: Karabiber, soğan ve tuz.
3: Ne kadar süre kaynayacak bu?
11: Yaklaşık 3 saat kadar.
3: Sonra derisini ayıracağız, etleri doğrayacağız, suyunu süzeceğiz, sebzeleri tekrar et suyuna mı ekleyeceğiz?
11: Kereviz ve soğan, yine o sarı renklendireceğimiz kekik, nişasta, bazı bir bağlayıcı, biber, tuz ve salamura edilmiş tavuk butları. Sonra da mantıları ekleyeceğiz. Tabii eklemeden
3: tamam,
11: önce mantıları yapmamız lazım. Burada patates püremiz var. Şimdi yapacağımız şey biraz un ve margarin almak.
3: Neredeyse New York yapıyor gibiyiz.
11: Evet, ama bu tarifin kökeni kölelik dönemine dayanıyor. Kıvamı elinle hissettiğin an içine yumurtayı kıracağız.
3: Yumurta ortasına mı kırılıyor?
11: Evet. Sonra tezgaha şöyle bir vuracağız. Birazcık daha un ekleyelim. Evet, işte güzel bir hamur topu oldu. Şimdi bunu açacağız. Yapılacak tek şey bu.
3: Kocaman oldular. Peki bunu ne kadar süre pişireceğiz?
11: Bir 15-20 dakika kadar.
3: Oh, yemek için sabırsızlanıyorum. O tencereye komple dalacağım.
11: En sonunda küp küp doğranmış tavuk göğsünü ekleyeceğiz.
3: Şu porsiyonla bak.
11: Restoranımızla ilgili tek şikayetimiz çok yedik oluyor.
3: Masada sızıp kalmışım şikayeti de gelebilirim.
11: Yaşandı.
3: Lezzeti inanılmaz ama en çok hoşuma giden dokusu oldu söyleyeyim. Öyle narin ki, öyle yumuşak ki, sünger gibi değil. Bu nefis bir şey. Özenle yapıldığı belli. Bunu elimden zor alırsanız söyleyeyim.
20: Tünaydın. Buyurun tavuklu mantınız.
21: Kremamsı bir dokusu var. Baharatı tam kıvamında.
12: Suyu olması gerektiği
15: tavuğu
12: gibi.
15: Tavuğu da o kadar yumuşak ki çatalı değdirdiğin anda ağlıyor.
12: Gambo jambalaya.
22: Şehirdeki en iyi yemekler burada.
3: Burada yaşasam haftada bir gelirdim, net söylüyorum. Burayı kesinlikle denemenizi öneriyorum.
11: Çok teşekkürler.
3: Bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin, ülkenin dört bir yanında onlarca mekan keşfedilmeyi bekliyor. Yeter ki sonraki bölümlerde bizimle olun. Evet, bugün kiminle yemek pişiriyorum?
12: George'la.
11: O güzellik katar, ben amelilik.
12: Evet.
3: O nasıl bir laf böyle? Bir de sıcak oda der. Diyorsunuz değil mi?
11: Evet.
12: Sıcak
3: ne
12: bölge.
3: Ne fark eder? Sıcak bölge, sıcak oda işte, neyse ne.
23: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
24: Bu otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Dondurma, dondurma
28: gibi değil, dondurma. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
29: Buyur Hasan.
28: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
30: Olmadı mı Hasan'ım?
28: Oluyor oluyor anne.
29: Seni koydu.
30: Hasan uyku vakti.
28: Daha işim var anne.
30: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
28: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
31: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
32: Ama ne otel?
33: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
32: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
32: Trivago'ya bakmamış.
27: Otel mi? Trivago.
34: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
35: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
36: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
37: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
38: Güçlü bir propaganda aracıydı.
39: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
35: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
40: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Restoran sırlarında El Segundo'da bir restoran sahibi olan Christian Krieger, Şükran Günü bağışlarından şüpheleniyor.
1: Bize gelen miktarla yemek bankasına giden miktar arasında fark var.
0: Yoksa bu restoranın çalışanları kendilerine mi yardım ediyor?
2: Bu bağış masasından.
3: Evden getirdim.
4: Yalan söylüyor.
1: İnanılmaz.
0: Restoran sırları tatil havasına giriyor.
5: Acaba %10 düşebilir misin?
3: Tabii olur.
1: Müdür nasıl yapıldığını söylemeli.
0: Christian'a neler olduğunu göstermek için.
5: Bunlardan almam sorun değil.
0: Restoran sırları. Restoran sahibi olmak zor. Çok iyi yemeklerin, atmosferin olabilir ama umursamaz çalışanlar...
6: Sen bir pisliksin dostum.
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana yardım etti. Bunu yapmak için gizli operasyon takımını gönderiyor.
7: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
0: Ve restoran sahiplerine neler döndüğünü gösteriyor.
3: Malımı çalıyordun.
8: Hemen buraya gel, sana gel diyorum hemen.
9: Bu benim işim.
10: O yemek benim hayatım.
0: Restoran sırları.
1: Ben Christian Krieger. Kaliforniya El Segundo'da restoran sahibiyim. Daimi müşteri olsanız da ilk defa da gelseniz kapıdan girince rahat hissediyorsunuz. Burası eğlenceli. 200 gramlık burgerimiz harika. Jack peyniri, guacamole ve pastırma kullanıyoruz. Vejeteryanlar için özel lezzetlerimiz var ve sandviçlere gelince Los Angeles'ın en iyilerini yaptığımızı söyleyebilirim. Şehre geri vermeyi seviyorum. Yıl boyunca bağış etkinliklerimiz var. Paskalya'da yumurta avı yapıyoruz. Hayvanlar için fotoğraf çekimi var ve şimdi önümüzde Şükran Günü var. Ancak maalesef bu yüzden restoran sırlarını aradım. Bize gelen miktarla yemek bankasına giden miktar arasında bir fark var. Müşterilerimiz yardımın ihtiyacı olan kişilere gittiğini bilmeli ve bu bir itibar meselesi.
0: Danışma.
4: Merhaba, Charles Stiles.
1: Merhaba, Christian Krieger.
4: Ve bu Shelby.
2: Merhaba.
1: Memnun oldum.
2: Ben de.
4: Dekorasyonlarınız hazır. Bağış masasını kurmuşsunuz. Bağış alıyor gibisiniz. Bu doğru mu?
1: Şehir beni ilk başladığımda zorlanırken kucakladı. İşlerimiz şimdi gayet iyi ve ben de geri veriyorum.
4: Harika bir restoran. Sorun nedir? Neden aradın beni?
1: Son birkaç bağışta fark ettim ki aldığımızla yemek bankasına verdiğimiz miktar arasında fark var.
4: Yemek bankasına giden miktardan daha fazla yemek alıyorsun.
1: Kesinlikle. Bende bir şüphe uyandırdı.
4: Tamam. Özellikle şüphelendiğin çalışanlar var mı peki?
1: Yukarıdan müdürümle başlamalıyız.
4: Hı-hı.
1: Ayrıca garsonlardan Courtney'e de bakılabilir. Courtney yeni başladı ve ona olan güvenim henüz tam oturmadı.
4: Restoranında neler oluyor ve biri bu bağışlanan yemeklerden mi çalıyor, bunu bulacağız. Bu bizim işimiz.
0: Restoran sırları ilk olarak müdür Joel ve garson Courtney ile başlayacak. Şükran günü bağışlarındaki bu düşüşün sebebi onlar olabilir.
4: Bütün restorana gizli kamera ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Ve bir başka şey de gizli müşteri getirmek. Biri müşteri gibi davranacak ve biri de çalışan gibi. Bizim çalışma prensibimiz bu.
2: Böylece yemek bağışlarının ne kadar geldiğini ve çalışanların nasıl davrandığını görebileceğim.
1: Çalışanlarım da yemek bağışını benim kadar ciddiye almalı.
4: Cevapları bulacağız, merak etme.
0: İşin aslını ortaya çıkarabilmek için restorana gizli kameralar konuyor. Ana yemek salonuna 4 kamera yerleştirildi. Restoran ve müşteriler rahatlıkla görülebiliyor. Bara da 1 kamera kondu. Bir kamera da bağış masasına kondu. Diğer bir kamera mutfağa kondu. Ve bir kamera da arka koridora kondu. Bir kamera depoya kondu. Ve bir kamera otoparka kondu. Ve dışarıda olan biteni görmek için de bir kamera ana girişe yerleştirildi. Shelby yeni bir garson kılığında gidecek ve Kelsey müşteri gibi davranacak. Tuzak.
1: Vay canına.
4: Kontrol odasına hoş geldin.
1: Bu müthiş.
4: Barın burada, yemek alanın, mutfağın, çalışanların olabileceği her yer. Müdürün Joel barda.
1: Evet. Joel birkaç senedir benim de. Onu severim ve ona güvenirim.
5: Tatilde açık mıyız?
3: Hayır. Tatil yapmak bizim de hakkımız. Tatilde kapalıyız.
4: O müdürün ya işin arkasında ya da dikkat etmiyor.
5: Tamam, bunu bırakıyorum.
4: Ve garsonun Courtney.
1: Evet.
11: Maaş getirmiştik.
5: Aa, tamam.
11: İndirim var mı?
5: Aa, müdürüme söylüyorum.
4: Bağış işi nasıl oluyor?
1: Müşteri hesapla birlikte bağış getirdiğini garsona söylüyor.
4: Ve müdür indirim yapıyor.
1: Evet. Her yiyecek başına %1 ile %15 arasında bir indirim oluyor.
3: %5.
4: Oldukça basit. Bu güzel.
1: Evet.
5: İyi tatiller.
4: İlk olarak Shelby'yi göndereceğim. Yeni bir garson gibi davranacak. Tamam mı?
1: Harika.
4: Evet Shelby, içeri gir ve başla hadi.
2: Merhaba Joel.
3: Merhaba.
2: Ben Shelby.
3: Memnun oldum. Restoran burası.
2: Evet.
3: Shelby bugün başladı. Ona
2: merhaba.
3: İyi davranın.
4: Joel, Shelby'nin eğitimini önemsiyor.
1: Evet, bundan çok memnunum.
3: Bu Courtney.
2: Merhaba. Harika, merhaba.
4: Bağış konusunda fikir toplayabilirim. Shelby, Courtney'ye şükran günü bağışlarını sor hadi.
2: Bu bağışlar harika.
5: Evet, ben de aç olsam bana yardım edilmesini isterdim. Ama bir olumsuz yanı var çünkü insanlar gerçekten para verip iyi bir şeyler getirmiyor. Yiyecek bakımından yenemeyecek şeyler
2: evet.
5: var. Sadece konserve getiriyorlar.
2: Ama aç olmaktan iyidir değil mi?
4: Courtney senin heyecanını ve tutkunu paylaşmıyor gibi görünüyor. Öyle değil mi?
1: Herkes iyi bir şey yapmaya çalışıyor ama o olumsuz bakıyor.
5: İyi bir şey gibi ama o kadar değil.
4: Olumsuz bir tavır olumsuz davranışlara yol açabilir. Ona dikkat etmeliyiz. İzlemeye devam. Alt ekrandaki adam kim?
1: Bu Jean, komimiz. Bazen onda farklı bir hava var.
4: Yapılan bağışlara bakmak onun işi mi?
1: Hayır. Ama işte bu gördüğüm beni gerginleştiriyor.
4: Bir saniye, cebine bir şey attı. Jean az önce bağış masasından yemek aldı. Molaya mı gidiyor?
1: Ne yaptığını görmek isterim, bu kesin.

0: Şu anda bir ailenin yemeğinden çalıyor. Shelby'den onun yanına gidip biraz bilgi toplamasını isteyeceğim. Jan'ın bu davranışının nasıl kabul edilebilir olduğunu düşündüğü konusunda. Bunu yapmamızı ister misin?
1: Kesinlikle.
0: Shelby, dışarı çık ve Jan'la konuş. Neden bağışlanan yemeklerden yiyor?
2: Merhaba, ben Shelby.
3: Nasılsın, iş nasıl?
2: İyi gidiyor, ne yiyorsun?
3: Biraz şeftali.
2: Aa.
3: Burada her gün burger yemekten sıkıldım. Değişiklik olsun diye.
2: Bağış masasından mı?
3: Hayır, evden getirdim.
2: Bundan masada görmüştüm.
3: Hayır, hayır.
0: Yalan söyledi.
1: İnanılmaz.
2: Aslında merak ediyorum. Bağışlanan yemeklerden alabiliyor muyuz?
3: Hayır, sanmıyorum.
2: Tanıştığıma memnun oldum.
3: Ben de, görüşürüz.
0: Bunun bahanesi olamaz ama ciddi kayıplar yaşıyorsun. Bu işin arkasında sadece Jan'ın yedikleri olamaz. Bakalım diğer çalışanlar nasıllar. Bu gizli müşteri Kyle'ı göndermek için iyi bir fırsat. Poşetlerde her türlü hırsız için çekici olacak özel yiyecekler de gelecek. Bunların arasında bir şişe içecek de var. Bakalım o neler bulacak.
1: Deneyelim.
0: Tamam Kyle, git ve Courtney'nin bölümüne otur.
4: Getirdiğim poşet güzelliklerle dolu. Çalışanlardan biri yemek çalıyorsa kendilerini tutamayacaklardır.
2: Nasılsın?
4: İyiyim, sen?
2: Harika. Ben Courtney, bu Shelby, yeni başladı.
4: Müthiş. Tavsiyen var mı?
2: Peynirli biftekler güzel diyebilirim. Buradakiler oldukça özgün.
4: Tamam, bir tane alayım.
2: Geliyor.
4: Teşekkür ederim.
0: Tamam, Kyle'la tekrar konuşacağız.
1: Tamam.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
14: uyar. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkına.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
15: Çay, buzlu çay, su. Teşekkürler.
16: Kyle yemeğini bitiriyor. Şimdi getirdiklerini bağışlasın.
15: Peki ya tatlı?
17: Hayır, hesabı alabilirim.
15: Tamam.
17: Söyler misiniz? Bağış alıyor muydunuz?
15: Evet, alıyoruz.
17: Harika. Yanımda bir şeyler getirdim. İçinde çok hoş şeyler var.
15: Aa, öyle mi?
17: Evet.
15: Tamam, hesabı getiriyorum.
17: Tamam.
18: Hayır, koyu renkli olan.
15: Joe.
18: Ne haber?
15: Biri bağış getirmiş. Özel şeyler var dedi.
18: Oh. Bir, iki, üç, beş parça.
15: %10 vermek iyi olabilir.
18: Tabii.
16: Joel yanlış indirim yapıyor ve Courtney tavsiye etti. Bahşişini arttırmak için.
19: Joel müdür. Joel nasıl yapıldığını söylemeli. O değil.
18: Başka?
15: 3.
18: İşte hesap.
15: Tamam, teşekkürler Joel.
16: %5 oldukça ciddi bir fark. Bu sürekli tekrarlanıyorsa ayın sonunda yüksek bir miktar toplanıyor olacak.
19: Finansal zarar verebilir.
15: Çok teşekkürler. %10 düştü.
18: Teşekkür ederim.
15: İyi tatiller.
18: Size de.
16: Tamam Kyle. Artık çıkabilirsin.
15: Nereye? Merak etme.
16: Courtney, Kyle'ın bağışladığı ürünleri nereye götürüyor?
19: Bilmiyorum.
16: Bunu sevmedim.
19: Ben de.
15: Burası ne? Kapatsana.
16: Bunları masanın dışında koyduğunuz bir yer var mı acaba?
19: Hayır, sadece orası.
15: Ne? Şuna bak. Bu şişe $30.
20: Vay canına.
15: İkramiye vurdu.
20: Bağışa gitmesi gerekmiyor mu peki?
15: Keklere bak.
20: Ne yapıyorsun?
15: Onları alacağım.
20: Ne?
15: Evet.
16: Aldığı konserveden fazlası. $50'lık bir poşeti çalıyor.
20: Bunları almamalısın.
15: Tatlı yemeseler de olur.
19: Dehşet içindeyim. Bunu yaptığına inanamıyorum.
15: Bunları almak sorun değil.
21: Gizli kameraların ve gizli operasyondakilerin yardımıyla Kristin Krieger, Komisi John'ın bağış masasındaki konserve şeftaliden yediğini ortaya çıkardı.
20: Bağış masasından mı?
18: Hayır, evden getirdim.
19: İnanılmaz.
21: Ve müdür olan Joel da müşterilere daha fazla indirim yapıyor.
19: Nasıl olduğunu Joel söylemeli.
21: Ama bundan daha da kötüsü, Courtney kendisi için bağış poşetlerinden yiyecek çalıyor.
15: Tatlı yemeseler de olur. Bunları almak sorun değil.
19: Buna inanamıyorum.
15: Bir şey deme.
20: Yaptığın bence çok yanlış.
15: Sorun değil.
20: Daha fazla ihtiyacı olanlara gitmeli.
15: Masada yeterince yiyecek var.
16: İnsanlara hangi bağışlanan yiyeceğin gideceği hiç de Courtney'nin vereceği bir karar değil.
19: Ne olduğu önemli değil. İçecek de olabilir, kek de. Yemek bankasına gitmeli.
15: Bunlar neredeyse lüks. Evsizlere verilmesi kaba olur.
19: Buna dayanamıyorum. İçeri gidip hemen bununla ilgilenmeliyim.
16: Ama bakalım izlerini nasıl yok edecek. Kyle'ı restorana geri göndereceğim. Poşetlerde unuttuğu ve aslında bağışlamayacağı bazı şeylerin olduğunu söyleyip çaldıklarını geri isteyecek. Bu sizce
19: İyi
16: nasıl?
19: İyi olacak.
16: Kyle, restorana gidip yanlışlıkla bağışladığın şeyler olduğunu söyle ve onları geri iste. Bu çok önemli çünkü.
15: Merhaba.
17: Karım beni öldürecek. Çünkü istediği bazı şeyleri poşette unuttum. İçinden almam gerekenler var.
15: Tamam.
17: Ben bulurum.
15: Bunu... Hayır, içeride olabilir. Ben senin yerine bakabilirim.
17: Tamam.
16: İşte Courtney izlerini yok etmeye, çaldığı şeylerin üstünü örtmeye çalışıyor. Acaba Joel de bu işin içinde mi?
19: İyi fikir.
16: Kyle, müdür oraya geliyor. Onunla konuş.
17: Şükran günü için bağışta bulundum.
18: Teşekkür
17: ama
18: ederim.
17: Yapmamam gereken bir şey yaptım. Karım beni öldürecek. Çünkü istediği şeyleri verdiğim poşette unuttum.
18: Ne vardı?
16: Ona bir şişe içecek vardı de.
17: Bir şişe içecek vardı.
18: Bunu görmedim.
16: Tabii ki onları gördüğünü hatırlamıyor. Çünkü insanlar neler bağışlıyor dikkat etmiyor bile.
19: Kesinlikle.
16: Joel o poşeti 20 dakika önce gördü ve vermesi gerekenden yüksek indirim verdi. Joel istediği kadar arayabilir ama onları bulamayacak. Çünkü Courtney onları arkada bir yere sakladı.
19: İnanılmaz.
15: İşte burada buldum.
18: Bu
15: evet
18: mu?
15: Buldum.
18: Evet. Evet. Neredeydi?
15: Arkada bir yerde.
18: Arkada.
15: Çünkü aslında buzdolabına koymuştum tatlı için.
19: Bunu yememeliydi.
18: Tamam, iyi günler. Hadi. Güle güle.
15: İyi tatiller.
16: Evet, yapılan indirimlerin bağışlarla eşleşmediğini söylüyordun. İşte bu yüzden. Courtney çalıyor, müdürünü kandırıyor ve sizden çalıyor.
19: İnanamıyorum. Şimdiye kadar bu restorandan ne kadar çaldı acaba? Bu bağışlar benim için çok anlamlı. Ve Courtney gibi birisi beni ya da yemek bankasını aldatamayacak.
16: Neden gidip onu yakalamıyorsun? Onlarla işimizi göreceğiz. Yakalasana.
19: Evet, bunu iple çekiyorum. Müdürüm Joel'un buna kanması yeterince kötü ama asıl Courtney'in bağışlardan çalması gerçekten iğrenç. Courtney. Joel, gelsene.
18: Ne oldu? Hey, ne oldu?
19: Anlatacağım.
18: Tamam.
15: Tamam.
18: Ne oldu? Korkutuyorsun, sorun ne?
19: Gelin. İçeri gelin.
18: Tatil için gittiğini sanmıştım.
16: Size neler oluyor anlatayım. Benim adım Charles Stiles. Christian beni aradı çünkü son birkaç toplanan bağışta ve bu seferkinde yapılan bağışlarla yemek bankasına verilen miktar arasında çok büyük bir fark var. Courtney bütün gün ekranlardan seyrettik ve gördüğümüz şey senin bağış masasından yiyecek çaldığın. Kameralardan bunu gördük.
18: Gerçekten mi?
16: Shelby işe bugün yeni başladı. Benim için çalışıyor. Ona eğitim vermeliydin ama ona sadece çalmayı öğrettin. Kyle'ı tanıdın mı? O da benim için çalışıyor. Bugün bir poşet bağışla geldi. İçinden bir şişe içecek aldın ve onları sonrası için sakladın. Şükran gününde verilir. Alınmaz. Böyle bir şey asla olmaz. Bu imkansız.
15: Bunu hep yapmıyorum. Kekler bozulacaktı. İçeceğin onlara gitmesi gereksiz. İhtiyaçları yok.
19: Karımdan %15 veriyorum. İnsanların bağış yapması için ve sen evsizlerin ne yiyip yemeyeceğine karar veriyorsun. Sadece bugünlük böyle oldu demenin de yutmuyorum.
15: Yemin ederim sadece bu seferlik. Söz bir daha olmayacak.
19: Bir daha olmayacak.
15: Beni kovma.
19: Bugün yaptıklarını gördükten sonra sana güvenmiyorum. Kovuldun.
15: Evsizleri önemsiyorum. Bütün bu şey sadece beni suçlu gösteriyor.
16: Kötü biri değilsin ama müdürsün ve kaçırdığın şeyler var. Courtney içecekle kekleri getirdiğinde hatırlamıyorum dedin. Onları görmedin çünkü dikkat etmiyordun. Ve ona güvenerek restoranı aldatması için kapıyı açık bırakmış oldun. Bu çok yanlış bir şey.
18: Gerçekten çok utanıyorum. Umarım kendimi kanıtlamam için bir şans verirsin bana.
19: Şükran günü yaklaşıyor ve vermeyi seviyorum. Tabii ki Courtney'e değil ama bundan ders alıp iyisini yap.
18: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
19: Tamam.
18: Evsizlerden çalan biri yüzünden işimden oluyordum. Bundan sonra her gün en iyisini yapacağım.
16: Christian, senin için uzun bir gün oldu ama ortaya çıktı.
19: Charles, yardımın sayesinde bu sene ihtiyacı olanlara daha fazla verebileceğiz. Charles'a ve çalışanlarına teşekkür ederim. Etkinliğimi kurtardılar ve Courtney'den kurtulmama yardım ettiler.
21: Kovulduktan sonra Courtney başka bir restoranda çalışmaya başladı. John çaldığı bütün şeftali konservelerini geri getirdi. Joel şimdi her detaya daha fazla önem veriyor. Ve Christian bu sene toplanan bağışların şimdiye kadarki en yüksek seviyede olduğunu söylemekten çok büyük mutluluk duyuyor.

0: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
1: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
0: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
2: Hayır, pek sayılmaz.
0: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
3: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
0: Evet, içinde durduğu sürece.
2: Ne arıyorsunuz?
0: Sadece bakıyoruz.
1: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
2: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
0: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
2: Doğru.
0: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
2: Evet, bir sorunu yok.
0: Ben pek öyle düşünmüyorum.
2: Neden? Nesi var ki?
0: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
2: aslında
0: var mı?
2: Aslında bunlar şey yani...
1: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
4: Programımız da bu gece. Chatsworth, Kaliforniya'daki Cooking with Lenny'nin sahibi yaşı işi için endişe duyuyor.
5: Ne olursa eğer mutfağımdaysa mutlaka kaybolur.
4: İAŞ ile ilgili malların kaybolmasından personeli mi sorumlu?
6: Bu normalde verdiğimiz hizmetin biraz altında.
4: Yoksa daha kötü bir şey mi yapıyorlar? Charles ilk kez bir şef, lokantacı ve...
7: Biraz sığ ve sinir bir tip olduğunu düşündüm.
4: Yeni bir teknoloji kullanıyor.
8: Drone'u bırakın.
4: Bu sırada Lenny'ye neler olduğunu gösteriyor. Restoran sahibi olmak kolay değil. Güzel yemek, atmosfer ve müşterileriniz olabilir. Ama dikkatsiz çalışanlar...
9: Aptalın tekisi.
4: Her şeyi mahvedebilir. İşte burada programımız devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorununu bulup bertaraf etmesini sağlamış. Kimlik değiştiren ekibini mekana gönderiyor.
10: Ben Chris, yeni İAŞ elemanı.
4: Ve kendileri yokken restoranlarında gerçekten neler olduğunu gösteriyor.
11: Benden çalıyorsun.
12: Hemen oraya gideceksin. Hemen oraya gideceksin.
13: Bu benim işim.
14: O yemek benim hayatım.
15: Adım Lenny Band. Chatsworth, Kaliforniya'daki Cooking with Lenny Barbecue evinin sahibiyim. Barbeküde kilit unsurlar yavaş ve düşük ateşte pişirmektir. Ve harika bir barbekünüz olmalı. Bizim barbekümüz şehirdekilerin en iyisi. Burada sunduğumuz güzel yemeklerin içinde en çok malt içeceği kaplı kaburga var. 4 saat boyunca tütsülenir, barbeküde pişirilir, ardından özel malt sosumuz üzerine dökülür. Diğer çok gurur duyduğumuz yemeğimiz ise tütsülenmiş bir zola. Baharatlar tütsüleriz. Soğan ve dolma biberi soteleriz. Karışık sosla servis ederiz. Programı aradım çünkü geçtiğimiz birkaç ay içinde aldığım bazı İAŞ malzemelerinin azaldığını fark ettim. Özellikle son dönemde ekipman azalıyor, yiyecek azalıyor, her türlü malzeme gidiyor. Bir şeyler olduğunu düşünmeye başladım. İAŞ malzemeleri benim ekmek ve yağım. Böyle devam ederse kapıya kilit vurmam gerekebilir.
16: Merhaba, Charles Stiles. Bu Brooke Williamson. Benimle çalışır.
7: Merhaba,
15: Brooke,
7: memnun oldum.
15: Çok memnun oldum arkadaşlar.
16: Gelirken tütsüleyicin gözüme çarptı. Burası muhteşem kokuyor.
15: O da gurur kaynaklarımızdan biri.
7: O tütsüleyici muhteşem, karnım acıktı.
16: Görünüşe göre başarılı bir işin var. Şirketimi neden aradın peki?
15: Son birkaç aydır şunun farkına vardım. Elimde her zamanki kadar iaşe malzemesi bulunmuyor. Buna ek olarak da parasını ödediğim bir sürü şey ortadan kayboluyor.
16: Brooke'u özellikle getirdim çünkü o bir şey, birden fazla restoranı var ve iaşe konusunda oldukça deneyimlidir.
7: İaşe işini restoran dışında mı yapıyorsun?
15: Evet öyle. Gelirimde önemli bir yeri var.
7: İaşe ile ilgili sık sık fazladan yiyecek ve malzeme olur ve geçmişte bunu çalma fırsatı gören bazı çalışanlarım oldu.
16: Peki her ay ne kadar zarara uğruyorsun?
15: Burada binlerce dolar kaybediyorum.
16: Özellikle dikkatini çeken başlıca şüpheliler var mı?
15: İşin doğrusu bunu söylemek üzücü ama bu aşamada tüm çalışanlar benim için şüpheli
16: kişiden
15: durumda.
16: Kişiden emin olmadığına göre bence Brooke'un deneyimlerinden faydalanmak için onu bir gün önce devreye alalım ve çalışanları belirleyelim.
7: Çünkü sadece iaşe ve restoran işinde deneyimli değilim. Hırsızlıkların da üstesinden geldim. Sorunlarını belirleme konusunda kişisel deneyimimi kullanabilirim.
15: Bu harika bir fikir.
16: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Kapanma saatinden sonra restoranına gelip her yere gizli kamera ve mikrofon yerleştiriyoruz. Böylece restoran içinde olan her şeyi izleyebiliriz. Yapacağımız diğer şey ise gizli Mystery Dine. Bence Brooke'un deneyimlerinden faydalanmak için onu bir gün önce devreye alalım ve çalışanları belirleyelim.
7: Çünkü sadece iaşe ve restoran işinde deneyimli değilim. Hırsızlıkların da üstesinden geldim. Sorunlarını belirleme konusunda kişisel deneyimimi kullanabilirim.
15: Bu harika bir fikir.
16: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Kapanma saatinden sonra restoranına gelip her yere gizli kamera ve mikrofon...

0: İnceleme yapabilmek için restoranın kilit yerlerine kameralar yerleştirildi. Ana salona 3 tane kamera bağlandı. Restoran ve müşterilerin genel görüntüsü elde edildi. Mutfağa 2 kamera yerleştirildi. Bu kamera da hızlandırma istasyonuna takıldı. 2 kamera verandaya yerleştirildi. Ve 2 kamera da ana girişe yerleştirildi. Böylece dışarıda olan biten de kayda alınıyor. Programımızda staj gören garson kılığında olacak. Kiel müşteri kimliğinde olacak ve Brooke kontrol odasında Charles'a danışmanlık yapacak.
1: Lenny, kontrol odasına hoş geldin. Nasıl buldun?
2: İnanılmaz.
1: Gördüğün üzere yemek bölümü, barbekü, mutfak, veranda bölümü, her yeri ve tüm çalışanları görebiliyoruz.
2: Bunun için minnettarım.
1: Bu gayet iyiydi. Restoranda sürekli yaptığınız bir şey mi?
2: Her zaman. Restoranımızda bize has olan şeylerden biri de özel tanıtım müziğimiz. Özel bir havası var. Herkes buna bayılıyor.
1: İşte bu harika. Yaptığımız şeylerden biri de Lenny, Brooke'u restoranına gizli kamera ve mikrofon taşıyan gözlükle yolladım. Brooke, Lenny'ye bulduklarını gösterir misin?
3: Lenny, ilk olarak yiyecekle ilgili iltifat edeceğim. Kesinlikle harika.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ama bu araştırma sırasında gözümüzü birkaç çalışanın üstünden ayırmasak iyi olur. Garsonum Grace'ti. Farklı bir tutum içinde gibi geldi.
4: Merhaba, nasılsın?
3: Teşekkür ederim. New Orleans barbekü karidesi, New Orleans stili yapan şey
4: New
3: nedir?
4: New Orleans stilini bilmiyor musun? Sen buralı değilsin. Getireyim de bir bak.
3: Tamam mı? Peki, merak ettim.
4: Hı-hı.
3: Biraz acelesi vardı. Sorularıma cevap vermeye yeterli sabra sahip değil gibiydi.
2: Bu çok endişe verici.
3: Sonra Jay'den bahsetmek istiyorum. Kendisi müdürüm. O da masada sorularıma cevap verecek zamana sahip değildi. Bakar mısınız? Müdür siz misiniz acaba?
5: Evet. Nasıl yardım edebilirim?
3: Birkaç sorum olacak. Barbeküye bayılırım. Bu en sevdiğim biridir. Farklı barbekü stilleri olduğunu biliyorum. Kaburga için özel bir yönteminiz var mı? Kuru pişirme, yavaş tütsüleme gibi.
5: Bir saniye bekler misiniz? Bu soruları cevaplayacak birini göndereceğim. Çok fazla işim var da. Hemen gönderiyorum.
2: Bu da beni rahatsız etti. Çünkü Jay'in buradaki tek işi müşterileri mutlu etmektir.
1: Bence bu ikisi başlangıç için çok iyi. Gözümüzü üstlerinde tutarız. Yiyecekler kaybolduğu için mutfak personelini izleyeceğiz. Nereye gittiklerini bilmeliyiz.
2: Kesinlikle öyle.
4: Evet, işte buyurun.
1: Grace Brooke'a yetersiz hizmet verdiği için onu bu masada dinleyelim.
2: Evet, çok iyi olur Charles.
6: Bu bütün mü?
4: Ne?
6: Bütün mü?
4: Küçük mü?
6: Bütün. Bütün mü?
4: Nasıl, anlayamadım.
3: Bu aslında bana yaptığının çok benzeri. Biraz sığ ve sinir bir tip olduğunu düşündüm.
7: Bütün mü diyor?
4: Tamam, şimdi anladım. Tamam. Bütün olup olmadığını bilmiyor.
2: İnanılmaz.
1: Grace'i izleriz ama şimdilik dikkatimizi arama sebebin olan İAŞ'ye çevirelim mi? Ne dersin? Bildiğin gibi birkaç gün önce Amanda işe başladı. Onu müdür C ile konuşturalım mı?
2: Gayet iyi olur.
1: Amanda, müdür C ile konuş ve keşifte bulun.
8: Hey, merhaba.
5: Merhaba, nasılsın?
8: İyiyim.
5: Bir saniye bekler misin? Ne oldu Shelley? Bugün sana ihtiyacımız var. Üzgünüm ama yerine birini bulamam. Gelmen gerekiyor.
1: Görünüşe göre biri hastalanmış. Shelley çalışanlardan biri mi?
2: Kim olduğunu
1: öyle
2: bilmiyorum.
1: Mi? Evet.
5: Tamam. Ben bir çaresini bulurum. Tamam.
1: Amanda, konuşmanın ne hakkında olduğunu öğren.
8: Hey, beni yüzüstü mü bıraktı? Yerine bakayım mı?
5: Onunla alakası yok. Sen niye yerine bakmıyorsun?
8: Tamam.
1: Evet, Amanda Shelley hakkında bilgi alamadı ama neden söz ettiğini öğrenmek için Jay'i takip etmeliyiz.
2: Kesinlikle.
5: Grace, gelir misin?
4: Tabii ki.
5: Küçük bir sıkıntı var. İAŞ malzemesi gelecekti, biliyorsun.
1: Jay İAŞ malzemesinden söz ediyor. Bugün malzeme bekliyor musun?
2: Önümüzdeki haftaya kadar hayır.
5: Bu yüzden çift vardiya yapacaksın. Shelley hasta olduğunu söylüyor.
4: Tamam, ben hallederim.
1: Görünüşe bakılırsa Jay haberin olmayan bir İAŞ planlıyor ve Grace de ona yardım edecek.
3: Bu da serviste eleman eksikliği demek. Müşteri çok olursa bütün gece sıkıntı çıkar.
2: Evet, bu işle hemen ilgilenmem gerekebilir. Bundan hiç şüphem yok.
1: Bekleyip ne olduğunu görürüz.

0: stays, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
13: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
14: Bu bir Lotus çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Her klasik araç...
19: Tamam bak, çalışıyor mu?
15: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Evet.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Dikkatimizi Kiel'e çevirelim. O da yaklaşan IAŞ ile ilgili araştırma yapıyor. Personelini deneyeceğiz.
21: Çok iyi olur Charles.
20: Evet Kiel, sıra sende.
21: Bu araştırma için IAŞ hizmeti isteyeceğim. Söz konusu parti, Lenin'in programının karşılayabileceği düzeyde.
22: Merhaba.
21: Olur. Merhaba, nasıl gidiyor?
22: İyi.
21: Müdürle konuşabilir miyim?
22: Elbette.
21: Müdür işini düzgün yapıyorsa hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan talebimi karşılayabilir. Merhaba, ben Kyle.
23: Kyle, memnun oldum.
21: Dinle, eşim doğum günü partisi veriyor ve yemek işini birine vermek istiyoruz.
23: Neden böyle geçip konuşmuyoruz?
21: Tamam, çok iyi, konuşalım.
24: Lenny, en az kaç kişi için yiyecek tedarik ediyorsunuz?
21: 30 kişi, bundan daha azı için hizmet vermiyoruz. Maliyet açısından kurtarmıyor.
23: Kaç kişilik yiyecek istiyorsunuz?
21: 30.
23: Bu normalde verdiğimiz hizmetin biraz altında. Lenny genellikle 100 ya da daha fazla kişi ister, biliyorsun.
20: Görünüşe göre işi reddediyor. Bu da sana satışlarda düşüş olarak yansıyacaktır.
21: Evet, ve bu gerçekten çok mide bulandırıcı.
23: Ben size başkasını önereceğim. Bu numarayı arayabilirsiniz.
21: Peki.
23: Delicious Dish Yemek.
21: Delicious Dish Yemek.
23: Evet.
21: Peki.
20: Delicious Dish tedarik şirketini duymuş muydun?
21: Kim olduklarını bile bilmiyorum.
23: Yapamayacağımız işlerde bunlarla birlikte çalışıyoruz. Yan kuruluşumuz gibiler. İşinizi yaparlar. Gayet iyidirler.
21: Çok iyi olur. Eşim Lenny'nin yemeklerini seviyor.
23: Bence aynı lezzeti bunda da bulacak.
20: Muhtemelen tarifinin seninkilere benzediğini söylüyor. Aslında bu senin tarifin. Öyle değil mi?
21: Evet, sanırım öyle. Gidip patronuna bir konuşayım. Daha fazla seyredemeyeceğim.
20: Müşterini çaldığı kesin. Tariflerini çaldığını da biliyoruz ama yiyeceklerinin çalıp çalmadığını bulmalıyız.
23: Neler oluyor dostum? Şu anda çalışıyoruz ama teslimat daha sonra hazır olur.
20: Bu arama sözünü ettikleri teslimatla ilgili olmalı.
21: Muhtemelen.
20: Bu işte Grace'i kullandığını zaten biliyoruz. Bakalım personelden başka kim ona yardım edecek?
23: Gelin gelin gelin gelin, bu tarafa gelin. Tanıtım müziğimizi söylüyoruz. Tamam mı, anlaştık mı?
20: Bir dakika. Kimse tanıtım müziğinizi istemedi.
24: Bir, iki, üç, dört.
20: Bak Bakın Jay nereye gidiyor? Jay'in konuştuğu o aşçı kim?
0: Onun adı Carlos.
20: Görünüşe göre o da bu işe yardım ediyor.
23: Reis, sen içeri gelir misin?
24: Evet.
23: Biz teslimatı yapıyoruz.
24: Tamam.
23: Kimse içeri gelmesin.
24: Peki.
20: Dikkat çekmemek için garsonlara şarkı söyletiyor.
23: Reis kendini iyi hissetmiyor. Biraz arkada dinleniyor. O dinlenirken sen buradaki servisleri hallet, olur mu? Bunu yaparsın değil mi?
24: Ya bu arada kendi başımı halledebileceğimden emin değilim.
23: İlk kez garsonluk yapmayacaksın
24: ya. Hayır, hayır.
23: Tamam, o zaman sorun yok.
24: Bu çok korkunç. Salonda deneyimsiz birinin servis yapmasıyla ilgili sıkıntıları anlatmaya başlamayacağım bile.
20: Carlos'un yanındakini tanıyor musun?
0: Hiçbir fikrim yok. Burada gizli kapaklı bir şeylerin döndüğü açıkça ortada.
24: Görünüşe göre personelinin yarısı kamyonete bindi.
0: Restoranımda neler oluyor böyle?
20: Evet arkadaşlar, kamyoneti takip edin. Sakın fazla yaklaşmayın. Fark edilmemek için geride kalın. Sakın gözden kaybetmeyin. Görünüşe göre kendi mekanlarına geldiler. Parmaklıkların karşısına park edin. Böylece içeride neler olduğunu görebiliriz. Lenny, bu ev tanıdık geliyor mu? Daha önce görmüş müydün?
0: Hayır, bu evi daha önce görmemiştim.
20: Oradaki kadını tanıyor musun?
0: Hayır, hiç görmedim. Nereye gittiklerini göremiyorum.
20: Normalde bu sorun olurdu ama Mr. Diners'ın envanterinde yeni bir oyuncak var.
1: Hadi bakalım.
20: Ron'u bırakın.
0: İçeriği bu şekilde görebilmek inanılmaz.
20: Drone bize parti için hazırlık yaptıklarını gösteriyor.
0: Keşke konuştuklarını duyabilseydik.
20: Daha iyi ses için drone'u alçaltabilir miyiz?
24: Drone biraz dengesiz görünüyor. Sorun çıkar mısın?
20: Onu kaybetmeyin. Hadi ama eğer düşerse tüm operasyon açığa çıkar. Lanet olsun. Lenny, özür dilerim. Dün drone'la uçuş denemesi yapmalarını söylemiştim.
0: Önemli değil Charles. Ne olduğunu bilecek kadarını gördüm. Bu adamlar etimi çalıyorlar, müşterimi çalıyorlar, benim işimi çalıyorlar. Bu işe çok kızdım.
20: Haklısın. Neden Jay'i arayıp Carlos ve onunla restoranda hemen şimdi konuşmak istediğini söylemiyorsun?
23: Nasılsın?
0: İyiyim. Restoranda her şey yolunda mı diye uğrayıp bakayım dedim.
23: Şu anda bir sıkıntı yok. Dışarıda bir işle ilgileniyorum.
0: Bu çok önemli Jay. Seninle ve Carlos'la hemen görüşmem gerekiyor. Şu anda restorana geliyorum. Ben gelene kadar bir yere ayrılmayın.
23: Ne zaman geliyorsun? İş çıksa bile gitmeyelim değil mi?
0: 10 dakikaya oradayım.
20: Biliyor musun? Harekete geçtiler. Paniğe kapıldılar.
24: Bugün gördüğüm en iyi çalışma buydu.
0: Bu benim için yaptıkları son iş, orası kesin.
20: Lenny, geldiklerinde neden park yerinde olmuyorsun? Onları içeri alır, birlikte halledebiliriz.
0: Tamam, hemen dışarı çıkıyorum. Carlos ve Jay'in yemek tedarik malzemelerimi çalarak paçalarını kurtarabileceklerini düşünmelerine inanamıyorum. Oraya çekin, oraya, oraya. Merhaba çocuklar.
23: Zamanında
0: buraya
23: geldik.
0: Gelir misiniz, içeride konuşalım?
23: Geliyoruz.
0: Hadi.
23: İyi misin?
20: Beyler içeri gelin.
2: Bunlar da ne?
20: Adım Charles Stiles. Mr. Diners şirketindenim. Ve bu da Brooke. O İAŞ uzmanı ve restoran sahibi. Patronunuz şirketimi aradı. Çünkü birkaç aydan beri malzemelerinde kayda değer derecede eksik çıkıyordu. Ve şimdi bütün gün mekanı seyrettikten sonra bu adamın satışlarının niye düştüğünü biliyoruz. Onun restoranının arkasında kendi İAŞ işini yapıyorsunuz. Kyle'ı hatırladınız mı? O da gizli bir Mr. Diner. Bana çalışıyor. Eşinin partisi için Landy'den yemek istemeye gelmişti. 30 davetli gelecek dediğinde sen ne demiştin? Lenny bu kadar küçük İAŞ yapmıyor dedin. Bu yalan. Daha küçük gruplara da yapıyor.
23: Hayır, yapmıyor.
0: Bu koca bir yalan.
23: Hadi Lenny, küçük partileri sevmediğini söylemiştin. Ben arkadaşa yardım ediyorum. Yine iş dönüp dolaşıp sana
0: seni
23: geliyor.
0: Seni çalarken izledim. Etimi, malzememi, aletlerimi, ekipmanımı çalıyorsun. Ve işi benim personelimle yapıyorsun. Bu arada restoranımla ilgilenmek için para alıyorsun.
23: Birkaç malzeme aldık. Bir seferlik bir şey.
24: Bütün bir günü kameralarla izledikten sonra bizi neler olduğunu anlamayacak kadar saf sanıyorsan direkt emir aldığın patronunu çok hafife almışsın demektir.
0: Ve Carlos, bu işe dahil olduğuna inanamıyorum. Seni buraya getirdim, iş verdim. Karşılığında aldığıma bak.
2: Beni vardiyam sırasında küçük yan işler yapmamı istedi. Lütfen, içinde bulunduğum şartları düşün. İşin bu hale bürüneceğinden haberim yoktu.
0: Carlos, burada neler döndüğünü biliyorum. İkinizle de işim bitti, kovuldunuz. Defolun.
23: Umarım kendiyle gurur duyar. Bugün iki masum kişi işten attı.
20: Öyle. İyi haber şu ki aradığın cevapları buldun.
24: Ve şimdi restoranın her zamanki gibi başarıyla çalışmaya devam edebilir.
0: Charles, Brooke, buraya gelip sorunumu çözdüğünüz için teşekkür ediyorum size.
20: Günün sonunda drone'u onarmamız gerekiyor. Ama dur, kazançlı çıkan biziz.
0: Tekrar teşekkür ederim.
24: Rica ederim.
0: Buraya gelip problemimi çözdüğü için Charles'a teşekkür ederim. Şarkı söylemek istiyorum. Bütün gece boyunca şarkı söylemek istiyorum.
11: Kovulduktan sonra Jay ve Carlos kendi işlerini yapmayı başaramadılar. Grace de özür dilemesine rağmen işten çıkarıldı. Lenny artık malzeme eksilmediğini bildirdi. Cooking with Lenny'deki yemek iaşe bölümünün geliri kısa sürede iki katına çıktı.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.
22: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
25: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
26: Sütaş hayran, sütaş hayran.
27: Çiğ köfteyi gördüğün an.
28: Sütaş hayran?
27: Gelsin sütaş hayran.
26: İçtikçe iyi hissedeceksin.
29: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
30: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
31: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
32: Yaşanacaksa yaşanacak.
33: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
32: Yaşanacaksa yaşanacak.
34: Ha! Vay,

0: herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
5: Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Teknolojiyle donatılmış 1994 Mitsubishi GT-VR 4 6 haneli bir fiyatı olmamasına rağmen 3 litrelik 320 beygir gücünde çift turbo ve 6 motoru sayesinde büyük bir performans gösteriyor. Ama fütüristik özellikleri arabanın duruşunu bozuyor. Arkadaki rüzgarlık çalışmıyor. Sonradan eklenen özellikler arabanın yapısını bozuyor. Evet.
1: Dump valfi.
0: Ant ve ben bu Japon harikasını bütçemizi aşmadan fabrika çıkışı haline getirmeye kararlıyız. Sadece aktif kısımlara bakma. Çünkü aktif egzozuna da bakman gerekecek.
1: Başka ne var?
2: Tadilat, tamirat.
0: Bu sabah erkenden kalktım. Bir arabaya bakmaya gidiyorum. Bu araba muhtemelen 90'lı yılların en teknolojiyle donatılmış arabası. Bir Mitsubishi 3000 GT-VR 4. Bu arabaların 90 modelinde aktif havalandırma sistemi, aktif egzoz ve aktif direksiyon da var. Bu arabanın her tarafı teknolojik özelliklerle donatılmış durumda. İnanılmaz bir şey. 1994 yılında bunu bir adım daha öteye taşıdılar. 5 vitesli modele bir vites daha eklediler. Artık 6 vitesli oldu. Ardından da kaputun altına 20 beygir gücü daha ekleyerek arabayı 320 beygir gücüne çıkardılar. Araba için $7,500 istiyorlar. Bu fiyatta hiç değişiklik yapılmamış. Üçüncü el arabalar biliyorum, evet. İstediği fiyat aslında onu yeniden yapılandırma fiyatı. Umarım her şeyi bana bahsettiği gibidir. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Jeff benimle bir araba pazarında buluşma ayarladı. Her ne kadar Jeff arabanın bu fiyata değdiğini söylese de ben çok dikkatli olmak zorundayım. Bu Mitsubishi'de eğer aktif havalandırma ve aktif teknoloji çalışıyorsa harika. Ama eğer çalışmazsa çok pahalıya çıkar. Jeff olmalısın.
3: Mike.
0: Nasılsınız?
3: Çok iyi dostum.
0: Benimle buluşmak için ne kadar güzel bir yer seçmişsiniz. Burası küçük bir araba pazarı ama aslında biraz da risk almışsın. Çünkü buraya doğru yürürken birçok satılık araba var.
3: Evet, doğru ama hiçbiri bunun kadar alımlı değil.
0: Çok güzel görünüyor. Bana biraz arabadan bahset. Ne zaman almışsın?
3: Araba 2001'den biri bende.
0: Neden satıyorsun peki?
3: Aslında bir 2013 GT500 almak için elime bir fırsat geçti.
0: Yani kendine yeni bir oyuncak buldun.
3: Evet.
0: Arabaya sahip olduğun süre içinde başına bir kaza ya da bir olay geldi mi?
3: Hayır, hayır. Sadece ufak tefek değişiklikler yaptım.
0: Evet, burada bir hava filtresi ve büyük bir dump valve olduğunu görüyorum. Sesini duymak isterim. Benim için çalıştırır
3: Tabii,
0: mısın?
3: Tabii, sorun değil.
0: Biraz gaz ver Jeff. İşte dump valve burada. Tamamdır. Durdurabilirsin artık. Kaputun altındakiler çok iyi görünüyor. Jantlar standart, öyle değil mi?
3: Hayır, fabrika çıkışı değiller. Ben aldığımda böyleydi. Özellikle kliperlerinden belli oluyor. Hiç boşluk bırakılmamış.
0: Doğru, anladım. Büyük boş frenleri var. Delikleri ve hava boşlukları da çok hoş görünüyor. İçi de çok güzel görünüyor. Koltuk başlıkları biraz yıpranmış. Ama başka bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Bana telefonda aktif havalandırma sisteminde bir sorun olduğunu söylemiştin.
3: Arabayı aldığımdan beri rüzgarlık hiç çalışmadı. Olması gerektiği gibi çalıştığını görmedim. Ben de tamir etmek için zaman harcamadım.
0: Ayrıca aktif egzozunda da bir problem olduğundan bahsetmiştim.
3: Aktif egzoz sistemi spor modunda sıkışıp kaldı. Onunla hiç uğraşmadım çünkü spor modu bana çok uygun geldi.
0: Bence bu araba bana bağırıyor. Sadece renginden dolayı da değil. Bana onu yola çıkarıp bir test sürüşü yapmam için de bağırıyor. Arabayı bir test sürüşüne çıkarmamda sakınca var mı?
3: Tabii ki.
0: Sanki 320 tane Japon beygiri koşturuyor. Bu harika bir şey. Bu arabanın 3 litrelik 24 valfi ve çift eksantrikli kuvvetli bir V6 motoru var. Kaputun altında bolca güç toplanmış halde. Bu harika görünümlü bir araba. Ama biraz sorunları var. Size hemen söyleyebileceğim sorunlardan biri de arabanın vites geçişlerinden hiç hoşlanmadım. Geçmek istediğiniz vitesi bulmak çok zor. Bu hiç de iyi görünmüyor. Arka kısımdaki rüzgarlıklar çalışmıyor. Arka bagajın çıkıp inmesi lazım. Rüzgarlığın da açılması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey yapmıyorlar. Evet, bunlar sorun olarak karşımıza çıkıyor. Aktif direksiyon olmasına rağmen bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü direksiyonu çevirdiğim zaman arka tekerleklerin de aynı yöne dönmesi gerekiyor. Bu yüksek hızlı arabanın yolu tutması, sağlam durması gerekiyor. Şu anda standart bir arabadan farkı yok. Bunun da tamir edilmesi gerekiyor. Evet. Aktif egzozumuz var. Ve bastığım zaman... Hayır, bir şey olmuyor. Egzozda kelebekler varmış gibi. Belli ki tamamen bozulmuş. Bu bir klasik araba mı? Kesinlikle öyle. Teknik olarak modern klasik olarak biliniyor. Eğer bu arabayı daha ucuz bir fiyata alıp arabanın üzerinde çalışıp arızalarını giderebilirsek bundan kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu başaracağız.
3: Evet Mike, ne düşünüyorsun?
0: Yani bu araba hakkında söylenebilecek birçok güzel şey var. Aslında tam da beklediğim gibi çıktı. Sadece birkaç tane sorunu var. Vites kutusu da onlardan biri.
3: Anlıyorum. Üstünde kısa geçiş ayarı var. Sana biraz garip gelmiş olabilir.
0: Çok garipti. Doğru vitese bir türlü geçemedim. Bir de arkadaki aktif rüzgarlık, aktif egzoz ve dört tekerlekli direksiyon düzgün çalışmıyor.
3: Anladım. Fiyatı indirmek için pazarlık yapmak istiyorsun ama istediğim fiyat çok makul. $7,500.
0: Ben daha çok 6,000 gibi düşünmüştüm.
3: 7,000 daha iyi. 7,000 benim işimi görür.
0: $7,000 yaklaşık 5,000 İngiliz pound eder. Bak ne diyeceğim. Senin için $6,500 vereyim. Bugün nakit olarak öderim. Sen de bu güzel Mustang'i paketleyip evine yüzünde güzel bir gülümsemeyle dönersin. Ne diyorsun? Hadi ama.
3: Tamam olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
3: 6500.
0: İnanılmaz bir 3000 GT aldım. Çok mutluyum. Harika bir şey. Evet, çok mutluyum.
3: Ben de çok mutluyum.
0: $6,500 bu araba için çok iyi bir fiyat. Yaklaşık 4800 pound yapıyor. Bu araba için doğru olan şeyleri yapacağımızı biliyorum. Bunu tamirhaneye götürüyorum. Ant buna bayılacak. Parlak ve hızlı. Aynı Ant gibi. Gerçekten de gördüğü zaman yüzünün halini çok merak ediyorum. Ant bu aracı çok sevecek.

0: VR 4 mü?
1: Evet, buna bayılacağını düşündüm.
0: Bu benimle yaşıt resmen.
1: Evet. Bir Mitsubishi 3000 GT VR 4. Ne motor ama. İç mekanı çok güzel.
0: Bu nedir?
1: Ha, o emme basıncını gösteriyor. Garip bir şekilde oraya koymuşlar. Saat takmıştım. Kolum oraya çarpıp durdu. Saçma bir yer. Evet. Bu da arabanın zayıf noktası. Kısa geçiş ayarı var.
0: Traktör gibi duruyor.
1: Sürüşü de traktör gibi. Sürmesi çok zor. Geri vitese bile zor geçtim. Bence onu çıkarıp orijinalini koymalıyız.
0: Sesi nasıl peki?
1: Sesi güzel. Japon güvenliği. Düğmeye basınca çalışıyor. Biraz gaz ver. Evet, hadi.
0: Damp valfi.
1: Biliyorum. Arabaya sonradan eklenmiş. Bazılarının hoşuna gidiyor ama bence arabanın astımı varmış gibi ses çıkarıyor. Bence çıkarıp atalım bunu. Ne dersin?
0: Katılıyorum.
1: Kaputu kaldır da sana diğer şeyleri göstereyim. Baksana, her şey buraya nasıl da sıkıştırılmış.
0: Evet, çok düzenli.
1: Güzel değil mi? Sonradan eklenen şu hava filtresinden kurtulalım ve tabii ki damp valfinden de.
0: Metal sesi mi geliyor?
1: Aslında iticilerden geliyor. Bu arabalarda çok görülen bir arıza. Bunu almaya gelen herhangi biri şöyle bir baktığında bu sesi duyup hemen oradan uzaklaşır.
0: Evet, o zaman sesi hallet, hava filtresini çıkar, damp valfine at.
1: Harika. Çok güzel bir araba değil mi?
0: Evet, baksana, teknolojiyle donatılmış. Aktif rüzgarlıklar bile var.
1: Şu anda pek aktif değiller.
0: Ne? Bu çalışmıyor mu? Bak, pahalıya mal olabilir.
1: İşin içine girmeden asla bilemezsin.
0: Bu araba ne kadar?
1: Araba ucuzdu. Sadece 6500 dolar. 5000 pound'dan daha az. Bu da bize tamiratını yapmamız için yeterli bütçe bıraktı.
0: İyiymiş.
1: Ve aktif 4 tekerlek direksiyonu. Evet, biliyorum. Büyük, uzun bir listem var. Bunun için üzgünüm. Bu araba üzerinde yapılacak çok iş var ve sadece çalışan aktif sistemleri değil, aktif egzoza da bir bakman gerekecek. Parçaları ben alırım, merak
0: etme.
1: Başka
0: bir şey var mı?
2: Tadilat, tamirat.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Eda Ece seçkisiyle Premit Collection sadece

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Tadilat, tamirat.
3: Bu Mitsubishi 3000 GTVR 4'ü aldım. Yollarda muhteşem gidiyor. Sanki 320 tane Japon beygiri koşturuyor. Araba pazarında harika görünüyor. Bu muhteşem bir araç. Dostum çok teşekkür ederim ama aktif sistemleri yoldan çıkmış görünüyor. Motordan da metal sesleri geliyor. Bu modellerde hep olan bir sorun bu.
4: Dışarı bakıp Mike'ın bu VR4'ü aldığını gördüğümde bir anda çocukluğuma dönüverdim. Çünkü çok net hatırlıyorum, gençliğimde babamın arkadaşında aynı bu arabadan vardı. Arabanın arkasına bakıp şöyle derdim: vay be, süper bir İtalyan araba. Bizimkinde birkaç sıkıntı var tabii. Onları halledeceğim. İşe önce şu metal sesini halletmekle başlayacağım. Bakalım sesi nasıl düzelteceğiz. Evet. 90'lı yıllarda bu motor metal sesi çıkartmasıyla ünlüydü. Buradan, yani alttan gelen bir ses bu. Bakın, buranın dibinden geliyor. Bu da benim birkaç şeyi çıkartmam anlamına geliyor. Önce aküyü ve hava girişini sağlayan boruları çıkarıyorum. Soğutucunun borularını da söküyorum. Bu parça sonradan eklenmiş olan boşaltma valfi. Gerçekten çok gürültülü bir sese sebep olur. Doğrudan çöpe gidiyor. Ardından emme manifoldunu motora bağlayan civataları söküyorum. Bu civataların farklı uzunlukta olduğunu görebilirsiniz. Karıştırmamaya dikkat ediyorum. Tabii aynı yerlere gelmelerini de. Emme manifoldunu yolumuzdan çektikten sonra iticileri ortaya çıkarmak için valve kapaklarını sökebilirim. İticilerin ses yapması motorlarda çok bilindik bir sıkıntı. Bu da benim işimi kolaylaştırır. Motor ortaya çıktığı için V6'nın yapısını burada görebiliyorsunuz. 3 tane buji var. Her bir pistonun üzerinde bir tane. Aynısı karşı tarafta da var. Toplamda 6 piston var. Motor V şeklinde olduğu için buna V6 motor deniyor. Buradaki sıkıntı küçük iticilerin bu külbütörlerin altına saklanmış olmaları. Bizim metal sesimiz de buradan kaynaklanıyor. Ama iyi haber, motoru daha fazla sökmeme gerek kalmayacak. Daha fazla civata somun çıkarmayacağım. Hepsini bu küçük özel aletle yapacağım. İşte bu. Bu biraz evde yapılmış, böyle basit bir alete benzeyebilir ama aslında motoru çıkarmak için özel yapılmış bir şey. Tüm bu çıkıntılar ve dişler, buradakiler, eksantrik miline tam oturuyor. Biraz bastırıp yayı gevşetiyorum. Artık külbütörler kolayca elime geliyor. İşte böyle, bakın. Artık iticiyi çıkartabilirim. İşte sesimizi çıkaran bu. Her iki tarafta 12 tane olmak üzere toplamda 24 tane itici mevcut. Dikkat etmem gereken nokta, iticileri ortaya çıkarmak için krank milini elimle çevirerek çıkarmak. Sıra eskileri yenilerle değiştirmeye geldi. Yeni iticilerimiz üzerinde yaptığım işlem şu: onları bütün gece yağın içinde bıraktım. Böylece girinti ve çıkıntıları iyice yağlandı. Böylece motora taktığım zaman tamamen yağlanmış olacaklar. Çıkarttığım iticilerdeki sorunu burada görebilirsiniz. Alt kısmında küçük deliğin boyutu bu. Bunlar Mitsubishi'nin ilk çıkarttığı iticiler. Bu dibindeki delik çok ama çok küçük. Aslında 1 milimetre çapında. Zamanla burada karbon birikiyor ve sertleşiyor. Yağ akışı sınırlanıyor. Ardından da külbütörler aşağı indiğinde iticinin üst kısmına geliyor. O rahatsız edici metal sesini işte bu çıkarıyor. Mitsubishi ilk ürettiği arabalarda sorun olduğunu biliyordu. Birkaç yıl sonra bu duruma bir çözüm getirdi. Yeni iticiler yaptı. Tabii ki dipteki deliği 3 kat büyütüp 3 milimetreye çıkardı. Yeni iticilerle yağ akışı rahatladı. Süs havuzlarındaki fıskiyeler gibi. Artık külbütörler aşağı geldiği zaman yağlı bir yüzeyle temas edecek ve bu metal sesi oluşmayacak. Tamamen yağlanmış iticiler yerlerine kolayca giriyor. Külbütörleri iticilerin üzerine takmak çocuk oyuncağı. Valv kapaklarını yerine koymadan önce biraz temizlik yapacağım. Önce eski contaları çıkarıyorum. 20 yıllık kiri temizliyoruz şu an. Valv kapaklarını motora geri takmadan önce contaların oturacağı yere sızdırmaz bir malzeme koyuyorum. Böylece araba yıllarca sıkıntısız çalışacak. Motoru çıkarmadan önce egzoz gazının garajdan çıkmasına yarayacak bir üniteyi takıyorum. İçinde bulunduğum yerin zehirli karbon monoksitle dolmasını istemem. Motor kısmına her şeyi geri yerleştiriyorum. Motoru ilk defa çalıştırmadan önce her şeyin yerli yerinde olduğunu kontrol etmenin, hatta iki defa kontrol etmenin önemi büyük. Ayrıca çalıştırmadan önce iticilerden biraz ses gelebileceğini söylemeliyim. Ama bu sadece birkaç saniye sürer çünkü motorun her tarafının iyice yağlanması lazım. İşte bu. Motorun her yeri yağlandı artık. İticilerin sesinde belirgin bir değişim olduğunu fark edebilirsiniz. Artık ses tamamen yok oldu. Sürücü kısmında ses gayet güzel, buradan çıkınca bayağı çoğalıyor. Motorun yanında, yani burada, Mike'ın arabayı ilk getirdiği halden çok daha belirgin bir fark olduğunu duyabiliyorum. İticideki metal sesi yok oldu, artık rahatsız etmiyor. Mitsubishi V6 motorunda olması gereken sese ulaştık. Ardından koltukları Mike'ın halletmesi için çıkarıyorum. Şimdi biraz da aktif direksiyonu tamir edeceğim. Arabayı rampa üzerine çıkarıp belirli bir yükseklikte tutmanın sebebi aktif direksiyon sistemini saatte 55 km hızda test etmek istemem. Bu hız 4 tekerlek direksiyonun sisteminin kilitlendiği hız. Arabayı aks krikolarının üzerine de kaldırabilirsiniz ama öyle yapmayın. Saatte 55 km hızda aks krikoları devrilip yere çakılabilir. Püf nokta yukarıdayken arabayı çalıştırmak. Şimdi doğru vitese geçmemiz lazım. Evet, vitesler pek de iyi değil. Berbat, yavaşça hızlanacağım. 55 kilometre saate geldim. Her şeyin güvenli olduğunu kontrol ediyorum. Artık tekerlekler üzerinde çalışabilirim. Arka tekerlekler 1,5 derece eğimli duruyor. Kulağa çok fazla değilmiş gibi gelebilir ama bu tür yüksek hızda 1,5 derecelik açı arabanın her köşesini incelemek için yeterlidir. Evet, gerçekten de çalışmıyor. Arabanın yeni sahibi bunun tam olarak çalışmasını ister. Arabanın önündeki direksiyon 90'lı yıllarda yollarda olan bütün arabalardaki gibi kremayer dişli direksiyon. Bu Mitsubishi'nin diğerlerinden farkı buradaki çift davlumbazdan kaynaklı. Bunlar öndeki direksiyon kremayeri tarafından yönlendirilen hidrolik borular. Yağ gönderir, basınç oluşturur, arka tarafa iletir. Aa, şimdi fark ettim, yağ kaçırıyor. Arkadaki kremayerleri besliyor. Bu da hidrolik bir kremayer, yani hidrolik kremayerleri ön taraftan basınç uygulayarak arkadaki tekerleklerin dönmesi sağlanıyor. Şu anda tüm sistem bu tarafa eğilmiş halde, sol tarafa. Ama bu taraftaki basınç daha az. Aslında bu taraftaki basıncın az olması nadiren görülür. Bu kısımda daha çok görülür bu sıkıntı. İşte tam bu bilindik yerde yağ sızıntısı var. Aktif 4 tekerlek direksiyon sistemi teknolojisi Japon spor arabalarında 80'lerin sonunda 90'ların başında kullanılmaya başladı. Mekanizması çok karışık ama yağ sızıntısıyla baş etmek daha kolay. Davlumbazların civatalarını söküp hortumu yerinden çıkarıp içindeki sıvıyı boşaltıyorum. Aslında bu otomatik transmisyon yağı. Buranın plastik kısımları çok da kötü görünmüyor. Ama hepsini değiştirmek pek de kötü bir fikir sayılmaz.
3: Mitsubishi'nin koltukları gayet iyi durumdalar ama daha da iyi olabilirler. Ben de onları bir arkadaşıma getirdim. Adları Mike ve Nick. Bu iki adam döşeme ustası ve bizim koltuklarımızı daha iyi bir hale getirecekler. Nick, nasılsın?
5: Nasıl gidiyor?
3: Seni görmek güzel. Havalar nasıl?
5: Aa, evet, çok sıcak.
3: Dışarısı çok sıcak. Mike, nasılsın?
6: Hey Mike, seni görmek güzel. İyiyim, harika.
3: Mükemmel. Gördüğüm kadarıyla koltuklar size gelmiş. Onlar hakkında ne
6: biraz
3: düşünüyorsun?
6: Biraz temizlik yapılmasına ihtiyaçları varmış gibi duruyor, yıpranmış. Ve aşılmış yerlere küçük bir dokunuş gerekiyor ama çoğu yerini kurtarabiliriz.
3: Harika, duymak istediğim de buydu. İşe koyulalım, hadi.
5: Hadi yapalım.
3: Nick koltuklardaki yağ çıkarmak için bir çözücüyle işe başlıyor. Zaman içinde koltuklarda kirler birikmiş durumda. Birçok kişi anlamıyor ama bu deri
5: evet.
3: Değil mi? Yani cilt sonuçta.
5: Tamamen doğal bir ürün.
3: Evet, doğal ürün. Yani açılan gözenekleri var. Bunlarda zamanla yağ birikiyor. Bunları arındırabilirsiniz. Nick malzeme dolabına gidip kendine bir zımpara kağıdı aldı.
5: Mike'ın yapmak istediği koltukların üzerine biraz sert davranmak. Böylece sonradan uygulayacağı astar tamamen yüzeye yapışacak.
6: Tüm deri pürüzsüz oldu.
3: Olamaz. Yani bunu durun anlamında demiyorum tabii ki. Demek istediğim inanılmaz oldu. Sıra bende. Boyamadan önce plastik kısımlara boya gelmesin diye koruyucuyla kaplıyoruz. Mike deriye uygun bir astar boya uyguluyor. Tüm ince çatlakları dolduruyor. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Binlerce kişinin her gün aynanın karşısında yaptığı işlerden farkı yok bunun. Nemlendirici sürmeden cildinizi temizlemek gibi. Nick aşınmış dikişleri düzgün hale getirmek için ısı uyguluyor. Koltuklar hazır hale geldi. Şimdi üzerlerini boyayacaksınız, öyle değil mi?
6: Ona kumaş boyası diyoruz. İçindeki kimyevi maddelerden dolayı otomobil koltukları için özel olarak üretilmiştir.
3: Peki o zaman siz işlemi yaparken ben yolunuzdan çekileyim. Hadi bakalım. Boya bana gelmesin. Tam rengi tuttu. Evet Nick, bunu çok güzel hallettik değil mi? Şuna baksana. Yani burada olan tüm o lekeler tamamen yok olmuşlar. Derinin altında biraz çatlaklar vardı. Onlar da gitmiş. Ne var biliyor musunuz? Zaten iyi durumda eski koltuklarım var. Ama karşılaştırıyorum. Evet, iki koltuğu yan yana koyunca ne kadar eski ve yıpranmışlar görebiliyorum. Geriye yapılacak tek bir şey kalıyor.
7: Mike'ın internetten sipariş ettiği ikinci el hidrolik borular geldi. Bunları dört tekerlek direksiyonuna monte edebilirim. Evet, çalıştır. 55 kilometreye çık. İşte oldu. Aktif direksiyon artık tamir edildi. İyi tarafı bunun için çok para harcamadım. Daha iyisi olmaz. Küçük bir eğim hareketiyle oldu işte. 1,5 derecelik eğim küçük bir fark ama sonuçta bir farktır. Mitsubishi işin kolayına kaçıp ön çeker tekerlek koyabilirdi. Ama o zaman da araba bu kadar güzel olmazdı.
8: Birazdan.
7: Zamanla göstergeler yanlış göstermeye başlayabilir. Bunlar bilinen arızalar.
2: Tadilat, tamirat.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
23: Hesap basit, hesap basit.
0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Tadilat, tamirat.
7: Çocukken bu 3000 GT VR4'lere hayrandım ve şimdi onlardan biriyle çalışma fırsatını elde ettim. Bu araba 90'ların en havalı arabasıydı. Geriye bu arabanın tüm aktif teknoloji sistemlerinin tekrar çalışır hale getirilmesi kaldı. Mike bana bu arabanın aktif egzoz sisteminin çalışmadığını söyledi. Burada açıkça görebildiğiniz gibi havayla dolmuş. Mitsubishi'nin yapmak istediği de buydu. Motorda biriken gazı arabanın altından uzanan düz bir boru yardımıyla mümkün olduğunca uzaklaştırmak istediler. Bunu da 3 inçlik bir boru yardımıyla yaptılar. 90'ları bir hatırlasanıza. Yolları yakan bir araba bu. Mitsubishi basit bir egzoz sistemi koyabilirdi pekala ama yapmadı. Komplike bir sistem koydu. Burada gördüğünüz şey gerçekten karmaşık. İşte burası da sorunumuzun olduğu yer. Buradaki en zor şey arkadaki egzozu diğer sistemlerden sökerek çıkarmak. Yıllardır buraya yer yapmış. Önce lastik kısımları çıkarttım, şimdi de yerinden oynatacağım. Şimdi egzoz yerinden çıktı. Görüyor musunuz ne kadar karmaşık bir yapısı olduğunu? Aktif egzoz sisteminin çalışmasında iki temel kısım var. Elektrikli kısım ve mekanik kısım. Mekanik kısmı burası. Kısmen daha basit. Bir kelebek valfi bu. 3 inçlik boru içinde bulunuyor. Valf açılınca gazların egzozun diğer tarafından çıkmasını sağlıyor. Yani sürücü tarafından. Bu spor modu olarak tanımlanıyor. Valf kapalı olunca gazlar her iki tarafa da dağılıyor. Buna da gezinti modu deniyor. Daha sessiz. Valfin durumundan anladığım kadarıyla epey sertleşmiş. Açmanın neredeyse mümkünatı yok. Yapacağım şey şu, bunu alıp üstünü bir güzel yağlayacağım. Yağ bütün buranın içine nüfuz edecek, mekanizmanın tekrar çalışmasını sağlayacak. Yağlama işlemi olana kadar ben de elektrikli kısma bakayım. Arabanın içerisinde küçük bir de elektrikli motor mevcut. Bu hareketli parçaların anahtarlarının kontrolünü sağlıyor. Motor çalıştırınca kabloyu harekete geçiriyor, düğmeye basıp spor moduna alınca kabloyu çekiyor ve kelebek vana açılıyor. Bu da gazların egzoz kısmından atılmasını sağlıyor. Gezinti moduna alınca da kelebek vanayı kapatıyor. Bakalım elektrikli kısım çalışıyor mu? Gayet iyi. Sistemin elektrikli kısmı çalışıyor. Bu demek ki sorun mekanik kısımda. Çoktan çözülmeye başlamış bile. Biraz daha baskı uygulayalım. Evet, yağın içine işlemesi işe yaramış. Yağ şimdiden çalışıyor. Oldu. Elektrikli kısım çalışıyor, mekanik kısım çalışıyor. Şimdi bunları arabaya monte edeceğim.

0: Anahtarı çeviriyorum. Araba gezinti modunda. Demek ki kelebek valfi kapalı konumda. Anahtarı çevirip arabayı spor moduna alırsam... egzozdan gelen sesin, gürültünün değiştiğini duyabilirsiniz. Gırtlaktan geliyor, ağır bir ses. Bir şans verelim. Spor modunda çalıştırmak istiyorum şu an. İşte egzoz tamir edildi. Geriye arabanın aktif teknolojisinde tamir edilecek sorunlu tek nokta kaldı. Mike bana aktif rüzgarlığın da bozuk olduğunu söylemişti. Arka taraftaki rüzgarlık çalışmıyor. Vites kutusunun ön kısmında bir düğmesi var. Onu açarsak aktif havalandırma çalışır. Ön rüzgarlık buradan gördüğüm kadarıyla çalışıyor. Kapatıyorum, açıyorum. Ama arka rüzgarlık kesinlikle çalışmıyor. Demek ki sıkıntı arkada. Rüzgarlı çıkarmak için önce gövdedeki trim panelinin 4 tane vidasını sökmem lazım. Kaportadan kolayca çıkıyorlar. Ardından da rüzgarlığın elektrik donanımını söküyorum. Bunu da iç taraftaki kaportanın altından yapıyorum. Fiberglass gövdenin altında aktif havalandırma sistemini kontrol eden küçük bir motor bulunuyor. Dikkatlice rüzgarlı söktükten sonra motora ulaşabiliyorum. İçinde 2 tane küçük anahtar var. Zaman içinde bunlar arızalanmış olabilir. Alttaki motoru açarsam buranın ortasında küçük beyaz plastik bir dişli göreceksiniz. Aslında bu bir mil. Yuvarlak görünür ama tam olarak değil. Bu mil iki durumda çalışır. Birincisi arabanın düğmesine basınca. İki, eğer 55 kilometre hıza çıkarsanız otomatikman çalışır. Mil dönmeye başlayınca buradaki iki sensörü çalıştırır ve buraya daha önceden bilehim yapıldığını fark ettim. İki anahtarın bağlantısı kopmuş. Şimdi arabanın arkasından söktüğüm motorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir fırsatım var. Arabaya binelim. Düğmeye basalım. Motor iyi durumdaysa çalışır. Anladım. Demek problem motorda değil. Arıza anahtarlardan kaynaklanıyor. Anahtarlar buraya lehimlenmiş. Demek oluyor ki lehimleri sökmeliyim. Bu bir, bu da iki. Bakın nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Buradaki küçük beyaz mil şu kolu hareket ettiriyor. Bu da rüzgarlığın yukarı aşağı hareket etmesini sağlıyor. Bunlardan kurtulup yeni bir çift anahtar alacağım. Her biri yalnızca $9 ve 7 pound'un altında. Mike'a haksızlık etmişim. Tamir etmek pahalıya mal olacak sanıyordum. Yanılmışım. Aktif havalandırma sistemini tamir ettiğimi düşünüyorum ama her şeyi yerine takıp denemeden emin olamam. Tüm vidaları çıkarttığım küçük yerlerine geri takmak konusunda çok dikkatliyim. Çünkü yarı yolda bunların yerinden çıkıp bir şeylerin düşmesini hiç istemem. Deneme zamanı. Tamam, kontağı çevirelim. Aktif havalandırma sistemi tamir edildi işte. Bir de aktif egzoz tabii ki. Mike'a hak vermem lazım. Hepsinin çok pahalıya patlayacağını düşünüyordu. Ama bu iki tamirat bize $20'ın altına mal oldu.
1: Evet, nasılsın?
0: İyiyim.
1: Şunlara bak. Nasıl ama şuna bak.
0: Harika. Orijinal mi bunlar?
1: Evet. Arabadan çıkan koltuklar bunlar. Tekrardan yepyeni gibi oldular. Hem de ucuza geldi. Yapmak istediğim şey insanların arabada hiçbir sorun görmemesini sağlamak. Şimdi umarım tüm aktif sistemleri çalışır hale getirmişsindir ve biz de yolumuza devam ederiz.
0: Tüm aktif sistemler çalışıyor.
1: Mükemmel. Tamam. Artık bu araba üzerinde hiçbir modifiye olmadığı eski haline geri döndürdük demek. Arabanın jantları hariç tabii.
0: Ne sorunu var bunların?
1: Evet, biliyorum.
0: Orijinal mi bunlar?
1: Evet, bunlar orijinal jantlar. 95 modelleri bu şekilde üretildi. Bu arabanın üzerindekileri ben de beğendim. Ama pazar bu jantları VR4'ün üzerinde görmek için can atar. Ne kadar az bulunuyor biliyor musun? İnternette her siteyi araştırdım. Bunları bir forum sitesinde buldum. Onlara $1000 verdin. Hem de lastikleri dahil değil.
0: Lastikler hariç jantlara $1000
1: evet,
0: mı verdin?
1: Çok üzgünüm. 700 pound civarında tuttu ama eskilerini satarak biraz paramızı kurtarmaya çalışacağız.
0: Ben senden daha az harcamışım.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Tamam, işte bu iyi haber. Seni bunları arabaya monte etmen gerekiyor. İç kısımlarını hallet. Sonra sen ve ben bu arabaya bir deneme sürüşü yapalım.
0: Bu araba henüz yeni sahibi için hazır hale gelmedi. Üzerine sonradan yapılmış çirkin eklemeleri çıkarmam lazım. Şimdi olması gereken... Evet, beklediğim parça.
1: Lastikleri dahil değil.
0: Lastikler hariç jantlara $1000
1: evet,
0: mı verdin?
1: Çok üzgünüm. 700 pound civarında tuttu ama eskilerini satarak biraz paramızı kurtarmaya çalışacağız.
0: Ben senden daha az harcamışım.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Tamam, işte bu iyi haber. Seni bunları arabaya monte etmen gerekiyor. İç kısımlarını hallet. Sonra sen ve ben bu arabaya bir deneme sürüşü yapalım.
0: Bu araba henüz yeni sahibi için hazır hale gelmedi. Üzerine

0: kolunun yerine bu gelecek. Bu bir Mitsubishi, rahat bir sürüş olması lazım. Temiz ve kıvrak bir vites kolunun olması şart. Vites kısmında değişim yapmanın yanında el freni kolunu da ele almam gerekecek. Paneldeki dişli kolumdakini kaldırıyorum ve bu göstergeyi çıkarınca bir boşaltma valfi ortaya çıkıyor. Artı bir de hava filtresi. Şimdi mini minnacık ufacık bir tamirat yapacağım. Evet, hadi bakalım. Emme basıncı göstergesi turbo sistemini manifolddan giren havayı ölçerek gösterir. İnç başına pound cinsinden ölçüm yapar. Bu emme basıncı göstergesinin kabloları radyonun üzerinden geçiyor. Yani yan taraftaki kolun üzerinden sökmeme gerek yok. Arabamıza sonradan bir buhar valfi eklenmiş. Motorun üzerinde oluşan basınç gayet normal. Basınç bu hortumdan geçerek buraya geliyor. Valf inç kare başına basınç gösteriyor. Basınç yükseldiği zaman bir ıslık sesi geliyor. Bazen gerçekten yüksek bir ses çıkarıyor. Çıkan basınç havaya karışıyor. Tabii Mitsubishi'nin yapmak istediği aslında bu değildi. Geri dönüşüm yapmak istemişlerdi. Yani bu valf gazın havaya karışması yerine yeniden motora dönmesini sağlayacaktı. Arabanıza bir buhar valfi takmak istemenizin sebebi turbonun ömrünü uzatmaktır. Şimdi motorun bir çalıştığını hayal edin. Basınç oluşuyor. Gazı kestiğiniz zaman basınç korunuyor ve turbo da kalıyor. Bu basıncı düzenleyen ve koruyan bir şey. Bu da turbonun ömrünün uzamasını sağlıyor. Bir atmosferik basınç göstergesi koyarsanız basınç havaya uçar. Basıncı sistemin arka kısmına atmış olursunuz. Bu arabada bu işlem küçük bir şişe kapağıyla yapılmış. Aslında biraz gelişi güzel bir işlem yapılmış gibi. Benim için sorun yok. Ben bundan kurtulacağım. Bu sonradan eklenmiş çakma buhar valfini çıkarıyorum. Yerine orijinalini yerleştiriyorum. Elimde ikinci eli var. Artık arabayı tam da Mitsubishi'nin eskiden yapmak istediği şekle getirdim. Motor üzerinde yapılacak son işlem yeni bir hava filtresini sonradan eklenmiş bu kocaman hava filtresinin yerine yerleştirmek. Sonunda o korkunç vites kolu da gitti. Araba üzerinde yapılacak tüm işlemler bitti. Bundan başka yapılacak hiçbir şey kalmadı. Bu berbat halde. Evde yapılmış sanki. Gidecek. Tüm bu çöpleri çıkarmak için vidaları söküyorum. Kolun bağlantılarını söküp vites kolunu çıkarıyorum. Ana civatayı çıkarınca kol yerinden çıkıyor, vitesi ortalıyor ve boşa almaya yarıyor. Bunun da çıkması lazım. İşte bu. Artık amacına daha uygun hale geldi. Vites kolu yerine oturunca burası vitesin boşta olduğu yer. Vites kutusundaki viteslerden ayrıldığı yer. Orijinal arabalarda Mitsubishi buraya bir lastik koruyucu koyuyor. Bu da vitesler arasında bir boşluk yaratıyor. Lastikteki sıkıntı çok esnek olması. Ben de Mitsubishi'nin lastiğinden kurtulmalıyım. Onun yerine bunu takacağım. Pirinç bir bilezik. Vites değiştirirken sabit güzel bir geçiş olmasını sağlayacak. Pirinç bileziği vitesin bağlantılarına yerleştiriyorum. Ardından da yeni vitesi boşta kalan yere bağlıyorum. Biraz sonra tamir edeceğim şey bu yay. Çünkü bu vites kolunu hareket ettirdiğim zaman buraya gelip kalıyor. Yay kolu ortalamaya yarıyor. Buranın dibine yerleşecek. Yay kısmını yerine yerleştiriyorum. Kolun bağlantıları ve ana vidayı yerine koyuyorum. Böylece her şey bir araya geliyor. Ardından yeni vites kılıfını yerine yerleştiriyorum. Şimdiden daha iyi geçiş yapıyor. Çok fazla işlem gerektirdi. $180 tuttu, yani 130 pound civarı. Ama buna değecek çünkü arabanın sürüşü değişecek. Harika bir araba oldu. Bayıldım.
1: Birazdan.
0: Bir gaz kelebeği.
2: Vay canına.
1: Tadilat, tamirat.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
4: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
6: Türkiye'nin dürümü. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Bibes'ten tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
10: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
18: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Tadilat, tamirat.
20: Mitsubishi 3000 GT'mizi yeni sahibine kavuşturmak için tüm yapacaklarımızı bitirdik. Artık sadece koltuklarını ve jantlarını yerine yerleştirmek kaldı. ...1994 Mitsubishi 3000 GT VR 4 bir teknoloji harikası. Performansı aktif sistemlerle güçlendirilmiş. Lüks iç mekanı ve yürekleri ağza getiren 3 litrelik çift turbo ve 6 motoruyla 90'ların sürüş keyfini yaşatıyor. Orijinal deri koltuklarını tekrar hayata döndürdükten sonra itici sorununu ve aktif egzoz sistemindeki sorunları çözdük. Artık 4 tekerlek direksiyon sistemi de tam olarak çalışıyor.
21: İşte bu!
20: Ant ayrıca modifiye için yapılan saçma eklentileri de çıkararak harika bir iş yaptı. Bu arabayı 6500 dolara aldık. Vites parçaları, yeni buhar valfi ve iticiler de dahil tüm yeni parçalara 400 dolar harcadık. İç mekanın yenilenmesi ise 500 dolar tuttu. Tekerlekler ve orijinal jant kapakları bize 1500 dolara mal oldu. 42 adam saatlik çalışmayla toplam maliyeti 8900 dolara çıktı. Bu da yaklaşık 6700 pound ediyor. 90'ların performansına hayran olan biri bu arabaya sahip olmak için can atacaktır. Bundan eminim. Bugün öğleden sonra spor arabaların zirvesiyle bir gezinti yapma keyfi yaşayacağız. Şimdi sen bana bu arabanın tüm aktif sistemlerinin çalıştığını mı söylüyorsun?
0: Evet, araba hazır, tamir edildi.
20: Bu da bize doğru arabayı bulup tüm tamiratını yapıp güvenli bir şekilde harika bir arabaya çevirdiğimizin ispatı.
0: Çok haklısın. İşe başlamak için iyi bir yol bu. Güzel bir araba almak.
20: Evet, bütçemizi açtığımız tek şey bu tekerlekler ve jantlar oldu. Ama bu arabanın pazarı orijinallik ister. Bu tekerlekleri ve jantları doğru da isteyeceklerdir. Tamam. Neden beni buradan alıp bir gezintiye çıkarmıyorsun?
0: Bu arabayla gezmek istiyorsun değil mi? Bak, bu araba hız ve bunun kontrolüyle ilgili. Şuraya bir bak. Dağlarla çevrilmiş rüzgarlı bir yol. Deneme sürüşü için bundan iyi yer olur mu?
20: Evet, çok tehlikeli. Güvenlik için önlem aldın mı?
0: Ben eskiden polistim biliyorsun.
20: Gerçekten.
0: Değil mi? Evet, burada bazı polis arkadaşlarım var.
20: Çok iyi, şuna bir bak.
0: Yani yollar bize.
20: Değil mi?
0: Hadi.
20: Tamam, anahtarları ver.
0: Sen buraya bineceksin.
20: Ne? Arka koltuğa ben mi geçiyorum? Ne kadar da değerliyim.
0: Evet, içeri gir dedeciğim.
20: Tamam, sanırım beni buraya aktif havalandırma sisteminin nasıl çalıştığını görmem için oturttun.
0: Tabii ki ondan yaptım.
20: 85 kilometrenin üzerinde havalanması lazım. Burada yaptığımız şey şu, arka rüzgarlıkları 3 derece yukarı kaldırdık. Bu biraz daha momentum kazanmasını sağladı. 85 kilometre saat hıza ulaşınca -11 derece hareket etmesi
0: artık
20: lazım.
0: Artık çıkalım mı?
20: Şimdi değil. Öndeki hava kabarcıkları açılıp alt kısımda bir vakum oluşturacak. Bu da her şeyi çalıştırmaya başlayacak. Arabanın yere yapıştığını hissedeceksiniz.
0: Sağ taraftaki pedalı görüyor musun?
20: Evet, bas ona.
0: Kilometreye çıktım.
20: 85'e gelince bana haber ver.
0: Şimdi.
20: Ne çabuk. Evet, aktif havalandırma kalktı. Demek ki ön havalandırma açılacak. Araba şimdi öndeki havayı alıp alt tarafta bir vakum yaratıyor. Şimdiden hissedebiliyorum. Bu
0: biliyor musun,
20: harika.
0: Havayı içeri aldığı gibi iletiyor. Gerçekten
20: ne
0: çok kavram iyi kavramı.
20: Harika bir şey, evet. Şu aktif dört tekerlek sistemi. Sürerken gerçekten hissedebiliyor musun?
0: Tekerlekleri sertçe çeviriyorum. Burada büyük bir viraj
20: var. Tekerleklere resmen nefes aldırmışsın. Oo. İşte dönüyoruz. Evet, süper olmuş. Bana vites geçişini anlatsana.
0: Çok rahat geçiyor. Beşinci vitese çıkarıp biraz gaz ver.
20: Vay canına. Oo. Şükürler olsun. Özellikle ters monte edilmiş V6 motoruna.
0: Ve artık ses
20: evet, itici
0: yapmıyor.
20: Sesi tamamen gitmiş. Kesinlikle mükemmel. Sana şunu diyebilirim ki mekanik olarak arabayı süper hale getirmişsin. Harika bir şey olmuş.
0: Şu anda 180 ile gidiyoruz.
20: Evet, ne yapıyoruz?

0: stays, it stays with me.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.

0: Arkada oturmaktan hoşlanmadın değil mi?
1: Hiç hoşlanmadım. Ben iyi bir yolcu değilim. Ama mutluyum. Burada olmaktan çok mutluyum. Ön tarafta ayrıca çok güzel görünüyor. Çok yıpranmıştı. Mike Venick'in yaptığı işlemler koltukları çok güzel yaptı. Yeni deriler koyabilirdik. Yeni deri çok göze çarpabilirdi. Yapabilirdik ama yapmadık. Daha iyisi oldu. Gerçekten. Sadece 300 papel. Çok ucuz değil mi?
0: Böyle bir iş için hiçbir şey. Artı şu garip göstergelerle
1: evet,
0: kurtuldum.
1: Şükürler olsun. Evet.
0: Artık elim oraya çarpmıyor. O evet. Küçük bunlamayı fark ettin mi? O garip ses artık
1: evet,
0: yok.
1: Evet. Saçma damp valfi. Kaputun altında duruyordu. O gitti. Mavi göstergeler geçmişten bir parça gibi.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Sürüşü
1: İyi hissettiriyor,
0: çok keyifli.
1: Değil mi?
0: Çok iyi. Araba çok iyi.
1: Bu araba üstünde yaptıklarımız arabanın pazarı için doğru hareketlerdi. İnsanlar geçmişten günümüze gelen bu arabanın nostaljik bir havası olsun istiyor. Şu anda ne kadar biliyor musun? Bu araba tamamen yeni olsaydı değeri 40 bin dolardı. Bunun gibi arabalar 30 bin dolar. Günümüzün 70 bin dolarlık arabalarına eşit. Bu pahalı bir araba. Geçmişte bu arabayı almak zordu. Şimdi alınabiliyor ama bildiğim bir şey varsa bu arabanın pazardaki fiyatı 15 bin doların altında. Yapılan işlemlere ve arabanın durumunun ne kadar iyi olduğuna baktığında çok mutlu olamazdım. Birinin de bugün çok mutlu olacağından eminim. Bu araba hayat buldu. Hayat buldu.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yaptığımız şuydu, güzel bir araba aldık, oldukça ucuzdu, onu muhteşem bir araba haline getirdik. Bu arabayı 13.400 dolardan ilana çıkardım. Çok makul bir fiyat olacağını düşündüm. Birkaç telefonu aldım, birkaçı havlu attı. Gerçekten ilgilenen birileri çıkmadı. Ama arkamda gördüğünüz hanımefendi adı Sera. Turbo Japon arabalarıyla ilgileniyor. Geçmişte de bunlardan bir tane arabası varmış. Tahmin edin rengi neymiş, sarı. Umarım bizim arabamızı da beğenir. Pekala Sera, ne düşünüyorsun, beğendin mi?
2: Bayıldım, muhteşem.
1: İçeride neler yaptığımızı görebilirsin. Yeni bir vites kolu bile var. Bu araba tamamen teknolojiyle donatılmış. Üzerinde birçok aktif sistem var. Ayrıca biz de bu ikinci nesil jantları değiştirerek görünümünü daha iyi hale
2: getirdik. Gerçekten
1: çok
2: hoşuma gitti. 95'lerin 18'lik jantları çok doğru bir seçim olmuş.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Tamam. Bu arabayı gerçekten sevecek kişilere söyledim. İşte ispatı. Araba için ilan vermiştim. Bence çok makul bir fiyat bu. 13.400 dolar. Bu arabayı bugün satmak istiyorum. Eğer gerçekten ilgileniyorsan teklifini duymak isterim.
2: Muhtemelen 11.000 yapabilirim.
1: 11 bin dolar. Aslında bu çok hoş. Biz bu arabayı senin gibi birine vermek istiyoruz. Arabanın değerini bilecek birine vermeliyiz. Ama 11 bin dolar bu araba için yaptıklarımızdan sonra hiç yeterli olmayacaktır. Senin bu arabanın bir hayranı olduğunu da göz önünde bulunduruyorum. İkimiz için de iyi olması umuduyla sana fiyatta bir indirim yapacağım. Sana 12 bin dolara bırakacağım. Bu bir soygun olacak ama 12 bin dolar olsun.
2: Sanırım 12 bin verebilirim.
1: Evet, ver elini sıkayım. Kendine çok ucuz bir Mitsubishi aldın. İyi işte hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi gitmek istediğin yere hızla gidebilirsin. İşte bu, Ant ve benim işimizi yapmaktan ne kadar zevk aldığımızın bir kanıtı. Güzel bir arabayı aldık ve mükemmel duruma getirdik. Bu da Japon spor arabalarının bir hayranı tarafından onaylandı. Arabayı 12 bin dolara sattığım için adil olmadığımı söyleyemezsiniz. Yaklaşık 19 bin dolar. Bu da arka cebimize biraz kar koyduk demek. Yani gidip sizler için daha güzel arabalar bakabiliriz. Eğer bu arabaları görmek istiyorsanız Ant ve benimle tadilat tamiratta buluşun. Tata!

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kırdık.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
11: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
12: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
13: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
14: Boost'la. Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
18: Obseso. Yeah.
19: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
20: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
21: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
21: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
22: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: 1964 Ford Falcon Range Rover unutulmuş bir klasik. Evet. İlk kupe araçlardan biri. Çocukluk aşkım. Kompakt Ford şasisiyle bir pick-up kamyonet. Ford Falcon'u alıp arkasını çıkarttılar. Bir zamanlar pazarında saltanat süren Range Rover artık neredeyse hiç bulunmuyor.
1: Falcon çok havalı bir araba.
0: Bu yüzden de iyi durumdaki Range Rover'lar çok değerli. Bunu aldığım için çok mutluyum. Ama döküntü, ses yapan, boya isteyen, arızalı bir süspansiyon ve kirli iç mekanıyla bu arabayı eski haline getirmek hiç kolay olmayacak.
1: Bu 50 yıllık parçaları yerinden çıkarabileceğimden emin değilim.
2: Tadilat, tamirat.
0: Amerika'da gidip bir pick-up almak kadar olağan bir şey yoktur. Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şey değil mi? Zamanı geriye atın. Köpeğinizi arka tarafa oturtun ve yolda giderken mutlu mutlu gülümseyin. Şimdi görmek için yollara düştüğüm pick-up kamyonet herhangi bir eski araba değil. Sonradan pick-up modeline çevrilmiş bir model. Ford Range Aero. İlk crosser araç olduğu söyleniyor. Zamanın en popüler arabası olan Ford Falcon'un arka tarafı çıkartılarak bir pick-up kamyonet haline getirilmiş. Amaçladıkları gibi çiftçilere uygun hale getirip yeni nesil bir araba yaratmışlar. Bu öyle bir araba ki bütün hafta işte kullanıp hafta sonu temizleyip şehre inebileceğiniz bir model. Günümüzde ise hep spor arabalara düşkün hem de klasik araba seven biri için çok uygun. Şimdi görmek için yola çıktığım araba Paul adındaki bir adama ait. Ne yazık ki Paul pick-up kamyonetini mat siyah boyamış. Hem de her tarafını mat siyah yapmış. Kapkara dedikleri türden. Duyduğuma göre geçmişte arabanın başına kötü şeyler de gelmiş. Aslında arabanın boyasından farklı şeylere de bakmam gerek. Çünkü bu arabanın gerçekten güzel özellikleri var ve çok da nadir bulunan bir model. Arabada 289 V8 motor var. Bu model için harika bir motor. Gerçekten buna bayıldım. Bu özelliği beni cezbetti. Ama iyi haber şu ki bu arabanın fabrika çıkışı 4 çekişli, 4 ileri vitesi var. Bu da demek ki harika bir sürüş deneyimi olacak. Daha iyi haber de fiyatı. Evet, 1964 model bu araba için sadece $6,000 istiyor. Bu da £4,500 eder. Gerçekten çok ucuz. Bu arabaların pazar değeri $10,000 veya $15,000 civarında. Eğer bu arabayı toplayabilirsek, güzel bir hale getirirsek alıcıların çoğalacağına eminim. Şansımıza bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet, bakacağız. Evet, şansımızı değerlendireceğiz. Merhaba, nasılsın? Siz Paul olmalısınız.
1: Ben de Mike.
0: Kesinlikle benim. Sizi görmek çok güzel.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Arabamız da burada değil mi? Biliyor musun, arabanın siyah olduğunu söylediğinizde bu tonda bir siyah olduğunu düşünmemiştim. Tam Alice Cooper tarzı bir siyah ton değil mi?
1: Başkası için Alice Cooper siyah olabilir sanırım.
0: Tabii ki, tamam. Bunun boyası felaket. Kimse bunu inkar edemez. Sanki yolda ölüm geziyormuş gibi havası var ama altında harika bir krom var. Arabayı mat siyah boyamışlar.
1: Benim seçimim değildi ama aldığımda bu şekildeydi.
0: Evet, bence bu arabada yapılacak çok tamirat işi var. Evet, gerçekten de çok işi var. Peki neden satıyorsunuz?
1: Aslında onu yenilemeyi isterdim ama gerçek şu ki biraz öncelik meselesi. Şu ara hız motorlarıyla daha çok ilgileniyorum. Eğer garajımda yer ayırabilirsem 4 tane motorla uğraşamam.
0: Anladım. Yani bu Range Rover'ı satıp yerine 4 tane motor almak istiyorsun.
1: Doğru.
0: Tamam, şimdi neden satmak istediğini anladım. Kaputun altına
1: tabii
0: bakalım mı? Vay canına. Motor neredeyse sarıya boyanmış. Tamam. Bu 1289. Çok güzel. Contalarında bir sızıntı, bir yıpranma var mı?
1: Hiç görmedim.
0: Tamam. Şimdi görünen o ki bir hararet sızıntısı var. Bir sürü kahverengi paslı parçalar var. Muhtemelen bu eski radyatörden kaynaklanıyor. Biraz da içinin durumuna bakalım.
1: İçine mi?
0: İç mekanına, evet. Aa, vay canına. Evet, tamam. İçi biraz hayal kırıklığı. Şu alçakta duran kasadan bahseder misiniz?
1: Gördüğün gibi aslında olması gereken yer burası.
0: Altta mı? Ha, şuna bir bak. Evet, gayet güzel. Çok hoş. Bana biraz da süspansiyonundan bahset. Ne gibi değişiklikler
1: aslında
0: yapmış?
1: Aslında gördüğün gibi biraz alçaktı.
0: Evet.
1: Bir önceki sahibi daha aşağıda olmasını istemiş. Böyle yapmış ama pek güzel görünmüyor. Aynı öndeki spiral yaylar gibi. Onları da kaldırmış.
0: Gerçekten mi?
1: Yani araba yeniden ayarlanmalı.
0: Bayıldım. Doğru. Şunun altına da bakalım.
1: Tamam.
0: Burada da kelepçe gibi bir şey var. Sanki sonradan eklenmiş gibi görünüyor. Ne var biliyor musun? Bu araba beni kurtarın diye bağırıyor gerçekten. Ama bir şey yapmadan önce onu yola çıkarıp bir test sürüşü yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Onu tek parça getireceğim. Harika.
1: Tamam.
0: Oh. Evet, şuna bak. Harika bir 1964 Falcon Ranchero. V8, 289, 4 manuel viteste yollara çıktım. İşte budur. Frenler biraz... Her şey bir yerlere çarpıyor. Çok heyecanlı. Evet, test sürüşüne çıktığınız zaman frenleri ve çalışan her şeyi kontrol etmeniz gerek. Bakalım bizim elimizde şu an ne var? İç kısmı oldukça kirli. Birinin bu arabaya bindiğine inanamıyorum. Sprey boya yapmışlar. Bir de mat boya sürmüşler. Aslında harika bir arabayı alıp mahvetmişler. Tüm bunlardan kurtulup adam gibi olması gereken renge boyamak binlerce dolara mal olabilir. Bu biraz sorun yaratacak. Buna rağmen diyebilirim ki gövdesi gayet güzel. Evet, başaracağız. Bunu onarmayı başaracağız. Evet, biraz da motorundan bahsedelim. Ön tarafında harika bir V8 289 motoru var. Bu yüzden bu 4 vitesli arabaya gelip bakmak zorundaydım. Debriyajlar güzel. Gayet iyi çalışıyor, kavruyor. Vites geçişi de iyi. Yani vites kutusunda sorun yok. Tüm viteslere kolayca geçiyor. Performansına gelince süspansiyonlar umutsuz. Çok kötü durumdalar. Ne yazık ki süspansiyonların tamamen elden geçmesi lazım. Ardından da çirkin iç kısmı var. Resmen çöp. Çok da kötü kokuyor. Benzin gibi kötü kokusu var. Bu arabanın içi konuşabilseydi muhtemelen kulaklarımı kapatmam gerekirdi. Gerçekten çok kötü bir koku var. Buna inanamıyorum. Gerçekten kötü kokuyor. Böyle bir arabadan vazgeçmek çok kolay ama her tarafı da çok kötü değil. Paul 6000 dolar istiyor. Eğer arabayı 4000 dolar civarında alabilirsem bu arabaya bir şans daha verebiliriz. Bana şans dileyin. Evet, şansın bol olsun.
1: Nasıl, beğendin mi?
0: Aslında yolda iyi gidiyor. Vites kutusu çalışıyor, motor da iyi, iyi bir çekişi var. Süspansiyon konusunda haklıydın, kötü durumda. Ne kadar istiyorsun?
1: 6000 dolar istiyorum.
0: Bence bunun için çok pahalı, bence 4000 dolar eder.
1: 5000 doların altına satmayacağıma dair kendime söz verdim.
0: 5000 dolar.
1: 5000 dolar.
0: Biraz üstüne çıkabilirim, sen de biraz altına in. 4500 dolar, olmuyorsa sanırım alamayacağım.
1: 4500 dolar, şimdi hemen nakit mi?
0: Hemen.
1: Anlaştık.
0: Harika.
1: Tamamdır.
0: Evet, kendime iyi bir Ranchero aldım. İyi işte. Artık kendine motor alabilirsin. Evet. İşte burada. 4500 dolar ve 3500 pound. Size bir 1964 Falcon Ranchero aldırabilir. Bunu aldım. Çok mutluyum. Yapmamız gereken şey zamanı geriye çevirip bu Falcon'u eski haline getirip pazara çıkarmak. Evet, bunu başaracağız. Kesinlikle bu arabayı 1964'te showroomlarda sergilemeye başladığı günlerdeki gibi görünmesini sağlayacağız. Ama maliyetlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, her şeyi yapacağız. Harika bir iş olacak. Tamirhaneye geldik. Hey Ed, nasılsın?
2: Ne yaptın sen? Hollywood'daki Frankenstein'in canavar arabasını almışsın.
0: Çok kibarsın. Aslında ondan daha da kötü. Çok daha kötü.
2: Peki bunu kim boyadı?
0: Biri sprey boyayla veya fırçayla boyamış. Ya da fırçayla.
2: Ya da fırçayla.
0: Evet.
2: Ya da el fırçasıyla.
0: Muhtemelen. Berbat olmuş.
2: İçi nasıl peki?
0: Evet. İçine bakma. Hatta hiç bakma. Ben sana elimizde ne var onu söyleyeyim. Bu araba ilk üretildiği zaman piyasaya bir sedan araba olarak çıktı. Yani bir binek arabasıydı. Arkasını çıkarıp bir iş arabası haline getirdiler. Bu şekilde Ranchero oldu.
2: Yani bu bir Falcon.
0: Bu 1964 Falcon.
2: Falcon çok havalı bir araba.
0: Çok havalı bir araba. Havalı bir arabada olması gereken her şey bunda var.
2: Çok iyi. Kaputun altına bakalım.
0: Yok yok yok yok. Gerçekten 289 V8
2: güzel,
0: motoru
2: umut
0: var.
2: Verici.
0: Evet. Dur.
2: Hadi bırak çekil önümden ya.
0: Bunun
2: çekil.
0: Altına bakma. Gerçekten
2: çekilir
0: güzel
2: misin?
0: Motor. Bana güven.
2: Çekil.
0: Gerçekten. Hey bak canını sıkacak. Bak demiştim. Karbüratörü sonradan yapılmış.
2: Buraya bomba düşmüş. Buraya biri bomba atmış.
0: Bence hala kibarlık ediyorsun.
2: Tamam, motoru çok iyi ama renk yanlış. Biri bunu
0: evet.
2: Sarıya boyamış. Biri de sonradan radyatör eklemiş. Büyük ihtimalle yeterli gelmediği için. Yanlış pozisyonda ama. Kapasitesi
0: evet.
2: De yanlış. Bu hararet yapmasına sebep olur. Tamam, bunu eski haline çevireceğiz.
0: Evet, ona o kadar takılma tamam mı? Esas güzel olan yerlere bak değil mi? Ön ızgaralarımız var, ön tampon, güzel farları var.
2: Hepsi kromdan yapılma.
0: Hepsinin krom olması lazımdı. Parlak cilalı krom rengi olmalıydı. Birisi bunu mat siyah boyamış.
2: Jantlar berbat.
0: Jantlar çok berbat ama baksana. Kaportası çok güzel. Gördün değil mi? Arabaya ısınmaya başladım.
2: Hiç fena değil.
0: Gerçekten güzel araba. Harika. Bunu çok seveceksin.
2: Tamam.
0: Bırak da senin için ben açayım. Biraz kuvvet uygulaman lazım. Al bakalım. Güzel bir kasa kapağı. Çok iyi. Döşemesine bak. Evet.
2: Gerçekten de çok sağlam.
0: Gördün mü? Tamamen kötü de değil. Tam bize göre bir araba bu. Çünkü hurdalığa doğru gitmek üzereydi. Bizim yapmamız gereken onu eski haline getirmek. 1964'ün Mary Poppins döşemelerine geri götürmemiz gerekecek. İyileştirmeye başla ustam.
2: Onu tamirhaneye sokabilirsin.
0: Tamam, içeri alıyorum.
2: Önce biraz temizlenmesi
0: ne?
2: Lazım.
0: Nasıl yani? Tamirhaneye sokmadan arabayı yıkatacak
2: evet,
0: mısın?
2: Evet, lütfen.
3: Birazdan.
2: Bu Ranchero 50 yıl boyunca neler gördü neler. Bu araba resmen zamana meydan okuyor.
3: Tadilat, tamirat.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Tepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tadilat tamirat. Bugün elimizde 1964 yılında bir kupe model olarak insanlara sunulan Ford Falcon Ranchero var.
1: Bunu aldığım için çok mutluyum.
0: Bizim zamanı geriye çevirip Ranchero'yu orijinal güzel günlerine döndürmemiz lazım. Hepsi kromdan yapılmış.
1: Hepsinin krom olması lazımdı.
0: Bütçemizi aşmadan orijinal haline getirmeye başlıyoruz. Arabadaki sıkıntıların uzunca listesini yaparsanız aslında o kadar da kötü olmadıklarını görürsünüz. Gerçekten sağlam bir araba. Mike'a asla itiraf etmem ama böylesi çok hoşuma gider. Büyük işleri halletmeden önce bütün parçaları çıkaracağım. Çünkü zevki olmayan biri bu güzel parlak arabayı siyaha boyamış. Trafik polisi olsaydım ceza yazardım. Affedilemez bu. Makyaj da çirkinleştirmiş. Tornavida ile ve biraz da sabırla bütün arabanın çevresini 15 parçaya ayırıyorum. Bu çerçeve çok da kötü görünmüyor. İşte bu da sonuncusu. Gidip Mike'ı arayacağım. Bütün parçaları alıp koyu siyah renkten kurtulması lazım. Ben de gidip diğer büyük işlerle ilgileneceğim. Süspansiyon ve direksiyonla. Çıkabilen parçaları ve tekerlekleri çıkardıktan sonra ön taraftaki dişlilere kolaylıkla ulaşabiliyorum. Bunların hepsini yenileriyle değiştireceğim. Evvela önceki sahibinin süspansiyonu aşağı indirmek için ayarladığı amortisör yaylarını çıkarmakla işe başlıyorum. Ardından da yenilenmesi gereken tamburlu frenleri çıkarıyorum.

0: Mike'ın test sürüşü sırasında fark ettiği gibi tüm direksiyon bağlantılarının yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Basitçe tüm vida, somun ve cıvataları yerinden çıkaracağım. Cıvataları gevşettikten sonra kontrol kolundaki gergi rotu yerinden çıkıyor. 50 yıllık ısı, kir, titreşim, direksiyon sisteminin mafsallarının, bağlantılarının ve rot kollarının uçlarının birbirlerine kaynamasına yol açmış. O yüzden parçalayarak çıkarıyorum. Of, araba resmen zamana meydan okuyor. Sıra geldi dingile. Of, amma inatçı çıktı. Ama sonunda kaybedecek. Yayları çıkardım. Arızayı burada görebilirsiniz. Bu yeni yay daha boşluklu. Burada yapılma amacını göreceksiniz. Bunun bir sebebi var. Ama eski yayda gördüğünüz gibi boşluklar sıkıştırılmış. Üst kısmı sıcaklık yüzünden siyaha dönmüş. Artı burada gördüğünüz iki sarmal da çok sıkıştırılmış. Birbirine temas ediyor. Çok tehlikeli bir durum. Yani hurdaya çıkmış. Yenileriyle değiştiriyorum. Yayları sıkılaştırmaya yarayan bir alet yardımıyla sarmalları sıkıp arabadaki yerine kolayca oturması için sıkıştırıyorum. Modern amortisörler, araba engebeli bir yola girdiğinde yaylara baskı uygulayarak arabanın sarsılmamasını sağlar. Ayrıca şasiye yeni alt ve üst kontrol kolları takıyorum. Yayları bu kollara takınca bütün yeni parçalar kolayca yeniden vidalanıyor. Böylece birkaç yüz dolara arabanın sürüşü, sağlamlığı, konforu komple değişmiş oluyor. Bu araba 60'lardan kalma. O zamanlar çoğu arabaya tamburlu fren takılırdı. Araba yoldayken sıkıntı yoktu. Ardından üreticiler şunu fark etti. Diskli frenler daha iyi iş görüyor. Mike bana bu arabanın frenlerinin işe yaramadığını söylemişti. Çünkü arabada bunlar takılıydı. Az etkili tamburlu frenler. Ben de bunu değiştirip buraya bu metal parçasını yerleştireceğim. Bu hazır halde satılan bir konsol. Tamburlu frenlere göre üretilmiş arabalara modern disk frenlerini takmaya yardımcı olan bir adaptör. Tüm yeni fren sistemini direkt olarak bu adaptörün üzerine bağlayacağım. Burada güzel olan şu, yenileme yani konsol, kaliper, disk, pedallar, hatta hortumlar toplamda $380 tuttu. Yani £300. Çok ucuz bence. Sudan ucuz. Yaptıracağımız pahalı boyama işlemi yüzünden harcadığımız her bir kuruş değerli. Yeni disk dingile kolayca oturuyor. Dıştaki mil, conta, somun ve maşalı pimle korunuyor. Gres kapağı da bağlantıların üstüne geliyor. Yeni kaliper tek bir pistondan oluşuyor. Bu da düz istenilen ve pedalda hissedilen şekilde fren yapmaya yarıyor. Artık bu Range Rover eskisinden daha iyi fren yapacak. Bu Rangero'nun arkası bunlarla tutulmuş halde yaprak yaylarla, arabaya bunlarla bağlı bir kelepçeyle. Ama burada biri bunu ayarlanabilir kelepçeyle değiştirmiş. 3 tane boşluklu ayarı var. Üst, orta, alt. Eğer amortisörü üst deliğe bağlarsanız arabanın sürüş yüksekliği düşer. Amortisörü alttaki deliğe getirdiğinizde arası açılır, arabanın sürüş yüksekliği artar. Şu durumda ayar orta delikte. Bundan hiç hoşlanmadım. Çok ilkel duruyor. Artı bana göre doğru yükseklikte değil. Orijinal yükseklik 138,5 cm. olmalı. Ayrıca amortisörler de uzakta kalıyor ve konsolla temas etmiyor. Bunların gitmesi lazım. Yaprak yayı çıkarmak hem kolay hem de arabayı orijinal hale getirmek için bayağı ucuz bir yöntem. Yaprak yay U bağlantılarla dingile cıvatalanmış halde. O yüzden ilk önce bunlar gidiyor, sonraki adımda cıvataları çıkarıp amortisörü şasiye bağlamak var. Üf, bunlar yıllardır buradaymış. Bu işlemleri güzel bir alet takımı olan herkes kendi kendine yapabilir. Yaprak yay şasiye iki tane cıvatayla bağlı. Şimdi bunları çıkarma zamanı. Vay canına, az kalsın çarpıyordu. Neyse ki sonunda çıktı. Cıvatalardan birini gevşetince yayın üzerindeki baskı azalıyor. Ben de ikinci cıvataya geçiyorum. Çok amaçlı. hadi. Mike'ın benim için bulduğu yeni yaprak yaylarının burçları arabanın sürüş performansını arttıracak. Tam yerlerine cıvat alıyorum. Bunlar benim yeni kelepçelerim. Sabit pozisyonda ve arabayı istediğim yükseklikte tutmamı sağlayacak. Bu parçalar Rancher'umuzun ilk çıktığı zamanlara onu geri döndürecek. Görüntüsü güzel, sürüşü harika. Yaprak yay teknolojisi tam anlamıyla 100 yıllık. Da Vinci 1400'lü yıllarda çizimlerinde bunları kullanmış ama esas inanılmaz olan üreticilerin hala bugün bu teknolojiyi kullanmaktan vazgeçmemesi. Neden? Çünkü çok iyi, işe yarıyor. Arabadaki süspansiyon ve frenlerle işimiz bitti. Rancher'umuzun sürüşünü ve durmasını değiştirdik. Kaportacılar benden gövdesini istiyor, ben de motoru istiyorum. Şansıma V8 motoru çıkarmak kolay, yani çok vaktimi almayacak. Benzin ve soğutucu sistemleriyle birlikte vites kutusunu söktükten sonra motoru çıkarabilirim. Ardından da gövde kısmının boyanması için gönderebilirim.
1: Bu aracın gerçekten de çok güzel kenarları var. Ne yazık ki görünmüyorlar. Ben de kaplama ve parlatma atölyesine gelerek bu parçaları orijinalindeki gibi parlak yapabilecek miyiz diye görmek istedim. Nasılsın? Seni görmek güzel.
2: Seni de öyle.
1: İşler nasıl?
2: Çok iyi.
1: Dükkan arı kovanı gibi.
2: Her şey harika.
1: Tamam, bak şimdi yardımına tamam. İhtiyacım var. 1964 Ranchero tamam. Aldım. Birileri tüm parçalarını almış ve sprey ile siyah boyamış. Bunlar için ne yapabiliriz?
2: Bunu soyup altındaki metali ortaya çıkarabiliriz. Yeniden yeniymiş gibi.
1: Yani bugün bana yardım edeceksin.
2: Evet, yapabilirim.
1: İşte bu yüzden seni görmeye
2: tamam,
1: geldim. Harikasın.
2: Sabun tankı. Parçaları bunun içine koyuyoruz. Tüm boyaları ve bileşenlerini çıkartıyor. Geriye bir şey kalmıyor. Sabun her şeyi çıkartıyor. Ardından da durulama bölümüne geliyoruz. Burada üzerinde kalan tüm sabunları arındırıyoruz. Sonra da aside yatırıyoruz. Asit parçaları üzerinde kalan atıkların temizlenmesini sağlıyor. Böylece parçalar temiz
1: yani
2: oluyor.
1: Yani asitten çıktıktan sonra demek ki metal üzerinde hiçbir madde kalmıyor.
2: Hayır, kalmıyor. Sadece sabit.
1: Anladım, evet, bu çok iyi, tamam. Hadi parlatma kısmına gidelim. Aynı zamanda üzeri boyanmamış paslanmaz çelik parçaların üzerinde de çalışma zamanı geldi. Bunların üzerleri de parlak değil. Bu parçaları da orijinal hale getirmek için elle parlatma işlemi uygulanıyor.
2: Sen de denemek ister misin?
1: Evet, bir deneyim. Evet, çok isterim bunu. Bu 7,5 santim genişliğinde kumaş kemerin üzeri alüminyum oksitle kaplanmış olan polisaj tekeri yılların aşınma izlerini yok edecek. Alttaki parlak metali ortaya çıkarıyor. Evet, işte bu parlatma taşı. Ardından da parçayı alıp parlatma işlemine geçiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra parlamaya başlıyor. Parlatma tekeri açık uçlu sisal fırça ve küçük alüminyum oksit parçalardan oluşur. Çok para harcamadan pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz. İşte kenarlıklar tekrardan parlamaya başladı. Evet, harika. Gerçekten. Alex, ne düşünüyorsun?
2: Çok güzel görünüyor Mike.
1: Güzel değil mi? Burada yıllarca oluşmuş aşınmaları bu makine her döndüğünde gerçekten harika bir hale getiriyor.
2: Evet, kesinlikle.
1: O zaman bunu sana
2: tamam, ve dostum, sağ ol.
1: Ekibine bırakıyorum. Bugün yaptıkları için minnettarım. Gerçekten harikasın. Kesinlikle. Hepsi arabaya takılınca nasıl
2: senin
1: görecek merak
2: güzel
1: ediyorum.
2: Ve parlak
1: çok hoş
2: yapacağız.
1: Parlak olacak, sağ ol dostum.
2: Teşekkürler. Birazdan.
1: Güle güle ölüm rengi. Hoş geldin Canurek. Bu inanılmaz. Bu aynı araba olamaz. Harika bir şey.
0: Bu aynı araba.
3: Tadilat, tamirat.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Noel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
6: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Tadilat tamirat. Önceki sahibi tarafından işkence görmüş bir 64 model Ford Ranger'ı satın aldık. Bunu kim boyadı?
10: Biri sprey boyayla boyamış.
9: Veya fırçayla. Motoru çıkarıp ufak bir ayarlama yaptım. Araba da boya atölyesinde uygun şekilde boyanarak tertemiz bir şekilde çıktı. Artık klasik bir Ford renginde. Bunlar arabaya değer ve fiyat katacak. Ranchero yapım aşamasında büyük yol kat etti. Başlangıçtaki o kapkara renkli, kasvetli Mad Max arabasından işte döneminin orijinal renklerine kavuştu. Turkuaz ve krem. Bu güzel hale gelmesi için kaportası üzerinde saatlerce, günlerce çalışıldı. Yani bu aşamada yeniden yapılandırılan ve yenilenen parçaları arabaya monte etmeye geldi sıra. Ve tabii bunu da orijinal motor. Arabanın gövdesi boyama atölyesindeyken epeyce çalıştım üzerinde, tamamen yeniden yapıldı. Şimdi kamyonete monte edeceğim. Yeni bujileri, egzoz manifoldunu, contaları, yeniden kaplanmış volanları, yeni debriyajı ve baskı balatalarını takarken motorun eskisinden de güçlü olacağından ve yıllarca sağlam kalacağından eminim. Aksi takdirde bunca emek boşa gitmiş olur. Motoru yerine takarken dikkatli oluyorum. Yeni boyandı. Şu halde bir zarar vermek istemiyorum. Valve ve vites kutusundan gelen benzin ve soğutucu bağlantılarını takıyorum. Ardından yepyeni karbüratörü takıyorum. Bu Ranchero'nun eskisinden daha rahat nefes almasını, daha çok beygir gücü kullanmasını sağlayacak. Şimdi buji kablolarını takacağım. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bağlantıların sırasını doğruca yapmak. Distribütör kapağından çıkan kablonun doğru pistona bağlandığından emin olmamız lazım. Aksi takdirde sıkıntı yaşarız. Bağlantılar doğru olmazsa motor ateşleme yapmaz, daha da kötüsü çalışmaz. Aslında doğru sırayı arabanın kılavuzundan öğrenebiliriz ya da bugünlerde olduğu gibi internetten bakarız. Ben de öyle yaptım. Bilgisayarımı açıp sıralamaya baktım. Ardından da distribütör kapağına kalemimle işaretler koydum. Çünkü V8'lerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kısım var. Kapağın üzerine takmaya birden başlayıp devam edeceğim. Yeni kablolar bujilere daha çok akım gelmesini sağlayacak. Daha çok akım, büyük kıvılcım demek. Yani daha fazla güç. Mike bana Ranchero'nun hararetle ilgili sıkıntısı olduğunu söylemişti. Arabayı ilk gördüğüm zaman motor kısmı spreyle boyanmıştı. Bu da bir sorunumuz var demekti. Şimdi ise biraz daha ileri gidip motoru yeniledik ve araba muhteşem oldu. Bu eski püskü radyatörü tekrar takmayacağım. Ben onun yerine bunu yaptım. Ultra modern, alüminyum yoğun akışlı bir radyatör aldım. Bu sorunumuzu çözer. Ama önce eski fanı ayarlamam lazım. Eski fan çalışır durumda. O zaman eskisi çalışırken neden yeni parça almaya para harcayayım ki? Alüminyum eski radyatörün yapıldığı bakır pirinç alaşımından daha dayanıklıdır. Ayrıca %60 daha az ısınır. Radyatör iki sıra halinde tasarlanmış. Merkezinde daha çok hava akımı sağlıyor. Daha çok havada daha çok soğutma demektir. Ranchero'nun dizaynı radyatör yerleştirmek için çok uygun. Çünkü ön kısmı gerçekten uzun. Bu da uzun bir radyatörün buraya uymasını, iyi bir soğutma yapmasını sağlıyor. Size radyatörün yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için basit bir su seviyesi deneyi hazırladım. Bir an için bu şişenin burada olduğunu düşünün. Bu motorunuzu temsil ediyor. Şimdi motorunuzun ısındığını farz edelim. Siz de soğutucunuzun işe yarayacağını düşünüyorsunuz. Bu şişe de burada. Bu da radyatörü temsil ediyor. Radyatörün yeri gerçekten önemli. Eğer aşağıda kalırsa motordaki su seviyesinin de düştüğünü göreceksiniz. Çünkü su tablasının seviyesi düşüyor. Kötü bir durum bu. Motor susuz kalır. Bu durumda hararet yapar, arızaya yol açar. Eğer radyatörü yükseğe koyarsam su tablası seviyesi yükselir, motora soğutucu gider. İşte bizim ihtiyacımız olan bu. Mükemmel bir durum. Üste kalan radyatör motoru soğutucuyla dolduruyor. Hararet sorunu yok. Çok güzel değil mi? Bu deneyi sevdim. Hoş geldin.
10: Ha, yok artık. Ciddi misin? Bak, bu tamirhanede genelde hep şoke oluyorum ama gerçekten bu bizim aynı araba olamaz. Gerçekten inanamıyorum.
9: Bu aynı araba. Tamirhaneye getirdiğin kapkara kamyonetle aynı araç bu.
10: Boya işi harika olmuş. İki rengin karışımı mükemmel uymuş. Gerçekten çok güzel.
9: 1964 yılında iki renkli boya için fazladan ödeme yapman gerekirdi. Şimdi bu Ranchero Deluxe sınıfına girdi. Bir de sızıntı yapan radyatör vardı, hatırlar mısın? Artık yeni yüksek akışlı alüminyum radyatörümüz var. Araba hararet yapmayacak. Artı bir şey daha sürüşünü değiştirdi. Ne mi? Eski amortisörler çöpe gitti. Yeni amortisörlerimiz var. Ve frenler de daha iyi. Daha önce bu Ranchero'nun frenleri neydi?
10: Tambur frenleri vardı.
9: Tambur frenden daha iyi ne var?
10: Disk frenler.
9: Sınavı geçtin. Bunu disk frenli hale getirdim.
10: Evet tamam, bu yaptıklarının her biri çok
9: pahalı. Sen öylesen, çünkü ben kolayca bulunacak ikinci el parçalar kullandım. Küçük fren bağlantılarını kaliperlere ve disklere bağlamak $400'dan daha az tuttu. İnanabiliyor musun?
10: Dalga geçiyorsun. Yani buradaki disk fren değişimini £300'a mı yaptın? Tam bir tadilat tamirat olmuş. Bu gerçekten inanılmaz. Arabanın üzerine krom parçalarını da takınca tüm parçalarıyla araba muhteşem olacak. Hele yollara çıktığı zaman gerçekten inanamıyorum.
9: Bakayım bir.
10: Beğendin mi?
9: Nereden buldun bunları?
10: Bunlar arabanın üzerinden çıkan orijinal parçalar.
9: Siyah boyananlar mı?
10: Bunlar 1964'ün orijinal parçaları. Evet, metal parlatmaya girdiler. Hepsi eski parlaklığına kavuştu. Bir kısmını ben yaptım ama onlar tamamladı. Hepsi parlatılmış oldu. İnanılmaz görünüyorlar. Yepyeni oldular ama bunlar orijinal parçalar.
9: Yılları geriye çevirmişsin.
10: Evet, biraz geriye çevirdim. Ama buna değerdi. Hem tüm krom parçaları yeniden almaktan daha da ucuza geldi. Hem de 5 dakikada bitti. Evet, yapılacak neyin kaldı?
9: Aa evet, gerçekten parlayacak. Şimdi geriye eğlenceli olan parçaları birleştirmek kaldı. Parlak çerçeveleri yerine takacağım. Bir de senin için bir sürprizim daha var. Büyük bir işe girişip iç kısmı halletmem gerekiyor.
10: Bu arabayla ilgili daha fazla sürpriz kaldırabileceğimi zannetmiyorum. Ama sana kimin şoke olacağını söyleyeyim. Bu arabanın yeni sahibi direksiyona geçtiğinde çok mutlu olacak. Şimdi yapmamız gereken izliyorum. Ama senin yapman gereken işe koyulup bitirmen gerek. Sonra da yollara düşebiliriz.
9: Anladım. Geçmişte üreticiler arabaların dışında ahşap kullanırdı. Evet, şasi metaldi ama genellikle sürücü kısmı ahşap olurdu. Gövde ahşap olurdu, kasa ahşap olurdu. Jantlarda bile ahşap kullanılırdı. Ahşap araba üretimi için bulunması kolay ve ucuz bir malzeme. Tamiri de kolay ama şimdi ahşap ideal olsa da yeni teknoloji daha etkili malzemeler sunuyor. Benzin fiyatlarının artması yüzünden üreticiler yeni malzeme arayışına girdiler. Daha hafif, yapımı kolay bir malzeme olsun istediler. Bu yüzden ağır ahşap malzemelerden uzaklaşıp preslenmiş çelik malzemeyi tercih ettiler. Bildiğiniz gibi günümüzde arabalar çelik malzemeden üretiliyor. Pickup'ımız için bir fikrim var. Bence arabamız da çok havalı kılacak. Arabanın satış fiyatını da arttıracak. Mike da mutlu olacak. Ayrıca ahşap kullanılan arabaların günlerine geri dönecek. Kamyonetimizin kasa kısmını keresteden yapacağım. Kasa yatağı için düşük maliyetli, oluklu 2,5 santimetrelik çam keresteler kullanıyorum. Çelik şeritler ahşap kaplamanın birleşme yerlerini belirliyor ve sağlam, retro bir görünüm kazandırıyor. Kaplamaların uçlarını açılı kesiyorum. Böylece kasanın kapağı tam olarak kapanacak. Gönyeli testere her bir parçanın mükemmel bir şekilde kolayca kesilmesini sağlıyor. Düzgün yapmamız gereken bir proje bu. Pickup'ın terzi elinden çıkmış ve orijinali böyleymiş gibi görünmesi lazım. Sonraki adım tekerlek çıkıntılarının etrafını kaplamak. Kartondan bir şablon oluşturuyorum. Bu bana doğru bir şekilde kesim yapmak için imkan tanıyacak. Prensip olarak aynı şablon diğer tarafa da tam uyacaktır. Ardından şablona uygun bir şekilde keresteleri kesmek kalıyor. Testereyi kullanarak yuvarlak kısımları kesiyorum ve bu da son ahşap parça. Şimdi tüm ahşap kısımları çıkarıp zımparalayacağım, pürüzsüz hale getireceğim. Böylece kusursuz olacaklar. Şeritleri de boyadığımda hepsi bitmiş olacak ve yerine takılacak. Mike'ın parlattırdığı krom parçaları yerine yerleştiriyorum. Artık sıra iç mekanı yapmaya geldi. Krem ve turkuaz boyanan kapı içlerini klipsleriyle birlikte yerleştiriyorum. Sırada krom kollar var. Ardından Capitone vinil kaplama koltukları yerleştiriyorum. Vinil kaplama eskiden son ahşap parça. Şimdi tüm ahşap kısımları çıkarıp zımparalayacağım, pürüzsüz hale getireceğim. Böylece kusursuz olacaklar. Şeritleri de boyadığımda hepsi bitmiş olacak ve yerine takılacak. Mike'ın parlattırdığı krom parçaları yerine yerleştiriyorum. Artık sıra iç mekanı yapmaya geldi. Krem ve turkuaz boyanan kapı içlerini klipsleriyle birlikte yerleştiriyorum. Sırada krom kollar var.

0: Burenchero deluxe bir model haline geldi. Bu da demek oluyor ki bank halinde iki kişilik koltuğumuz var. Eskiden standart modellerde bu şekildeydi. Arabayı böyle alırdınız. Çok basit koltuklar. Benim köpeğim var, çocuklarım da var. Benim için bu koltuklar çok iç içe. Ama ben riski göze alıp bu şekilde devam edeceğim. İşte oldu. İç kısmı takıldı, güzel ve basit. Yapılacak küçük birkaç işim daha var. Camları takacağım, parçaları bitireceğim. Ardından da arabayı marka göstermek için harika bir yere gideceğim.
1: Birazdan Falcon Rancheromuzu çalışır hale getirdik. Bu kadar da havalı, evet.
2: Tadilat, tamirat.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel, istikbal.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Haz ve hız yine bir

0: geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Ayrı bir yaz. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
10: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında, bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Tadilat, tamirat. ...1964 Falco Ranchero ile Ford Sedan yapıdaki bir arabayı pick-up hale nasıl getirebileceğinin kodunu çözdü. Bu ikinci jenerasyon 289 V8 motoruyla çok rağbet gören nadir bulunan bu spor Ranchero'yu aldık. Fabrika çıkışı yerden dörtlü vitesi olan bu araba çok kelepir fiyata geldi. Araba çok hor kullanıldığı için entin işi biraz zordu.
21: Uf, araba resmen zamana meydan okuyor.
20: Arabanın mahvolmuş parlak kısımlarının parlatılmasını yaparken yılların aşınmalarının nasıl kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ranchero üzerine göz alıcı bir araba yapıldı.
21: Aynı araba.
20: Yeni radyatör kasası ve iç mekanı yenilendi. Peki bu Ranchero bize ne kadara mal oldu? Evet, şimdi bunu hesaplayacağız. Arabayı 4500 dolara aldık. Süspansiyon ve frenlerin yapılmasına 1200 dolar harcadık. Boyama ve motor ayarları 900 dolar tuttu. Radyatör 200 dolardı. İki renkli boyama işlemi pahalıya geldi. 5000 dolar. Kasanın ahşap döşemesini 1000 dolara yaptık. İç mekansa 3650 dolardı. Toplamda 18 bin dolar harcandı. Yani 13.600 pound. Tüm işlere 95 adam saatlik çalışma yapıldı. Tüm bu işlemlerden sonra bu ranchero çiftlik hayatına geri dönmek için fazla güzel görünüyor. Gerçekten harika bir araç oldu. Elimizden geleni yaptık.

0: Evet, şuna bak. Ent. Ent, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Arabayı ahırların yanına koyarak harika bir sahne yapmışsın. Bu inanılmaz, ahşap bir kasa yapmışsın. Bu çok güzel görünüyor. Gerçekten çok iyi düşünmüşsün.
1: Bunu yapmak için bir sürü kişi saatlerce uğraştı. Karşılığını almamız lazım.
0: İnanılmaz Ent. Baksana, araba ne hale gelmiş. Arabayı ilk aldığım zamanı hatırlıyor musun? Hurdaya çıkmıştı. Mat siyah renkteydi. Her yeri siyah boyanmıştı. Çok kirliydi. Berbat durumdaydı. Ama şimdi bir baksana şuna. Boyası inanılmaz derecede parlak olmuş. Bunu yaptın ha? Evet. Şuna bir bak. Her şey güzelce tamir edilmiş. Bayıldım ve kromları gerçekten parlıyorlar.
1: Orijinalinde burası parlak yapılmıştı. Gidip yeni bir şeyler almana gerek kalmadı. Üstüne biraz çabalamak yetti.
0: Evet. Herkes bunu kendi başına da iyi yapabilir. Elinizde iyi malzeme olduktan sonra metal üzerinde devamlı parlatma yaparak zamanı geri çevirip böyle görünmesini sağlayabilirsiniz. Harika görünüyor değil mi? İçi de şahane olmuş gerçekten. Şuna bir bak. Arabayı aldığım zaman ikili bank koltukları vardı. Siyah ve kirliydi. İçi kırmızıydı. Şimdi ise ön tarafta yeni koltuklar var. Mükemmel olmuş. Kapı kolları yapılmış. Hatta yeni tavan döşemesi bile yapmışsın. Gerçekten harika olmuş.
1: Ranchero'nun önceki versiyonunda bank koltuklar vardı. Bu ikinci el bank koltukları aldım. Onları vinille kaplattım. Deriye göre çok daha ucuz ve çok zengin gösteriyor. Açıkçası araba bayağı zengin duruyor.
0: Beni mahvettin gerçekten. Bence böyle bir arabaya sahip olan biri sevinçten havalara uçabilir. Ben de daha ben hala olduğumuz yerden gözümü alamıyorum. Bu Ranchero'nun neden bir çiftlikte olduğunu anlayabiliyorum. Görebiliyorum ama neden kasada samanlar var? Ne
1: burası
0: yapıyoruz biz?
1: Burası arabamızın ruhuna çok uygun bir yer. Sana göstermek ve seni hayrete düşürmek için üzerinde bayağı çalıştım. Hadi bakalım.
0: Gerçekten mi?
1: Hadi bin.
0: Tamam ama bak daha da kirletme. Unutma hala onu satmam lazım.
1: Aa, şikayet edip durma. Biz kovboyuz. Hadi gidelim buradan. Hadi.

Evet, şuna bak. Çok hoş. Ne kadar da havalı. Benim işim kolay. Arkada ne yaptığı umurumda bile değil.

0: Bunun aynı kamyonet olduğunu hala inanamıyorum. O modelin üzerinde çalıştığımız için çok mutluyum. Bu arabayı bu kadar güzel hale getirebileceğimizi rüyamda görsem inanmazdım. Sadece zamanı geriye çevirmemiz gerekti.
1: Aldığın zaman üzerindeki siyah boyanın altında gerçek bir yıldız yatıyordu.
0: Kaportası düzgündü, şükürler olsun.
1: Nasıl bir his?
0: Tamam, hazır mısın?
1: Hadi bakalım,
0: İlk
1: gazla.
0: Deneme. Evet.
1: Oh,
0: harika.
1: Bas gaza, bas.
0: Harika.
1: Hadi.
0: Olamaz. Bu harika bir şey. Yani gerçekten çiftçiler çiftliklerine geri dönmek için ne kadar hıza ihtiyaç duyarlar acaba?
1: Devam et yine yap, bas gaza, bas. Hadi hadi, bas bas bas.
0: Bu arabanın kalkışı çok iyi değil mi? Oho, şuna bak, harika. Tamam, bir de frenleri denemeliyim.
1: Hey!
0: Oo, öncekinden çok iyi olmuş. Tambur frenlere basınca araba bir süre sonra duruyor. Evet, resmen frenlerinde farklı şeyler yapmışsın. Sanki pencerenin dışında arabanın durmasını sağlayan çapalar varmış gibi. Araba yolu kavruyor. Bunu hissedebiliyorsun. Frenleri disk frenleri haline getirmek gerçekten çok akıllıcaydı. Bu inanılmaz bir
1: çok
0: güç.
1: Çok iyi oldu. Herkese söyleyebilirsin. Tambur frenlerinizi disk frenlerle değiştirin.
0: Ha, inanılmaz, evet.
1: İşte engebeli yol. Nasıl gidiyor?
0: Bu gerçekten inanılmaz. Önceki süspansiyonlar oldukça tehlikeliydi. Ama artık arabayı her engebeye rahatlıkla sokabilirim. Çünkü amortisörler bir harika. Bu çok güzel gidiyor.
1: Arkada yeni kelepçeler de var. Yaprak yaylar da arkada. Öndeki amortisörler doğru yüksekliğe ayarlandı ve çok güvenliler. Arabanın her bir çukura ve tümseye rahatça dayanabilmesini sağlar. Sen 60'ları hatırlayacak kadar yaşlısın. Arabanın yenisi o zamanlar ne kadardı?
0: Araba söylesene. Yeni galeriden çıkmış gibi hissettiriyor. Eğer o zamanlarda olsaydı bu arabayı $2000 civarında alabilirdin.
1: Keşke şimdi de $2000 alabilse.
0: Evet, çok güzel olurdu değil mi?
1: Tamam, geçmişte $2000'dı. Şimdiki değeri ne kadar?
0: Bugün 10 kat daha pahalı. Evet, bence $20-22 bin rahat satılır. Evet, satılır. Bu Ranchero yeni teknolojiye sahip klasik bir araba haline geldi. Artı çağının çok ilerisinde bir yere sahip. Bir zamanlar yüzüne bile bakmayacağın arabalardan biriydi. Evet.
1: Dön ve arkana bak.
0: Her zaman arkana dönüp bir bak, güzel şeyler bulursun. Sevmediğim tek şey, bugünlerde her şey çok çabuk harcanıyor.
1: Duygulandın mı yani?
0: Çok duygulandım.
1: Ay, çok romantik.
0: Bakın arabayı nereye getirdim. Arabayı çok güzel bir galeriye koydum. Spot ışıklarının altında müzedeki değerli bir parça gibi duruyor. Aslında daha önce arabayı $22 bin ilana çıkarmayı düşünmüştüm. Ama piyasanın üzerinde bir fiyat oldu. Ama kimse arabayı o fiyata almaya yanaşmadı. Ve ben de arabayı daha makul bir fiyata $20 bin indirdim. Bu da £15 bin yapıyor. Ardından hemen telefon çaldı ve arkamdaki beyefendi beni aradı. Adı Alan ve almaya istekli görünüyor. Evet, şimdi onunla görüşeceğiz. Pekala Alan, araba için ne düşünüyorsun?
2: Harika bir iş çıkartmışsınız Mike.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Bu küçük aracımız için çok gayret sarf ettik. 289 V8 motorla üretilmiş, nadir bulunan 4 ileri manuel vitesi ve güçlü sürüşü
2: çok
0: var.
2: Çok güzel. Ahşap kaplama, bayıldım.
0: Evet, arabaya çok uydu. Gerçekten.
2: Kesinlikle. Döneminin arabası. Tam da böyle bir şey arıyordum.
0: Harika. Peki neden bununla ilgileniyorsun?
2: Aslında Mike, Avustralya'da büyüdüm. Arkadaşlarımın V8 arabaları vardı.
0: Aa, çok iyi.
2: Şimdi benim de bir tane alma şansım
0: eğer
2: var.
0: Böyle bir araba almış olsaydın onunla ne yapardın?
2: Başlangıçta birkaç tane araba şovuna götürdüm. Aslında eşimi de gezmeye götürdüm.
0: Çok iyi. Arkası samanlarla doluyken kesinlikle. Ardından araba sinemasına gitmek muhteşem. Sanırım bu arabayı almak istiyorsun.
2: İstiyorum Mike.
0: Güzel. Tamam. Ben $20 bin istiyorum. Bence çok makul bir fiyat. İstediğin fiyat bu. Sen ne dersin?
2: Çok iyi iş çıkartmışsın Mike. Bence değer.
0: Evet mi?
2: Evet.
0: Tamam dostum. Kendine muhteşem bir Ford Ranchero aldın. İyi işti.
2: Sağ ol Mike. Aslına bakarsan sana bundan biraz daha fazlasını verebilirim.
0: Gerçekten mi? Ciddi misin?
2: Evet.
0: Beni neden bir hafta önce aramadın ha?
2: Şansıma şimdi ne oldu?
0: Pekala, iyi şanslar.
2: Çok heyecanlandım. Teşekkür ederim.
0: Vay canına. Bu Ranchero tadilat tamirat programında yaptığım beni en tatmin eden arabalardan biri oldu. Size dürüst olacağım. İlk baktığımda o kapkara rengi görünce az daha vazgeçiyordum. Vazgeçmediğim için çok mutluyum. Çünkü Ant bu arabayı tamamen değiştirdi. Resmen hurda olmaktan çıkardı. Küçük bir kar yapmamıza rağmen bir arabayı tekrardan hayata döndürmek ve 1964'teki hak ettiği şaşalı günlerine geri döndürmenin keyfi başka oldu. Arabanın yeni sahibi Alan çok mutlu olacak. Bundan daha iyisi olamaz. Eğer bu Ranchero gibi daha fazla klasik araba görmek istiyorsanız Ant ve benimle birlikte kalın. Neden bir sonraki tadilat tamiratta görüşmüyoruz? Hoşça kalın. Tata.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink sat. Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
10: istikballe. Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko. Ayrı bir yaz.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
6: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
5: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
6: Bir dakikanız var mı?
7: Tabii ki.
6: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
7: evet,
6: da.
7: Evet, 3 memurunu zaten ölçtü.
6: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür
7: evet.
6: Film yine de trafik ışıklarını
7: evet.
6: Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
7: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
6: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
7: evet,
6: az önce
7: ama bu
6: sizin için ölçtüğüm.
7: İçeriden ölçmüştü.
6: Bunu çıkarabilir misiniz?
7: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
6: Bunu burada halledebilir misiniz?
7: Olur.
6: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
7: Evet.
6: Şimdi oraya gidebilirsiniz
7: tamam.
6: Ama gitmeden önce
7: sökerim.
6: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
7: Bana uyar tamam.
6: Tamam mıyız?
7: Anlaştık.
6: İyi günler.
7: Teşekkürler.
6: Hoşça kalın.
5: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.

0: Neden bunu yapacaksın?
1: Çünkü sadece yapmak istiyorum.
0: Evet, kendini inciteceksin.
1: Hayır, hayır, incitmeyeceğim.
0: Geri savrulacak ve seni devirecek.
1: Boksör olmak. Her zaman boksör olmak istedim.
0: Devam et, tamam. İşte. Ah. Gördün mü, sana söylemiştim.
1: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Fuzz Thousand'la birlikteyim. İşte başlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak, daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Winchester'daki Ross'u görmek için yoldayız. Traktörlere meraklıdır.
0: Aa, tamam.
1: Tabii bir de başka eşyalar var.
0: Evet, yani traktör hoşuma gider.
1: Ross telefonda bana traktörle yapılacak bir hayır gezisi veya benzeri bir şeyden bahsetti.
0: Traktörle mi? Bence yapılacak güzel bir şey. Sanırım en temel ulaşım biçimi olduğu için buna traktör temel bilgileri diyebiliriz. Ne dersin?
1: Traktör mü buluruz, tarım aletleri mi, yoksa onlarca sponsorluk formu mu? Kim bilir? İşte Ross'un yerine geliyoruz. Bence şimdi girişmek üzere olduğun işi fazla itiraf etmelisin.
2: Ben John O'Groats'tan Lenzend'e kadar gideceğim.
0: Dur bir dakika. Bunun üstünde mi?
2: Bunun üstünde.
0: Evet.
2: Tek başına bir görev.
0: Evet.
2: 1600 kilometre. 10 gün. 1942 model bir traktör üstünde.
1: Hayır için belli ki.
2: Hepsi hayır için. Hepsi beyin tümörü araştırmaları
1: sana
2: için.
1: Sana en iyi şansları
2: teşekkürler.
1: Diliyoruz. Ülkeyi görmenin ne harika bir yolu.
2: Evet,
1: yavaşça,
2: evet, çok elbette. Yavaşça.
1: Bunun harika bir fikir olabileceğini düşündüm hep. Şimdi buraya bakınca belli ki traktörlere bir sevgin var.
2: Ailem birkaç kuşak öncesi çiftçiydi ve...
1: Evet.
2: Bilmiyorum, ilgimi her zaman eski ve ilginç şeylere çekerdi.
1: Evet, evet.
2: İlkini satın aldım ve hala duruyor. Bir tane satın aldım.
1: Oo.
2: Biraz kârla sattım. Sonuna kadar gittim ve sonra elinizde 15 veya 16 tane oluyor ve... Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.
1: Yapacağımız şey şu. Hızlıca bir göz atacağız ve umarım sonunda biraz pazarlık yaparız. Ne dersin?
0: Bu harika.
2: Bence
1: çok teşekkür
2: fikir.
1: Ederim ahbap.
2: Tamam.
1: Şimdi şuradan başlayacağız.
0: Tamam, görüşmek üzere.
1: Biraz sonra
0: tamam,
1: görüşürüz.
0: Tamam.
1: Görüşürüz. Nereden
0: hadi
1: gidiyoruz?
0: Buradan. Hadi devam.
1: Burada bak. Şuna ne dersin, bir bakalım mı?
0: Tamam, hadi söyle bana, söyle bana. Daha önce hiç Minneapolis Mullins görmedim.
1: Tamam, yani bu bir Amerikan markası ve o dönemde Amerikalılar bizim ürettiğimizden çok daha büyük traktörler ürettiler. 20'lerden 60'lara kadar Minneapolis Mullins, Minnesota merkezli büyük bir traktör üreticisiydi. Model Z onların en çok satan traktörlerinden biriydi. Bana göre halihazırda harika traktörler.
0: Harikalar, şekilleri ve her şeyleri açısından neredeyse bir Furgeon steroidine evet. Çok benziyor, öyle değil mi?
1: Doğru. İki traktörü aşağı indirdikten sonra bir de McCall McDaring harekete hazır başka bir Amerikan buluyor. Sadece büyüklüğü oldukça ezici değil mi? O dönemde bu şeyler kesinlikle devasa olmalıydı. Aynı prensip. Orta çağda kulübenizden çıktığınızda
0: evet.
1: Geçerliydi. Orada
0: evet.
1: Bir katedral
0: evet.
1: Olurdu. Tanrı'ya aşık olurdun. Evet. Buradaysa... Aman tanrım, makinelere aşık
0: oluyorsun. Bana aşık oluyorsun.
1: Evet, ve ona büyük saygı duyuyorsun.
0: Evet, bu doğru.
1: Bu güçlü bir ekipman, bunu sevdim.
0: Evet.
1: Gerçekten çok sevdim. Daha da önemlisi bazı sürprizler
0: evet.
1: Var.
0: Şu bak. Anda bu da çok güzel.
1: Evet, güzel bu.
0: Çift taraflı sanki.
1: Biraz sevgiye ve ilgiye ihtiyacı varmış gibi görünüyor.
0: Evet, bu sana daha çok benziyor.
1: Evet, evet, tamam. Evet. Devam edelim, evet.
0: Evet, bence şimdi tamam, evet.
1: İşte al bakalım.
0: Evet. Öyleyse bu kadar. Görünüşe göre bu fiberglass.
1: Evet, olabilir.
0: Evet,
1: ya
0: öyle
1: da
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Tür ihtiyari otobüs durağı
0: tabii. Peki, başlıyoruz. Şimdi bu ihtiyari durağın ne olduğunu biliyorsun.
1: Hayır.
0: Öyle değil mi? Eğer bir durakta bekliyorsan
1: evet.
0: Bir otobüs geliyorsa, sen de öylece
1: evet.
0: Orada durursan otobüs geçer gider. Yani elinle işaret
1: öyle
0: etmen
1: mi?
0: Gerekir. Öyle değil mi?
1: Otobüsün durması nasıl istenir? Böyle mi?
0: Hayır, böyle olmaz. Hayır, yani bilirsin, sadece dostane bir el hareketi.
1: Pekala. Aa bak, bu da oldukça sevimli. Küçük bir
0: evet.
1: Yağ tenekesi.
0: Bu çok güzel.
1: Evet, güzel bir süs ağacı. Umarım Ross
0: evet.
1: Doğru fiyat karşılığında bunları almamıza izin verir. Üç güzel küçük süs eşyası var ama daha bakacak çok daha fazla traktör var. Ah işte başlıyoruz.
0: Sanırım bu son zamanlarda epey hareket görmüş.
1: Aa öyle mi düşünüyorsun?
0: Yani biraz ayarlama gerekiyor çünkü burada yeni bir marş solenoidi var. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
1: Evet, elektrikle çalıştığı anlamına geliyor.
0: Elektrikli marş, evet.
1: Indiana merkezli Oliver Farm Equipment Company, yenilikçi ve sağlam traktörleriyle tanınan büyük bir Amerikan firmasıydı. İngiliz çiftliklerinde az sayıda traktörü kullanılmasına rağmen günümüzde koleksiyonerler arasında ithal traktörler popüler hale gelmiştir. Muhtemelen buna bağlı başka bir donanım vardı çünkü orada iki kulp vardı. Belli ki bir harman makinesiydi ya da benzer bir şeydi.
0: Bir tür güç çıkışı var. Tamam bir şey, evet doğru.
1: Ama bildiğim kadarıyla 90'ların tamamında büyük bir traktördü.
0: Evet.
1: Yani bilirsin.
0: Aslında güzel bir şey, öyle değil
1: evet.
0: mi? Çok işlevsel. Üzerinde neredeyse hiç kıvrım yok. Harika. Traktörleri çok çekici buluyorum. Bana yardım edebilir misin?
1: İçeri girdiysen dostum evet. artık çıkamazsın.
0: Evet.
1: Bunu biliyor musun?
0: Yeşil renkli. Çayıra park edebilirim.
1: Evet.
0: Fark edilmez.
1: Evet umarım doğru. Evet. Köşede büyük bir depo var. Gel bakalım.
0: Hadi gel şuna bak.
1: Bak bak şuna bak. Aa, Ross'un büyük deposu tam da adının hakkını veren bir yer. Bazı büyük sabanları, bazı büyük traktörleri ve geniş bir koleksiyonu var. Ross gel. Bak sadece yani başla bakalım, sadece açıkla. Yani bomba taşıyıcıların üzerinde bombaların olduğu bir depoya hiç girmedim ben.
2: Yani bunların hepsi bizim raf bölümü için yaptığımız bir gösterinin parçası. Römorklar gerçek.
1: Pekala.
2: İkinci Dünya Savaşı römorkları.
1: İşte depolara girmeyi sevmemin nedeni bu. Asla ne bulacağını bilemezsin. Bugün bu şeyleri bulacağımızı kim düşünürdü?
0: Evet bu harika.
1: Evet, ne harika Ross. Bak orada sadece bir traktör var. Onu da görmem lazım. Hadi bakalım. Bu kadar büyük Amerikan traktörünü gördükten sonra onun aynı zamanda bazı İngiliz azmanlarına da sahip olduğunu görmek harika. Bu 1950'lerde İngiliz çiftçilerinin temel taşı olan bir traktör. Şimdi bu traktörleri biliyor musun?
0: Yani Nuffield'ların Morris ahırından geldiğini biliyorum.
1: Kesinlikle. Gizero ve Morris'in yaşadığı köy nedeniyle Chris ve Nuffield'tı.
0: Evet bunu bilmiyordum
1: çünkü
0: ama...
1: Çünkü orada yaşıyorlar.
0: Köylüler bunu çok sevecektir, öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Bunun bir bebeği var. Bebek Nuffield diyeceğim.
1: Bu küçük olan onların ilk mini traktörlerinden biriydi. O zamanlar yetersiz güçte olduğu düşünülüyordu ama... ...bugün epeyce koleksiyon değeri taşıyor. Evet doğru, çim lastikleri var ve dolayısıyla muhtemelen hayatını bir bilmiyorum bir kriket sahasında veya biliyorsunuz bir golf sahasında
0: gerektiren bir yerde fark yarattı.
1: Evet. Dolayısıyla bombaları bir kenara bırakırsak hakikaten seçeneğimiz çok. Yani bak şu köşede ıvır zıvırların olduğu bir kulübe var. Bir anlaşma yapacağız. Evet doğru, umarım çift taraflı tabela. Evet otobüs
0: evet.
1: durağı ve
0: evet.
1: şu yağ tenekesi.
0: Kesinlikle teneke.
1: Ne diyorsun?
0: Küçük bir Nuffield vardı.
1: Onun
0: 425 miydi?
1: Evet.
0: Evet, evet.
1: Evet,
0: evet.
1: Minneapolis Moment traktörü ne olacak?
0: O çok güzel, büyük. Bunlar için pazar var mı peki?
1: Oliver'da var.
0: Evet. Evet ve hoş bir ismi var.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Gidip Ross'u görmeli miyiz?
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Evet Ross, halletmemiz gereken şeyler var.
0: Aa,
1: güzel
0: evet.
1: şeyler gördük. Nereden başlayalım? Tamam, tam orada çift taraflı bir AA garaj tabelası var. Evet.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet, evet.
1: Ardından faz ilgilendi. Epey ilgilendi.
0: Yani bilirsin eski bir Bristol otobüs durağı tabelası. Demek istediğim bilirsin yani biraz dolgu maddesi evet. falan karıştırmak
1: benim için
0: gibi.
1: Önemsiz. Evet. Aa, bir de yağ tenekesi var. 19 litre. Bilmiyorum.
2: Eski
1: ya,
2: yeşil olan.
1: Evet. Evet, evet, evet. Onlar için bir anlaşma yapabilir miyiz?
2: Evet, kesinlikle.
1: Tamam, çok güzel.
2: Evet.
1: Peki ya diğer depolarda başka bir şey var
0: şöyle
1: mı?
0: Şöyle bir dur bakalım. Arkada bir Oliver traktör var.
1: Evet. Bize ondan bahseder misin?
2: Winch traktör.
1: Öyle mi?
2: Evet, bu bir winch traktör. 40'lı yıllardan kalma bir harman traktörü.
1: Tamam, ne kadar o?
2: Onun için 5500 isterim.
1: Bak, buradaki başka şeyleri de düşünelim. Şimdi... Baba Nuffield ve bebek Nuffield
2: evet.
1: var. Değil mi? Baba Nuffield müsait mi?
2: Baba Nuffield bu sabah satıldı korkarım.
1: Peki bebek Nuffield ne durumda?
2: Bebek Nuffield satıldık.
1: Ne kadar peki?
2: Bebek Nuffield'ı 3500 yapabiliriz.
1: Sana şöyle bir teklif yapsam nasıl olur? Nuffield için 3500. Ama E8 tabelası, teneke ve ihtiyari otobüs durağı tabelası dahil.
2: Bunu biraz artırmamız gerekecek.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kırdık.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Her klasik araç...
4: Tamam bak, çalışıyor mu?
3: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Aa, işte yine başlıyoruz.
5: Sanırım bu son zamanlarda epey hareket görmüş.
1: Ross Law Winchester'da küçük ve güzel bir Nuffield traktörü ve üçlü bir süs eşyası üzerinde duruyoruz.
6: 3600.
7: Sanırım ben 4'e yakın olurdum.
1: Tanrım. Evet, 3800 yapalım. Gerçekten.
7: Devam et. Tamam.
1: Tamam. Bravo, teşekkür ederim Ross. Ertesi gün bebek Nuffield'ımızı çiftliğe getiriyoruz. Sana söylemeliyim, ona biraz aşık oldum.
6: Bence çok güzel ve üzerinde çim yönetimi yazıyor. Yani evet. Tarlalarda koşturulup yıpranmamış bir hayat sürdüğünü düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Şu anda Ross İskoçya'daki John O'Groats'tan... İngiltere'deki Lands and Abbey Fordson standart
6: kullanıyor. Ne iyi bir çocuk.
1: Neden bu işi halletmiyoruz ve kendi küçük traktör gezimizi yapmıyoruz? Bunun için ne yapmamız lazım?
6: Hava ambulansı.
1: İşte traktörle yapacağımız şey bu. Diğer aksesuarlarımıza da dikkatinizi çekebilir miyim? Bu garajın tabelasının gördüğünüz gibi çift taraflı olduğunu söylemeliyim. Belki bunun için bir çerçeve yapabiliriz. Böylece o şekilde sallanır.
6: Evet.
1: Sonra da temizleriz. Yani çok fazla iş yok ama akıllıca bir temizlik süreci var. İlk olarak Nuffield'ı ele alıyoruz. Basınçlı yıkama makinesini kullanmadan önce sıvı sabun sıkıp çok kirli kısımları çözücüyle fırçalıyoruz. İleri düzey köpek yönetimi becerilerimi sergiliyorum. Neden itaat eden bir köpek olamıyorsun? Otur!
6: Fırçalarını doğru kullanmıyorsun.
1: Otur!
6: Köpekler sahiplerini yansıtmaz mı?
1: Evet. Sabunu uygulamak için fırça kullanmanın avantajı, kir ve yağın gizlendiği tüm küçük köşeler ve oyuklara nüfuz edebilmesidir. 5 dakikalık hazırlığın ardından basınçlı yıkama makinesini çalıştırmaya hazırız. İşte böyle daha iyi. Böyle bir iş için mükemmel bir araç ve tüm pisliği hızla temizliyor. Ah evet.
6: Aa, dostum, sanırım işe yarayacak. Evet.
1: Öğleden sonra... Süs eşyalarına geçiyoruz. Çok çok nazikçe.
6: Evet.
1: Basınçlı suyla yıkanamayacak kadar hassaslar. Tamam, çevirelim.
6: Evet.
1: Evet, farka bakın.
6: Yes. Evet.
8: Yes.
6: Evet.
1: Bu yüzden her şeyi sünger ve bezle yapıyoruz. Otobüs durağı tabelasını faza satacağım. Ancak her şey mobilya cilasıyla olmadan önce buna da aynı işlem uygulanıyor.
6: Bence güzel,
5: güzel
6: olacak, ne dersin?
5: Merak etme. Evet.
6: Bunun tamamen kuruması gerekiyor. O yüzden eğer... Şuna baksana. Ne güzel bir düzenek.
1: Bunu çift taraflı asmak için bir çerçeve yapalım mı? Ha?
5: Evet. Bence harika bir fikir.
6: Hoş olur.
1: Ya bir şeyler yaptırabiliriz ya da bir müzayede sitesinden veya benzer bir yerden bir şeyler satın
9: bakalım
1: alabilirim.
9: Değiştirebilecek miyiz?
1: Şuradaki RFC tabelasını evet. Görüyor musunuz?
6: Evet. Öyle tam olarak şey. Onun kesinlikle. Gibi. Yapacağımız şey bu.
1: Güzel iş askerler. İki gün sonra çerçeve geliyor. Ha. Ne düşünüyorsunuz?
6: Ha? Bence mükemmel görünüyor.
5: Bence bu epey güzel.
6: Evet evet, üzerindeki kaplamayı sevdim. Tabelayla evet. Uyumlu.
1: Uygun olduğunu düşünüyorum, değil mi?
5: Kesinlikle.
6: Kesinlikle.
5: Sadece evet. Şuna bak, işte mükemmel oldu.
1: Öyle güzel.
6: Bazen şanslı oluyorsun.
1: Evet öyle tabii.
6: Israr edersen ara sıra doğru sonuç veririm.
1: Yan bak şunu bir saniye
6: tabii,
1: tut.
6: Tabii tabii. Ağır olanı alayım.
1: Çok teşekkür ederim. Ben burada tamam. Sessizce oturacağım. Onu bir dakika orada bırakacağım.
5: Pekala tamam. Buraya uydurmak için ne yapacağız? Tamam yani fikir şu ki buradaki üst parçayı tamam. Çıkaracağız. Daha sonra bu ahşap parçayı içine yerleştireceğiz. İşte böyle.
1: Neden?
5: Sadece biraz güçlendirmek için. Ne dersin?
1: Buraya bir çıkma... Ha?
6: Hayır, buradan yan taraftan giriyoruz. Tamam. Yani zincir buraya bağlanacak. Bu da demek oluyor ki oraya bir vize takarken tamam. Sağlam bir şeye girmesi gerek.
5: Böylece rüzgarda savrulup sonra...
6: Başına çarpmaz çünkü evet. Ciddi bir yaralanmaya sebep olabilir.
1: Evet tamam. Bir dakika.
5: Devam edebilir miyiz?
1: Bu çok önemli bir arama. Evet tamam. Düşündüm
5: bak,
1: ki...
5: Yine başlamış.
1: Merhaba Farzi. Yetenekli aletleriyle baş başa bırakılan Skid ve Faz işe koyuluyor. Üst şerit sökülüyor.
5: Evet. Biraz muz şeklini almış ama endişelenme. Hepsi böyle yapar zaten.
1: Eski iç çerçevenin kalıntıları ortaya çıkıyor.
5: Bak.
6: Yeniden yapmamız evet. Çok iyi oldu değil mi?
5: Aman tanrım. Hiç belli olmaz. Belki içinde kaybolmuş ve saklamış bir şey vardır. Ne dersin?
6: Umarım içinden bir tomar banknot da düşer.
1: Şansımız yaver gitmedi ama ahşap takviyemiz tam oturdu.
5: Bu işimizi görür gibi.
1: Skid bir ölçü zincir hazırlıyor.
5: Öyle mi? Tamam.
1: Faz üst şeridi mengeneyle düzeltiyor.
5: İşte buradayız. Birazcık daha. Evet.
1: Bir kez yeniden monte edildiğinde zinciri takıp ahşap destek kısmına vidalıyorlar. Ardından tam ben döndüğüm sırada yeni çerçevemizden asıyorlar. Diyorum ki Faz harika görünüyor.
5: Düşündüğün gibi mi?
1: Gerçekten çok güzel.
5: Pekala ben kaydırabilir miyim?
1: Hayır harika olmuş.
5: Pekala tutabilir
1: Hayır.
5: misin?
1: Hayır.
6: İşte başlıyoruz. Kendimiz tamam, için harika, alçaltacağız. Evet. Kanca da asılı bırakacağım.
1: Sana şunu söyleyeyim ahbap. Bu düzgün bir şekil.
6: Ver bakayım.
1: Bu çerçeve ağacı. Bu ahşap çerçeve gerçekten değerini arttırdı değil mi? Ertesi gün güneş parlıyor ve biz hazırız. Şimdi çocuklar bir planım var. Hatırlarsanız bir yardım sürüşü yapacak.
6: Evet.
1: Yani gideceğiz ama biraz farklı olacak bu. Bizim yardım sürüşümüz Patrick Edwards'ın evine gidecek. Biliyorum buna inanmayacaksınız. Çünkü kendisi geçen yıl emekli oldu.
5: Bu çok hoş.
1: Çünkü 1-425 ile ilgilendiğini söylüyor.
5: Yani uyanık kalamaz öyle
1: Hayır, mi? Hayır çünkü hafta sonu onu bir barda içecekle gördü.
6: Umarım artık emekli olduğu için yumuşamıştır. Biraz daha cömert.
1: Fikir şu değil mi? Eğer ondan bir kar elde edebilirsek o karı hava ambulansına veriyoruz.
8: Güzel görünüyor.
5: Gerçekten güzel.
6: Bu harika. Fazla cömert davranıyorsun bence.
1: Çok cömert hissediyorum gerçekten. Belki de ruhani bir varlık buldum sanırım. Bak bildiğim tek şey bence yola çıkmalıyız. Şurada arkaya birkaç balya koyacağım çünkü arkada oturmak için yerimiz olmalı. Sonra hızlı bir kaçamak için duruma bakabiliriz.
5: Evet.
1: Patrik'e gidiyoruz ne dersiniz?
5: Harika fikir.
1: Traktöre yakıt koyunca yola çıkıyoruz. Nuffield 425 6 tona kadar yük taşıyabilir. Bu trailer ve bizim grup için yeterli olmalı. Neredeyse. Ross bu hızda gidecek. Jorok Ross Dunlinks'i hayal edebiliyor musun?
6: Saatte 13 kilometre. Yalın üzerinde hız göstergesi var.
1: Saatte 13 kilometre. Ross'un bu hızda gittiğini hayal edebiliyor musun? Vay canına. 3 kilometre sonra içecek almak için duruyoruz. Burası nasıl? Beğendiniz mi?
6: Başardık dostum.
5: Gerçi biraz zaman aldı.
1: Saatte ortalama 14 kilometre hızla gittiğini sanıyordum.
6: Ben 28 kilometre diyorum.
5: Evet.
6: 28.
1: Öyle mi?
6: Uçuyordun.
1: Evet. O ne zamandı?
8: Şeritten gelirken.
1: Biliyor musunuz şansım olsaydı 34'e kadar çıkabilirdim.
6: Burada takılmak güzel çünkü kendi kendine mırıldandığını duyabiliyoruz ama seni asla duyamıyoruz.
1: Böyle yapma çayı sen alıyorsun. Hadi. 4 fincan kahve içtikten sonra tekrar yola koyulduk. Ross günde 160 kilometre yapmayı planlıyor. Bu yüzden kıyaslandığında bu oldukça kolay. 20 dakika sonra oradaydık. Şimdi Patrick, traktörle ilgilenmeye başlamadan önce sormak istiyorum. Emeklilik
8: nasıl gidiyor?
1: Şimdiye
8: dek yaptığım en iyi iş. Hala ne yapmak istediğimi bilmiyorum.
1: Şimdi Pat, gözlerin bayram etsin. Bildiğin gibi bu bir 425 Nuffield, değil mi?
8: Evet.
1: Eski usul küçük bir çiftlik traktörü. Değil mi çocuklar?
5: Evet, öyle, gayet evet. Güzel çalışıyor.
8: Sesi çok
1: evet,
8: iyiydi.
1: Evet.
8: Gerçekten
6: ayrıca
8: iyiydi.
6: Traktöre değer kattık çünkü onu boyamadık. Boyadığımızda değeri 1000 sterlin azalıyor.
8: Bugünlerde insanlar pası ve boyası korunmuş bir traktör istiyor.
1: Ha tamam evet, yani istiyorum. Hey 1000 sterlin kardayız. 3500 sterlinin üzeri hayır işlerine gidecek. Bu tamam. Traktör için senden 3800 sterlin istiyorum.
8: Bununla bir yere gitmekte muhtemelen zorlanırım ama tam da böyle küçük bir traktör arayan birini tanıyorum. Ve muhtemelen sana 3700 civarında da fiyat verebilirim.
6: Çok alışın.
8: Ne dersin?
6: Hayır evet. Şey için 200 sterlin demek. Gerçekten
1: çok cömertsin.
9: Bırakıyor muyuz?
6: Römorku bırakıyor musun? Römorkla ilgilenmez misin?
8: Hayır. Römorku istediğimi sanmıyorum. Onu bırakacağım.
6: İyi tamam.
1: Kulübede hala 300 sterlin değerinde süs eşyası var. Bunların çok daha fazla değer kazanacağını umuyorum. Şimdi düşünüyorum bu 150 sterlin. Bu senin.
5: Evet.
1: Ancak hala 50 sterlin var.
5: Tamam pekala.
1: Şimdi orada gördüğün tabelanın 500 sterlin olduğunu düşünüyorum.
5: Evet çerçevesi ve asma çerçevesi de var.
1: Evet tamam o halde 400 sterlin diyelim.
5: Tamam.
6: Evet.
1: Bu 300 sterlin kar demek.
5: İşte bu kadar.
6: Yani hepimiz hey, mutluyuz.
1: Yani mücadele edip yani bir güne daha ulaşmayı başardık ve umarım yani birkaç yüz sterlinimiz hava ambulansını almamızı sağlayabilir.
6: Bir şey söyleyebilir miyim? Senden şu an durmanı istiyorum.
5: Çok iyi.
1: Tarzını seviyorum.
5: Evet.
1: Skidmore mükemmel.
6: Evet.
1: Neyse bir sonrakine geçelim.
6: Evet.
1: Hadi bakalım çay.
6: Olur.
1: Evet. İşe göre bir çay daha
6: evet,
1: gerekiyor.
6: Tamam.
1: Hadi bakalım o halde.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Mıknatısla balık avlamanın sıkıntısı şu.
1: Neymiş bakalım?
0: Güzel bir şey yakaladığınızı düşünüyorsunuz. Çekiniyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim. Nehir kenarında bırakıyorsunuz. Oysa nehre dönmesi daha iyi olurdu.
2: Onu hurda olarak tartıyorsunuz.
3: Evet, hurda olarak tartıyorsunuz.
0: Bunlarla uğraşamam.
3: Aferin sana, aynen öyle.
0: Aklıma bir şey geldi.
2: Evet.
0: Sizi de tartabilirim.
2: Çok ağır değilim.
0: Çok para etmezdin değil mi?
4: Hey, bu arada bu alaşım.
2: Saatlerimi de bak, takarım.
0: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim.
3: Bayıldım.
0: Bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Fuzz Thousand'la birlikteyim. İşte
3: vay
0: başlıyoruz.
3: Canına.
0: Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız.
3: Bak fazlası varmış.
0: Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Fuzz'ın eski uğrak yerlerinden birini, Kenilworth, Warwickshire'daki Andrew'u görmeye gidiyoruz. Andrew'un eski arabası var mı?
3: Evet, arabaları var, motosikletleri de var.
0: Evet, tamam.
3: Ve sanırım...
0: Peki, bazı hatıra eşyaları...
3: İki tane, evet.
0: Gerçekten
3: evet
0: mi?
3: Biraz mobil ya, tamam. Evet. Orada güzel vakit geçireceksin. Çünkü Andrew yıllardır senin de sahip olmak istediğin
0: evet
3: türden birçok şey bulup topluyor, biliyor musun?
0: Çok iyi. Dört gözle bekliyorum.
3: Sonrasında biraz zamanımız kalırsa etrafı sana gezdirebilirim.
0: Umarım 413 tane deposu vardır. Zaman kalır mı? Arabayla mı, motosikletle mi yoksa boşanma dilekçesiyle mi döneceğiz kim bilir. Ama Kenilworth'e gidiyoruz. Bana bak Andrew, anlat
2: evet,
0: bize.
2: Evet.
0: Bu depolarda evet potansiyel olarak... Ne gibi şeyler bulacağız?
2: Restore edilmemiş, gerçekten güzel, orijinal motosikletler bulacaksınız.
3: Bu harika.
2: İşe yarar ve içinde biraz hayat
0: tamam,
2: var.
0: Tamam, harika.
2: Ama biraz karışık diyebilirim.
0: Güzel.
2: İçinde her
0: tamam
2: şeyden biraz
3: peki,
2: var.
3: Peki her şey satılık mı?
2: Deponun içindekilerin büyük çoğunluğunun satılık olduğunu söyleyebilirim.
3: Tamam.
2: Ve çok uygun fiyatlarla.
3: Aa, işte oldu.
0: Warwickshire'da anlaşırsın.
3: Aynen
0: ve,
3: öyle.
0: Ve şimdi en sevdiğim sözü tekrar edeceğim. Tarihi
3: evet,
0: Warwick.
3: Anlaşmak mı anlaşmak?
0: Aa, evet, işte asıl soru bu. Soru bu.
3: Evet,
2: evet. Hemen alışacaksın.
0: Biliyorum, biliyorum. Hissedebiliyorum. Elini sık, sonra görüşürüz. Hadi ama yürü artık.
3: Tamam, hadi buraya gel. Bak, vay canına. Aman tanrım.
0: Eğer bu sonrakilere dair ipucuysa gelsinler. İlk bisikletler.
3: Muhteşem bir çift bisiklet var.
0: O bir dizi motosiklet. Ve ithal bir Honda'ya benzeyen bir şey. Şu Honda çok ilginç.
3: Evet, peki bu ne? Yanlış görmüyorsam üzerinde yüksek bir egzoz borusu var.
0: Sanırım
3: öyle değil mi?
0: Sanırım Amerikan yapımı.
3: Öyle mi?
0: Sanırım bu 175'lik bir motor ya da ona benzer.
3: Evet.
0: Ama oldukça güzel. Bu motosiklet 1960'ların sonlarından kalma hem asfalt hem de arazi versiyonları bulunan hafif ve uygun fiyatlı bir motosikletti. Ağırlıklı olarak Amerikan pazarı için üretilen bu küçük hacimli Japon motosikletleri bugünlerde çok rağbet görüyor. Nedeni belli, kesinlikle çok
3: hadi
0: iyi.
3: Hadi önden buyur.
0: Aman tanrım. Andrew'un ikinci deposu daha da dolu.
3: Şuna bak, bu odada bir sürü güzel şey var.
0: Bir Triumph Royal Enfield Hybrid. Royal Enfield şasisi. Triumph motoru değil mi bu?
3: Evet, bu harika bir motor.
0: Ve 1930'ların sonlarından kalma bir Triumph 350T.
3: Bak, depo.
0: Evet.
3: Daha önce boyanmadıysa hiç şaşırmam.
0: Evet. Baştan beri saklıyordun değil mi? Şu tabelaya bak, Castrol.
3: Harika görünüyor.
0: Evet, bu çok güzel.
3: Castrol pompasından deponuzu doldurur.
0: Harika. Hadi diğer depolara gidelim mi?
3: Hadi gidip başka ne var görelim. Aman tanrım, orada küçük bir
0: hayır,
3: arma
0: hayır,
3: gördüm.
0: Hayır, aşağı inmemiz gerekiyor. Burada bir
3: ne
0: polis
3: oluyor,
0: arabası
3: çabuk
0: var.
3: Tamam.
0: Aman tanrım, tamam şuna bak. Burada bir tane rover bulduk. Rover P6 1960'ların aile sedanıydı ve özellikle trafik ekipleri olmak üzere polisler arasında büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu araçta garip bir şey var. Belki de göründüğü gibi değil.
3: Bütün polislerin kelebek camında plaka numarasını kazıdığından emin değilim. Çünkü sanırım...
0: Hırsızı evet. Durdur. Bu onların görevi değil
3: evet.
0: mi?
3: Evet. Aynen
0: anlamıyor
3: öyle.
0: Musun? Evet.
3: Bu küçük bir ipucu ama içinde tüm tuhaf kısımlar var. Yani bilmiyorum.
0: Bu gerçekten tuhaf.
3: Tamam. Bekle. Burada bir düğme.
0: Ne? Hangi düğme?
3: Çekeyim mi?
0: Tamam. İşte işimizin en sevdiğim yanı bu. Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Gerçekten hiç beklemediğim bir şey. Ne? 70'li yıllardan kalma bir polis arabası mı? Buna binmeyi çok isterim.
3: Evet, istediğine bahse
0: evet,
3: girelim.
0: Muhtemelen arkadaki kelepçeli halde. Evet. Neyse, şu arkadakine de bakalım.
3: Arkada kelepçeli halde. Yaklaşık 1979-1981 ve... Şuna bakar mısın? Pantolonunla uyumlu. Şu ankiler değil, televizyona çıktığın zaman giydiklerin.
0: Bak şunu söylemeliyim ki... Bunların çılgın bir hayranı değilim.
3: Hayır.
0: Ama aynı zamanda iç tasarımını gerçekten çok seviyorum.
3: Evet.
0: Bu tam 70'lerin sonlarına ait bir tarz.
3: Oo, şuna bak. Vay canına. Dur
0: Oo,
3: biraz.
0: Bak. Aman tanrım. Bayıldım.
3: Bu çok özel öyle değil mi? Jaguar XK120'ler. Savaş sonrası erken dönem spor otomobilleri. Bu savaş sonrası İngiliz iyimserliğinin zirvesi oluyor biliyor musun?
0: Bu model 1947'de piyasaya sürüldü. 120 rakamı tüm rakiplerini geride bırakmasını sağlayan azami hızını ifade ediyordu. Andrew.
2: Ha evet.
0: Buraya gelir misin lütfen?
2: Üzerinde bir restorasyon çalışması yaptım. Abartmadım. Gövdeyi sökmedik ama gerçekten kötü bir durumdaydı. Aldığımda tamamen metal halindeydi ve zamanında dünyanın en hızlı seri üretim otomobiliydi.
3: Evet çok güzel.
0: Hala restore ediyor musun? İçinde koltuk yok.
2: Koltukların döşemeciden gelmesini bekliyorum. Aslında onu yani bu gördüğünüz halde kullandım. Koltuklar takılır takılmaz tekrar yola çıkıp gösterilere götüreceğim.
0: Aa evet bak.
3: Dur orada neye yaslanıyorsun sen?
0: Bak bu da çok güzel.
3: Ah ne güzel.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Zamanında harika bir motosikletti. Japonlara rekabet sağladı. Çalışır halde. Bir aileden aldım. 70'lerden beri onlardaydı yani.
3: Öyle mi?
2: Evet geri getirilmeye hazır ve ben de sürdüm. Her şeyi çalışıyor. İnanılmaz.
0: Harika. Alfabe.
3: Evet.
0: R-S.
2: T.
0: Şekersiz dostum. Harika olur.
2: Ve bisküvi de istersiniz
0: tabii ki,
2: değil
0: evet.
2: mi?
0: Harika. Evet. Aferin Andrew. Muhteşem iş. Tamam. Bak. Eğer bunun ruhsatı varsa ve gerçekten çalışıyorsa anlaşma yapabiliriz.
3: Tamam.
0: Tamam. Elimizde ne var? Bence gördüğümüz motor gerçekten güzel.
3: Evet o harikaydı.
0: Polis arabası mı?
3: Onunla biraz eğlenebiliriz.
0: Eğlenebilirdik ama...
3: Polis arabasını kullanarak evet. cuma gecesi bizim gibi evet. yaşlı beyleri korkutabiliriz.
0: Gidip bir bakalım mı?
3: Evet gidip her şeyi
0: hadi
3: soralım.
0: Hadi o zaman gel.
3: Hadi.
0: Evet hadi dostum.
3: Yaş güzellikten önce gelir. Evet.
1: Fiyatları öğrenmek için seninle birlikte bir tur
0: evet. anlaşma yapabiliriz.
3: Tamam.
0: Tamam elimizde ne var? Bence gördüğümüz motor gerçekten güzel.
3: Evet o harikaydı.
0: Polis arabası mı?
3: Onunla biraz eğlenebiliriz.
0: Eğlenebilirdik ama...
3: Polis arabasını kullanarak evet. cuma gecesi bizim gibi evet. yaşlı beyleri korkutabiliriz.
0: Gidip bir bakalım mı?
3: Evet gidip her şeyi
0: hadi
3: soralım.
0: Hadi o zaman gel.
3: Hadi.
0: Evet hadi dostum.
3: Yaş güzel.

0: Bu polis arabası. Gerçekten evet. Bir polis arabası mı?
1: Maalesef değil.
0: Tamam.
1: İyi bir yeniden yapım ama birçok televizyon yapımında kullanıldı.
0: Tamam. Fiyatı ne kadar?
1: Şu anda onu İran'a verdim. 4000 evet. İngiliz sterlinine satıyorum. Doğru. Ama biraz pazarlık payı var.
0: Şuradaki motor gibi daha küçük bütçeli bir kalemden bahsedelim. Bu 250 mi?
1: Bu 125. Yani eğitimde kullanılabiliyor ve bu da ona değer katıyor.
0: Fiyatı ne kadar?
1: Ben ona 800 evet. dolar ödedim. Paramı geri alırsam sorun
0: tamam,
1: olmaz.
0: Harika.
2: Duvarda Castrol tabelası vardı.
1: Evet, çok güzel.
0: O ne kadar olur?
1: Bakın, bu tabelalar hakkında pek bir şey bilmiyorum. Burada uzman olan sizsiniz. Teklifleri açığım ben.
2: 200.
1: O fiyata veririm.
0: Ve son olarak, doğru mu söylüyorum?
2: Muhtemelen son olarak.
0: Honda
2: evet.
0: değil mi?
2: Honda evet.
1: Evet, onun için de 1800 sterlin alsam iyi olur.
0: Onun için yaklaşık 1800 sterlin civarında bir fiyattan bahsediyoruz. Peki Montesa ne kadar?
1: Ödediğimi geri istiyorum. O bana 800 dolara mal oldu.
0: Ve tabelada 200.
1: Evet, o fiyata doğru. bırakırım.
0: Yani üçünü bir araya getirirsek toplamda 2800 sterlin ediyor. 2600'e evet. ne dersin? Hepsi için.

0: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Ha! Maylı. Maylı.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Süt aşayran, süt aşayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
0: süt aşayran
2: gelsin, süt aşayran.
3: İçtikçe 4-10 Temmuz arasında Bim'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum.

0: 400 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne, bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor, oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Warwickshire'de Andrew ve muhteşem koleksiyonuyla birlikteyiz. İthal bir Honda, harika bir tabela ve bir Montesa arazi motosikleti için 2800 istiyor. Fiyatı düşürür mü?
3: Şöyle bir rakama yaklaşırsak 2650'ye ne dersin? Yani bu...
4: Peki tam ortada buluşalım mı? Güzel bir yağ denekem var. Üzerinde kağıt etiketi olan ve içinde hala biraz yağ bulunan güzel eski yağ denekesi.
1: Ne 2700'e mi?
4: Evet.
1: Teklifin bu mu? Çok iyi gitti.
4: Sizinle
1: evet,
4: iş yapmak zevkti.
1: Fazır, bu harikaydı.
3: Teşekkürler Andrew.
1: Çok güzeldi. Ertesi gün çiftliğe döndüğümüzde yerleşik kovboylarımız sabırsızlanıyordu.
4: İşte bu harika.
1: Bence gösterinin yıldızı bu.
4: Evet, Amerika'dan olduğu için hiç pas yok. Sadece 9000 kilometre gösteriyor ve bence orijinal.
1: Bence de öyle.
4: Harika bir motosiklet. Bunları seviyorum.
1: Özetle umarım bunu çalıştıracağız. Montesa'yı ise iki nedenden dolayı aldım. Birincisi içinde bir heyecan var ve ikincisi al kendini tekrar kırsal alana bırakabilirsin.
5: Eğer ateşliyorsa
1: evet.
5: Çalışır.
1: Son olarak dikkatinizi şu güzel şeye çekebilir miyim? Bunu 200'e aldım. Ne eder? 450 mi? Bayıldım. Bunu satmak çok zor olacak. Bakın güneş ne güzel parlıyor. Hadi Honda'yı çalıştıralım. İlk iş koltuğu çıkarıp aküyü değiştirmek.
5: Bu koltuklar çok özel.
1: Neden?
5: Çünkü yaylılar.
3: Şuna bakın evet
1: ne
3: çok güzel.
1: Ne kadar havalı öyle değil mi? Tam şarjlı bir akü bulamıyoruz. Alan ve Faz şimdilik bir güç kaynağı takıyor.
5: Arka far yanıyor değil
3: evet.
5: mi?
3: Evet.
1: Doğru vay canına.
5: Korna da çalıyor, sinyaller yanıyor. Şimdi püskürtüp kolay çalıştırma
4: evet,
5: yapalım.
4: Her zamanki
5: ateşleme
4: gibi.
5: Ateşleme sistemleri uğraşmadan önce çalışıp çalışmadığını
1: evet.
5: görelim. Tamam, kontak açık. Karbüratörde benzin olmalı çünkü kolay çalıştırmaya
3: evet,
5: göre
3: kesinlik.
5: Uzun çalışır.
1: Ve bu evet. inanılmaz.
4: Ama bu depoyu boşaltmalıyız. İçindeki yakıtın kokusunu
5: evet.
4: aldık.
1: Öyle mi?
5: Bir akü de alalım. Bu aküyle binemeyiz.
1: Evet anlıyorum.
4: Kucağımı alıp arkaya binebilirim aslında.
5: Arkasından koşabilirsin.
4: evet.
1: Benzinin raf ömrü yaklaşık 6 aydır. Dizelin biraz daha uzun. Ondan sonra bozulmaya ve motoru tıkamaya başlar. Ama tek sorun bu değil.
4: Meğer yakıt borusu tıkalıymış. O yüzden çıkarıp tezgahta temizleyeceğim. Sonra geri takacağım. Boru çıkarıldığında da düzgünce boşaltabilirim.
1: Alan ve Faz karbüratörleri kontrol ederken skid depoyu boşaltıyor ve ben... Bir şekilde yardımcı olabilir miyim?
4: Hayır.
1: İstenmediğimi öğrendim.
4: Şimdi yapacağım şey yakıt çıkışındaki bu boruyu fren temizleyiciyle güzelce temizlemek. Çünkü birinde pislik görüyorum. Onu temizleyip sonra tekrar yerine takacağım.
1: 15 dakika sonra depo tekrar takıldı, yakıt yenilendi, Alan karbüratörü ayarladı ve tekrar yola çıkmaya hazırız.
3: Evet.
5: İdeal değil ama eskisinden.
1: Harika, evet.
5: Hava filtresini takınca düzelir.
1: Evet, bir de tura çıkalım bakalım. Bu da bana yapacak bir şey veriyor. İlk denememde çalışacak.
3: Görüşürüz.
1: Hoşçakalın. Ve sonunda gidiyorum. Evet. Bence gayet iyi. Vitesler sorunsuz geçiyor. Ayrıca küçük bir 175'lik olan bu motosikletin azami hızı saatte 100 kilometre ve ilk piyasaya sürüldüğünde sadece $645 satılıyordu. Bugün çok daha değerli olmalı. Eğer bu motoru satabilirsek çok kar edebiliriz. Oo evet.
4: Nasıl buldun?
1: Harika. Çok güzel.
5: Sesi çok hoş geliyor.
1: Evet, çok iyi. Akıcı bir şekilde ilerliyor ve mükemmeldi.
4: Değil mi?
3: Harika.
1: Ayrıca 175'lik bir motosiklet için oldukça çevik. Ertesi sabah diğer motosikletimiz Montesa'ya geçiyoruz. İyi haber şu, Andrew'un söz verdiği gibi motosiklet iyi durumda. Alan ve Faz birkaç yeni depo cıvatası takıyor ve sonra da motosikletin göründüğü kadar sağlam olup olmadığını test etmek için benim padokuma gidiyoruz. Tamam, plan şu değil mi? Milliard birazdan Montesa'ya binecek.
3: Evet.
1: Ve etrafta dolaşacak ve birisi bunun altına yatacak. Eski günlerdeki akrobatik hareketlerde olduğu gibi, tamam mı? Alan bir cesaret gösterisi yapıyor.
3: Tamam.
1: Hem de bir insan engeli üzerinden. Şimdi tek yapmamız gereken bu insan engelinin kim
3: gerekiyor?
1: Olabileceğini belirlemek.
3: Evet.
1: Altına yatmanız gerekiyor. Sonra da tahtayı böyle tutuyorsunuz ve Alan geliyor.
4: Ve haberin yok ama biraz önce oylama yaptık. Ve sen çıktın. Ayrıca iyi bir açıya ihtiyacımız var. Bunun faydası olur.
1: Yani Ozempic'i unutun. Eğer dublörlük işindeyseniz kelimenin tam anlamıyla çok cesur olmalısınız. Aman tanrım. Neden bu fikri ortaya attım?
3: Sanırım gerçekleşmek
1: üzere. Aman tanrım.
3: Geliyor, geliyor. Evet geliyor. Şimdi. Evet. Bir tane daha ister
1: misin? Hayır istemiyorum.
3: Hadi iyi olacaksın.
5: Nasıldı?
1: Bana doğru gelirken.
3: Evet.
1: İyi geceler diye düşündüm. Burnumun ezileceğini, tüm yüzümün, takma dişlerimin her yere saçılacağını düşündüm.
5: İyi uç.
1: Düşmedin mi?
5: Hayır.
1: Harika. Yani her açıdan büyük bir başarı.
3: Hazır yatıyorken ben de deneyebilirim.
1: Ne? Sen aklını mı kaçırdın?
3: Tamam.
4: Hadi bakalım. İyi misin?
1: Ama şöyle yapabiliriz. Neden altına birkaç tuğla koyup atlamayalım?
3: Evet deneyelim.
4: Tamam.
1: Evet harika.
4: Bu beni mutlu eder.
3: Çok cesurca bir hareket. Aferin.
4: Evet.
3: Evet.
1: Montesa Cotta 60'lı yılların çok başarılı bir yarış motosikletiydi. Sağlamlığı ve yol tutuşuyla bilinen bu motosikletin manevra kabiliyeti yüksekti ve atlama için mükemmeldi. Evet, aynen böyle.
5: Evet.
4: Evet, oldukça iyi görünüyordu.
1: Nasıldı?
3: Rampaya çıkarken hız konusunda biraz tereddüt ettim. Ama bir kere yapınca harika oldu. Gerçekten.
1: Harika. Tamam. Skeder. Evet, hadi bakalım. Skid ve Faz, Evel Knievel'ın tahtını tehdit etmeyecekler. Ama bizim Montesa'mız gerçekten çok eğlenceli. Aa, bu harika oldu.
3: Evet.
1: Evet, bu muhteşem.
5: Çok iyi havalan.
3: Evet.
1: İnanılmazdı değil mi?
4: Harika, evet. Sınırı aştım ve biraz da endişelendim. İptal edecektim az kalsın.
5: Mükemmel bir şekilde düz ve dengeli uçtu.
1: Evet. Mükemmel. Şimdi yapmamız gereken tek şey...
3: Aferin sana.
1: Herkese aferin. Tamam. İkiniz atlayış yaptınız. Al beni ezdi ve bence daha ileri gitmeden önce bunu halletmemiz gerekiyor.
4: Evet, bence sağlam ve çalışırken bir kenara koymalıyız.
1: Kesinlikle, evet kesinlikle.
4: Çünkü böyle devam edersek zarar verebiliriz.
1: Beyler, ikinize de gerçekten hayran kaldım.
3: Dikkatimi çekti. Amortisörleri harika görünüyor.
1: İki gün sonra Paul göz atmaya geliyor. Şimdi bak Paul, oğlun Jamie için 21. doğum günü hediyesi arıyorsun.
3: Evet.
1: Bunun çok güzel olabileceğini düşündüm. Gerçekten çok güzel çalışıyor.
3: Neredeyse tarif ettiğin gibi.
1: Ne demek istiyorsun?
3: Birkaç küçük kırık parça var.
1: Tamam peki.
3: Ve biliyorsun işte.
1: Evet. Ama doğru. O sadece eskime izi dostum.
3: İkinci. Doğru. Tabii ki bunlar da fiyata yansıyacak.
1: 1200 sterlin.
3: Peki 999 sterlin nasıl olur?
1: Hayır. Bence, o işte özel bir teklif değil. Neden 1099 sterlin ve 99 peniye satmıyoruz? Sadece kendini daha iyi hissetmek için.
3: Karıma 1100 sterlinin altında satın aldığımı söyleyebilme imkanını seviyorum.
1: Hadi ama gerçekten dostum.
3: Hadi ama.
1: Evet, iyi şanslar. Tamam.
3: Sana anlaştık. 99 peni indirim yapabiliriz.
6: Evet, harika.
1: Aynen, her zamanki gibi teslim
6: ederiz. Bayılacak. Evet. Harika.
1: Evet. Teşekkürler dostum. Teşekkürler Paul. Tamamdır. Paul'dan çok para kazanmıyoruz.
3: Hayır.
1: Ama o güvenilir bir müşteri, anlıyor musunuz?
3: Bu iyi, yani tamamı
1: evet.
3: 2700.
1: Doğru.
3: Her şeyi
1: tamam,
3: alırken
1: yani 1100.
3: Evet, yani hala 1600 kazanmamız gerekiyor.
1: Dostum bak, o Honda motosiklet için 2000 sterlin alabiliriz.
3: Tamam, anladım.
1: Doğru.
3: Ve
1: tabela 300 sterlin.
3: Gerçekten mi? 700 sterlin.
1: Öyle mi? Yani dur, bu demek oluyor ki potansiyel olarak... 700 sterlin kârdayız.
3: Evet.
1: Potansiyel olarak diyorum ama bence bu kesin.
3: İki günlük çalışma için harika.
1: Evet, harika. Ve gayet teslim edecek.
3: Evet.
1: Minibüste gezmeyi seviyor değil mi?
3: Evet. Ülke çapında.
1: Havalı süspansiyonuyla araziye de çıkabilir.
3: Evet.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
5: uyar. Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında premium özel 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Ha! Maydanoz.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
4: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
5: Oldukça hızlı gidiyor.
4: Radara girecek kadar değil.
5: Evet.
3: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
4: Şu arabayı gördün mü?
3: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterlar var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
5: Kamera kayıtta.
4: Tamam.
3: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
4: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
5: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
4: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
3: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
4: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
3: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
4: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
3: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
4: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
6: Bagajda.
4: Arabanın içinde değil mi?
6: Hayır, bagajda.
4: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
6: Benim.
4: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
3: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.

0: Arizona.
1: Çılgın bilim adamı değilim. Sadece bilim adamıyım. 40 yılımı akademide kimya öğretmekle geçirdikten sonra emekli oldum. Ve buraya gelip biraz eğlenmeye karar verdim. Şimdi burada toprağı kazarak altın madenciliği yapıyorum. Çölde çalışıyorum. Kuru madencilik yapıyorum. Genellikle küçük çapta yapılıyor ve çok az kişi madencilik seviyesine ulaşabiliyor. Biz de bunu yapmak istedik. Hazırız. Ama miktarı artırmam gerek. Ödemem gereken bir sürü borç var. Emekli ikramiyemi çekip çocuklar için yaptırdığım hayat sigortasından 50 bin dolar borç aldım ve bunları bir şekilde ödemek zorundayım. Paramın bitmesinden korkuyorum. Kararlıyım. Bu ciddi bir iş ama geliştirmem gerek. O yüzden umarım Freddy ve Juan bana yardım edebilir.
0: Hadi biraz altın çıkaralım.
2: Freddy Dutch.
0: Bu işte garanti yok dostum.
2: Ve Juan Ibarra.
3: Tamam, başlıyoruz.
2: Topraktan altın çıkarma sanatında uzmanlar.
3: Şuna bakın.
2: Dünyanın en zorlu yerlerindeki...
3: Midem bulanıyor Freddy.
2: Zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
3: Aa, bu çok kötü.
2: Zengin olmak için her şeyi riske atmış madencilere...
0: Hop hop hop hop hop kapatın.
2: ...destek oluyorlar.
0: Dikkat!
2: Freddy ve Juan bu görev için imkansızı göze alıyor.
4: Böyle bir şey hiç görmemiştim.
2: Katı gerçekleri söylüyor.
0: Kazdığınız materyal 5 para etmez.
2: Ve altının peşine düşüyorlar.
0: Bununla hayallerini gerçekleştirebilirsin.
2: Ama madencilerin altın oranını en az 2'ye çıkaramazlarsa... ...karşılığında tek kuruş almıyorlar.
0: 10 kat daha fazla.
3: Bu harika.
0: Harika.
3: Yeteneklerimize güveniyorum ama kuru tesisler bizim için farklı bir konsept Freddy.
0: Aslında benzer şeyler. Yine de yakalamak için altının ağırlığını kullanıyorsun. Biliyorsun altın her zaman toprağın merkezine dönmek ister. Bunu durdurmalıyız.
3: Bence de topraktan çıkarılıp sevilmesi gerekiyor.
0: Bence altının evi benim cebim Juan.
2: Freddy ve Juan, tarihi altın bölgesi Wickenburg'in kuzeyinde yer alan Mike Robinson'ın kuru madenine gidiyor. Kuru madencilik burada kuru körüğün icadı ile birlikte 19. yüzyılda popüler oldu. Kuru körük, altını topraktan ayırmak için su yerine hava kullanır. Ve madencilerin kurak koşullarda altın çıkarmasını sağlar.
3: Ne dersin onlarla tanışalım mı?
0: Evet hadi gidelim.
3: Merhaba baylar.
1: Merhaba nasıl gidiyor?
0: Mike galiba.
1: Merhaba Freddy.
0: Nasıl gidiyor?
1: Juan. Memnun oldum.
5: Ben Ken.
1: Bu Ken.
3: Ken memnun oldum.
0: Merhaba.
1: Ken benim sağ kolum olur.
3: Kurulumunuzu beğendim.
1: Burada alıştığınızdan çok farklı kuru madencilik yapıyoruz. Yani su sorunu var.
3: Bu bir ilk.
1: Akışa bırakmak lazım. Toprak kuruysa kuru toprak işleyeceksin.
2: Mike Robinson çöldeki bu arazileri 3 yıl önce satın aldı. Madenci olmanın yanı sıra bir kaşif olarak geçen sene kendi yaptığı kuru tesisi geliştirdi ve geçimini sağlayacak kadar altın çıkarma umuduyla bir kepçe satın aldı.
1: 10 yıl önce Texas Üniversitesi'nden emekli oldum. Burada bir ev satın aldım ve karlı bir maden kurmaya karar verdim. Bunu başarmak için yıllar içinde yaklaşık 200 bin dolar harcadım ve 5 çocuğum için ayrılmış olan hayat sigortamdan 50 bin dolar daha borç aldım. Kısacası borcumu ödemem gerekiyor. Tek amacım bu. Bunun için çalışıyorum.
3: Sanırım bu işe çok para bağlamışsın ve durum senin için biraz ciddi.
1: Evet.
3: Peki sence burada en büyük sorununuz ne?
1: Bu sene en büyük sorunumuz çok yağmur yağmasıydı. Ve 1 Mart'ta 20 santim kar yağdı.
0: Evet.
1: Muson sezonu Ağustos'ta başlıyor ve kapatmak zorunda kalıyoruz.
0: Açıkçası bu iyi değil.
2: Arizona'nın bu bölümü çöl olmasına rağmen kısa yağmurlu muson mevsimleriyle birlikte dramatik hava olaylarıyla tanınıyor. Ve bunu kavurucu sıcak takip ediyor. Tesisin elektronik aksamı zarar görmeden kuru yıkamada toprağı işlemek için Mike'a yılda yalnızca 4 ay kalıyor.
0: Altın neye benziyor?
1: Çok ince, neredeyse un kıvamında.
3: Birkaç parça var, evet.
1: Ama çok nadir. Boyutu umurumda değil. Sadece altın istiyorum, anlarsın ya.
0: Tamam, o zaman test yapalım.
1: Hadi başlayalım.
2: Freddy ve Juan sorunları değerlendirmek, eksikleri tespit etmek için 4 saatlik bir test yapacak. Robinson'ın kuru madenini değiştirmek için 5 günleri var. 5 günün ardından bir test daha yapıp gelişme olup olmadığına bakacaklar.
0: Burada kuru tesis kullanıyorlar ki bu Juan ve benim için çok farklı bir konsept.
1: Pekala Bayan Kitty, hadi başlayalım. İleri!
3: Bu bizim için farklı bir şey. O yüzden farklı düşünmeliyiz ve onlara yardım etmek için ne yapabileceğimizi çözmeliyiz.
1: Bayan Kitty kepçemin ismi. O bir cat. O yüzden ona Bayan Kitty adını verdim.
3: Her şey tamam. Teste hazırız. Başlıyoruz.
5: Çok emek verdik. Artık emeklerimizin karşılığını almak, altın görmek istiyorum. Mike'a takılmak için ona... Çılgın bilim adamı diyorum. Ama o sürekli yeni bir şeyler tasarlıyor. Biz de onları uyguluyoruz.
1: Yeha! Toprak işliyoruz. Altın çıkaracağız.
0: İlk kepçe o.
3: İlk kepçe.
0: Başlıyoruz.
3: Evet.
2: Mike'ın özel yapım tesisi yıkama tesisiyle benzer çalışıyor. Toprak büyük taşları eleyen bir eleğin üzerine dökülüyor. 4 titreşimli besleyici toprağı 4 adet kuru kanala yönlendiriyor. Burada su yerine özel yapım bir hava sistemiyle toprak üflenip uzaklaştırılıyor. Ve ağır altın dibe çökerek ızgaralara takılıyor.
3: Şuna bak Freddy.
0: Evet.
3: Baksana, bunun neredeyse hepsi elekten geçmeliydi. Bence bunu test edelim, kova getireyim.
2: Kanalların içine girmesi gereken ince toprak, Mike'ın eleğinin ucundan dışarı dökülüyor. Ne kadar altın kaybettiğini görmek için Freddy ve Juan bir örnek alıp test ediyorlar.
0: Bakalım bu elekten düşenlerin içinde altın var mı?
3: Evet.
0: Ağır materyaller var.
3: Evet, gördüm. Ağırlar varsa altın da vardır.
2: Test sonucunda genelde altının yanında bulunan ağır siyah kum ya da manyetit görülüyor.
3: İşte.
0: Evet, altın var.
3: Şuna bak. Hem de büyük parçalar Freddy.
0: Bu altın yakalanabilir. Ama kurtarma sistemine ulaşmıyor. 6-7 tane.
2: Örneklerin boyutları Mike'ın yaklaşık %5 oranında altın kaybettiğini gösteriyor.
3: Hey Freddy, şuna bak. Ah, çok nemli, baksana. Neredeyse şekil alıyor.
0: Toz yok.
3: Evet, toz yok. Bu iyi değil.
2: Islak toprak, Mike'ın kuru tesisine girdiğinde besleyici ve kanalların tıkanmasına neden oluyor. Ve bütün tesisi yavaşlatıyor.
3: Burada birikmeye başlamış, çünkü çok nemli.
0: Evet.
3: Evet.
0: Nemi sevmez.
3: Evet.
0: Kuru tesisin düzgün çalışması için tamamen kuru olması gerekir ama burada hem beslemede sorun var hem de kurtarma sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyor. Hava içine giremiyor.
3: Evet.
0: Bunu düzeltmeliyiz.
1: Bu işi seviyorum. Buraya gelip çalışmak beni oyalıyor. Günün sonunda biraz altında görürsek her şeye değmiş oluyor. Ama ailem için kalıcı bir şey istiyorum. Bu 5 çocuğumun fotoğrafı. Oğlum Will 1-2 gün içinde buraya gelecek. Onu bunun güvenilir bir operasyon olduğuna ikna etmek istiyorum. Oğlum part-time çalışıyor. Ev boyuyor ve diğer işler yapıyor. Ama düzenli bir işi yok. Madencilik belki bu konuda ona yardımcı olabilir.
2: 2 gün içinde karısı Erin'le gelmesi beklenen Will, bu işin bir kumar olduğu konusunda kararlı.
6: Babam bunu aile için yaptı. Ve benim de öğrenip ailenin geri kalanına öğretmemi istiyor. Ama finansal olarak bazı belirsizlikler var.
7: Yani bu önemli bir şey. Herkesin buradan geçinebilmesi gerekiyor.
6: Çocuklarımız var ve onları riske atmak istemiyorum. O yüzden bilemiyorum. Her şey havada. Ve şu an karar verme aşamasındayız.
3: Ben Mike'ı sevdim.
0: Ben de.

0: Işık yanıyor. Motor çok sıcak.
1: Bu iyi değil.
0: Şuradaki yine kırmızı da. Bunu daha önce görmedim. Neden hararet yaptı bilmiyorum.
1: Kapat.
2: 4 saatin bitmesine az kala ilk test durduruluyor.
0: Bunu beklemiyordum. Ciddi ısınma sorunum var. Kepçem arızalandı. Bu olmadan toprak kaldıramam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
6: uyar. Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla Fit

0: 100 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel İstikbal'le.
3: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Hararet yapıyor. Çok sıcak. Pıst yapmadan 2 metre bile gidemiyor.
6: İzin verirsen ben bir bakayım.
7: Robinson madeninde sıcaklık 40'a çıkarken arızalanan kepçe yüzünden ilk test duraklıyor.
5: Yağ kaçağı ya da su kaçağı olabilir, bilmiyorum. Yolda hiçbir şey yok.
6: Burada ısı vanasında bir kaçak var.
5: Cidden mi?
6: Evet.
5: Yani ısı sorununu çözmeden çalışamam.
6: Kapatır mısın?
7: Kaçağı tamir etmek saatler süreceği için Freddy ve Juan testi 10 dakika erken bitiriyor.
8: Evet çocuklar, şunu temizleyin. Yarın
6: tamam,
8: görüşürüz.
6: Yarın görüşürüz. Teşekkürler. Hem Mike hem de Ken iyi insanlar. Sadece biraz deneyimsiz görünüyorlar. Kepçeyle bir sorun yaşadılar ama test sürecinde tesisleri gayet iyiydi. Altın tartımını heyecanla bekliyorum.
7: İkinci gün.
6: Nasılsınız?
8: Nasıl gidiyor?
6: Sizi görmek güzel.
5: Sizi de. Bu benim manyetik separatörüm. Bunu ben icat ettim çünkü herkeste siyah kum problemi var. Şimdi manyetik siyah kumun çoğunu çıkarıp saflaştırabiliyoruz. Anladınız mı? Açıyoruz ve döküyoruz.
7: Manyetik siyah kum, Mike'ın kuru madeninin doğal bir yan ürünü. Bu yaratıcı icadı sayesinde siyah kumu altından ayırıp temizlik sürecini hızlandırabiliyor.
5: İşte sonuç bu. Beyaz ve siyah.
6: Evet.
8: Çok iyi değil mi?
6: Evet. Oldukça iyi.
5: İnternette kilosunu 7 dolara satıyorum. Son aşamada otomatik erekte eğiliyoruz. Daha sonra tekeri çalıştırıp şu taraftan içine doğru dökmeye başlıyoruz. İşte böyle.
8: Ben ilk altın tekerimi 15 yaşında 55 galonluk bir varili kesip yapmıştım. 14 de olabilir.
5: Cidden mi?
8: Evet.
5: Vay canına. Son kısmının da işlenmesi için birkaç dakika bekliyorum.
8: Evet. Altın işine ne zaman girdin Ken?
9: 6 yıl önce. Kaliforniya'da başladım. İlgimi çekti ama emekli olana kadar pek zaman ayıramadım doğrusu. Şimdi daha iyi.
8: Nasıl tanıştınız?
9: Çılgın bilim adamı Mike'ı ikimizin de kaldığı karavan parkında aracının dışında çalışırken gördüm. Sürekli bir şeylerle uğraşıyordu. Bir gün gittim ona ne yaptığını sordum. Herhalde yardıma ihtiyacı var diye düşündüm. Ve ona yardım teklif ettim.
8: Psikiyatrist misin?
6: Adamın bir derdi var. Ne arkadaş ama, bayıldım. İnsanın böyle arkadaşları olmalı. Birbirinizi kızdırsanız da bırakmamalısınız. Özellikle de böyle ıssız bir yerde. Eminim sürekli birliktesiniz. Birbirinizle dalga geçebilmelisiniz.
5: Bana sorarsanız iyi zaman geçirmedikçe hiçbir şeyini anlamıyorum.
6: Evet. Yani eğlenmek çok güzel ama şu anda ciddi bir durumdasın Mike. Ve bu işe gerçekten çok para bağlamışsın.
8: Ve hepsini geri almak istediğine eminim.
5: Evet, bu işe baş koydum. Bir şekilde olmak zorunda.
6: Ama sistemini sevdim Mike. Gayet iyi bir sistem.
8: Evet, iyi görünüyor.
6: Oldukça verimli.
7: Mike, temizlik sürecini bitirme konusunda kendi icatlarından çok geleneksel tekniklere güveniyor.
5: İşte çöre altını.
8: Çok güzel. Saflığını biliyor musun?
5: Epey yüksek.
8: Bence yaklaşık 90, 89-90. Evet, gayet iyi görünüyor.
6: Evet.
8: İyi parçalar var.
5: Kurutabiliriz.
6: Pekala, demek bu.
5: Sen dökmek ister misin?
6: Tamam, bir bakalım. Kader anı Fred.
8: Evet. Harika. Güzel altın. Çeyrek ons.
6: Evet, çeyrek ons.
8: 0.25.
5: Daha iyi olmak istiyorum. Çünkü oğlum geliyor ve bu işe girmesini istiyorum, anlarsınız ya.
7: Mike, 8 saatlik bir vardiyada günde $1000 kazanıyor. Eğer sezonun 4 ayında çalışırsa net 100 bin dolar kazanabilir. Ama 200 bin dolara dayanan borcu varken bu oğlu Will ve ailesi için yeterli değil.
6: Peki senin bilirsin borçlarını ödemeye başlamak ve kâr etmek için ne kadar ihtiyacın var?
5: İki katını istiyorum.
6: Tamam. Ve gördüğümüz en büyük sorun ıslak materyaldi.
5: Evet, bu büyük bir sorun. Yağmur yağlı aylar oldu ama hala toprağın içine sızıyor. Toprak ıslak, kil ıslak.
7: Kurak sezonda bile Mike üstteki kuru toprağın altındaki ıslak materyalle uğraşıyor. Ve bu tüm operasyonunu yavaşlatıyor.
8: Tamam, o zaman kafa kafaya verip bir şeyler çizelim, olur mu?
6: Tamam, öyle yapalım, iyi fikir.
8: Birazdan görüşürüz.
5: Teşekkür ederim.
8: Rüzgar altınlarınızı uçurmasın.
6: Mike'ın durumu kritik. Bu bir kuru tesis ve alışkın olduğumuz bir şey değil. O yüzden altın oranını arttırmak için biraz düşünmeliyiz.
8: Ne düşünüyorsun Juan?
6: Çölün ortasında nemli toprakla uğraşacağımızı hiç düşünmemiştim.
8: Ama toprağın altında hala su var.
6: Yağmurlu sezonda çalışabilmek için bir kurutucuya ihtiyacı olacak. 80 santimlik bir tüp yapalım mı? Silindir gibi.
8: Evet, çevresini güçlendirelim. Silindirlerden anlıyorsun. İçinden boru geçiyor. Ve arkaya da bir besleyici koyacağız. Şu kepçeyi tamir etmelisin.
6: Evet.
8: Tamam.
6: Eleğin arkasında da sorun var.
8: Bak ne diyeceğim, bence şuraya kare şeklinde bir parça koyalım, olur mu?
6: Tamam.
8: Sonra da şuraya bir sönümleyici asalım. En kolay yolu bu.
6: Ben beğendim Freddy. Hadi gidip bunu Mike ve Ken'e de danışalım.
9: Planlarını duymak için sabırsızlanıyorum.
5: Evet.
6: Hem iyi hem kötü haberlerimiz var.
8: Materyal dışarı atılırken bir kova örnek almıştık. Gördünüz değil mi? Kovanın sadece bir kısmını eledik ve...
6: Gerçekten. Sadece bir elek dolusu.
8: Evet. Küçükler ama oradalar.
5: Şimdi gördüm. Evet, evet.
8: Kaybettiklerinizle en azından yakıtınızı ödeyebilirsiniz.
5: Bunu düzeltmeliyiz.
8: Bunu durduracak bir planımız var ve çok basit. Izgaranın üzerine boydan boya kare bir tüp koyacağız. Ve sonra da bir bez asacağız.
5: Harika fikir.
6: Diğer sorun tesisin içine ıslak materyal girmesi. Besleyiciniz tıkanıyor ve dahası yıkama kanalınız da tıkanıyor ve materyalin geçebilmesi için yavaşlamak zorunda kalıyorsunuz.
5: Bu büyük bir sorun.
6: Bir kurutucu yapacağız.
5: Cidden mi?
8: Ticari tip kurutucu. Oyuncak değil.
6: Altın o ıslak materyalin içinde. Materyali kurutucunun içine gönderip kurutacaksınız ve aynı gün işleyebileceksiniz.
7: Freddy ile Juan, toprağın Mike'ın eleğinin arkasından dökülmesini engellemek için bir damper yapacak. Tesisi tıkayan ıslak toprağı kurutup, Mike'ın sezonunu kurtarmak için devasa bir kurutucu yapacaklar. Eğimli tezgahlarla donatılmış bir çelik çerçeve, 275 kiloluk silindiri taşıyacak. Bir taraftan bir besleyici silindire toprağı gönderirken, diğer taraftan 30 kW'lık bir ısıtıcı toprağa sıcak hava üfleyecek.
8: Materyali kurutunca altın oranınız yükselecek.
5: Bu sezonumuzu da uzatacak. Sadece daha çok toprak işleyemeyeceğiz. Aynı zamanda 3-4 ay yerine 7-8 ay çalışabileceğiz.
6: Ama masraf oldukça fazla. O yüzden de malzeme ve işçilik için 7,5 ons istiyorum.
8: Sezon sonunda 7,5 ons.
6: Sezon sonunda. Biliyorum büyük bir rakam ama eğer altın girişini ikiye katlayamazsak bedavaya yaparım. Evet, bu kadar güveniyorum.
8: Bence burada iyi altın var ama biz bunu arttırabiliriz.
5: Yani, geliştirmek istiyorum. Bunu William, Erin ve aileme kanıtlamak istiyorum. Yapalım.
8: Tamam, harika.
5: Teşekkür ederim çocuklar. Bu kadar altın kaybettiğimizi bilmiyordum. Şu ıslak toprağı kurutup yıl içinde daha fazla çalışabilirsem ve altın kurtarma oranını artırabilirsem çok iyi olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Harika olacak. Bunun için uğraşıyorum.
6: Bu onlar için her şeyi değiştirebilir. Freddy ile daha önce hiç böyle bir kurutucu yapmamıştık. Onlara iyi bir sistem kurabilmek için yaratıcılığımızı sonuna kadar kullanmamız gerekecek.
8: Hadi işe koyulalım Juan.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
13: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Boy boy boy boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.
5: Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava. Boy boy boy, Domino's'um hoş
6: geldin. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Üçüncü gün.
11: Hey çocuklar, siparişiniz geldi.
10: Arizona'da Freddy ve Juan yerlilerden yardım istedi.
11: 75 santimlik boru, 5'e 15 santimlik tüp ve 5 santimlik kayış. Hepsi tamam.
10: İlk defa yapacakları kurutucu için 7.000 dolar değerinde özel kesim çelik.
12: İhtiyacımız olan malzemeler geldi. Bize yardım ettikleri için minnettarım. Buraya kadar getirdiler. Artık çalışabiliriz.
13: Biraz geri al Juan, yoksa bükülecek.
12: Tamam, şimdi toplayacağım.
13: Şu anda kurutucunun çevresine başlıyoruz. Birkaç parça keseceğiz ve ondan sonra üretime geçeceğiz.
10: Kurutucu bir silindir gibi çalışacak. Islak toprak devasa silindirin bir ucundan içeri dökülecek. Ve silindir dönerken propanlı bir ısıtıcı toprağı kurutacak.
13: Dikkat!
12: Freddy ile sıfırdan bir şey yapacağız. O yüzden önce çerçeveyi, makaraları, tahrik sistemini ve aynı zamanda silindiri yapmalıyız. Ki bu çok iş demek.
10: Hemen dışarıda...
14: Evet, geldiler.
10: 1500 kilometre öteden Louisiana'dan...
14: Hadi oraya gidelim, sizi tanıştırayım.
10: Mike'ın oğlu Will ve gelini Aaron operasyona yardıma geliyor.
13: Biraz daha aşağı inebilirim.
14: Merhaba çocuklar, oğlumla tanışın.
12: Nasıl bu gidiyor? Bir. Memnun oldum Will. Juan.
14: Will Juan, Robinson. Bu Aaron.
12: Will. Memnun oldum Aaron.
13: Merhaba.
8: Ben de.
13: Merhaba.
14: Bu Freddy. Freddy Dodge.
13: Freddy, merhaba.
8: Aaron Robinson.
13: Ben de. Merhaba.
12: Geleceğinizi mi görmeye geldiniz?
13: Evet.
12: Pekala.
14: Bakması gereken bir ailesi var ve iki çocuğu var. Belki çok para harcıyorum ya da saçma yerler harcıyorum diye endişeleniyor olabilirler. Ama onlara bunun aptal iş olmadığını göstermek ve bu madenle ailesini geçindirebilmesini istiyorum.
12: Daha önce madencilik yaptın mı?
13: İki yıl önce buraya gelmiştim.
12: Tamam.
14: 10 gün çalıştık. Onun cebine bir ons ve benimkine yarım ons altın koyduk. Hem de sadece kürekle kazanarak.
12: Ciddi misin?
14: Bu kürek küçük dedim. Ve sonra gidip bir kepçe aldım. Gerçek bir madenci oldum.
13: Babam bize ve çocuklarımıza destek olup zor durumumuzdan çıkmamızı istiyor. Sürekli iş değiştirmek Aaron'la hayatlarımızı çok etkiliyor. Ve bu işin ekonomik yönünü anlamaya çalışıyoruz. Belki yapabiliriz. Çünkü kötü gidişattan kurtulmak istiyoruz.
8: Buraya taşınırsam annemi, babamı, büyük annemi, teyzelerimi ve kardeşlerimi bırakacağım. Çocuklarımız olduğu için bu işe tamamen güvenmemiz gerek.
12: Gelip bize yardım eder misin? Edersen çok sevinirim.
13: Tabii, elimden ne gelirse.
15: Hiç kaynak yaptın mı?
13: Hayır, öğrenecek çok şeyim var.
15: İstersen hemen öğretebiliriz.
13: Tamam, bunu çok isterim. Kesinlikle.
15: Babanla burada çalışacaksan birkaç şeyi öğrenmen gerekecek. Will'in herkesten çok daha hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekecek. Ama eğer istekliyse öğrenmek kolaydır. Her şeyi çıkardım. Ben yaparken sen tutacaksın, tamam mı?
10: Will'i de yanına alan Freddy, Mike'ın toprağı kurutabilmesi için çalışmalara başlıyor.
13: Babamın başarılı olmasını istiyorum. Bu işe her şeyini verdi. Buraya gelip bir sistem kurarak aile için iyi bir şey yapmak istedi. Bence ne yaptığını iyi biliyor. Ama benim ve kendisinin bütün emeklerini buraya yatırdı. O yüzden başarması çok önemli.
15: Evet. Bu 60'a 10. Yani kaynağı bozuk para dizelmiş gibi yapıyorum. Anladın mı?
13: Tamam. Bu büyük bir şey. Evet. Yani hayatı boyunca çalışarak kazandıklarını kaybederse çok kötü olur.
15: Bir de sen dene. İşte böyle. İşte böyle. Güzel. Paraları diz. Tamam, bitti. Güzel olmayabilir ama olduğu gibi. Derileri alalım.
13: Tamam.
15: Ve alıştırma yapalım.
13: Teşekkür ederim. Sağ olun.
15: Rica ederim.
13: Çok gergindim. Hemen Freddy'nin yanında kaynak yapmayı öğrendim. Bunu daha önce hiç yapmamıştım ama iyi bir deneyimdi. Şimdi dediği gibi pratik yapmalıyım. Çalışmak mükemmelliği getirir.
14: İşi ustasından öğrendin.
13: Evet.
14: Bana da biraz göster, tamam mı?
13: Tamam.
14: Tamam.
10: Kesim kamyonunda.
12: Kurutucunun üzerinde duracağı makaraları bitirdim. Şimdi bunları götüreceğiz, çerçeveye takacağız ve varile geçeceğiz.
10: Isıya dayanıklı çelik makaralar Freddy'nin çelik çerçevesinin üzerinde duracak ve kurutma silindirinin dönmesini sağlayacak.
15: Kaynağı 10 dakikada bitiririm.
12: Tamam, harika.
15: Sen ne yapacaksın? Aklında
12: evet,
15: ne var?
12: Evet, kamyonu şuraya çekeceğim. Şunu kaldırıp yere koyacağız ve sonra silindiri kaldırıp üzerine yerleştireceğiz.
15: Tamam. 5'te bitiririm.
12: Tamam. Bakalım ölçülerimiz doğru muymuş?
15: Evet. Mükemmel oldu. Şu işe bak.
12: Tekerlerin arasına bakarsan, tekerlerin ve silindirin arasına bakarsan dümdüz duruyorlar. Burası da dümdüz. Yani ölçüleri doğru almışız. Harika.
15: Evet.
14: Güzel görünüyor. Sonucu görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum.
12: Genel olarak bakarsak bu iyi bir gündü. Ama tesiste yapacak çok iş var ve zamanımız kısıtlı. Altından kalkabilir miyiz göreceğiz.
10: Dördüncü gün.
14: Biraz fazla koydum, birazını alalım. Siyah kum satışı yapıyorum. 3 kiloluk bu kutuyu 21 dolara satıyorum.
10: Siyah kumun içinde bulunan nadir metaller inşaat ve elektronik sanayinde kullanılıyor. Mike ayda 20 kilo satarak fazladan 1700 dolar kazanıyor.
14: Bir sürü kişi yapıyordu ve ben de yapabilirim dedim. Para getiriyor. William burada altın olduğunu biliyor ama madenciliğin bu seviyesini görmedik. Umarım Freddy ve Juan o seviyeye çıkmama yardım ederler. Göreceğiz.
10: Dışarıda.
13: Sana elemeyi göstereceğim. Evet, hepsini bir tarafa topluyoruz ve şöyle vuruyoruz.
10: Mike'ın olduğu Will özüne dönüyor.
13: Biraz karıştırıyoruz.
8: Bunu nereden öğrendin?
13: Çocukken babamla gidip evin tam karşısındaki nehir yatağındaki toprağı test ederdik. Yani bunu 7-8 yaşımdan beri yapıyorum. Babam madenciliğe her zaman meraklıydı.
10: Dışarıda?
13: Sana elemeyi göstereceğim. Evet, hepsini bir tarafa topluyoruz ve şöyle vuruyoruz.
10: Mike'ın oğlu Will özüne dönüyor.
13: Biraz karıştırıyoruz.
8: Bunu nereden öğrendin?
13: Çocukken babamla gidip evin tam karşısındaki nehir yatağındaki top

0: Çocukken annem babam boşandı. Babam her zaman harika biriydi. Ama onunla istediğim gibi bir ilişki kuramadım. Buraya gelmek bunu yapmamı sağlayabilir ve ayrıca ailem için yeni bir başlangıç olabilir ki buna ihtiyacımız var. Şuna bak.
1: Vay canına. Aman Tanrım.
0: Evet, şurada bir tane var.
1: Şunlara baksana. Aman Tanrım. Bence bu yeni bir başlangıç olabilir ve umarım Freddy ve Juan başarmamıza yardım ederler. Bunun güvenebileceğimiz, istikrarlı bir iş olduğuna emin olmalıyız.
2: Madenin diğer tarafında...
3: Çocuklar, bugün bize yardım edeceksiniz çünkü zamanımız kalmadı, tamam mı?
2: Freddy ve Juan son teste yalnızca 24 saat kala son hızla çalışıyor.
4: Şu aradan sonra bu daha küçük olacak, değil mi? 3.
3: Evet, 3.
4: Tamam.
3: Sonra gerekirse kısaltırız.
4: Tamam, hallederiz. İyi fikir.
3: Sağ ol.
4: Sorun değil. Freddy istediği parçayı çizip ölçümlerini verdi. Zamanımız oldukça azaldı. Bu işi bugün halletmeliyiz. Levha çok sıcak. Bu Mike için her şeyi değiştirebilir. O yüzden sorunlarını en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Eğer altın oranını ikiye katlayamazsak para alamayacağız. Ve bu durum bizi daha da motive ediyor diyebilirim.
2: Silindirin orada Freddy, içerideki ıslak toprağı ayırmaya yardımcı olacak kaldırıcı denen ince çelik parçalar takıyor.
0: İzleyebilir miyim?
3: Tabii. Nereden görebiliyorsun?
0: Tamam.
3: Juan'la birlikte bu durum için yapmak istediğimiz şeyleri kafamızda tasarladık. Ve şimdi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani hayal gücü çok önemli bir şey.
0: Tamam, yani aslında her şeyi önceden kafanda tasarlıyorsun.
3: Kafanda tasarlayıp
0: mühendis gibi.
3: Her şeyi yapıyorsun, doğru.
0: Bu konuda benim pek bir deneyimim yok. O yüzden Freddy ve Juan gibi birilerinin benimle bilgiyi paylaşması, onlardan bir şeyler öğrenmek çok değerli. Çünkü ikisi de bu konuda oldukça usta.
3: Tamamdır, içeri girmem gerek. Burası rahatmış. Ah! İyi ki dün akşam fasulye yememişim çünkü bir süre bu borunun içinde olacağım.
2: Freddy borunun içinde boğuşurken Juan bozuk kepçeye odaklanıyor.
4: Döşemeyi çıkaracağım ve vanayı değiştireceğiz. Bir madende bozuk ekipmandan daha kötüsü olamaz. İşte değiştireceğimiz vana orada. Aslında vanaya giden boru çiğnenmiş. Muhtemelen bunu fareler yaptı. Burada çok eğlenmişler. İşte tamam. Şimdi kapağı geri takacağım ve bitecek.
2: Kepçe yeniden çalışırken... Juan kuru körüğün ısıtma sistemine geçiyor.
4: Şu anda ben kurutucuların önüne takacağımız ısıtma ünitesinin parçalarını kesiyorum. Umarım materyali ısıtacak kadar sıcak üflüyordur.
2: 30 kW'lık bir propanlı ısıtıcı 10.000 BTU'luk kurutucu güçle ıslak toprağa üfleyecek.
4: Isıtıcı üniteyi materyalin istediğimiz yerine yönlendirmek için ayarlanabilir yapacağız. İyi görünü. Gitmeye hazırız. Mükemmel. Ayarlanabilir. Şöyle ayarlıyoruz.
5: Bu gerçekten harika. Hangi açıyı önerirsin?
4: Henüz bunu bilmiyoruz ama öğreneceğiz.
2: Freddy'nin son bir işi kaldı.
3: İçine bir bez koyacağız. Ve çıkarılabilir şekilde yapacağız.
2: Toprağın eleye çarpıp düşmesini engellemek için bir bez koyacak.
3: Tamam mısın?
6: Evet, oldu.
3: Çok uzun mu Ken?
6: Tam olması gereken yerde.
3: Tamam, benimki de öyle. Aşağı inerken beze çarpacak ve bezde sıçramasını engelleyecek. Eleklere daha fazla materyal girecek. Beğendim.
6: Oradan sıçramasına imkan yok.
3: Evet, sağ olun çocuklar.
5: Bence çok iyi bir fikir. Freddy'nin hem çok deneyimli hem kendine çok güveniyor. Bu beni her seferinde şaşırtıyor. Ki o yüzden buraya

0: gelmesini istedim. Beklediğimden çok farklı. Ama çalıştığını görmek istiyorum.
1: Hey Freddy.
2: Efendim.
1: Döndüreceğim.
3: Kurutucuda silindir sonunda teste hazır.
1: Dikkatli ol.
2: İşte şimdi oldu Juan.
1: Bunu sevdim. Sonuç beni çok mutlu etti. Silindir dönüyor, besleyici takıldı.
4: Böyle bir şeyi hayal edip sonra da gerçeğe dönüştürmek çok güzel.
0: Olağanüstü. Sahada böyle işler yapmak büyük başarı, gerçekten.
4: Evet, tesisin üretimini görmek istiyoruz çünkü bu bizim kararımıza doğrudan etki edecek. O yüzden Freddy ve Juan neler yapmış göreceğiz.
2: Kaldırıcılar bitti.
1: Güzel.
0: Sence ne zaman biter?
1: 4 gün daha sürer.
0: Tanrım. Görmek istiyorum. Acele edin.
1: Acele et Fred. Bu iş neden uzadı Freddy?
2: Doğru. Ama içine girmek isteyen başka birini bulamadım. Ne yapayım?

0: business with me.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar. Ya bir kredi hep bir adım önde.
3: Hadi sen de bir adım var. Ya bir kredine. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifrelerine epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince.
14: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam,
15: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı.
19: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Bunlar farlar olacak. Üzerine bir kiriş koymuş. Şu anda boya yapıyoruz. Bu şeyi Freddy ve Juan için güzelleştireceğiz. Ve onlara kendi şahsiyetlerimizi göstereceğiz. Yarın ne olacak çok merak ediyorum.
21: Son gün.
22: Güzel görünüyor.
21: Robinson madeninde.
20: Yaptığımızı gördün mü?
22: Evet. Demek dün gece boyadınız, öyle mi?
21: Freddy ve Juan'ın özel yapım kurutucusuna gece yaratıcı bir dokunuş yapıldı.
22: Ejderha nefesi, öyle mi?
23: Ejderha nefesi.
22: Bunu sevdim.
24: Ben de.
22: Artık hazır.
24: Kepçeye yerleştirelim mi?
22: Tamam, hadi yapalım. Kepçeni kullanabilir miyim?
23: Tabii, anahtarlar üstünde.
22: Harika.
24: Altında değilsin. Devam et Juan. Şöyle dön.

0: Sence nasıl Mike?
1: Bence iyi oldu.
2: Yaptığımız son testte materyal nemliydi ve materyalin kanala girmesini yavaşlatıyordu. Bunun fark yaratacağını umuyoruz.
1: İçine ıslak toprak koyduğumda kurutabilirse karşılığını fazlasıyla alırız. Ben hazırım.
0: Çalıştır.
3: Önceden toprak kuru tesis için çok nemliydi ve onu yavaşlatıyordu.
1: Evet, Bayan Kitty. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: Şimdi ise yeni sıcak kurutucu tesiste işlenmeden önce topraktaki nemi alacak.
1: Kurutabilirsek daha fazla altın çıkaracağız ve çok daha uzun süre çalışabileceğiz. O yüzden umarım işe yarar.
2: Aman tanrım, çok sıcak.
0: Kuru.
2: Mike.
1: Toprak sıcak çıkıyor. Neredeyse kızarmış yumurta kadar sıcak.
4: Bence harika oldum.
0: Hadi tesisi çalıştırıp kuru materyal işleyelim.
3: Kepçe arızalandığı için ilk test yalnızca 3 saat 50 dakika sürmüştü. Bu sefer Will babası Mike'dan operasyonu devralıyor.
0: İlk kepçe. Hadi altın çıkaralım.
5: Eğer bu olursa ve para kazanabilirsek burada çok başarılı olabiliriz.
1: Evet bebeğim. Çok hoşuma gitti.
0: Kupkuru değil mi?
2: Ha, şuna
0: kum
2: bir bak.
0: Saatinin içindeki kumlar gibi.
2: Evet.
1: Daha çok ve daha hızlı materyal işleyebileceğiz. Çok iyi görünüyor.
0: Juan, bunu görmelisin.
2: İyi mi?
0: Mükemmel.
3: Besleyicide Freddy'nin koyduğu bez toprağın elekten düşmesini engelliyor.
0: Çok basit.
1: Evet.
0: Bir kare tüp, kaynak örtüsü ve iki kablo. %5 daha fazla altın. Son kepçe.
5: Tamam. Bence babam bunu güvence için yapıyor. Aileler böyledir, çocuklarını güvenceye alır. Artık daha yakınız. O çok iyi biri ve çok da seviliyor.
1: Şu ejderha nefesini sevdim. Gerçekten kurutuyor. Ama ne olacak bilmiyoruz. Bunu tartımdan sonra öğreneceğiz. Oo, geliyorlar.
2: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
2: Başta çeyrek ons çıkarmıştınız ve iki katını istemiştiniz değil mi?
1: Evet, büyük düşünmek gerekiyor.
3: Freddy ve Juan'ın yaptığı işlemlerden sonra 0.25 onsun iki katına çıkmaları gerek, yoksa 15 bin dolarlık ücretlerini alamayacaklar.
2: Peki Will, yarım ons buraya gelmeniz için yeterli olur mu?
5: Yarım ons olursa geliriz.
2: Öyle
5: evet,
2: mi?
5: Kesinlikle.
2: Tamam.
3: Yarım ons, Mike, Will ve Aaron'ın yılda 300 bin dolar kazanması demek. Ki bu Mike'ın büyük borçlarını ödeyip gerisiyle yaşaması için yeterli.
0: Evet, şimdi göreceğiz değil mi Juan?
2: Dök bakalım Fred.
0: İki kat oldu. Hatta aştı. 0.60.
1: Şaka mı bu?
0: 0.75.
3: İkinci tartım %200'lük büyük bir artış getiriyor. Robinson madeni günde 2850 dolara kadar kazanabilir.
0: Tam 0.75.
1: Harikasınız çocuklar. Bu
2: oldukça iyi.
1: Ne dersin Freddy? Çok sağ ol.
0: Çok iyi.
1: Hem de çok.
3: Sezonu en az 8 ay daha uzarken Mike yılda neredeyse 700 bin dolar kazanabilir. Böylece Will ve Aaron'ın işe katılmasını sağlayacak kadar para getirebilir.
5: Çok teşekkür ederiz.
0: Hiç sorun değil.
4: Artık hiç şüphe yok. Yani biz kararımızı verdik. Yeni komşularınız olacağız Mike. Ne diyorsun?
1: Bir karavan daha almam gerekecek. Aklım başımdan gitti. Ben kimya öğretmeniydim. Ya laboratuvarda ya da sınıftaydım. Yani böyle bir fırsatın çıkması ve gerçek olması büyük bir şey. Ailem yaptığım şeyi beğendi. ve artık buradan geçinebileceklerini düşünüyorlar. Amacıma ulaştım diyebilirim. Bu çok iyi oldu.
5: Buna Arizona gülüşü diyorlar. Eleğin içinde ya da altın yüzük olarak ya da karının yüzünde görüyorsan ve hayatın değişiyorsa buna Arizona gülüşü deniyor.
2: Freddie ile benim için zor bir haftaydı ama bunu başardık. En güzeli de artık başarılı olmak için her şeye sahip olmaları.
0: Amerika'nın batısı altın madenciliği ve altın için kuruldu. Ve altın gerçekten de insanlara ilham verir.
5: Çok mutluyuz. Seni teşekkür ederim. Seni seviyorum.
4: Ben de.
3: 3 ay sonra.
1: Freddie ve Juan gittiğinden beri çok iyi çalışıyoruz. Son seferde çok altın çıkardık. Bir metrede bir gramı geçti. Yani çok iyi gidiyoruz diyebilirim. Ağustos muson sezonu ve gelmesini heyecanla bekliyoruz. Çünkü o zaman kurutucuyu çok kullanacağız. Will ve Erin geri dönmek için sabırsızlanmaya başladılar. Ben de onları çok özledim.
5: Madende ailemizle birlikte çok iyi çalıştık. Çok altın çıkardık, çok eğlendik. Bu harika bir deneyimdi. Çok güzeldi.
4: Freddie ve Juan gerçekten harikasınız. Bu bize çok kapı açtı.
5: Artık kaynakçıyım. Harika.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
9: uyar. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
24: Olamaz.
23: Evet.
24: Merhaba.
25: Merhaba, günaydın.
26: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
24: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
25: A-a.
24: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
25: Ve
24: bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
27: Hayır, bu çok kötü.
26: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
24: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
25: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
24: Tamam, tam gaz başlıyoruz.
25: Kesinlikle. Evet.
24: Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
0: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
24: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor değil mi?
25: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
24: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
25: Memnun olduk.
1: Ben de.
25: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
24: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
25: Evet. Kesinlikle tamam. Hazırız.

0: Katılacak altınlı toprak tükenmek üzere. Bundan kaçış yok.
1: Bu işte dinlenmek yok. Ama artık son kırıntıları toplamaktayız.
2: Hükümetin kayıp kesit madenini genişletmeyi durdurma kararının ardından...
3: Tam kaya kamyonunu kullanmayı öğrendim derken galiba cevher taşımayı bitiriyoruz.
0: Biraz korkutacak.
4: Çaresiz durumdayız.
2: Hoffman ekibi yeni bir cevher kaynağı bulmak için seferber oluyor.
5: Şurada açığa çıkmış çakıl var. Donu da çözülmüş gibi.
0: Bakalım gerçekten kazmaya değer mi?
5: Burada altın olup olmadığını bilmiyorum. Sezonu kurtarmak için elimizdeki son şans bu.
6: Tamam, sonra görüşürüz.
2: Ama ekip üyelerinden biri ortadan kaybolunca...
0: Adamlarımdan birinin başına kötü bir şey gelse kendimi affetmem.
2: Alaska'nın vahşi doğasında altın aramak birdenbire yaşamla ölüm arasında bir mücadeleye dönüşüyor.
0: Kramer dün gece geri dönmedi.
4: Bu öyle küçük bir sorun değil. Buradan birçok insan sağ çıkamıyor.
5: Bu hiç iyi değil.

0: Andy, duvar tarafında bir kamyonluk malzeme var.
1: Şahane, sağ ol.
0: Geriye pek cevher kalmadı. Damar neredeyse tükendi. Son kalanını almak için duvarı sıyırıyoruz. Donmuş, çıkarması zor. Ama birkaç kamyon daha alırız. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazla cevher bulamazlarsa işler pek iyi görünmüyor.
2: Tam kaya taşımacılığında ustalaşıyorum derken galiba cevher taşımayı bitiriyoruz. Sezonun erken bitmesini hiç istemiyorum. Ama görünen o ki elimizde kalan son parçaları işliyoruz.

0: İşte bu kadar. Kavanozdaki son fıstık ezmesini de sıyırdık.
1: TAT 3033 ons altına ulaşmak için 3 kat daha fazla alan açmayı planlıyordu. Ama birkaç hafta önce gelen denetçiler tutanak tuttu ve Hoffman ekibinin yeni bir alan açmasına izin vermedi.
0: Şu anda sadece önceden açılmış alanları çalıştırabiliyoruz. Daha önce kazdığımız yerleri. Ne düşünüyorsun dostum?
2: En fazla birkaç gün daha idare ederiz.
0: Bir iki paspas daha çekeriz, sonra biter, öyle değil mi?
2: Evet, sonra da işimiz biter.
0: Her şey planladığımız gibi gitmedi ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Başka ne diyeyim ki?
2: Zaten hiçbir şey plana uygun gitmedi ki. Kimse bize 10-12 metre buz olduğunu söylememişti.
0: Sen çamur taşıdın, biz su taşıdık. Bir de denetçilerin insafına kaldık. Yapacak bir şey yok. Durum bu. Çocuklar kayıp kesitten çıkarabildiğimiz bütün cevheri tesislerin yanına yığdı. Başka hedefimiz 3000 ons altındı ama bu şimdi gerçekleşmeyecek. Hatta kayıp kesitte bizi 1023 onsa ulaştıracak kadar bile cevher kaldığını sanmıyorum. Burada iyi altın var ama çıkarması çok zor.
2: Evet.
0: Hadi buna bir çözüm bulalım. En az 1000 ons bulamazsak çok büyük zarar ederiz. Çocuklar da hak ettikleri parayı eve götüremez. Bu yüzden yeniden alan açmadan çıkarabileceğimiz başka bir cevher kaynağı bulmamız lazım. Biz derken de Hunter'ı kastediyorum. Umarım biraz daha cevher bulabiliriz, yoksa sezonumuz burada biter. Hadi gidelim.

0: Şörpü alıp çıkıyorum. Ana yoldan biraz uzaklaşacağım. Ruhsat sahasındaki diğer bölgeleri dolaşıp sondaj raporları iyi görünen yerlere bakacağım. Hiçbirimiz sezonun böyle geçmesini istemiyorduk. Ben de böyle olacağını düşünmemiştim. Bu çok moral bozucu. Bu sorunlarla uğraşıyor olmamız çok kötü. Bu sezon rekor kıracağımız sezon olacaktı. Ama maalesef yine ayakta kalmaya çalıştığımız bir sezona dönüştü. Zaman geçtikçe üzerimdeki baskı daha da artıyor. Sezonu kurtaracak bir can simidi bulmam gerekiyor. Nedense dışarıdan bakınca altın madenciliği bazı insanlara kolay gibi görünüyor olabilir. Ama nedenini bilmiyorum. Her şey ters gidiyor. Altın aramaya çıktığınızda ters gidebilecek ne varsa ters gidiyor. Bir de üstüne denetçiler ve devlet kurumları gelip sizi durdurmaya çalışınca iş yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. Her açıdan bu çok zor. Bu durum babama daha fazla paraya mal oluyor. Bize de zaman kaybettiriyor. Sonunda bu ekipteki herkesin cebinden para çıkıyor. Şu anda tek istediğim hepimizi bu işten sağ salim çıkaracak bir çözüm bulmak. Babam bu madene maddi olarak çok büyük yatırım yaptı. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ekibi de hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu yüzden son anda bizi kurtaracak bir şey bulmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her ne olursa olsun. Herkes canını dişine takarak çalıştı. Herkesin eve biraz altın götürmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Umarım bir şey buluruz. Sadece 100 ya da 200 ons bile olsa şu an çok büyük bir fark yaratır. Bilmiyorum. Yani her geçen gün buna inanmak zorlaşıyor ama yine de bir şey bulmayı umuyorum. Şu anda ne bulursak razıyız. Bu noktada herkes endişeli. Ben de resmen bir mucize keşfetmeyi umuyorum. Bizi kurtaracak bir şey. Gözüme çarpan her seçeneği değerlendiriyorum. Ama hangisine baksam uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Bir şey bulmak için biraz da şansa ihtiyacım var.
1: Yani cevher kaynakları bulabilmek için Hunter'ın önce donu çözülmüş zemini bulması gerekiyor. Tercihen daha önce madenciler tarafından kazılmış çakıllı bir alan. Ayrıca yola yakın olmalı.
0: Bakalım, sondaj raporlarına ve haritalara bakıyorum. Bana yön gösterecek bir şey arıyorum. Eskiden araştırma yaparken geleceğimizi arıyorduk. Şimdi ise bugünü kurtarmaya çalışıyorum. Yüzeyde çakıl görürsem üzerindeki örtü tabakası fazla değildir. Belki de cevhere doğrudan üstten ulaşabiliriz. Şu anda kayıp kesit tamamen kurudu. Yığılmış cevherimiz de sadece birkaç gün daha yetecek. Üzerimizde çok büyük bir baskı var.
2: Şu anda yükleyiciler altını yığıyor. Ben de su işlerinden sorumlu olduğum için yapabileceğim pek bir şey yok. Bugün izin günüm. Ben de bunu değerlendireceğim. Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Hazırlanmam gerekiyor. Gezintiye çıkacağım.
3: Cevherimiz tükeniyor. Artık sonuna geldik. Keşke daha fazla altınımız olsaydı. Hunter yeni bir cevher bulamazsa elimizde işleyecek malzeme kalmayacak. Bu da sezonu çok büyük zararla kapatmamız demek. Ben bunu umut etmiyorum. Elimizde en fazla 2 günlük cevher kaldı. Hunter'ın bir an evvel yeni bir cevher bulması lazım. Aksi takdirde para kaybetmeye başlayacağız. Koca bir ekibimiz var ama altın üretemiyorlar. Bunun maliyeti de çok hızlı yükseliyor. Bu gidişte masrafımı bile çıkaramam. En az 1000 ons altın çıkaramazsak mali olarak mahvolacağım.
4: Peki Framer döndü mü?
3: Hayır, hala dönmedi. Endişelenmeye başladım. Uzun bir gece olacak. Umarım ne yaptığını biliyordur. Çocuklar, Framer'la ilgili bir durum var. Olay şu. Framer dün geri dönmedi. Karibu avına çıktı ve oldukça uzağa gitmişti. Dün gece havanın ne kadar soğuduğunu biliyorsunuz. Bu iyiye işaret değil. Yanında ne aldığını bilen var mı?
5: Bir şey olursa diye ne aldığını sormuştum. İki şişe suyu olduğunu söyledi ve bana yeter dedi.
3: Uydu telefonu var mıydı? Yok muydu?
5: Sanmıyorum.
3: Sen ne düşünüyorsun Tater? En yakın arkadaşı sensin.
6: Umarım sadece hava karardığı için geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmıştır. Tek umudum bu.
3: Tater bütün gece bunun için endişelendi. Gözlerinden belli oluyordu. Burada birbirimize çok bağlandık. Kendimi biraz başarısız hissediyorum. Adamlarımdan birinin başına kötü bir şey gelse kendimi asla affetmem. Hele de böyle zorlu bir sezonun sonunda. Burada ne olacağı hiç belli olmuyor. Tek başına olmak bir yandan harika. Bir yandan da tehlikeli. Sezonun sonunda bununla uğraşacağımız aklıma gelmezdi. Ama işte buradayız. Sezonun başında bacağın sakatlamıştı. Belki başka bir sorun da çıktı, bilmiyorum. Bence eyalet polisini arayıp en azından durumu haber vermeliyiz.
4: Evet.
3: Alaska eyalet polisi.
7: Alaska Eyalet Polisi, buyurun.
3: Merhaba, ben Todd Hoffman. Mammoth Valley madeninden arıyorum. Bir arkadaşımız karibu avına çıktı. Ve dün gece geri dönmedi. Kabiliyetli biridir ama normalde bize haber verirdi.
7: Tamam, avcının adı nedir?
3: Micah Johnston.
7: Yaya mıydı?
3: Hayır, ATV'si vardı.
7: Gideceği yer ya da ne kadar dışarıda kalacağıyla ilgili bir şey söylemiş miydi?
3: Andy'ye vereyim.
4: Evet, Navigator Windy Creek tarafına gideceğini söyledi. Yaklaşık 30-40 kilometrelik bir tur atmayı planlıyordu. Tamam mı?
7: Ne zaman çıktı?
4: Dün sabah yaklaşık 9.30'da çıktı.
7: Bölgeye bir ekip gönderip arama başlatabilirim. Siz bir haber alırsanız lütfen beni arayın, olur mu?
4: Tamam, ararız.
7: Tamam, teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederiz.
8: Bu sorunu küçümseyemeyiz. Söz konusu olan onun hayatı.
3: Evet.
8: Ben Framer'ın sağ salim geri dönebilmesi için dua ediyorum. İstiyorum ki güler yüzüyle çıkıp gelsin. Ama bunun kesin olacağını söyleyemiyorum maalesef. Hala hayattaysa büyük ihtimalle ciddi bir hipotermi geçiriyordur.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Max Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Karşınızda Arçelik Maxifit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
13: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
12: Bu fırsat kaçmaz.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
15: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
16: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
17: Armut.com
18: 3-2-1-0
19: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Hesap basit.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
24: Kramer dışarıda bir yerlerde. Dün gece geri dönmedi. Şimdi drone'u kaldıracağım. Menzil çok uzun değil ama yakındaysa belki onu görebiliriz. Buraya resmi arama ekibi gelene kadar epey zaman var. O zamana kadar elimizden geleni yapıp onu bulmaya ve kampa geri getirmeye çalışacağız. Kramer dün ava çıkmıştı. 24 saattir haber yok. Kamptan 30-40 kilometre kadar uzakta olduğunu tahmin ediyoruz. ATV'siyle gitmişti. Buralar çok geniş, her şey olmuş olabilir. ATV'si bozulmuş olabilir, kaza yapmış olabilir, yaralanmış olabilir. Her şey mümkün. Onunla iletişim kurmanın hiçbir yolu yok. O yüzden ne durumda olduğunu da bilmiyoruz. Atlas Creek'e, oradan da dış sırta çıkacağını söylemişti. Biz de önce Atlas Creek'i, sonra çıkacağı söylediği sırt hattını tarayacağız. Ama aranacak alan çok büyük. Rotanın biraz dışındaysa onu gözden kaçırmamız kolay. Kramer çok deneyimli bir avcıdır. Güneydoğu Alaska'da büyüdü. Yetenekleri konusunda endişem yok ama buradaki arazi ve vahşi hayvanları düşününce ne olacağını bilemezsiniz. O benim en yakın arkadaşım. Umarım ATV'nin altında sıkışıp kalmamıştır. Öyleyse kendimi asla affetmem gerçekten. Atlas'ın biraz ilerisindeki yoldan gidiyoruz. Şurada belli belirsiz ATV izleri var gibi ama emin olmak zor. Kimseyi göremiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Durum çok kötü.
25: C
0: Tam bu sezon daha kötü olamaz derken adamlarımdan biri kayboldu. Açıkçası korkutucu. Diğerlerini çalışmaya gönderdim. Kalan cevheri işlemek için. Ben ve Tater da Framer'ı bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
2: Platoya çıktım. Ana yoldan biraz uzaklaştım. Ruhsat sahasındaki başka bölgelere bakıyorum. Bir yandan da Framer'ı bulmayı umuyorum. Ama şu an işler pek iyi görünmüyor. Şuradaki çıkıntıya gidiyorum çünkü ana yoldan bakınca burada çakıl gibi görünen bir alan var. Biraz zorlama bir ihtimal ama şimdiye kadar baktığım her yer ya donmuştu ya da yoldan çok uzaktı. Şurada eski maden atıklarına benzer bir şey görüyorum. Demek ki birileri zamanında burada madencilik yapmış. Ortada çok fazla açıkta çakıl var. Garip olan her yer ana kaya gibi görünüyor. Üzerinde neredeyse hiçbir örtü tabakası yok. Ama don çözülmemişse bunun bize hiçbir faydası olmaz. Sanırım tam buradayız. Tek endişem tesislerden çok uzakta olmamız. 3 kamyonla bile bu mesafeye yetişebilir miyiz gerçekten bilmiyorum. Ama elimdeki her seçeneği kontrol etmek zorundayım. Sonra da gidip durumu babama ve Andy'ye anlatırım.

Tamamen donu çözülmüş cevher gibi. Kayıp kesitten farklı ama aradığımız da tam bu. Donmamış, içinde bol kaya ve toprak var. Tek sorun konumunun pek uygun olmaması. Aslında bakmak istediğim son yerlerden biriydi. Çünkü burayla ilgili hiçbir sondaj raporu yok. Burada altın var mı bilmiyorum. Bu son umudum. Sezonu kurtaracak bir yer bulmaya çalışıyorum. Bakalım babamla Andy ne diyecek. Tesislere çok uzak ama umarım bizi kurtaracak yer burasıdır.

0: şeyin değil. Bunun yanına boşaltayım mı?
1: Evet, tam oraya boşalt dostum. Teşekkür ederim.
0: Anlaşıldı.
2: Yolun altındaki son cevheri çıkarıyoruz. Yolun iki yanında da biraz cevher var. Sonra bitecek. Yani kayıp kesitten alabileceğimiz son cevher kırıntılarını toplamaya çalışıyoruz. Bu yolu yaparken donmuş cevher tabakasının üzerine birkaç metre çakıl sermiştim. Carl şimdi o çakılı kaldırıyor ki alttaki zengin toprağa ulaşabilelim.

0: Buraya bizden önce gelen herkes başarısız olmuş. Hem de 100 yılı aşkın bir süredir. Bunun nedenini artık anlayabiliyoruz. Buradaki zorluklar ve malzemeyi buraya ulaştırmak tam bir kabus. Bir şey ters gitti mi domino etkisi yaratıyor ve peşinden diğerleri de geliyor. Ne yapacaksınız ki? Vazgeçip eve mi döneceksiniz? Hayır. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Buradan alabileceğimiz ne varsa alacağız.
1: Buraya kadar hep iyi cevher çıktı. Yolun altında iyi cevher olmalı.
0: Carl, biraz ileri alayım mı?
1: Evet, lütfen.
0: Carl, sıyırma işini bitirdiğinde bu kesitte işimiz tamamen bitmiş olacak. Hunter bize çalışabileceğimiz başka bir hedef bulamazsa bu sezon eve erken dönebiliriz.
2: Cevherimiz bitecek. O zaman başımız dertte demektir. Çok yoruldum. Sanki 10 yaş yaşlandım. Bu kadar strese daha fazla dayanabilir miyim bilmiyorum. Cevherimiz tükeniyor. Eyalet polisleri Framer arıyor. Ölüyor mu, başına ne geldi bilmiyoruz. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bitmedi daha. Tamam, ne buldun? Bir şey var mı?
3: Evet, Atlas. Creek'e, Joe Creek tarafına, North Fork'un en üst kısmına kadar gittim. Oradan Kerry Creek'e kadar indim.
2: Tamam.
3: Hepsinde altın var. Ama tundrayı bozmayacaksak, elimiz kolumuz bağlı. O yüzden son olarak platoya baktım. Sondaj yapılmamış bir yer. Ama açıkta çakıl var. Donu çözülmüş gibi. Cevher de yüzeyde duruyor. Yani başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum.
2: Açıkta çakıl var. Yola yakın. Gerçi bu sezon hiç beklediğim gibi gitmedi. Her şey biraz ters gitti.
3: Buraya geldiğimiz ilk günden beri yokuş çıkıyoruz.
0: Planladığımız gibi olmadı. En iyi sezonumuz olacağını düşünüyordum. Ama işler öyle gitmedi. Çok zorlandık.
3: Burada neden kimsenin uzun süre çalışmadığını şimdi anlıyorum. Zaten yeterince zor. Bir de üstüne denetimler ve kapatma kararları eklenince iş daha da imkansız hale geliyor.
2: Bazen tek yapabileceğin son gücünü de ortaya koyup ne olacağını görmek. Babam için harika bir sezon olsun istemiştim. Ama şimdi tek derdim büyük para kaybetmeden buradan çıkabilmek. Zarar edemem. En azından başa baş çıkıp buradan ayrılmamız gerekiyor. Sanırım tek şansımız platoda bulduğum o malzeme.
3: Bence bu bir mucize gibi görünüyor.
2: Bana da öyle geliyor. Tabii içinde altın varsa.
3: Çünkü şu anda bizi kurtarabilir. Ama son karar yine sizin. Siz ne yapmak istersiniz? Gerçekten bilmiyorum. Ben başka bir seçenek göremiyorum.
2: Ben de başka bir seçenek görmüyorum. Ya onu deneyip işleri yürütmeye çalışacağız ya da elimizdeki son cevheri çalıştırdıktan sonra toparlanıp eve döneceğiz. Yani bütün şartları sağlıyor. Tek soru, içinde yeterince altın var mı? Ama bu noktada seçme şansımız da kalmadı galiba.
0: Evet, kalmadı.
3: Şu anda donu çözülmüş bir yer bulmuş olmamız bile bence mucize.
0: Bence tek yapmamız gereken test etmek. O çakılda altın yoksa işimiz biter. %100. Ve başka hiçbir yer kalmadı.
2: Hunter, bir kamyon al. Git oradan biraz cevher getir. Test edelim.
3: Tamam.
2: Sonuçları görelim. Gerçekten kazmaya değer mi öğrenelim. Değilse toparlanıp sezonu erken kapatacağız. Eve gideceğiz.
3: Tamam.
2: Sağ ol Hunter.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
11: Hadi oğlum.
9: Anne, bir şeye bakıyorum.
10: koydum Hasan'ım.
9: Oluyor oluyor anne.
11: Seni koydum.
10: Hasan, uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi?
12: Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: favori dip sosunla sende twist'le.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında, bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
5: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
6: Mehmet abi. Ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki. Zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
9: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Artık son noktaya geldik. Hunter son zamanlarda sürekli yeni yerler araştırıyor ve bunu gerçekten çok iyi yapıyor ama bizi kurtaracak bir yer bulamazsa mahvolduk demektir. Bu sezon hedefimize ulaşamayacağız.
14: Şu an yolu kazıyoruz. Elimizde birkaç kamyonluk cevher kaldı. Sonra sezon için her şey bitmiş olacak.
15: Alabildiğimiz kadar altın almak için bu kesitin her santimetre karesini araştırıyoruz. Onu yerden çıkarmak için çok uğraştık. Geride hiçbir şeyi bırakmak istemiyorum.
16: Yolu da kazdıktan sonra kayıp kesitteki cevherimiz tamamen bitecek. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir adamım kayıp. Şaka gibi. Dışarıda kayıp, belki de ölüm kalım mücadelesi veren bir arkadaşımız varken burada çalışmak gerçekten çok zor.
17: İşte bu kadar. İnek tamamen sağladı. Çocuklar, geriye hiçbir şey kalmadı.
14: Anlaşıldı. Son kamyon.
15: Bu kesit bitti. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum.
18: Şurada belli belirsiz ATV izleri var gibi. Ama seçmesi zor. Sanırım gördüğümüz şey bu. Yolda şurada. Yakın zamanda biri geçmiş gibi duruyor. Framer'ı tanıyorsam bu yoldan gitmiştir. Çünkü biz de onu orada arardık. İzini takip etmeye çalışıyorum. Şurada ATV izleri var gibi. Bu mantıklı çünkü yol çok çamurlu. Büyük ihtimalle buradan geçti. Zaten gideceğini söylediği rota buydu. Oh, vay canına, vay vay vay canına. Sanırım onu bulduk. Hey Tat.
16: Evet.
18: Onu bulduk. Atlas tarafında yürüyor.
16: Hadi canım.
18: Aksıyor.
16: Ne kadar kötü.
18: Bayağı kötü aksıyor dostum. Hemen gidip almamız gerekiyor.
16: Tamam.
18: Birkaç kilometre ötede.
16: Burber'ı alıp iki ATV ile gideriz.
18: Tamam.
16: Birkaç kilometre
18: evet,
16: ötede.
18: Evet, çok uzakta değil.
16: Drone'u görüyor.
18: Evet, evet.
16: Onu bulduğumuzu
18: evet,
16: biliyor.
18: Evet, biliyor. Güzel haber. Onu bulduk. Geceyi dışarıda geçirmiş. Kim bilir ne kadar zamandır yürüyor. Tahminimce çok, çok uzun zamandır.
15: Drone'da yerini tespit ettiler. Bu iyi bir haber. Yürüyor ama ciddi şekilde aksıyor. Demek ki uzun süredir yürüyor. 24 saati geçti. Belki hemen ATV'si bozuldu ve o zamandan beri yürüyor. Çok bitkin görünüyor.
16: Şu tepenin hemen arkasında değil
15: evet.
16: mi? Hazır mısın? Hadi.

0: Kurtulmuşsun.
1: Aa dostum, sizi gördüğüme o kadar sevindim ki.
0: Ne oldu?
1: Benzin bidonumu bir yerde düşürmüşüm. Benzinim bitti.
0: Peki nereden geliyorsun?
1: Buradan 30 kilometre uzakta.
0: GPS'e baktın mı?
1: Evet. GPS'im var.
0: Ne kadar uzağa gittin? Bu arazide yaklaşık 30 kilometre mi yürüdün?
1: Kuş uçuşu.
0: Vay canına dostum.
1: Evet.
0: Bacağın nasıl peki?
1: 10 kilometre öncesine kadar fena değildi.
0: Hadi bin, seni kampa götürelim.
1: Tamam.
0: Seni bulduk dostum. Hadi kampa dönelim. Seni bir toparlayalım. Sıvı verelim. Dizini de saralım.

0: Son 19 saattir yürüyorum. Üstelik sakat dizimle. Bu çocukları gördüğüme bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim.
1: Benzinin tam olarak nerede bitti?
0: Bir karibu sürüsü gördüm, peşlerine düştüm. Sonra durup bir benzine bakayım, fazla açıldım dedim. Depoyu açtım, çeyrek depo kalmıştı. Tam sınırdaydım, arkama baktım benzin bidonu yoktu. Sonra da benzinim bitti.
2: Ne zamandır yürüyorsun?
0: Dün öğleden sonra saat 4'te yürümeye başladım.
2: Bütün gece yürüdün mü?
0: Evet, tüm gece yürüdüm. Bu sabah 6 gibi yaklaşık 1 saat uyudum.
3: Döndüğüne sevindim.
2: Gelirken dizini burkmuş, sorun mu?
3: Evet, evet.
0: Evet, dizimi fena sakatladım. Şimdi aksayınca kalçam da mahvoldu.
3: Burada hayatta kalamayan çok insan var. Burası en zorlu yerlerden biri. Onun sağ kurtulmasına çok sevindim, şükrediyorum. Bence olabilecek en iyi sonuç gerçekleşti. Böyle bir şeyi atlatmak için gerçekten cesur bir insan olmak gerek.
2: Bir gece daha dışarıda kalsaydın sonun gelmişti. Ama burada olduğuna sevindik. Theater'a şimdi yeni bir en yakın arkadaş nereden bulacağız?
0: Bol şans.
2: Aynen.
0: Evet.
1: İlk iş şu dizi dinlendireceğiz.
2: Biraz su verin.
1: Hadi seni içeri alalım.
2: Buz getirin, bacağı içinde bir şeyler yapalım.
1: İyi olmana çok sevindim dostum.
2: Aksayacak ama ailesine sağ salim dönecek. Şimdi herkese haber verip aramayı durdurmam lazım. Eyalet polisini de geri çevireceğim. Herkes onu bulduğumuzu ve iyi olduğunu bilsin. ATV'nin altında kalabilirdi, ayı saldırabilirdi, yanlışlıkla vurulabilirdi.

Şu anda üzerimde büyük bir baskı var. Kayıp kesitteki cevher bitmek üzere ve bundan sonra ne yapacağımıza karar vermem gerekiyor. Planı değiştirip yeni bir bölgeye gidiyorum. Plato denilen yere.

Şu anda üzerimde baskı var. Kayıptaki cevher gitmek ve bundan sonra namaza karar vermiyor. Değiştirip yeni bir bölgeye gidip, plat denilen yere.

0: Kamyonların girebileceği kadar yola yakın. Donmamış, çakıl da var. Şimdi tek öğrenmem gereken içinde altın olup olmadığı. İçgüdülerime güvenmek zorundayım. Biraz altın olduğuna inanıyorum. Bu çakıldan birazını kamyona yüklemek istiyorum. 1000 metreküpe yakın malzemeyi Black Pearl'de çalıştırmayı deneyeceğim. Belki iyidir, belki de değildir. Bu büyük bir risk ama herkesin kazanmasını istiyorum. Büyük babamın son sezonunun da iyi geçmesini istiyorum.
1: Dizine bir bakmam lazım. Dizini tamamen düzeltebiliyor musun?
2: Doğrulursam düzeltebiliyorum.
1: Evet, biraz sıvı birikmiş. Hafif ödem var.
2: Galiba şu tendon buradaki.
1: Dış taraftaki mi? Ağrı başka yere vuruyor mu yoksa sadece orada mı?
2: Hayır, sadece orada.
1: Tamam, sürekli mi ağrıyor yoksa ara ara mı?
2: Bacağımı ileri ya da geri hareket ettirmeye başlayınca. Bacağımı kaldıramıyorum.
1: Tamam.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
6: dondurma. Golf. Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Karşınızda Arçelik Maxifit.
14: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
15: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
17: İstikbal'le. Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler

0: değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
1: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Peki uzatınca?
1: Ayağımı oynatabiliyorum. Sadece bacağımı kaldıramıyorum.
0: Tamam, sadece ayağını hareket ettir, tamam mı? Evet, evet, evet.
1: Evet.
0: Hareket aralığın
1: evet,
0: tam mı peki?
1: Evet, sorun yok.
0: Ayak parmaklarına dokunduğumu hissediyor musun?
1: Tamam. Sadece duş alıp uyumalıyım.
0: Tamam, durumun stabil. Bence moralin de yerinde görünüyor. Ve döndüğüne gerçekten çok sevindik. Buna emin ol.
1: Ben de döndüğüme sevindim. Evet.
2: Framer.
1: Efendim?
2: Ne oldu dostum? Çok endişelendim.
1: Benzinim bitti.
2: Döndüğüne sevindim. Bir ara hepimiz çok korktuk. ATV durduğu anda aklından tam olarak ne geçiyordu? Issızlığın ortasında tek başınaydın resmen.
1: Bu çok uzun bir gece olacak dedim.
2: Gel, gel bir sarılalım dostum. İyi olmana gerçekten çok sevindim.
1: Lanet bu sefer olsun, paçayı seni sıyırdım. Güzel. Seni öldürmeyen şey güçlendirir değil mi?
3: Framer'ın geri dönmesi büyük bir rahatlama oldu. Dizi iyileşene kadar dinlenecek. Onu bulduktan sonra ekibin morali yerine geldi. Bu da bize ivme kazandıracak ve sezonu güçlü bitirmemizi sağlayacak.
2: Biraz daha cevher işlemek istiyorum ki eve biraz daha fazla para götürebileyim.
4: Evet.
2: Bu sezon baştan sona yangın söndürmekle geçti. Bir yanda eriyen kazı alanı, öte yanda bizi sürekli durdurmaya çalışan devlet kurumları. Sanki bütün sezon lanet cevher için savaştık. Ah! Bu iş gerçekten çok zor. Herkes yapamaz bunu.
4: Son birkaç kepçe kaldı. Sonra kayıp kesit tamamen bitecek. Bence hepimizin bu sezon için büyük umutları vardı. Bu kesitten çok daha fazlasını bekliyorduk ama umduğumuzu bulamadık. Çok emek verdik. Çok uzun günler geçirdik. Böyle eksik kalması gerçekten üzücü. Bu benim son kepçem. Sonra işi Sparky'ye bırakıyorum. Kayıp kesit için her şey bitecek. Umarım bizi hedefe yaklaştıracak kepçe budur. Şimdiye kadarki altın alımlarımız pek iyi değildi. Herkes bunun iyi çıkmasını, beklediğimizden fazla altın vermesini umuyor. Sıra sende Sparks. Bu benim son yüküm.
2: Tamam dostum. Bunu ben tamamlarım. Dakota kayıp kesitten son yükü de getirdi. Neyse ki Hunter deneme için Plato'dan Black Pearl'e malzeme getiriyor. O malzemede bol altın varsa eğer Hunter'ın bulduğu yer bizi bu kötü durumdan kurtarabilir. Umarım en az 1000 ons altına ulaşabiliriz. Bakalım olukta ne göreceğiz. Umarım altın parlıyordur. Körelmiş bir kurşun kalem kadar sönük değildir.

0: Bu işe gireceksek buna değdiğinden emin olmak istiyorum. Şu anda Black Pearl'de donu çözülmüş cevheri çalıştırıyor olmak güzel hissettiriyor. Çünkü bizi oyunda tutacak şey bu olabilir. Plato daha uzak. Bir kez oraya geçersek geri dönüşümüz olmayacak.
1: Yaklaşık 1000 metreküp malzeme çalıştırıyoruz. Nasıl çıkacağını gerçekten merak ediyorum. Bunu zaman gösterecek ama çok umutluyum. İçinden ne çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım buna değer.
0: Büyük babam tek yapmamız gereken altını yerden çıkarmak derdi.
1: Evet, buna katılıyorum.
0: Sezona çok güçlü başladık. İyi oranlar bulduk. Güzel altın alımları yaptık.
2: 137.3.
1: Vay canına.
3: Harika.
2: Evet.
0: Sonra önümüze büyük engeller çıktı. Denetimler, hava şartları, aklınıza ne gelirse. Ama daha önce de birçok zorluğun üstesinden geldik. Babamın pes etmeden yoluna devam ettiğini gördüm. Biz de tam olarak aynısını yapacağız. Olumlu bakacağız ve elimizde ne varsa onunla çalışacağız. Şu anda elimizde olan tek şey Plato. Eğer Plato iyi altın verirse sezonun geri kalanını oradaki malzemeyle geçirebiliriz.
1: Bu işin özü yüksek risk, yüksek kazanç.

0: Sparky kaç kepçe kaldı?
1: İki daha. Bundan sonra iki kepçe.
0: Artık yolun sonuna geldik. Dayım kesitteki cevher neredeyse tamamen tükendi. Birkaç kepçelik malzeme daha kaldı. Sonra işimiz bitecek. İşte tam da elindekiyle yetinmeyi bilmek gerekir diyecek zaman. Buradan çıkardığımız altında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir temizlik yapacağız. Umarım güzel bir sonuç çıkar. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yaşadığımız bazı şeylerden memnun değilim ama ne yapalım? Altın madenciliği böyle bir iş. Bazen kontrol edemeyeceğin durumlarla karşılaşıyorsun. Birçok insan bununla başa çıkamaz. Açıkçası ben bile zor başa çıkıyorum.
1: Tamam, işte son kepçe.
0: Son kepçe. Kayıp kesit için her şey bitti çocuklar. Bu kadardı. Bu kayıp kesitten çıkan son cevher. Bundan sonra ya platodan gelen cevheri çalışacağız ya da iç cevherimiz olmayacak. İşte durum bu.

0: Evet, bu kadardı. Kayıp kesit tamamen bitti.
1: Tamam, Oli Roller'ı durduralım ve paspasları alalım.
0: Tamam, pompa rölantide.

0: İçinde altın var.
1: Varsa vardır.
0: Uzun zamandır bu kadarını görmemiştim doğrusu.
1: Artık buradaki en ufak miktar bile önemli. İşte bu.
2: Umarım Hunter'ın bulduğu yer bizi kurtarır.
1: Hadi bütün oluğu sökelim. Yukarı çıkıp tam bir altın alımı yapalım.
3: Bayağı temiz.
0: Vay canına. Biraz malzeme kalmış. Umarım hepsi altındır.
1: Eminim her köşede birkaç ons vardır.
2: Umarım.
1: Hepsi bitti. Her şeyi aldık.
0: Kayıp kesitte artık hiç altın kalmadı. Alabileceğimiz son taşı bile çıkardık. Bu kesit resmen bitti. Şimdi rehabilitasyon çalışmalarına başlayacağız. Kenara ittiğim bütün örtü toprağını tekrar kesitin içine geri sereceğiz. Düzleştireceğiz. Sonra da dozerle üzerinden geçip araziyi eski doğal eğimine uygun hale getireceğiz. Bu malzemelerin içinde bol miktarda tohum ve organik madde var. Zamanla kendiliğinden yeniden bitki haline gelecek. Birkaç yıl sonra burada madencilik yapıldığı bile anlaşılmaz.
4: Yüz metreküp başına kaç ons çıkmasını umuyorsun?
3: Bilmiyorum, bakalım ne verecek ama şimdiye kadar burada 100 metreküp başına bir onstan daha kötü bir yer görmedim. Göreceğiz.
4: Şimdi platodan aldığımız deneme malzemesinin altın alımını yapacağız. Yaklaşık 1000 metreküp çalıştırdık. Artık aşağı yukarı bir fikir edinebiliriz. Ama kesin sonucu altın alımı bitince göreceğiz.
3: Bunu şuraya koysam olur mu?
5: Olur.
3: Açıkçası hayatımda kendimi bundan daha stresli hissettiğimi sanmıyorum. Ama sadece ben değil. Herkes, herkes çok gergin. Bu paspaslarda altın çıkıp çıkmaması madencilik şirketimizin geleceğini, maaşlarımızı ve açıkçası büyük babamın son sezonunun başarı mı başarısızlık mı olacağını belirleyecek.
4: Bakalım bizi bu durumdan kurtarmaya yetecek mi?
6: Ben her sonuca razıyım. Yeter ki altın çıksın. Şu anda plato sahasını çalıştırıyoruz. Buradan gerçekten iyi sonuç almamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Çünkü artık çok zor durumdayız. Zor durumda kalan insanlar bazen risk almak zorundadır. Bence bu da alınmaya değer bir risk. Plato iyi sonuç verebilir. Bunu ancak malzemeyi yıkayıp altını tarttıktan sonra anlayacağız. Eğer sonuç iyi çıkarsa umudumuzu buraya bağlarız. İşimiz bitene kadar burada çalışırız. Çünkü burada altın var. Sadece ne kadar olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklar eve altınla dönmek istiyorlar ve buna ihtiyacımız var.
0: Sezonun en zor zamanı. Umarım iyi çıkar.
1: Çocuklar, bu hafta en az 80 ons bekliyoruz. Kayıp kesitte durum ne?
0: Jack'in şu anda kavanozdaki altını. Hepsi bu. Başka kalmadı. Bu kesit ilk günden beri bize kök söktürdü. Su sorunları, heyelanlar, buz tabakaları, bozulan dozerler, aklına ne gelirse.
1: Rehabilitasyon işini sürdürüyoruz değil mi? Toprağı tekrar kesite dolduruyoruz.
0: Bir yıl, en geç 1,5 yıl sonra her yer yeniden yemyeşil olacak. Hiç dokunmamışız gibi görünecek. Emin olabilirsin.
1: Peki plato nasıl çıktı? 1000 metreküp çalıştırdınız değil mi?
3: Gayet iyi geçti. Çalışması kolay, ulaşımı kolay. Bol çakıl var. Örtü tabakasını sıyırmamız bile gerekmedi. Malzeme tesisten de çok güzel geçti. Bence olabilecek en iyi şekilde.
1: Tamam. Baba, kayıp kesitten çıkan son altını dök bakalım.
0: 20, 27, 36, 45. Yani kayıp kesitten toplam 46 ons çıktı.
1: Hepsi bu.
0: Son.
1: Şimdi Hunter'ın platodan getirdiğini tartalım. Umarım iyidir. Ya tamam ya devam.
6: Hadi bakalım.
0: 5 10 13 14
5: 14.6.
1: Vay canına. Neredeyse 100 metreküp başına bir buçuk.
3: Hiç fena olsun. Değil.
1: Siz ne diyorsunuz Andy?
0: Kolay çalışıyorsa hızlı da çalışırız. Bence denemeye değer. Şu anda elimizdeki tek altın kaynağı bu.
1: Güzel iş çıkardın Hunter. İyi bir yer bulmuşsun. Kolay olmuş aklım. Yolu uzun ama artık çalışacak cevherimiz var. Haftaya orayı kazıp tesisten geçireceğiz. 60.6 ons çıkardık. Toplamımız kaç oldu?
5: 765.
7: Plato'dan yapılan altın alımında toplam 60.6 ons altın elde edildi. Bu Hoffman ekibine yaklaşık 115 bin dolar kazandırdı ve sezon hedeflerine 265 ons daha yaklaşmalarını sağladı.
1: Hedefe yaklaşıyoruz. Ama hepimizin bildiği gibi her şey çok pahalı. Hadi çalışmaya devam edelim. Şimdi rotamız Plato. Umarım bundan sonra daha iyi olur. Elinize sağlık. Hadi işimizin başına.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
11: Şeftali.
12: Budur.
11: Boş ver sen bu reklamı.
12: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
11: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
13: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
15: Sizi Fuzuli uyar.
16: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
17: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece...

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Gururla göklere yükseliyor, bir kale gibi görünüyor. Meydum, Mısır'ın en az bilinen piramidi ve en gizemlisi.
1: Bu bir piramit değil, bir kule gibi görünüyor.
0: Bu etkileyici anıtın inşasını hangi firavun emretti? Gerçekten bir piramit miydi, yoksa başka bir şey için mi kullanıldı?
2: Bir lahit olsaydı burada olurdu. Bir kral, bunca yıllık hükümdarlığında lahide yer açmak için nasıl zemini düzleyecek zaman bulamaz?
0: Meydum niçin bu durumda? 5000 sene önce nasıl görünüyordu? Bu sorulara cevap vermek için arkeologlar gerçek bir araştırmaya başlayacak.
3: Bu türde arkeolojik çalışmalar dedektiflik işi gibi, suç mahalli gibi.
0: Bu araştırmada yeni teknoloji belirleyici olacak. Örneğin fotogrametri, sahadan çekilen binlerce fotoğrafı kullanan bir üç boyutlu modelleme tekniği, bölgenin kesin bir temsilini çıkarmayı sağlıyor. Böylece araştırmacılar, Meydum'un inanılmaz inşa sürecinin ardındaki gizemi çözecek.
4: Fotogrametri sayesinde ilk defa anıtın tepesinde yer alan inşaat elementlerini ilk kez görebileceğiz.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Nil Vadisi'ne yukarıdan bakan tuhaf bir kule. Kahire'nin 80 kilometre güneyinde, en ünlü piramitlerden bir hayli uzakta. Bu Meydum piramidi. Ancak Keops ve Kefren gibi alışıldık piramitlere hiç benzemiyor. Bunun yerine geçit vermez bir kaleye benziyor. Yerliler ona Haram el Kaddab diyor. Sahte piramit.
1: Aslında dün biri beni aradı. Oradan geçiyordu ve bu bir piramit değil, bir kuleye benziyor dedi.
0: Bu yapının tuhaf şekli arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Meydum gerçekten bir piramit, bir anıt mezar mı? Yoksa şeklinin gösterdiği üzere güneş tanrısı Ra'ya adanmış bir tapınak mı?
2: Günümüzde güneş tapınaklarından bildiğimiz kadarıyla bazı büyük dikili taşlara benziyorlardı. Yani şekli Meydum'un şu anda görünen şekline benziyordu.
0: Bir dikili taş, gökyüzüne yükselen bir direk, güneş ışınını hatırlatıyor. Fransız arkeolog Vasile Dobrev, Meydum'un gerçekten bir güneş tapınağı olduğunu düşünüyor.
3: Bu binanın bir tür dikili taş gibi göründüğünü hissedebiliyoruz. Peki bir dikili taş nedir? Taşlaşmış bir güneş ışını. Burada böyle bir şey vardı. Tak, tak.
0: Bunun yanı sıra Meydum'un gerçek doğasını sorgulatan başka bir unsur var. Kimilerinin mezar odası olarak gördüğü bir oda. Günümüzde dahi kum binanın bazı kenarlarını kısmen örtüyor. Tek girişi kuzey tarafında çok yüksekte. İçeri girince inişli geçit denilen bir merdiven mezar odasına açılıyor.
3: İnişli geçidin girişi 30 metre yüksekte. İlk kral Snefru 12 metrede, Keops 15 metrede, Kefren bahçenin altında taşların hemen altında ve Menkaure 2-3 metrede. Daha önce mumyaların yerden 30 metreden yüksek olduğunu hiç görmedik.
0: Bu şekilde bakınca bu dar oda Firavun'un mumyasını almaya hazır görünmüyor.
3: Bir lahit olsaydı burada olurdu. Bir kral bunca yıllık hükümdarlığında lahide yer açmak için nasıl zemini düzleyecek zaman bulamaz? Bu demek oluyor ki buraya bir lahit koyma planı yoktu. Burayı düzeltmek en fazla 2 gün sürerdi.
0: Bu odada hiç lahit bulunmadı. Daha da tuhaf olanı, bu binayla hiçbir firavunun ilgisi var gibi görünmüyor. Bu da demek oluyor ki Meydum bir piramit değil.
3: Bu ne olabilir? Bir tapınak. Ne tapınağı? O zamanların büyük tanrısı kimdi? Ra'ydı. Tüm medeniyet bu tanrıyı onurlandırıyordu. Yani bu tanrı için bir tapınak yapmaktan daha normal bir şey olamaz.
0: Bir dikili taş şekli. Kral için tamamlanmamış bir oda. Bunlar Meydum'un amacının ciddi şekilde sorgulanmasına yol açıyor. Gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için hayatını piramitleri incelemeye adamış Amerikalı Mark Lehner gibi arkeologların konumun kendisinden başka bakacak yeri yok.
4: Bu türde arkeoloji çalışması dedektiflik işi gibi, suç mahalli gibi. Kanlı eldivenler görürsünüz. Yerde ayak izleri görürsünüz. Kırık camlar. İşte bu gibi şeyler. Bize neler olduğunu anlatan yazılı bir kaynak yok. Bu türden tüm kanıtları değerlendirmeniz gerek.
0: Mücadele büyük. Olaylar 5000 sene evvel yaşandığı için kanıtların çoğu zamanla yok olup gitmiş. Yine de arkeologların gizli bir kartı var. Bilim ve yeni teknolojiler tamamen yeni bir yaklaşıma imkan sağlıyor. Öncüllerinin aksine artık dronlara, uydu resimlere ve alanın çok ayrıntılı bir incelemesine izin veren gerçekçi 3 boyutlu modellere erişimi var. Bu durum özellikle fotogrametri için doğru. İlk kez bu çığır açan teknoloji, binanın geometrik biçimden düzgün bir dijital kopyasını yaratacak. Sonra da piramitlerin yapısı analiz edilecek. Böyle müthiş bir ayrıntı seviyesine ulaşmak için bir drone'a ve çok sayıda kameraya ihtiyaç var. Bölgenin binlerce görüntüsü toplanmalı.
5: Bir milimetreye kadar tutarlı üç boyutlu bir model yaratmak için duvarlardan 5 metre kadar uzakta uçmamız gerek. Sonra bu modeli karadan çekilen fotoğraflarla birleştireceğiz ve tüm tarafları bir araya getireceğiz.
0: 10 binden fazla dijital resim elden geçecek. Anıtı temsil için düzgünce konumlanacak.
4: İlk izlenimim, alanı orada olmadan ziyaret edebiliyor olmanız. Bu çok faydalı. Belirli bir çözünürlükte, belirli bir derecede detaylar var. Bilirsiniz, şeytan detayı da gizlidir.
2: Üç boyutlu görüntünün her bir parçası diğerlerine göre eşsiz bir konumda. Böylece anıtı ve özelliklerini düzgünce ölçebiliyoruz.
0: Fotogrametri ve açtığı sonsuz imkan sayesinde arkeologlar bu gizemli anıta dair hipotezlerini doğrulamayı umuyor. Teknoloji ilk keşfe yol açtı. Medyum gerçekten bir piramit ve bir kule değil. Yukarıdan görüş arkeologlara ipucu vermişti. Üç boyutlu modeli inceleyerek anıtın tabanını açıkça belirleyebildik. Kısmen gömülü olsa da yerdeyken tabanı görmek neredeyse imkansız. Fotogrametri her tarafı düzgünce ölçmelerini sağlıyor. Tabanı kare, her tarafı 144 metre kadar. Yan toplam yüzeyi 20 bin metrekareden fazla. Meydumun kuzey yüzündeki kazılar piramidin dış kaplamasını ortaya çıkardı.
2: Kaleyi çevreleyen taban piramidin düz kenarlı olduğunu gösterdi. Gerçek bir piramit.
0: Kazılan bölgeye baktıklarında o kabuk açıkça görünüyor.
4: Bu iyi tura kireç taşı dediğimiz şey. Ve onu kullanıyorlar. Kaplama için, dış kaplama amacıyla seçiyorlardı.
0: Fotogrametri sayesinde dış kaplamanın eğimini ve açısını hesaplamak kolay. 52 derece. Bu da meydumun bir piramit olduğunun kanıtı. Gerçekten arkeologlar bu rakama aşina. Mısır'daki en ünlü piramit Keops'un da açısı 52 derece. Bu kusursuz bir açı. Asırlardır yapıların sağlamlığını garantileyen bir açı. Piramit şu anda 70 metre yüksekliğinde. Ancak tabanına ve kaplamanın açısına bakınca ikisi de 3 boyutlu model sayesinde kesin olarak ölçülebiliyor. Arkeologlar binanın altın yıllarında 93 metreden yüksek olduğunu hesaplıyor.
2: Piramidin eskiden çok daha yüksek olduğunu gösteren pek çok ipucu var. Antik dönemde çok daha iyi bir dönemdeydi. Yunan turistler binanın tepesinde izlerini bıraktılar. Bu da o zamanlar tepesine kolayca ulaşabildikleri anlamına geliyor. Yani günümüzdekinden daha iyi durumda olmalı.
0: Bu da meydumun eskiden diğer piramitlere benzediğini ve antik dönemde de hala öyle olduğunu gösteriyor. Fotogrametrinin arkeologlara başka bir sürprizi daha var. Büyük bir sürpriz. Piramidin yanında, zeminde ve hatta ilk katta her yerde zemin tamamen düz. Ancak üç boyutlu modele bakınca doğrusal bir yapı ortaya çıkıyor. Doğal olamayacak kadar doğrusal.
4: Hatta burada gördüğünüz şey meydumdayken aradığım ve göremediğim bir şeydi. Belli belirsiz görebildim, zar zor. Şimdi işte bu noktada ortaya çıkıyor. Çok büyük, karanlık bir şerit. Piramidin etrafında bir kare şekli, dış tarafı.
2: Fotogrametri açıkça dış duvardan kalanları gösteriyor ama tamamen kumla kaplanmış. Ancak kum yığınlarının büyüklüğü düşünülünce duvarın hala nispeten iyi durumda olduğunu düşünebiliriz. Ya da en azından bir kısmı.
0: Dış duvar şimdiye dek görünmezdi. Bu da meydumun yalıtılmamış olduğunu gösteriyor. Diğer piramitlerde olduğu gibi çok düzenli bir kompleksin parçasıydı. 80'lerin başında başlayan kazılar sırasında arkeologlar piramidin doğu tarafında 15 metreden fazla kazı yaptı. Bu dev çalışma küçük bir cenaze tapınağı ve devasa 220 metrelik bir yol ortaya çıkardı. Genelde piramide yakın olan küçük tapınağı vadiye bağlıyordu. Modele yakından bakınca tamamen kumla kaplı olduğundan sahada görülemeyen başka bir şeyin de genel şekli görülüyor. Meydumun güneybatısında başka bir piramit.
2: Küçük bir cenaze tapınağı var, küçük bir piramit. Tapınakları birbirine bağlayan bir yol gibi. Bu dördüncü hanedanın klasik piramit kompleksi.
0: Artık şuna hiç şüphe yok. Meydum gerçek bir piramit. Tuhaf şekline rağmen 4. Mısır Hanedanı'nın sonrasında inşa edilmiş geleneksel cenaze kompleksi kurallarına uyuyor.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında premium özel 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
16: basit, hesap basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
18: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Uzmanların kafasını karıştıran tek şey mevdumun şekli değil, piramit üzerinde hiçbir firavunun hak iddia etmemesi. Bu inanılmaz görünüyor. Piramidin doğusundaki küçük tapınağa girince Mark Lehner'ın kafası karışıyor. Bu devasa taş parçalarında önemli bir şey eksik. Diğer her piramitte görülebilen bir şey. Onu inşa ettiren firavunun adı.
22: Tamamen boş bir stela. Bitirmeden bırakmışlar.
21: Bu yerin firavunun hediyelerini alması gerekiyordu ve her şey hazır görünüyor.
22: Bu sunu levhasını bile hazırlamışlar. Bir ekmek somunu şeklinde, stylized mat, geleneksel şekil, hayli aşınmış ve kırılmış. Sunu levhası hazırlanmış. Stella burada. Pürüzleştirilmiş, üzerine yazılmaya hazır. Boş bırakmışlar. Antik Mısırlılar için bu düşünülmeyecek bir şey. Ölümden sonra yaşama devam etmeniz için resminiz ve isminizin kazılması gerekiyordu.
21: Bir imza yoksa bu piramit bir firavunla nasıl ilişkili olabilir? Cenaze kompleksi, dış duvar, büyük ve küçük piramit, küçük tapınak ve uzun yol piramidin dördüncü hanedandan olduğunu gösteriyor. Yani M.Ö. 2543 ve 2436 arası. Peki dördüncü hanedanın yedi firavunundan hangisinin Meydum'un babası olduğunu nasıl öğrenebiliriz?
22: Bu şeyleri bildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü kral isimlerini sık sık görüyoruz. İsimlerini piramitlerle ilişkilendiriyoruz. Ama bu dönemin tarihini yazamayız. Elimizde metinler yok.
21: Bu piramidin babasını bulmak için ne zaman inşa edildiğini bilmeliyiz. Tarih, piramidin içerisindeki mezar odalarını inceleyerek bulunabilir. Konumları zamanla ciddi şekilde değişmiş.
0: İlk mezar odaları doğruca yere kasıldı. Bir şaft aracılığıyla erişiliyordu. Sonra Mısırlılar yavaş yavaş daha cesaretlendi. Ve piramidin gövdesinin içine odalar kasmaya başladılar.
22: Piramit, bu dev suni dağ, kralın mumyasını koruması için inşa edilmişti. Piramidin ağırlığı ve yarattığı basıncın odanın üzerine çöküp kralın mumyasını ezmesi çok ironik olurdu.
21: Ve yeniden fotogrametri anıtın içini incelemekte önemli bir rol oynayacak. Kameralar iki küçük oda ve kralın odasına inen uzun koridorun her bir açısını fotoğraflamakta kullanılıyor. Üç boyutlu modellerin daha sonraki analizleri arkeologların şüphelerini doğruluyor. Kralın son istirahatgahı binanın içinde, en dipte. Bu tarihin ilk piramidine nazaran önemli bir fark. Firavun Zoser'in inşa ettiği.
1: Meydum'u kendinden önce gelen piramitlerle karşılaştırırsak, yani 3. hanedandan kalma Zoser'in basamaklı piramidiyle Zoser'de odaların yer altında olduğunu görüyoruz. Meydum'da ise piramidin gövdesinin içine inşa etmişler.
21: Zoser piramidinde mezar taşı bir çukurun dibinde, yerin 22 metre altında. 100 sene sonra Keops'un içerisindeki mezar odaları binanın ortasında, Meydum'unkinden çok daha yukarıda. İlk keşif Meydum'un Zoser piramidi ve Keops arasında inşa edildiği anlamına geliyor. Milattan önce 2600 ile 500 yılları arasında. Bu önemli bir adım. Mezar odası Keops ve sonraki beş firavunu eğiliyor. Geriye sadece dördüncü hanedandan Snefru, Kefre'nin babası kaldı. Meydum'un inşasının ardında bu firavun olabilir mi? Arkeologların sahada topladığı birkaç ipucu da bu hipotezi doğrular nitelikte.
1: Mısırlılar ilerleyen yüzyıllarda ve bin yılda bu piramidi daima Snefru'nun eseri olarak gördüler.
21: Piramit asla resmi olarak imzalanmasa da uzmanların dikkatini çeken tuhaf işaretler küçük tapınağın koridorunda bulundu.
2: Snefru ismi tapınakta bulundu. Snefru yükseliyor. Bu yüzden yeni krallıkta bu yazı yazıldı. İnsanların zihninde bu piramidi inşa eden kişi hep Snefru'ydu.
21: Antik dönemden ziyaretçilerin yazdığı yazılar 18. hanedan döneminden, Snefru'nun hükümdarlığından 1200 sene sonraya ait.
22: Tam burada nispeten uzun bir grafiti var. Çok kısa bir tane. Snefru'nun adı geçen grafiti, bu yerin Snefru'ya ait olduğu anlamına geliyor olabilir. Snefru'nun Meydum piramidinin sahibi olması olasılığını artırıyor.
21: Kral bir hayli tanınıyor. Arkeologlar onun iki büyük binanın inşasından sorumlu olduğunu düşünüyor. Yamuk piramit ve Meydum'dan 40 kilometre kadar uzakta, Daşur'daki Kızıl piramit. Ancak Meydum Snefru'ya aitse, niçin Lahdin'den bir iz yok? Ve niye üç piramit inşa ettirsin ki? Mezar odasının dikkatli bir analizi uzmanlara Meydan piramidinin muhtemel bir kullanımını anlamakta yardım edecek.
1: Binanın içinde boş bir alanı kazarken üzerine taş yığıldığına, fazla yamulmadığına ve yıkılmadığına emin olmanız gerekir.
22: Piramidin ağırlığı ve baskının odayı çökertmesinden ve onu yok etmesinden endişe ediyorlar.
21: Böyle bir felaketi önlemek için Mısırlılar çığır açan bir teknik geliştirdi.
22: Bu yüzden kirişleri yatay olarak geçmek yerine her seferinde biraz daha, birkaç santim daha birbirinin üzerine bindirerek odanın tepesini kapattılar. Bu çatı örmenin bir yolu. Çok değişik bir teknik.
21: Mezar odasını ziyaret eden ilk arkeologlar orta çağlarda sık kullanılan bu inşa tekniğini tanıdı. Katedral yapımında kullanılıyordu. Bindirme, taş blokları kademeli olarak yerleştirme. Fikir basit, bir blokun ağırlığının çoğunu başka bir bloka vermek. Sadece son bölümünün asılı kalmasını sağlamak. Böylece düşme riski olmuyor. Bunun asıl avantajı ağırlığın dağılması sebebiyle ağır yükler taşıyabilmesi. Ancak mimarinin bir özelliği arkeologların kafasını karıştırıyor. Koridorun altında yer alan iki küçük odanın tavanında olması gerektiği gibi bindirme kullanmıyor. Piramidin gövdesinin içindeler, tıpkı mezar odası gibi.
0: Tuhaf olan düz tavanı olan bu iki odanın yukarıdan gelen baskıya dayanamayacak olmasıdır. Demek ki üstlerinde onları koruyan bir şey olmalı.
21: 19. asırdan arkeologlar mezar odasındaki böyle düz bir tavanı daha önce gördü. Sinefru'nun oğlu Kefren'in odasında. Kazıdan sonra Mısırlıların kullandığı tekniğin bu tür tavanların piramidin dev baskısına dayanmak için kullanıldığını keşfettiler.
2: Kefren'in odasında 5 oda olduğunu biliyoruz. Antik Mısırlılar onları taşların ağırlığını taşıyacak şekilde inşa ettiler.
21: Kralın odası üzerindeki bu küçük saklı odalar bindirme ile aynı fonksiyona sahip. Piramidin dev baskısını hafifletmek. Böyle destek odaları 10 yıllarca önce Meydum'da da kullanılmış olabilir mi? 1999'da bir Fransız ekibi cevabı keşfetmek için araştırmaya başladı, piramide zarar vermemek şartıyla. Minik bir kamera kullanarak duvarların arkasını görmeyi denediler.
0: Hayli basitti. Bir endoskop kullandık, tıpkı tıbbi endoskop gibi. 1,5 santimetre genişliğinde bir delik açtık. Sonra optik fiber soktuk ve baktık.
21: Ekip mezar odasının içinde küçük odaların üzerine yerleşti. Harçtaki bir delikten endoskopu içeri sokmayı başardılar. Ancak bu operasyon beklediklerinden karmaşık çıktı.
0: Asıl sorun fazla şey göremememizdi. Endoskop küçüktü ve odanın içine fazla ışık veremedik ne yazık ki.
21: Birkaç denemeden sonra bulmayı umdukları şey oradaydı.
0: Fakat sonunda burada olduğundan şüphelendiğimiz destek odalarını görmeyi başardık.
1: Bu odalar neydi ki? Bunlar gizli tonozlarla, bindirme tekniğiyle inşa edilmiş tonozlardı.
21: Düz tavan aslında gerçek tavan değil. Yukarısında bindirme ile üretilmiş tonozlar bulunuyor. Tıpkı mezar odasında olduğu gibi iki odayı koruyorlar. Meydum Sinefru'nun ilk piramidi bir test alanıydı. Girişi mumyanın içeri kolayca getirebilmesi için yükseğe konumlandırılmıştı.
22: Sinefru'nun yönetimi boyunca tüm piramit mimarisi tarihinde daha geniş alanlar kaplamada gitgide daha iyi hale geldiler.
0: Gitgide daha çok cesaretleniyorlardı. Çökmeyen 4 metreküp bir oda inşa ettikten sonra bir sonraki piramitte 5 metreküp deneyelim dediler. O da çökmedi. Bir sonraki piramitte 6 metreküp yapalım dediler. Boyutlar işte böyle büyüdü.
21: Fotogrametri bu araştırmada başka bir önemli elementi gösteriyor. Sinefru'nun farklı piramitlerinin içindeki kral odasının genişliğini ölçerek hangi sırayla inşa edildiklerini anlamak mümkün. Meydum'da mezar odası 2,51 metre genişliğinde. Kızıl piramitte 4,18 metre, yamuk piramitte 5,13 metre. Yani Meydum, üçü arasında en küçük mezar odasına sahip. Bu da Sinefru'nun ilk piramidi olduğu anlamına geliyor. Bu arkeologların sahada fark ettiği bir şeydi.
22: Bindirme tekniğindeki ilerlemeleri görebilirsiniz. Taş işçiliğinin güzelliğini, ne kadar pürüzsüz olduğunu.
21: Hem ölçüler hem de iş kalitesi benzer bir sonucu işaret ediyor. Meydum'daki öksüz piramit gerçekten Sinefru'nun. Sinefru bir değil üç piramit inşa ettiren tek firavun. Çok sayıda mezar inşa ettirme sebebini bilmeseler de arkeologlar tek firavunun üç piramit inşa ettirmesinin bir şeyi kanıtladığını düşünüyor. 4500 sene önce Sinefru ve krallığının muazzam gücünü.
2: Ekonomi zirve noktasına ulaştı. Krallık fikri çok güçlüydü. Kral ülkeyi kontrol etmek için büyük bir güce sahipti. Ülkenin piramidini inşa etmesini sağladı.
21: Sinefru hırslı projelerini gerçekleştirmek için güçlü bir ekonomi ve sıra dışı uzun bir ömürden faydalandı.
3: Bu kral adı Es-Neferu, kusursuz anlamına gelir. 42 sene hüküm sürdü. Belki de 50 sene, bilemiyoruz.
22: Çok güçlü olduğunu hayal edebiliriz. Sağlıklı olduğunu hayal edebiliriz. Ve çok hırslı olmalıydı.
21: Büyük hırsları, devasa inşaatlarını gerçekleştirmek için etkileyici organizasyon becerileri sergilemesini sağladı. Sinefru'nun lojistiği çok etkiliydi. Krallığının çok ötesine yayıldı. Piramitlerini inşa etmek için Asvan ve Tora'daki uzak taş ocaklarından en güzel kireç taşı bloklarını getirtmeliydi. Ülkenin güneyinde ta Nubya'ya kadar gitti. Yerel işçilere yardım edecek köleler getirdi. Nakliye için kullanılan odunlar Lübnan'dan geldi. Piramitleri inşa etmek için gereken malzemelerde kullanılan bakır, Sina Yarımadası'ndaki uzak madenlerden. ...2011'de Kızıldeniz kıyılarındaki Vadi el-Jarf'ta Meydum'un inşasında kullanılan büyük üslerden biri keşfedildi. Bu 21. asrın başındaki en önemli arkeolojik keşiflerden biri. Hiçbir arkeoloğun hayal bile edemeyeceği bir keşif. Onunla birlikte müthiş lojistik seviyesi ilk kez ortaya çıktı.
4: Burada tarihin en eski limanında bulunuyoruz. Bu limanı bulmamızı bize teknoloji sağladı.
21: Bu keşif ancak arkeoloji 2.0 sayesinde gerçekleşti. 50'lerde kıyı üzerinden uçan iki Fransız pilot arkeolojik kalıntıları belirledi. Uzun süredir antik Mısır'daki limanlar ve iskelelerle ilgilenen bir Mısır bilimci olan Pierre Tale konumunu bulmak istiyordu. Bir uydu görüntüsü ona yardımcı oldu. Uydu resimlerine dikkatlice bakarak pilotun bahsettiği kalıntıları bulabildi. Su altında eski bir limana benzeyen tuhaf bir L şekli fark etti. Yerel sualtı coğrafyasının analizi bu fikrini doğruladı.
3: Bu eski limanın konumu, bu bölgedeki kıyıda bulunan mercan resiflerindeki bir açıklıkla uyumlu. Kıyıya ulaşımın daha kolay olduğu bir yer seçtiler.
21: Dahası başka bir unsur Pierre Talen'in teorisini güçlendirdi.
3: Bu bölgeye Vadi Araba denen doğal bir koridorla erişim kolay. Bu koridoru sonuna dek takip ettiğimizde Nil Vadisi'ne ve Meydum'un konumuna bağlandığını görüyoruz. Yani Vadi Jarf'ın bulunduğu yerin piramitle doğrudan bağlantılı olduğu açık.
21: Bu ipuçları dev bir arkeolojik kazı seferberliğine başlamak için yeterliydi. Sonuçlar herkesin beklentilerini aştı. Arkeologlar dev bir liman kompleksi ortaya çıkardı. Muhammed Abdülmecid, sualtı arkeolojisinde Mısırlı bir uzman. İnsanlık tarihinin ilk yapay limanını keşfettiğimizi düşünüyor.
4: Bu liman L şeklinde iki yapay iskeleden oluşuyor. Tarihin bu çok erken döneminde akıntıyı ve rüzgarı engellemek için bir liman inşa ediyorlardı. Gemiler güvenle içeride bekleyebiliyordu.
21: Liman çok yoğun olmalı. Boyutları bunu gösteriyor. 200 metre uzunluğunda ve 200 metre eninde.
4: Bu bölge 15 civarında gemi alabiliyordu. Her gün bir gemi ayrılıyor, başka bir gemi geliyordu. Kargoyu yükleyip indirmek gerekiyordu. Bunun için de işçilere ihtiyaç vardı.
21: Kazılarda kıyı yakınlarında çok sayıda bina ortaya çıkarıldı ve 6 kilometre uzakta doğruca daha kazılmış 14 depo vardı. İçinde ve çevresinde gemiyle alakalı çok sayıda nesne bulundu. Bu ilk çapalar gibi, kabaca oyulmuş ağır taşlar. Kimilerinde 4500 yıl önce kullanılan iplerin izleri var. Pek çoğu bunun Sinefru'nun işi olduğunu kesinleştirir nitelikte.
3: Farklı bölgelerde kralın adını taşıyan nesneler bulduk. Limana inşa edilen galeriler ve depolarda, küp kapaklarında Sinefru'nun mührünü gördük. Bunlar limana getirilen malları saklamak için kullanılmış olmalılar.
21: Lojistik merkez Meydum piramidinin inşasında çok önemliydi.
4: Hemen karşımızda Süveyş Körfezi'nin diğer tarafı var. Düz gidince doğruca Sina'ya ulaşıyorsunuz.
21: Gemiyle liman Ebu Zenima'dan sadece 50 kilometre uzakta. Sinefru'nun piramitlerinin inşasında kullanılan aletler için gerekli olan bakır madenlerine çok yakın.
3: Limanın inşasının ardındaki koşullar büyük olasılıkla Sinefru'nun hükümdarlığının başından itibaren dev yapıların inşasında kullanılan bakır için artan ihtiyaçla uyumlu olmalı.
21: Vadi El Jarf Limanı, Meydum ve onun inşa edildiği malzemeyle doğrudan bağlantılı. Kazanılan zamandan daha önemli olansa Süveyş Körfezi'nin etrafından dolanan eski yola oranla daha düzenli ve güvenli bir tedarik sağlamasıydı.
3: Piramitler gibi devasa şeyleri inşa ederken işler çok iyi organize edilip düzenlenmeli.
21: Bu önemli keşif sayesinde arkeologlar Sinefru'nun 3 piramidini inşa ettirmek için kurduğu lojistiği daha iyi anladı. Bu ondan sonraki hiçbir firavunun başaramayacağı bir şeydi.

0: Nice. Çıtır çıtır. Bu pop nice. Çok nice. Çıtırtısın lan belli. Yaylanan geldi
1: belli. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
0: Nice. Bu pop nice. Çok
2: nice. Oh ya.
0: Nice. Çıtır çıtır. Bu pop nice. Çok nice. Çıtırtısın lan belli. Yaylanan geldi
1: belli. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor.

0: Merhaba, nasılsınız?
1: Ha, maydanoz. Ayrıca.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Tam da leslik.
5: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Ancak bir soru arkeologları rahatsız etmeye devam ediyor. Sinefru niye sonsuz yaşam için bir tane yeterliyken 3 piramit inşa ettirdi? Meydun bize cevabın bir kısmını veriyor. Kral deney yapmayı seviyordu ve kusursuz piramidi bulana kadar inşa tekniklerini geliştirmeye devam etti. 80'lerde piramidin kuzey tarafındaki kazılar binanın yapısını ortaya çıkardı. Bu artık piramidin yapısını inceleyip fotogrametri analizi yapabilecek olan araştırmacılar için bir şanstı.
9: Sonuçlar çarpıcıydı çünkü bu tam da sahada görebildiğimiz bir şeydi ama bilgisayarda görebiliyorduk.
8: Üç boyutlu modelin analizi tuhaf anomaliler ortaya çıkardı. Kaba taşların altında görülebilen kusursuz kesilmiş kireç taşları. Amerikalı arkeolog Mark Lehner bu blokların inanılmaz hikayesini anlattığını düşünüyor. Bir tane de birleşmiş iki piramit.
10: Burada köşeyi görebilirsiniz. Güzel bir tura kaplama. Ve eski basamaklı piramitten güzel bir basamak köşesi.
8: Bu bloklar daha eski bir piramidin dış tarafından kalanlar. Meydumun düz kenarları tarafından gizlenmişler. Merdiven şeklinde bir piramit, basamaklı piramit de deniyor. Drone'la çekilen bu görüntüde bir kale tabanı gibi görünen şey aslında ilk basamak şeklinden geriye kalanlar.
11: Meydum piramidi ilk önce bir basamaklı piramit gibi görünüyordu ve o şekilde tamamlandı. Ancak kralın hükümdarlığının bir noktasında basamaklı piramit

0: düz kenarlı bir piramide çevrildi. Yani basamaklı piramidin etrafına tüm yapıyı gerçek bir piramit gibi gösterecek bir kaplama eklediler.
1: Üst katlardaki açı hesaplanınca 70 derecelik bir sonuç çıkıyor.
2: Bu her bir basamakta eski basamaklı piramidin eğimi ve basamakları yapmak için kullandıkları ekler. 74-75 derece eğimdeler.
1: Düz kaplamasının altında inşa edilmiş ilk ve tek basamaklı piramide benziyordu. Firavun Zoser'in Meydum'dan 1000 sene evvel inşa ettiğine.
2: Meydum piramidi iki piramit bir arada gibi. İlk önce eski basamaklı piramit vardı. Sinepru'nun başladığı eski moda basamaklı piramit. Ve Zoser'in ilk piramidinden bu yana ilk defa biri bir piramit tamamlamayı başarıyordu. Diğer krallar da basamaklı piramit inşa etmeyi denemiş ama tamamlayamamıştı.
0: Bu yer yıkılmasaydı içerideki basamaklı piramidi bilemeyecektik. Anıtın tarihini bilemeyecektik.
1: Bina yakından incelenince de aynı sonuç ortaya çıkıyor. Meydum piramidinin inşası için iki farklı zaman dilimine ait iki teknik kullanıldı.
0: Fotogrametri sayesinde ilk defa inşa sürecinde kullanılan ve anıtın tepesinde bulunan her elementi görebildik. Taş işçiliğini merkeze doğru, ortaya doğru açılı taşlara dayalı inşaat tekniğini görebiliyoruz.
1: Bu teknik taşları binanın içine doğru 15 derecelik bir açıyla yerleştirmeyi içeriyor.
0: Bunun avantajı her blokun merkeze doğru yaslanıyor olması ve tüm güçler bu anıtın içine doğru biniyor. Bu sayede bloklar dışarı doğru hareket edip bir çökmeye neden olmuyor.
1: Bu teknik basamaklı piramidini inşa edebilmek için Zoser tarafından keşfedildi.
0: Bu üçüncü hanedandan bir yöntem.
1: Düz kenarlı piramitten geriye kalanlarda, mevcut yapının ayaklarında başka bir yöntem görülebiliyor. Mısırlılar taşları yatay olarak yerleştiriyordu. Son ve pürüzsüz bir görünüş sağlamak için onları oyuyorlardı. Bu teknikte 4. hanedan döneminde ustalaştılar. Mısırlıların iki farklı dönemden gelen iki inşa tekniğini kullanmasını nasıl açıklarız? Ve Firavun niçin basamaklı piramitte durmadı?
2: Nedense fikir değiştirdi. Ve aklına düz bir açısı olan ilk kusursuz piramidi yapma fikri geldi. Ve bunun için Dahşur'a gitti.
1: Dahşur, Meydum'un 50 kilometre kuzeyinde. Sinefru sarayını oraya taşıdı ve tarihteki ilk düz kenarlı piramidin inşasına başladı.
2: 60 derecelik çok dik bir piramitle işe başladığına dair kanıtlar var. Şunu unutmayın, o zamanlarda kimse iyi bir piramidin neye benzediğini bilmiyordu. Ve onun sorunlar, yapısal sorunlar yaşadığına dair kanıtlar var.
1: Fakat hızla tüm binada çatlaklar oluşmaya başladı ve piramit çökme tehlikesi yaşadı. Sinefru bir plan yaptı. 60 derecelik açının çok dik olduğunu anlamıştı. Anıtın etrafını taşlarla çevreledi ve tepesini 43 derecelik açıyla tamamladı.
3: Şunu anlamalısınız. Bu daha başlangıçtı. Mimar bir hata yaptı. Büyük bir açı denediler ve bu sayede bir şeyler öğrendiler.
1: Sinefru dersini almıştı. Hala kusursuz piramidi arayarak üçüncü bir piramide başladı. Bu defa çok daha düşük bir açıyla.
2: Anlaşılan inşaatçıları kendine güveniyordu. Kuzeyde Dahşur'a Kızıl Piramidini 43 derecelik düşük bir açıyla inşa etmeye gitti.
1: Ve başarılı oldu. Piramit 4500 yıl sonra bile sağlam duruyor.
2: Kusursuzluğa erişmek için bilinçli bir araştırma, geliştirme programı varmış gibi görünüyor.
1: Aynı araştırma süreci binanın içerisinde de uygulandı. Taşları üst üste yerleştirerek bir odaya tavan ören bindirme tekniğinde ustalaşınca Sinefru gitgide daha fazla risk aldı ve kralın odasını anıtta daha yükseklere taşıdı. Daima bir mükemmeliyetçi olarak Dahşur'daki düz kenarlı 43 derecelik piramitte durmadı. Bunun yerine basamaklı piramidi kusursuz bir piramide dönüştürmek için Meydum'a döndü.
2: Tüm bunlar Meydum'un öyküsünün bir parçası. Anlaşılan Sinefru inşaatçılarını Meydum'a basamaklı piramidi genişletip 52 derece açısı olan gerçek bir piramide çevirmeye gönderdi. Bu klasik piramit açısı.
1: Sinefru'nun da şuradaki piramitlerden sonra Meydum'a dönmesi sahadaki gözlemlerle de destekleniyor. Piramidin kaplaması Meydum'un yapılan son piramit olduğunu gösteriyor.
2: Buraya bir keskiyle geldiklerini ve taşlar arasındaki birleşimi çok dikkatlice yaptıklarını görebilirsiniz. Aşağı inen dikey keski izlerini görüyor musunuz? Dahşur'da her yerde kaplama taşlarının kenarlarını kırdıklarını ve yama yapmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bir parça kırılıyor ve sonra yama yapıyorlardı. Buradaysa bu kenarlarda taşları çok dikkatlice şekillendirmeyi öğrenmişler.
1: Anıtın yapısını incelemek bize muazzam bir hikaye anlatıyor. 40 seneden uzun zamana, Firavun'un tüm krallığına yayılmış bir çalışma. Meydum'u ilk ve son piramit yapıyor.
2: Sinefru, Meydum'da başladı ve Meydum'da bitirdi. Krallığının başında ve krallığının sonunda bu çok makul bir hikaye anlatıyor.
1: Bu basamaklı bir piramitten kusursuz bir piramide dönüşümün hikayesi. Peki Meydum kusursuz bir piramitten bir kaleye nasıl dönüştü? O kadar ki gerçek doğasına dair arkeologların kafasını karıştırdı ve yerliler ona ironik bir biçimde Haram el Haddab, sahte piramit dediler. 2000 sene vadiye tepeden baktıktan sonra piramit gerçekten çökmüş olabilir mi?
2: Çökme fikri çok etkileyici. Bu çekici bir fikir. Daha sonraki taş işçiliğini ilk basamaklı piramidin kaplamasındaki pürüzsüz tura kireç taşıyla karşılaştırın. Bu bloklar arasında düzgün bir birleştirme bile yok. Çok ama çok gevşek. Düzgün olmayan yüzey eski basamaklı piramidin pürüzsüz yüzeyine karşı. Bu iki yüzeyi birleştiren hiçbir şey yok. İşte bu yüzden daha sonraki taşların kayıp felaket bir biçimde çöktüğünü düşünüyoruz.
1: Meydum'un hikayesi ve ikili doğası onun çöküşü oldu. Bu gerçekten trajik bir kader. Dördüncü hanedanın ilk kusursuz piramidinden sonraki nesiller için bir taş ocağına dönüştü.
3: Gelip taşları almak, İslam Kahiresi'ndeki büyük yapıları inşa etmek için, piramitlerden taş almak için çok sayıda deve kullanıldı.
1: Artık yıkılmış durumdaki Meydum eski görkeminden çok uzak. Böyle müthiş bir hikayeye sahip olan piramit, kumların altında gömülü ve terk edilmiş durumda. Arkeoloji 2.0, Meydum'un gerçek doğasının gizemini çözdü ve müthiş bir projenin hikayesine ulaşmamıza yardım etti.
2: Meydum piramidinde iki piramit bir arada. Meydum piramidi, bir dev piramit tasarlama hikayesinin hem başı hem de sonu.
1: Ancak bazı şeyler hala açıklanamıyor. Sinefru, küçük tapınaktaki duvarlara adını niçin yazdırmadı? Böyle bir mimari harikanın babası olduğunu iddia edebilirdi. Mezar odası niye tamamlanmadı? Onun cesedini koruması gereken yer. Bu sorular cevaplanamıyor. Şimdilik. Araştırmacıları rahatsız eden şey ise 3 piramit inşa eden Firavun'un mezarının henüz bulunamaması. Ve bu konuda ellerinde sadece hipotezler var.
4: Meydum, olası bir erken ölüme karşı bir alternatif olabilir. Sinefru, Dahşur'daki dev projelere başladığında onların tamamlandığını göreceğine emin değildi. Daha eski olan Meydum'daki piramidi tamamlamak Dahşur'daki yeni başlayanlara göre çok daha kolay olurdu.
1: Bazı Mısır bilimcilerse Meydum bir mezar olmadığı için piramidin imzalanmadığına inanıyor.
3: Bu piramit asla kral için kullanılmayacaktı. Bana göre bu piramit bir deneme piramidi gibiydi.
2: Bu kutsal bir nesne ve bizim kenotaf dediğimiz şey gerçek mezarı değil de onun için bir anıt.
1: Diğer araştırmacılar gerçek mezar odasının henüz bulunamadığına inanıyor.
5: Bu mezar odası denen yer daha çok bazı şeylerin taşınması için bir açık alan gibi. Buradaki tuhaf elementleri düşününce öyle görünüyor. Bir şeyler taşımak için kullanılan ahşap bloklar gibi şeyler. Kuzey duvarının önündeler. Bu da alışılmadık bir özellik. Diğer duvarlar gibi inşa edilmemiş. Başka şekilde inşa edilmiş.
1: Bu duvarın arkasında kralın lahdi olabilir. Meydum, Keops gibi en ünlü piramitlerden uzaklara inşa edildi ve en gizemlilerinden biri. Bu anıt ve belirgin şekli on yıllarca arkeolojik araştırma gerektirecek. Ancak yeni teknolojiler sayesinde araştırmacılar 4500 yıl önce inşa edilen bu anıtın son gizemlerini de çözmeyi umuyor.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi, obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman obseso.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Süt aş hayran, süt aş hayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
11: süt aş hayran.
10: Gelsin süt aş hayran.
12: İçtikçe iyi hissedeceksin.
13: Karşınızda Arçelik Maxifit.
14: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
15: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Her ev güzel istikbalde.
18: Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
19: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
20: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
19: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
21: Size Fuzul.
22: Ben Feyyaz.
23: Bu da Sarı Kola.
22: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
24: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
22: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
23: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
22: Değişemem ve değişebileceğime dair
24: inancım da yok.
22: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
25: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Yakındaki bir caddede meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
4: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
3: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
4: Bir dakikanız var mı?
5: Tabii ki.
4: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
5: evet,
4: da.
5: Evet, 3 memurunu zaten ölçtü.
4: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür
5: evet.
4: Film yine de trafik ışıklarını
5: evet.
4: Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
5: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
4: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
5: evet,
4: az önce
5: ama bu
4: sizin için ölçtüğüm.
5: İçeriden ölçmüştü.
4: Bunu çıkarabilir misiniz?
5: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
4: Bunu burada halledebilir misiniz?
5: Olur.
4: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
5: Evet.
4: Şimdi oraya gidebilirsiniz
5: tamam.
4: Ama gitmeden önce
5: sökerim.
4: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
5: Bana uyar tamam.
4: Tamam mıyız?
5: Anlaştık.
4: İyi günler.
5: Teşekkürler.
4: Hoşça kalın.
3: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
6: Kahire'nin 40 kilometre güneyindeki Dahşur'da iki piramit en güzel olmak için yarışıyor. Burası Kral Sinefru'nun çığır açan iki anıt inşa ettiği yer. İddialara göre ilk gerçek piramitler, piramit inşasının evrimini anlamak için hayati bir unsur. Güneyde bükük piramit ve onun kendine özgü açısı yer almakta.
7: Şuna bir bakın. Çok güzel bir piramit. Değilmiş olsa bile bu piramit eşsiz.
6: Diğeri ise kırmızı piramit. Belki de ilk üçgen şekilli piramit.
8: Bu sonuna kadar düzgün bir eğimi olan ilk piramit. Mükemmel.
6: Her iki piramidin de 4. Firavun Hanedanı'nın kurucusu ve ünlü Kufu'nun babası Sinefru tarafından yapıldığı varsayılmakta. Yepyeni inşa teknikleriyle muhtemelen daha sonra gelen tüm firavunlar tarafından referans olarak kullanılan iki piramit. Gizemi çözmeye çalışmak ve Antik Mısır'ın en büyük inşaatçısı Sinefru'nun düşüncesindeki yeniliği tam olarak kavrayabilmek için arkeologlara her iki piramidi de havadan tarama yetkisi verildi. Binlerce resim aracılığıyla anıtların son derece hassas dijital 3D kopyasını elde etmek için güçlü bir araç kullanılıyor. Fotogrametri.
9: Arka planda sahada gördüğümüz geometriyi tekrar bir araya getiren bir algoritma var.
10: Fotogrametri sayesinde neler olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Buradaki kusurları ilk kez bu kadar net görebiliyoruz.
6: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Kahire'den ayrılmalı ve Antik Mısır'ın hazinesini keşfetmek için çölün derinliklerine gitmeliyiz. Kahire'nin sadece 40 kilometre güneyinde büyüleyici bir yer var. Dahşur. Burada ikisi de 4500 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş iki büyük yapı var. Mısır bilimcilerin bu tür devasa taş yapıları inşa etmek için kullanılan yöntemlerin evrimini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kayıp halka görevi gören iki piramit. Gerçekten Khufu'nun babası Sinefru inşaat tekniklerinde devrim yaratmayı amaçlıyordu.
1: Dahşur'a vardığımızda etrafta hiçbir şey yoktu. Çölün ortasındayız. Orada kumların üstünde duran iki piramit var.
2: Sinefru buraya, kendisinden önce kimsenin gelmediği yere gelir. Her yere sahipti. Buraya gelen ilk kişiydi. Tamamen boş bir yer.
0: Böylece Kral Dahşur'u seçer. Başka hiçbir firavunun iz bırakmadığı bir yer. Piramit inşa etmek için eşsiz bir alan. Çünkü Sinefru mimariyi altüst edecek devasa bir proje düşünüyordu.
2: Bir çeşit devrim söz konusu ve sadece mimari açıdan değil, ideolojide de o inanılmaz bir şey önerdi.
3: Bu yapı açığı güzel bir şekilde göstermektedir. Bu Mısırlıların 4. hanedanlığın başında ilk kez gerçek bir piramit inşa etmeye başladıklarında nasıl benzersiz olduğunu gösteriyor.
0: Böylece Dahşur'da Sinefru Kızıl Piramidi inşa eder. Genellikle hayal ettiğimiz gibi üçgen şeklinde mükemmel bir piramit. Ayrıca daha gizemli bir şekli olan bir tane daha var. Bükük Piramit. Yıl milattan önce 2500. Bu iki piramit birbirine bakan iki kız kardeş gibi durmakta. Aralarında sadece 1 kilometre var. Ve ikisi de neredeyse 105 metre yüksekliğinde, yani 42 katlı bir bina gibi. Sinefru'nun mimarlarının projeye nasıl başladığını anlamak için Mısırlı yetkililer bölgeyi havadan görüntülemek üzere özel bir izin verdi. İlk kez bir drone Dahşur'daki cenaze kompleksinin üzerinde yerden 500 metreden fazla yükseklikte uçacak. Bu devasa alanı tamamen ortaya çıkarmanın tek yolu bu. Dahası bu piramitlerin sırrını çözmek ve Sinefru'nun bunları inşa etmeyi nasıl başardığını anlamak için eşi benzeri görülmemiş bir bilimsel kampanya başlatıldı.
4: Dışarıda fotoğraf makinesiyle piramidin etrafında birkaç tur atacağım ve 1000 kadar fotoğraf çekeceğim.
5: Ana odaları, mezarı ve kaydedebileceğimiz her şeyi taramak için içeri girip kameraları düzenli olarak tetikleyeceğiz. Yapacağımız şey bu.
0: On binlerce fotoğraf daha sonra bilgisayarda bir araya getirilerek piramidin 3 boyutlu dijital modeli oluşturulacak. Buna fotogrametri deniyor. Böyle tam boyutlu bir tarama insan gözünün göremediği şeyleri gösterebilir.
6: Tüm fotoğrafları çektikten sonra bir algoritma bunları otomatik olarak analiz edecek ve görüntüleri çaprazlayarak fotoğraflarını çektiğimiz bir öğenin geometrisini 3D olarak yeniden oluşturacaktır.
0: Mısır bilimciler ve uzmanlar için bu yeni teknoloji müthiş.
6: Bugün yaptığımız iş 10-20 belki de 50 yıl sonra çok değerli olacak. Çünkü anıtlar zamanla değişiyor, yavaş yavaş aşınıyor ve yok oluyorlar. Ancak fotogrametri gelecek nesiller için her açıdan eksiksiz bir görüntü kaydetmemizi ve saklamamızı sağlıyor.
0: Fotogrametrik analiz sonuçlarını beklerken Dahşur'daki iki piramide daha yakından bakıldığında Sinefru'nun mimaride devrim yaratmayı amaçladığı açıkça görülüyor. Mısır inançlarına göre piramitlerin firavunların sonsuz yaşama ulaşmalarına yardımcı olması amaçlanmıştır. Sinefru'nun mühendisleri tamamen yeni bir şey inşa etmek istedi. Sinefru'nun Dahşur'daki projesini anlamaya çalışmak için hayatını piramitleri inceleyerek geçirmiş Amerikalı arkeolog Mark Lehner'la görüştük.
7: Artık eski moda piramit tarzında inşa etmek istemiyordu. Gerçek bir piramit istiyordu. Belki de kraliyet sarayında güneşe tapınma düşüncesi güçleniyordu. O da güneşle bir olmak istiyordu. Bu yüzden gerçek bir piramit güneş ışınlarını anıtsallaştıracaktı ve altında gömülü olacaktı.
0: Sinefu'nun ataları şimdiye kadar basamaklı piramitler inşa etmeyi başarmışlardı. Gökyüzüne doğru uzanan merdivenler gibi inşa edilmiş piramitler. O dönemde mimarlar mezarlar için bu şekilde ustalaşmıştı. Ancak bu kez Mısırlılar tamamen başka bir şey arıyordu.
7: Sanki Sinefru en iyi, en mükemmel piramidi inşa etmek için bir araştırma ve geliştirme programı yürütüyormuş gibi görünüyor.
0: Gerçekten Bükük Piramit ve Kırmızı Piramit öncüdür. Kazılar, bunların bugün tasavvur ettiğimiz şekliyle klasik piramitlerin ilk mimari denemeleri olduğunu kanıtlamıştır.
8: O dönemde hala bir piramit binasının nasıl çalışması ve nasıl görünmesi gerektiğini bulmaya çalıştıkları oldukça açıktır.
0: Mimarlar yepyeni bir şekle sahip dev bir piramit inşa etmeye çalışacak. Artık merdiven benzeri binalar yok. Peki ama üçgen nasıl akıllarına geldi? Ve gökyüzüne doğru uzanan bir güneş ışını gibi görünen bir binayı nasıl elde edebildiler?
1: Görünüşe göre oldukça keskin bir açıyla yaklaşık 60 dereceyle başlamışlar.
7: Kimse gerçek bir piramidin neye benzemesi gerektiğini bilmiyordu. Bu yüzden burada 60 derecede bundan daha küçük olduğunu düşündüğümüz bir piramitle başladı. Ve böylece çok dik başladılar.
0: Ama meydan okuma zor. Piramit gökyüzünü işaret eden bir güneş ışını gibi görünmeli. Mısır bilimciler kazılar sırasında bu keskin 60 derecelik açının kanıtını buldular. Yani Dahşur bir çeşit test alanıydı. Burası Mısırlı mimarların bugün bildiğimiz üçgen piramitleri yaratmaya çalıştığı yer. Ünlü Giza piramitleri.
8: Mükemmel bir üçgen elde etmek için bir piramidin tüm kenarlarının aynı olması gerektiği fikriyle başladılar. Ancak görünüşe göre bunu büyük piramitte yapmaya çalıştıklarında sorunla karşılaştılar. Ve sorunun gerçekte ne olduğunu bilmiyorlardı.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kulluğum.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus kulluğum oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kulluğum da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Bir beslen tarifimize. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
15: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de.
14: Bu fırsat kaçmaz.
16: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
17: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
16: Abi... Demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
18: uyar. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
19: Bellona. Karşınızda Arçelik Maxifit.
18: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyumlu.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Baksanıza, %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Ancak bir üçgen oluşturmak gerçekten zordur. Bunu anlamak için uzmanların üzerinde çalıştığı dijital kopyanın sonuçlarına ihtiyaç var. Birkaç ay sonra artık hazır. Bilgisayarlar binlerce görüntüyü analiz ederek bükük piramidin tamamını üç boyutlu olarak bir araya getirdi. Antik Mısır uzmanı Frank Monnier, fotogrametri sayesinde hemen fark edilen inşaat kusurlarını keşfediyor.
4: Buradaki kusurları fotogrametri sayesinde ilk kez bu kadar net görebiliyoruz. Üst kısma yakınlaştırırsak dalgalara benzeyen temeller görürüz. Örneğin burada bloklar, yanlarındaki blokları dengelemek için oldukça fazla eğiliyor. Hiçbir şey düz değil. Fotogrametri sayesinde ne olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Bu taşların aceleyle yerleştirildiği çok açık bir şekilde görülüyor. Yani inşaat olabildiğince hızlı tamamlanmış.
3: Fotogrametri, üst taş katmanlarının tüm ayrıntılarına bakmamızı sağlıyor. Aynı taşları piramidin dibinde de görebiliyoruz. Drone'la yapılan bu çekimler, anıtın niçin çökmek üzere olduğunu ilk kez anlamamıza yardımcı oluyor.
4: Örneğin bazı blokların çok yüksek olduğunu fark ediyoruz ve hemen yanlarında daha kısa bloklardan oluşan yığınlar var. Sanki birkaç takım kendi köşelerinde aceleyle çalışarak yükseklik farklarını telafi etmeye çalışmış gibi.
3: Arkeologlar bu dengesizliği açıklayabilecek daha fazla ipucu bulmak için zeminin kendisine de odaklandı. Ve temellerin sağlamlığı konusunda bazı şüpheleri var.
5: Çöl yüzeyinde başlamışlar. Ana kaya da sert taşta değil. Ama bilirsiniz, kil ve çakıldan oluşan bir yüzey. Ve kanıtlar piramidin kayması ve çatlamasıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını gösteriyor.
3: Temeller yeterince güçlü değil. Kabuk sert görünse de hemen altında kalın bir kum tabakası yatıyor. Bu yüzden zemin hareket ediyor. Mimarlar için zor bir şey. Mühendisler piramidin üzerinde durabileceği sert bir taban inşa etmedi.
6: Büyük piramit pek de iyi olmayan bir yere inşa edilmiştir. Çünkü buradaki toprağın altı çok sağlam değildir. Ve inşaat sırasında duvarın sağlamlığıyla ilgili gerçek sorunlar yaşanmaya başladı.
3: Binayı sağlamlaştırmak için geriye kalan tek yol temellerin daha fazla yer kaplaması için tabanı genişletmek.
5: Mühendisleri 60 derecelik piramidin etrafına bir zarf koymaya karar verdiler. Bu kuşak, bu alt kısmı 54 ila 55 derecelik daha az eğimdeydi.
3: Piramit daha alçak hale geldi. Mısırlı mimarlar orijinal yapıyı çevreleyen yeni bir katman inşa etti. Piramidi daha geniş ve daha az sivri yapan, daha düz bir eğime sahip bir katman. 3D reprodüksiyon sayesinde piramidin açısını hesaplayabiliyor ve 54 derecelik bir eğim olduğu sonucuna varabiliyoruz. Gerçekten de çok daha az keskin bir açı. Niçin? Piramidi dengelemek için. Yine de Sinefron'un mimarları başarısız oldu.
7: Piramidi genişletmek için bir duvar katmanı daha eklediler. Ancak binanın yarısına geldiklerinde bu yeni katman hafifçe kaydı.
3: Tüm hilelerine rağmen mimarlar binanın her yerinde büyük çatlaklar oluşturduğunu fark eder. Piramit çökebileceği için bu bir felakettir.
5: Gövdeyi boydan boya geçen bu devasa çatlak beni hep etkilemiştir. Ve sanırım çekirdek duvarın içinden geçtiğini bile görebiliyorum.
3: Çatlaklar 3D görselleştirme sayesinde görülebilir. Böylece mimarlar açıyı 54 dereceye düşürmelerine rağmen bina bozulmaya devam etti. Hatta kazılar Mısırlı mimarların piramidi daha da sağlamlaştırmayı amaçladığını kanıtladı. Artık 47 metre yüksekliğindeydi.
4: Yapıya daha fazla ağırlık eklemekten kaçınmak için piramidin şeklini değiştirmeye karar verdiler.
5: Böylece eğimi daha da azaltarak 43 dereceye indirdiler ve gördüğümüz şey bu.
3: Derin çatlaklar sebebiyle çökme riskiyle karşı karşıya kalan inşaatçılar pratik olmaya karar verir. Alışılmadık önemli bir karar alırlar. Üçgen bir piramit inşa etme fikirlerine rağmen planlarını değiştirirler. Yaklaşık yarı yolda, yerden 47 metre yukarıda, eğimin açısını tamamen değiştiriyorlar. Bu sayede daha kısa bir piramidi daha hızlı tamamlayabiliyorlar. Ama bu mükemmel üçgenin sonu. Bazı Mısır bilimciler bu çifte eğimin başından beri amaçlandığına inansa da çoğu analiz aksini gösterme eğiliminde.
4: Böyle bir eğik şeklin amaçlandığını sanmıyorum. Sorunlar birikmeye devam ettiği için piramidi bu şekilde tamamlamaya karar verdiler.
8: Piramidi alt kısımda gördüğünüz açıyla bitirmek mümkün olmazdı. Yapabilecekleri tek şey üst kısım için açıyı tamamen azaltmaktı.
3: Piramidin ucu artık bir güneş ışını gibi görünmüyor. Yine de bükülmüş olarak adlandırılan bu yeni şekil, Mısırlı mimarların ne kadar becerikli olduğunu kanıtlıyor. Mimarlar yeni binaya başlamak için çok uzağa gitmedi. İnşaat alanını 1 kilometre uzağa taşıdılar. Ancak bu sefer ne yaptıklarını biliyor gibi görünüyorlar. Görünüşe göre o dönemde Mısırlılar binanın nasıl bir şekle sahip olacağına karar vermiş. Bir amaç da bükük piramitte olduğu gibi çatlakların oluşmasını engellemek.
4: Bu yeni proje daha önce olduğu gibi aynı hedeflerle başladı. Aynı şekil, aynı boyutlar. Ancak denenmiş ve güvenilir teknikler kullanıldı.
6: Muhtemelen sabitlikle ilgili bu sorunlar nedeniyle kırmızı piramidi inşa etmeye başladılar.
3: Mimarlar bir üçgen inşa etmekte hala kararlı. Aynı zamanda uzmanların düz kenarlı piramit dediği şey de var. Bu herhangi bir açıyla kırılmadan kenarları düz bir çizgi gibi ilerleyen bir piramit anlamına geliyor. Mühendisler bükük piramitin planlarıyla başlar ama hatalarını düzeltirler. İlk olarak temeller. Bu kez doğrudan kum üzerine inşa etmeyecekler. Bu yüzden kırmızı piramit, bükük piramidin aksine kum üzerinde değil, önceden hazırlanmış sert temeller üzerinde durmakta. Sonuç olarak fotogrametrinin de gösterdiği gibi çok daha düzenli bir yapı ortaya çıkıyor. Üç boyutlu görüntüler sayesinde taşların yerleştirilişini keşfediyoruz.
4: İlk katmandaki her taş sert ve sağlam bir yüzey olan kaya üzerine döşenmiş ve ardından piramit yatay katmanlarla inşa edilmiştir. Böylece taban daha sağlam oldu. Firavunu tatmin edecek bir konut inşa etmek için önceki çalışmalar sırasında edinilen tüm deneyim burada kullanılmıştır.
3: Bu kez her iki tarafta 219 metre uzunluğunda daha büyük ve daha sağlam kare şeklinde bir taban var. Bükük piramitteki bir diğer sorun da başlangıç açısıydı. 60 derece çok keskin bir açıydı ve yapıyı dengesiz hale getiriyordu. Kırmızı piramit için mimarlar, bükük piramiti tamamlamak için kullandıkları aynı açıyı kullanmaya karar verdi. 43 derece.
9: Korkuyorlardı. Çünkü diğerinde böyle bir deneyim yaşamışlardı. O zaman açıdaki değişimin mükemmel olduğunu gördüler. Açıyı 43 derece olarak başlattılar.
5: Sinepru 43 ila 44 derece eğimli kırmızı piramidi inşa etmek için kuzeye gitti. Şimdi kırmızı piramitle birlikte sorunsuz ilk gerçek piramide sahip oldu. Kayma ve çatlama olmadan.
3: Dijital teknolojiler bu analizi doğrulamak için mükemmel bir araç. Yerden 500 metreden fazla uçulduğunda Sinefru'nun istediği üçgen şekli belirginleşiyor.
4: Kırmızı piramide dışarıdan havadan baktığımızda büyük piramidin sahip olmadığı bir tür mükemmellik gösterir. Bugün bilinen en eski düz kenarlı piramide baktığımızı hatırlamak önemlidir. Bu başarılı bir şekilde inşa edilen ilk piramittir.
3: Bir kum devi. Muhteşem. Bugün hala Mısır'daki en yüksek üçüncü piramit. 105 metre. Böylece kırmızı piramit ilk üçgen piramidi oldu. İlk düzgün kenarlı üçgen piramit. Yine de bazı uzmanlar bunun mükemmel olmadığını düşünüyor.
7: Kırmızı piramit çok düşük bir açıya sahiptir. 43 derece. Biraz kendi ağırlığı altında batmış gibi görünüyordu.
3: Bu kırmızı piramidin mükemmel olmadığının bir kanıtı olabilir mi? Bükük piramitle ortak noktaları olabilir. Başarısız olduğu varsayılan şeyin aynısı.
4: Fotogrametri yoluyla kırmızı piramidin şekline baktığımızda aynı boyutlara sahip olduklarını açıkça görürüz. Eğer onları üç boyutlu olarak bir araya getirebilseydik, büyük piramidin kırmızı piramidin içine mükemmel bir şekilde sığacağını görebilirdik.
3: Gerçekten bükük piramit ve üstündeki 43 derecelik açı aynı açıyla inşa edilmiş olan kırmızı piramidin içine yerleştirilebilir. Peki her iki piramidin de ortak noktaları varsa, bükük piramit yapım hatalarının sonucu mu? Başarısız bir prototip mi? Bunu sahada büyük piramide girerek kontrol edeceğiz. Bilim insanlarına piramidin içini ziyaret etmeleri için istisnai bir izin verildi. Burası genellikle yasak. Mark Lehner 40 yılı aşkın süredir antik Mısır üzerinde çalışıyor. Şimdi ilk kez bu görkemli anıta girmek üzere.
5: Evet, daha şuradaki bükük piramide ilk kez gidiyorum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu! Gemini'yle çözdün bu işi.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: Tam da leyslik. Sevince.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
20: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
21: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
20: Ne de motorun durması onları yıldırır.
21: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
20: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
21: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Mark Leonard, piramidin içinde sürünerek geçirdiği 20 dakikanın ardından nihayet en kutsal yere, mezar odasına ulaşıyor. Piramidin kalbinde, oldukça yüksekte bulunan bir oda. Bu 3D görüntüde birkaç seviye var gibi görünüyor. Mark tüm yolu tırmanacak.
1: Oo, vay canına. Tamam Sait. Sen iyi misin? Odaya yukarıdan bakmalıyız.
0: İlk fark ettiği şey devasa ağaç gövdeleri.
1: Bu kesinlikle inanılmaz. Sinefru zamanından kalma bu kerestelerin hala yerinde durduğunu ve duvarları desteklediğini görüyorum.
0: Ahşap 4500 yıldan daha uzun bir süre önce buraya yerleştirilmiş olmasına rağmen mükemmel durumda. Lübnan'dan gelen bu sedir ağacı kütükleri mucizevi şekilde günümüze ulaşmış. Ancak bu müthiş keşfe rağmen tonoz ve duvarları inşa ederken zorluklar çıkmış. Tıpkı dış katmanda olduğu gibi mimarlar da sorunlarla karşılaşmış.
1: Etrafta uçuşan yarasaların arasından tek tek blokları görebiliyorsanız, orada bir çapraz parça, bir destek kütüğü olduğunu görürsünüz.
0: Bu kütükler binayı güçlendirmek için mi eklendi? Tonoza bakıldığında bu kütüklerin yapıyı desteklemek için burada olup olmadığını merak etmek meşru görünüyor.
2: Üst oda kötü bir durumda. Uzun bir süre çökmemesi için odayı güçlendirmek amacıyla ahşap eklendiğini düşündük. Ancak bu teori gerçekten geçerli değil.
0: O halde bu ahşap çerçeve piramidi sağlamlaştırmak için burada değil mi? Bu soruyu cevaplamak için arkeologlar artık gizemli piramidin içinin dijital bir kopyasına erişebiliyor. Bu görüntülerde mezar odasını görselleştirmek çok kolay. Ayrıca binayı ışıklandırma sorunu olmadan analiz etmek de mümkün.
3: Burada sedir kütükler vardı ve bunlar o dönemde Mısırlılar tarafından kesilmişti. Bu kütükler bu yerlerden söküldüyse o zaman işlevlerinin binayı güçlendirmek değil, daha ziyade inşa sürecine yardımcı olmak olduğu anlaşılırdı.
0: Yine de bükük piramidin mezar odasındaki hasar çok açık. 3D görüntüler sayesinde mezar odasını bir radyoskopi gibi incelemek ve bu hasarın yalnızca hatalı bir yapıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek mümkün. Bu yeni görselleştirme yöntemi, araştırmacıların yeni unsurları ortaya çıkarmasını sağlıyor. Her şeyden önce odanın kendisi bir piramide benziyor.
4: Bir piramidin içindeki bir odaya nasıl bir şekil vermek istersiniz? Yani burada gördüğünüz şey aslında bir piramidin tasarımına, bir piramidin negatifine uyan bir iç mekan.
0: Yani Mısırlılar piramidin sadece dışına değil içine de üçgen bir şekil vermeye çalışıyordu. Yine de şekil burada da mükemmel değil.
3: Fotogrametri sayesinde ne olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Tüm yapının kendini dengelemeye çalıştığını görebiliyoruz. Taşlar düşüyor, çatlıyor ve bir kubbe ortaya çıkıyor. Mağaralarda da böyle olur. Duvarın yeniden oyulduğunu görüyoruz. Ancak süreç doğaldır ve her şey ikinci kez oyulmamıştır.
0: Yani yapıdaki bir değişiklik odayı zayıflattı. Ama tam olarak ne oldu? Bu 3D görünüme bakıldığında mimarların ne inşa etmek istediklerini tam olarak bildiği görülüyor.
2: Bir mağaranın içinde olmak gibi. Burada her şey dağılmış durumda. Ancak bu yapı malzemesiyle ilgili bir sorun. İşçiliğin kendisi kusursuzdu. İşçilikle ilgili değil.
0: Dijital reprodüksiyon, bükük piramidin sadece inşa sürecindeki hatalardan değil, aynı zamanda iç sorunlardan da muzdarip olduğunu kanıtlıyor. Mezar odasının içindeki kireç taşında belirgin bir aşınma var. Dolayısıyla Büyük Piramit'in içinin incelenmesi, bunun başarısız bir girişim olduğu ve Kırmızı Piramit'in Sinefru'nun başarılı eseri olduğu fikrini destekliyor. Yine de bu teoriyi doğrulamak için arkeologlar Kızıl Piramit'in içini de incelemeye karar verdi. Mükemmel ve düzgün görünen bir piramit. Peki ama içi de öyle mi? Mısır bilimci Vasil Dobrev, Bükük Piramit'e göre çok daha kolay erişilebilen piramidin içinde bize rehberlik edecek. İlk sonuç, 3 oda çok daha büyük. Daha da önemlisi, mezar odasının tavanı kusursuz.
5: Yukarıda çok güzel kirişler var, mükemmel, hatasız, oldukça yükseğe çıkıyor, 18 metre kadar, mükemmel bir şekilde yapılmış.
0: Tersine çevrilmiş bir merdiven gibi inşa edilmiş düz bir tavan. Uzmanlar buna göbekli tavan diyor.
2: Bu duvarların azar azar yaklaştırıldığı anlamına geliyor. Odalar çok sivri oluyor ama üst kısımları çok dar olduğu için tüm duvarı taşıyabiliyorlar. Bu niteliklerinden.
0: Fotogrametri sayesinde piramidin altına inebiliyor ve odaların dışarıdan nasıl göründüğünü keşfedebiliyoruz.
3: Burada şüphesiz değişiklik yapılmamış. Oysa Bükük Piramit'te pek çok tereddütle karşılaştık. Süreçler tam değildi.
2: Kornişin ne kadar mükemmel olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten çok temiz. Sanki lazerle yapılmış gibi.
0: Bu kez göbekli tavan mükemmel yapılmış. Ayrıca piramidin dış kısmındaki üçgen şeklinin odaların içinde de bulunduğunu fark ediyoruz. Şüphesiz inşaat sorunu yoktu. Kırmızı piramit açıkça mükemmel. Yine de bazı uzmanlar ikna olmadı.
2: Sinefru'nun her iki piramidi de pek inandırıcı değil. Mükemmel dediğimiz kırmızı piramit bile 43 derecelik düşük bir açıya sahip. Bu da ona garip bir şekil veriyor. Bu biraz ezilmiş tabii.
0: Kırmızı piramidin Bükük Piramit'ten daha başarılı olduğu gerçeğiyle çelişen başka bir unsur daha var. Dış kaplama. Kırmızı piramidin neredeyse tamamı gitmiş. Ancak Bükük Piramit daha az yıpranmış. Tuhaf şeklinin inşa sürecindeki hatalardan kaynaklandığı düşünüldüğünde paradoksal görünüyor. Bazı Mısır bilimciler tam tersine bu dış kaplamanın Bükük Piramit'in bir başarısızlık olmadığının kanıtı olduğuna inanıyor.
5: Bu Mısır'daki en iyi korunmuş piramittir. Dış katmanının %70'i hala duruyor. O kadar iyi yapılmış ki binlerce yıl boyunca...
0: Kırmızı piramidin neredeyse tamamı gitmiş. Ancak Bükük Piramit daha az yıpranmış. Tuhaf şeklinin inşa sürecindeki hatalardan kaynaklandığı düşünüldüğünde paradoksal görünüyor. Bazı Mısır bilimciler tam tersine bu dış kaplamanın Bükük Piramit'in bir başarısızlık olmadığının kanıtı olduğunu

0: Şaşırtmaya devam eden kusurlu bir piramit. Her iki yapıdan bükük piramit hem zamana hem de yağmacılara daha iyi direnmiştir. Neden mi? Çünkü mimarlar taşları belirli bir yönteme göre içe doğru eğimli olarak döşemişler.
1: Dayanakla aynıdır. Taşlar binanın iç tarafına doğru yerleştirilir. Ama yatay değillerdir. Eğiktirler.
0: Bu eğik taşlar fotogrametri sayesinde açıkça görülüyor. Mimarlar bu yöntemi bina sorunlarını bir kez daha düzeltmek için kullandı.
2: Muhtemelen bunun neredeyse eğimli bir istinat duvarı gibi dengeyi artırdığını düşünmüşlerdir. Yöntemlerini değiştirdikleri açık.
0: Ancak aynı stabilite sorunlarına sahip olmadığı için bu teknik kırmızı piramitte kullanılmamıştır. Kullanılan yöntemdeki bu farklılık Mısırlıların yöntemlerini geliştirmeye çalıştıklarını kanıtlar nitelikte. Bükük piramidin dış kabuğuna yakından bakıldığında bu durum oldukça açık görülüyor.
2: Burada bükük piramidin alt kısmında çatlaklar olduğunu ve talaşların döküldüğünü görebiliyorsunuz. Aslında nasıl çalıştıklarını görebilirsiniz ve hatalar yaptıklarını. Kırılmayı kareleştirdikleri yerde oraya küçük bir yama koyarlardı. Neredeyse kot pantolonunuza yama yapmak gibi. Zorluklar yaşıyorlardı, çok yetenekli değillerdi. Nesiller boyu deneyime sahip değillerdi. Aslında insan elini görebilirsiniz ve nasıl pratik yaptıklarını, o mükemmelliğe nasıl ulaştıklarını görebilirsiniz.
0: Bu kazılar inşaat yöntemlerinde gerçekten bir evrim olduğunu doğrulamıştır. Uzmanlar Kırmızı Piramit'teki araştırmaları sırasında kumun altında kaplama kalıntıları keşfetti. Çok düzgün bir kaplama, ustalıkla işlenmiş. 3D görünüm sayesinde blokların ne kadar iyi oyulduğunu görebiliyoruz. Tüm taşlar benzer boyutlara sahip. Hiç yama yok. Mısırlılar bükük piramitte olduğu gibi aynı hataları yapmadı. Taş oyma tekniklerini geliştirmeyi başardılar.
1: Fotogrametri bize doğu tarafındaki bazı kaplama bloklarından geriye kalanları gösteriyor. Yatay katmanları açıkça görüyoruz. Her şey düz. Bu eski krallık döneminde piramit inşasında belli bir mimari mükemmelliğe ulaşmak gibi.
0: Kırmızı piramidin dış kaplaması neredeyse tamamen yok olmuşken, bükük piramidinki hala yerinde dursa da kullanılan taşların analizi kırmızı piramidin daha iyi tekniklerle inşa edildiğini bir kez daha kanıtlıyor.
2: Yani evet, çoğunlukla dış kaplamaya sahip değiliz. Ama sahip olduğumuz yerlerde daha iyi görünüyor. Bloklar daha büyük, doğramalar daha ince. Her şey gösteriyor ki tek bir şey her şeyi kanıtlamaz. Ama diğer tüm kanıtlar, tüm maddi kanıtlar bunun uygulama piramidi olduğunu ve bununsa neredeyse mükemmel piramit olduğunu gösteriyor.

0: Premium Özel 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Sizi Fuzuli uyar.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf.

0: çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Golf. Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde ha.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş
3: geldin. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Şu ana kadar bulunan tüm kanıtların ötesinde son bir ipucu, Mısırlılar için hangi piramidin mükemmel olduğunu belirlemeye yardımcı olacak. Eğer gerçekten kırmızı piramitse, Sinefru oraya gömülmeli. Ancak sayısız kazıya rağmen, Lahdi mezar odasında bulunamadı.
6: Lahdi toprağın içinde aradık. Bu yüzden anıtın içine girebilmek için 5-6 metre derinliğinde kazı yaptık. Ama hiçbir şey bulamadık. Lahit yok. Hiçbir şey yok.
5: Bu gizem, Kırmızı Piramit'in daha fazla araştırılması gerektiği anlamına geliyor. Ancak uzmanlar genellikle böylesine mükemmel bir piramidin garip bükük piramitten çok daha az ilginç olduğunu düşünüyor.
7: Kırmızı piramit genellikle herhangi bir gizemi olmayan basit bir piramit olarak algılanır ama o kadar da basit değildir.
5: Lahit olmaması elbette önemli. Ancak kırmızı piramidin göründüğünden daha karmaşık olabileceğini gösteren başka bir şey daha var.
7: Çok daha ilginç bir şey var. Üst odaya giden bir koridor var. Odaya normal giriş gibi görünüyor. Ancak bu koridora daha yakından baktığımızda başlangıçta böyle bir koridorun var olmadığını görüyoruz.
5: Mark Lehner da boyutları tutarlı olmadığı için bu koridoru merak ediyor.
8: Buradaki taşların nasıl göbek yaptığını görüyorsunuz. Her tarafta bu bitmemiş işi görüyorsunuz ve özellikle koridorun başında. Çünkü bu tarafı veya diğer tarafı giydirmeyi bitirememişler. Sivri uçlu keskilerinin izlerini tekrar görebilirsiniz. Çünkü burayı alt tarafı bitirememişler. Bu gerçekten çok dar. 85 santimetre. Bu ilginç bir gözlem. Eğer Sinefru taş bir lahdin içine gömüldüyse, piramidi tamamlamadan önce o taş lahdi odaya koymak zorundaydılar. Ya da lahit bu koridordan geçebilecek kadar küçük olmalıydı.
5: Bu koridorun baştan beri doğru inşa edilip edilmediğini daha iyi belirlemek ve şaşırtıcı şeklini anlamak için uzmanlar fotogrametri yoluyla inceledi. Vardıkları sonuç koridorun gerçekten değiştirilmiş olduğu yönünde.
7: Koridorun iki aşamada inşa edildiğini görebiliyoruz. Koyu sarı renkli kısım antik çağda kazılmışken gri kısım, alt kısım 19. yüzyılda inşa edilmiş. Odanın zeminini kazanlar tarafından daha sert şekilde kazılmış. Gördüğünüz gibi sert kazılan bölüm.
5: Böylece alt kısım 19. yüzyılda lahdi aramak için inşa edildi. Peki ya koridorun tavanı? Piramidin mimarları tarafından inşa edilmemiş gibi görünüyor. Fotogrametri de bu hipotezi doğruluyor.
7: Burada önemli bir ayrıntı var. Mühürler koridorun uzunluğunu takip ediyor. Koridorun inşa edilmediği, delindiği anlamına geliyor. Sözde mezar odasının başlangıçta herhangi bir giriş olmadan inşa edildiği anlamına gelir.
5: Kırmızı piramit daha birçok gizem barındırıyor. Uzmanlar mezar odasına girişi oldukça garip buluyor. Belki de piramit beklendiği kadar mükemmel değildir. Örneğin bu koridorda genellikle mezar odalarından önce bulunan hayati bir unsur eksik. Kale kapısı. Odanın girişini kapatacak korumalar. Kurşun geçirmez bir kapı gibi. Bazı uzmanlar kale kapısının gerekli olduğuna inanıyor.
6: Eğer gerçekten bir mezar odasıysa orada bir kapı olmalı. Bir, iki, üç. Ama bu asla amaçlanmadı. Bu anıtın bir parçası değil. Yani burası bir mezar binası değil.
5: Kırmızı piramidin içinde bir kale kapısının olmaması içerisinin mükemmel olmadığını kanıtlıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Genellikle piramitlerin etrafında bulunan ve onları mezar kompleksleri haline getiren birkaç unsur burada eksik. Örneğin bir dış duvar, uydu piramit adı verilen küçük bir piramit veya mezarlar gibi. Bunların hiçbiri kırmızı piramidin yakınında bulunmuyor. Bazı uzmanlar bunu, buranın Mısırlılar tarafından Kral Sinefron'un mezarı olarak seçilmediğinin bir kanıtı görüyor.
6: Bir piramit tek başına ayakta durmaz. Bir mezar kompleksinin parçasıdır. Mezar tapınağı nerede? Burada yok. Dış duvar mı? Burada yok. Peki burada bir mezar kompleksinin hangi unsurları var? Hiçbiri.
5: Bu unsurlar, tapınak, dış duvar, uydu piramit, kırmızı piramidin yakınında bile değil. Yine de şaşırtıcı şekilde bükük piramidin etrafında inşa edilmişler.
9: İlk piramitte her şey tamamlanmış olur. Kralın kırmızı piramide gömülmesine imkan yok. Diğer bileşenlerin hepsi orada. Eğer mimari bileşenler yoksa kral asla bir tanrı olamaz.
5: Bir paradoks. Mezar odası birçok inşaat sorunuyla karşılaşmış gibi görünen bükük piramit Sinefron'un mezarı olabilir mi? Çoğu uzman dikkatli davranıyor ve kesin bir şey söylemenin imkansız olduğunu düşünüyor.
10: Daha sonra büyük piramide mi yoksa kırmızı piramide mi gömülmek istediği, bunun daha sonra değişip değişmediği, hatta birkaç kez değişip değişmediği ve sonunda nereye gömüldüğü hakkında aslında hiçbir fikrimiz yok.
5: Ama kesin bir şey var. Sinefron'un nereye gömüldüğünü bilmesek bile, başlattığı mimari devrim piramitlerin inşa şeklini sonsuza dek değiştirdi. Mimarlar ve zanaatkarlar böylesine güzel bir düzene ulaşmak için yöntemlerini geliştirdi ve Sinefru ilk kez devasa anıtlar inşa etmeyi başardı.
6: Sinefru'nun da şuradaki piramitleri 3,5 milyon metreküp taştan oluşuyor. Kufu sadece 2 milyondu.
5: 3,5 milyon metreküp taş. Sinefru 9 Eyfel Kulesi'ne eşdeğer taş inşa etti. Muazzam bir çaba.
8: Sinefru mükemmel bir piramit inşaatçısıdır. Çünkü Kufu'nun Giza'daki büyük piramidinden bile daha büyük ölçekte piramitler inşa etmektedir. Tüm piramitlerinin hacmini toplarsanız Kufu'nunkini aşar.
5: Daha şuradaki iki piramit, merdivenler gibi inşa edilen eski basamaklı piramitle Kufu'nun dünyanın 7 harikasından biri olan piramidi arasındaki mimari evrimi anlamak için eksik halkaydı. Sinefru'nun oğlu Kufu sahada öğrendi. Babasının hatalarından ders aldı ve mezarı için istediği şekli, eğimi ve yüksekliği doğrudan söyleyebildi.
6: Kufu, Sinefru olmadan var olamaz. Kufu, Dahşur'dadır. Projelere katılır. Babası için çalışır ve aynı ekipleri Dahşur'dan Giza'ya getirir. Dolayısıyla büyük Kufu piramidini anlamak için önce Dahşur'daki Sinefru'yu anlamamız gerekir.
5: Dahşur, Mısırlı mimarların sırlarını anlamak için kilit bir unsur olmaya devam ediyor. Bu konum, Sinefru'nun varisi Kufu'nun bugün hala ayakta duran mükemmel boyutlara sahip bir piramit inşa etmesini sağladı. Kırmızı piramit ve bükük piramit sayesinde Mısır bilimciler piramitlerin evrimini açıklayan kayıp halkayı keşfetti. Teknoloji 2.0 sayesinde de arkeologların hem anıtların şekli hem de mezar odalarının inşasıyla ilgili teorileri genişledi. Yine de bir gizem devam ediyor. Firavun Sinefru nereye gömüldü? Dahşur henüz tüm sırlarını açığa çıkarmadı.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Engin Can.
13: Dedeciğim.
12: Yoksa sen de mi bonus doldun?
13: Bonus kıllı.
12: Ne?
13: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
13: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
12: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
15: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
17: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
18: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
17: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi fuzur
19: uyar. Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
23: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
24: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
25: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
29: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
31: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
32: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
33: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
34: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
35: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
36: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
33: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
37: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
38: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Neden bunu yapacaksın?
1: Çünkü sadece yapmak istiyorum.
0: Evet, kendini inciteceksin.
1: Hayır, hayır, incitmeyeceğim.
0: Geri savrulacak ve seni devirecek.
1: Boksör olmak. Her zaman boksör olmak istedim.
0: Devam et, tamam. İşte. Ah. Gördün mü, sana söylemiştim.
1: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Fast Thousand'la birlikteyim. İşte başlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak, daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Winchester'daki Ross'u görmek için yoldayız. Traktörlere meraklıdır.
0: Aa, tamam.
1: Tabii bir de başka eşyalar var.
0: Evet, yani traktör hoşuma gider.
1: Ross telefonda bana traktörle yapılacak bir hayır gezisi veya benzeri bir şeyden bahsetti.
0: Traktörle mi? Bence yapılacak güzel bir şey. Sanırım en temel ulaşım biçimi olduğu için buna traktör temel bilgileri diyebiliriz. Ne dersin?
1: Traktör mü buluruz, tarım aletleri mi, yoksa onlarca sponsorluk formu mu? Kim bilir? İşte Ross'un yerine geliyoruz. Bence şimdi girişmek üzere olduğun işi fazla itiraf etmelisin.
2: Ben John O'Groats'tan Lenzen'de kadar gideceğim.
0: Dur bir dakika. Bunun üstünde mi?
2: Bunun üstünde.
0: Evet.
2: Tek başına bir görev.
0: Evet.
2: 1600 kilometre. 10 gün. 1942 model bir traktör üstünde.
1: Hayır için belli ki.
2: Hepsi hayır için. Hepsi beyin tümörü araştırmaları
1: sana
2: için.
1: Sana en iyi şansları
2: teşekkürler.
1: Diliyoruz. Ülkeyi görmenin ne harika bir yolu.
2: Evet,
1: yavaşça,
2: evet, çok yavaşça.
1: Bunun harika bir fikir olabileceğini düşündüm hep. Şimdi buraya bakınca belli ki traktörlere bir sevgin var.
2: Ailem birkaç kuşak öncesi çiftçiydi ve...
1: Evet.
2: Bilmiyorum, ilgimi her zaman eski ve ilginç şeylere çekerdi.
1: Evet, evet.
2: İlkini satın aldım ve hala duruyor. Bir tane satın aldım.
1: Oo.
2: Biraz kârla sattım. Sonuna kadar gittim ve sonra elinizde 15 veya 16 tane oluyor ve... Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.
1: Yapacağımız şey şu. Hızlıca bir göz atacağız ve umarım sonunda biraz pazarlık yaparız. Ne dersin?
0: Bu harika.
2: Bence
1: çok teşekkür ederim ahbap.
2: Tamam.
1: Şimdi şuradan başlayacağız.
0: Tamam, görüşmek üzere.
1: Biraz sonra
0: tamam,
1: görüşürüz.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.
0: Nereden
1: gidiyoruz?
0: Hadi buradan. Hadi devam.
1: Şurada bak. Şuna ne dersin, bir bakalım mı?
0: Tamam, hadi söyle bana, söyle bana. Daha önce hiç Minneapolis Molins görmedim.
1: Tamam, yani bu bir Amerikan markası ve o dönemde Amerikalılar bizim ürettiğimizden çok daha büyük traktörler ürettiler. 20'lerden 60'lara kadar Minneapolis Molin, Minnesota merkezli büyük bir traktör üreticisiydi. Model Z onların en çok satan traktörlerinden biriydi. Bana göre halihazırda harika traktörler.
0: Harikalar, şekilleri ve her şeyleri açısından neredeyse bir Furgeon steroidine evet, çok benziyor, öyle değil mi?
1: Doğru. İki traktörü aşağı indirdikten sonra bir de McCall McDaring harekete hazır başka bir Amerikan buluyor. Sadece büyüklüğü oldukça ezici değil mi? O dönemde bu şeyler kesinlikle devasa olmalıydı. Aynı prensip. Orta çağda kulübenizden çıktığınızda
0: evet,
1: geçerliydi. Orada
0: evet,
1: bir katedral
0: evet,
1: olurdu. Tanrı'ya aşık olurdun. Evet. Buradaysa... Aman tanrım, makinelere aşık oluyorsun.
0: Bana aşık oluyorsun.
1: Evet, ve ona büyük saygı duyuyorsun.
0: Evet, bu doğru.
1: Bu güçlü bir ekipman, bunu sevdim.
0: Evet.
1: Gerçekten çok sevdim. Daha da önemlisi bazı sürprizler
0: evet,
1: var.
0: Şu bak, anda bu da çok güzel.
1: Aa, evet, güzel bu.
0: Çift taraflı sanki.
1: Biraz sevgiye ve ilgiye ihtiyacı varmış gibi görünüyor.
0: Evet, bu sana daha çok benziyor.
1: Evet, evet, tamam. Evet. Devam edelim, evet.
0: Evet, bence şimdi tamam, evet.
1: İşte al bakalım.
0: Evet. Öyleyse bu kadar. Görünüşe göre bu fiberglass.
1: Evet, olabilir.
0: Evet,
1: ya
0: öyle
1: da
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Tür ihtiyari otobüs durağı
0: tabii. Peki, başlıyoruz. Şimdi bu ihtiyari durağın ne olduğunu biliyorsun.
1: Hayır.
0: Öyle değil mi? Eğer bir durakta bekliyorsan,
1: evet,
0: bir otobüs geliyorsa, sen de öylece
1: evet,
0: orada durursan otobüs geçer gider. Yani elinle işaret
1: öyle
0: etmen
1: mi
0: gerekir. Öyle değil mi?
1: Otobüsün durması nasıl istenir? Böyle mi?
0: Hayır, böyle olmaz. Hayır, yani bilirsin, sadece dostane bir el hareketi.
1: Pekala. Aa, bak, bu da oldukça sevimli. Küçük
0: evet,
1: bir yağ tenekesi.
0: Bu çok güzel.
1: Evet, güzel bir süs ağacı. Umarım Ross
0: evet,
1: doğru fiyat karşılığında bunları almamıza izin verir. Üç güzel küçük süs eşyası var ama daha bakacak çok daha fazla traktör var. Ah işte başlıyoruz.
0: Sanırım bu son zamanlarda epey hareket görmüş.
1: Aa öyle mi düşünüyorsun?
0: Yani biraz ayarlama gerekiyor çünkü burada yeni bir marş solenoidi var. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
1: Evet, elektrikle çalıştığı anlamına geliyor.
0: Elektrikli marş, evet.
1: Indiana merkezli Oliver Farm Equipment Company, yenilikçi ve sağlam traktörleriyle tanınan büyük bir Amerikan firmasıydı. İngiliz çiftliklerinde az sayıda traktörü kullanılmasına rağmen günümüzde koleksiyonerler arasında ithal traktörler popüler hale gelmiştir. Muhtemelen buna bağlı başka bir donanım vardı çünkü orada iki kulp vardı. Belli ki bir harman makinesiydi ya da benzer bir şeydi.
0: Bir tür güç çıkışı var. Tamam bir şey, evet doğru.
1: Ama bildiğim kadarıyla 90'ların tamamında büyük bir traktördü.
0: Evet.
1: Yani bilirsin.
0: Aslında güzel bir şey, öyle değil
1: evet.
0: mi? Çok işlevsel. Üzerinde neredeyse hiç kıvrım yok. Harika. Traktörleri çok çekici buluyorum. Bana yardım edebilir misin?
1: İçeri girdiysen dostum evet. artık çıkamazsın.
0: Evet.
1: Bunu biliyor musun?
0: Yeşil renkli. Çayıra park edebilirim.
1: Evet.
0: Fark edilmez.
1: Evet umarım doğru. Evet. Köşede büyük bir depo var. Gel bakalım.
0: Hadi gel şuna bak.
1: Bak bak şuna bak. Aa, Ross'un büyük deposu tam da adının hakkını veren bir yer. Bazı büyük sabanları, bazı büyük traktörleri ve geniş bir koleksiyonu var. Oh. Ross gel. Bak sadece yani başla bakalım, sadece açıkla. Yani bomba taşıyıcıların üzerinde bombaların olduğu bir depoya hiç girmedim ben.
2: Yani bunların hepsi bizim raf bölümü için yaptığımız bir gösterinin parçası. Römorklar gerçek.
1: Peki,
2: İkinci
1: hala.
2: Dünya Savaşı römorkları.
1: İşte depolara girmeyi sevmemin nedeni bu. Asla ne bulacağını bilemezsin. Bugün bu şeyleri bulacağımızı kim düşünürdü?
0: Evet bu harika.
1: Evet, ne harika Ross. Bak orada sadece bir traktör var. Onu da görmem lazım. Hadi bakalım. Bu kadar büyük Amerikan traktörünü gördükten sonra onun aynı zamanda bazı İngiliz azmanlarına da sahip olduğunu görmek harika. Bu 1950'lerde İngiliz çiftçilerinin temel taşı olan bir traktör. Şimdi bu traktörleri biliyor musun?
0: Yani Nuffield'ların Morris ahırından geldiğini biliyorum.
1: Kesinlikle. Gizero ve Morris'in yaşadığı köy nedeniyle Chris ve Nuffield'tı.
0: Evet bunu bilmiyordum
1: çünkü
0: ama...
1: Çünkü orada yaşıyorlar.
0: Köylüler bunu çok sevecektir, öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Bunun bir bebeği var. Bebek Nuffield diyeceğim.
1: Bu küçük olan onların ilk mini traktörlerinden biriydi. O zamanlar yetersiz güçte olduğu düşünülüyordu ama... bugün epeyce koleksiyon değeri taşıyor. Evet doğru, çim lastikleri var ve dolayısıyla muhtemelen hayatını bir bilmiyorum bir kriket sahasında veya biliyorsunuz bir golf sahasında
0: gerektiren bir yerde fark yarattı.
1: Evet. Dolayısıyla bombaları bir kenara bırakırsak hakikaten seçeneğimiz çok. Yani bak şu köşede ıvır zıvırların olduğu bir kulübe var. Bir anlaşma yapacağız. Evet doğru, umarım çift taraflı tabela. Evet otobüs
0: evet.
1: durağı ve
0: evet.
1: şu yağ tenekesi.
0: Kesinlikle teneke.
1: Ne diyorsun?
0: Küçük bir Nuffield vardı.
1: Onun
0: 425 miydi?
1: Evet.
0: Evet
1: evet. Evet
0: evet.
1: Minneapolis Moment traktörü ne olacak?
0: O çok güzel, büyük. Bunlar için pazar var mı peki?
1: Oliver'da var.
0: Ha evet. Evet ve hoş bir ismi var.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Gidip Ross'u görmeli miyiz?
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Evet Ross, halletmemiz gereken şeyler var.
0: Aa,
1: güzel
0: evet.
1: şeyler gördük. Nereden başlayalım? Tamam, tam orada çift taraflı bir AA garaj tabelası var. Evet.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet, evet.
1: Ardından faz ilgilendi. Epey ilgilendi.
0: Yani bilirsin eski bir Bristol otobüs durağı tabelası. Demek istediğim bilirsin yani biraz dolgu maddesi evet. falan karıştırmak
1: Benim
0: gibi.
1: Için önemsiz. Evet. Bir de yağ tenekesi var. 19 litre. Bilmiyorum.
2: Eski
1: yani.
2: Yeşil olan.
1: Evet. Evet evet evet. Onlar için bir anlaşma yapabilir miyiz?
2: Evet kesinlikle.
1: Tamam çok güzel.
2: Evet.
1: Peki ya diğer depolarda başka bir şey var
0: şöyle
1: mı?
0: Şöyle bir dur bakalım. Arkada bir Oliver traktör var.
1: Aa evet, bize ondan bahseder misin?
2: Aa winch traktör.
1: Öyle mi?
2: Evet bu bir winch traktör. 40'lı yıllardan kalma bir harman traktörü.
1: Tamam ne kadar o?
2: Onun için 5500 isterim.
1: Bak buradaki başka şeyleri de düşünelim. Şimdi baba Nuffield ve bebek Nuffield
2: evet.
1: var. Değil mi? Baba Nuffield müsait mi?
2: Baba Nuffield bu sabah satıldı korkarım.
1: Peki bebek Nuffield ne durumda?
2: Bebek Nuffield satılık.
1: Ne kadar peki?
2: Bebek Nuffield'ı 3500 yapabiliriz.
1: Sana şöyle bir teklif yapsam nasıl olur? Nuffield için 3500. Ama E8 tabelası, teneke ve ihtiyari otobüs durağı tabelası dahil.
2: Bunu biraz artırmamız gerekecek.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz, Cemilay'la çözdün bu işi.
5: Bosch FlexDoor buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında premium özel 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diğerler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: işte yine başlıyoruz.
1: Sanırım bu son zamanlarda epey hareket görmüş.
0: Rosla Winchester'da küçük ve güzel bir Nuffield traktörü ve üçlü bir süs eşyası üzerinde duruyoruz.
2: 3-600.
3: Sanırım ben 4'e yakın olurdum.
0: Tanrım. Evet, 3-800 yapalım. Gerçekten.
3: Devam et. Tamam.
0: Tamam. Bravo. Teşekkür ederim Rose. Ertesi gün bebek Nuffield'ımızı çiftliğe getiriyoruz. Sana söylemeliyim. Ona biraz aşık oldum.
2: Bence çok güzel ve üzerinde çim yönetimi yazıyor. Yani evet. Tarlalarda koşturulup yıpranmamış bir hayat sürdüğünü düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Şu anda Rose İskoçya'daki John O'Groats'tan İngiltere'deki Lands and Abbey Fordson standart
2: kullanıyor. Ne iyi bir çocuk.
0: Neden bu işi halletmiyoruz ve kendi küçük traktör gezimizi yapmıyoruz? Bunun için ne yapmamız lazım?
2: Hava ambulansı.
0: İşte traktörle yapacağımız şey bu. Diğer aksesuarlarımıza da dikkatinizi çekebilir miyim? Bu garajın tabelasının gördüğünüz gibi çift taraflı olduğunu söylemeliyim. Belki bunun için bir çerçeve yapabiliriz. Böylece o şekilde sallanır.
2: Evet.
0: Sonra da temizleriz. Yani çok fazla iş yok ama akıllıca bir temizlik süreci var. İlk olarak Nuffield'ı ele alıyoruz. Basınçlı yıkama makinesini kullanmadan önce sıvı sabun sıkıp çok kirli kısımları çözücüyle fırçalıyoruz. İleri düzey köpek yönetimi becerilerimi sergiliyorum. Neden itaat eden bir köpek olamıyorsun? Otur!
2: Fırçalarını doğru kullanmıyorsun.
0: Otur!
2: Köpekler sahiplerini yansıtmaz mı?
0: Evet. Sabunu uygulamak için fırça kullanmanın avantajı, kir ve yağın gizlendiği tüm küçük köşeler ve oyuklara nüfuz edebilmesidir. 5 dakikalık hazırlığın ardından basınçlı yıkama makinesini çalıştırmaya hazırız. İşte böyle daha iyi. Böyle bir iş için mükemmel bir araç ve tüm pisliği hızla temizliyor. Ah evet.
2: Aa, dostum sanırım işe yarayacak. Evet.
0: Öğleden sonra süs eşyalarına geçiyoruz. Çok çok nazikçe.
2: Evet.
0: Basınçlı suyla yıkanamayacak kadar hassaslar. Tamam, çevirelim.
2: Evet.
0: Evet, farka bakın.
2: Yes. Evet.
4: Yes.
2: Evet.
0: Bu yüzden her şeyi sünger ve bezle yapıyoruz. Otobüs durağı tabelasını faza satacağım. Ancak her şey mobilya cilasıyla olmadan önce buna da aynı işlem uygulanıyor.
2: Bence güzel,
1: güzel
2: olacak. Ne dersin?
1: Merak etme. Evet.
2: Bunun tamamen kuruması gerekiyor. O yüzden eğer şuna baksana. Ne güzel bir düzenek.
0: Bunu çift taraflı asmak için bir çerçeve yapalım mı? He?
1: Evet. Bence harika bir fikir.
2: Hoş olur.
0: Ya bir şeyler yaptırabiliriz ya da bir müzayede sitesinden veya benzer bir yerden bir şeyler satın
5: alabiliriz. Bakalım değiştirebilecek miyiz?
0: Şuradaki RSC tabelasını evet. Görüyor musunuz?
2: Evet, evet tam olarak onun kesinlikle. Gibi. Yapacağımız şey bu.
0: Güzel iş askerler. İki gün sonra çerçeve geliyor. Ne düşünüyorsunuz?
2: Ha.
0: Ha?
2: Bence mükemmel görünüyor.
1: Bence bu epey güzel.
2: Evet evet üzerindeki kaplamayı sevdim. Tabelayla evet. Uyumlu.
0: Uygun olduğunu düşünüyorum değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Kesinlikle.
1: Sadece ha, evet. Şuna bak evet. Mükemmel oldu.
0: Öyle güzel.
2: Bazen şanslı oluyorsun.
0: Evet öyle tabii.
2: Israr edersen ara sıra doğru sonuç veririm.
0: Yan bak şunu bir saniye tut.
2: Tabii tabii. Ağır olanı alayım.
0: Çok teşekkür mı? Ederim. Ben burada tamam. Sessizce oturacağım. Onu bir dakika orada bırakacağım.
1: Pekala tamam. Buraya uydurmak için ne yapacağız? Tamam yani fikir şu ki buradaki üst parçayı tamam. Çıkaracağız. Daha sonra bu ahşap parçayı içine yerleştireceğiz. İşte böyle.
0: Neden?
1: Sadece biraz güçlendirmek için. Ne dersin?
0: Buraya bir çıkma... Ha?
2: Hayır hayır buradan yan taraftan giriyoruz. Tamam. Yani zincir buraya bağlanacak. Bu da demek oluyor ki oraya bir vize takarken tamam. Sağlam bir şeye girmesi gerek.
1: Böylece rüzgarda savrulup sonra...
2: Başına çarpmaz çünkü evet. Ciddi bir yaralanmaya sebep olabilir.
0: Evet evet tamam. Bir dakika. Oh. Oh.
1: Devam edebilir miyiz?
0: Aa, bu çok önemli bir arama. Evet ha, tamam. Düşündüm
1: bak,
0: ki...
1: Yine başlamış.
0: Merhaba Fazıl. Yetenekli aletleriyle baş başa bırakılan Skid ve Faz işe koyuluyor. Üst şerit sökülüyor.
1: Evet. Biraz muz şeklini almış ama endişelenme. Hepsi böyle yapar zaten.
0: Eski iç çerçevenin kalıntıları ortaya çıkıyor.
1: Aa bak.
2: Yeniden yapmamız evet. Çok iyi oldu değil mi?
1: Aa aman tanrım. Hiç belli olmaz. Belki içinde kaybolmuş ve saklamış bir şey vardır. Ne dersin?
2: Umarım içinden bir tomar banknot da düşer.
0: Şansımız yaver gitmedi ama ahşap takviyemiz tam oturdu.
1: Bu işimizi görür gibi.
0: Skit bir ölçü zincir hazırlıyor.
1: Ha öyle mi? Tamam.
0: Faz üst şeridi mengeneyle düzeltiyor.
1: İşte buradayız. Birazcık daha. Evet.
0: Bir kez yeniden monte edildiğinde zinciri takıp ahşap destek kısmına vidalıyorlar. Ardından tam ben döndüğüm sırada yeni çerçevemizden asıyorlar. Diyorum ki Faz harika görünüyor.
1: Düşündüğün gibi mi?
0: Gerçekten çok güzel.
1: Pekala ben kaydırabilir miyim?
0: Hayır harika olmuş.
1: Pekala tutabilir
0: Hayır.
1: misin?
0: Hayır.
2: İşte başlıyoruz. Kendimiz tamam harika evet. Atacağız. Kanca da asılı bırakacağım.
0: Sana şunu söyleyeyim ahbap. Bu düzgün bir şekil.
2: Ver bakayım.
0: Bu çerçeve ağacı. Bu ahşap çerçeve gerçekten değerini arttırdı değil mi? Ertesi gün güneş parlıyor ve biz hazırız. Şimdi çocuklar bir planım var. Hatırlarsanız bir yardım sürüşü yapacaktık.
2: Evet.
0: Yani gideceğiz ama biraz farklı olacak bu. Bizim yardım sürüşümüz Patrick Edwards'ın evine gidecek. Biliyorum buna inanmayacaksınız. Çünkü evet. Kendisi geçen yıl emekli oldu.
1: Ha bu çok
0: çünkü
1: hoş.
0: 1-425 ile ilgilendiğini söylüyor.
1: Yani uyanık kalamaz öyle
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır çünkü hafta sonu onu bir barda içecekle gördüm.
2: Umarım artık emekli olduğu için yumuşamıştır. Biraz daha cömert.
0: Fikir şu değil mi? Eğer ondan bir kar elde edebilirsek o karı hava ambulansına veriyoruz.
4: Güzel görünüyor.
1: Gerçekten güzel.
2: Fazla cömert davranıyorsun bence.
0: Çok cömert hissediyorum gerçekten. Belki de ruhani bir varlık buldum sanırım. Bak bildiğim tek şey bence yola çıkmalıyız. Şurada arkaya birkaç balya koyacağım çünkü arkada oturmak için yerimiz olmalı. Sonra hızlı bir kaçamak için duruma bakabiliriz.
1: Evet.
0: Patrik'e gidiyoruz ne dersiniz?
1: Harika fikir.
0: Traktöre yakıt koyunca yola çıkıyoruz. Nuffield 425 6 tona kadar yük taşıyabilir. Bu trailer ve bizim grup için yeterli olmalı. Neredeyse. Ross bu hızda gidecek. Jorok Ross'tan Lynx'e hayal edebiliyor musun?
2: Saatte 13 kilometre. Alan üzerinde hız göstergesi var.
0: Saatte 13 kilometre. Ross'un bu hızda gittiğini hayal edebiliyor musun? Vay canına. 3 kilometre sonra içecek almak için duruyoruz. Burası nasıl? Beğendiniz mi?
2: Şey, başardık dostum.
1: Gerçi biraz zaman aldı.
0: Saatte ortalama 14 kilometre hızla gittiğini
2: Hayır,
0: sanıyordum.
2: Ben 28 kilometre diyorum.
1: Evet,
2: 28.
0: Öyle mi?
2: Uçuyordun.
0: Evet. O ne zamandı?
4: Şeritten gelirken.
0: Biliyor musunuz şansım olsaydı 34'e kadar çıkabilirdim.
2: Burada takılmak güzel çünkü kendi kendine mırıldandığını duyabiliyoruz ama seni asla duyamıyoruz.
0: Böyle yapma, çayı sen alıyorsun. Hadi! 4 fincan kahve içtikten sonra tekrar yola koyulduk. Ross günde 160 kilometre yapmayı planlıyor. Bu yüzden kıyaslandığında bu oldukça kolay. 20 dakika sonra oradaydık. Şimdi Patrick, traktörle ilgilenmeye başlamadan önce sormak istiyorum. Emeklilik
5: Şimdiye
0: nasıl
5: dek
0: gidiyor?
5: Yaptığım en iyi iş. Hala ne yapmak istediğimi bilmiyorum.
0: Şimdi Pat, gözlerin bayram etsin. Bildiğin gibi bu bir 425 Nuffield değil mi?
5: Evet.
0: Eski usul küçük bir çiftlik traktörü. Değil mi çocuklar?
1: Evet,
5: evet
1: öyle, gayet evet. Güzel çalışıyor.
5: Sesi çok
0: evet,
5: iyiydi.
0: Evet.
5: Gerçekten
2: Ayrıca
5: iyiydi.
2: Traktöre değer kattık çünkü onu boyamadık. Boyadığımızda değeri 1000 sterlin azalıyor.
5: Bugünlerde insanlar pası ve boyası konulmuş bir traktör istiyor.
0: Ha tamam evet, yani istiyorum. Hey 1000 sterlin kardayız. 3500 sterlinin üzeri hayır işlerine gidecek. Bu tamam. Traktör için senden 3800 sterlin istiyorum.
5: Bununla bir yere gitmekte muhtemelen zorlanırım ama tam da böyle küçük bir traktör arayan birini tanıyorum. Ve muhtemelen sana 3700 civarında da fiyat verebilirim.
2: Çok alışın.
5: Ne dersin?
2: Hayır, evet. Şey için 200 sterlin evet. Demek. Gerçekten
0: çok cömertsin.
4: Gör müyüz?
2: Römorku bırakıyor musun? Römorkla ilgilenmez misin?
5: Hayır. Römorku istediğimi sanmıyorum. Onu bırakacağım.
2: İyi, tamam.
0: Kulübe hala 300 sterlin değerinde süs eşyası var. Bunların çok daha fazla değer kazanacağını umuyorum. Şimdi düşünüyorum, bu 150 sterlin. Bu senin.
1: Evet.
0: Ancak hala 50 sterlin var.
1: Tamam, pekala.
0: Şimdi orada gördüğün tabelanın 500 sterlin olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çerçevesi ve asma çerçevesi de var.
0: Evet, tamam, o halde 400 sterlin diyelim.
1: Tamam.
2: Evet.
0: Bu 300 sterlin kar demek.
1: İşte bu kadar.
2: Yani hepimiz mutluyuz.
0: Yani mücadele edip yani bir güne daha ulaşmayı başardık ve umarım yani birkaç yüz sterlinimiz hava ambulansını almamızı sağlayabilir.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Senden şu an durmanı istiyorum.
1: Çok iyi.
0: Tarzını seviyorum.
1: Evet.
0: Skidmore mükemmel.
2: Evet.
0: Neyse, bir sonrakine geçelim.
2: Evet.
0: Hadi bakalım çay.
2: Olur.
0: Evet. İşe göre bir çay daha gerekiyor.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım o halde.

0: anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Mıknatısla balık avlamanın sıkıntısı şu.
1: Neymiş bakalım?
0: Güzel bir şey yakaladığınızı düşünüyorsunuz. Çekiniyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim. Nehir kenarında bırakıyorsunuz. Oysa nehre dönmesi daha iyi olurdu.
2: Onu hurda olarak tartıyorsunuz.
3: Evet, hurda olarak tartıyorsunuz.
0: Bunlarla uğraşamam.
3: Aferin sana, aynen öyle.
0: Aklıma bir şey geldi.
2: Evet.
0: Sizi de tartabilirim.
2: Çok ağır değilim.
0: Çok para etmezdin değil mi?
4: Bu arada bu alaşım.
2: Saatlerimi de bak, takarım.
0: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim.
3: Bayıldım.
0: Bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Fuzz Thousand'la birlikteyim. İşte
3: vay
0: başlıyoruz.
3: Canına.
0: Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız.
3: Bak fazlası varmış.
0: Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Fuzz'ın eski uğrak yerlerinden birini, Kenilworth, Warwickshire'daki Andrew'u görmeye gidiyoruz. Andrew'un eski arabası var mı?
3: Evet, arabaları var, motosikletleri de var.
0: Evet, tamam.
3: Ve sanırım...
0: Peki, bazı hatıra eşyaları...
3: İki tane, evet.
0: Gerçekten
3: evet.
0: Mi?
3: Biraz mobil ya, tamam. Evet. Orada güzel vakit geçireceksin. Çünkü Andrew, yıllardır senin de sahip olmak istediğin
0: evet.
3: Türden birçok şey bulup topluyor, biliyor musun?
0: Çok iyi. Dört gözle bekliyorum.
3: Sonrasında biraz zamanımız kalırsa etrafı sana gezdirebilirim.
0: Umarım 413 tane deposu vardır. Zaman kalır mı? Arabayla mı, motosikletle mi yoksa boşanma dilekçesiyle mi döneceğiz kim bilir. Ama Kenilworth'e gidiyoruz. Bana bak Andrew, anlat
2: evet,
0: bize.
2: Evet.
0: Bu depolarda evet. Potansiyel olarak... Ne gibi şeyler bulacağız?
2: Restore edilmemiş, gerçekten güzel, orijinal motosikletler bulacaksınız.
3: Bu harika.
2: İşe yarar ve içinde biraz hayat
0: tamam,
2: var.
0: Tamam, harika.
2: Ama biraz karışık diyebilirim.
0: Güzel.
2: İçinde her tamam. Şeyden biraz
3: peki,
2: var.
3: Her şey satılık mı?
2: Deponun içindekilerin büyük çoğunluğunun satılık olduğunu söyleyebilirim.
3: Tamam.
2: Ve çok uygun fiyatlarla.
3: Aa, işte oldu.
0: Warwickshire'da anlaşırsın.
3: Aynen
0: ve,
3: öyle.
0: Ve şimdi en sevdiğim sözü tekrar edeceğim. Tarihi
3: evet.
0: Warwick.
3: Anlaşmak mı anlaşmamak?
0: Ha, evet, işte asıl soru bu.
3: Evet.
2: Evet, hemen alışacaksın. Tarihi
0: biliyorum, biliyorum, hissedebiliyorum. Elin sık, sonra görüşürüz. Hadi ama yürü artık.
3: Tamam, hadi buraya gel. Bak, vay canına. Aman tanrım.
0: Eğer bu sonrakilere dair ipucuysa gelsinler. İlk bisikletler.
3: Muhteşem bir çift bisiklet var.
0: O bir dizi motosiklet. Ve ithal bir Honda'ya benzeyen bir şey. Şu Honda çok ilginç.
3: Evet, peki bu ne? Yanlış görmüyorsam üzerinde yüksek bir egzoz borusu var.
0: Sanırım
3: öyle değil mi?
0: Sanırım Amerikan yapımı.
3: Öyle mi?
0: Sanırım bu 175'lik bir motor ya da ona benzer.
3: Evet.
0: Ama oldukça güzel. Bu motosiklet 1960'ların sonlarından kalma hem asfalt hem de arazi versiyonları bulunan hafif ve uygun fiyatlı bir motosikletti. Ağırlıklı olarak Amerikan pazarı için üretilen bu küçük hacimli Japon motosikletleri bugünlerde çok rağbet görüyor. Nedeni belli, kesinlikle çok
3: hadi,
0: iyi.
3: Hadi önden buyur.
0: Aman tanrım. Andrew'un ikinci deposu daha da dolu.
3: Şuna bak, bu odada bir sürü güzel şey var.
0: Bir Triumph Royal Enfield Hybrid. Royal Enfield şasisi. Triumph motoru değil mi bu?
3: Evet, bu harika bir motor.
0: Ve 1930'ların sonlarından kalma bir Triumph 350T.
3: Bak, depo.
0: Evet.
3: Daha önce boyanmadıysa hiç şaşırmam.
0: Evet. Baştan beri saklıyordun değil mi? Şu tabelaya bak, Castrol.
3: Harika görünüyor.
0: Evet, bu çok güzel.
3: Castrol pompasından deponuzu doldur.
0: Harika. Hadi diğer depolara gidelim mi?
3: Hadi gidip başka ne var görelim. Aman tanrım, orada küçük bir
0: hayır,
3: arma
0: hayır,
3: gördüm.
0: Hayır, aşağı inmemiz gerekiyor. Burada bir
3: ne
0: polis
3: oluyor,
0: arabası
3: çabuk.
0: Var.
3: Tamam.
0: Aman tanrım, tamam şuna bak. Burada bir tane Rover bulduk. Rover P6 1960'ların aile sedanıydı ve özellikle trafik ekipleri olmak üzere polisler arasında büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu araçta garip bir şey var. Belki de göründüğü gibi değil.
3: Bütün polislerin kelebek camında plaka numarasını kazıdığından emin değilim. Çünkü sanırım...
0: Hırsızı evet. Durdur. Bu onların görevi değil mi?
3: Evet.
0: Aynen öyle. Anlamıyor musun? Evet.
3: Bu küçük bir ipucu ama içinde tüm tuhaf kısımlar var. Yani bilmiyorum.
0: Bu gerçekten tuhaf.
3: Tamam. Bekle. Burada bir düğme.
0: Ne? Hangi düğme?
3: Çekeyim mi?
0: Tamam. İşte işimizin en sevdiğim yanı bu. Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Gerçekten hiç beklemediğim bir şey. Ne? 70'li yıllardan kalma bir polis arabası mı? Buna binmeyi çok isterim.
3: Evet, istediğine bahse
0: evet,
3: girelim.
0: Muhtemelen arkadaki kelepçeli halde. Evet. Neyse, şu arkadakine de bakalım.
3: Arkada kelepçeli halde. 1979-1981 ve... Şuna bakar mısın? Pantolonunla uyumlu. Şu ankiler değil, televizyona çıktığın zaman giydiklerin.
0: Bak, şunu söylemeliyim ki... Bunların çılgın bir hayranı değilim.
3: Hayır.
0: Ama aynı zamanda iç tasarımını gerçekten çok seviyorum.
3: Evet.
0: Bu tam 70'lerin sonlarına ait bir tarz.
3: Oo, şuna bak. Vay canına. Dur oo, biraz.
0: Bak. Aman tanrım. Bayıldım.
3: Bu çok özel öyle değil mi? Jaguar XK120'ler. Savaş sonrası erken dönem spor otomobilleri. Bu savaş sonrası İngiliz iyimserliğinin zirvesi oluyor biliyor musun?
0: Bu model 1947'de piyasaya sürüldü. 120 rakamı tüm rakiplerini geride bırakmasını sağlayan azami hızını ifade ediyordu. Andrew.
2: Ha evet.
0: Buraya gelir misin lütfen?
2: Üzerinde bir restorasyon çalışması yaptım. Abartmadım. Gövdeyi sökmedik ama gerçekten kötü bir durumdaydı. Aldığımda tamamen metal halindeydi ve zamanında dünyanın en hızlı seri üretim otomobiliydi.
3: Evet, çok güzel.
0: Hala restore ediyor musun? İçinde koltuk yok.
2: Koltukların döşemeciden gelmesini bekliyorum. Aslında onu yani bu gördüğünüz halde kullandım. Koltuklar takılır takılmaz tekrar yola çıkıp gösterilere götüreceğim.
0: Aa evet bak.
3: Dur orada neye yaslanıyorsun sen?
0: Bak bu da çok güzel.
3: Ah ne güzel.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Zamanında harika bir motosikletti. Japonlara rekabet sağladı. Çalışır halde. Bir aileden aldım. 70'lerden biri onlardaydı yani.
3: Öyle mi?
2: Evet geri getirilmeye hazır ve ben de sürdüm. Her şeyi çalışıyor. İnanılmaz.
0: Harika. Alfabe.
3: Evet.
0: RS.
2: T.
0: Şekersiz evet, dostum. Harika olur.
2: Ve bisküvi de istersiniz
0: tabii ki,
2: değil
0: evet.
2: mi?
0: Harika. Evet. Aferin Andrew. Muhteşem iş. Tamam. Bak. Eğer bunun ruhsatı varsa ve gerçekten çalışıyorsa anlaşma
3: evet.
0: yapabiliriz.
3: Tamam.
0: Tamam. Elimizde ne var? Bence gördüğümüz motor gerçekten güzel.
3: Evet. O harikaydı.
0: Polis arabası mı?
3: Onunla biraz eğlenebiliriz.
0: Eğlenebilirdik ama...
3: Polis arabasını kullanarak cuma gecesi bizim gibi yaşlı beyleri korkutabiliriz.
0: Gidip bir bakalım mı?
3: Evet gidip her şeyi
0: hadi
3: soralım.
0: Hadi o zaman gel.
3: Hadi.
0: Evet hadi dostum.
3: Yaş güzellikten önce gelir. Evet.
1: Fiyatları öğrenmek için seninle birlikte bir tur atmamız mümkün mü acaba?
2: Er ya da geç bana geleceğinizi biliyorum.
0: Evet, bu polis arabası. Gerçekten
2: evet.
0: bir polis arabası mı?
2: Maalesef değil.
0: Tamam.
2: İyi bir yeniden yapım ama birçok televizyon yapımında kullanıldı.
0: Tamam, fiyatı ne kadar?
2: Şu anda onu İran'a verdim. 4000 evet. İngiliz sterlinine satıyorum.
0: Doğru.
2: Ama biraz pazarlık payı var.
0: Şuradaki motor gibi daha küçük bütçeli bir kalemden bahsedelim. Bu 250
2: mi? Bu 125 yani eğitimde kullanılabiliyor ve bu da ona değer katıyor.
0: Fiyatı ne kadar?
2: Ben ona 800 evet. dolar ödedim. Paramı geri alırsam sorun
0: tamam,
2: olmaz.
0: Tamam harika.
3: Han duvarda Castrol tabelası vardı.
2: Evet çok güzel.
0: O ne kadar olur?
2: Bakın bu tabelalar hakkında pek bir şey bilmiyorum. Burada uzman olan sizsiniz. Tekliflere açığım ben.
3: 200.
2: O fiyata veririm.
0: Ve son olarak, doğru mu söylüyorum?
3: Muhtemelen son olarak.
0: Honda
3: evet.
0: değil mi?
3: Honda evet.
2: Evet, onun için de 1800 sterlin alsam iyi olur.
0: Onun için yaklaşık 1800 sterlin civarında bir fiyattan bahsediyoruz. Peki Montesa ne kadar?
2: Ödediğimi geri istiyorum. O bana 800 dolara mal oldu.
0: Ve tabelada 200.
2: Evet, o fiyata bırakırım.
0: Yani üçünü bir araya getirirsek toplamda 2800 sterlin ediyor. 2600'e evet. Ne dersin? Hepsi için.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
0: Günü bir araya getirirsek toplamda 2800 sterlin ediyor. 2600'e evet. Ne dersin? Hepsi için.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmişin yıkılsın.
1: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettin?
12: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsınız?
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan.

0: Nar lezzeti, sen de iç, sen de dene.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Warwickshire'de Andrew ve muhteşem koleksiyonuyla birlikteyiz. İthal bir Honda, harika bir tabela ve bir Montesa arazi motosikleti için 2800 istiyor. Fiyatı düşürür mü?
3: Şöyle bir rakama yaklaşırsak 2650'ye ne dersin? Yani bu...
4: Peki tam ortada buluşalım mı? Güzel bir yağıt deneken var. Üzerinde kağıt etiketi olan ve içinde hala biraz yağ bulunan güzel eski yağıt
2: etiketi. Ne, 2700'e mi?
4: Evet.
2: Teklifin bu mu? Çok iyi gitti.
4: Sizinle
2: evet,
4: iş yapmak zevkti. Fazır,
2: bu harikaydı.
3: Teşekkürler Andrew.
2: Çok güzeldi. Ertesi gün çiftliğe döndüğümüzde yerleşik kovboylarımız sabırsızlanıyordu.
5: İşte bu harika.
2: Bence gösterinin yıldızı bu.
5: Evet, Amerika'dan olduğu için hiç pas yok. Sadece 9000 kilometre gösteriyor ve bence orijinal.
2: Bence de öyle.
5: Harika bir motosiklet. Bunları seviyorum.
2: Özetle umarım bunu çalıştıracağız. Montesa'yı ise iki nedenden dolayı aldım. Birincisi içinde bir heyecan var ve ikincisi al kendini tekrar kırsal alana bırakabilirsin.
6: Eğer ateşliyorsa
2: evet.
6: Çalışır.
2: Son olarak dikkatinizi şu güzel şeye çekebilir miyim? Bunu 200'e aldım. Ne eder? 450 mi? Bayıldım. Bunu satmak çok zor olacak. Bakın güneş ne güzel parlıyor. Hadi Honda'yı çalıştıralım. İlk iş koltuğu çıkarıp aküyü değiştirmek.
6: Bu koltuklar çok özel.
2: Neden?
6: Çünkü yaylılar.
3: Şuna bakın evet
2: ne
3: çok güzel.
2: Ne kadar havalı öyle değil mi? Tam şarjlı bir akü bulamıyoruz. Alan ve Faz şimdilik bir güç kaynağı takıyor.
6: Arka far yanıyor değil mi?
3: Evet.
2: Doğru vay canına.
6: Korna da çalıyor, sinyaller yanıyor. Şimdi püskürtüp kolay çalıştırma
5: evet,
6: yapalım.
5: Her zamanki
6: ateşleme
5: gibi.
6: Ateşleme sistemleri uğraşmadan önce çalışıp çalışmadığını
2: evet.
6: Görelim. Tamam, kontak açık. Karbüratörde benzin olmalı çünkü kolay çalıştırmaya
3: evet,
6: göre
3: kesinlik.
6: Uzun çalışır.
2: Ve bu evet. İnanılmaz.
5: Ama bu depoyu boşaltmalıyız. İçindeki yakıtın kokusunu
2: evet.
5: Aldık.
2: Boş öyle mi?
6: Bir akü de alalım. Bu aküyle binemeyiz.
2: Evet anlıyorum.
5: Kucağımı alıp arkaya binebilirim aslında.
6: Arkasından koşabilirsin.
5: Evet.
2: Benzinin raf ömrü yaklaşık 6 aydır. Dizelin biraz daha uzun. Ondan sonra bozulmaya ve motoru tıkamaya başlar. Ama tek sorun bu değil.
5: Meğer yakıt borusu tıkalıymış. O yüzden çıkarıp tezgahta temizleyeceğim. Sonra geri takacağım. Boru çıkarıldığında da düzgünce boşaltabilirim.
2: Alan ve Faz karbüratörleri kontrol ederken skid depoyu boşaltıyor ve ben... Bir şekilde yardımcı olabilir miyim?
5: Hayır.
2: İstenmediğimi öğrendim.
5: Şimdi yapacağım şey yakıt çıkışındaki bu boruyu fren temizleyiciyle güzelce temizlemek. Çünkü birinde pislik görüyorum. Onu temizleyip sonra tekrar yerine takacağım.
2: 15 dakika sonra depo tekrar takıldı, yakıt yenilendi, Alan karbüratörü ayarladı ve tekrar yola çıkmaya hazırız.
3: Evet.
6: İdeal değil ama eskisinden.
2: Harika, evet.
6: Hava filtresini takınca düzelir.
2: Evet, bir de tura çıkalım bakalım. Bu da bana yapacak bir şey veriyor. İlk denememde çalışacak.
3: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın. Ve sonunda gidiyorum. Evet. Bence gayet iyi. Vitesler sorunsuz geçiyor. Ayrıca küçük bir 175'lik olan bu motosikletin azami hızı saatte 100 kilometre ve ilk piyasaya sürüldüğünde sadece $645 satılıyordu. Bugün çok daha değerli olmalı. Eğer bu motoru satabilirsek çok kar edebiliriz. Oo evet.
5: Nasıl buldun?
2: Harika. Çok güzel.
6: Sesi çok hoş geliyor.
2: Evet, çok iyi. Akıcı bir şekilde ilerliyor ve mükemmeldi.
5: Değil mi?
3: Harika.
2: Ayrıca 175'lik bir motosiklet için oldukça çevik. Ertesi sabah diğer motosikletimiz Montesa'ya geçiyoruz. İyi haber şu, Andrew'un söz verdiği gibi motosiklet iyi durumda. Helen ve Faz birkaç yeni depo cıvatası takıyor ve sonra da motosikletin göründüğü kadar sağlam olup olmadığını test etmek için benim padokuma gidiyoruz. Tamam, plan şu değil mi? Milliard birazdan Montesa'ya binecek.
3: Evet.
2: Ve etrafta dolaşacak ve birisi bunun altına yatacak. Eski günlerdeki akrobatik hareketlerde olduğu gibi, tamam mı? Alan evet. Bir cesaret gösterisi yapıyor.
3: Tamam.
2: Hem de bir insan engeli üzerinden. Şimdi tek yapmamız gereken bu insan tamam, engelinin kim gerekiyor? Olabileceğini belirlemek.
3: Evet.
2: Altına yatmanız gerekiyor. Sonra da tahtayı böyle tutuyorsunuz ve Alan geliyor.
5: Ve haberin yok ama ne? Biraz önce oylama yaptık. Ve sen çıktın. Ayrıca iyi bir açıya ihtiyacımız var. Bunun faydası olur.
2: Yani Ozempic'i unutun. Eğer dublörlük işindeyseniz kelimenin tam anlamıyla çok cesur olmalısınız. Aman tanrım. Neden bu fikri ortaya attım?
3: Sanırım gerçekleşmek
2: aman tanrım.
3: Üzere. Geliyor, geliyor. Evet, geliyor. Şimdi. Evet. Bir tane daha ister
2: hayır,
3: misin?
2: Hayır, istemiyorum.
3: Hadi, iyi olacaksın.
6: Nasıldı?
2: Bana doğru gelirken...
3: Evet.
2: İyi geceler diye düşündüm. Burnumun ezileceğini, tüm yüzümün, takma dişlerimin her yere saçılacağını düşündüm.
6: İyi uçtun.
2: Düşmedin mi?
6: Hayır.
2: Harika. Yani her açıdan büyük bir başarı.
3: Hazır yatıyorken ben de deneyebilirim.
2: Ne? Sen aklını mı kaçırdın?
3: Tamam.
5: Hadi bakalım. İyi misin?
2: Ama şöyle yapabiliriz. Neden altına birkaç tuğla koyup atlamayalım?
3: Evet, deneyelim tamam. Hadi.
2: Evet, harika.
5: Bu beni mutlu eder.
3: Çok cesurca bir hareket. Aferin.
5: Evet.
3: Evet.
2: Monte Sacco'ta 60'lı yılların çok başarılı bir yarış motosikletiydi. Sağlamlığı ve yol tutuşuyla bilinen bu motosikletin manevra kabiliyeti yüksekti ve atlama için mükemmeldi. Evet, aynen böyle.
6: Evet.
5: Evet, oldukça iyi görünüyordu.
2: Nasıldı?
3: Rampaya çıkarken hız konusunda biraz tereddüt ettim. Ama bir kere yapınca harika oldu. Gerçekten.
2: Harika. Harika. Tamam. Skeeter. Evet, hadi bakalım. Skid ve Faz, Evel Knievel'ın tahtını tehdit etmeyecekler. Ama bizim Montesa'mız gerçekten çok eğlenceli. Bu harika oldu.
3: Evet.
2: Evet, bu muhteşem.
6: Çok iyi havalan.
3: Evet.
2: İnanılmazdı değil mi?
5: Harika, evet. Sınırı aştım ve biraz da endişelendim. İptal edecektim az kalsın.
6: Mükemmel bir şekilde düz ve dengeli uçtu.
2: Evet, mükemmel. Çok güzel. Şimdi yapmamız gereken çok tek iyi. Şey...
3: Aferin sana.
2: Herkese aferin. Tamam. İkiniz atlayış evet. Yaptınız. Al beni ezdi evet. Ve bence gel. Daha ileri tamam. Gitmeden önce bunu halletmemiz gerekiyor.
5: Evet, bence sağlam ve çalışırken bir kenara koymalıyız.
2: Kesinlikle, evet kesinlikle.
5: Çünkü böyle devam edersek zarar verebiliriz.
2: Beyler, ikinize de gerçekten hayran kaldım.
3: Dikkatimi çekti. Amortisörleri harika görünüyor.
2: Evet. İki gün sonra Paul göz atmaya geliyor. Şimdi bak Paul, oğlun Jamie için 21. doğum günü hediyesi arıyorsun.
3: Evet.
2: Bunun çok güzel olabileceğini düşündüm. Gerçekten çok güzel çalışıyor.
3: Neredeyse tarif ettiğin gibi.
2: Ne demek istiyorsun?
3: Birkaç küçük kırık parça var.
2: Tamam, peki.
3: Ve biliyorsun
2: işte. Yo, evet. Ama doğru. O sadece eskime izin.

0: göz atmaya geliyor. Şimdi bak Paul, oğlun Jamie için 21. doğum günü hediyesi arıyorsun.
1: Evet.
0: Bunun çok güzel olabileceğini düşündüm. Gerçekten çok güzel çalışıyor.
1: Neredeyse tarif ettiğin gibi.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Birkaç küçük kırık parça var.
0: Tamam peki.
1: Ve biliyorsun işte.
0: Yok, evet. Ama doğru. O sadece eskime izin.
2: Bilim adamıyım. 40 yılımı akademide kimya öğretmekle geçirdikten sonra emekli oldum. Ve

0: Emekli oldum. Burada bir ev satın aldım ve karlı bir maden kurmaya karar verdim. Bunu başarmak için yıllar içinde yaklaşık 200 bin dolar harcadım ve 5 çocuğum için ayrılmış olan hayat sigortamdan 50 bin dolar daha borç aldım. Kısacası borcumu ödemem gerekiyor. Tek amacım bu. Bunun için çalışıyorum.
1: Sanırım bu işe çok para bağlamışsın ve durum senin için biraz ciddi. Evet. Peki sence burada en büyük sorununuz ne?
0: Bu sene en büyük sorunumuz çok yağmur yağmasıydı. Ve 1 Mart'ta 20 santim kar yağdı.
2: Evet.
0: Muson sezonu Ağustos'ta başlıyor ve kapatmak zorunda kalıyoruz.
2: Açıkçası bu iyi değil.
3: Arizona'nın bu bölümü çöl olmasına rağmen kısa yağmurlu muson mevsimleriyle birlikte dramatik hava olaylarıyla tanınıyor. Ve bunu kavurucu sıcak takip ediyor. Tesisin elektronik aksamı zarar görmeden kuru yıkamada toprağı işlemek için Mike'a yılda yalnızca 4 ay kalıyor.
2: Altın neye benziyor?
0: Çok ince, neredeyse un kıvamında.
1: Birkaç parça var, evet.
0: Ama çok nadir. Boyutu umurumda değil, sadece altın istiyorum, anlarsın ya.
2: Tamam, o zaman test yapalım.
0: Hadi başlayalım.
3: Freddy ve Juan sorunları değerlendirmek, eksikleri tespit etmek için 4 saatlik bir test yapacak. Robinson'ın kuru madenini değiştirmek için 5 günleri var. 5 günün ardından bir test daha yapıp gelişme olup olmadığına bakacaklar.
2: Burada kuru tesis kullanıyorlar ki bu Juan ve benim için çok farklı bir konsept.
0: Pekala Bayan Kitty, hadi başlayalım. İleri!
1: Bu bizim için farklı bir şey. O yüzden farklı düşünmeliyiz ve onlara yardım etmek için ne yapabileceğimizi çözmeliyiz.
0: Bayan Kitty kepçemin ismi. O bir cat. O yüzden ona Bayan Kitty adını verdim.
1: Her şey tamam. Teste hazırız. Başlıyoruz.
4: Çok emek verdik. Artık emeklerimizin karşılığını almak, altın görmek istiyorum. Mike'a takılmak için ona... Çılgın bilim adamı diyorum. Ama o sürekli yeni bir şeyler tasarlıyor. Biz de onları uyguluyoruz.
0: Yeha! Toprak işliyoruz. Altın çıkaracağız.
2: İlk kepçe o.
1: İlk kepçe.
2: Başlıyoruz.
1: Evet.
3: Mike'ın özel yapım tesisi yıkama tesisiyle benzer çalışıyor. Toprak büyük taşları eleyen bir eleğin üzerine dökülüyor. 4 titreşimli besleyici toprağı 4 adet kuru kanala yönlendiriyor. Burada su yerine özel yapım bir hava sistemiyle toprak üflenip uzaklaştırılıyor. Ve ağır altın dibe çökerek ızgaralara takılıyor.
1: Şuna bak Freddy.
2: Evet.
1: Baksana, bunun neredeyse hepsi elekten geçmeliydi. Bence bunu test edelim, kova getireyim.
3: Kanalların içine girmesi gereken ince toprak, Mike'ın eleğinin ucundan dışarı dökülüyor. Ne kadar altın kaybettiğini görmek için Freddy ve Juan bir örnek alıp test ediyorlar.
2: Bakalım bu elekten düşenlerin içinde altın var mı?
1: Evet.
2: Ağır materyaller var.
1: Evet, gördüm. Ağırlar varsa altın da vardır.
3: Test sonucunda genelde altının yanında bulunan ağır siyah kum ya da manyetit görülüyor.
1: İşte.
2: Evet, altın var.
1: Şuna bak. Hem de büyük parçalar Freddy.
2: Bu altın yakalanabilir ama kurtarma sistemine ulaşmıyor. 6-7 tane.
3: Örneklerin boyutları Mike'ın yaklaşık %5 oranında altın kaybettiğini gösteriyor.
1: Hey Freddy, şuna bak. Oh, çok nemli, baksana. Neredeyse şekil alıyor.
2: Toz yok.
1: Evet, toz yok. Bu iyi değil.
3: Islak toprak, Mike'ın kuru tesisine girdiğinde besleyici ve kanalların tıkanmasına neden oluyor. Ve bütün tesisi yavaşlatıyor.
1: Burada birikmeye başlamış. Dünkü çok nemli.
2: Evet.
1: Evet.
2: Nemi sevmez.
1: Evet.
2: Kuru tesisin düzgün çalışması için tamamen kuru olması gerekir ama burada hem beslemede sorun var hem de kurtarma sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyor. Hava içine giremiyor.
1: Evet.
2: Bunu düzeltmeliyiz.
0: Bu işi seviyorum.

0: Buraya gelip çalışmak beni oyalıyor. Günün sonunda biraz altında görürsek her şeye değmiş oluyor. Ama ailem için kalıcı bir şey istiyorum. Bu 5 çocuğumun fotoğrafı. Oğlum Will 1-2 gün içinde buraya gelecek. Onu bunun güvenilir bir operasyon olduğuna ikna etmek istiyorum. Oğlum part-time çalışıyor. Ev boyuyor ve diğer işler yapıyor. Ama düzenli bir işi yok. Madencilik belki bu konuda ona yardımcı olabilir.
1: 2 gün içinde karısı Erin'le gelmesi beklenen Will, bu işin bir kumar olduğu konusunda kararlı.
2: Babam bunu aile için yaptı. Ve benim de öğrenip ailenin geri kalanına öğretmemi istiyor. Ama finansal olarak bazı belirsizlikler var.
3: Yani bu önemli bir şey. Herkesin buradan geçinebilmesi gerekiyor.
2: Çocuklarımız var ve onları riske atmak istemiyorum. O yüzden bilemiyorum. Her şey havada. Ve şu an karar verme aşamasındayız.
4: Ben Mike'ı sevdim.
5: Ben de.

0: Işık yanıyor. Motor çok sıcak.
1: Bu iyi değil.
0: Şuradaki yine kırmızı da. Bunu daha önce görmedim. Neden hararet yaptı bilmiyorum.
1: Kapat.
2: 4 saatin bitmesine az kala ilk test durduruluyor.
0: Bunu beklemiyordum. Ciddi ısınma sorunum var. Kepçem arızalandı. Bu olmadan toprak kaldıramam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi,
4: parasının kıymetini bilenler. Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Biz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi bisküvi.
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Hararet yapıyor. Çok sıcak. Pist yapmadan 2 metre bile gidemiyor.
5: İzin verirsen ben bir bakayım.
6: Robinson madeninde sıcaklık 40'a çıkarken arızalanan kepçe yüzünden ilk test duraklıyor.
4: Yağ kaçağı ya da su kaçağı olabilir, bilmiyorum. Yolda hiçbir şey yok.
5: Burada ısı vanasında bir kaçak var.
4: Cidden mi?
5: Evet.
4: Yani ısı sorununu çözmeden çalışamam.
5: Kapatır mısın?
6: Kaçağı tamir etmek saatler süreceği için Freddy ve Juan testi 10 dakika erken bitiriyor.
7: Evet çocuklar, şunu temizleyin. Yarın
5: tamam,
7: görüşürüz.
5: Yarın görüşürüz. Teşekkürler. Hem Mike hem de Ken iyi insanlar. Sadece biraz deneyimsiz görünüyorlar. Kepçeyle bir sorun yaşadılar ama test sürecinde tesisleri gayet iyiydi. Altın tartımını heyecanla bekliyorum.
6: İkinci gün.
5: Nasılsınız?
7: Nasıl gidiyor?
5: Sizi görmek güzel.
4: Sizi de. Bu benim manyetik separatörüm. Bunu ben icat ettim çünkü herkeste siyah kum problemi var. Şimdi manyetik siyah kumun çoğunu çıkarıp saflaştırabiliyoruz. Anladınız mı? Açıyoruz ve döküyoruz.
6: Manyetik siyah kum, Mike'ın kuru madeninin doğal bir yan ürünü. Bu yaratıcı icadı sayesinde siyah kumu altından ayırıp temizlik sürecini hızlandırabiliyor.
4: İşte sonuç bu. Beyaz ve siyah.
5: Evet.
7: Çok iyi değil mi?
5: Evet. Oldukça iyi.
4: İnternette kilosunu 7 dolara satıyorum. Son aşamada otomatik erekte eğiliyoruz. Daha sonra tekeri çalıştırıp şu taraftan içine doğru dökmeye başlıyoruz. İşte böyle.
7: Ben ilk altın tekerimi 15 yaşında 55 galonluk bir varili kesip yapmıştım. 14 de olabilir.
4: Cidden mi?
7: Evet.
4: Vay canına. Son kısmının da işlenmesi için birkaç dakika bekliyorum.
7: Evet. Altın işine ne zaman girdin Ken?
8: 6 yıl önce. Kaliforniya'da başladım. İlgimi çekti ama emekli olana kadar pek zaman ayıramadım doğrusu. Şimdi daha iyi.
7: Nasıl tanıştınız?
8: Çılgın bilim adamı Mike'ı ikimizin de kaldığı karavan parkında aracının dışında çalışırken gördüm. Sürekli bir şeylerle uğraşıyordu. Bir gün gittim ona ne yaptığını sordum. Herhalde yardıma ihtiyacım var diye düşündüm. Ve ona yardım teklif ettim.
7: Psikiyatrist misin?
5: Adamın bir derdi var. Ne arkadaşıma, bayıldım. İnsanın böyle arkadaşları olmalı. Birbirinizi kızdırsanız da bırakmamalısınız. Özellikle de böyle ıssız bir yerde. Eminim sürekli birliktesiniz. Birbirinizle dalga geçebilmelisiniz.
4: Bana sorarsanız iyi zaman geçirmedikçe hiçbir şeyini anlamıyor.
5: Evet. Yani eğlenmek çok güzel ama şu anda ciddi bir durumdasın Mike. Ve bu işe gerçekten çok para bağlamışsın.
7: Ve hepsini geri almak istediğine eminim.
4: Evet, bu işe baş koydum. Bir şekilde olmak zorunda.
5: Ama sistemini sevdim Mike. Gayet iyi bir sistem.
7: Evet, iyi görünüyor.
5: Oldukça verimli.
6: Mike, temizlik sürecini bitirme konusunda kendi icatlarından çok geleneksel tekniklere güveniyor.
4: İşte çöl altını.
7: Çok güzel. Saflığını biliyor musun?
4: Epey yüksek.
7: Bence yaklaşık 90, 89-90. Evet, gayet iyi görünüyor.
5: Evet.
7: İyi parçalar var.
4: Kurutabiliriz.
5: Pekala, demek bu.
4: Sen dökmek ister misin?
5: Tamam, bir bakalım. Kader anı Fred.
7: Evet. Harika. Güzel altın. Çeyrek ons.
5: Evet, çeyrek ons.
7: 0.25.
4: Daha iyi olmak istiyorum. Çünkü oğlum geliyor ve bu işe girmesini istiyorum, anlarsınız ya.
6: Mike 8 saatlik bir vardiyada günde 1000 dolar kazanıyor. Eğer sezonun 4 ayında çalışırsa net 100 bin dolar kazanabilir. Ama 200 bin dolara dayanan borcu varken bu oğlu Will ve ailesi için yeterli değil.
5: Peki senin bilirsin, borçlarını ödemeye başlamak ve kâr etmek için ne kadara ihtiyacın var?
4: 2 katını istiyorum.
5: Tamam. Ve gördüğümüz en büyük sorun ıslak materyaldi.
4: Evet, bu büyük bir sorun. Yağmur yağlı aylar oldu ama hala toprağın içine sızıyor. Toprak ıslak, kil ıslak.
6: Kurak sezonda bile Mike üstteki kuru toprağın altındaki ıslak materyalle uğraşıyor. Ve bu tüm operasyonunu yavaşlatıyor.
7: Tamam, o zaman kafa kafaya verip bir şeyler çizelim, olur mu?
5: Tamam, öyle yapalım, iyi fikir.
7: Birazdan görüşürüz.
4: Teşekkür ederim.
7: Rüzgar altınlarınızı uçurmasın.
5: Mike'ın durumu kritik. Bu bir kuru tesis ve alışkın olduğumuz bir şey değil. O yüzden altın oranını arttırmak için biraz düşünmeliyiz.
7: Ne düşünüyorsun Juan?
5: Çölün ortasında nemli toprakla uğraşacağımızı hiç düşünmemiştim.
7: Ama toprağın altında hala su var.
5: Yağmurlu sezonda çalışabilmek için bir kurutucuya ihtiyacı olacak. 80 santimlik bir tüp yapalım mı? Silindir gibi.
7: Evet, çevresini güçlendirelim. Ne düşünüyorsun Juan?
5: Çölün ortasında nemli toprakla uğraşacağımızı hiç düşünmemiştim.
7: Ama toprağın altında hala su var.
5: Yağmurlu sezonda çalışabilmek için bir kurutucuya ihtiyacı olacak. 80 santimlik bir tüp yapalım mı? Silindir gibi.
7: Evet, çevresini güçlendirelim. Silindirlerden anlıyorsun. İçinden boru geçiyor.

0: İki çocuğu var. Belki çok para harcıyorum ya da saçma yerler harcıyorum diye endişeleniyor olabilirler. Ama onlara bunun aptal iş olmadığını göstermek ve bu madenle ailesini geçindirebilmesini istiyorum.
1: Daha önce madencilik yaptın mı?
2: İki yıl önce buraya gelmiştim.
1: Tamam.
0: 10 gün çalıştık. Onun cebine bir ons ve benimkine yarım ons altın koyduk. Hem de sadece kürekle kazanarak.
1: Ciddi misin?
0: Bu kürek küçük dedim. Ve sonra gidip bir kepçe aldım. Gerçek bir madenci oldum.
2: Babam bize ve çocuklarımıza destek olup zor durumumuzdan çıkmamızı istiyor. Sürekli iş değiştirmek Aaron'la hayatlarımızı çok etkiliyor. Ve bu işin ekonomik yönünü anlamaya çalışıyoruz. Belki yapabiliriz. Çünkü kötü gidişattan kurtulmak istiyoruz.
3: Buraya taşınırsam annemi, babamı, büyükannemi, teyzelerimi ve kardeşlerimi bırakacağım. Çocuklarımız olduğu için bu işe tamamen güvenmemiz gerek.
1: Gelip bize yardım eder misin? Edersen çok sevinirim.
2: Tabii, elimden ne gelirse.
4: Hiç kaynak yaptın mı?
2: Hayır, öğrenecek çok şeyim var.
4: İstersen hemen öğretebiliriz.
2: Tamam, bunu çok isterim. Kesinlikle.
4: Babanla burada çalışacaksan birkaç şeyi öğrenmen gerekecek. Will'in herkesten çok daha hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekecek. Ama eğer istekliyse öğrenmek kolaydır. Her şeyi çıkardım. Ben yaparken sen tutacaksın, tamam mı?
5: Will'i de yanına alan Freddy, Mike'ın toprağı kurutabilmesi için çalışmalara başlıyor.
2: Babamın başarılı olmasını istiyorum. Bu işe her şeyini verdi. Buraya gelip bir sistem kurarak aile için iyi bir şey yapmak istedi. Bence ne yaptığını iyi biliyor. Ama benim ve kendisinin bütün emeklerini buraya yatırdı. O yüzden başarması çok önemli.
4: Evet. Bu 60'a 10. Yani kaynağı bozuk para dizermiş gibi yapıyorum. Anladın mı?
2: Tamam. Bu büyük bir şey. Evet. Yani hayatı boyunca çalışarak kazandıklarını kaybederse çok kötü olur.
4: Bir de sen dene. İşte böyle. İşte böyle. Güzel. Paraları diz. Tamam, bitti. Güzel olmayabilir ama olduğu gibi. Derileri alalım.
2: Tamam.
4: Ve alıştırma yapalım.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Rica ederim.
2: Çok gergindim. Hemen Freddy'nin yanında kaynak yapmayı öğrendim. Bunu daha önce hiç yapmamıştım ama iyi bir deneyimdi. Şimdi dediği gibi pratik yapmalıyım. Çalışmak mükemmelliği getirir.
0: İşi ustasından öğrendin.
2: Evet.
0: Bana da biraz göster, tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamam.
5: Kesim kamyonunda.
1: Kurutucunun üzerinde duracağı makaraları bitirdim. Şimdi bunları götüreceğiz, çerçeveye takacağız ve varile geçeceğiz.
5: Isıya dayanıklı çelik makaralar, Freddy'nin çelik çerçevesinin üzerinde duracak ve kurutma silindirinin dönmesini sağlayacak.
4: Kaynağı 10 dakikada bitiririm.
1: Tamam, harika.
4: Sen ne yapacaksın? Aklında
1: evet,
4: ne var?
1: Kamyonu şuraya çekeceğim. Şunu kaldırıp yere koyacağız ve sonra silindiri kaldırıp üzerine yerleştireceğiz.
4: Tamam. 5'te bitiririm.
1: Tamam. Bakalım ölçülerimiz doğru muymuş?
4: Evet. Mükemmel oldu. Şu işe bak.
1: Tekerlerin arasına bakarsan, tekerlerin ve silindirin arasına bakarsan dümdüz duruyorlar. Burası da dümdüz. Yani ölçüleri doğru almışız. Harika.
4: Evet.
0: Güzel görünüyor. Sonucu görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum.
1: Genel olarak bakarsak bu iyi bir gündü. Ama tesiste yapacak çok iş var ve zamanımız kısıtlı. Altından kalkabilir miyiz göreceğiz.
5: 4. gün.
0: Biraz fazla koydum, birazını alalım. Siyah kum satışı yapıyorum. 3 kiloluk bu kutuyu $21 satıyorum.

0: Siyah kumun içinde bulunan nadir metaller inşaat ve elektronik sanayinde kullanılıyor. Mike ayda 20 kilo satarak fazladan 1700 dolar kazanıyor.
1: Bir sürü kişi yapıyordu ve ben de yapabilirim dedim. Para getiriyor. William burada altın olduğunu biliyor ama madenciliğin bu seviyesini görmedi. Umarım Freddy ve Juan o seviyeye çıkmama yardım ederler. Göreceğiz.
0: Dışarıda
2: sana elemeyi göstereceğim. Evet, hepsini bir tarafa topluyoruz ve şöyle vuruyoruz.
0: Mike'ın oğlu Will özüne dönüyor.
2: Biraz karıştırıyoruz.
3: Bunu nereden öğrendin?
2: Çocukken babamla gidip evin tam karşısındaki nehir yatağındaki toprağı test ederdik. Yani bunu 7-8 yaşımdan beri yapıyorum. Babam madenciliğe her zaman meraklıydı. Ben de onun sayesinde jeolojiye ve taşlara merak saldım. Çocukken annem babam boşandı. Babam her zaman harika biriydi. Ama onunla istediğim gibi bir ilişki kuramadım. Buraya gelmek bunu yapmamı sağlayabilir ve ayrıca ailem için yeni bir başlangıç olabilir ki buna ihtiyacımız var. Şuna bak.
3: Vay canına. Aman Tanrım.
2: Evet, şurada bir tane
3: şunlara
2: var.
3: Şunlara baksana. Aman Tanrım. Bence bu yeni bir başlangıç olabilir ve umarım Freddy ve Juan başarmamıza yardım ederler. Bunun güvenebileceğimiz, istikrarlı bir iş olduğuna emin olmalıyız.
0: Madenin diğer tarafında...
4: Çocuklar, bugün bize yardım edeceksiniz çünkü zamanımız kalmadı, tamam mı?
0: Freddy ve Juan son teste yalnızca 24 saat kala son hızla çalışıyor.
5: Şu aradan sonra bu daha küçük olacak, değil mi? 3.
4: Evet, 3.
5: Tamam.
4: Sonra gerekirse kısaltırız.
5: Tamam, hallederiz. İyi fikir.
4: Sağ ol.
5: Sorun değil. Freddy istediği parçayı çizip ölçümlerini verdi. Zamanımız oldukça azaldı. Bu işi bugün halletmeliyiz. Levha çok sıcak. Bu Mike için her şeyi değiştirebilir. O yüzden sorunlarını en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Eğer altın oranını ikiye katlayamazsak para alamayacağız. Ve bu durum bizi daha da motive ediyor diyebilirim.
0: Silindirin orada Freddy, içerideki ıslak toprağı ayırmaya yardımcı olacak kaldırıcı denen ince çelik parçalar takıyor.
2: İzleyebilir miyim?
4: Tabii. Nereden görebiliyorsun?
2: Tamam.
4: Juan'la birlikte bu durum için yapmak istediğimiz şeyleri kafamızda tasarladık. Ve şimdi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani hayal gücü çok önemli bir şey.
2: Tamam. Yani aslında her şeyi önceden kafanda tasarlıyorsun.
4: Kafanda tasarlayayım.
2: Mühendis gibi.
4: Her şeyi yapıyorsun. Doğru.
2: Bu konuda benim pek bir deneyimim yok. O yüzden Freddy ve Juan gibi birilerinin benimle bilgiyi paylaşması, onlardan bir şeyler öğrenmek çok değerli. Çünkü ikisi de bu konuda oldukça usta.
4: Tamamdır. İçeri girmem gerek. Burası rahatmış. Ah! İyi ki dün akşam fasulye yememişim çünkü bir süre bu borunun içinde olacağım.
0: Freddy borunun içinde boğuşurken Juan bozuk kepçeye odaklanıyor.
5: Döşemeyi çıkaracağım ve vanayı değiştireceğiz. Bir madende bozuk ekipmandan daha kötüsü olamaz. İşte değiştireceğimiz vana orada. Aslında vanaya giden boru çiğnenmiş. Muhtemelen bunu fareler yaptı. Burada çok eğlenmişler. İşte tamam. Şimdi kapağı geri takacağım ve bitecek.
0: Kepçe yeniden çalışırken... Juan kuru körüğün ısıtma sistemine geçiyor.
5: Şu anda ben kurtucuların önüne takacağımız ısıtma ünitesinin parçalarını kesiyorum. Umarım materyali ısıtacak kadar sıcak üflüyordur.
0: 30 kilovatlık bir propanlı ısıtıcı 10.000 BTU'luk kurutucu güçle ıslak toprağa üfleyecek.
5: Isıtıcı üniteyi materyalin istediğimiz yerine yönlendirmek için ayarlanabilir yapacağız. İyi görünüyor. Gitmeye hazırız. Mükemmel. Ayarlanabilir. Şöyle ayarlıyoruz.
1: Bu gerçekten harika. Hangi açıyı önerirsin?
5: Henüz bunu bilmiyoruz ama öğreneceğiz.
0: Freddy'nin son bir işi kaldı.
4: İçine bir bez koyacağız. Ve çıkarılabilir şekilde yapacağız.
0: Toprağın eleğe çarpıp düşmesini engellemek için bir bez koyacak.
4: Tamam mısın?
6: Evet, oldu.
4: Çok uzun mu Ken?
6: Tam olması gereken yerde.
4: Tamam, benimki de öyle. Aşağı inerken beze çarpacak ve bezde sıçra.

0: farklı. Ama çalıştığını görmek istiyorum.
1: Hey Freddy.
2: Efendim.
1: Döndüreceğim.
3: Kurutucuda silindir sonunda teste hazır.
1: Dikkatli ol.
2: İşte şimdi oldu Juan.
1: Bunu sevdim. Sonuç beni çok mutlu etti. Silindir dönüyor, besleyici takıldı.
4: Böyle bir şeyi hayal edip sonra da gerçeğe dönüştürmek çok güzel.
0: Olağanüstü. Sahada böyle işler yapmak büyük başarı, gerçekten.
4: Evet, tesisin üretimini görmek istiyoruz çünkü bu bizim kararımıza doğrudan etki edecek. O yüzden Freddy ve Juan neler yapmış göreceğiz.
2: Kaldırıcılar bitti.
1: Güzel.
0: Sence ne zaman biter?
1: 4 gün daha sürer.
0: Tanrım. Görmek istiyorum. Acele edin.
1: Acele et Fred. Bu iş neden uzadı Freddy?
2: Doğru. Ama içine girmek isteyen başka birini bulamadım. Ne yapayım?
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
6: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
15: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
14: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
16: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim ya.
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi bisküvi. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
21: yudumda sen de söyle. Füsti.
22: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
23: kartım Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
24: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
23: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
24: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
25: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bunlar farlar olacak. Üzerine bir kiriş koymuş. Şu anda boya yapıyoruz. Bu şeyi Freddy ve Juan için güzelleştireceğiz. Ve onlara kendi şahsiyetlerimizi göstereceğiz. Yarın ne olacak çok merak ediyorum.
1: Son gün.
2: Güzel görünüyor.
1: Robinson madeninde.
0: Yaptığımızı gördün mü?
2: Evet. Demek dün gece boyadınız, öyle mi?
1: Freddy ve Juan'ın özel yapım kurutucusuna gece yaratıcı bir dokunuş yapıldı.
2: Ejderha nefesi, öyle mi?
3: Ejderha nefesi.
2: Onu sevdim.
4: Ben de.
2: Artık hazır.
4: Kepçeye yerleştirelim mi?
2: Tamam, hadi yapalım. Kepçeni kullanabilir miyim?
3: Tabii, anahtarlar üstünde.
2: Harika.
4: Altında değilsin. Devam et Juan. Şöyle dön.

0: Devam. Sence nasıl Mike?
1: Bence iyi oldu.
2: Yaptığımız son testte materyal nemliydi ve materyalin kanala girmesini yavaşlatıyordu. Bunun fark yaratacağını umuyoruz.
1: İçine ıslak toprak koyduğumda kurutabilirse karşılığını fazlasıyla alırız. Ben hazırım.
0: Çalıştır.
3: Önceden toprak kuru tesis için çok nemliydi ve onu yavaşlatıyordu.
1: Evet, Bayan Kitty. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: Şimdi ise yeni sıcak kurutucu tesiste işlenmeden önce topraktaki nemi alacak.
1: Kurutabilirsek daha fazla altın çıkaracağız ve çok daha uzun süre çalışabileceğiz. O yüzden umarım işe yarar.
2: Aman tanrım, çok sıcak.
0: Kuru.
2: Mike.
1: Toprak sıcak çıkıyor. Neredeyse kızarmış yumurta kadar sıcak.
4: Bence harika oldum.
0: Hadi tesisi çalıştırıp kuru materyal işleyelim.
3: Kepçe arızalandığı için ilk test yalnızca 3 saat 50 dakika sürmüştü. Bu sefer Will babası Mike'dan operasyonu devralıyor.
0: İlk kepçe. Hadi altın çıkaralım.
5: Eğer bu olursa ve para kazanabilirsek burada çok başarılı olabiliriz.
1: Evet bebeğim. Çok hoşuma gitti.
0: Kupkuru değil mi?
2: Ha, şuna
0: kum
2: bir bak.
0: Saatinin içindeki kumlar gibi.
2: Evet.
1: Daha çok ve daha hızlı materyal işleyebileceğiz. Çok iyi görünüyor.
0: Juan, bunu görmelisin.
2: İyi mi?
0: Mükemmel.
3: Besleyicide Freddy'nin koyduğu bez toprağın elekten düşmesini engelliyor.
0: Çok basit.
1: Evet.
0: Bir kare tüp, kaynak örtüsü ve iki kablo. %5 daha fazla altın. Son kepçe.
5: Tamam. Bence babam bunu güvence için yapıyor. Aileler böyledir, çocuklarını güvenceye alır. Artık daha yakınız. O çok iyi biri ve çok da seviliyor.
1: Şu ejderha nefesini sevdim. Gerçekten kurutuyor. Ama ne olacak bilmiyoruz. Bunu tartımdan sonra öğreneceğiz. Oo, geliyorlar.
2: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
2: Başta çeyrek

0: Birinin başına kötü bir şey gelse kendimi affetmem.
1: Alaska'nın vahşi doğasında altın aramak birdenbire yaşamla ölüm arasında bir mücadeleye dönüşüyor.
0: Kramer dün gece geri dönmedi.
2: Bu öyle küçük bir sorun değil. Buradan birçok insan sağ çıkamıyor.
3: Bu hiç iyi değil.

0: Andy, duvar tarafında bir kamyonluk malzeme var.
1: Şahane, sağ ol.
0: Geriye pek cevher kalmadı. Damar neredeyse tükendi. Son kalanını almak için duvarı sıyırıyoruz. Donmuş, çıkarması zor. Ama birkaç kamyon daha alırız. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazla cevher bulamazlarsa işler pek iyi görünmüyor.
2: Tam kaya taşımacılığında ustalaşıyorum derken galiba cevher taşımayı bitiriyoruz. Sezonun erken bitmesini hiç istemiyorum. Ama görünen o ki elimizde kalan son parçaları işliyoruz.

0: İşte bu kadar. Kavanozdaki son fıstık ezmesini de sıyırdık.
1: TAT 3033 ons altına ulaşmak için 3 kat daha fazla alan açmayı planlıyordu. Ama birkaç hafta önce gelen denetçiler tutanak tuttu ve Hoffman ekibinin yeni bir alan açmasına izin vermedi.
0: Şu anda sadece önceden açılmış alanları çalıştırabiliyoruz. Daha önce kazdığımız yerleri. Ne düşünüyorsun dostum?
2: En fazla birkaç gün daha idare ederiz.
0: Bir iki paspas daha çekeriz, sonra biter, öyle değil mi?
2: Evet, sonra da işimiz biter.
0: Her şey planladığımız gibi gitmedi ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Başka ne diyeyim ki?
2: Zaten hiçbir şey plana uygun gitmedi ki. Kimse bize 10-12 metre buz olduğunu söylememişti.
0: Sen çamur taşıdın, biz su taşıdık. Bir de denetçilerin insafına kaldık. Yapacak bir şey yok. Durum bu. Çocuklar kayıp kesitten çıkarabildiğimiz bütün cevheri tesislerin yanına yığdı. Başka hedefimiz 3000 ons altındı ama bu şimdi gerçekleşmeyecek. Hatta kayıp kesitte bizi 1023 onsa ulaştıracak kadar bile cevher kaldığını sanmıyorum. Burada iyi altın var ama çıkarması çok zor.
2: Evet.
0: Hadi buna bir çözüm bulalım. En az 1000 onsu bulamazsak çok büyük zarar ederiz. Çocuklar da hak ettikleri parayı eve götüremez. Bu yüzden yeniden alan açmadan çıkarabileceğimiz başka bir cevher kaynağı bulmamız lazım. Biz derken de Hunter'ı kastediyorum. Umarım biraz daha cevher bulabiliriz, yoksa sezonumuz burada biter. Hadi gidelim.

Şörpü alıp çıkıyorum. Ana yoldan biraz uzaklaşacağım. Ruhsat sahasındaki diğer bölgeleri dolaşıp sondaj raporları iyi görünen yerlere bakacağım. Hiçbirimiz sezonun böyle geçmesini istemiyorduk. Ben de böyle olacağını düşünmemiştim. Bu çok moral bozucu. Bu sorunlarla uğraşıyor olmamız çok kötü. Bu sezon rekor kıracağımız sezon olacaktı. Ama maalesef yine ayakta kalmaya çalıştığımız bir sezona dönüştü. Zaman geçtikçe üzerimdeki baskı daha da artıyor. Sezonu kurtaracak bir can simidi bulmam gerekiyor. Nedense dışarıdan bakınca altın madenciliği bazı insanlara kolay gibi görünüyor olabilir. Ama nedenini bilmiyorum. Her şey ters gidiyor. Altın aramaya çıktığınızda ters gidebilecek ne varsa ters gidiyor. Bir de üstüne denetçiler ve devlet kurumları gelip sizi durdurmaya çalışınca iş yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. Her açıdan bu çok zor.

0: Bu durum babama daha fazla paraya mal oluyor. Bize de zaman kaybettiriyor. Sonunda bu ekipteki herkesin cebinden para çıkıyor. Şu anda tek istediğim hepimizi bu işten sağ salim çıkaracak bir çözüm bulmak. Babam bu madene maddi olarak çok büyük yatırım yaptı. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ekibi de hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu yüzden son anda bizi kurtaracak bir şey bulmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her ne olursa olsun. Herkes canını dişine takarak çalıştı. Herkesin eve biraz altın götürmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Umarım bir şey buluruz. Sadece 100 ya da 200 ons bile olsa şu an çok büyük bir fark yaratır. Bilmiyorum. Yani her geçen gün buna inanmak zorlaşıyor ama yine de bir şey bulmayı umuyorum. Şu anda ne bulursak razıyız. Bu noktada herkes endişeli. Ben de resmen bir mucize keşfetmeyi umuyorum. Bizi kurtaracak bir şey. Gözüme çarpan her seçeneği değerlendiriyorum. Ama hangisine baksam uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Bir şey bulmak için biraz da şansa ihtiyacım var.
1: Yani cevher kaynakları bulabilmek için Hunter'ın önce donu çözülmüş zemini bulması gerekiyor. Tercihen daha önce madenciler tarafından kazılmış çakıllı bir alan. Ayrıca yola yakın olmalı.
0: Bakalım, sondaj raporlarına ve haritalara bakıyorum. Bana yön gösterecek bir şey arıyorum. Eskiden araştırma yaparken geleceğimizi arıyordum. Şimdi ise bugünü kurtarmaya çalışıyorum. Yüzeyde çakıl görürsem üzerindeki örtü tabakası fazla değildir. Belki de cevhere doğrudan üstten ulaşabiliriz. Şu anda kayıp kesit tamamen kurudu. Yığılmış cevherimiz de sadece birkaç gün daha yetecek. Üzerimizde çok büyük bir baskı var.
2: Şu anda yükleyiciler altını yığıyor. Ben de su işlerinden sorumlu olduğum için yapabileceğim pek bir şey yok. Bugün izin günüm. Ben de bunu değerlendireceğim. Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Hazırlanmam gerekiyor. Gezintiye çıkacağım.
3: Cevherimiz tükeniyor. Artık sonuna geldik. Keşke daha fazla altınımız olsaydı. Hunter yeni bir cevher bulamazsa elimizde işleyecek malzeme kalmayacak. Bu da sezonu çok büyük zararla kapatmamız demek. Ben bunu umut etmiyorum. Elimizde en fazla 2 günlük cevher kaldı. Hunter'ın bir an evvel yeni bir cevher bulması lazım. Aksi takdirde para kaybetmeye başlayacağız. Koca bir ekibimiz var ama altın üretemiyorlar. Bunun maliyeti de çok hızlı yükseliyor. Bu gidişte masrafımı bile çıkaramam. En az 1000 ons altın çıkaramazsak mali olarak mahvolacağım.
4: Peki Framer döndü mü?
3: Hayır, hala dönmedi. Endişelenmeye başladım. Uzun bir gece olacak. Umarım ne yaptığını biliyordur. Çocuklar, Framer'la ilgili bir durum var. Olay şu. Framer dün geri dönmedi. Karibu avına çıktı ve oldukça uzağa gitmişti. Dün gece havanın ne kadar soğuduğunu biliyorsunuz. Bu iyiye işaret değil. Yanında ne aldığını bilen var mı?
5: Bir şey olursa diye ne aldığını sormuştum. 2 şişe suyu olduğunu söyledi ve bana yeter dedi.
3: Uydu telefonu var mıydı? Yok muydu?
5: Sanmıyorum.
3: Sen ne düşünüyorsun Tater? En yakın arkadaşı sensin.
6: Umarım sadece aldığı için dışarıda geçirmek zorunda kalmıştır. Tek umudum bu.
3: Tater bütün gece bunun için endişelendi. Gözlerinden belli oluyordu. Burada birbirimize çok bağlandık. Kendimi biraz başarısız hissediyorum. Adamlarımdan birinin başına kötü bir şey gelse kendimi asla affetmem. Hele de böyle zorlu bir sezonun sonunda. Burada ne olacağı hiç belli olmuyor. Tek başına olmak bir yandan harika. Bir yandan da tehlikeli. Sezonun sonunda bununla uğraşacağımız aklıma gelmezdi. Ama işte buradayız. Sezonun başında bacağın sakatlamıştı. Belki başka bir sorun da çıktı, bilmiyorum. Bence eyalet polisini arayıp en azından durumu haber vermeliyiz.
4: Evet.
3: Alaska Eyalet Polisi.
7: Alaska Eyalet Polisi, buyurun.
3: Merhaba, ben Todd Hoffman. Mammoth Valley madeninden arıyorum. Bir arkadaşımız karibu avına çıktı ve dün gece geri dönmedi. Kabiliyetli biridir ama normalde bize haber verirdi.
7: Tamam. Avcının adı nedir?
3: Micah Johnston.
7: Yaya mıydı?
3: Hayır, ATV'si vardı.
7: Gideceği yer ya da ne kadar dışarıda kalacağıyla ilgili bir şey söylemiş miydi?
3: Andy'ye vereyim.
4: Evet, Navigator Windy Creek tarafına gideceğini söyledi. Yaklaşık 30-40 kilometrelik bir tur atmayı planlıyordu. Tamam mı?
7: Ne zaman çıktı?
4: Dün sabah yaklaşık 9.30'da çıktı.
7: Bölgeye bir ekip gönderip arama başlatabilirim. Siz bir haber alırsanız lütfen beni arayın, olur mu?
4: Tamam, ararız.
7: Tamam, teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederiz.
8: Bu sorunu küçümseyemeyiz. Söz konusu olan onun hayatı.
3: Evet.
8: Ben Framer'ın sağ salim geri dönebilmesi için dua ediyorum. İstiyorum ki güler yüzüyle çıkıp gelsin. Ama bunun kesin olacağını söyleyemiyorum maalesef. Hala hayattaysa büyük ihtimalle ciddi bir hipotermi geçiriyordur.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
16: Budur.
17: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
16: Şeftali.
17: Budur.
16: Boş ver sen bu reklamı.
17: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
16: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
20: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
21: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
20: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti.
21: Sen de iç, sen de dene.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Ton Bank kartım Hadi.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Kramer dışarıda bir yerlerde. Dün gece geri dönmedi. Şimdi drone'u kaldıracağım. Menzil çok uzun değil ama yakındaysa belki onu görebiliriz. Buraya resmi arama ekibi gelene kadar epey zaman var. O zamana kadar elimizden geleni yapıp onu bulmaya ve kampa geri getirmeye çalışacağız. Kramer dün ava çıkmıştı. 24 saattir haber yok. Kamptan 30-40 kilometre kadar uzakta olduğunu tahmin ediyoruz. ATV'siyle gitmişti. Buralar çok geniş. Her şey olmuş olabilir. ATV'si bozulmuş olabilir. Kaza yapmış olabilir. Yaralanmış olabilir. Her şey mümkün. Onunla iletişim kurmanın hiçbir yolu yok. O yüzden ne durumda olduğunu da bilmiyoruz. Atlas Creek'e, oradan da dış sırta çıkacağını söylemişti. Biz de önce Atlas Creek'i, sonra çıkacağı söylediği sırt hattını tarayacağız. Ama aranacak alan çok büyük. Rotanın biraz dışındaysa onu gözden kaçırmamız kolay. Kramer çok deneyimli bir avcıdır. Güneydoğu Alaska'da büyüdü. Yetenekleri konusunda endişem yok ama buradaki arazi ve vahşi hayvanları düşününce ne olacağını bilemezsiniz. O benim en yakın arkadaşım. Umarım ATV'nin altında sıkışıp kalmamıştır. Öyleyse kendimi asla affetmem gerçekten. Atlas'ın biraz ilerisindeki yoldan gidiyoruz. Şurada belli belirsiz ATV izleri var gibi ama emin olmak zor. Kimseyi göremiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Durum çok kötü.
3: Tam bu sezon daha kötü olamaz derken adamlarımdan biri kayboldu. Açıkçası korkutucu. Diğerlerini çalışmaya gönderdim. Kalan cevheri işlemek için. Ben ve Tater'da Framer'ı bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
4: Platoya çıktım. Ana yoldan biraz uzaklaştım. Ruhsat sahasındaki başka bölgelere bakıyorum. Bir yandan da Framer'ı bulmayı umuyorum. Ama şu an işler pek iyi görünmüyor. Şuradaki çıkıntıya gidiyorum çünkü ana yoldan bakınca burada çakıl gibi görünen bir alan var. Biraz zorlama bir ihtimal ama şimdiye kadar baktığım her yer ya donmuştu ya da yoldan çok uzaktı. Şurada eski maden atıklarına benzer bir şey görüyorum. Demek ki birileri zamanında burada madencilik yapmış. Ortada çok fazla açıkta çakıl var. Garip olan her yer ana kaya gibi görünüyor. Üzerinde neredeyse hiçbir örtü tabakası yok. Ama don çözülmemişse bunun bize hiçbir faydası olmaz. Sanırım tam buradayız. Tek endişem tesislerden çok uzakta olmamız. Üç kamyonla bile bu mesafeye yetişebilir miyiz gerçekten bilmiyorum. Ama elimdeki her seçeneği kontrol etmek zorundayım. Sonra da gidip durumu babama ve Andy'ye anlatırım.

Tamamen donu çözülmüş cevher gibi. Kayıp kesitten farklı ama aradığımız da tam bu. Donmamış, içinde bol kaya ve toprak var. Tek sorun konumunun pek uygun olmaması. Aslında bakmak istediğim son yerlerden biriydi. Çünkü burayla ilgili hiçbir sondaj raporu yok. Burada altın var mı bilmiyorum. Bu son umudum. Sezonu kurtaracak bir yer bulmaya çalışıyorum. Bakalım babamla Andy ne diyecek. Tesislere çok uzak ama umarım bizi kurtaracak yer burasıdır.

0: değil. Bunun yanına boşaltayım mı?
1: Evet, tam oraya boşalt dostum. Teşekkür ederim.
0: Anlaşıldı.
2: Yolun altındaki son cevheri çıkarıyoruz. Yolun iki yanında da biraz cevher var. Sonra bitecek. Yani kayıp kesitten alabileceğimiz son cevher kırıntılarını toplamaya çalışıyoruz. Bu yolu yaparken donmuş cevher tabakasının üzerine birkaç metre çakıl sermiştim. Carl şimdi o çakılı kaldırıyor ki alttaki zengin toprağa ulaşabilelim.

0: Buraya bizden önce gelen herkes başarısız olmuş. Hem de 100 yılı aşkın bir süredir. Bunun nedenini artık anlayabiliyoruz. Buradaki zorluklar ve malzemeyi buraya ulaştırmak tam bir kabus. Bir şey ters gitti mi domino etkisi yaratıyor ve peşinden diğerleri de geliyor. Ne yapacaksınız ki? Vazgeçip eve mi döneceksiniz? Hayır. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Buradan alabileceğimiz ne varsa alacağız.
1: Buraya kadar hep iyi cevher çıktı. Yolun altında iyi cevher olmalı.
0: Carl, biraz ileri alayım mı?
1: Evet, lütfen.
0: Carl, sıyırma işini bitirdiğinde bu kesitte işimiz tamamen bitmiş olacak. Hunter bize çalışabileceğimiz başka bir hedef bulamazsa bu sezon eve erken dönebiliriz.
2: Cevherimiz bitecek. O zaman başımız dertte demektir. Çok yoruldum. Sanki 10 yaş yaşlandım. Bu kadar strese daha fazla dayanabilir miyim bilmiyorum. Cevherimiz tükeniyor. Eyalet polisleri Framer arıyor. Ölüyor mu, başına ne geldi bilmiyoruz. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bitmedi daha. Tamam, ne buldun? Bir şey var mı?
3: Evet, Atlas. Creek'e, Joe Creek tarafına, North Fork'un en üst kısmına kadar gittim. Oradan Kerry Creek'e kadar indim.
2: Tamam.
3: Hepsinde altın var. Ama tundrayı bozmayacaksak, elimiz kolumuz bağlı. O yüzden son olarak platoya baktım. Sondaj yapılmamış bir yer. Ama açıkta çakıl var. Onu çözülmüş gibi. Cevher de yüzeyde duruyor. Yani başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum.
2: Açıkta çakıl var. Yola yakın. Gerçi bu sezon hiç beklediğim gibi gitmedi. Her şey biraz ters gitti.
3: Buraya geldiğimiz ilk günden beri yokuş çıkıyoruz.
0: Planladığımız gibi olmadı. En iyi sezonumuz olacağını düşünüyordum. Ama işler öyle gitmedi. Çok zorlandık.
3: Burada neden kimsenin uzun süre çalışmadığını şimdi anlıyorum. Zaten yeterince zor. Bir de üstüne denetimler ve kapatma kararları eklenince iş daha da imkansız hale geliyor.
2: Bazen tek yapabileceğin son gücünü de ortaya koyup ne olacağını görmek. Babam için harika bir sezon olsun istemiştim. Ama şimdi tek derdim büyük para kaybetmeden buradan çıkabilmek. Zarar edemem. En azından başa baş çıkıp buradan ayrılmamız gerekiyor. Sanırım tek şansımız platoda bulduğum o malzeme.
3: Bence bu bir mucize gibi görünüyor.
2: Bana da öyle geliyor. Tabii içinde altın varsa.
3: Çünkü şu anda bizi kurtarabilir. Ama son karar yine sizin. Siz ne yapmak istersiniz? Gerçekten bilmiyorum. Ben başka bir seçenek göremiyorum.
2: Ben de başka bir seçenek görmüyorum. Ya onu deneyip işleri yürütmeye çalışacağız ya da elimizdeki son cevheri çalıştırdıktan sonra toparlanıp eve döneceğiz. Yani bütün şartları sağlıyor. Tek soru, içinde yeterince altın var mı? Ama bu noktada seçme şansımız da kalmadı galiba.
0: Evet, kalmadı.
3: Şu anda donu çözülmüş bir yer bulmuş olmamız bile bence mucize.
0: Bence tek yapmamız gereken test etmek. O çakılda altın yoksa işimiz biter. %100. Ve başka hiçbir yer kalmadı.
2: Hunter, bir kamyon al. Git oradan biraz cevher getir. Test edelim.
3: Tamam.
2: Sonuçları görelim. Gerçekten kazmaya değer mi öğrenelim. Değilse toparlanıp sezonu erken kapatacağız. Eve gideceğiz.
3: Tamam.
2: Sağ ol Hunter.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
8: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
11: Ben Feyyaz.
12: Bu da Sarı Kola.
11: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
11: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
11: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
11: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Veda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Artık son noktaya geldik. Hunter son zamanlarda sürekli yeni yerler araştırıyor ve bunu gerçekten çok iyi yapıyor ama bizi kurtaracak bir yer bulamazsa mahvolduk demektir. Bu sezon hedefimize ulaşamayacağız.
5: Şu an yolu kazıyoruz. Elimizde birkaç kamyonluk cevher kaldı. Sonra sezon için her şey bitmiş olacak.
6: Alabildiğimiz kadar altın almak için bu kesitin her santimetre karesini araştırıyoruz. Onu yerden çıkarmak için çok uğraştık. Geride hiçbir şeyi bırakmak istemiyorum.
7: Yolu da kazdıktan sonra kayıp kesitteki cevherimiz tamamen bitecek. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir adamım kayıp. Şaka gibi. Dışarıda kayıp, belki de ölüm kalım mücadelesi veren bir arkadaşımız varken burada çalışmak gerçekten çok zor.
8: İşte bu kadar. İnek tamamen sağladı. Çocuklar, geriye hiçbir şey kalmadı.
5: Anlaşıldı. Son kamyon.
6: Bu kesit bitti. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum.
9: Şurada belli belirsiz ATV izleri var gibi. Ama seçmesi zor. Sanırım gördüğümüz şey bu. Yolda şurada. Yakın zamanda biri geçmiş gibi duruyor. Framer'ı tanıyorsam bu yoldan gitmiştir. Çünkü biz de onu orada arardık. İzini takip etmeye çalışıyorum. Şurada ATV izleri var gibi. Bu mantıklı çünkü yol çok çamurlu. Büyük ihtimalle buradan geçti. Zaten gideceğini söylediği rota buydu. Oh, vay canına, vay vay vay canına. Sanırım onu bulduk. Hey Tat.
7: Evet.
9: Onu bulduk. Atlas tarafında yürüyor.
7: Hadi canım.
9: Aksıyor.
7: Ne kadar kötü?
9: Bayağı kötü aksıyor dostum. Hemen gidip almamız gerekiyor.
7: Tamam.
9: Birkaç kilometre ötede.
7: Herber'ı alıp iki ATV ile gideriz.
9: Tamam.
7: Birkaç kilometre ötede.
9: Evet, çok uzakta değil.
7: Drone'u görüyor.
9: Evet, evet.
7: Onu bulduğumuzu
9: evet,
7: biliyor.
9: Evet, biliyor. Güzel haber. Onu bulduk. Geceyi dışarıda geçirmiş. Kim bilir ne kadar zamandır yürüyor. Tahminimce çok, çok uzun zamandır.
10: Drone'da yerini tespit ettiler. Bu iyi bir haber. Yürüyor ama ciddi şekilde aksıyor. Demek ki uzun süredir yürüyor. 24 saati geçti. Belki hemen ATV'si bozuldu ve o zamandan beri yürüyor. Çok bitkin görünüyor.
7: Şu tepenin hemen arkasında değil
10: evet.
7: mi? Hazır mısın? Hadi.

0: Kurtulmuşsun.
1: Aa dostum, sizi gördüğüme o kadar sevindim ki.
0: Ne oldu?
1: Benzin bidonumu bir yerde düşürmüşüm. Benzinim bitti.
0: Peki nereden geliyorsun?
1: Buradan 30 kilometre uzakta.
0: GPS'e baktın mı?
1: Evet. GPS'im var.
0: Ne kadar uzağa gittin? Bu arazide yaklaşık 30 kilometre mi yürüdün?
1: Kuş uçuşu.
0: Vay canına dostum.
1: Evet.
0: Bacağın nasıl peki?
1: 10 kilometre öncesine kadar fena değildi.
0: Hadi bin, seni kampa götürelim.
1: Tamam.
0: Seni bulduk dostum. Hadi kampa dönelim. Seni bir toparlayalım. Sıvı verelim. Dizini de saralım.

0: Son 19 saattir yürüyorum. Üstelik sakat dizimle. Bu çocukları gördüğüme bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim.
1: Benzinin tam olarak nerede bitti?
0: Bir karibu sürüsü gördüm, peşlerine düştüm. Sonra durup bir benzine bakayım, fazla açıldım dedim. Depoyu açtım, çeyrek depo kalmıştı. Tam sınırdaydım. Arkama baktım, benzin bidonu yoktu. Sonra da benzinim bitti.
2: Ne zamandır yürüyorsun?
0: Dün öğleden sonra saat 4'te yürümeye başladım.
2: Bütün gece yürüdün mü?
0: Evet, tüm gece yürüdüm. Bu sabah 6 gibi yaklaşık 1 saat uyudum.
3: Döndüğüne sevindim.
2: Gelirken dizini burkmuş, sorun mu?
3: Evet, evet.
0: Evet, dizimi fena sakatladım. Şimdi aksayınca kalçamdan mahvoldu.
3: Burada hayatta kalamayan çok insan var. Burası en zorlu yerlerden biri. Onun sağ kurtulmasına çok sevindim, şükrediyorum. Bence olabilecek en iyi sonuç gerçekleşti. Böyle bir şey atlatmak için gerçekten cesur bir insan olmak gerek.
2: Bir gece daha dışarıda kalsaydın sonun gelmişti. Ama burada olduğuna sevindik. Theater'a şimdi yeni bir en yakın arkadaş nereden bulacağız?
0: Bol şans.
2: Aynen.
0: Evet.
1: İlk iş, şu dizi dinlendireceğiz.
2: Biraz su verin.
1: Hadi seni içeri alalım.
2: Buz getirin, bacağı içinde bir şeyler yapalım.
1: İyi olmana çok sevindim dostum.
2: Aksayacak ama ailesine sağ salim dönecek. Şimdi herkese haber verip aramayı durdurmam lazım. Eyalet polisini de geri çevireceğim. Herkes onu bulduğumuzu ve iyi olduğunu bilsin. ATV'nin altında kalabilirdi, ayı saldırabilirdi, yanlışlıkla vurulabilirdi.

0: Şu anda üzerimde büyük bir baskı var. Kayıp kesitteki cevher bitmek üzere ve bundan sonra ne yapacağımıza karar vermem gerekiyor. Planı değiştirip yeni bir bölgeye gidiyorum. Plato denilen yere. Burada tek başımayım. Nasıl yapacağım umurumda değil. Bunu başaracağım. Çünkü Plato bizim can simidimiz olabilir. Kamyonların girebileceği kadar yola yakın. Donmamış, çakıl da var. Şimdi tek öğrenmem gereken içinde altın olup olmadığı. İçgüdülerime güvenmek zorundayım. Biraz altın olduğuna inanıyorum. Bu çakıldan birazını kamyona yüklemek istiyorum. 1000 metreküpe yakın malzemeyi Black Pearl'de çalıştırmayı deneyeceğim. Belki iyidir, belki de değildir. Bu büyük bir risk ama herkesin kazanmasını istiyorum. Büyük babamın son sezonunun da iyi geçmesini istiyorum.
1: Dizine bir bakmam lazım. Dizini tamamen düzeltebiliyor musun?
2: Doğrulursam düzeltebiliyorum.
1: Evet, biraz sıvı birikmiş. Hafif ödem var.
2: Galiba şu tendon buradaki.
1: Dış taraftaki mi? Ağrı başka yere vuruyor mu yoksa sadece orada mı?
2: Hayır, sadece orada.
1: Tamam, sürekli mi ağrıyor yoksa ara ara mı?
2: Bacağımı ileri ya da geri hareket ettirmeye başlayınca. Bacağımı kaldıramıyorum.
1: Tamam. Peki uzatınca?
2: Ayağımı oynatabiliyorum. Sadece bacağımı kaldıramıyorum.
1: Tamam, sadece ayağını hareket ettir, tamam mı? Evet.
2: Evet.
1: Hareket aralığın
2: evet,
1: tam mı peki?
2: Evet, sorun yok.
1: Ayak parmaklarına dokunduğumu hissediyor musun?
2: Tamam. Sadece duş alıp uyumalıyım.
1: Tamam, durumun stabil. Bence moralin de yerinde görünüyor. Ve döndüğüne gerçekten çok sevindik. Buna emin ol.
2: Ben de döndüğüme sevindim. Evet.
3: Framer.
2: Efendim?
3: Ne oldu dostum? Çok endişelendim.
2: Benzinim bitti.
3: Döndüğüne sevindim. Bir ara hepimiz çok korktuk. ATV durduğu anda aklından tam olarak ne geçiyordu? Issızlığın ortasında tek başınaydın resmen.
2: Bu çok uzun bir gece olacak dedim.
3: Gel bir sarılalım dostum. İyi olmana gerçekten çok sevindim.
2: Lanet bu sefer olsun, paçayı seni görmek sıyırdım. Güzel. Seni öldürmeyen şey güçlendirir değil mi?
4: Framer'ın geri dönmesi büyük bir rahatlama oldu. Dizi iyileşene kadar dinlenecek. Onu bulduktan sonra ekibin morali yerine geldi. Bu da bize ivme kazandıracak ve sezonu güçlü bitirmemizi sağlayacak.
3: Biraz daha cevher işlemek istiyorum ki eve biraz daha fazla para götürebilirim.
0: Evet.
3: Bu sezon baştan sona yangın söndürmekle geçti. Bir yanda eriyen kazı alanı, öte yanda bizi sürekli durdurmaya çalışan devlet kurumları. Sanki bütün sezon lanet cevher için savaştık. Ah! Bu iş gerçekten çok zor. Herkes yapamaz bunu.
5: Son birkaç kepçe kaldı. Sonra kayıp kesit tamamen bitecek. Bence hepimizin bu sezon için büyük umutları vardı. Bu kesitten çok daha fazlasını bekliyorduk ama umduğumuzu bulamadık. Çok emek verdik. Çok uzun günler geçirdik. Böyle eksik kalması gerçekten üzücü. Bu benim son kepçem. Sonra işi Sparky'ye bırakıyorum. Kayıp kesit için her şey bitecek. Umarım bizi hedefe yaklaştıracak kepçe budur. Şimdiye kadarki altın alımlarımız pek iyi değildi. Herkes bunun iyi çıkmasını, beklediğimizden fazla altın vermesini umuyor. Sıra sende Sparks. Bu benim son yüküm.
3: Tamam dostum. Bunu ben tamamlarım. Dakota kayıp kesitten son yükü de getirdi. Neyse ki Hunter deneme için Plato'dan Black Pearl'e malzeme getiriyor. O malzemede bol altın varsa eğer Hunter'ın bulduğu yer bizi bu kötü durumdan kurtarabilir. Umarım en az 1000 ons altına ulaşabiliriz. Bakalım olukta ne göreceğiz. Umarım altın parlıyordur. Körelmiş bir kurşun kalem kadar sönük değildir.

0: Bu işe gireceksek buna değdiğinden emin olmak istiyorum. Şu anda Black Pearl'de donu çözülmüş cevheri çalıştırıyor olmak güzel hissettiriyor. Çünkü bizi oyunda tutacak şey bu olabilir. Plato daha uzak. Bir kez oraya geçersek geri dönüşümüz olmayacak.
1: Yaklaşık 1000 metreküp malzeme çalıştırıyoruz. Nasıl çıkacağını gerçekten merak ediyorum. Bunu zaman gösterecek ama çok umutluyum. İçinden ne çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım buna değer.
0: Büyük babam tek yapmamız gereken altını yerden çıkarmak derdi.
1: Evet, buna katılıyorum.
0: Sezona çok güçlü başladık. İyi oranlar bulduk. Güzel altın alımları yaptık.
2: 137.3.
3: Vay canına.
4: Harika. Evet.
0: Sonra önümüze büyük engeller çıktı. Denetimler, hava şartları, aklınıza ne gelirse. Ama daha önce de birçok zorluğun üstesinden geldik. Babamın pes etmeden yoluna devam ettiğini gördüm. Biz de tam olarak aynısını yapacağız. Olumlu bakacağız ve elimizde ne varsa onunla çalışacağız. Şu anda elimizde olan tek şey Plato. Eğer Plato iyi altın verirse sezonun geri kalanını oradaki malzemeyle geçirebiliriz.
1: Bu işin özü yüksek risk, yüksek kazanç.

0: Sparky kaç kepçe kaldı?
1: İki daha. Bundan sonra iki kepçe.
0: Artık yolun sonuna geldik. Dayım kesitteki cevher neredeyse tamamen tükendi. Birkaç kepçelik malzeme daha kaldı. Sonra işimiz bitecek. İşte tam da elindekiyle yetinmeyi bilmek gerekir denecek zaman. Buradan çıkardığımız altında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir temizlik yapacağız. Umarım güzel bir sonuç çıkar. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yaşadığımız bazı şeylerden memnun değilim ama ne yapalım? Altın madenciliği böyle bir iş. Bazen kontrol edemeyeceğin durumlarla karşılaşıyorsun. Birçok insan bununla başa çıkamaz. Açıkçası ben bile zor başa çıkıyorum.
1: Tamam, işte son kepçe.
0: Son kepçe. Kayıp kesit için her şey bitti çocuklar. Bu kadardı. Bu kayıp kesitten çıkan son cevher. Bundan sonra ya platodan gelen cevheri çalışacağız ya da iç cevherimiz olmayacak. İşte durum bu.

0: Evet, bu kadardı. Kayıp kesit tamamen bitti.
1: Tamam, Oli Roller'ı durduralım ve paspasları alalım.
0: Tamam, pompa rölantide.

0: İçinde altın var.
1: Varsa vardır.
0: Uzun zamandır bu kadarını görmemiştim doğrusu.
1: Artık buradaki en ufak miktar bile önemli. İşte bu.
2: Umarım Hunter'ın bulduğu yer bizi kurtarır.
1: Hadi bütün oluğu sökelim. Yukarı çıkıp tam bir altın alımı yapalım.
3: Bayağı temiz.
0: Vay canına. Biraz malzeme kalmış. Umarım hepsi altındır.
1: Eminim her köşede birkaç ons vardır.
2: Umarım.
1: Hepsi bitti. Her şeyi aldık.
0: Kayıp kesitte artık hiç altın kalmadı. Alabileceğimiz son taşı bile çıkardık. Bu kesit resmen bitti. Şimdi rehabilitasyon çalışmalarına başlayacağız. Kenara ittiğim bütün örtü toprağını tekrar kesitin içine geri sereceğiz. Düzleştireceğiz. Sonra da dozerle üzerinden geçip araziyi eski doğal eğimine uygun hale getireceğiz. Bu malzemelerin içinde bol miktarda tohum ve organik madde var. Zamanla kendiliğinden yeniden bitki haline gelecek. Birkaç yıl sonra burada madencilik yapıldığı bile anlaşılmaz.
4: Yüz metreküp başına kaç ons çıkmasını umuyorsun?
3: Bilmiyorum, bakalım ne verecek ama şimdiye kadar burada 100 metreküp başına bir onstan daha kötü bir yer görmedim. Göreceğiz.
4: Şimdi platodan aldığımız deneme malzemesinin altın alımını yapacağız. Yaklaşık 1000 metreküp çalıştırdık. Artık aşağı yukarı bir fikir edinebiliriz. Ama kesin sonucu altın alımı bitince göreceğiz.
3: Bunu şuraya koysam olur mu?
5: Olur.
3: Açıkçası hayatımda kendimi bundan daha stresli hissettiğimi sanmıyorum. Ama sadece ben değil. Herkes çok gergin. Bu paspaslarda altın çıkıp çıkmaması madencilik şirketimizin geleceğini, maaşlarımızı ve açıkçası büyük babamın son sezonunun başarı mı başarısızlık mı olacağını belirleyecek.
4: Bakalım bizi bu durumdan kurtarmaya yetecek mi?
6: Ben her sonuca razıyım. Yeter ki altın çıksın. Şu anda plato sahasını çalıştırıyoruz. Buradan gerçekten iyi sonuç almamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Çünkü artık çok zor durumdayız. Zor durumda kalan insanlar bazen risk almak zorundadır. Bence bu da alınmaya değer bir risk. Plato iyi sonuç verebilir. Bunu ancak malzemeyi yıkayıp altını tarttıktan sonra anlayacağız. Eğer sonuç iyi çıkarsa umudumuzu buraya bağlarız. İşimiz bitene kadar burada çalışırız. Çünkü burada altın var. Sadece ne kadar olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklar eve altınla dönmek istiyorlar ve buna ihtiyacımız var.
0: Sezonun en zor zamanı. Umarım iyi çıkar.
1: Çocuklar, bu hafta en az 80 ons bekliyoruz. Kayıp kesitte durum ne?
0: Jack'in şu anda kavanozdaki altını. Hepsi bu. Başka kalmadı. Bu kesit ilk günden beri bize kök söktürdü. Su sorunları, heyelanlar, buz tabakaları, bozulan dozerler, aklına ne gelirse.
1: Rehabilitasyon işini sürdürüyoruz değil mi? Toprağı tekrar kesite dolduruyoruz.
0: Bir yıl, en geç 1,5 yıl sonra her yer yeniden yemyeşil olacak. Hiç dokunmamışız gibi görünecek. Emin olabilirsin.
1: Peki plato nasıl çıktı? 1000 metreküp çalıştırdınız değil mi?
3: Gayet iyi geçti. Çalışması kolay, ulaşımı kolay. Bol çakıl var. Örtü evet. Tabakasını sıyırmamız bile gerekmedi. Malzeme tesisten de çok güzel geçti. Bence olabilecek en iyi şekilde.
1: Tamam. Baba, kayıp kesitten çıkan son altını dök bakalım.
0: 20, 27, 36, 45... Yani kayıp kesitten toplam 46 ons çıktı.
1: Hepsi bu.
0: Son.
1: Şimdi Hunter'ın platodan getirdiğini tartalım. Umarım iyidir. Ya tamam ya devam.
6: Hadi bakalım.
0: 5 10 13 14 14.6.
1: Vay canına. Neredeyse 100 metreküp başına bir buçuk.
3: Hiç fena değil.
1: Siz ne diyorsunuz Andy?
0: Kolay çalışıyorsa hızlı da çalışırız. Bence denemeye değer. Şu anda elimizdeki tek altın kaynağı bu.
1: Güzel iş çıkardın Antur. İyi bir yer bulmuşsun. Kolay olmayacak. Yolu uzun ama artık çalışacak cevherimiz var. Haftaya orayı kazıp tesisten geçireceğiz. 60.6 ons çıkardık. Toplamımız kaç oldu?
5: 765. Plato'dan yapılan altın alımında toplam 60.6 ons altın elde edildi. Bu Hoffman ekibine yaklaşık 115 bin dolar kazandırdı ve sezon hedeflerine 265 ons daha yaklaşmalarını sağladı.
1: Hedefe yaklaşıyoruz. Ama hepimizin bildiği gibi her şey çok pahalı. Hadi çalışmaya devam edelim. Şimdi rotamız Plato. Umarım bundan sonra daha iyi olur. Elinize sağlık. Hadi işimizin başına.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Batı Bolivya.
4: Hey! Delik mi o?
5: Evet, delik, aşağı iniyorum.
4: Bekle bir dakika, bir dakika. Burada bir çıkmaz var.
5: Duvar, bu bir oyuk.
4: Dinle.
5: Hadi patlatalım şu şeyi.
4: Oyuk.
6: Gidelim, hadi, hadi. Herkes iyi mi?
5: Şahım, ne görüyorsun?
4: Bence definelerini büyük bir gölün altına gömmüşler.
5: Ben aşağı iniyorum. Beyler, bir şey buldum.
4: Dikkatli ol, kaybetme.
6: Gümüş sikke bulduk.
4: Bu İspanyol sikkesi, sikkenin bir parçası.
5: Daha fazla sikke bulduk beyler.
4: Aman tanrım. Bu kumaş gerçek.
5: Altın bu.
4: Büyük para. Biz dünyanın en büyük hazinesini ortaya çıkarmak üzereyiz.
7: Büyük bir altın zulasının Batı Bolivya'nın ücra bir vadisinde saklanmış olabileceğine dair dedikodular dolaşıyor. Geçtiğimiz yüzyıllar içinde yüzlerce insan değeri 2 milyar doların üzerinde olabilecek bu efsanevi hazine uğrunda öldüler. Şimdi cesur bir hazine avcısı kafilesi...
4: İşte burası.
7: Yeni bir ipucunun peşinde.
8: Hazine manastırın altında saklı.
7: Girişimlerle dolu bir yüzyıldan edindikleri bilgilerle, vadinin tehlikeleriyle başa çıkmak için son teknoloji ekipmanlar ve ağır makineler kullanılacak.
5: Geriye at!
7: Ve eğer Sakan Bayan'ın gizemini çözebilirlerse, hazineye giden izler bulunabilir.
4: Bu cizvit altını. Jeremy, sıkı tut.
6: 3, 2, 1. Geliyor!
3: Hazine arayışı.

0: Yungas yolu, Bolivya.
1: Şu inişe bak. Bu yolu yaparken kaç kişi hayatını kaybetti, gerçekten merak ediyorum. 400 metre yüksekliğinde ve doğrudan nehre giden 3 iniş. Burada hayatta kalmak mümkün değil. Bu yüzden buraya ölüm yolu diyorlar. Senede 300 ölü.
2: En son yapılan araştırmada üyelerden biri bu yolda öldü.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bu konu hakkında yöre sakinleriyle konuştuğunda Sakambaya dersen hemen korkuyorlar. Lanetli olduğuna inanıyorlar.
2: Bu hazine uğruna yüzlerce insan öldü.
3: Hayatı boyunca hazine avcılığı yapmış olan Shaun, atların derinliklerine iniyor. Uzun süre önce terk edildiğine inanılan Sakambaya Vadisi'nin derinliklerindeki Sakambaya hazinesinin izini sürüyor. 1500'lerin ortalarından beri İspanyol Cizvit misyonerleri Güney Amerika'daki birçok yerli kabileyi Hristiyanlığa geçirdi ve kıtanın her yerine yayılan din şebekeleri kurdular. Bolivya'da aynı zamanda mineral bakımından zengin Ant dağlarından değerli metalleri çıkararak muazzam bir servet elde ettiler ve servetlerini Sakambaya Vadisi'ne istiflediler. Böylelikle bu hazine bölgenin en büyük altın deposu oldu. İki asır sonra 1767'de İspanyol Kralı 3. Charles, Cizvitlerin çok zengin ve güçlü olacağından korkar ve birliklerine Cizvitlerin Güney Amerika'ya çekilmesini emreder. Kralın sözleri her yere yayılmaya başladıktan sonra Cizvit haydutları büyük bir altın yığınını Sakambaya Vadisi'ndeki bir manastırın derinliklerindeki bir mahzene gömerler. Ve arkalarında San Ramon belgeleri olarak da bilinen bir mektup bırakırlar. Bu mektupta mahzenin 3 nehrin birleştiği noktada gömülü olduğu söylenir. Belge ayrıca bu yeraltı mahzeninin inşası sırasında yüzlerce yerli insanın öldüğü hususunda uyarıda bulunur. Ve yerliler hazinenin ve vadinin ölülerin kötü ruhları tarafından sonsuza kadar lanetlendiğine inanırlar. O zamandan beri dolarlık serveti gün yüzüne çıkarmaya çalışan Amerikalı, Avrupalı ve Bolivyalı kaşifler tarafından 6 büyük keşif gezisi düzenlendi. Fakat hepsi ölümcül hatalar yaptılar. Şimdi Shaun ve ekibi kötü namlı vadide bir maceraya atılıyorlar. Pek çok risk alıyorlar ve vadinin sırlarını ortaya çıkarmayı umuyorlar.
2: Sakambaya hazinesini yıllardır araştırıyorum. Hakkında çok fazla bilgi topladım. Hatta hazinenin saklı olduğuna inandığım birkaç nokta bile belirledim. Tabii ki hedeflediğim alanların geçerli olup olmadığını ve hatta doğru yolda olup olmadığımı bilmiyorum. Bu yüzden Sakambaya Vadisi'nde son büyük araştırmayı düzenleyen ekibin hala hayatta olan bir üyesinin izini sürdüm. Geçmişten bugüne hazineyi arayan birden fazla keşif gezisi düzenlendi ve sonuncu Johnny Arrowins tarafından 1990'da gerçekleştirildi. Onun tecrübelerine güveniyorum. Oraya gitti, orada bulundu. Onun görüşlerinin ve tecrübelerinin benim araştırmalarımı ve teorilerimi teyit edeceğini umuyorum.
4: Merhaba.
2: Merhaba, nasılsın?
4: Nasılsın?
2: İyiyim. Seninle sonunda bizzat tanıştığıma memnun oldum.
4: İçeri girmez misin?
2: Lütfen, teşekkür ederim. John, iyi görünüyorsun.
4: Bugüne kadar geldim.
3: Johnny, maceracı Bud Carson tarafından 1990'da gerçekleştirilen keşif gezisinde görev aldı.
5: Burası Sakambaya.
4: Öyle mi?
5: Orada 3 nehir var, burada da 3 nehir var.
3: Ama fırtına yağmurları ve rüzgarları vadiyi ele geçirdi ve Johnny'nin ekibini vadiyi terk etmeye zorladı. Ancak vadiden ayrılmadan önce ekip 1700'lerden kalma bir takım Cizvit yapıtı ve el aletleri buldu. Bu gelişmede onları ana servete giden yolda doğru yöne gittiklerine ikna etti.
6: O kadar çok şey bulduk ki eğer bunları geri götürmek istiyorsak uçağa $400 ödememiz gerekecek.
2: 1990 araştırmalarının sonunda Johnny hazineye çok yakın olduklarını ve daha da yaklaştıklarını düşündü. Kendisi tabii ki de Sakambaya'ya geri dönmek istedi ancak Amerika'ya döndüğünde hastalandı ve dönmesi mümkün olmadı. Tahmin edersiniz ki kendisi oldukça fazla bilgiye 30 yıldan fazladır sahip. Benimle Bolivya'daki tecrübelerini paylaştığı için beni fazlasıyla onurlandırdı. Siz Sakambaya Vadisi'ne gittiniz. Sizi farklı yöne gitmeye düşündüren olay neydi? Anladığım kadarıyla tüm diğer araştırmaların sizden farklı bir yaklaşımı vardı, öyle değil mi?
0: Biz hazinenin Kubayakonka'da olduğuna inanmıyorduk.
3: Geçmişteki kaşifler Sakambaya hazinesini Sakambaya Vadisi'nin üzerindeki düz tepelikte Kubayakonka adlı yerde aradılar ve oraya odaklandılar.
0: Kubayakonka bence kurmacaydı. Ekip üyelerim Kubayakonka'ya doğru nehri geçti. Ancak buldukları şey koca bir hiçti. Bence o insanların ilgisini başka bir yere çekmek için inşa edilmişti.
2: O zaman bana söyleyin, nereye bakmalıyız?
0: Şahsen ben La Plazuela'daki manastırın altında gömülü bir şeyler olabileceğine inanıyorum.
3: La Plazuela Manastırı 1600 andılar.
0: Kubayakonka bence kurmacaydı. Ekip üyelerim Kubayakonka'ya doğru nehri geçti. Ancak buldukları şey koca bir hiçti. Bence o insanların ilgisini başka bir yere çekmek için inşa edilmişti.
2: O zaman bana söyleyin, nereye bakmalıyız?
0: Şahsen ben La Plazuela'daki manastırın

0: Yerden çıkarılan altın ve gümüşlerin deposu olarak kullanıldı. Bu altın ve gümüş yığını Sakanbaya hazinesi olarak biliniyor. San Ramon belgelerine göre hazine manastırdan çıkarıldı ve manastıra birkaç kilometre uzakta bulunan nehrin diğer tarafındaki Kubaya Kunku tepesine götürüldü.
1: Cizvitlerin insanların hazinelerini nehrin öbür tarafında aramasını istediğini düşünmüyorum.
2: Benim manastırı araştırırken sürekli geri dönüp baktığım bir şey de 300 yıl önce inşaat ve ekipmanların taşınması için gerçekten çok fazla efor sarf edilmiş. İşçi akınları yaşanmış. Hepsi cizvitlerin bölgeden ayrılmasına sebep olmuş ve ilginç olan şey ise cizvitlerin orada bir şey inşa ettiklerine dair hiç ama hiçbir kanıt yok.
1: Bence bu önemli bir unsur. Gerçekten çıplak gözle görülebilecek bir şey inşa edilmediğini gösteriyor.
2: Evet.
1: Zemin seviyesinde hiçbir şey yoktu. Bu da hazinenin Plazuela'nın altında olacağını işaret ediyor.
0: Daha önceki kaşifler hazineyi hep Kubaya Kunku tepesinin altında aradılar. Ancak hiç kimse La Plazuela manastırının altına bakmadı. Bu yeni bilgi Sean'ın taktiklerini değiştirecek.
2: Johnny'nin teorisine göre cizvitler aslında insanların dikkatlerini hazinenin asıl bulunduğu yerden başka bir yöre çekiyordu. Johnny'e göre hazine La Plazuela dolaylarında gömülü.
1: Yolculuğumuzun sonuna doğru ben La Plazuela'nın etrafındaki bölgede çalışıyordum ve gerçekten kayda değer ipuçları buluyordum. Orası oldukça zengindi. Açıkça daha önce metal dedektörler kullanılmamıştı.
0: Fırtınalar 1990 araştırmalarına engel olmadan hemen önce Johnny ve ekip arkadaşları La Plazuela civarında altın süslemeler, gümüş iğneler, Assisi'li San Francis'in bronz madalyonu ve el dövülmesi büyük demir zincirlerinden oluşan bir takım değerli kalıntılar bulmuşlardı.
2: Bunlar çok ağır. Bence oldukça büyük ve ağır bir şeyi taşımak için kullanılıyorlardı.
1: Olabilir.
2: Ben sana söyleyeyim, altın ve gümüş oldukça ağırdır. Bu büyük bir ipucu. Biz La Plazuela kalıntılarına yoğunlaşacağız ve orayı didik didik edeceğiz. Benim araştırmamda Johnny'nin söyledikleriyle uyuşuyor. Kimsenin burada çalışmamış olması ilginç. Biz kesinlikle tam olarak oraya bakacağız. La Plazuela'ya bakacağız.
1: Eğer bunu yaparsan kimse hazineye senin yaklaştığın gibi yaklaşmamış olacak ve bence çok ilgi çekici. Ama dikkatli ol, orası tehlikeli. Yükseklik, zehirli yılanlar, özellikle hastalıklar çok tehlikeli. Ekip arkadaşlarımdan Peter öldü. Kamyoneti ölüm yolunda düştü Peter'ın ve Peter'ı kaybetti.
2: Ölüm yolu.
1: Evet. İçgüdülerini takip et ama dikkatli ol.
2: Johnny araştırma gerçekleştirdiği için çok mutlu ama tabii ki kendisi gelemediği için üzülüyor. Biliyorsunuz maalesef kendisi uzun süredir hasta ve hastalığı onun bu yolculuğa çıkmasına izin vermiyor. Ama size söylüyorum, eğer teorisi bizi 2 milyar dolarlık hazineye götürürse Johnny'nin hakkına düşeni alacağına sizi temin ederim.
3: Yungas yolu, Bolivya.
2: Yol daha da daralıyor. Evet. Burası hep ıslanmış.
4: Burada bir kamyon var.
2: Nasıl?
4: Burada bizim aracımız için bile az yer var.
2: Dur.
4: Hey. Dur.
2: Hayır.
4: Sakin ol. Dur.
2: Çekilmeyecek.
4: Bence geri çekilmeliyiz.
2: Buradan geçemez. 2 metre bile değil.
5: Sorun yok, geri süreceğiz ki geçebilsin.
2: Dalga mı
4: bence
2: geçiyorsun?
4: Bence yer yok. Değil.
5: Geri gitmeliyim.
4: Alan kalmadı.
2: Dikkat et. Uçurumun kenarındayız. Lanet olsun.
4: Geri dönmesini söyle.
2: Dostum dikkat et.
4: Arabanı geri vitese al. Hadi.
2: Dikkatli ol.
4: Dikkat et.
2: Dikkat et, lanet olsun.

0: Yungas yolu, Bolivya.
1: Emektar hazine avcısı Shaun ve yerel tamirci Javier Sacambaya Vadisi'nden aşağı 2 milyar dolarlık Sacambaya hazinesini aramak için iniyorlar. Ve ölümcül Yungas yolunda büyük tehlikelerle karşılaşıyorlar.
2: Uçurumun tam kenarındayız. Dostum dikkat et, dikkat et. Dur bir dakika. Hey, bir saniye, dur bir dakika.
3: Çok yakınız.
2: Dikkat et.
3: Pislik herif.
2: Bekle. Hey, bu tarafa doğru gel. Hey, ne yapıyorsun? Bu tarafa. Hey, dikkat et.
3: Ne bu yapıyorsun?
2: Tarafa. Sakin ol, yavaşla. Dikkat ol. Jack ve Jeremy diğer taraftan eşeklerle geliyorlar. Bence bunu düşünmeliydik. Ben de eşekleri tercih ederdim. Bu çok daha güvenli olurdu. Aracımızı ve ekipmanlarımızı getirmek için başka seçeneğimiz yoktu. Burası Sacambaya Vadisi'ne giden kilometrelerce uzunluğundaki tek yol ve gitmek istediğimiz yere kadar bile gitmiyor. Burası o kadar dolanmıştı ki ekibimin geri kalanı yakınlardaki bir köyden eşek kiraladılar. Çünkü en son göl herhangi bir araç için fazla riskli ve fazla tehlikeli.

0: Burada nefes almak çok zor, Jack.
1: Biliyorum. GPS'e göre rakım 2000 kilometre. Hissedebiliyorum.
0: Jack, bunu duyuyor musun?
1: Evet, şu.
0: Sakin ol kızım.
1: Umarım yakınımıza gelmez. Sakin ol, yavaş. Hey, hey, hey. Kızlar telaşlandı.
0: Büyük bir şeye benziyor. Bence bitti. Ah.
1: Hadi kızlar. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi.
0: Çığ bizim en son derdimiz dostum. Sakambaya'ya gidinceye kadar bekle.
2: Sakambaya Vadisi'ne 15 kilometre.
3: Yol sona eriyor. Sanırım yaklaşık 50 metre kaldı.
4: Ah, işte oradalar.
3: Aa, evet, o mu?
1: Hey. Merhaba. Beyler.
0: Dünyanın sonuna hoş geldiniz beyler. Sizi eşeklerle geçtik.
4: Sen gördün mü o yolu? Bir daha biz de seve seve eşeklere bineceğiz. Size yemin ederim hayatımda gördüğüm en yamuk yoldu.
5: Şam pek çok çığır açan hazine avının çekirdek üyelerindendi. Bunlardan biri de Florida'daki Atocha gemi enkazının içindeki çok değerli yüküyle beraber keşfedilmesiydi. Bu keşfin tarihteki en büyük vurgun olduğuna inanılıyor.
4: Benim hazine avcılığındaki kariyerim 25 sene önce dünyanın en büyük hazine avcılarından biri olan Mel Fisher'la çalışmamla başladı. Biz dünyanın en değerli hazinesini bulduk. Tek seferde 450 milyon dolar. Çoğu insan hazine avının sadece altınla ilgili olduğunu düşünecek ancak durum tam tersi. Hazineyi ararken bulduğumuz günlük eşyalar bizi hazineye götürüyor ve bir resim çiziyor. Hazineyi bulduğumuzda herkese burada tam olarak ne olduğunu ve tarihi göstermek istiyorum. Gerçeği ortaya çıkarmak istiyorum.
5: Sakambaya Vadisi'nde 300 yıl önce ne yaşandığını ortaya çıkarmak için Shaw'un değeri Atocha gemisindeki vurgundan 4 kat daha değerli olan hazineyi ortaya çıkarmak için gerekli tecrübe ve kabiliyete sahip uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu.
4: Yıldız bir ekip kurdum. Halatın var mı?
3: Evet, var.
4: Jeremy, kendisi Bay Tamirci. Adeta MacGyver. O yokluktan var edebiliyor.
0: Büyük ihtimalle hayatımın yarısını Güney Amerika'da geçirdim. Bir sürü hazine avına katıldım. En sonuncusu da Trinity hazinesiydi. Hiç şüphesiz altın bu. Ama Sakambaya hazinesi aramak hayatımda katıldığım diğer bütün araştırmalardan çok çok daha büyük. Şayet 2 milyarı bulabilirsek bu hayatımızı, hatta tarihi değiştirecek bir tecrübe olacak. Jack, diğer kılıf tutar mısın?
1: Şuradan tut, bağlayalım.
4: Jack, patlatıcı adamımız. Ağır ekipmanları var.
1: Burası bulunduğum en sert yer. Araştıracak çok fazla yer var. Hazineye ulaşmak için ciddi miktarda taşı taşımamız gerekecek ve bunların hepsi daha önce kimsenin gidemediği yer altına ulaşmak için.
3: Şunları buraya getirelim.
4: Evet, tabii Javier. Bizimle yerel bir madencinin olması, bu bölgeyi de biliyor olması şarttı.
3: Bu bölgede uzun yıllardır madencilik yapıyorum. Bu yüzden dağları ve jeolojisini, yerlileri bizzat biliyorum. O hazineyi bulmak için elimden geleni yapacağım.
4: İlk defa büyük bir araştırmayı yönetiyorum. Hiçliğin ortasındayız. Burada çok fazla tehlike var. Diğer araştırmalarda takım arkadaşlarım hayatlarını kaybettiler. Burada benim görevim gerçek bir lider olmak, güvenliği sağlamak, konsantre olmak ve başarıyı sağlamak. Tamam beyler, hadi başlayalım.
3: Hoşça kal.
4: Hadi.
5: Şimdi Shaw'un ekibini Sakambaya servetine doğru götürüyor. İlk hedefleri La Plazuela Manastırı'nın kalıntılarının izini sürmek olacak. Diğer araştırmalarsa nehrin karşısındaki Kubaya Kunku'ya odaklanmıştı. Bu görevse sadece La Plazuela'ya odaklanacak. Çünkü Shaw'un araştırmaları ve Johnny'nin buldukları araştırma ekibini servetin bu Cizvit bölgesinde olduğuna ikna etti.
2: Sakambaya Vadisi'ne 5 kilometre.
4: Burası oldukça ıslak. Yeniden yağacağı benziyor.
0: Eşeğin daha hızlı yürüyemez mi?
4: Duydunuz mu?
1: Hadi yürümeye devam edelim.
0: Hey.
4: Çığ mı? Koşun, kaçın.
0: Taş geliyor.
4: Kaçın.
0: Hadi gidelim.
4: Kaçın.
1: Hadi.
4: Evet,
1: kaçın. Hadi kaçalım. Sakin ol.
4: Hadi.
0: Nereye at? Herkes iyi mi? Yardıma ihtiyacınız var mı? John, iyi misin?
6: Ben iyiyim. Sen iyi misin Jeremy? Ayaksi. Bakın önümüzde ne var.
4: Hiç yol yok. Yolumuzu tamamen kapattı.

0: Sakambaya Vadisi'ne 5 kilometre.
1: Hay aksi, bakın önümüzde ne var.
2: Hiç yol yok. Yolumuzu tamamen kapattı.
3: Tamamen kapandı.
2: Şurada bir yol olabilir.
3: Şuraya gidebilirim belki. Hadi. Hadi. Hadi gel, kıpırdamıyor.
1: Hala düşüyor.
3: Hala düşüyor. Hiç yol yok. Eşekler çok korktu. Taşlar hala düşüyor.
2: Taşlar geliyor, taşlar.
1: Dikkat et.
2: Hadi tekrar toplanalım.
1: Dikkatli ol.
2: Buradan çıkmalıyız. Çok tehlikeli. Hadi toplanın.
3: Evet, daha yerinden oynuyor.
2: Hadi 400-500 metre geri gidelim mi? Daha iyi bir plan yapalım. Kıpırdayın.
3: Telaşlandık.
2: Çok dikkat etmeliyiz.
3: Bir düşünelim. Çevresinden dolanmamız mümkün değil. Üstünden geçmemiz de mümkün değil. Evet, bunu yapamayacağız.
4: Belki taşları yoldan kaldıracak kadar güçlü bir patlamaya sebep olabilecek bir şeyler yapabiliriz. Ama patlayıcılarım yanımda değil. Başka bir şey geliştirmeliyiz.
3: Neyimiz var?
4: Oksijen için oksijen tankımız ve yakıt için propanımız var.
3: Asetilen yapmak için kullandığımız oldukça patlayıcı bir maddemiz
4: evet,
3: var.
4: Evet, oldukça güzel bir patlama yaratabiliriz.
3: Evet.
4: Evet.
3: Yani ben yaparım.
2: Tamam. Halledin şu işi.
1: Biz aslında patlayıcı bir madde yapacağız.
3: Taş taşıma patlayıcısı.
1: Bir tür taş taşıma aleti, evet.
4: İyi fikir.
3: Tamam, bitirelim şu işi.
5: Jack ve Jeremy'nin taş kaldırma aleti, madenci fenerlerine yakıt sağlamak için kullanılan ve patlayıcı bir gaz olan asetilen üreten ham madde tarafından tetiklenecek.
3: Şuna bakın beyler. Şerefe.
2: Şerefe.
5: Bu yanıcı kokteyl takımın oksijen ve propan tankıyla beraber büyük bir çöp poşetinin içine yerleştirilecek. Fünye ateşlendiğinde bu patlayıcı kimyasal madde birleşimi 60 dinamit gücünde bir patlama gerçekleştirecek. Bu patlama dağ yolunu temizlemeye yeterli.
4: Bence şöyle yapalım. Siz buralarda kalın. Jeremy ve ben bu patlayıcıyı yerleştirelim.
2: Javier, bence biz biraz ileriye gidip eşeklerimizi bağlayalım. Korkmalarından endişe ediyorum.
3: Tamam. Eğer bu işe yararsa kitaplara yazılmalı.
2: Sert taşlarla kaya parçasının arasına yerleştirelim.
3: İşte böyle.
4: Bunu evde denemeyiniz demeli miyiz?
3: Biz bile denememeliyiz. Tamam. Şu poşetin içine yerleştirelim. Biraz asetilin yapalım.
4: Şiştiğini görebiliyorum. Bu bize yeterli vakti verecek kadar yavaş yanacaktır.
3: Tamam.
4: Tamam mıyız?
3: Hazır mısın?
4: Yanıyor.
3: Kaç, kaç, kaç. Koş, koş,
2: hadi,
3: koş,
2: hadi.
3: Koş.
2: Hadi, hadi, hadi koş. Gidelim.
3: Koş.
2: Hadi.
3: Koş.
2: Hadi, kaçın.

0: Did it work?
1: İşe yaradı mı?
2: Emin değilim. Herkes iyi mi? Kameraman iyi misin? Hadi şu tepeye gidip bir şeyleri gevşetebilmiş miyiz bir görelim.
1: Evet, evet, evet.
3: Hadi eşekleri çözelim.
1: Sen onları bir arada tut, hadi. Nasıl görünüyor Jack?
2: Bence geçebiliriz.
1: Tamamdır.
4: Şuraya bak, dümdüz yaptı.
1: Buradan bir an önce gitmeliyiz.
2: Evet, hala tehlikeli.
1: Taşların sesini duyabiliyorum.

0: İki saat sonra.
1: Hey Javier, ne kadar yüksekteyiz?
2: Deniz seviyesinden yaklaşık 3000 metre.
1: Fit hesaplamasına göre kaç? 10.000 mi?
2: Aşağı yukarı. Hissedebiliyor musun?
1: Evet.
3: Beyler, şuraya bakın. Burası Sakambaya Vadisi. Geldik. Kainatımızın merkezi tam burası. Delta'yı görüyor musunuz? Üç nehir bunlar değil mi?
2: Doğru.
3: Bir, iki, üç.
1: Şuradaki tepelik büyük ihtimalle Cubaya Conco. Bence La Plazuela şu yaylada bir yerlerdedir.
3: La Plazuela. Tabii ki dikkatimizin çoğunu oraya vereceğiz. Keşif amaçlı ilk adımımız olacak. Yani bilgi toplama. Asıl hedefimiz ise La Plazuela kalıntılarının izini sürmek. Ama bulmak zor olacak. San Ramon belgelerine bakarsak bize rehberlik edecek iki işaret var. İlki, vadide üç nehrin birleştiği yer. İkincisi, antik İnka anıtının yanındaki platoda duruyor. Sorunumuz, vadiye adım atan son insanın büyük ihtimalle Johnny Arvin olması. Yani biz bu noktalar nereler ve hala orada ayakta kalan bir şeyler var mı bilmiyoruz. Yavaş ve emin adımlar atacağız. Hafif ve sınırlı ekipmanla gitmek istiyorum. Eğer o işaretlerin hala orada olduklarını onaylayabilirsek, doğru izin peşinde olduğumuzu bileceğiz ve La Plazuela'yı bulmamız an meselesi. Ve eğer orada gerçek bir kanıt bulursak tekrar toplanacağız. Bak, bu Sakambaya. Bence Johnny La Plazuela'nın kesinlikle nehrin diğer tarafında olduğunu düşünüyor. Göreceğiz, bilemiyorum.
1: Tamam çocuklar, paçalarınızı sıyırın, gidelim.
4: Hey, hey.
1: Hayır, hiç istemediğimiz bir şey.
4: Gel buraya.
3: Sorun olacağı benziyor.
5: Hepsi böyle mi?
1: Benimkini deneyeyim. Hadi, hadi kızım. Güçlü. Bu eşek benden çok daha güçlü. Gitmek istemiyorlar.
5: Neden birden gitmek istemiyorlar?
1: Nehirde sevmedikleri bir şey var.
3: Bence onları bağlamalıyız. Kendi kendilerini idare edebilirler. Biz gidebiliriz. Birbirimizi takip edersek o kadar uzak değil.
1: Pekala.
2: Tamam, hadi gidelim.
5: Bayağı sığmış.
1: Yine de tehlikeli. Bakın orada eşekleri getirecek yer yok.
5: Abi!
3: Hey, hey, dikkat et.
1: Delik mi varmış?
3: Dikkat yok. İyi misin?
6: İyiyim.
3: Emin misin?
6: İyiyim.
3: Önce karşıya geçelim.
1: Hadi her şeyi çıkaralım.
5: Ne kadar kötü.
3: Bu şey su dolmuş.
5: Bu da ıslak.
1: Cidden mi? Uyku tulumum burada. Bu lens de ıslanmış. Evet, 7000 dolar eder. Çok kötü olmuş.
3: Beyler, minimum tedarikle geldik ve bunların hepsi gerekli. Çok dikkat etmeliyiz. Bu kesinlikle ıslak ama hala okuyabiliriz.
1: Bakalım, getir. Mahvolmamış ama...
5: Sorun değil, kurur.
1: Lanetlere inanmam ama değişik bir başlangıç olduğu kesin.
3: Kuru toprak.
2: Hey, hey, hey. Şuna bakın.
1: O ne?
5: Çıngıraklı yılan.
3: Ölü bir çıngıraklı yılan.
1: Çıngıraklı yılan ama başı ve kuyruğu kopmuş.
3: Belki buralarda yırtıcı bir hayvan vardır. Öyle düşünüyorum.
1: Neden kuyruğunu ve başını kesip bıraksın ki?
3: Belki geri dönüp yiyecektir.
1: Sanmıyorum. Çıngıraklı yılanı kaçıramazsın. Başını kesip bırakmazsın eğer insan değilse. Buralarda insan görmedim. Uzun süredir insan görmedim.
7: Burada yaşayan insanların patamama ve toprakla ilgili seremonileri vardır. Yılanların başını keserler.
3: Çok batıl.
1: Gökten böyle düşmediler.
3: Sanırım bir gözlemci seçmeliyiz. Geceleri sırayla uyumalıyız. Abi sen birincisin.
5: Çok da uyumayacağız zaten, değil mi?
7: La Plazuela dönemeci sonunda olmalı.
1: Emin misin?
7: Değilim.
5: O da nedir? Güçlendirme duvarına benziyor.

0: Antik bir yapıya rast geldiklerinde ekip Cizvit La Plazuela Manastırı'na doğru gidiyordu.
1: Bir çeşit duvara benziyor. Bu La Muralla. İnkalardan kalma. Cizvitlerden çok önce yapılmış.
2: Şuna bakın. Çok büyük.
3: Muhteşem.
2: Yüksekliğe bakın.
1: Baksanıza ne kadar uzun. Bence bu bir savunma duvarı.
2: Kesinlikle öyle.
3: Evet, şu dar cama bakın. Orası savaşma geçidi. 120 santimetreden daha kalın duruyor.
2: Evet, İspanyol değil.
1: Kesinlikle İnka. İnka harabesi olduğu çok belli çünkü İnkalar çoğunlukla kaya ya da kireç taşı kullanıyorlardı ve bu büyük ihtimalle önemli yapıların etrafına ördükleri dikdörtgen biçimindeki duvarlardan bir tanesi. Eğer burası La Muralla ise kesinlikle doğru yoldayız. Hazine efsanesine göre hazine yalnızca 3 nehrin birleştiği yerde değildi. Ayrıca bir İnka harabesinin de civarındaydı. Yani kesinlikle doğru yoldayız. Beyler, karanlık çökmeden kampı kurmak istiyorum.
2: Tabii ki.
3: Harika.
2: Hadi kuralım.
1: Çadırları şuraya kuralım değil mi? Alanı temizleyelim. Jack hiç propan ya da kibrit kullanmadan ateş yakacak. Çünkü hepsini patlattın.
2: Evet.
3: Çok yaklaşmıştım.
2: Çakmak taşın var değil mi?
3: Evet.
2: Çok işe yarıyor biliyor musun?
3: Ne?
2: Göbek deliği pisliği ister inan ister inanma.
3: İğrenç. Gerçekten mi?
2: 3 gündür bununla uğraşıyorum. Sende var mı hiç?
3: Hayır. Seninkini kullanacağız.
2: Ciddiyim. Bak şimdi. Şak kibriti yanar o.
1: Yaktınız mı?
3: İnanılmaz.
1: Al sana ateş.
2: Acele edip biraz daha yaksan iyi olur. Sacambaya hazinesi aklımın bir ucunda duruyor. Peru'da okula giderken ergenliğimden beri duyduğum bir şeydi ve benim için çılgın bir şey. Bunca yıldır hayal ettiğim şeyi gerçekten yapıyorum. Aynı zamanda 3 çocuğum var ve onları hayalimin peşinden gitmek için bırakmam gerekiyordu. Ve sanırım en zoru da bu. Ve bence yaşınız ilerledikçe tehlikelerin daha çok farkında oluyorsunuz. Burası büyük ihtimalle dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Büyük kediler var, kurtlar, şakallar, rakım çok yüksek, sel riski ve bizim bir heyelan atlatmış olmamız tam önümüzdeydi. Bunun daha birçok engelin ve tehlikenin başlangıcı olduğuna dair bir his var içimde. Umarım buradaki kimse nihai bedeli ödemek zorunda kalmaz.
0: İlk ışıkta hazine avcıları, Şam'ın Sacambaya hazinesinin bulunabileceği yer olduğunu düşündüğü Cizvit Manastırı La Plazuela'yı aramaya devam ediyor.
1: La Muralla arkamız. Bu da demektir ki La Plazuela tepenin hemen üstünde olmalı.
2: Gözünüzü 4 açın. Yılanlar olabilir. Bu ülke yılanlarda birinci.
1: Şurayı görüyor musunuz? Şu arkadaki düz hattı.
2: Evet, bakıyorum.
1: Şurada, şuna bakın, bakın. Şunu gördünüz mü? Bu bir duvar.
2: Jake, şuna bak.
1: Bu insan yapımı, şüphesiz. Bence bu kesinlikle manastır duvarının parçası. Burası dış duvar olabilir.
2: Hayal etsene, burada 2000 tane yerli insan yaşıyor ve çalışıyor.
3: Doğru.
2: Yani manastırın etrafında binalar ve bir sürü şey olması gayet mantıklı.
4: Eski Cizvit evleri mi?
1: Evet, manastır tek başına durmuyordur. Burada bir topluluk vardı.
2: Doğru.
1: Benim La Plazuela Manastırı'nın duvarı olduğunu düşündüğüm şeye ulaştık. İlk bakışta La Muralla'nın taş kalıntılarına çok benziyor. Ama o aslında Bolivya tepelerinde görülen tipik Cizvit yapılarına benziyor. Duvarın modeli klasik Cizvit tarzı. Yaşam alanları, çalışma alanları ve aşağı yamaçta da dükkanlar ve fazlaca mahzen var. En tepede ise mekanın gururu manastır. Yani eğer haklıysam La Plazuela Manastırı yamacın tepesinde olmalı.

0: Millet, işte orada.
1: Hey hey, şuna bakın. Bahse varım, bu o. Bu La Plazuela olmalı.
2: Beyler, kerpiç duvarlar ve yapı var. Gitmeye devam ediyor.
0: Bu kesinlikle bir bina.
1: Bu çok büyük. Burası kutsal hissettiriyor. Kalıntıları ilk gördüğümde zamanda geriye gitmiş hissediyorum. Evet, işte burası. Efsanenin başladığı yer. Tam olarak burası. Burası yapbozun ilk parçası. Ve umarım bizi aradığımız hazineye giden ipuçlarına burası götürecek. Bu yoldan eminim.
2: Burada devam eden duvarlar ve yapılar var.
1: Taş değil bu.
0: Evet.
1: Kirece benziyor. La Plazuela tahmin ettiğimden çok daha büyük. Yaşam alanlarının aksine manastır kerpiçten yapılmış. Büyük ihtimalle taşıması daha kolay olduğu için böyle olmalı. Ayrıca çamur üstüne tasarım yapmak daha kolaydır. Tipik bir Cizvit mimarisi. Üzerinde yürüdüğümüz tarihi düşünsene.
0: Evet. Burada boşluklar mı göreceğiz?
1: Evet, GPS'imiz var. Direnç için magnetometremiz var.
0: Çabuk halledebiliriz. Eğer 2 milyarsa büyük bir maden olmalı.
1: Evet. Şöyle yapalım. Önceden arayabildiğimiz kadar yeri metal dedektörle arayalım. Tamam mı?
2: Tamam.
1: İlk 30-40 santime kadar götürür bizi. Burada ne olduğunu anlamış oluruz. Sonra da toprak altı radarını ve yüksek teknoloji ekipmanları getiririz. Jack, biz aletleri getirelim.
2: Tamam.
1: Jeremy ve Javi, siz de bu tapınakta durun.
0: Tamam.
1: Bölgenizi temizleyin ve sonra da işaretleyin. Tamam beyler, bol şans.
3: Ekip 300'er metrekarelik bölümler halinde La Plazuela'yı arayacak. Bir grup yaşam alanlarını ararken diğerleri dışarıda kalan depoları arayacak. Diğer grupsa manastırın merkezini.
0: Hey Javi, o taşlara dikkat et. Oralarda çıngıraklı yılanlar var. Şurada delikler var. Yılanlar sabah vaktinde kendilerini ısıtmak için o deliklerden çıkabilirler.
1: Biliyorsunuz, Johnny 90'ların başında buralardayken metal dedektörler kullandı. Ama o dedektörler bizim bunlardan alacağımız verimi asla alamadı.
2: Büyük ihtimalle o teknoloji 30 santimetre ile sınırlıdır.
1: Evet, kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyoruz.
2: Doğru.
1: İyi buldu. Ekranın ortasında paslanmaz olduğu yazıyor. İşte tam burada. Hadi burayı kazalım. Burayı, evet.
2: Taşlar var.
1: Jeremy, bir şey bulduk. Kazma getir.
0: Getiriyorum. Hey, ne buldunuz?
1: Paslanmaz. Ama gördüğün gibi taşlarla uğraşıyoruz.
0: Hadi şunu çıkaralım oradan.
1: Jack, nazik ol. Biraz daha hafifçe çek onu lütfen.
0: Jack, yavaş ol.
2: Gözlerinize dikkat edin beyler.
0: Yavaş yavaş yavaş.
1: Evet, evet, iyi gidiyorsun Jack.
2: Evet.
1: Tamam, biraz daha kazalım.
0: Başarıyorsun.
1: Evet, biraz daha. Belki şu ikisinin arasındadır.
0: İşte orada. Dayan, dur.
1: Evet, evet, hadi.
0: Yavaş
1: yap. Şu çevresini kazalım.
0: Orada bir şey var.
2: Vay canına.
0: Şaka olmalı. İnanılmaz. Bence sömürgecilik dönemi işine benziyor. Birisi onu sarmış, çalmış, gömmüş olabilir. Kim bilir?
2: Günlük kullanım için değildir. Pek süslü.
0: Gümüş mü, altın mı anlayamadım. Oldukça ağır.
1: Altın kaplama olabilir. Oldukça yaygındı. Gümüşü alıp altın suyuna batırıyorlardı. Hadi yıkayalım. Evet, kesinlikle gümüş. Şuna bak. Şurada işaretler var. Bence bu I'ya benziyor.
0: Evet.
1: Ve bir de H. Burayı görüyor musun? S olabilir. Pek çok 16. ve 17. yüzyıl sanat eseri gördüm. Ve bunu görür görmez bunun tören kadehi olduğunu anladım. Çünkü IHS Cizvitlerin resmi sembolüdür. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
0: Evet.
1: Burası Cizvit, La Plazuela Manastırı'nın olduğu yer.
0: Katılıyorum. Bence bu ki